0: Demek ki burada bir müteselsilen sorumluluk sorunu da var. Bunu da ekliyoruz. Yani yetki devrimi, imza yetki devrimi, bu problemi de ekliyoruz. Bir de Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde genel görüntü şu. Burada belediye başkanları veya siyasiler rüşveti kişisel zenginlik için almıyorlar ama partinin finansmanı için alıyorlar. Görevi kötüye kullanma var. Yani bu şu demek değil. Ya işte mesela müteahhit geldi, ben şuraya Etimesgut'a şöyle bir bina dikeceğim. Belediye başkanı veya görevlileri veya Cumhuriyet Halk Partili görevliler.
1: Hocam başkası yararına da olursa gene
0: tabii,
1: irtikapa döner iş.
0: Tabii, tabii. İrtikapa dönüyor.
1: Kendi veya başkası yara.
0: Şunu yaptığınız zaman için organize suç oluyor bir de. Şimdi bunu düzenli hale de getiriliyor belli ki. Çünkü şunu görüyoruz. Yani ben burada suçlamak için söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere açılan rüşvet davalarında bir zincir başladı. Ama şunu diyorlar. Ya kardeşim ben bu parayı almadım. Ne yaptım? İşte ben müteahhit işte binasının onayı karşılığında iki tane otobüs al dedim. Ne var ki bunda? Bu da suçtur. Görevi kötüye kullanıyorsunuz mesela, en basit tabiriyle.
2: Robin Hood musun?
0: Deli Dumrul musun? Geçenden beş akçe, geçmeyenden döve döve.
1: Biraz şeye attı. Benziyor hocam bu replik. Hele bir soru niye aldım yani? Heh,
2: aynen.
3: Bir de şunu da söylemek lazım hocam. Lafınızı kesiyorum. Bu kadar kamu zararından bahsetti Üstad. Erdal Beşikçioğlu kendisi Etimesgut Belediyesi'ni borçsuz devraldık diye de söylemişti. Mesela, yani zararlar nasıl
0: şimdi
3: oldu?
0: Şimdi ortada artık bundan sonra şey başlıyor. Siyaseten işte Sayın Özgür Özel de dedi. Şimdi yeni partiye geçti artık, kurtulmuş oldu. CHP'deki bütün yolsuzluklardan kurtulmuş oldular artık. Şunu dedi. Ne dedi? Bakın belediyeleri geçirmediler yerel yönetimleri. Madem sen dediler Sayın Kılıçdaroğlu, madem partinin genel başkanı oldun, yani kayyum başkan, sen temizle dediler. Şimdi tertemiz çıktılar. Yarın bir gün şunu da göreceğiz siyasetten. Ya biz ayrıldık artık. Hiç belediye geçmedi. Şimdi şöyle bir durum var. Demek ki ortada yapılması gereken yapısal bir takım problemlerin düzeltilmesi gerekiyor. Nedir o? Bir, yerel yönetimler kanunlarında yerel yönetimlerin mali hukuk kavramlarını, mali konularını yeni bir yasal çerçeve lazım. Bir. İki, Cüneyt Hocam'la her zaman söylüyoruz. Bir siyasi partiler hukuku veya siyaset hukukunun kurgulanması gerekiyor.
1: Yeni bir
0: ya sistem. Burada yeni bir sisteme geçiş şart.
2: Tamam yani, hocam siz.
0: Üçüncüsü. Şimdi
1: hocam ben bu büyükşehir belediye sistemini büyükşehir belediye sistemi dediğimiz şey belediyenin temel mantığına ters. Yerinden yönetim değil mi hocam bu? Yerelden yönetim.
0: Yani
1: öyle bir ölçek oluşturuyoruz. Tüm ili kapsıyor hocam. Şimdi belediyenin mantığına
0: 750 binle öyle bir şey yaptılar. Yani 750 bin nüfus tüm o anla aslında temeli Denizli'de düzenlenen bütün şehir projesini sonradan aldılar o dönem.
1: Bu bütün şehri biliyorum.
0: Yani büyük şehir uygulamasına dönüştürdüler. Dediler ki bundan sonra büyük şehirler olunca işte beldeler, kasabalar, eski kasabalar mesela Denizli, mesela Ankara. Bunların hepsi dediler mahalle oldu. Şimdi öyle mahalleler var ki büyük şehirlerde İstanbul'da, Ankara'da neredeyse nüfusu 300 bin, 500 bin. İlden daha büyük ama mahalle. Mahalle muhtarı yönetiyor.
1: Tabii.
0: Şimdi eğer mahalle muhtarlığı sistemini, yani bunlar yine mahallelerden devam edecekse o zaman Türk yönetim sisteminde hakikaten büyük bir yara haline gelmeye başlanan mahalle muhtarlığını da kurumsallaştıracaksın o zaman.
2: Ya şimdi hocam benim burada sizin anlattığınızdan anladığım mesela şöyle bir yer var. Şimdi bir söz konusu belediye başkanı. İmza yetkisini devrederse sorumlu.
0: Müteselsilen sorumlu.
2: Söz konusu belediye başkanı yetki devri gerçekleştirirse sorumlu değil.
0: Hayır. Onu kesin hatlarıyla koyamazsınız.
1: Direktif vermişse gene sorumlu.
0: Direktif vermişse gene
2: sorumlu. Ama bunu nasıl ispat edeceğiz?
1: İşte o şimdi sözel argümana hani döner. Belediye WhatsApp kayıtlarına
2: bazı döner. Belediye başkanlarının
0: i̇şte delillerle ortaya çıkıyor.
1: Şöyle oluyor. Bana başkan bunu dedi diyor.
2: Ben mesela şunu bir anlatayım. Bazı belediye başkanlarının çıkıp şunu dediğini gördük. Ya kardeşim mesela bilmem ne organizasyonu gerçekleşmiş ama bu organizasyona ben imza atmadım. Bak, özel kalemim imza atmış diyor. Şimdi mesela Etimesgut'taki olay öyle bir bina falan değil. 34 villa. 34 villalık projeden bahsediyoruz. Yani milyon dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Şimdi milyon dolarlık projede belediye başkanı, ya Türkiye'de bana hiç kimse şunu anlatamaz. Ya belediye başkanının haberi olmadan ben buna izin verdim şimdi ya da izin vermedim.
1: Hocamın izah
2: adamı ettiği, var ya kulağımla çivilerler.
1: Hocamın izah ettiği idari ve mali sorumluluk.
0: Onu kastediyorum.
1: Cezai sorumluluk da bu dediklerinizin i̇şte hiçbirisi geçerli işte. Değil.
0: De ya
1: orada milliyet bağını kurduğu andan itibaren tabii, cezai sorumluluk doğar.
0: Bir de işte sosyal medya kayıtları, WhatsApp kayıtları veya işte telefon görüşmeleri bunlar şeyden çıkar zaten. Tabii, yani şeyden çıkıyor. Şimdi ortada bir problem var. Gayri resmi bir finansman ağı var.
1: Evet.
0: Ve bunu Cumhuriyet Halk Partililer veya işte muhalefet üstümüze geliyorlar. Bize operasyon çekiyorlar. Çünkü hı hı. biz iktidara yürüyoruz. Söylemiyle yıllarca bunu, yani işte yeni parti ayrılana kadar. Şimdi zaten yeni parti ayrıldı. Şu an belediyelerin hiçbiri yok bildiğim kadarıyla. Belediye başkanlarından geçen yok.
1: Daha geçiş olmadı evet.
0: Dolayısıyla orada da başka bir operasyon başladı şimdi. Nedir o? Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni yiyor. Yani orada bir hesaplaşma var. Yani onu da oradan şeyi götürüyorlar. Demek ki o zaman biz hani bu süreçler bittikten sonra o zaman parlamentonun yapacağı üç şey var. Bir, yerel yönetimlerin özellikle mali konuları yeniden işin içinde değiştirilecek. İki, ihale kanunu bir kere daha gözden geçirilecek. Üç, siyaset hukuku mu dersiniz, siyasi partiler hukuku, biz öyle dedik.
1: Evet.
0: Bununla ilgili de çalışmaya başladık çok şükür. Çalmasınlar şimdiden patentini alalım da bizden önce harekete geçmesinler. Yani yani bu noktada yeni bir hukuki sisteme ihtiyacımız var. Çünkü bu görüntü ortaya çıktı. Özellikle işte muhalefet partilerinin veya herhangi bir iktidar partisi olabilir. Siyasetin finansmanında. Yani bu şu değil. Yani artık biz 21. yüzyılda modern hukuk devletinde yaşıyoruz. Modern hukuk devletleri Robin Hood değildir. Yani ormandan zenginlerden alıp fakire vermek, işte ben belediye işte aldım onu gittim otobüs aldım. Hayır, bu da suç. Bunun çok ciddi bir şekilde çerçeve için alınması lazım. Yani siz hukukun dışına çıkamazsınız.
2: O zaman devleti. Dışarıda herkes birbirinin kafasına silah dayasın, zenginden aldım, fakire verdim.
0: Tabii desin. Kesinlikle. Yani mesele tabii. Çok daha farklı bir yöne gidiyor artık.
1: Eskiden ihkak hak diye bir suç vardı hocam.
0: Evet.
1: Yani
2: nedir o?
1: Biraz önce dediğiniz, yani birisinden alacağınız var vermiyor, dövüyorsunuz, alıyorsunuz. Veya işte zorluyorsunuz, ondan almaya çalışıyorsunuz. Bu bir şeydi. Suç olarak düzenlenmişti. Yani bu ne demek? Senin hakkın olan şeyi de sen yine hukuk dışına çıkarak alamazsın.
2: Gayri hukuki yollardan alamazsın. Nuri Hocam, sizin son soru eklemek istediğiniz var mı? İki konuğumuzu dinlediniz, sizinle başlamıştık. İlk bölümü bitireceğim.
3: Yani Mustafa Bey, sonuçta bu mesele artık savcılık makamına intikal etti. Yüce Türk Yargısı kararını verecektir. Biz burada değerlendirmelerde bulunuyoruz. Elbette hiç kimse suçludur demiyoruz. Öyle bir yetkimiz de yok. Öyle bir gücümüz de yok zaten. Ama ortaya çıkan iddialar yapısal bir krize de artık Türkiye'de işaret ediyor. Yani kıymetli üstadlar da ifade etti artık. Bu meselenin bir kangrene dönüştüğü anlaşılıyor. Yani görevi kamu hizmeti yapmak olan, vatandaşı hizmet etmek olan belediye başkanlarının mevkilerini kötüye kullanarak bir takım çıkarlar elde ettikleri, özellikle bu CHP'li veya işte eski CHP'li diyelim belediyelerden anlaşılıyor. Günün sonunda yargılamalar neticesinde ak koyun kara koyun ortaya çıkacaktır.
2: İkinci bölümde CHP yeni parti gerilimi ve özellikle sınırlarımız ötesindeki coğrafyamızda gerilim artıyor. Bu konuları konuşacağız. Şimdi bir reklam arası.

Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu'na devam ediyor. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kütahya Dumlukluklar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nuri Salık'la beraberiz. İlk bölümde Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen operasyon soruşturmanın detaylarını konuştuk. İkinci bölümde hızlı bir yeni parti CHP gerilimi yapacağız. Önemli konular var. İsrail ordusunda kazan kaldıranlar var. Gazze'de ateşkes ve barış planının detayları biraz netleşmeye başladı. Artık ikinci bölüme geçilecek deniyor. ABD ve İran arasında hala çatışmalar devam ediyor. Bu konuları da konuşacağız. O yüzden hızlıca başlayalım. Yeni parti sonrasında CHP'de sular durulmuyor dedik. MYK'da 12 il başkanlığına atamalar yapıldı hocam.

0: İstanbul İl Başkanlığı konusu biraz muğlak. Orada Gürsel Tekin'in yerine yeni bir görev verilip verilmeyeceği, yeni bir isme görev verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin önümüzdeki günlerde yeni partiye yönelik bir planı var mıdır sizce?
1: Elbette var Mustafa Bey. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu yeni parti ekibinin artık ayrılmasıyla birlikte arınmanın büyük oranda tamamlandığını ifade ettiler. Ama yine içeride bir takım geride bırakılan unsurlar olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar vermek için geride bırakılmış yeni partiyle işbirliği içinde olan bir takım isimler olabilir. Bunlara yönelik de önümüzdeki günlerde ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir takım adımlar atmasını kuvvetle muhtemel olarak görüyorum. Tabii bu arınma süreciyle eş zamanlı olarak elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yeniden yapılanma sürecinden de bir söz edebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok il başkanı değiştirildi, ilçe başkanı değiştirildi. Bu da bize şunu gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu adı şaibeye karışmış, yolsuzluğa karışmış veya bu tip isimlerle diyalog halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğine zarar verecek olan isimleri partiden uzaklaştırıyor veya bunların yerine yeni atamaları yapmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden dizayn ediyor. Dolayısıyla bu çok doğal bir süreç bence. Yani bu çok garipsenecek, tuhaf karşılanacak bir süreç değil bu atamalar. Şimdi İstanbul'la ilgili tabii söylentiler var. İşte Sayın Gürsel Tekin görevden alınacaktı, son anda vazgeçildi, işte açıklanmadı vesaire diye. Bunlar tabii şimdilik spekülasyon düzeyinde. Açıkçası orada benim bazı soru işaretlerim var. Şimdi Sayın Gürsel Tekin hatırlarsınız 2009'lardan itibaren Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemden itibaren çok yakınında bulunmuş. CHP Genel Sekreterliği yapmış. Partide özellikle İstanbul özelinde bir özgül ağırlığı olan bir isim. Bunu biliyoruz. Yani bir karşılığı olduğunu biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi tabanında. Görevden alınır mı, alınmaz mı? Burada benim açıkçası soru işaretlerim var. Çünkü şimdi Sayın Kılıçdaroğlu partiyi yeniden toparlarken, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden dizayn ederken kendi yanında beraber yol yürüyebileceği, güvenebileceği, eskiden tanıdığı, beraber siyaset yaptığı, sahada gezdiği bir takım isimleri yanında bulundurmak istiyor. Elbette kendi otoritesini sarsacak, kendi otoritesini aşındıracak isimlerle çalışmayacaktır bir genel başkan olarak ama Sayın Gürsel Tekin'in zaten siyaset yapma tarzı Kılıçdaroğlu'nu gölgede bırakacak bir tarz değil benim takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla orada çok emin olamıyorum. Yani bir değişiklik olur mu olmaz mı? Gürsel Tekin hukuki olarak yani mahkeme kararı sonucunda benim görev sürem devam ediyor. Bittikten sonra bakılır dedi. Dolayısıyla orada ben bir şerh düşüyorum. Yani alınır mı alınmaz mı? Bu çok kolay bir karar olmayacaktır diye düşünüyorum. Yeni parti bağlamında da bu artık kan davasına dönüştü Mustafa Bey. Yani bu kan davasının da CHP ile yeni parti arasında bitirilebilmesi çok kolay olmayacaktır. Bakın şimdi Kılıçdaroğlu mutlak buttan kararından sonra genel başkanlığa geri dönmesinin ardından birkaç televizyon konuşması yaptı, açıklamalarda bulundu ve siz de takip ettiniz bir gazeteci olarak. Konuşmalarında giderek kendine artan bir özgüveni var. Daha böyle donelerle, somut bilgilerle, verilerle konuşuyor. Kanaatimce yeni parti cenahında CHP'den ayrıldıktan sonra CHP'nin o geleneksel tabanını da estirdiklerini düşündükleri havanın ben belirli bir süre sonra Sayın Kılıçdaroğlu konuşmaya devam ettikçe biraz daha yatışacağını düşünüyorum. Çünkü burada çok somut iddialar var, çok somut bir takım deliller var. Bunlar üzerinden yapılacak açıklamalar parti tabanında da bir takım elbette kaymaları beraberinde getirecektir. Tabii Kılıçdaroğlu'nun böyle iddialı konuşması arınma süreciyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden tahkim etme, siyaseten yeniden pozisyonunu güçlendirme yönünde atacağı hamleler yeni partinin daha fevri hareket etmesini beraberinde getirecektir. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl Mustafa Bey biz sürekli Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti kavgasını konuşacağız gibi görünüyor.
0: Vallahi siyasette de CHP olmasa ne konuşacağız diye. Cidden yani ben şimdi düşünüyorum herhalde yaptığımız son 400 programı şöyle bir çevirsek baksak. Arkadaş bir günde siyasetleriyle alakalı bir şey konuşalım. Yok yani ya yolsuzlukla alakalı ama bir şey çıkıyor.
2: Artık durum değişti. CHP'nin yanında artık yeni partiyi de.
0: Bir de yeni yani o evet. Daha şey. O
2: çeşitlendi biraz.
0: Çıkacak mı? Biraz daha çıkacak. Bakalım oradan neler gelecek daha. Çünkü o konuyla alakalı da önümüzdeki günler yeni şeyler bekleniyor. Şimdi Cüneyt Hocam'a geçmeden önce bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlar il teşkilatına ilişkin bazı mesajları vardı. Editörümüz Ayşegül Gedik hazırlamıştı. Bir şöyle bakalım, bir izleyelim bakalım Cumhurbaşkanı ne demiş. Buyurun.
3: Aramızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını

0: gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Şahsıma sizler gibi gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum. Bakınız, sadece üye sayısı bakımından değil, toplumsal temsil açısından da ülkenin en büyük siyasi hareketiyiz. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki bizim gündemimizde terörsüz Türkiye sürecine çözüm bulma gayreti var. Onların hesabında il ilçe binalarını bölüşmek var. Şimdi terörsüz Türkiye süreciyle alakalı da kritik bir süreçteyiz. Onunla alakalı da notlarınız var, biliyorum. Evet. Diğer taraftan da bu il ilçe binalarının bölüşülmesi, yeni partideki bu işte kaynak arayışları, Özgür Özel çıktı, işte bağış talebinde bulundu, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyor. Nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi bir soru sorayım. Bu soruya bir kontrol soru.
1: Buyurun.
2: Belediyede yolsuzluk operasyonları olmasaydı yeni partinin finans problemi olur muydu? Birinci bölümü atıfla.
3: Önemli bir soru.
2: Evet, devam edelim. Şimdi
1: Nucu'nun yüzünde vatan gülüş.
2: Şimdi ikinci durum şu. Bu karşımızda yürütülen veya karşımızda yeni parti olarak takdim edilen şeyin aslında biz bir benzerini gördük. Unutuyoruz.
1: Yeni olmayan yeni parti diyorsunuz.
2: Tabii. Yenilikçiler dediler kendilerine CHP içerisinde. Kavgayı öyle başlattılar. Ama bu yenilikçiler kimlerdi biliyorsunuz değil mi? Hatırlatalım yani en azından.
1: Buyurun.
2: Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını öneren Özgür Özel, onunla birlikte kaybeden iki tane belediye başkanı ve kendi etrafındaki, yani kendi MYK'sında bulunan isimlerdi. Bir Kılıçdaroğlu eski, şimdi diğerleri yeni. Şimdi aynı tırnak içerisinde meseleyi bu yeni parti diyalektiğinde de görüyoruz. Aslında değişen bir şey yok. Yani yeni bir oyun oynanıyor. Bir başka sağlaması da işi bu. Ben 38. kurultayın tamamını gece 4'e 5'e kadar izledim yani. Bütün konuşmaları dinlediğim için hafızamda kalmış. Şimdi tüzüğü aldım, baktım yeni partinin tüzüğüne. 38. kurultayda Sayın Özgür Özel'in yaptığı konuşma aklıma geldi. Orada şey diyor, biz diyor ön seçim getireceğiz, şunu yapacağız. CHP öyle bir noktaya gelecek ki artık delege ne derse o olacak. Delege ne derse o olacak cümlesi hangi delege için geçerli? İradesi fesada uğratıldığı mahkeme kararıyla en azından şu anda muallakta olan, bir müddet sonra kesinleşince karar netleşecek veya tam tersine dönüşebilecek. Ama siyasal anlamda baktığımızda bir kere şaibenin bulaştığı bir sistematikteki delegeden bahsediyor. Yani birinci oy, birinci tur oylama, ikinci tur oylama, aradaki fark, sürenin artması, bunların tamamını geriye dönük bir hatırlamak gerekiyor aslında.
1: Evet.
2: Neler oldu? Şimdi tüzüğe bakıyorsunuz. Tüzüktekiler CHP'nin tüzüğünden daha çalak kalan bir tüzük. Ben yeni partinin ciddi anlamda CHP'den kopma niyetiyle hareket ettiği kanaatinde değilim.
3: Parti programı da çok kadük.
2: Evet.
4: Geçen hafta dedik. Evet. Biz yakında onların tekrar birleşmesini konuşacağız dedik.
2: Aynen öyle.
4: Ben hala iddiamı koruyorum.
2: Bu kopmanın, bu kopuşun doğru olduğu veya gerçekten bir kopma niyetiyle bu meselenin yürüdüğü kanaatinde değilim.
1: Zaten çok acele
4: ağacıyı dövmeye
1: yapılmış bir organizasyon. Partinin
4: değil.
1: Genel merkezi hala belli değil. Şimdi genel merkezle alakalı tartışmalar var. Öncesinde bir Gelecek Partisi'nin binasında falan.
2: Ben de öyle duydum ama Gelecek Partisi...
3: Eski binasını kaldırdılar diye.
1: Şimdi şey de var ya, Gelecek Partisi de kendisini feshetti.
2: Gelecek Partisi bina, geçmiş oldu.
1: Geçmiş partisi oldu. Evet. Şimdi yeni parti de eski parti olur. Geçer oradan oraya.
2: Ben şöyle, şimdi biraz bu olaylar böyle olunca ben bu ana merkezden kopuşlarla ilgili geriye dönük bir bakma imkanım oldu. Mesela AK Parti'den ayrılma, CHP'nin DSP'den ayrılması, AK Parti'nin işte Fazilet Partisi ile olan ayrılığı. Bunların hiçbirinde şu yoktu biliyor musunuz? Mesela mevcut genel başkan ben bırakıyorum gelin siz partiyi alın dese dönülmeyecek bir duruma geçelim.
3: Kopuş bu zaten. Evet. Tamamen.
2: Burada öyle bir durum yok.
4: Ve doktrinsel bir kopuş.
2: Hocam daha iyi belki analiz edecek ama hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Bunu göremiyorum ben. Şimdi bunu göremememi, şimdi yazınca yeni partiyle ilgili bazı şeyler de abuk subuk tepkiler geliyor. Korkuyor musunuz filan? Ben

0: Siyasette yeni bir soluğun olmasından hiç kimsenin korkacağı kanaatinde değilim. Ama bu yeninin gerçekten yeni olup olmadığından korkuyorum, evet. Yani gerçekten yeni değilse ben korkuyorum. Yani bu eskisinden daha kötü bir şey olabilir. Yani
1: neyi vaat ediyorsun?
0: Neyi vaat ediyorsun? Evet, evet. Bir de programın olmaması, bu biraz tek kullanımlık, bu süreci geçerken oluşturulan, buna literatürde ne deniliyor bilmiyorum ama köprücük parti gibi bir şey.
2: Ad hoc parti.
1: Ya hocam,
0: evet,
1: şimdi
0: yani öyle bir parti. Öyle bir parti şimdi gibi şöyle, pozisyonu var. Bu risk. Bu risk bağış yapanları bir şekilde alenileştirerek başka bir riske de kapı aralıyor.
1: Şimdi benim CHP'li seçmen olan arkadaşlarım var. Hepimizin var. Oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani yeni partiyle alakalı ne düşünüyor, CHP ile alakalı ne düşünüyor. Şimdi beni korkutan bir şey var orada. Yani CHP seçmeninde beni korkutan bir şey var. Bakın ne biliyor musunuz beni korkutan şey? Şu. Mesela 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı olan kimdi seçimlerde? Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi aynı yankı odalarının içerisine girip kapımızı kapatalım. Şimdi 2023 yılında yankı odalarında şu konuşuluyordu. Kemal Kılıçdaroğlu çok farklı görüşten siyasi partileri aynı masaya oturttu. Çok güçlü adam. Bak ne kadar şey, birleştirici bir güç.
2: Dürüst adam.
1: Dürüst adam.
3: Büro.
1: Kesinlikle, bak kesinlikle Cumhurbaşkanı. Göreceksin, olduğunda Türkiye çok farklı bir yere gidecek dendi. Dedik ki ya o zaman biz de kendi görüşlerimizi söyledik. Bak yankı odasındasınız, sosyal medya paylaşımları sizi yanıltıyor. Saha öyle bir şey değil diyorduk. İnanılmadı. 2023 seçim sonuçları geldi önümüze, baktık hep beraber.
0: Erdoğan diktatör.
1: Ha. Şimdi günümüzde Kemal Kılıçdaroğlu için ne deniyor? Sarayın adamı. Elim kırılsaydı oy vermesin.
2: Hain.
1: Ya işte o zamanlarda oy vermek zorundaydık ya da böyle söylemek zorundaydık. İnanmadık ama peşinden gittik. Ama
0: Ali Mahir Başarır, böyledir. Ben gördüm bunu kaybedeceğini anladım. Ha. O zaman niye söylemedin?
1: Evet. Bir...
2: Niye seçmeni kandırdın?
0: Niye seçmeni kandırdın?
1: Şimdi bu bizim şimdi... cebimizdeki ağ durumu.
3: Aynı şeyi şey de dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Özür dilerim, kandırıldım dedi.
1: Hocam şimdi bakın, alalım bu durumu, cebe koyalım. Ağ dur. Bu bizim bir ağ durumumuz var. 2023 ve 2026'daki durum ortada. Şimdi günümüzde de şöyle bir şey var. Bakın yeni partinin başlamasıyla beraber seçmeni söyledi. Dışarıda konuşulanları size aktarıyorum. Yeni parti çok güçlü parti. CHP'den daha güçlü parti.
2: %49 alıyor.
3: Yani bana %70 dediler.
2: Dediler, onu görmedim.
1: Logosu şöyle güzel. %70. Bak gör. Logosu şöyle güzel. Gençlere hitap ediyor. Şu ya logosu neyi güzel arkadaşım? Ben yeni Photoshop bir öğrenen bir çocuğa, şu anda lisede Photoshop dersi gören, Corel dersi gören herhangi bir arkadaşıma diyeyim ki ya bana
2: bir logo yap.
1: Üstüne yeni yaz, altına da parti yaz diyeyim. Yani bunu sınavda sorsan adama gülerler. Yani bunu grafik tasarımda sınavda sorsalar adam der ya oğlum böyle sınav mı olur? Git daha böyle ölçme değerlendirmesi olan bir şey yap derler. Partinin binası yok. Partinin az önce Cüneyt hocamın söylediği gibi, sizin bir önceki programda belirttiğiniz gibi adam akıllı, yani ne vaat ettiği belli değil. Hala işte traktörler üzerinde kasketli Özgür Özel görselleri falan görüyoruz biz. Aynı CHP seçmeninden şu anda Özgür Özel destekleyenler yeni parti. Logosu böyle mükemmel. İsmi o işte, aslına bakarsan şu mesajları veriyor, bu mesajları veriyor. Hani böyle C sınıfı filmin altından felsefik altyapı çıkartmaya çalışan sözlük yazarları gibi de analiz kasmanın da bir anlamı yok. Bazen böyle gereksiz analiz kasıyoruz.
0: Çok güzel bir tanımlama.
1: Vallahi öyle hocam ya. Yani ne yaşıyoruz Cüneyt, Cantürk hocam? Ben daha fazla
3: tutmayayım,
1: özür dilerim ya.
3: Hem ona aldım cevap verin, hem de Cüneyt hocamın korkularını biraz daha derinleştireyim ben. Yani bugün biraz daha korkutacağım onu. Şimdi bu tüzükte ne var? Şimdi bakın. Ad hoc devam. Yani sosyal demokrasi modelinden gelme iddiaları devam ediyor. CHP geleneğini reddetmiyor. Ben notlar aldım. İşte Atatürkçü omurgayı koruyor. Fakat bunu eşit yurttaşlık, insan hakları, sosyal devlet ve katılımcı demokrasiyle genişletiyor. Özellikle DEM Parti'nin halklar, kimlikler ve yerel demokrasi merkezli siyaset diline dönüştürmüş. İşte cumhuriyetçi ve ulusal egemenlikçi bir sosyal demokrasi.
2: Bir de benim modeli. Gördüğüm hocam, LGBT'ye bir mavi boncuk var.
3: Bunu önceden de zaten 38. kurultayda da dediler.
1: Ya logodan kaynaklı.
3: Şimdi parti içi demokrasimiz var diyor Cüneyt hocamın dediği gibi, ama genel merkez hakimiyeti devam ediyor. Yani üyelerin seçme seçilme hakkı var. Ön seçim aday yoklamasından bahsediyorlar. İl ilçe başkanları kongrelerle seçiliyor. Kurultayda ama esas yöntem çarşaf liste. Parti meclisi 80 üyeden oluşuyor. Ama genel başkan üstünlüğü devam ediyor.
1: Evet.
3: Bunları genel başkan isterse o yapacak. Bütün parti örgütünün başkanı bütün organları toplantıya çağırıyor. MYK üyelerini öneriyor. MYK üyelerini tek başına görevden alıyor. Tam işte ya zaten Marksist, Leninist çizgi, yani bu işin en temelindeki doktrin zaten adı demokratikti. Şimdi Kuzey Kore'ye ne deniyor? Yani Kore demokratik. Yani adı bu. Şimdi sol demokrasinin anlayışı budur. Yani sol demokrasi Türkiye'de ve dünyada sol gelenek demokrat olduğunu iddia eder. Karşı tarafı faşizmle suçlar. Asıl faşizm kendilerindedir. Ama bunu devrimcilik adına Leninci bir yaklaşımla, yani bunu, yani o işte sol, yani daha doğrusu proleter ya diktatörlüğü gerçekleşinceye kadar böyle olmak zorunda. Yani şimdi yeni parti bütün Türkiye'yi eline geçirinceye kadar böyle olmak zorunda. Ele geçirdikten sonra ya bizden daha demokrat mı var? Sovyetler Birliği'nde Komünist Parti vardı. Sovyetler Birliği'nde sendikaya gerek yoktu. Yani sendikal örgütlenmeye gerek yoktu. Çünkü zaten bir halk diktatörlüğüydü. Yani temel mantalite devam ediyor. Blok liste ihtimalleri var. Yani şöyle bir şey var.
1: Bunun neresi solculuk mesela? Bu parti programı.
3: Değil zaten işte.
2: Modern solla bir alakası
1: yani
2: bu
1: şu. Yani Türkiye'de sağ ve solun yerleşimleri Bey, farklı. Ben size
3: Doğan
1: söyleyeyim.
3: Doğan görünümlü Şahin bu. Meşhurdu ya Anadolu'da. Doğan görünümlü Şahin.
1: Doğan görünümlü Şahin.
3: Başka bir şey değil. Yani
1: yeni parti görünümlü eski CHP.
0: Bir şey de sosyal medyada.
3: Mesela bakın çok enteresan.
0: Kişiselleştirilmiş özellikler diyor. Kişiselleştirilmiş
3: çok,
0: bir parti yani.
3: En çok dikkatimi çeken şey. Şimdi diyor ki Tüzük. %50 cinsiyet kotası koydum. %25 gençlik kotası koydum.
0: 4 yıl sonra uyguluyorum.
3: Onu da sıralamış.
0: 4 genel kurul sonra.
3: İlk olağan kurultayda %33 olacak cinsiyet kotası. Birinci olağan kurultayda %35'e çıkacağız. İkinci kurultayda %40. Üçüncü kurultayda %45. Dördüncü olan kurultayda %50.
1: Neden?
3: Neden yok işte. Yok, neden yok. Neden
0: hocam,
3: yok
0: yani. Geçiş dönemi. Burada bir mantık çelişkisi de şu hocam. Şimdi bunu düşünmüş ama ön seçimi düşünmemiş.
1: Yok, o da yok.
0: Değil mi? Ön seçim var. İsterse. Ama ön seçim isterse. Vaat neydi? Vaat neydi? Öyle bir yapacağız ki ön seçim olacak. Asıl olan ön seçim olacak.
2: Parti içi demokrasiyi tesis edeceğiz diyorlar.
0: Bu arada ben ön seçimden yanayım. Onu da belirteyim yani.
3: Hazine yardımının %40'ını il ve ilçe teşkilatlarına gönderileceğini hükme bağlamışlar. Ama yerel, ayrıca yerel bütçelerin de en az %10'unu kadın ve gençlik kollarına ayrılması öngörülüyor. Ama bu
1: olmayan hazine yardımının neyini böleceksin de göndereceksin?
3: Hayır, onu bırakın. Yani bu tamamen genel başkanın ve parti meclisinin inisiyatifinde. Yine ne yapıyorsun? Diktatör yani.
0: Ama Erdoğan diktatör.
3: Ama Erdoğan diktatör. Evet. Ama
2: nasıl
3: işte sağ partiler.
2: İkinci sıra gidiyor.
0: Şu metinde öyle bir metin yaz ki, tamam mı? Biz diyelim ki ya
1: vay Allah.
3: Bir de enteresan bir şey
0: yani.
3: Buldum.
0: Böyle ya da böyle. Belki kullanmayacak.
2: Hocam çok hazırlandı.
3: Düzelttiler mi bilmiyorum. Tüzük de gençlik kotası maddesine yazıyla %20 yazmışlar. Parantez içinde %25 yazmışlar.
0: Konuşurken anlaşamamışlar. Senetler doluyor.
3: Yani,
2: hocam yani bu yazmaları da uygulayacaklar anlamına gelmiyor. Sezgin Tanrıkul'un da kadın kotasından milletvekili yapmışlardı.
3: Mesela. Yani mesela partinin tüzel kişiliğine son yanlış verme hem de yürürlük ve yürütme maddeleri madde 65 olarak numaralandırılmış. Yani partinin yürütmesi yönetimiyle partine son verme yine %60. Ya ben bunların
1: partiye son verme kaç hocam?
3: 65. maddede. Hepsine yani partinin yönetimi yürütmesiyle partiye son verme. Ben oradan zaten şunu anladım.
1: Mesela partiye son vermeyle alakalı ne diyor hiç? Orada detay var mı?
0: Bu zaten hocam oraya bağlıyor. Yani parti her an
3: partiyi kapatabilir.
1: İşte ben
3: zaten o yüzden dedim ya geçen hafta. Biz önümüzdeki günlerde bakın hani bu bir genel seçimi beklemeyecek belli.
0: Mahmut Paşa esnafı gibi hemen tezgahı.
3: Çünkü şöyle bir kafada şöyle bir şey var benim anladığım.
1: Sen zabıta geliyorsun.
3: Şöyle bir şey var. Birkaç gündür Muharrem İnce'nin mutlak butlan sonrası olağanüstü ya yani olağan kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına tekrar aday olarak çıkacağı. Eğer bu gerçekleşir de Muharrem İnce aday çıkar veya seçilirse o aday sonrası.
0: Ondan sonra durum değişir zaten.
3: Birleşme.
0: O bile ve o veya üçüncü yolcular.
1: Yani siz Özgür Özel'in desteklediği bir ismin CHP'de
3: gitmedi ki.

0: Muharrem İnce ayrılmayacağım dedi.
1: Yok biliyorum da.
2: Oğuz Kağan ben onu da biliyorum.
1: Şimdi evet. Mesela Özgür Özel'in desteklediği bir ismin CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu demeyelim. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun garip bir şekilde önümüzdeki olan kurultayda aday olmayacağını da düşünüyorum. Başka bir isim çıkar da aday olursa kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Ben söyleyeyim, Muharrem İnce girer, genel başkanlığa aday olur, kavga eder, çıkar gider oradan. Yani o genel başkan olabileceğini ya düşünmüyorum.
0: Olsun veya mı? Belki de
1: en güçlü olduğu dönemde olamadı.
0: Ben vazgeçtim, üçüncü bir şahıs
2: hocam,
0: olsun diyeceğim.
2: Bütün bu kombinasyon ben üçüncü yolculara bir yol açacağını ve evet. Üçüncü yolcuların ha. Biraz sonra işte gelin birleşelim.
1: Derler mi?
2: Başka yolu yok. En azından bunu demeler lazım. Teorik olarak demeler lazım.
1: Yani. Niye?
2: Sebep şu, gerçekten yeni parti sizce sadece milletvekillerini transfer etmiş bir parti olarak tabana toplumsal bir yayılma sağlayabilir mi?
1: Mesela şöyle bir şey var. Bu söylediğiniz...
2: Vakti de yok. Bak şimdi yeni partinin handikapı da şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Tamam bu eleştirileri yapıyordu. Vakit de yok.
1: Hocam ama...
2: Hocam şimdi 8 ay 9 ay sonra seçim satımı haline girirse bu ülke... Nasıl yetiştirecekler?
1: Şimdi
2: bunu görmek lazım.
1: Size yani. Şöyle bir şey açayım, pencere açayım. Bir de oradan da sizin yorumunuz, hepimizin yorumunu merak ediyorum. Sadece sizin, bütün masanın yorumlarını merak ediyorum. Ama hızlıca geçeceğim. Şimdi mesela CHP'de yeni parti kurulduktan sonra CHP'li seçmenin büyük bir kısmının evet, yani yeni partiye oy verebilirim şeklinde bir görüşü var. Hala CHP'ye oy verebilirim oranlı diyenlerin sayısı şu anda yeni partiye oy verebilirimden biraz daha düşük. Hı hı. Burada da asıl etkenlerden bir tanesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıkta şu an oturuyor olmasından kaynaklandığı söyleniyor. Tabii. Şimdi yeni senaryoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun o bıraktığını düşünün. Genel başkan.
0: Ya ben aday değilim.
1: Ben dedi. Gemiyi yanaştırdım limana sakince bir CHP genel başkanı olarak. Bu saatten sonra da kardeşim ben size dışarıdan her türlü desteği veririm. Ama siyasetin içerisinde yokum artık deyip çekildiğini düşünün. Cüneyt Hocam'ın söylediği gibi üçüncü yolcuların oradan bir kapı araladığını düşünün. Ve o zaman CHP'de yani şu anda yeni partiye oy verenlerin büyük bir kesimi bir dakikaya biz CHP'ye niye oy vermiyorduk? Kemal Kılıçdaroğlu var diye oy vermiyorduk. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yok. X kişisi var. Özgür Özel ve beraberindekilerin zaten bugüne kadar kardeşim bizi yıprattı da yıprattı. Ya belediyede yolsuzluk, İstanbul'da farklı konular, akçeli işler, para kuleleri geldi gitti, şunlar oldu, bunlar oldu. Biz buradaki arkadaşa niye fırsat vermeyelim deyip de yeni parti, hani yeni parti şu anda diyelim ki tamamen misal konuşuyorum hiçbir şey bilmeden %30 çalıyorsa CHP'den bu %30'un %20'sinin geri döndüğünü düşünün ne yapacak yeni parti?
2: Ben CHP'li olsam bu senaryoya yatırım yaparım yani öyle söyleyeyim size. Mustafa bu senaryo Bey, vallahi, iyi bir senaryo CHP açısından.
3: Ama bu konuşuluyor üstad evet. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu partiyi belli bir aşamaya getirdikten evet. Sonra bırakabilirim. Yani burada yok. Kalmayacağım şeklinde bir açıklama
2: kalamaz da zaten
3: Mustafa Bey. Yani bence ben de o ihtimal.
2: Ama yine şöyle bir durum var. Yani CHP'nin bu dediğiniz mesele yine bir çerçeve içerisinde CHP'nin CHP'liler, yeni partililer işte üçüncü yolcuların içerisindeki bir tartışma. Türkiye'de iktidar olabilmeniz için bu çerçevenin dışından oy alabilmeniz lazım.
0: Herkes tabii, sağdan. Tabii. AK tabii. Parti seçmeninden çalmanız lazım, oy çalmanız tabii. Lazım.
2: Ya onun için abdest mi alırsınız, oruç mu tutarsınız bilmiyorum hayır, ama
0: zaten o yüzden
3: abdest alıyor ya sayın.
0: Başladılar. Ya şimdi bu tabii Türk seçmenini biraz farklı bir gözle görmek demek.
1: Cansık Hocam mesela benim bu az önce ortaya koyduğum senaryoda CHP'nin yeni yönetiminin yeni partiyle birleşme gibi bir ihtiyacı olur mu? Ya sonuçta zaten 2027'de diyelim ki olağan kurultay olacak. Yaz, bahar aylarında bekliyoruz. 2028'de de seçim var Türkiye'de.
0: Evet.
1: Kardeşim ben bir yıl için yani tamam 44 tane milletvekilim var. Bu bir yılda yapacağım siyasette 44 milletvekilinin üzerine bir 20 milletvekili daha eklesem 64 milletvekili yapıyor. O zaman benim sana ne ihtiyacım var? Özgür Özel gitsen orada kendine genel merkez mi arıyorsun? Benim olduğum yer genel merkez mi diyorsun? Ne diyorsan de ben gidiyorum ama işte ana muhalefete. Hadi devam şey, eder.
0: Kurgu öyle oluşturulmamış. Bakın şimdi yeni bir parti işte konuştuk ya. AK Parti'nin işte şeyden ayrılarak AK Parti'nin kurulması Fazilet Partisi'nden. Hı hı. Bu doktrinsel, düşünsel bir kurulmaydı.
2: Evet.
0: Ve bugünlere geldi. Hı. Çünkü parti programında da görüyoruz, tüzüğünde de
2: görüyoruz.
0: Avrupa
2: Birliği'ni destekleyen paket. CHP ile AK Parti, bakın CHP ile AK Parti Sayın Baykal döneminde ittifakla Avrupa Birliği şeylerini geçirdi, paketlerini geçirdiler. Yani şimdi bu bir... eskisine göre Fazilet Partisi'nin sistematiğine göre ciddi bir kopuş bu.
3: Tabii. Kesinlikle. Evet.
2: Bunu geri dönüşü olmayan bir kopuş mu?
3: Ekopolitik anlamda pek çok farklılık var.
0: Şimdi bu yeni partide böyle bir ayrışma yok. Yani yeni olan ne? Zaten 5 defa yeni parti kurulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi,

0: tarihinde.
1: Bu üçüncü
0: veya sosyal demokrat.
1: Üçüncü yeniciler bunlar.
0: Bunlar üçüncü yeniciler. Yani yeni olan bir şey yok. Yeni olan şu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu başarısız oldu. Biz bunu tasfiye edeceğiz. Ama bu tasfiyede yani işte bu şekilde artık. Kemal Kılıçdaroğlu böyle tasfiye.
2: Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor zaten.
0: Bugün yani... bir hamle yaptılar. Hocam çok özür diliyorum.
2: Estağfurullah.
0: Sözünüzü kestim. Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki yani Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatında olup da başka bir parti için açıklama yapan veya onun için faaliyeti tespit edilen hepsi parti disiplinine verilecek diye. Bu mesela Kütahya'da parti yani yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi bina kavgası var şu an Kütahya'da. Hı hı. Yani Kütahya'daki teşkilat da olduğu gibi ayrıldı. Yeni partiye geçeceğini açıkladı. Ama istifa yok ortada. Yani istifalar var da yani öyle bir şey. Orada da mesela parti binası hı hı. yani il başkanlığı binası kavgası var. Bugün bir açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Dedi ki başka bir partiye çalışırsanız veya onunla ilgili açıklamaları yaparsanız parti disipline vereceğim. Şimdi bu da ayrı bir kırılma noktası. Evet. Yani ortada bir kavga var. Evet bir ayrışma var, bir heyecan da var. Ama bu heyecan Türk siyasetinde değil. Yani merkez sağda veya merkez solda diğer siyasi partilerde ya bak yeni parti kuruldu. Yeni bir siyaset, yeni bir can, nefes. Hadi girelim, katılalım.
2: Bir heyecan
0: artık.
2: Yok.
0: Heyecan yok ama nerede var heyecan? Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Güldür güldür ayrılıyor.
2: Bu bahsettiğin senaryoyla ilgili bir iki cümle buyurun. Müsaade edersiniz buyurun. Sarf edebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Anket şirkete adı vermemizde bir beis var mı?
3: Yok söyleyebilirsiniz.
2: Betimar'ın bir araştırmasını gördüm ben. Yeni parti kurulduktan sonra partilerin alabileceği oy oranları malumunuz AK Parti'yi %30'ların altında gösteriyordu bilinçli bir şekilde çoğu anket şirketi. Şu anda AK Parti'nin oyları %35'in üstünde. Birinci önemli done bu. Yani AK Parti giderek oylarını artıran bir parti hüviyetinde son araştırmaya göre. İlginç bir biçimde kimilerinin şişirmeye çalıştığı gibi yeni parti böyle %49-50'ler almıyor. Bilakis %18-19 bandında bir oy var. Cumhuriyet Halk Partisi %9-10 bandında bir oy alıyor. Bakın bu söylediğiniz senaryo bağlamında önemli bir şey bence Mustafa Bey. Eğer bir lider değişimi olursa orada yeni partiden ciddi bir oy potansiyelinin CHP'ye eklemleneceğini de biz görebiliriz önümüzdeki dönemde.
3: Şu da var sizinkine bir ek olarak söyleyeyim ben. Mesela bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin küskün seçmeni olarak adlandırılan bir bölüm biliyorsunuz ne yapmıştı? Gitmişti Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermişti. Onların içerisinden de büyük bir bölümün mesela ya şimdi tamam yeni parti kuruldu deniyor. Bir önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin. Onlardan da bir bölümün tamam ben bir önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim ama şu anki seçim olsa şu anda AK Parti'ye oy veririm, Cumhurbaşkanı'na oy veririm şeklinde görüş değiştiren de aslında bir yüzer seçmen olduğu zaten biliniyor. Yani Türkiye'de de bu yüzer seçmen konusu her seçim döneminde konuşulan.
4: Bir noktayı söyleyeyim. Şimdi Sayın Davutoğlu Erdoğan'ın karizmasıyla aldığı oyları kendisini zannediyordu. Özgür Özel de
3: CHP'nin logosuyla aldı.
4: Kılıçdaroğlu'nun kurgusuyla aldı.
0: Kılıçdaroğlu'nun
4: kurgusuyla aldığı Cumhurbaşkanlığında kazanamadı sebebi var.
0: Ama %49 oy aldı. Onu da ekledim.
4: Tabii yani şimdi az yani, CHP'nin şu ana kadar alamadığı bir oy aldı.
0: Tabii evet.
4: Yani çok doğru. Partili hayata geçtikten sonra alamadığı bir oy aldı. Bu ivme devam etti. Bu ivme devam ettikten sonra Ankara'da mesela şu tartışma var. İyi Parti veya Deva Partisi ne diyor? Biz kendi oyumuzla geldik diyor. Özgür Özel ne diyordu? Özgür Özel ne diyordu? Özgür Özel şunu diyordu. Özgür Özel ben bu sistemle yani işte biz bu rüzgarla kazandık. Biz yenilik kişiler olarak kazandık. Ama buna itiraz yine o altılı masadan geldi. Bizim gösterdiğimiz adaylar sebebiyle sizin adayınızı desteklememiz suretiyle
2: tabii
4: aynı yanılgıya o da düşüyor şu anda. Yani bu
3: sizin Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkartabileceğiniz CHP içerisindeki en güçlü adayınız. Yani yeni parti için söylüyorum. Muharrem İnce, üzerine konuştuk ya. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranı %30,67. Beğenmedikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki seçimde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aldığı oy oranı %49.
4: Tabii.
3: Yani işte bu yüzden diyorum CHP seçmenin içerisindeki bazı konuşulan şeyler bu 2023'ten sonra...
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Abi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin yani işte kaybettiği 13 seçim buraların dışında çok böyle hani siyaset bilim açısından çok iyi akademik analiz edilmesi gerekiyor.
3: Evet, tabii.
0: Pek çok parametreden ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok da başarısız bir lider görmüyorum.

0: Şimdi başarısız olmuştur. 13 yani yenilgi almıştır.
1: Şimdi CHP paradigmasının başarısızlığını Kılıçdaroğlu'na yıkamayız.
0: Tabii.
1: Paradigma başarısız.
2: Hocam yani, bunu diyor şey, zaten. Yani bütün
3: hocam dış siyasete geçiyorum. Dış siyasete geçiyorum.
0: Tabii ki hemen.
3: Hareketleniyor. Trump'ın da tweetleri var arkadaşlar. Onlar hazırlanıyor değil mi Trump'ın tweetleri? Bir tane hazırlandı. Diğeri de hazırlandığında haberlerini hemen ekrana getireceğiz. O konu güzel bir konu. O konuyu işlemek lazım. Şimdi İsrail ordusunda gerilim var. Yaklaşık 100 İsrail askeri isyan ederek silah bıraktı. Üstlerini terk ettiler. İsrail basınında yer alan habere göre tabur komutanı, bölük ve takımların moral sloganlarının yazılı olduğu geleneksel metal levhalar askerlerin önünde kırıldı. Askerler komutanın bu eylemine sinirlendi. Yaklaşık 100 asker silahlarını bırakarak üssü terk etti. Gazze'ye saldırılarda yer almayacaklarını belirttiler. Aslına bakarsanız biz Gazze'de bu çatışmaların arttığı günden beri sıklıkla ordu içerisinde böyle çekişmelerin olduğunu dile getiriyorduk ama bu münferit bir olay olarak mı kabul edelim yoksa ordu içerisinde artık psikolojik kırılmanın yaşandığını söyleyebiliriz.
2: Mustafa Bey, bu kırılma çok önceden başladı. Bu bunun bir uzantısı, yani bu yeni olmuş bir hadise olabilir ama bunun evveliyatı var. Malumunuz Gazze'deki soykırım sürecinde İsrail terör ordusundan yine 100'e yakın subay zaten intihar etmişti. Yani orada Gazze'de o küçücük alanda Hamas'ın o şanlı direnişi karşısında psikolojileri bozuldu. Ve pek çok asker intihar etme yoluna gitti. Bugün savaşmayı reddetmeleri bunun doğrudan bir uzantısı diye düşünüyorum. Bakın bu mesele sadece orduyla da alakalı değil Mustafa Bey. Yani bu psikolojik çöküntü İsrail terör ordusunda değil, İsrail toplumuyla da alakalı. Binlerce insan yurt dışına kaçtı.
3: Evet.
2: Ve 2025'teki 12 gün savaşlarında, 40 gün savaşlarında hatta soykırımcı Netanyahu yönetimi sınır kapılarını kapattı. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz dedi. Dolayısıyla bu İsrail terör ordusunun, İsrail terör devletinin başarısızlığının net bir örneğidir. En açık ifadesidir diye düşünüyorum. Yani siz Gazze gibi küçücük bir alanda elinde çok iptidai silahlar olan Hamas'la baş edemiyorsunuz, yenilgiye uğruyorsunuz. Ve orada komutanlarınızın emirlerini yerine getirmekten dahi korkuyorsunuz. Bir de tabii şunu söylemek lazım Mustafa Bey bu dosya bağlamında. Şimdi Türkiye'de de bazı çevreler ya vay efendim İsrail ile Türkiye savaşırsa şu olur bu olur. Ya bakın Gazze'de Hamas'la baş edemeyen bir terör ordusundan bahsediyoruz. Yani Türkiye ile karşı karşıya gelseler demek ki bütün ordu kendisini lağvedecek. Yani dolayısıyla bu önemli bir done ve Netanyahu'nun da bu elini zayıflatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Genelkurmay Başkanı'yla da arasında bir takım gerilimler olmuştu önceki dönemlerde. Bu da bununla ilişkildir diye yorumlayabilirim Mustafa Bey kısaca.
3: Arkadaşlar bu Grönland paylaşımları hazır mı? Grönland paylaşımları hazırsa bir getirelim yönetmenim. Birinci paylaşımla beraber geçelim. Biz programa girmeden galiba biraz önce, evet biz 21.15'te programa girdik. 21.04'te anladığım kadarıyla atılmış birinci paylaşım. Şöyle bir paylaşım var Can Türk hocam. Evet. Ekranda bak görebilirsin. Hello Greenland diyor. Grönland'a da kendince bir isim koymuş Donald Trump. Bir ikinci paylaşımı da alalım. İkinci paylaşımda da özgürlük savaşçısı olarak kendisine yer veriyor Trump. Ya Washington'da mı, Miami'de falan mı acaba kendisi? Böyle Washington'da Beyaz Saray'dan mı yapıyor bunları yoksa Miami'de elinde şemsiyeli içeceğini yudumlarken mi yapıyor? Hemen böyle bir de paylaşım yap.
2: Yapay zeka kullanarak yapmış.
3: Tabii yapay zeka kullanılmış.
0: Biz de yapalım bundan sonra doğrusu ne programında artık moda oldu bu tarz yapay zekalar. Alevli malevli atlamalı çatlamalı.
3: Hocam Grönland'a taktı kafayı ya. Alacak mı sizce?
0: Şimdi şöyle Grönland meselesi şu. Şimdi Amerika bir altın kubbe dedikleri yeni bir hava savunma sistemi kurmak istiyor. Bu hava savunma sistemlerinin özelliği şudur Mustafa Bey. Ne kadar ileride kurarsanız özellikle uzun menzilli balistik füzelerde tehdidin gelişini o kadar hızlı analiz edersiniz. Şimdi bu o kadar önemli ki özellikle Çin'e olacak angajmanlarda yardımcı özellikle Rusya meselesi. Hatta şunu da söyleyeyim benim yaptığım okumalardan bu altın kubbe ile beraber bazı uydu sistemlerinin de vurulması söz konusu. Mesela Amerika şöyle bir şey planlıyor uzay kuvvetleri. İleride olası bir krizde karşı tarafın balistik füzelerini atmasını önleyici, navigasyon sistemlerini kör edici uydu savarlar oluşturmak istiyor. Bunların da ne kadar çok yüksek teknoloji ve en önemlisi radarda önce görmek.
3: Evet.
0: Grönland veya Grönland.
3: Grönland hocam, Grönland. Ya.
0: Bu yüzden önemli. Çünkü altın kubbe sisteminde, şimdi Amerika'nın soğuk savaş döneminde kurduğu, ismini hatırlayamadım. Atlantik'te bir küçücük bir ada var. Özellikle Sovyet tehdidine karşı gelecek olan erken uyarı sistemi. Bunu Grönland'a koyduğu andan itibaren daha gelişmiş bir radar sistemine sahip oluyor.
1: Orayı da satın almıştı değil mi hocam?
0: Tabii zaten Grönland'da da satın aldı, şeyde de satın aldı, İzlanda'da da satın aldı. Mesela İzlanda NATO'ya niye girdi? İzlanda'nın bir tane askeri yok. Ama İzlanda'nın en önemli özelliği stratejik deniz üsleri, özellikle denizaltı üslerinin olması. Mesela İzlanda'yı hiç kimse NATO'da konuşmaz. Enteresan bir şekilde.
1: Bir de hocam bu radar sistemlerinde kuzeyde olması, yani kutuplara yakın olması tabii büyük bir avantajı var.
0: Çünkü balistik füze sistemlerinin en kısa mesafesi o kutuplar. Zaten uçaklar da Amerika'ya giderken o kutup dairesine yakın yörüngeden geçer. Çünkü daha az yani daha az yakıt harcanıyor falan. Tabii. Dolayısıyla Grönland meselesi bu.
3: Ya, coğrafyaya da girdik. Program çok bilgilendirici.
0: Ama coğrafya şart. Coğrafya bilmezsen, tarih bilmezsen kutuplardan doğrusunun ne olduğunu şişik,
3: Mustafa Bey öğretmediler bunları.
2: Uluslararası siyaseti yani, anlayamaz.
0: Doğrusunun hocam, ne olduğu hız, için bu.
3: İki meridyen arası mesafe.
0: 11 kilometre. Yani o noktada Grönland meselesi çok kıymetli Amerika için. Olmazsa olmazlarından yakın dönemde benzeri şeyi de aslında İzlanda'ya da Virgin Adaları'na kurdular. Evet. İzlanda'ya kurdular. Şimdi oraya bu sistemleri kurduğunuz anda hem Rusya'yı denetliyorsunuz hem Çin'i ve en önemlisi Çin'in bu İran'a da artık dahil oldu. BIDU dediğimiz yeni bir navigasyon sistemi var. Dünyaya tıpkı şu an dünyada 3 navigasyon sistemi var. Biri GPS Batı dünyasının kurdu. İkincisi Rusların kurdu. Üçüncüsü de Çinlilerin kurduğu BIDU sistemi. BIDU sistemini anakaradan çıkardı Çin. İlk versiyonunu uzakta İran hattına kurdu. Yani Çin adım adım uydular atarak dünyada kendi GPS sistemini kurmaya çalışıyor. Bunun önlenmesi lazım. İşte onun da önleyecek şey o Starlink uydularının gezici uydularının olması vesaire. O yüzden Grönland'dan vazgeçemez. Küba'ya da mesela Küba meselesi de o yüzden. Küba'ya niye şey yaptı? Yani Küba tarihsel bir takım hesaplaşmaları var ama Küba'da son zamanlarda Amerikan basında işte Amerika'ya yönelik Çin istihbarat ağının kurulduğuna dair Amerikan gazetelerinde yazılar çıktı. O yüzden Atlantik hattında yani Atlas Okyanusu'nda Amerika'nın o altın kubbe dediği radar sistemlerinin, gelişmiş radar sistemlerinin kurulması gerekiyor. Grönland bunun en önemli ayağı olacak.
3: Şimdi Trump'a soruyorlar. Siz görevden ayrılmadan önce Grönland'ın operasyonel kontrolümüz altında gireceğini tahmin ediyorum şeklinde bir soru var. O da diyor ki, şimdi Ocak 2029'da görev süresi dolacak Trump'ın bu arada. Yeniden seçimlere girmeyi de düşünüyor. Haklı olacaksınız. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Grönland bizim açımızdan önemli. Onların açısından değil. Bu bahsi oynamalısınız. Ada ABD kontrolüne girecek diyor. Haklı çıkacaksınız. Grönland bizim olacak şeklinde bir başlık attı. Editörümüz Ayşegül Gedik. Cüneyt Hocam şu görsel var ya. Az önceki görsel arkadaşlar. Onu bir daha bir getirelim ekranlara. Şu bir numaralı görsel. Paylaşımda. Bir önceki görsel. Siz getirin biz onun üzerine konuşuruz. Bak beklerim reji. Benim için sorun değil ben beklerim. Bir numaraya bir geri dönebilir miyiz? Hah bu. Şimdi arkadaşlar buradaki ya bu 90'larda bir korku filmi vardı. Freddy'nin kabusu diye. Hatırlarsınız. Evet. O Freddy'nin kabusunun böyle yani kibrit kutusunun içinden falan çıkardı. İnsanları korkuturdu. Aynı o. Yani Freddy'nin kabusu görselini almış kendisine Grönland için bir bakış atışı. Hocam alacak mı? Uluslararası hukuk ne diyor ya bu konuda?
1: Yani tabii Trump söz konusu olunca uluslararası hukukun ne dediğinin bir önemi yok. Yani öyle bir derdi de yok. Yani Venezuela Devlet Başkanı'nı gece sarayından alıp mahkemeye götürüyorsunuz ve o ileri olarak görülen özgürlükler ülkesinin hakimlerinden hiçbirisi de tamam da arkadaşım bu buraya niye geldi, bunu kim getirdi diye sormuyorlar. Benim önüme gelmişse yargılarım diyorlar.
3: Evet.
1: Yani şimdi bize bazı yutturmacalar var. Tabii bu programın konusu değil ama bu Grönland meselesi biraz şey, sorunlu bir mesele. Daha önceden Danimarka'yla da problemli bu ülke. Onu biliyor yani Trump.
3: Evet.
1: Daha önceden de bir alım satma konusu olmuş, özel yönetim meselesi konusu olmuş. Böyle dalga geçiyormuş gibi görünüyor ama hukuki konuları da ciddi ciddi araştırmış birisi. Mesela
0: tabii.
1: Kendisi ben üçüncü kez başkan olacağım derken dalga geçer gibi konuşuyor ama üçüncü kez başkan olmanın da yollarını bir şekilde tabii altyapısını oluşturuyor kendi zihninde. Öyle hani bizim anladığımız anlamda bizimle dalga geçiyor zannettiğimiz Trump'ın aslında öyle ya da böyle bir tırnak içerisinde kurnaz ve meseleleri de ciddi anlamda okuyan bir durumu var. Bence burada tabii ben tam alanım olmamakla birlikte iki tane, üç tane kendi tespitim olarak söyleyebilirim. Birincisi dünyada savaş konseptinin değiştiğini görüyoruz. Uzay ve internete dönüyor bu
0: tabii,
1: iş.
0: Tabii kesinlikle.
1: O alan üzerinden. Peki buna ihtiyaç var mı? Yani biraz önce hocam, Can Türk hocam çok net anlattı. Grönland bir ihtiyaç artık. Bir tercih değil Amerika için. O zaman bu ihtiyacını karşılamak üzere bazı adımlar atacak. İkinci durum şu, NATO veya buna benzer güvenlik konseptlerinin bir işe yaramadığını ve kendisinin de bir işine yaramadığını anladı. Yani bir, bir NATO kendisinin kendi açısından bir işe yaramıyor, bazı tartışmaları var. Bir de kendisinin hiçbir işine yaramıyor. Yap diyorlar, bir şeyi talep ediyor, olmuyor. İstediği gibi olmuyor. O zaman ne yapması lazım? Yeni bir güvenlik mimarisi veya konsepti oluşturması lazım. Bence Trump'ın kafasında olan bu. Bu konsept içerisinde ne kadar kavga edeceğini, ne kadar zorlayacağını da kendisi belirliyor.
3: Biz almazsak Rusya ve Çin alacak diyor. Alır mı sizce Rusya ya da Çin?
1: Bu konu, bu konu daha önce görüşülmüş, bu konuşulmuş bir konu. Bakın Çin'in biraz önce hocalarım da söyledi. Çin'in teknolojik alanda gelişmesini Amerika kabul ediyor zaten. Bu gelişim hızı Amerika'nın bu kadar can havliyle meseleye, İran meselesine de yaklaşmasındaki temel sebebin bu olduğu kanaatindeyim ben. Bu artık öyle bir kerteye geldi ki bunu ya şu anda kesecek ya da artık ebediyen bu işten vazgeçmiş olacak. Bu böyle bir duruma dönüşüyor ama bu bir ligler savaşına dönebilir. Yani bu Çin, Amerika, bu tartışma bir ligler savaşına dönebilir. Bu da şu anda konuşulan o güvenlik, işte uluslararası hukuk meseleleri falan da aslında farklı bir duruma taşıyacak bir dünyaya işaret ediyor. Türkiye'de ben kendi kanaatim bunu söyleyeyim. Yani kuzeyde bile Türkiye'nin anlaşmalar yapıp süreçlere dahil olduğu bir durumu görüyoruz. Yani bilimsel araştırma adıyla kutuplara gidiyor Türkiye mesela. Bunlar mesela bize çok basit gibi geliyor ama günün sonunda orada bir deneme yapılacaksa, balistik bir deneme yapılacaksa, tırnak içerisinde oranın bir savaş veya savunma sanayi anlamında kullanılamayacağına ilişkin bir anlaşma var ama bu satıhta bu durumda bu anlaşmanın ne kadar geçerli olmayacağını da hepimiz biliyoruz. Yani bir deneme olacaksa orada bulunacak. Uzayla ilgili çalışmalar yapıyor Türkiye.
0: Mesela şimdi, Somali hattını tutmamızın tabii, ısrarla tutmamızın
1: oranın da bir daha doğrusu savunma alanında uğraşanlara sordum. Niye orası? Bazı avantajlar olduğu için tabii, anlatılıyor bu. Şimdi bu da Türkiye kendi bulunduğu pozisyondan bunu ortaya koymaya çalışıyor. İkili ilişkiler, Irak'la yapılan anlaşmalar filan, terörist Türkiye. Ben bunların tamamının bir planlandığını
3: Irak konusu neydi? O noktada ben sizin aldığınız bir not var biliyorum.
1: Sayın Erdoğan, Irak'ın yargı konumunda, en üst konumda bulunan birisiyle görüştü. Şimdi bu görüşme Başbakan'la yapılan anlaşma sonrası oluştu. Biliyorsunuz bugün de Kerkük petrollerinin %15'i bize devroldu veya oradan artık hisse alacağız. Bu da tarihin tekerrürü. Yani biz o Kerkük meselesinde daha önceden vazgeçmiştik. Şimdi tekrar bunu aldık. Bu önemli bir gelişme. Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'la görüşmesinin de bir bağlamının terörist Türkiye konusuyla ilgili olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü neticede yurt dışında yargılanacak veya yurt dışındaki süreçlerle ilgili özellikle PKK'nın bu bağlamda Irak'ta ağırlığı var. Bu konunun konuşulduğu, ilk silah bırakmanın da orada olduğunu, 3 Temmuz'da veya 2 Temmuz'da Sayın İbrahim Kalın'ın oraya gitmesi, daha sonrasında bu anlaşmaların imzalanması, bu yargı Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile görüşülmesi bizi yakın zamanda belki de daha farklı durumları konuşabileceğimiz
2: yasaklı
1: bir yere taşıyacak.
2: Yasaklı örgüt ilan edilmişti.
1: Evet.
2: Geçen sene acaba bir terör örgütü olarak tanımlanabilir mi?
1: Veya terörist Türkiye'nin uzantısının orada serilebileceği.
2: Bir takım örgüt unsurları
1: orada. Irak'taki sistem, yargı sistemi bizden biraz farklı.
0: Irak'la ilgili çok daha önemli, yani bu önemli gelişmelere bir ek. Irak Ham Petrolü'nün Ceyhan limanına, o Kerkük yumurtalık boru hattından devam etmesi için bir yıllık geçit transit anlaşması imzalamışlar dün. İmzalanmış.
1: Yani tahkimde bir şey kaybetti diyorlar Türkiye. Yani bunun bir da yıllık böyle olmadığı anlaşılıyor.
0: Geçici
1: yani
0: bir anlaşma ama bunun devam edilmesi için altyapı görüşmeleri devam ediyormuş. 750 bin varil günlük bir ihracat kapasitesini korumaya devam ediyor şimdi. Ve Irak Türkiye'ye günlük 1,5 milyon varil daha verebileceğini iddia iletiyor. Çünkü şöyle bir şey oldu. Hürmüz Boğazı kriziyle en çok zarar gören Irak. Özellikle Hürmüz hattından bir damla petrol satamadı.
2: Tabii biz İran'ı konuşuyoruz da doğru hocam. Yani o evet. Hürmüz'deki kriz bütün Körfez jeopolitiğini etkiledi.
1: Şimdi Türkiye'den bir pencere açtı dünyaya.
0: Pencere açtı. Kalkınma yolu projesi gerçekleşecek. İlaveten Suriye hattından açtı. O Suriye hattında da Türkiye dahil. Şimdi geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Biz günde 1 milyon temliklerle beraber 1 milyon 200 bin varil petrol tüketiyoruz Türkiye. Yani ve bu bizim günlük tüketimimiz. İşte 200 binde yedek tutuyoruz. Şimdi bununla beraber Türkiye şu an Irak petrolünü bu anlaşma geliştiği takdirde günlük 2 milyon varil petrol ithal edecek ilk etapta. Bizden çok fazla. Bunlar bizim rafinerilerde işlenecek. 2 tane daha rafineri kurulacak önümüzdeki günlerde. Onun çalışmaları başlamış. İlaveten Türkiye'de rafineri sayısı, ağır rafineri sayısı 6-8'e çıkıyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye aynı zamanda ithal etmekle beraber işlenmiş petrol ihracatçısı olacak.
1: Hocam ben bu kurguya bir not ekleyeyim. Suriye ve Irak temsilcisi Ankara Büyükelçisi. Evet. Amerikan. Bu Amerika'nın Ankara odağından Suriye ve Irak'ı özellikle evet. Orta Doğu'yu şekillendirme veya onun üzerinden
0: yorumlama. Yani Yunanistan'ın, İsrail'in bas bas bağırması mesele sadece F-30. Yani çok şey bakmamak lazım.
3: Şimdi siz böyle rakamları açıklarken yani 150 bin variller falan işte böyle havalarda uçuşuyor ya. Bunlar şimdi rakam olarak söylemesi çok kolay. Ya bizim gerçekten bu Akkuyu'nun önemi gerçekten çok önemli.
0: Akkuyu, bu arada şeyi de unutmayalım.
3: Sonra yerli ve milli enerji arayışımız mesela bizim
0: prototip kanlar taksi
2: Gabar'dan da çıkartıyoruz.
3: Yani Gabar Mustafa petrolü, abi. Gabar petrol evet. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar.
2: Bu çok yoğun devam evet. Ediyor oradaki
3: üretim. Yani bizim bunlara o kadar çok önem vermemiz
2: bakın
3: lazım
2: Mustafa
3: ki.
2: Bakın Mustafa Bey,
3: bu kadar
2: Türkiye
3: çok kötü.
2: Enerji, net enerji ithalatçısı bir ülke. Bizim en evet. Büyük problemimiz ne? Cari açık.
3: Tabii canım, tabii.
2: Enerji ithalatımız olmasa zaten Türkiye cari açık, cari fazla veren bir ülke. Yani bu enerji meselesini niye bu kadar... Sayın Cumhurbaşkanımız ön planda tutuyor. Bunu Berat Bey döneminden itibaren beri. Çünkü yani eğer bunu çözersek bambaşka bir
1: Terörsüz Türkiye terörle ilgili finans kaybını, para kaybını enerjiyi de çözdü mü? Türkiye'nin zaten cari açıkla ilgili bir problemi de kalmıyor.
3: Bir taraftan coğrafya en büyük avantajımız. Bir taraftan da coğrafya en büyük dezavantajımız. Kardeşim
0: tabii,
3: yani
0: coğrafya hep böyle.
3: Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Biz yıllardır gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yani enerji kaynakları açısından yerli ve milli enerji kaynağı arayışımız bakın ya son şurada 15 yıldır. Son 15 yılda hat safhada arıyoruz. Yani biz bunu şimdi 100 yıl aşkın süredir varlığını devam ettiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu ilk günden itibaren bu arayışlarına başlamış olsaydı şimdiye kadar zaten biz bu işi çözmüş olacaktık.
2: Bir de Grönland dedik ya Mustafa Bey, şunu da bir ek olarak söylemek isterim. Can Türk Hocam stratejik boyutlarını ifade etti. Trump'ın bir de asıl amacı enerji kaynaklarını eline geçirmek. Venezuela'da bunu yaptı. İran'da bunun mücadelesini verdi. Küresel ısınmayla birlikte Grönland yani Arktik jeopolitiğinde çözülen buzulların altında muazzam bir hidrokarbon kaynağı olduğuna inanılıyor.
1: Oraya da Türkiye ortaklandı.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Trump'ın bütün başkanlık süreçleri boyunca katıldığım tek bir düşüncesi var. Tek bir fikri var. Bu rüzgar enerjisi falan filan diyor ya, bunlar Çin'in oyunu. Küresel ısınma muhabbeti.
2: Evet.
3: Hocam gelişmekte olan bir ülke için böyle bence bir sınır olmaması lazım, açık söyleyeyim. Yani yok küresel ısınmaydı, yok oydu, yok buydu. Ya bugün dünyaya en çok zararı veren ülke iki tane sanayi. Birisi Amerikan sanayisi, birisi Çin. Öyle değil mi? Yaptıkları üretimlerle beraber. Ya şimdi Türkiye'nin karbon salınımı, sen komple Türkiye'de karbon salınımı yapsan, ya Amerika ile boy ölçüşebilir misin?
2: Değil.
3: Mümkün değil, ölçüşemezsin ya. Ya biz dört mevsim yaşayan, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Keşke tek mevsim yaşasaydık, ona göre bütün hazırlığımızı yapardık. Yazın yazlık almak zorundasın, kışın kışlık almak zorundasın. Ya ülkede doğalgaz yok, doğalgazı dışarıdan alıyoruz, evleri doğalgazla ısıtmaya çalışıyoruz. Sanayide bizim çok güzel kömür tesislerimiz vardı. Şimdi diyoruz ki tabii ya 90'larda dışarıya çıkıyorduk, of işte yakalar simsiyah oluyordu falan filan. Cari açıklığa düşündü.
1: Tüm dünya Amerikalılar gibi tüketse... Lazım. 4 tane daha dünyaya ihtiyacımız
3: tabii,
1: var.
3: Tabii tabii. Yani 4 tane daha dünyaya ihtiyacımız var. Trump ne dedi? Kardeşim dedi, ben bu küresel ısınma, küresel ısınma tanımıyorum. Tabii. Ben yapacağım dedi.
2: Protokollerden çekildi zaten.
3: Protokollerden çekiliyorum dedi. Ya bizim evet bu tarz bakışımız, görüşümüz çok örnek. Ben ona hiçbir şey demiyorum. Ama bir yerde de hayatım.
2: Mustafa Bey, Trump bunların küreselcilerin oyunu olduğunu düşünüyor zaten.
3: Ben de öyle düşünüyorum. Ya Trump da belki
2: ben
3: de tek ortak olduğumuz nokta.
2: Ben de aynı kanaatteyim.
0: Türkiye şunu da ihmal etmiyor. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarında da Avrupa'yla
3: tabii canım yatırımlarına devam ediyor.
0: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi.
3: Yani yatırımlarına devam ediyor.
0: Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın o sıfır atık projesi mesela.
1: Bu önemli
0: çok
1: bir şey.
0: Çok örnek verici.
1: Türkiye o konuda da örnek.
3: Evet. Çok bakın bence atık konusu farklı bir konu. Atık konusunda evet yani biz mesela son yaptığımız o doğalarla falan filan çok gerçekten örnek projeleri hayata geçiriyoruz ve sıfır atık konusunda Birleşmiş Milletler'de orada burada çok çok güzel işler yaptık. Ama gelin görün ben mesela bazı çevreci kardeşlerimizin çıkıp da ya işte kömür santralleri kapatılsın, şu yapılsın, bu yapılsın deyip V6 motor 16 silindirli arabalara binip de sonra gittiklerinde yani alıp yani, arabalarını taşlayasın
2: geliyor. Mustafa Bey bir saat elektrik kesilse herkes telefona sarılıp ne zaman açılacak diye aramadığı yer kalmıyor. Şimdi Akkuyu'ya karşı çıkıyorsunuz da bu işin en rentable tabii sistemi canım. Nükleerden
3: biz enerji. Biz nükleere geçtiğimiz an mesela doğalgaza gerek yok ben söyleyeyim. Nükleere geçtiğimiz an niye doğalgaz kullanacaksın ki?
0: Tabii
3: barış bir şey yani. Hocam barış elektriği biz neden üretiyoruz şu anda? Elektriği doğalgazdan üretiyoruz. Türkiye'de elektrik doğalgazdan üretiliyor. Türkiye'de elektrik çok pahalı. Ama yarın elektriği Akkuyu'dan ürettiğinde elektrik doğalgazdan çok daha ucuz bir hale gelecek.
0: Birkaç tane daha ürettiğin zaman tabii.
3: O zaman ısınma maliyetlerin elektrikle karşılandığında çok daha ucuz.
2: Kesinlikle.
3: Çok daha çevreci. Tabii. Bak öyle açıdan bakarsan.
0: Güvenliğini aldığın takdirde.
3: Tabii ki ama ya. Doğalgaz da bir o kadar riskli tehdit. Ya dünyada hocam enerjinin tehditkar olmadığı hiçbir ortam yok. Az tehdit, çok tehdit ama hep tehdit var.
0: İşte yani. Türkiye büyüyen bir ülke. Enerji açlığı arttı. Ama bunu tedarik ediyor. Yani o noktada mesela
1: Kerkük meselesi yılların çok önemli hocam. Tabii. Irak meselesi.
0: Ben, ya ben zaten şimdi bu Kerkük, Suriye yani Irak, Suriye denkleminde Türkiye başka bir jeopolitikte gidiyor. Tabii. Sadece mesele enerji de değil.
3: Tabii.
1: Bir de sadece kendini düşünmüyor hocam. Ya, bölgeyi tabii, düşünerek böyle bir
0: tabii zaten yumuşak güç
3: farklı
0: zaten
3: dinamikleri sokmamız
2: şimdi
3: lazım
2: şimdi. Türk dış politikası derslerinde hep anlatıyoruz hocam nedir? 80'lerden bu yana yani AK Parti iktidarlarına hep güvenlik paradigması, hep güvenlikleştirici evet bir dış politika. Şimdi biz bunu kırıyoruz. Tabii. Aslında bugün bizim Orta Doğu'da yaşadığımız şey Türk dış politikasında önümüzdeki yıllarda bunu akademisyenler yazacak, anlatacaklar. Bir paradigma değişimi var.
1: Tabii.
2: Yani şu anda biz Irak'la olan ilişkimizi mesela ne anlatıyoruz? Yani PKK, su sorunu vesaire. Artık win-win konuşacağız.
3: Yani şeyde şu anda sıfır atık konusu değil, sıfır emisyon konusu Avrupa'da en çok konuşulan konulardan bir tanesi. 2035'te hedef yanlış hatırlamıyorsam.
1: Türkiye iyi konumda orada.
3: 2050'ye,
1: 2053'e biz çok iyi
3: revize ettiler. Ama bütün dünyanın, ben açık söyleyeyim, sıfır emisyona geçebileceği bir senaryo yok.
0: Yok.
3: Yani yeşil diye bir şey olmaz.
1: En çok gelişmişler, en çok kirletenler.
3: Tabii. Ya çünkü onu
0: Çin hala %40 kömür kullanıyor. Bırakın.
3: Güneş paneli üretiyorsun. Ürettiğin güneş panelini hiç atık yapmadan üretmen lazım. Onu taşırken lojistiğini hiç atık yapmaman lazım. Yani senin gemilerin, tırların, her şeyinin tamamen sıfır karbon ayak izi olması lazım. Sanayi devleri zaten bunu kabul etmiyor. Kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Hızlıca kapatayım. Style Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederim. Müteahhit Umutlar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Caner. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür.
3: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nuri Salık. Saygıdeğer hocam çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
3: Noktaladık. Mutlu akşamlar.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir misafirimle huzurunuzdayım. Etraflıca yapılmış çalışmalar, yapılmış çalışmaların Türkçe'ye kazandırılması için yapılmış çalışmalar, yani çeviriler, hayatı araştırmak, okumak, yazmak içine gömülmüş genç bir araştırmacı, genç bir doktor var karşımızda. Sinan Çakır, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bakınca korktum kapsamından birazcık, çünkü özgün araştırmalarınız, kendinize ait çalışmalarınız var, çeviriler var, ama şuradan başlayacağım. Şimdi siz bir tarih araştırmacısınız, bir tarihçisiniz. Kendi çalışmanız için harekete geçmek mi, yoksa yapılmış bir çalışmayı sorumluluğunu üstlenerek Türkçe'ye kazandırma çalışması mı? Hangisi sizin açınızdan daha zorlu, hangisi daha zevkli?
1: Yani insanın kendi çalışması için birazcık mutfağa girmesi de gerektiği için orası birazcık daha zorlu oluyor tabii. Hani çünkü ilk başta kitabın size hazır gelmesi, çevirmeye başlamanız birazcık işin mutfağının atlanmış bir kısmı oluyor. O birazcık daha kolay, işin kolay oluyor, ama orada da şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşin mutfağında her ne kadar olmasanız da o mutfağın arkasında olduğunu bildiğiniz için, hani o çalışmayı çevirirken de o sorumluluğu hissederek birazcık hani vicdani bir ekstra sorumluluk da yüklüyor insana. Belki onun da öyle bir zor olabilir, ama işin mutfak kısmını atladığı için çevirmenlik biraz daha kolay diyebiliriz.
0: Doğrusunu isterseniz böyle biraz o anlamda, şimdi sizi dinlerken hani şunu hissettim ben, onun için şaşırmış olabilirim. Kendi sözünüz, yani kendi araştırmanız mutlaka çok zorludur, ama hani kaynaklara gidiyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz ve nihai olarak bu sizin müellifi olduğunuz bir çalışma. İmzanızı oraya koyuyorsunuz. Kendi araştırmanız, kendi çabanızın bir ürünü. Çevirirken çevirinin özelliklerini ve zorluklarını konuşmayı seviyorum. Çünkü bir meselenin ifade buluş biçimi dillere, kültürlere, okura göre, yani belki düzeye göre de bu değişebilir, ama zorlaşabilir gibi geliyor. Onun için bilginin yolculuğundan başlayalım. Madem kolay dediniz, kolayından başlayalım, zora doğru gidelim. Çünkü onun sonrasında da Osmanlı'nın ilk mebusları diye sizin aynı zamanda doktora çalışmanız olan, evet, bir kitap var. O tarafa doğru geleceğiz. Bilginin yolculuğu, Violet Moller'in Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından çıkmış kitabı, sizin çevirinizde. Klasik fikirler nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih diyor alt başlığında da. Bağdat, Kurtuba, Toledo, Salerno, Palermo ve Venedik.
1: Evet.
0: Niye bu merkezler? Ne buldular? Neyi kaybettiler? Evet. Şimdi biz neyin peşindeyiz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşılaştırma yapılınca biraz daha kolay dedim. Tabii ki de çeviri yapmanın da kesinlikle zorlukları var. Onu önce ifade edeyim. İkincisi, Violet Moller'in şöyle bir çıkış noktası var. Yani Batı merkezli bir bakış açısına sahip. Bütün öğretim hayatı boyunca kendisi de bir tarihçi. Batı merkezli bakış açısına sahip, fakat hayatında iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi yaptığı bir yolculuk üniversite öğrencisiyken, bir tanesi doktor çalışması sırasında bir kütüphaneye giriyor ve oradaki yazma eserleri görünce kafasında ikinci bir ışık yanıyor diyebiliriz. İlkinde yaptığı yolculuk Sicilya tarafına, aşağı İtalya'ya doğru. Kendisi İngiliz bir tarihçi. Sicilya'ya gidince oradaki o Müslümanların yaptığı eserleri görüyor, Hristiyanların eserlerinin yanında, ve hani bunların burada ne işi var gibi bir şeyi var. Bir kafasında bir ampul yanıyor. Hani neden burada bir Müslüman eserleri var? İtalya'nın, yani çok papalığın çok uzağında olmayan bir yerde Müslümanların nasıl bu kadar kalıcı izleri kalmış diye bir çıkış noktası var. Daha sonrasında doktor çalışmasını yaparken, işte o bahsettiğim üniversitenin şeyindeyken, son aşamasındayken, orada bir kütüphaneye giriyor ve orada işte bu yazma eserleri içerisinde Arapça kitaplar olduğundan falan görünce birazcık şey yapıyor. Hani o üniversitenin başındayken o yaptığı geziyle ikisini birbirine çakıştırıyor ve aslında
0: bir aydınlanma yaşıyor.
1: Ve şunu fark ediyor. Hani bize anlatılan şöyle bir şey var. İşte antik Roma vardı, antik Yunan vardı ve sonrasında her şey bir anda karanlığa gömüldü Orta Çağ'da. Rönesans'la beraber her şey bir anda hani ortaya çıktı. Bu aradaki bu karanlık olan yerde bu eserler o kadar yüzyıl boyunca nasıl ayakta kalabildiler ve nasıl yaşadılar? Birazcık bu soruyla ortaya çıkıyor bu kitabında. Ve daha sonrasında bu şehirleri seçmesinin şöyle bir sebebi var. Üç tane kendisine şey belirliyor, yol belirliyor. Üç tane bilim adamı çerçevesinde. Bir tanesi Bartholomeus, Bir tanesi galen, bir tanesi de öklit. Bu üçü üzerinden yola çıkıyor ve bu üçünün eserlerinin milattan önce

0: Sin'den başlayıp özellikle şeyle beraber, Öklit'le beraber, çünkü kendisi M.Ö. 200'lü yıllarda yaşamış İskenderiye'de. Onun başladığı yerden başlayıp şeye kadar, Venedik'e kadar bir süreç izliyor. Venedik'te zaten 15. yüzyılın ortalarından itibaren yükselmeye başlıyor.
1: Dolayısıyla
0: öyle bir süreç var. Evet. Bu 7 şehrin seçilmesi tamamen bu 3 kitapla ilgili. Yani bu 3 tane bilim adamının yazdığı 3 kitaptan 3 kitabın bu 7 şehirde yaşadığı süreci izliyor birazcık. Öyle bir şey var.
1: Evet, yani tabii bir aslında güzergah açılmış oluyor önüne. O peşine düştüğü şeyin önüne getirmiş olduğu tabii bir güzergah. İlginç, belki de derli toplu karşımıza çıkaranlar olduğu için bir keşif bazen ne kadar önemliymiş diye düşünmeyebiliyoruz. Dolayısıyla mesela Violet Moller'in hayatındaki bu aydınlanma, evet, ve kırılma anı biraz da ilginç geliyor. Zaten bu alanın içinden biri ama nasıl bu perspektif meselesi herhalde. Hani Batı merkezi dediğimiz şey o zaman önem kazanıyor. Yani niçin buna bir şerh düşmek gerekiyor? Neyin üstünden atlanıyor ve kayıp neyin peşine düşüyor sonrasında? Kırılma anından sonra ne oluyor? Siz bunun izini sürdüğünüzde neyle karşılaştınız? Ya da bir tarihçi gözüyle şöyle sorayım. Neye sebep olur bir mercek değişikliği, bir alternatif bakış?
0: Ben bu ifadeyi çok rahat kullandım çünkü kendisi de bu ifadeyi kullanıyor. Yani ben çok Batı merkezli bakmışım. Hı hı. O yüzden birazcık anlamakta zorluk çekmişim. Birazcık dışarıya çıkıp dışarıdan bakınca daha farklı ayrıntıların ortaya çıkabileceğini fark ettim diyor. Hı hı. Aslında yaptığı tanımlama tam olarak sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Bence herkes için birazcık bu cevap verilebilir. Hani bir adım geriye atıp birazcık daha dışarıdan bakılınca meselenin daha farklı ayrıntılarına ulaşılabiliyor. Kendisi de onu fark ediyor. Ve daha sonrasında şunu fark ediyor Violet Moller. Yani İskenderiye'de o 3 tane bilim adamının yazdığı eserler daha sonrasında orada bir toprağın altına gömülü bir vaziyette kalıp da daha sonrasında bir anda bulunmuyor. Hatta bulunduğu sırada da aslında gömülü olan eserler bulunmuyorlar. Üzerlerine birçok farklı eklemeler yapılmış. Bu eklemelerin çoğu da işte Arap Müslüman insanlar tarafından yapılmış. Birazcık bunun farkına varıyor. Ve bu farkına her varışta yeni bir şeye doğru yola çıkıyor. Mesela ilk başta Bağdat'la başlıyor. Bağdat'ta hikayesini anlatırken bu eserlerin işte şey yapmıyor. Sadece eserler üzerinden gitmiyor. Aynı zamanda bizi bir maceraya da çıkartıyor. Şöyle bir tarih şeyine sokuyor bizi, silsilesine sokuyor.
1: O zaman şimdi mecburen siz bizi o yolculuğa ortak edeceksiniz. Çünkü sizin özellikle kendi uzmanlık alanınız aslında tarihin içinde bu dönem değil.
0: Evet,
1: ama ilgilendiğiniz, çevirisini yapmış olduğunuz bu kitap sebebiyle büyük ihtimalle sizin için de bir macera yani.
0: Evet, öyle oldu hakikaten.
1: Heyecanlı bir tarafı olsa gerek. Kendinize saklayamazsınız efendim, evet, yani. Bunu ya bizimle paylaşın
0: için,
1: lütfen.
0: Dediğiniz gibi benim için de hakikaten yeni bir şey oldu ve benim çok hoşuma gitti. Şöyle, ilk başta orada Emevi ve Abbasi çekişmesinden bahsediliyor. Hı hı. Şeye geçilirken, çünkü Bağdat yeni kurulan.
1: Bağdat'ta. Hı hı.
0: Bağdat çünkü yeni kurulan bir şehir ve orada şeyin sonu var aslında. Emevi halifeliğinin bitişi ve Abbasi halifeliğinin başlangıcı gibi bir durum var ve Bağdat'ta tam işte o başlangıcın yeni bir sayfa olarak kurulmasını temsil ediyor Abbasiler için ve Abbasiler Bağdat şehrini kurup başkent yapıyorlar. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir şey, iktidar kurulduğu için o yeni iktidarı güçlendirmenin en iyi yolu da aslında birazcık bilim ve sanat. Çünkü onun o şeyin altının, iktidarın altının bir şekilde şeyle doldurulması gerekiyor. Entelektüel yaşama doldurulması gerekiyor. Hı hı. Bunun da farkındalar ve dünya üzerindeki bütün, neredeyse söyleyebileceğim şekilde, yani bütün her yerde kütüphane, her nerede varsa oralara bir şekilde haber gönderip işte bize elinizde olan kitapların hepsinden bir şekilde ulaştırın. Parası neyse verelim veya işte neyse, yani
1: bedeli her neyse
0: onu ödeyelim ve bize bu kitabı gönderin. Ve bu andan itibaren de şey başlıyor. Çünkü gelen kitaplar Arapların yeni karşılaştığı kitaplar ve başka türlü alfabelerle yazılmış. İşte Grekçe yazılmış, daha çok eski zamanla yazılmış. Onları alıyorlar ve aslında birazcık bizim de yaptığımız iş olan bir çevirmenlik faaliyeti başlıyor. Hatta çevirmenlik okulları kuruluyor. Bu sefer nasıl kitaplar...
1: Sistematik bir biçimde çevirmenlik,
0: evet,
1: okulları kuruluyor, öyle mi?
0: Okullar kuruluyor Bağdat'ta.
1: Biz bunu bu kadar sistematik bir çalışma içinden değil de daha ezber ve klişeler üzerinden tabii sade okur olarak şey yapıyoruz. Yani kurumsallaşmış bir şey mi var hocam bununla ilgili?
0: Evet, okullar kuruluyor ve şöyle, hatta ilk başta nasıl ki kitaplar bedeli neyse buraya gelsinler gibi bir düşünce varsa, daha sonrasında bu kitapları kim çevirecekse bedeli neyse biz karşılayacağız.

0: Emevi halifeliği yıkılmış ama yani Emevi halifeliğini devam ettirebilecek olan soy hala güçlü ve toplumda hala bir şeyi var. Ona karşı bir karşılığı var.
1: Belki.
0: Ve hatta aynı zamanda zaten bu dönemde Emevilerin İspanya üzerine taşınması gibi bir durum var ve Endülüs Emevileri kurulacak. Burada aslında iki tane ikinci durağımız olan aslında Kurtuba ile Bağdat arasındaki bir yarışmanın aslında nasıl entelektüel dünyayı bir anda canlandırdığı ve ikisinin birbirini
1: Zenginleştirdi.
0: evet
1: Evet, o
0: zenginleştirdi.
1: rekabet ortamı
0: Evet.
1: demek.
0: O rekabet ortamı bu kitap meselesini şey yapıyor. Özellikle coşturuyor. Bir de şöyle bir gelişme oluyor. İşte bu çok bilinen 751 yılındaki Talas Savaşı, Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaşta Müslümanlar şeyi öğreniyorlar. Kağıt yapmayı öğreniyorlar. Ve aslında o eskiden yazılan kitapların en çok karşılaştığı sorun olan kağıdın çok pahalı olması ve çok çabuk bozulması meselesi Çinlilerden öğrenilen yöntemden sonra birazcık kolaylaşıyor ve kitapların daha hızlı bir şekilde, daha fazla bir şekilde basılması daha kolay bir hale geliyor. O yüzden kitapların sayısının artması da birazcık bundan da kaynaklanıyor açıkçası.
1: Bambaşka ve alakasız bir yere zıpladım ama biz her teknolojik gelişme karşısında gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıp böyle eyvah dünyanın sonu geldi galiba ne yapacağız bu durumla nasıl baş edeceğiz diyoruz ya. Tarihi süreçler içinde insanlık ne büyük sıçramalar yaşamış. Yani elbette bir günden bugünden yarına değil ama sıçrama diyebileceğimiz şekilde önemli kırılmalar da yaşanmış. Bir altyapı kendisi içinde kendini inşa etmiş olsa bile. Öyle bir şey anlattınız ki biz burada Bağdat kütüphaneleri tarihi içinde ne kadar hani hiç kimse bilmese kulağında kalmıştır. Bağdat ve kütüphaneleri o medeniyet, o ilim merkezi olma hali. Oradan Kurtuba'yla rekabeti Endülüs Emevileriyle Abbasilerin. Peki bu nasıl mümkün oldu? Onların arasındaki rekabet ama o esnada Türkler ve Asya'dan gelen kağıt ya bir teknolojiyle
0: Evet,
1: geliyor
0: teknoloji.
1: bu. Bir taraftan çok heyecan verici, bir taraftan böyle irkiltici hissettiriyor insana.
0: Yani birazcık denk gelmiş ve bu denk geliş aslında birazcık hani yukarıdan kurulan bir ilahi plan varmış gibi. Hani hakikaten böyle bir ilerleme olsunmuş gibi bir kurulan düzen var. Hani böyle dışarıdan bakıp okuyunca şimdi her bölümden bölüme geçişte mesela bu kitapta öyle bir şey var hakikaten. Artık yazarın bir şeyi mi? Çok iyi bir dil kullanım tekniği mi? Bir şekilde o şey oradan bir coğrafyadan bir coğrafyaya geçerken şu oldu ve buraya bağlandı gibi bir geçiş var. O bakımdan da hakikaten insan birazcık şey oluyor. Hani sanki bunun bir plan kaderi yazılmış da hakikaten bu oynanıyormuş gibi insanlar tarafından gibi bir durum var. O da birazcık insanın hoşuna giden bir durum. Hani kitapların bir anda coşması süreci var. O coşması sürecinin de aslında hani hakikaten doğudan gelen bir kağıt teknolojisinin de buna hemen ekstra bir hemen şey yapması var. Yani arkadan bir
1: Sürece bir destek
0: dürtüklemesi
1: veriyor.
0: var.
1: Evet, yani
0: Evet.
1: bir hızlandırıyor o durumu ve biz bunu tabii yani hani 1000 sonra falan okumaya başlıyoruz bu hikayenin böyle
0: Evet.
1: olduğunu, bu serüvenin böyle aktığını, dönemin yaşayanları akışın bu olduğunu büyük ihtimalle
0: Farkında değiller.
1: görmüyorlar aslında. Ama biz tarihi süreci kronolojik olarak incelediğimizde ve karşılaştırmalı bir biçimde baktığımızda oradan oldu, buradan oldu gülümsetiyor yani. Plan sahibi var ama
0: Var.
1: zaten.
0: Evet. İşte kitabı okurken en çok şey yapan o. Yani bir sanki bir tiyatro oyunu yazılmış ve yazan kişi de bunu hakikaten çok güzel anlatıyor. Yani şöyle oldu ve sonra bizi bu durağa attı bir durum gibi bir şey var, anlatım var. Okurken de insanın hatta ben çevirirken çok zevk aldım o yüzden. Hani o bir tiyatro oyunu gibi yazılmış aslında. Mesela bilim tarihi veya bilim felsefesi olarak bakılınca biraz insan hani acaba sıkıcı bir kitap mı gibi geliyor ama yazar çok usta bir şekilde şey yapmış. O anlatımı çok usta bir şekilde anlatmış yani.
1: İçeriğine döneceğim tekrar. Yani duraklardan madem işte İskenderiye'den başladık, Bağdat'a geldik, oradan Kurtuba'ya geçtik, arkasından gelecek olan duraklar da var. Ama bir kere şunu sormak istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız farklı bir nokta, farklı bir dönem olduğu için doğrudan içinde bulunduğunuz ve uzmanlaştığınız bir alandan söz etmiyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu tarih yazımı metodolojisi ama aynı zamanda dil donanımınız, kabiliyetinizle hayata geçiriyorsunuz bir taraftan. Onun için sizin için de maceradır diye tahmin ediyorum karşılaşılan şeyler. Görüp de vay be diye şaşırtan noktalar oldu mu? Ya da onun aktarımı konusunda yaslandığınız temel ne oldu? Yani onun doğru anlaşılması için çeviri konusunda sizin gösterdiğiniz hassasiyet, ilgilendiğiniz taraf ne oldu?
0: Yani çeviri yaparkenki süreçten
1: Evet,
0: bahsediyorsunuz
1: evet,
0: sanırım.
1: evet, evet.
0: Yani orada genelde şey, benim daha öncesinde yani ilk defa kitaplara tanışmam değil. Gelen bir süreç var ve sürekli bir nerede

0: Mesela liseden itibaren bir kitap okuma süreci var. Ve o dil okuna okuna okuna okuna artık belli kalıplar da insanın zihninde oturmuş. Yani orada belki yazarın anlattığı şey belki hani motomot çevrilince belki başka bir şey çıkacak ama aslında senin kafandaki onun çevirisi başka bir şey. Sana daha yakın gelen bir şey söz konusu oluyor. O genelde ben onu şunlara daha çok fark ediyorum. Mesela bazı yerlerde atasözleri koyarak oraya hani o durumun aslında daha bir veciz ifadesiyle ifade edilmesi gibi bir durum söz konusu ya. Benim daha çok dikkatimi çeken ve bana eğlenceli gelen şeyler aslında onlar. Mesela bir ifadeyle onu temsil etmeye çalışıyor, o bahsettiği sayfalarca bir şey anlatıyor. En son bir deyim koyarak veya bir atasözü koyarak hani aslında sayfalarca anlattığı şeyi bir yerde özetliyor ya.
1: Evet.
0: Ben onu seviyorum birazcık. O atasözünü bizim Türkçedeki ifadelerle ifade edip hakikaten de orada sanki hani o yazardan birazcık daha çıkıp onun da affına sığınarak hani ben kendimce aslında yazar burada bunu anlatmış, şu bizim atasözümüzü şurada burada ifade etmiş gibi o süreçler benim çok hoşuma gidiyor aslında.
1: Çünkü
0: birazcık benden oluyor, birazcık bizden
1: evet.
0: oluyor.
1: O sizin perspektifiniz evet. ama tabii ki ona sadık kalınan bir
0: ona
1: perspektif. Ama nihayetinde bu kültürün okuyucusunun hani künhüne vakıf olabileceği bir biçimde. İşte o sayfaları tak diye dedirtecek, o evet. nidayı dilimizden çıkaracak bir şey. Peki o zaman biz duraklara tekrar evet. dönelim. Yani Kurtuba'ya gelmiştik en son. Beşinci durakta Toledo görünüyor. Hızlıca geçelim mi yoksa bağlantıları tıpkı yazarı gibi yani o esnada orada o varken burada bu vardı diye mi anlatırsınız? Mesela Toledo'nun burada yer almasının özel sebebi ne?
0: Burada şöyle bir durum var. Yine yani o şeyi kaçırmamak lazım söylediğim şey. Üç tane bilim adamı var ve üç tane bilim adamının kitaplarının geçtiği coğrafyalar bunlar. Hı hı. Ve işte bahsettiğim gibi İskenderiye'den sonra bu kitapların ilk durağı Bağdat olmuş. Bağdat'tan sonrasında da işte Emevi halifelerinin kurulmasıyla, daha doğrusu Endülüs Emevilerinin kurulmasıyla İspanya'ya taşınıyor kitaplar. Hı hı. Ve İspanya'da özellikle 3. Abdurrahman döneminde yine bilimin çok fazla bir fışkırması gibi bir süreç var İspanya'da. Hatta bu Rönesans'ın ilk başlangıcının İspanya olduğu ve işte Endülüs Emevileriyle başladığına dair kitapta değil de yani şeyde literatürde böyle söylenen şeyler var. Hakikaten bilimin ya zirve yaptığı yıllar o Endülüs Emevi dönemi. Ama tabii şey olduğu gibi her İbn Haldun dediği gibi hepsinin başladığı, geliştiği ve en son öldüğü bir yer var ve Endülüs Emevi devleti de belli bir yerden sonra ölüyor. Tam o ölüm dönemlerinden yakın bir dönemde bu Kurtuba'daki o bilim şeyi, bilimin yükselişi bir anda çok uzak olmayan bir coğrafyaya, Toledo'ya kayıyor. Yine İspanya içerisinde.
1: İspanya.
0: Evet.
1: Hı hı.
0: Ama bu dönemde bir şeydi, aktör değişikliği var. Yani hem Bağdat'ta hem Kurtuba'da Araplar daha ön plandayken, Toledo'ya geçişten itibaren artık daha çok Hristiyan insanların bir ön plana çıkma durumu var. Ve Hristiyanların tıpkı Arapların yaptığını, aynısını taklit ederek, yani biz de
1: yani çevirmenlik okulları kuralım. Grekçeden çevirdikleri kaynakları bu sefer Arapçadan mı dönüyor
0: evet,
1: tekrar Batı dinine?
0: Arapçadan. Çünkü şöyle, Kurtuba'da bir nesil yetişiyor aslında. Çünkü Araplardan çok etkileniyorlar oradaki Hristiyanlar.
1: Hı-hı.
0: Hatta bunlara bir isim bile veriliyor, Mezorap diye. Bir nesil bunlar, Mezoraplar.
1: Yani orta gibi mi?
0: Gibi, yani Arap
1: gibi.
0: Değiller ama,
1: Arap değil ama ortalama yakındır. Araba evet. denk düşüyor demek. Bakın yani
0: birazcık şey gibi, hani Arap muhibbileri, Arap seviciler gibi hakikaten şey... Yani Arapların yaptığı her şeyi taklit etmeye çalışan insanlar bunlar. Yani giyimiyle, kuşamıyla olsun, onların dilinin üstünlüğünü övmekle olsun. Onları taklit eden insanlar ve şey, hani bunların başlattığı bir durum Toledo'ya akıyor, aksediyor. Ve orada şey, tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de okul kuralım. Tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de bu eserleri kendi dilimize çevirelim ve biz de okuyalım.
1: O modeli
0: gibi
1: evet.
0: Gibi bir durum var, evet.
1: Eğitim sistemi olarak da örnek alınıyor.
0: İşte Kurtuba'dan Toledo'ya geçişte birazcık böyle oluyor. Yani sonunda Hristiyan Avrupa'nın Arapların yaptığı şeyi biz de yapalım. Onların geliştiği gibi biz de gelişelim gibi bir kafaya gelmeleri ve bunu şeye geçirmeleri Toledo ile başlıyor birazcık. Toledo'ya kayıyor. Bir bilimin yükselişi Toledo'ya kayıyor. Zaten bilginin yolculuğu Toledo'ya kayınca birazcık işte artık Araplar ikinci plana atılmaya başlanıyor. Tabii burada şöyle siyasi süreçler de var. Yani Hristiyan Avrupa'nın Arapları bir şekilde İspanya'dan temizleme gibi bir süreci de var. Hani birazcık Arapların şeyin dışına çıkması, kitabın da dışına doğru itilmesi birazcık aslında siyasi şeyin, yörüngenin takip edilmesiyle de birazcık alakalı. Çünkü Araplar İspanya'da istenmiyorlar ve bir şekilde oradan bildiğimiz gibi zaten çıkarılacaklar.
1: Evet.
0: Hatta işte Hristiyan Avrupa'nın bu yeniden fethi, İspanya'nın yeniden fethi diye adlandırdığı şey.
1: Ah İsabel falan.
0: Evet, evet Ferdinand ve İsabel'in. Öyle bir durum var ve burada da şöyle bir süreç işliyor. Yani sadece belli bölgelerde yaşanan bir şey yok. Yani Avrupa çok canlı. Tıpkı şeyde olduğu gibi, Arap coğrafyasında olduğu gibi, yani bir yerde bir yeni buluş, bir yeni bilgi kırıntısı çıktığı zaman bu tip şeylere gönül vermiş insanlar sadece bunun ismini duyarak, yani sadece bir söylentiye inanarak, işte şeydeki Toledo'daki Gerard gibi İspanya'dan veya işte şeyden İngiltere'den veya İtalya'dan kalkıp da sadece bir kitabın peşine düşmek için Toledo'ya gelen insanlar var. İşte bu üçüncü bu durağımızda Toledo'daki isim de Gerard. Kendisi İtalya'dan kalkıp burada işte Bartolomeus'un El Mecisti'si varmış, ben bunu görmem lazım diyor. Adamın takıntısı var böyle bir şeye. Yani bilgi kırıntısına ve benim bunu görmem lazım deyip oradan kalkıp İspanya'ya doğru yaptığı bir yolculuk var. Kurtuba'daki şey, özür dilerim, Toledo'daki şeyde birazcık Gerard'ın üzerinden bir durum söz konusu.
1: Odun öyle bir, iz sürmesiyle aslında
0: sürmesiyle alakalı.
1: Bir şekilde sürükleniyor ve yani bir kişinin özgün ve özel merakı aslında peşinden neleri sürüklüyor yani.
0: Evet.
1: Bir takım hani ondan ibaret, onun sadece kişisel meraktan ibaret falan da kalmıyor. Diğer duraklarda yine o izi sürülen 3 aslında seyyah bilginle ilgili duraklar olmaya devam ediyorlar evet. Herhalde burada.
0: Yine o 3 eser üzerinden devam ediyor süreç. Ama şu Salerno'nun değişik bir durumu var. Salerno sadece birazcık tıp üzerinden ilerleyen bir durak. Çünkü yani Avrupa'da özellikle insanların tedavi olmak için gittiği bir durak. Zaten tıbbın geliştiği bir yer Salerno. Ama orada şöyle bir durum söz konusu. Bu Brodel'in anlattığı bu Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması gibi bir durum var ya aslında. Herkes gidip geliyordu, birbirini tanıyordu gibi. Çok fazla bir kısıtlama yoktu gibi bir anlatım var. Birazcık onunla ilgili bir durum söz konusu. Buradaki kahramanımız aslında Salerno'ya ait birisi değil. Yani Salernolu birisi değil. Kendisi Tunus'ta yaşayan bir adam. Kuzey Afrika'da yaşayan bir adam ve ticaretle uğraşan bir adam. Tıpkı aslında Brodel'in anlattığının canlı şahidi gibi bir durum söz konusu burada. İşte kendisi Tunus'tan kalkıyor bir şey için, ticaret için. Yolu Salerno'ya düşüyor ve kendisi burada hasta oluyor. İşte bu bahsettiğimiz şey var ya, hani tiyatronun yazılmış ve oynanıyor hali. İşte orada gözümüzün önüne tekrar geliyor. Salerno'ya gelince burada hasta oluyor adam. Ve hasta olunca işte yataklara düşüyor ve sadece başına gelip dua edildiğini falan görüyor adam. Ve şok oluyor. Çünkü hani ben hastayım, bana bir idrar tahlili yapın.
1: Siz burada böyle mi muamele ediyorsunuz hastaya şaşkınlığı
0: evet,
1: galiba
0: evet.
1: Biraz?
0: Yani bir hatta adam şunu soruyor. Hani bir idrar tahlili bile yapmadınız bana. Neyim olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Ve adam şok oluyor. Hani burası bir de adamda şöyle bir bilgi de var. Hani Salerno Avrupa'da tıp biliminin en geliştiği yer. Ama kendisinin anlattığı tıpla onların anlattığı tıbbın çok farklı olduğunu görüyor adam.
1: Evet, hep birlikte şoktayız.
0: Evet.
1: Sonra hikaye nasıl
0: sonrasında adam bunu takıntı haline getiriyor ve nasıl bilmezsiniz deyip tekrar geldiği tekneye atlayıp tekrar Kuzey Afrika'ya dönüyor ve bu bahsettiğimiz isimlerin eserlerini, özellikle Galen'in eserlerini, çünkü Galen kendisi tıbbın kurucusu olarak da bilinir, toplayıp adam Salerno'ya geri dönüyor ve
1: hadi hayrım olsun
0: evet,
1: deyip
0: geri dönüyor ve geri döndüğü zaman tıpkı aslında diğerlerde olduğu gibi kendisi de burada bir çevirmenlik okulu kuruyor ve onların eserlerini Salernolularının anlayabileceği bir şekilde çevirmeye başlıyor ve sadece çevirmekte kalmıyor. Bu tıbbın nasıl uygulanabileceğini gösteriyor Salernolulara. Ve Salerno o dönemde daha sonrasında, yani bu Afrikalı Konstantin dediğimiz adamın yaptığı çalışmalar sonrasında öyle bir seviyeye geliyor ki, hani bazı gezginler buraya geldiği zaman şöyle söylüyorlar. Hani buradaki bir hastalığın tedavisi olmayan bir hastalığa denk gelmedik diyorlar. Hani bir kişinin yaptığı bir ne diyelim, devrim gibi bir şey söyleyelim artık ona. O devrimin Salerno'yu getirdiği
1: devrim mi bilmiyorum ama başının gözünün sadakası olduğu kesin yani.
0: Evet.
1: Çünkü çok çok küçük bir hikaye bu. Böyle bakıldığında çok kişisel bir mesele.
0: Evet.
1: Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Sürprizli, sürpriz sonluymuş hakikaten
0: evet.
1: Bu. Palermo?
0: Palermo durağı birazcık siyasetle ilgili. Bu dönemde Normanların İtalya'ya akınları var. Ve burada bizi ilgilendiren işte Kral Roger var orada, Palermo'da. Ve Kral Roger birazcık o aslında yazarımızın da ilk İtalya'ya, Sicilya'ya yaptığı yolculukta yaşadığı şaşkınlığı yaşıyor birazcık şeye gelince. Hani Normandiya'dan aşağıya doğru inip İtalya'ya gelince yazarımızın da yaşadığı o şaşkınlığı yaşıyor ve bir Müslümanların burada varlığından...
1: Niye bu kadar çok izleri var?
0: Evet, izleri var ve şeyleri var, üstünlükleri var. Onu fark ediyor birazcık. Hani her şeyde üstünler, entelektüel olarak üstünler, efendim kurdukları mimari olarak bizden sanki daha iyiler gibi bir şeyi var, gözlemi var. Ve kendisi bunu şey yapıyor, bir kompleks haline getirmiyor. Tamam, madem bunlar en iyiler, biz de en iyileri benzeyelim gibi bir durum söz konusu ve Araplar gibi giyinmeye başlıyor kral, ikinci Roger. Araplar gibi giyinmeye başlıyor, onlara benzemeye çalışıyor ve onların bu bilimini geliştirmeye de çalışıyor. O yüzden mesela burada kitabın kapağındaki resimde şey yaptığımız, seçtiğimiz İdrisi'yi, o dönemin en büyük coğrafyacılarından İdrisi'yi yanına çarptırıyor ve ona bir
1: harita çiziyor.
0: Evet, Roger kitabı diye bir kitap yazdırıyor. İçerisindeki işte o İtalya'nın, o da Sicilya'nın haritasını yaptırıyor ona. Bütün Akdeniz'in haritasını yaptırıyor. Adamın şeyi de var. Hani yönettiğimiz yerleri bilelim gibi bir şeyi de var, düşüncesi de var. İdrisi'ye o haritayı yaptırıyor ve Palermo durağı birazcık şey, hani Arapların, hani o en son Kurtuba'da bıraktığımız yerde, Toledo'da bıraktığımız yerde birazcık Arapların dışlanması gibi bir durum vardı. Burada birazcık da hani Arapların keşfedilmesi gibi bir durum söz konusu Palermo'da. Ve Arapları kullanalım, bunları alalım, bunlar bizim de bilimimizi geliştirmemize yardımcı olsun gibi bir durum söz konusu.
1: Yani evet, ha bu tarihte çok normal elbette ama yani rekabete, oradan baskıya ve yok etme çabasına mı dönüşecek bu rekabet sertleşip, yoksa zenginleşecek mi, yeni şeylerin keşfine mi yol açacak? İki tarafın bir parça herhalde tavrındaki değişiklik birazcık böyle bir şey yani İspanya'daki durumda. Devam ediyor muydunuz? Ben bir şey bölmüş gibi hissettim bir taraftan.
0: Yok, hayır. O size zaman bir ekleme yapabilirim diyecektim.
1: Buyurun, buyurun lütfen.
0: Yani devam, akışta olan bir siyasi tarih de var. O yüzden bizim aslında birazcık burada kitaptaki takip edilen tarih birazcık aslında yani entelektüel tarih diyebiliriz. Hani mesela bunu şey yapan, bu gelen bilimi kutlayan hükümdarlar da var. Tıpkı işte Roger gibi. Hani onlar bunun farkına varıyorlar ve bunu destekliyor ama bir yandan o dediğiniz gibi bunu dışlamaya çalışan insanlar da var. Yani yabancı i̇şte görüp.
1: Terler, yani öyle bir şey duymuşluğum var sanki kulağımda, yani insanlık tarihi savaş tarihidir, evet, gibi. Böyle baktığınızda insanın gözünü yaşartan, Allah'ım sana şükürler olsun, ne mutlu insanda, ne mübarek bir varlık filan dedirtecek kadar anlayan, destekleyen, böyle buna aç bir anlayış olabildiği gibi aynı zamanda itişme, çekişme, çatışma, rekabetin sert ve şiddetli yüzü de hep var ola geldi yani.
0: Evet.
1: Ve aynı anda yaşanıyor bütün bunlar büyük ihtimalle hayatın içinde.
0: Ya şöyle bir durum söz konusu. Kitabın başında yazar şeyden bahsediyor. Bu 15. yüzyılda papalığın bir duvarında bir Rafael'in yaptığı bir şey var. Bir ne derler, resim var.
1: Bir fresk.
0: Atina okulu ismi şey. Bu tablonun ismi Atina okulu. Ve orada neredeyse 1000 yıllık bir süreç içerisinde bilime katkıda bulunmuş işte bilim adamlarının hepsinin aynı portrede yer alması gibi bir durum söz konusu. Hani şeyden tutun da Öklüt'ten tutun da şeye kadar, 15. yüzyıla kadar, yani milattan önce başlayıp oraya kadar bilime katkıda bulunmuş insanların orada bir aynı resimde bulunması var. Yazar şunu sorguluyor zaten, o diyor ki yani şey, resme baktığınız zaman, portreye baktığınız zaman herkes ne kadar güzel şeyi anlatıyor. Hani herkes bir şekilde içerisinde bulunduğu önündeki öğrencilere dersini anlatıyor. Her şey huzurlu gibi gözüküyor ama aslında o kadar huzurlu değildi diyor. Yani bu insanlar büyük bir karmaşanın ortasında bu savaşı verdiler gibi bir durum anlatıyor. Birazcık sizin dediğiniz şeye geliyor aslında. Hani bir karmaşa devam ediyor. O hep söz konusu ama onun içerisinde bazı insanlar o karmaşadan sıyrılıp yani insanlığı geliştirmek için, insanlara daha yararlı olabilmek için uğraşan insanlar da devam ediyorlar yani bir yandan da.
1: Belki kişisel olarak onlar sıyrılamadılar bile hatta ama ortaya koydukları şey bugün bizim için çipi olarak bir yerlerde duruyor. Palermo'dan sonra Venedik'e doğru gelelim. Yani ben bunun içine gömüldüm. Çok korkuyorum Osmanlı'nın mebuslarına dönemezsek diye. O hataya düşmeyeceğim, hiç merak etmeyin ama Venedik'te yine de böyle bir ilgi çekiyor.
0: Venedik aslında bu işin birazcık şeyi olmuş. Yani her şey birikmiş, birikmiş, birikmiş. Venedik yine aslında hep en başa geri döneceğiz. Yine yukarıdan bir plan varmış gibi. Yani bütün her şey, bütün bilgiler İtalya'ya doğru toplanmaya, çekilmeye başlanıyor. Tabii burada şey de söz konusu. İşte Türklerin Fatih Sultan Mehmet liderliğiyle İstanbul'u fethinden sonra oradaki bilginlerin, yani Yunanca bilen insanların İtalya'ya kaçması da birazcık bunda söz şey etkili oluyor. Orada bir şey olmaya başlıyor artık. Yani insanlar eski o antik çağdaki şeylerin, kitapların daha fazla değeri bilmeye başlıyor. Çünkü artık onları okuyabilen insanlar gelmişler. Rumlar gelmişler. Birazcık onları kullanmaya başlayınca, onları okumaya başlayınca o eskideki hazinenin farkına varmaya başlıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Ve bu dönemde İşte tıpkı kağıdın bulunması gibi bu dönemde de İtalya'da, Venedik'te işte Almanya'daki şeyin, Almanya'da ortaya çıkan bu matbaanın icadının İtalya'ya doğru gelmesi süreci söz konusu ve bu yeni

0: fark edilen şeylerin, eserlerin daha hızlı bir şekilde, çoğaltılı daha fazla ve şey evet. Hani çevirmenin veya işte yazan adamın yaptığı hataya yer bırakmayacak şekilde
1: tahsihli basılı ve iyi çoğaltılmış evet. Yani çok çoğaltılmış.
0: Venedik biraz işin burasında. Yani o bütün birikimin hepsini alıyor ve Almanya'dan gelen o matbaanın icadıyla bunları birleştirip bütün dünyaya yayılmasını sağlıyor aslında birazcık. Çünkü çok hızlı bir şekilde basım söz konusu ve çok sayıda basım söz konusu. Yani kitabın ucuzlaması birazcık buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyaya yayılması da birazcık, yani bütün dünya dediğimiz tabii burada Avrupa genelinde bahsediyoruz. Bütün Avrupa'ya yayılması da birazcık buradan başlıyor Venedik'ten.
1: Bilginin yolculuğuna ilişkin son söz olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin bu hayatta ne kadar ayrıştırılabilir bilmiyorum. Yani o az önce tarih sahnesindeki siyasi olaylarla bilimsel gelişmeler veya kültürel etkileşimler meselesindeki ayrılmazlık gibi. Sizin bir çalışma alanınız var. Bir mesleğiniz bu aynı zamanda sizin. Hayatınızı da bununla devam ettiriyorsunuz bir yönüyle böyle bakıldığında. Ama insanın da ruhundan koparamadığı heyecanları var aynı zamanda. Yani işini sevmek gibi, ondan büyük zevk almak gibi, tad almak gibi, onunla heyecanlanmak gibi. Profesyonelliğinizi konuşturduğunuz alanda yıllarca yaptığınız çevirilerden bir çeviri bu da. Hı hı. Bundan sonra da onlarcası olacak, olmaya devam edecek. Telif eserleriniz gibi çevirileriniz de olacak. Ama nihai olarak Bilginin Yolculuğu kitabıyla aranızdaki bağ nedir? Yani hani o finale gelindiğinde yordun ama filan dediğiniz yerde ne oldu, nasıldı o bağ?
0: Onu, aslında
1: bu, çünkü yüzünüze bu yansıyor, bu görülüyor.
0: Dediğim gibi benim çok yabancı olduğum bir alandı. Aslında mesela bizim şeyde de, hani bizim kültür dünyamızda da hep şu anlatılır. Bizim birazcık hakkımız yendi. Aslında hani Avrupalılar bütün şeyin üzerine kondular. Sanki bütün gelişmişliği onlar ayarlamışlar gibi anlattılar bize. Hı hı. Ve bizim hep bir hakkımız yendi diye bir, hani biz büyürken de bize böyle bir aksettirilen bir ortam vardı. Aslında bunun yabancı bir kadın tarafından itiraf edilmesi birazcık şeyi, süreci değiştiren bir durum oldu benim için. Hani Violet Moller de bunun farkında ve bunu, hı hı, sorguluyor. Aslında bizim kültür dünyamızda hep hani belki şey olacak ama tabirimi maruz görün. Hani bir kahvehane sohbeti gibi hakkımız yendi muhabbetini birazcık, hakikaten hakkınız yendi diyen, hakkınızı size geri veriyoruz diyen, hani İslam coğrafyası olarak bir durum söz konusu. Kitabın benimle ilgili önemi, dediğiniz gibi benim için çok yabancı olan bir ortamdı tarihsel olarak. Hı hı hı. Ve dediğim gibi o kitabın, o sanki bir tiyatro oyunu yazılmış da bu tiyatro oyununu sana aksettiriyormuş gibi, aslında her şey birbirine bağlıymış gibi anlatılması kitabı benim için aslında birazcık farklı bir yere koydu yani o bakımdan. Yani çok farklı bir coğrafyaya getirmedi belki beni, ama daha öncesinde hiç görmediğim, isimlerini duymadığım insanların aslında birbirlerine kadar bağlantılı olduğunu, her şeyin bir aslında o Brodel'in anlattığı Akdeniz dünyasının aslında çok fazla dinlerle ve sınırlarla çok bölünmüş olmadığı, aslında insanların hep beraber iç içe yaşadığı bir dünyaymış gibi anlattığı şeyin aslında burada birazcık canlı örneğine şahit olduk gibi bir durum var.
1: Somutlandı evet, gerçek
0: hikayeler. Evet, somutlandı.
1: Hikayeler,
0: hepsini örneklendirmiş oldu bizim için.
1: O dediğiniz kısım ilginç bu arada. Aslında hakikatimizi karikatürize eden, bir klişeye çeviren tarafımızdan endişe eder gibi de olabiliyoruz zaman zaman. Gerçektir ama o kadar fazla ve belki altı doldurulmadan söylendiğinde bizim zihnimizde bile tesirini zayıflatıyor olabilir. Evet. Fakat ciddiyetle bakıldığında tarihin içinde yer yön tayin etmeden etkileşimin devam ettiğini ve aslında bu zincirin esaslı halkalarından olduğunu, hı hı, bazı alimlerin, bazı dönemlerin insan net olarak görüyor. Bilginin Yolculuğunun yani yoldaşı ettiniz, o gerçekten yazarın başarısı, çevirmenin başarısı. Çünkü duyduğunuz heyecanı aksettirebilmiş olmasaydınız akmayabilirdi bizim için de. Sade okur olarak bu teşekkürü dile getirmek durumundayım ben de. Ama gelelim şimdi son 10 dakikamız içinde aşağı yukarı sizin kendi alanınıza. Müellifi olduğunuz bir eser var karşımızda ki başta da söylediğim gibi bu doktora çalışmanızmış aynı zamanda sizin. Osmanlı'nın ilk mebusları. Bu siyasi tarihimiz için dikkat çekici bir nokta. O günden bugünlere gelinceye kadar ki süreci anlamaya yönelik, yani mutlaka insanların baktığında az çok siyasete ilgi duyan,

0: tarihe değil sadece, hem siyasete hem tarihe ilgi duyan insanların bir irkilerek şöyle bir kaş kaldırıp bakacağı bir döneme bakmışsınız. Bu dönemi özellikle seçmenizin sebebi neydi? Bir de veriler neydi elimizde? Yani arşivlere mi yöneldiniz, hatırata mı yöneldiniz, neyle ilgilendiniz? Yani araştırmacının elindeki kaynak ne olur bu alanda?
1: Ona sonra gelelim. İlk başta şeyi söyleyeyim. Yani burada aslında birazcık bizim çıkış noktamız şey değildi. Hani siyasi tarihe bakış değil dediğiniz gibi. Burada okuma yaparken birazcık hani bu birinci meşrutiyetin atlanması, biraz ikincisinin hazırlayıcısıymış gibi aslında olmuş ama başarıya ulaşmamış, bir şekilde kapatılmış, 30 sene sonra tekrar meclis tekrar aktif edilmiş gibi bir durum anlatımı var literatürde. Daha sonrasında mebusların kendilerine birazcık eğilince şunu fark ettik. Yani mebuslar, birinci meşrutiyete dair mebuslardan sadece 5 isim sayılıyor ve bu 5 ismin mesela bunların bazı eserlerde şeyleri var. Yani mebusları böyle sıralayan eserler var. İşte hepsinin portresi ve altında yazıları var. Birinci meşrutiyetle ilgili bazı boş portreler ve sadece 5 isim var. Hani bu adamlar kimlerdi? Birazcık benim derdim birazcık bu oldu. Hani bu insanlar kimlerdi? Hakikaten mebus olduklarının farkındalar mıydı? Çünkü hani parlamento tarihimizin birazcık başlangıcı 1876.
0: Siz yani hakikaten böyle bir şey gerçek anlamıyla hedeflendi ve yaşandı mı, yoksa iddia edildiği gibi bir gösteriden mi ibaretti gibi düşündünüz galiba?
1: Oradan başladık. Daha sonrasında da işte bu insanların hakikaten aslında kim olduğunu. Çünkü çok fazla bilinmeyen insanlar da var bunlar içerisinde. Hani Ahmet Vefik Paşa belki biliniyor. Hani meclisinde şeyi olarak. Birinci meclisin başkanı olarak. Zaten şahsiyet olarak da biliniyor. Ama mesela diğer çok uzaklardan gelen insanlar, nasıl seçilmişler bu insanlar? Kim seçmiş? Veya seçim olmuş mu? Birazcık onlara da baktık.
0: Neye göre seçilmiş ve nasıl seçilmiş o zaman?
1: Burada Avrupa'da takip edilen seçim sistemi takip edilmesi kararlaştırılıyor ilk başta ama birazcık zaman sıkıntısı var. İşte bu dönemde Mithat Paşa'nın da yurt dışına sürgün edilmesi gibi bir durum söz konusu. O da birazcık işleri hızlandıralım, hani bu işte unutulsun, Mithat Paşa'nın sürgün de unutulsun gibi bir durum söz konusu. Yani o yüzden şeyi hızlandırmak için bu dönemde vilayetlerde vilayet meclisleri var. Bu vilayet meclislerindeki insanları biz seçilmiş kabul edelim ki zaten bunlar bulundukları toplumu seçilmiş insanları zaten bunlar.
0: Bunlar o alanın önde gelenleri.
1: Evet, seçilmiş olsun bunlar.
0: Ettiler.
1: Çünkü zaten iki dereceli seçim söz konusu. Yani birinci derecede işte oy kullanma salahiyeti kimlerde varsa onlar birilerini seçiyorlar. O seçilenler de mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupa'daki sistem de böyle. İki dereceli seçim. Yani bu seçimin, yani seçimin böyle yapılması kararlaştırılıyor ama bir yandan da hızlanması gerekiyor sürecin. Daha sonrasında bir karar veriliyor ve deniliyor ki vilayetlerde böyle yapalım. Hani vilayet meclislerindekiler seçilmiş olsun zaten. Onlar mebusları belirlesinler. Fakat İstanbul'da şey neyse, tüzük neyse aynen yapalım diyorlar. Ve İstanbul'da hakikaten seçim yapılıyor. Yani İstanbul'da oy kullanma hakkı olan kimler, onlar belirleniyor. Onlar geliyorlar, sandıklara oylarını atıyorlar. Kimler seçiliyorsa ikinci seçmen olarak onlar belirleniyor. Daha sonrasında bu ikinci seçmenler mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Yani seçim yapılıyor. Buradaki kaynaklarımız da genel itibariyle dediğiniz gibi arşivlere girdik. Hatıratlar, yani tabii ki de hatıratlara da baktık. Bir de bunun yanında şeyler var. Hakkı Tarukus'un şey yaptığı, gazetelerden derlediği zabıt cerideleri var. Yani zabıt cerideleri şöyle, normalde arşivlerde bulunması beklenen şeyler ama bu arşivlerin bir dönem şeye taşınması durumu söz konusuydu. İkinci Meşrutiyet'le beraber Çırağan Sarayı şey yapılıyor, meclis binası yapılıyor. Oradaki yangında da bunların hepsi yanıyorlar. Daha sonrasında Çırağan Sarayı yangınında. Oradakiler yanınca zabıt cedileri ondan sonra bir daha bulunamıyor. Hakkı Tarukus bunları tekrar gazetelerden derliyor. Çünkü gazetelerde bunlar yayınlanıyor. Yayınlanan zabıt cedilerin hepsini derliyor ve bunları bir şekilde...
0: Yani belgelerin gazete yansımalarından tekrar belgeleştirilip arşivlenmiş.
1: Evet, belki de elimizde kalsaydı, belki de muhtemelen daha fazla ayrıntılar. Çünkü bazı gizli şeyler oluyor. Gizli celseler açılıyor. Onlara dair bir şey bilmiyoruz.
0: O dosyalar yok tabii. Onlar basılacak hali yok gazetede.
1: Onlar basılmıyor. Açık olan oturumlar sadece gazetelerde yayınlanıyor. Orada da aslında güzel bir düşünce var. Hani halkın meclisi olduğu için halk ne konuşulduğunu bilsin gibi bir düşünce söz konusu. O Allah'tan böyle düşünmüşler ki zabıt cerideleriniz en azından
0: açık kısmı. Sizin elinize de böylelikle kaynağın bir kısmı da olmuş olsa kalmış oluyor.
1: En azından açık kısmı elimizde kalmış oldu.
0: Gerçek kişiler miymiş hocam? Yani amacınıza, emelinize ulaşmış oldunuz mu? Bu insanların kanlı canlı, ete kemiğe bürünmüş halleriyle arşivde de olsa yani karşılaştığınızda nasıl bir resim çıktı ortaya? Yani o tez doğru muymuş? Hani kapatılmak üzere zaten kuruldu birinci yani ilk mebuslar, birinci meclis denilebilir mi? Sizin kanaatiniz ne oldu?
1: Denilemez olduğunu biz iddia etmeye çalıştık ve bunu savunmaya çalıştık kitapta. Çünkü

0: Bu insanlar hakikaten mebus olduklarının farkındalar ve mebusların gücünün de farkındalar. Yani biz buraya iktidarın zirvesine bir güç olarak koyulduk. Padişahı kontrol edecek bir güç olarak, halkın bir temsilcisi olarak buradayız. Hatta bunu Zabit Celal'in konuşmalarından çıkartabiliyoruz. Hani bizi halk seçti, biz buraya öyle geldik. Bunu sürekli vurguluyorlar.
1: Temsilde olduklarını, evet, halkı temsilci olduklarını farkındalar.
0: Zaten meclisin kapatılma sürecinde de birazcık sertleşmeleri durumu söz konusu. Çünkü 93 harbi yaşanıyor bir yandan da. Yani siyaseten de bir karışık bir durum söz konusu. Ve Abdülhamit burada şöyle bir şey güdüyor. Hani bir karar alınacaksa ortak bir karar alalım. Hani birazcık hepimizin kararı olsun ve kimse karşı çıkmasın bu işe. Padişahın aldığı bir karar diye benim üzerime sorumluluk kalmasın gibi bir durum söz konusu oluyor ve burada meclisten de bazı isimler çağrılıyor. Hani onlar da karar ortak olsunlar diye ve meclisten çağrılan isimler padişah bizim fikrimizi neden bu kadar geç soruyorsunuz gibi direkt padişahın yüzüne karşı bir şey söz konusu.
1: Sitem
0: söz konusu ve birazcık kapatılması da bu olaylara denk geliyor. Hani padişah bunlar belki padişah bilmiyorum farkında mıydı bunlar bu kadar sivriler mi bana karşı belki haberdar değildi. Durumdan. Çünkü mesela şeyde meclis şeylerine gelip ziyaret ettiği olmuş ama oradaki oturumları takip etmiş midir? Muhtemelen Abdülhamit etmiştir de. Hani kendisine direkt birebir karşı böyle bir sert tutum olacağını muhtemelen tahmin etmemişti. Muhtemelen şok oldu. Çünkü bu konuşmadan bir gün sonra işte o kendisine bu şeyi sözü söyleyen mebus da dahil o belirlediği 10 tane isim var muhalif olarak. O, bu 10 tane muhalif ismi hemen İstanbul'dan sürdürülmesi gibi bir durum söz konusu.
1: Peki hayatlarına sonra nasıl devam ediyorlar? Yani yerlerine, yurtlarına mı dönüyorlar? Varsa öyle yani temsil ettikleri bölge, yer, yöre açısından söylüyorum. Bunun izini sürebiliyor muyuz?
0: Sürebildiklerimiz oluyor tabii. Burada birazcık arşivlere bağlı kalıyoruz mecburen. Çünkü her insan arkasında belli bir arşiv bırakmıyor. Bıraksa da hepsine ulaşamayabiliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Yani meclisteyken biraz şey olan, yumuşak huylu olan, birazcık oradaki insanlarla iyi geçinen insanlar daha sonrasında birazcık orada biz onların kariyerlerini takip etmeye çalıştık ve birazcık kariyerlerinde bir yükseliş olduğunu fark ettik. Yani meclis içerisindeyken hükümetle arasında iyi tutan insanlar birazcık yükselmişler. O bahsettiğimiz işte 10 tane muhalif mebus birazcık kariyerleri tepe taklak olmuş. Hatta burada bir tane isim var çok dikkat çeken. Halil Ganem Efendi. Halil Ganem Efendi mesela Mithat Paşa'nın da çok yakın bir arkadaşı. Oradan da birazcık şey var. Yani Mithat Paşa'ya çok yakın olması da birazcık problemli bir husus. Ve kendisi zaten Mithat Paşa'nın yanına Londra'ya gidiyor. Yani İstanbul'dan sürülüyor bunlar kendi memleketlerinize dönün diye. Ama adam gitmiyor kendi memleketine. Londra'ya Mithat Paşa'nın yanına gidiyor. Hatta devlet arşivleri yani Osmanlı arşivleri şöyle bir husus söz konusu. Hani bunlar ikisi bir araya geldiler gibi bir özel not geliyor. Daha sonrasında Mithat Paşa'nın tekrar hemen Türkiye'ye çağrılması, yani Osmanlı'ya çağrılması gibi bir durum söz konusu. İşte ona bir valilik teklif ediliyor. Valiliği kabul ediyor ve Mithat Paşa geri geliyor. Mithat Paşa'ya uygulanan bu taktik aynı şekilde Halil Ganem Efendi'ye de uygulanıyor. Hani gel seni de vali yapalım. Ama kendisi tabii Mithat Paşa'nın başına gelenleri yukarı dışarıdan takip ettiği için işte teşekkür ederim.
1: Ben almayayım demek evet, suretiyle.
0: Kabul etmiyor. Yani birazcık dediğim gibi orada birazcık yani mebus olduklarının farkındalar. O mebusluğun gücünün farkındalar ve onu kullanmak istiyorlar. Ama tabii çok yeni bir husus. Yani parlamento tarihimizin daha başlangıcı olduğu için yani şey de hükümdar da Abdülhamit de yeni bir, onun için de yeni bir şey ve dışarıdan bir ses daha geliyor onun için mesela. Hani bu kadar
1: karmaşanın
0: içerisinde
1: evet, evet.
0: 93 harbin içerisinde bir karmaşa var çünkü. Yani bir farklı ses daha gelince tabii orada belki de kim olsa hani bir de
1: bütünlüğün bozulması endişesi her iki taraf evet. için de büyük ihtimalle geçerli ve dediğiniz nokta çok doğru. Yani bir deneme süreci bu aslında. Tecrübe edilen yeni bir yönetim biçimi var bir taraftan. Gelenekle uyuşturma çabası ve günün koşulları içinde o çatışmalı halde ve aslında geriye çekilme süreçlerinde bundan nasıl etkilenecek devlet endişesi ön plana çıkıyor gibi görünüyor evet. o sürecin. Sonuçları ve devamı açısından da. Çok teşekkür ediyorum. Süre gerçekten o kadar hızlı aktı ki ben hata etmişim. İkisi ayrı ayrı mutlaka konuşulması gereken şeylermiş. Ben hata etmişim. Bilginin yolculuğundan akıp giderken Osmanlı'nın ilk mebusları kıyılarına doğru çıktım. Benim için ilginç bir yolculuk oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: bu yolculuktaki ederim. Rehberleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Değerli izleyenler, misafirimiz Doktor Sinan Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz size de bize bu sohbette eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar

0: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza kanatsız uçuş bölümümüzle başlayacağız. Biliyorsunuz kanatsız uçuş bölümümüzün daimi konuğu Tamer Atsan. Tamer hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat. Evet,
0: bu hafta açılışı senle yapıyoruz.
1: Harika.
0: Yazın en çok motosiklet kullandığımız, daha doğrusu motosiklet kullanımının arttığı, motosikletle seyahatlerin arttığı bir dönem. Ve tabii ki haberlere de konu olma biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kaza haberleriyle gündeme geliyor motosiklet kullananlar genellikle. Peki motosiklette neden kaza olur? İstersen oradan başlayalım.
1: Sevimsiz bir konu ama dediğin gibi kaza oluyor. Olunca da otomobile göre tabii ki şeyleri verdiği zarar kullanıcılarına daha fazla oluyor. Neden olur? Birincisi eğitimsizlik. Çünkü insanlar motosiklet kullanmaya başlıyorlar ama eğitimi hiç düşünmüyorlar. Halbuki eğitim aldığın zaman işte nerede nasıl duracağını biliyorsun, nelere dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin hem teorik bilgilerini geliştiriyor hem de tabii ki fiziki becerilerini de geliştiriyor. Dolayısıyla birinci sıraya ben eğitimi koyuyorum. Kaza olma sebeplerinden bir tanesi eğitimsiz motor kullanma.
0: Peki şöyle söyleyebilir miyiz ona? Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda branşları o branşın öğretmeninden öğreniyoruz. Ama nedense ağırlıklı olarak diyelim hatta buna otomobil kullanmayı, işte ne bileyim çekici kullanmayı, motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğretmeninden değil ama işte bir tanıdık, anne, baba, abi, eş, dost, evet. Genellikle böyle. İşte
1: bir burada, bilen.
0: Evet, yani bir bilen ama o bilen uzman değil aslında.
1: Ne kadar bilen, bildiğini de bilmiyoruz evet. Onu.
0: Bir de onun bildiği aslında şöyle bir şey daha var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir sürü sistemler gelişiyor. O bilen ehliyetini 30-40 sene önce alan kişi o teknolojiyle büyümüş, yetişmiş ama bugünkü teknolojiye ne kadar adapte olduğu da soru işareti. Hani belki çok iyidir, ona bir şey demiyorum ama bu da aslında önemli konulardan biri.
1: Kesin. Yani motosiklet hani böyle hızlı karar verilip işte metropollerde trafik sıkışıyor. Ben bir motor alayım. Zaten kullanması çok kolay. Yani gaza basıyorsun, hele bir otomatik skuterden bahsediyorsan. Gaza basıyorsun, gidiyor. Frene basıyorsun, duruyor. Ha bunda ne eğitime ne gerek var falan. Halbuki esas eğitim burada. Yani etrafı nasıl tarayacağız, nelere dikkat edeceğiz, ne gördüğümüzde problem olabilir vesaire. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Dediğim gibi hele

0: bir haftalık böyle uzun eğitimler aldığın zaman içinde bunun fiziki becerilerini geliştireceğin birçok şey var, safa var, eğitim bölümleri var. Onun için eğitim şart. İkincisi trafik kuralları. Hı hı. Yani bu otomobilde de geçerli, motosiklette de daha fazla geçerli. Trafik kurallarına uymamak motosiklet kullanırken kaza sebeplerinin başında geliyor. İşte sollanmanın yasak olduğu bir yolda sollamak. Efendim mesela en çok kaza olan yerler virajlar. Keskin viraj uyarısının olduğu yerde oraya çok hızlı girmek. Hı hı. O tabelayı göre göre hızlı girmek. Çok basiti sürat hız kurallarına uymamak. 120 ise 140 ile 160 ile gitmek vesaire veya şehir içinde 50 kilometre ile kısıtlanmış yerlerde 100 ile gitmek gibi trafik kurallarına uymamak da önemli bir kaza sebebi. Üçüncüsü ve bence çok enteresan, herkesin bildiği ama nedense hep göz ardı ettiği lastikler. Hı hı. Yani hayatımız avuç içi kadar iki tane kauçuk parçasına bağlı motosiklette. Avuç içi kadar. Ve biz bunun eski olduğuna, yıpranmış olduğuna, havasının yüksek veya düşük olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Halbuki çok önemli. Yani yaptığınız fren veya viraja girdiğinizde o lastiğin sizi tutması, tutması derken yolda tutması bir, hayatta tutması. Yani kaydığın anda bittin.
1: Evet, yüksek süratlerde geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Dolayısıyla birkaç kere konuştuk. Lastiklerin belli periyotlarda değiştirilmesi, yenilenmesi ve en azından haftada bir kere, ben onu hep söylüyorum, mutlaka lastik havalarının kontrol edilmesi çok önemli. Çok telaşlıyız. Bu da mesela bir şey, kaza sebebi. Yani bir yere çıkacağız, işte yarım saatlik yol var. Tam yarım saatlik mesafeye göre çıkıyoruz. Hı hı. Halbuki biraz daha erken çıkmak. Telaşlı kullanmamak. Burada çünkü hep konuşuyoruz seninle, motosiklet kullanmak bir yerden bir yere ulaşmak değil, eğer ticari bir motosiklet kullanmıyorsak. Önemli olan motosikleti sürmek, onun üstünde keyif almak, onu yaşamak. Amacımız bu bizim. Bir yerden bir yere gitmek değil.
1: Ya bugün daha yaşadım bu örneği. Şöyle, yola çıktık, bir ara bağlantı yolu. Yol akıyor, otomobiller aşağı yukarı 80 bandında gidiyor, 80 kilometre ile. Emniyet şeridinden motorlar tahminim, yani 80'in üzeri de 100 civarında, 100-110 bandında gidiyor. Şimdi 80'le akan bir trafik varken sen emniyet şeridinden niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bu acele ne? Nereye yetişiyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten yasak bir yerde bulunuyorsun. Sana tolere ediliyor burası. Trafik akarken bunu yapma. Değil mi? Hani trafik durdu. Evet, motorda sıcakta durmak çok zor. O motorun ısısıyla insan pişiyor. Bütün her şeyi dağılıyorsun orada. Konsantrasyon da dağılıyor. Orada bir tolerans. Ama orada hızlı gitme ya. Tekerleğin dönsün, motorun dik dursun. Hani yalpalamayacak gibi düşük hızda git. Acele niye ediyoruz'u ben sana katılıyorum. Anlamıyorum yani.
0: O acele ne? İşte hep onu diyorum. Yani biraz daha erken çıkalım. Hı-hı. Saati 8'e değil de sabah 7.30'a kuralım. Hı-hı. Yani o motosiklet sürme keyfini yaşamak adına ben... telaş edilmemesi gerektiğini. Çünkü telaş bir yere yetişme gayreti insanda konsantrasyonu bozuyor.
1: Doğru.
0: Yani araba mı çıktı? Efendim ışık mı yandı? Sarı yandı, geçeyim. Yani kırmızıya dönecek, geçeyim. Çünkü acelem var. Halbuki sarı bize şunu uyarıyor. Kardeşim durmaya hazır ol.
1: Hatta dur demek aslında.
0: Dur sarı. Yani dur. Yani kırmızıyı yakacağım, sen dur, evet. Dengeli dur demek bu. Dolayısıyla bu da önemli bir sebep. Bir de mesela yolu okumamak. Hı hı. İlk başladığımız zamanlar 7-8 sene, belki 10 sene oldu. İleri bakmak diye konuşuyorduk. Şimdi motosiklette ileri bakmak çok önemli. Neden? Çünkü ileride olabilecek problemleri analiz ediyoruz.
1: Çok doğru.
0: Yani bir çimento fabrikasının yanından geçerken kafamız çalışıyor. Ya buradan bir tozlar eğer yola inmişse bu bizi kaydırabilir. Veya ileri baktığımızda ıslak bir zemin görüyorsak işte bu da yol okumak. Bir problem olabilir orada, oradan geçerken.
1: Su birikintisi olabilir.
0: Çünkü onun su olduğuna emin değiliz. Belki yağ o.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani ona yaklaşırken o birikintiye biraz daha temkinli yaklaşmak. Veya dar bir sokaktan geçerken park etmiş bir otomobilin tekerleğinin dışarı doğru dönük olması. İçinde biri var mı, yok mu, çalışıyor mu? Belki çıkmaya hazırlanıyor. Bu da yol okuma. Son olarak da belki konforsuz sürüş diyeceğim. Şimdi konforsuz sürüş ne demek diye sorabilirsin bana. Ben de sana açıklayayım. Bir, sıcak havalarda çok fazla giyinmek. Soğuk havalarda zayıf giyinmek. Yani üşümek veya terlemek. Onun için hep seninle deriz, kademeli üstümüzde bir şeyler olsun. Sıcak oldukça durup çıkaralım. Soğuk oldukça durup giyinelim. Bir de işte bol mola veriyoruz ama o molalarda çok fazla karnımızı ekstra doyurmamak, çok şişkin olmamak, susuz kalmamak. Yani susuzluk bile kaza sebebi. Dolayısıyla böyle aşağı yukarı 10 maddeyle ben sana neden motosiklette kazalar oluyor'yu anlatmış oldum.
1: Bir de şöyle bir şey var. Bu söylediğine son ek yapayım. Doğru malzeme, yani doğru eldiven kullanmıyorsan, gereğinden fazla büyük veya küçük sıkan eldiven, gene büyük kask veya küçük kask kullanıyorsan, konforsuz sürüşe bunlar da etki ediyor. Yani kesin. Doğru ayakkabı, ayağının rahat etmesi lazım. Doğru kask,
0: doğru.
1: Başının rahat etmesi lazım. Sıkarsa çok artık yanaklar, evet, kulaklar, evet, çok şey rahatsız yapıyor. Kullanamıyorsun, konsantren başka bir yere kayıyor. Eldiven de yine öyle. Büyük eldiven içinde oynuyor. Bu sefer gazı ne kadar açıp kapacağını ayarlayamıyorsun. Bütün bunlar kazanın temel faktörü. Şimdi biz malzemeden bahsettik ama yazın en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece kaskla motosiklet kullananlar. Ya ben rica ediyorum, bunun hani yazı kışı yok. Kışında yazında full ekipmanla bu motoru kullanmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
0: Yok. Bu konuda şöyle güvenlik birimlerine, polislere teşekkür etmek lazım. Son dönemlerde çok ciddi bir kontrol başladı.
1: Denetleme. Ben çok, de bayılıyorum.
0: Çok. Yani ani olarak durup 3-4 tane polis arkadaşımızı motosikletli durup bir anda bütün motosikletleri topluyorlar. Kasksız, eldivensiz, işte dizliksiz, ona kadar bakıyorlar. Öyle terlikle binmişin, kask yok falan filan, bunların hepsine çok ciddi cezalar uygulanmaya başlandı. Bu hani o cezayı yiyen için belki ya ne oluyor falan filan gibi bir şey ama belki de ileride onun hayatta kalmasını sağlayacak bir denetleme olmuş oluyor.
1: Ben de o konuda tüm yetkililere hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü araç sayısının gerçekten Türkiye'de arttığı bir dönemde, bu bütün araçları söylüyorum bu arada, yani otomobil, motosiklet diye ayırmıyorum, ticariler de dahil, maalesef hani konuşmak istemediğimiz ölümlü kazaların sayısının artmadığını, hatta biraz gerilediğini de görüyoruz. Evet. İşte bu denetimler bize bunu sağlıyor. Onların sayesinde bizim can güvenliğimiz artıyor. Bir de sadece benim güvenli olmam, güvenli sürmem, kurala dikkat etmem, bakımlı bir araca sahip olmam yetmiyor. Benim etrafımdaki diğer sürücülerin de aynı mantıkta, aynı şekilde araçlara sahip olması gerekiyor. Ben kendimi korudum ama beni de senden birisinin koruması gerekiyor. Onu da devlet üstlendiği için,
0: evet,
1: bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum. Bizi bu tehlikelerden koruduğu ve kazaların oluşumunu önledikleri için biraz can acıtıyor gibi gözüküyor maddi olarak ama hep
0: doğru
1: söylüyorum.
0: Bir şey. Çok
1: doğru. Ceza yemezsen zaten miktarı seni ilgilendirmiyor. Evet. Dolayısıyla bu uygulamaların da devam etmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Ben de.
1: Tamer, ağzına sağlık diyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
0: Ben
1: şimdi sırayı Kastrol Magnetek'le işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Teknik konularla sizlerin karşısındayız. Gökhan Eraslan sormuş. Aracımın jant

0: Farklarını büyütmek istiyorum. Lastik taban ve yanak ölçüsünü orijinal dış çapa sadık kalacak şekilde hesapladım. Yani kilometre saati sapmayacak. Yine de jantı büyütmek, jant göbeğine binen dikey yükü ve süspansiyon geometrisine scrap radius bozup yürüyen aksama zarar verir mi demiş. Çok güzel, çok teknik bir soru sormuş. Evet, bu jant büyütmek isteyen arkadaşlarımız var Serdar abi. Ne tavsiye ediyorsun? Bunlar hangi parametreler dikkat edilerek yapılmalı?
1: Şimdi Murat, bir kere soru eksik bir soru. Jant büyütmekten kasıt nedir? Jantı genişletmek mi, çapını büyütmek mi?
0: Genellikle çap, hani tamam. 17 inç, 18, şimdi, 19
1: çapıysa,
0: yapmak.
1: Çapıysa ama bir de daha geniş lastik takabilmek için taban jantın genişliğini de değiştirenler çok oluyor. İşte 7 inçten 8 ince, 9 ince çıkaranlar oluyor. Bunların her ikisi de öncelikle arkadaşımızın da söylediği gibi yürüyen aksama, poryalara, aksonlara, hatta rotillere, rot başlarına varana kadar daha fazla bir yük yüklüyor. Onun için onların ömrünü kısaltıyor ve onların kırılma, eğilme ihtimalini arttırıyor. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Yani buradaki etkisi %5'tir, %3'tür. Ama daha önemlisini, bu arkadaşa bunu tavsiye etmememin esas sebebine geleceğiz. O bambaşka bir şey. Şimdi Murat, diyelim ki bu araç 17 jant. 17 jantı 18 janta çıkarttığınız zaman 1 inç, yani 25-14 milimetre, yani yaklaşık 2,5 santim jantı büyütmüş oluyorsun. 2,5 santim jantı büyütürken eğer lastiğin dış ölçüsünü aynı bırakıyorsan lastik yanağı eskisinden 2,5 santim daha daralıyor. Özellikle İstanbul gibi yolun çok bozuk olduğu kasisler, çukurlar, speed bump'lar falan olan bir yerde düşük profil bir lastik kullanmak kadar zararlı ve tehlikeli bir şey yok. Hemen lastiğin patlaması, lastiğin yanaktan yarılması, jantın eğilmesi, buna benzer
0: sebepler. Ön takımların zarar görmesi.
1: Ya tabii ki o, yani her şey, çünkü yani bak Murat, lastik yanak yüksekliği aslında, yani mühendislikteki İngilizce deyimi, suspension'ın tool'dur. Yani süspansiyonun bir parçasıdır. Yani amortisör nasıl çalışıyor, yay nasıl çalışıyor, ama lastiğin yanağı da siz çukura girdiğinizde, viraja girdiğinizde, fren yaptığınızda belli bir şekilde çalışır ve otomobilin reaksiyonlarını yumuşatır. Tabi buradaki lastik havası da çok önemli. Hep bunu da hatırlarsan söylüyoruz. Yani yanlış lastik havası, gerekenden fazla lastik havası, gerekenden az lastik havası, bunlar hep bu etkenleri değiştiren durumlardır. Ama lastik yanağının düşürülmesi benim Türkiye şartlarında şahsen diyeyim hiç tavsiye etmediğim bir şey. Hatta şöyle bir durum var. Marka model vermeyeceğim. Avrupa'da satılan, işte Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan oranın yol koşullarına, oranın otoban koşullarına yapılmış özel otomobiller, yani böyle RS versiyonu falan otomobillerin lastik yanak yükseklikleri Türkiye'ye çok az geldiği için onlar bile çok büyük problemler yaşıyorlar bu çukurlarda, kasislerde. Onun için ben arkadaşa nereden fedakarlık? Yani mesela lastiğin tabanını genişletmek. Ya bunun iyi tarafları bile var. Çok fazla bir bunu yapma diye bir ısrarım olmaz. Ama jantı büyütüp lastik yanağını düşürmek, hele bir de bu aksesuarlarla yapılan ölçümler var. Hele bir de üreticinin önerdiğinin de dışına çıkıyorsa bir sürü negatif unsura sebebiyet verebilir. Asla yapmasını tavsiye etmem. Hele yani bir inçte, hele bunu iki inç yapanlar, yani ben çok görüyorum, duyuyorum, yani araç 16 inçle fabrikadan çıkmış, 18 ince çeviriyorlar. 18, 2 inç dediğin zaman Murat 5 santim. Çok ciddi bir fark. Bu da lastik yanağının daralmasına sebebiyet veriyor.
0: Ya onu şöyle bir örnekle istersen tamamlayalım. Hani kapılarda takoz vardır ya, kapı çarpmasın diye bir lastik takoz. O ne yapar? İşi sessizleştirir, darbeyi emer, kapı duvara çarpmaz. Bu da işte ön takıma giden darbeyi yana absorbe ediyor. İçeri daha az ses geliyor, daha az vibrasyon geliyor. Ön takımlara daha az şiddet geliyor. lastiğe daha az basınç oluyor, janta da daha az basınç oluyor.

0: Dolayısıyla evet öyle ama neden büyüdü diye söyleyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Tabii ki günümüzün disk çapları büyüdüğü için frenler, aracın beygiri arttı. Tabii. Disk çapları büyüdü. Onun için jant göbekleri biraz büyüdü. Ama bunu fabrika ayarlarında bırakmak en doğrusu. Çünkü mühendisler bunu en optimal şekilde hesaplıyor. Evet, bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir soruda tekrar keyifle cevaplamaya, yanıtlamaya devam edeceğiz. Gastrol Magnetek'le işin doğrusunda izledikten sonra stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Marmaz Başkanı, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Erdem bizlerle beraber. Evet, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, biraz arayı açtık ama şimdi biraz ikinci eli tekrar sizinle konuşmak istiyoruz, değerlendirelim. Çünkü en çok gündemde olan konulardan bir tanesi ikinci el. Sıfır araçların fiyatları malum. Dolayısıyla ikinci ele olan talep biraz daha artıyor, biraz daha göz önüne çıkıyor. Otomotiv pazarını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 6 aya baktığımızda sizce yeterli düzeyde mi? Bunun tabii ki ikinci ele yansımaları oldu. Bu yansımalar sizce nasıl?
1: Otomotiv pazarı şu an için durgun. Hı hı. Sanırım bu durgunluk bir süre daha devam edecek. Hı hı. Çünkü gerek esnafımızın ikinci el otomobile ulaşımı çok zorlaştı. Sektörde, hı hı, büyük oyuncular var. Gerekse de krediye ulaşım yok. Hı hı. Bunun yanında işte %62 civarında para fonda ya da faizde. Hı hı. Altından dolayı da sıkıntı var biliyorsunuz. 8 liraya kadar insanlar altın aldı. 6 liraya düşünce de parasını bozamıyor. Hem nakit sıkıntısı hem otomotive ulaşamadığımızdan, hani tabiri caizse arabacı gibi söyleyeyim, yaprak bile kıpırdamıyor.
0: Evet, bu peki ne zaman düzelir? Yani buna düzeltmek için nasıl adımlar atılması lazım? Ve esnaftan beklentiler ne yönde?
1: Ya esnafın beklentileri krediye ulaşabilmek. Hı-hı. Sektöre sonradan girmiş, parası olduğu için girmiş, hı-hı, sektörü bilmeyen sektördeki güçlü temsilcilerin kurallara uygun bir şekilde, yani bir rekabet güzel ama, hı-hı, haksız rekabet kötü. Bu haksız rekabetin düzeltilmesi için zaman zaman raporlama yapıyoruz. Yeni bir, hı-hı, raporlama yapıp tekrar bakanlığımıza, gerek Motorlu Araç Federasyonumuz, hı-hı, MASFET, gerekse biz bunun için diğer derneklerle beraber, Anadolu'da 60'a yakın MASFET'e bağlı derneğimiz var. Sektör temsilcileri bununla ilgili esnafın rahat nefes alabilmesi için gayret ediyoruz.
0: Peki bu raporlamaları yapıyoruz dediniz, haksız rekabet dediniz. Esnafın yaşadığı en büyük sorun nedir bu konuda? Haksız rekabete baktığımızda nedir ortaya çıkan konu?
1: Sektöre sonradan girmiş, örneğin medya gücü olan, hı hı, ekonomik olarak çok güçlü olan, hı hı, pandemiden sonra sektörün dengesi biliyorsunuz bozuldu zaten. Bulanık suda balık avlayanlar var çok fazla. Tek tekçiler var piyasada hala. Onlar henüz ayıklanmadı. Süreç çok fazla muğlak olduğu için de esnafın sağlıklı çalışabilmesi çok zorlaştı.
0: Peki ikinci elde fiyat dengesi oturdu mu? Çünkü bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde rakamlar oldukça şişmişti. Ederinin çok üzerinde, evet, rakamları araçlar el değiştiriyordu. Bu tabii sıfır, ikinci el fark etmeksizin böyle bir pazar vardı. Ve tabii ki araç çok kolay satılıyordu. Yani siz satmayı bilmeseniz de, evet, alıcı zaten hazırdı. Sıfır araç satıcıların en büyük sorunu şu bugüne baktığımızda. Araç satmayı unuttuk diyorlar. Hep hazır müşteri alıştıkları için. Bugün yeniden araç satmanın savaşını veriyorlar. İkinci elde durum nedir? Esnaf o dönemde evet rahat araç sattı, çok karlı araç sattı belki ama bugün nedir durum?
1: Ya bugün araca ulaşmak en başında, hı-hı, söylediğim gibi çok zorlaştı. Çünkü dijital ortamları kullanan büyük güçler gel fiyatı veriyorlar. Örneğin, hı-hı, 20 bin araca fiyat veriyor. Bu fiyatlarda da gittiğinizde biz bunu bakanlığımızda %5'e düşürttük ama %5'in de altında fiyatlarla ekspertizini yapıyor. İşte şu var, bu var vesaire diyor. Mazeret uyduruyor. Daha altında fiyatlarla malı topluyor. Buradaki kaybeden hem bizim esnafımız hem de son kullanıcı da zarar ediyor. Yani %10, %15 gibi piyasa

üstünde piyasaya hakim olmak için ekonomik gücünü, sosyal medya gücünü kullanarak araç fiyatlarını şişiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Esnafa araba gelmiyor. Yani esnaf bu arabanın bir değeri var. O değeri üzerinden yürüyorsa bile hakim gücü

0: Bu bir esnaf profilinden oluşuyor. Biraz bunu anlatırsak herhalde aradaki farkın ya da dengenin diyelim, bu büyük firmalarla esnaf arasındaki dengenin de nasıl olduğunu seyircilerimiz daha iyi anlayacak.
1: Son kullanıcı için de özellikle söylüyorum. Büyük firmalar görmeden alıyor. Hı hı. Ufak esnaf 5 araba, 10 araba, 15 araba, 20 araba da olsa bunları tek tek neredeyse işin sahibi görerek, ekspertizini yaptırarak, kendi gözüyle de değerlendirerek, biz esnaflar satamazsam binerim diye alırız. O şekilde mal alırız. Bizdeki, bizim küçük esnaftaki malımız o konumda daha sağlıklı. Bir. İkincisi, biz güvenli ödemeyi getirdik. İstedik geldi. Şu an güvenli ödeme var. Ekspertiz zorunluluğu var. Yetki belgeli bir esnaftan bunu alırken herhangi bir sıkıntısı son kullanıcının olmayacak bundan sonra. Bununla ilgili daha güvenli nasıl hale gelir, neler yapılabilir üzerinde zaten çalışıyoruz.
0: Peki sektörün bugün çözüm bekleyen en önemli yapısal sorunları nedir sizce?
1: Kredibilite ve adaletli bir satış. Yani bakanlığımızla da bunu görüştük. Bugün benim esnafımın ödediği yıllık vergi, bunun yanında işte binde iki geldi, binde iki. Dört araba satan ayda bir esnafla 400 araba günlük satan esnafın arasındaki vergi adaleti gibi ince ayrıntılar, nüanslar var. Bununla ilgili bakanlığımızla görüşüp raporlayıp çalışıyoruz.
0: Peki hala kayıt dışı sürüyor mu? Pandemi döneminde birçok ortaya satıcı çıkmıştı. Yani herkes, şimdi meslek grubu söylemeyeyim ama galerici olmak, yani ikinci el araç ticareti yapan bir şirket, bir firma olmak başka bir şey. Bir de bir birey olup araç alıp satmak başka bir şey. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bunlar çok fazla ortaya çıkmıştı. Bu hala devam ediyor mu? Ve bu kayıt dışılığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bu konuda çalışmanız var mı?
1: Var. Kayıt dışı ile ilgili gerçekten hala sorunlarımız ciddi devam ediyor. Ama güzel olan tarafı da herhalde pandemiden bu yana bakanlığın en çok üzerinde çalıştığı sektör muhtemelen bizim sektördür. Ticaret Bakanlığı'na ve bakanımıza ve bürokrasiye bu konuda çok teşekkür ederiz. İki gün önce hatta bir mesaj attık. Bu home ofislerle ilgili vesairelerle ilgili çok takip ediliyor. Bu işi gerçekten bilenin, haklı rekabet güzel, haksız rekabet güzel, kötü. Yani biz rekabetten yanayız ama adil olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek federasyonumuz, gerekse tekrar söylüyorum, Anadolu'da küçüklü, irili büyüklü derneklerimizin tamamı otomotivde son pandemi sonrası, yani 7 yıldır üzerinde bir göz var. Bu göz STK'larımızı da, çalışmayan tabela STK'larını bile çalışır hale geldi. Şu an için bir sağlıklı yürüyor. Çoğu sorun düzelecek ama esnafımıza tavsiyemiz de şu: birileri bulanık suda balık avlıyor. Böyle zamanlarda esnafımıza sakin olmayı, daha dirayetli olmayı, işin gerçekten erbabı olanlar kalacak.
0: Peki böyle azalma var mı hiç esnaf sayısında, üyeleriniz arasında?
1: Yüzde, yani net sayı veremem ama %10'un üzerinde esnaf kapattı, kapatmaya gidiyor. Çünkü gerçekten hem mala ulaşım zor, hem de kredibilite olmadığı için son zamanlarda biliyorsunuz katılımlarda araba alıp satmaya başladı. Orada da bir adaletsizlik var. O yüzden bakanlığımızda da bir rapor hazırlayıp gönderiyoruz. Herkes işini yapmalı ama maalesef Türkiye'de, yıllardır hatırlarım eski olduğum için, farklı zamanlarda herkesin o mesleğe döndüğü, bunların rüzgar gibi gelip rüzgar gibi de gittiğini görürüz. Esnafımıza artık bireyselde, birebir konuşmada şunu söylüyorum: çoktan çok azdan az gider. Senin 10 araban var, sen 10 arabalık ama buraya bu kadar böyle körü körüne gelmiş, meslekle ilgisi olmayan sektörlerin de çok uzun kalmayacağını, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Devletin bizim üzerimizde şu an, Ticaret Bakanlığı'nın özel ilgisi olduğunu da biliyorum. her şey inşallah daha güzel olacak ama

0: biraz sabredeceğiz.
1: Peki son sorum dijitalleşme ile ilgili. Çünkü artık otomobillere baktığımızda inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz araçların içinde. Kullanıcıların lehine çok güzel özellikler sunmaya başladı.
0: Evet.
1: Dijital platformları görmeye başladık. Bütün satış sektörlerinde, yani bugün ne satarsanız satın bir evet. dijital platforma sahipsiniz ki tüketici size daha kolay ulaşsın diye. İkinci el araç ticaretinde galericiler bazında diyeceğim buna. Büyük kurumsal firmaları bunun dışında tutuyorum. Bir dijitalleşme söz konusu mu? Ortak bir dijital platformda buluşmayı düşünüyor musunuz? Tüketiciler size en kolay nasıl ulaşabilir? En rahat, en şeffaf nasıl ulaşabilir?
0: Yani Türkiye'de 90 bine yakın esnaf var. Hı hı. Burada son kullanıcı kendisine en yakın olan esnafı tercih etmesini, ama tabii bunun yetki belgesi, ekspertizi, güvenli ödemesi yapılarak, artık çünkü son devirde şey kalmadı, artık güven kağıt üzerinde olursa güzel. Hı hı. Dijitalleşme ile ilgili federasyonumuzun da bir çalışması var, bizim de çalışmalarımız var, artık uygulamalar hazırlıyoruz, uygulamadan hı hı. her şeyi görebilecek duruma geldik. Dijitalleşmede sadece dijital platformların da otomotivci olması o gücünü o tarafa da kaydırıp esnafı sıkıntıya sokması hoş değil. Aslında onlar da aldıkları, topladıkları, yüksek fiyatlara topladıkları malı gene benim esnafıma satıyorlar. İnsan hani bindiği dalı keser mi? Bazen büyük şirketlerin o kadar gözleri kararmış oluyor ki bindiği dalı bile kesmeye kalkıyorlar. Otomotiv esnafı son pandemiyle beraber gerçekten çok üzüldü, çok ezildi. Umarım bakanlığın desteğiyle de, kendi emek ve gayretleriyle de bundan sonraki dönemde biraz daha nefes alacağız, ama bu yılı bitirmemiz lazım gibi geliyor. Allah esnafa da, ülkeye de hayırlar getirsin diyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz bu açıklamalar için. Esnaf biraz dertli benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah herkes için hayırlısı olsun, ama bununla beraber gelişmelere de açık olduğunuzu, bunları yapmakta şu an start verdiğinizi, başladığınızı da söylediniz. O yüzden tabii ki bu tüketiciye yansıyacak olumlu bir dönüş. Bu dijitalleşmeyle beraber şeffaflık artacak, erişim kolaylığı artacak.
0: Evet.
1: Hani mahallenin bakkalı, berberi o mahalledekilere ne kadar samimi, dost, abi, kardeş ilişkisiyle yürütüyorsa, esnaf da bu şekilde yürütüyor tabii ki işlerini. O yüzden bu farklar zamanla daha netleşecek diye düşünüyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Dernek
0: çok
1: işleri çok zor bunları yürütmek.
0: Siz de hem, STK başkanısınız artık, zor yani.
1: Öyle. O yüzden hani hem hükümet nezdinde, hem kullanıcılar nezdinde, hem üyeler nezdinde birçok çalışma yapmanız gerekiyor. Kolay gelsin diyorum. Gelişmeler oldukça sizi burada ağırlamak istiyoruz. Onları da duyurmak istiyoruz. Memnun Tüketicilerin olur. En iyi şekilde faydalanacağı, çözüm bulacağı, rahat edeceği, karlı olacağı çözümlerle karşımızda olmanızı diliyoruz diyelim. Ve Hüseyin Erdem'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. 8. etabı da bu haftalık burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve Bodrum Bale Festivali başladı değerli izleyenler. Tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşan festival 23. yılında da yine dop dolu bir programla perdelerini açtı.
1: Bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 23. yılında yine dop dolu bir programla perdelerini açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında tüm temsiller 17 Ağustos'a kadar Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde saat 21.45'te gerçekleştirilecek. Festival perdelerini İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olan Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğ Gölü Balesi ile açıyor. 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günü ise Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mikis Theodorakis'in unutulmaz müzikleri eşliğinde Zorba Balesi'ni sanatseverlerle buluşturacak. Nikos Kazantzakis'in aynı adlı romanından uyarlanan eser, yaşamın acılarını ve sevinçlerini sirtaki ritimleriyle harmanlayarak insanın özgür ruhunu ve yaşama tutkusunu etkileyici bir dille anlatacak.

0: Bu yıl 11. kez gerçekleşmeye hazırlanan Kısadan İstese Kısa Film Festivali'ne başvurular devam ediyor değerli izleyenler. Büyük bir istikrarla yolculuğuna devam eden ve kısa filmciler için beklenen bir etkinlik olan festival bu yılda adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
1: Yıldır başka bir festival mottosuyla yolculuğuna devam eden, kısa filmciler ve ilgili sektör için özel ve farklı bir yerde duran Kısadan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 11. kez sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema sanatının çekirdeğini temsil eden kısa filmlerin üretimini teşvik etmek amacı taşıyan ve Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmayı hedefleyen festival, bu yıl 21-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki, sanatsal ve kreatif gelişimlerine destek olmak, aynı zamanda nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve bu yıl usta sinemacı Lütfi Ömer Akad'ı anacak olan festivale başvurularsa tüm hızıyla devam ediyor. Türk medyanın ana medya sponsoru olduğu festivalde kısa film yarışması ve gösterim programının yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, atölye ve panel de sinema severlerle buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda işitme ve görme engelli bireyleri unutmayan festivalde birçok gösterim ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle sunulacak. Ayrıca bu yılda sinema temalı kolektif yazılan bir kitap da festival takipçileriyle paylaşılacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında

0: da yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. Beş filmin vizyona gireceği yeni haftada üç başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Örümcek Adam, yepyeni bir gül yapımı.
1: Just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken yaşamaya başladığı fiziksel değişimle boğuşmasını anlatıyor. Bir diğer filmimiz ise Özgür Kedi Scotty.
2: Grubun en sakar kedisi.
3: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
0: Filmde sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın olan Scotty'nin hayatına aniden giren ev kedisi Katie ile birlikte şehrin sokaklarında çıktığı yolculuk ve bu süreçte aidiyet duygusunu sorgulaması anlatılıyor.
4: Neden?
2: Çünkü sen bir yabancısın ve yabancıların ne düşündüğünü asla bilemezsin.
4: Hiçbir şey düşünmüyorum ki.
5: This way. Modi's vision.
6: Destruction is creation.
0: Üçüncü filmimiz ise Modi, Deliliğin Kanadında Üç Gün yapımı.
7: This whole city is closing in on me.
0: Film, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskısının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. İşte her şey bundan sonra başlar.
5: Modi's vision.
6: Destruction is creation.
2: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alın'ın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Kendileriyle sanat üretimi yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar.
8: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız? Çok iyi görünüyorsunuz. İyi ki Kırmızı Alı'dasınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
8: Çok teşekkürler.
2: Dedikten sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Klişe ama bizim için önemli bir klişe ve girizgah olacak. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Böyle başlamak isterim. Civan, lütfen buyur.
8: Bu aslında açıklaması geniş bir kavram. O yüzden kendi adıma kısaca şöyle özetleyebilirim sanatı. Sanat bence insanın kendisini aşma isteği ve bir insanın sürekli kendisinde bir derine inme, bir kendini keşfetme ve gerçekleştirme amacı olarak görüyorum sanatı. Aynı zamanda sanat, yaşamdan aldığımız deneyimleri zihnimizde dönüştürerek yeniden yansıtma imkanı veriyor bize. Hepimiz bu hayatı yaşıyoruz ama sanatçılar kendi farklı bakış açılarıyla deneyimlerini bize dönüştürerek yeniden sunuyorlar. Ama sadece buna bir dönüşü, bir üretim alanı olarak da görmek istemiyorum açıkçası. Çünkü sanat düşünme, kendini keşfetme ve anlam aramanın bir yolu bence.
2: Sanatçının içine perspektifi girince de aslında sanatlaşıyor gibi bir şey söylemek istedim diye anlıyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir özet oldu.
8: Çok teşekkürler.
2: Sezai, lütfen.
1: Benim için de sanat akıl ve bilgiyle desteklenen... Ve arkasından yaşadığımız çağın sorunlarını, hissettiklerimizi bir şekilde tuvale aktardığımız ve o döneme yansıttığımız bir durum diyebilirim.
2: Çok güzel. Peki yine seninle devam etmek istiyorum. Resim üretimi, sanat üretimine ne zaman ve nasıl başladınız? Birlikte mi başladınız yoksa ayrı ayrı zamanda mı?
1: Ya aslında o soruya ilk Civan cevap verse daha iyi olur. Çünkü o benden daha önce başladığı için.
2: Tamamdır.
8: Yani çocukluğumdan beri benim sanata çok ilgim vardı. Yani nerede bir şey görsem onu her zaman çiziktirmek isteyen bir çocuk gibi düşünün. Elimde sürekli kağıt kalem ve biz kardeşler olarak da bunu bir oyun alanı gibi de görüyorduk aslında. Sonrasında ben bunu Güzel Sanatlar Lisesi'ne giderek daha bilinçli bir eğitime dönüştürdüm. Ardından orası beni Mimar Sinan Üniversitesi'nin resim bölümüne hazırladı. Orada uygulamalı ve teorik olarak çok yoğun bir eğitim aldım. Sonrasında o süreçte Münih Akademisi'ne Erasmus programıyla kabul aldım ve orada bir dönem geçirdim. Orada gördüğüm sanatsal araştırmalarım vesaire ve müze gezileri bende bambaşka bir boyut kazandırdı bu işi yapma konusunda. Oradan edindiğim deneyimler sonrasında Türkiye'ye döndüğümde Sezai'de zaten Marmara Üniversitesi resim bölümündeydi. Ve onunla zaten bir diyalogumuz başlamıştı bizim. Okuduğumuz kitapları paylaşmak, tartışmak sanatsal anlamda zaten temellerini atmıştık. Döndüğümde ise bir atölye fikrine daha çok odaklanmaya başladık. Böylece yolculuğumuz başladı diyebilirim.
2: Çok güzel. Senin buna eklemek istediğin, bu yolculuğa eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Kesinlikle Civan'ın da tam bahsettiği gibi, özellikle Civan'ın bahsetmesini onun için istedim. Ben de daha sonrasında Civan'a sanatsal anlamda en iyi arkadaş olarak bu sürece dahil oldum. Ve beraber aynı atölyede üretimimizi devam etmekteyiz.
2: Çok güzel. Atölyenizle ilgili bir sorun var. Birazdan geleceğim. Çok güzel bir atölye. Ben de severek geliyorum ve ziyaret ediyorum sizleri. Bu soruyu cevaplamak belki biraz zor olabilir ama kendi sanat üsluplarınıza teknik ve içerik olarak tat, doku, duygu olarak nasıl bakıyor ve adlandırıyorsunuz? Öz bakışınızı nasıl sergiliyorsunuz kendi üslubunuza ve tarzınızda? Civan.
8: Şöyle diyebilirim. Benim figüratif ve realist bir stilde yapıyorum. Bu da ziyaret ettiğim müzelerin etkisi de büyük. Özellikle Almanya'da okuluma yürüme mesafesinde olan Alte Pinakothek Müzesi'nde gördüğüm Rubens Salonu. Orada Rubens'in o büyük yağlı boya figüratif işlerini gördüğüm an çok etkilendim. Yani hayalimde öyle bir stilimin olacağı, yani o şekilde bir resim yapacağım duygusunu o an hissettim. Döndüğümde de atölyeyi ona göre kurguladık zaten. Stilime o yüzden figüratif, realist diyebilirim. Ama içerisinde yer yer konumu anlatmakta daha yardımcı olan soyut imgeler, sembolik öğeler ve sürrealizm etkisi var. Üslubumu o şekilde açıklayabilirim. Teknik olarak bahsedecek olursam eğer, bir resmin geleneksel resim kurallarına göre yapılmasını önemsiyorum. Örneğin bir tuvalin başlangıcından resmin bir bitişine kadar. Resimlerde kullandığım boya katmanlarının sırası bile benim için önemli. Çünkü resmimin sadece bugün değil, yarın da dayanıklılığını sürekli koruyor olması lazım. Yani zamana bir direnç içinde olmasını çok önemsiyorum resimlerimin. Onun dışında teknik olarak daha çok desen ve açık koyu üzerine yoğunlaşıyorum. Çünkü bu benim anlatmak istediğim duyguya en uygun metot. İşte Rönesans'ın çizgiselliği, barok dönemin ise ışık gölgesinin harmanlanması benim her zaman en büyük ilham kaynaklarımdan oldu. O yüzden temel alıyorum onu.
2: Bu bütün tanımlamaların hem yurt dışı görmüş olman, hem ülkemizde yaşıyor olman, hem uluslararası perspektiften bakıyor olmanla ilgili de olabilir mi aslında aynı zamanda?
8: Evet, yani sanat tarihiyle çok bağı var.
2: Çok güzel.
1: Civan zaten fazlasıyla durumumuzu özetledi.
2: Senin kendi resimlerine bakışını merak ediyorum ama nasıl yorumluyorsun bu resimlerini tat, doku, duygu olarak?
1: Ben de resimlerimi şöyle, genelde ben kompozisyon ağırlıkla aslında çalışıyorum. Anlatmak istediğim, vurgulamak istediğim konuyu çok fazlasıyla önemsiyorum. Bunu önemserken de resmin kendi içindeki farklı unsurları vardır. İşte açık koyu, kompozisyon ya da anlatmak istediğin yerin etkisini kompozisyonun kurallarıyla daha etkili hale getirirsin. Bunları önemseyerek aslında kavramı daha ön planda tutan ama resmin tekniksel o biçimsel özelliklerini kavramı daha güçlü hale getirecek şekilde kullanmayı seviyorum. Resimlerimi bu şekilde bahsedebilirim.
2: Peki resimlerinize ilham kaynağınız, beslendiğiniz noktalar neler? Nelerden ilham alırsınız? Günlük yaşantınızdaki ilhamlar bunu besler mi, beslemez mi?
8: Ya aslında bu çok güzel bir soru. Ben ilham deyince aklıma benim direkt deneyim geliyor. Yani yaşamdan edindiğimiz deneyimler, tanımda da söylediğim gibi, bunlar okuduklarımız, izlediklerimiz, yaşadıklarımız, takip ettiğimiz, hissettiklerimiz, bunların hepsinin bütünü kendi içimizde bir birikim oluşturuyor ve ona ihtiyacımız olduğu an ona tekrar dönüyoruz, onu oradan buluyoruz, yakalıyoruz ve kendi ifademizi ortaya koyuyoruz. Bu anlamda hatta Kırmızı Halı programına çok güzel de bir örnek olması adına Akira Kurosawa'nın, umarım doğru telaffuz etmişimdir, çok güzel bir sözü var. Yaratıcılık deneyimden doğar diye. Yaratıcılığı bellekten doğar diyerek aslında belleğin, yani bir insanın birikimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize.
2: Geçmiş ve hafızasının da aynı
8: kesinlikle
2: şekilde.
8: Kesinlikle. O yüzden benim en büyük ilham kaynağım beslenmek, yani beslendiğim kaynaklar yaşam ve yaşamda gördüklerim. Bir roman, bir şiir, felsefe, bunların hepsi benim için gerçekten büyük ilham kaynakları. Özellikle şeyi de belirtmek isterim, sanat tarihi. Sanat tarihi benim en büyük vazgeçilmezlerimden.

0: Ben biri en ufak bir ilham arayışına düştüğümde hemen bir kütüphaneye dalıp görsellerin arasında kaybolmak, sanat tarihinin, Rönesans'ın, onların ya da Barok dönemin ya da bir romantizmin, bir Goya'nın resimlerinin arasında kaybolmak bana çok iyi geliyor.
1: Çok güzel. Senin için nedir sanatından beslendiğin, ilham aldığın noktalar?
2: Benim için de tamamen öyle. Özellikle sanat tarihi zaten burada bizim önümüzdeki en net görebileceğimiz ve beslenebileceğimiz bir alan. Bunun dışında güncel hayattan beslenmek ve aslında en önemlisi kişinin kendine odaklanması. Çünkü hayattan belli veriler alıyoruz, belli deneyimler yaşıyoruz ve burada bir psikolojiye sahip oluyoruz. Bu psikolojiyi de iyileştirebilen bir yan olduğu için sanatın hem kendi içini boşaltmış oluyorsun hem sanatını yapmış oluyorsun. Bu şekilde diyebilirim aslında.
1: Kişinin kendisiyle ilgili dediğim bir minvalinde söylediğim bir yer var. Resimlerinizde portreler, öz portre ya da self portre dediğimiz detaylar değil, büyük geniş ölçekli resimler görüyoruz. Sen mi daha çok ilgileniyorsun yoksa
2: aslında
1: sen mi?
2: İkimiz de ilgileniyoruz. Aynen öyle.
1: Bu nereden çıktı? Yani çok etkileyici görünüyorlar çünkü.
2: Kişinin aslında kendine odaklanmasıyla ilgili. Ben kendi resimlerime baktığımda daha toplumsal bir yapıdan kendimi kurgularken Civan'sa daha kendi portrelerine daha içsel bir yandan kurgulamayı
1: önemsiyor.
2: Ve bunun da karşılıklarını aslında resimlerimizde görüyoruz. Ki benim resimlerimde sadece figürler, kendimden de yola çıkmıyorum. Bazen bir köpeği bile kendi üzerimden tanımlıyorum aslında. Farklı canlıları da kullandığımda aslında onlar da bizi temsil ediyor. Bizim yaşantımızı bir şekilde gösterdiği
1: yani hem sizler hem de hafızalarınız aslında üretimlerinize doğrudan yansıyor da diyebiliriz.
2: Tabii tabii.
1: Peki kardeşler olarak birbirinden beslendiğiniz noktalar var mı? Ya da çatıştığınız, ters düştüğünüz, aynı atölyeyi altlı üstlü paylaşıyorsunuz çünkü.
0: Evet.
1: Hem atölye ortamında hem ev ortamında hem de çalışmalarınızda nasıl görüyoruz bunu?
0: Sen başla istersen.
2: Ben... İşte bu işe başladığımdan beri Civan'la beraber aynı atölyede çalışıyorum. Yani tek başına bir deneyim hiçbir zaman elde etmedim. Ama Civan'la çalışmanın verdiği konfor ve huzurlu ortam her zaman beni zaten mutlu ediyor. Bizim aramızda çekişmeler veya tartışma mı diyeyim resimsel anlamda olursa oluyor. Bu da birbirimizi besleyecek şeyler
1: çok
2: oluyor
1: güzel.
2: Zaten. Onun dışında Civan zaten çok iyi bir kardeş. Ve süreçte bana çok da iyi bir arkadaşı da yanında hediye etti diyebilirim. Gayet keyifli diyebilirim aslında. Bizim çok güzel bir özel alanımız var, atölye alanımız var. Çok da güzel bir arkadaşlığımız var.
1: Civan çok iyi bir kardeşsin.
0: Evet, Sezai de öyle gerçekten. Evet.
1: Sen neler eklemek istersin?
0: Ben de şöyle söyleyeyim. Yani bu sanatın doğasında bir yalnızlık var. Aslında biz bunu bilerek bu işin içerisine giriyoruz. Hatta Orhan Pamuk'un çok güzel bir sözü var. Geçenlerde bir röportajında denk geldim. Kendisi hep ressam olmak istemiş ve şey diyor, ben kendimi aslında ressamlığa hazırlarken yazar olmuşum, aslında yazarlığa hazırlamışım diyor. Yani bu iş biraz yalnız kalmayla barışmak demek. Yani dört duvar arasında çalışmayı göze alarak başlıyorsunuz bu mesleğe. O anlamda Sezai yalnızlığı yine yaşıyoruz, yalnızlığımızı tuvalimizin başında yalnızız, ama Sezai ile birlikte bu çok kaliteli ve daha anlamlı hale geliyor. O yüzden onun dışında birbirimize dürüst ve samimi yorumlar yapmamız çok güzel. Atölyeden bir resim çıkmadan onun gözünden, o profesyonel gözünden geçiyor olması benim için büyük bir konfor alanı. O yüzden çok keyifli diyebilirim.
1: Çok güzel. Hemen bununla bağlantılı olarak atölyeye sahipsiniz. Bir sanatçının atölyeye sahip olması ve üretimlerini orada gerçekleştiriyor olması neden kıymetli ve önemli sizce?
0: Yani bence çok önemli. Çünkü
1: daha huzurlu
0: zamanımızın...
1: bir ortamdan ziyade daha konforlu ya da geniş bir alan olduğu için mi?
0: Geniş bir alan olduğu için. Bir de her ne çalışıyorsanız, bir sanatçıysanız çalışmanıza uygun alan gerekiyor. Yani bir heykel yapsaydım, metal heykel, ona göre bir yerden atölye ayarlamak olurdu. Ama resimde de mesela yüksek tavan gibi ya da büyük ebatlı resimlerin hem sunumu hem yapılması gibi konular bize her zaman zaten bir atölye fikrine ister istemez tutuyor. O fikirde tutuyor, yani ona açık oluyoruz otomatikman. Ve çok konforlu ayrıca ve her sabah gitmek, o kapıyı açmak ve orada odak halde akşama kadar çalışma bence insanı zinde tutan bir şey. Özellikle son bir yıla baktığımda neredeyse haftanın 7 gününün orada geçtiğini görüyorum mesela. O yüzden çok özel alan ve çok gerekli. Çok da ne diyebilirim, Sezai Ekles'in hatta.
2: Şöyle aslında fikren ve fiilen her saniye veya gün içerisinde çalışmaya hazır olduğum bir yerde olma fikri önemli.
1: Huzur verici
2: önemli.
1: Bir fikir.
2: Bunun en önemli sebebi de şu aslında, yaratıcılık da bu şekilde doğan bir şey zaten. Hmm. Yani yaratıcılık bir anda böyle vahiy gibi inecek bir şey değil. Yaratıcılık süreç içerisinde çalıştıkça karşına gelen bir şey. Onun için atölye fikri burada çok değerli, çok önemli. O atölye bizim keyifle zaman geçirdiğimiz ve işlerimizi üretmemek için, Civan zaten fiziksel şartlarından bahsetti. Evet. Bunlar zaten çok önemli. Önemli olan da orada her dakika çalışmaya hazır olmak gerekli yani.
1: Peki şu konuda ne düşünürsünüz? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır? Her şey şık, cici, güzel, estetik tırnak içinde görünmek zorunda mıdır? Sizin resimleriniz yer yer ürpertici detaylar da barındırıyor çünkü. Bunun faydaya ters düştüğünü düşünür müsünüz? Bir yargı barındırmadan soruyorum bu arada bunu. Ne düşünürsün? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır her zaman?
0: Yani
1: faydalı olmak zorunda mıdır?
0: Şöyle, faydalıdır demek istiyorum. Ancak faydalıdır sorumluluğunu da çok yüklemek istemiyorum sanata. Çünkü eğer öyle bir baskı düşünürsek sanatın o özgürlüğünden almış oluyoruz gibi geliyor bana. O yüzden kendi işlerimden şöyle söyleyebilirim ve tanımdan özellikle başta söylediğim. Bence bir insanın derinleşmesi bile başlı başına bir iyileşme sürecidir. Yani bir arkeolojik kazı yapar gibi bir insanın sürekli kendini eşelemesi, araştırması, merak etmesi bence bir insanda çok büyük bir fayda. Yani büyük bir terapi aslında. Sonunda bir de bu sanat eserine dönüşüyorsa tabii eğer. Ben en çok fayda olarak şöyle görüyorum, kısaca söyleyeyim. Bir insanda merak, heyecan ve sürekli gelişim halinde, yani gelişiyor olmak halinde sanatın zorunu tutması bence en büyük artılardan biri. Yani o şekilde faydasını söyleyebilirim.
1: Çok güzel bir özet oldu. Sen ne düşünürsün? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır?
2: Yani ben de Civan gibi düşünüyorum aslında ama ben biraz daha keskinim. Sanat fayda sağlamak zorunda değil aslında. Benim düşüncem böyle. Çünkü sanata böyle bir yükümlülüğü hakikaten yüklemenin sanata da bir faydası yok. Kimseye bir faydası yok. Çünkü sanat zaten başlı başına dikkat çekici bir şeydir. Sorgulatıcı bir şeydir. O ya da bu zaten tek başına bir soru da değil. Bir de bunu yapan tarafta olduğumuz zaman kendimiz, buradan baktığım zaman zaten yaptığımız şeyler topluma fayda sağlayan şeyler olduğu için veya toplumun dikkat çekmesini istediğimiz unsurlar olduğu için fazlasıyla fayda da sağlıyor zaten. Ama sadece fayda sağlar demek biraz
1: çok
2: altını boşaltıyor
1: olabilir
2: gibi gayet düşünüyorum. Çünkü varlık sebebi zaten bu. İnsanlık tarihinden beri de var zaten.
1: Sizler de zaman zaman sergiler açıyorsunuz ya da karma sergilere dahil oluyorsunuz ki atölyenizde bir galeri mekanı gibi çok şık ve güzel bir mekan. Orada da eserlerinizi sergiliyorsunuz. Sergi açmak bir sanatçı için neden önemlidir? Neden kıymetlidir? Neden önemli olmak zorundadır daha doğrusu? Buradan da yakın zamanda bir serginiz varsa karma kişisel duyurursanız çok mutlu oluruz. Ama önce ilk sorumla başlayalım. Lütfen buyurun.
0: Sergiler önemli sanatçılar için. Ancak bizler daha böyle üreten taraftayız ya, üreten gözüyle baktığım zaman ilk defa bir eseri atölyede üretiyorsunuz ama asıl sunum dışarıya göstermekle başlıyor. Orada aslında kamusal alanda o işin gözükmesi izleyicileri de kapıyı açmış oluyor. Yani izleyicilerin onu yorumlayabilmesi, okuması ve sizinle paylaşması olarak bir kere size dönmesi o yorumların sanatçı için büyük kazanım. O şekilde söyleyebilirim. Onun dışında sadece atölyede üretmekle de olmuyor. Yani sergiler bence sanatçılar belli zamanlarda yapmalı ama çok da acele etmeden. Olabildiği kadar olgunlaştıkça, eserler oluşturdukça açmalı.
1: Sergi açmak için, açmış olmak için şey yapmamak
0: yok, gerekiyor. Yok, hiç öyle bir durum olmamalı. Mesela ben yaklaşık 6-7 yıl, hatta Sezai de öyle. İlk resim serüvenimize başladığımız an, yani beraber atölyemizi kurduğumuz an, resimlerimizi oluşturma, esas dilimizi oluşturma sürecinde bir 6 yıl gibi bir süre içinde hiçbir sergiye katılmadık mesela.
1: Bu
0: yani
1: bir duruştu aslında.
0: Bu bir duruş, evet. Yani ilk defa 2018'de güzel sergilerle giriş yaptık. Yeni sergi söylemek istersem eğer, aslında çok da yeni diyemem ama bir yıldır üzerinde çalıştığım çok yoğun bir projem var. tam ortalarındayım. Bir yıl, bir buçuk yıl daha sürecek. 2,5 yıl toplamda, onun sonrasında harika bir sergiyle gelmeyi planlıyorum. Onu söyleyebilirim. Ama Sezai'yle de beraber yapacağımız sergi projelerimiz var. Sürpriz davetlere, tekliflere de değerlendiriyoruz şu anda biraz. Onları konuştuğumuz süreçteyiz Sezai'yle. Gerisinde Sezai'yi getireceğiz.
1: Senin kişisel sergin için 1,5 yıl daha bekleriz.
0: Benim biraz süre var gibi görünüyor.
1: Çok güzel.
2: Atölyede çalışmak kesinlikle önemli. Ama bir sanatçı için en önemli yerlerden biri de bunun sonucudur aslında sergi. Sergi açmak da bunun için çok değerli. Çünkü orada kamusal bir alana çıktığın için izleyiciyle ilk buluştuğun an oluyor. Ve burada da izleyiciden aldığın, bazen kendi resmini yaparken sen başka bir şey düşünüyorsun ama bazen izleyiciden de resmine bakıp farklı yorumlar çıkabiliyor. Oradaki o birbiriyle iletişim çok değerli olabiliyor. Bunun için yaşamak lazım. Hı hı. Sadece burada şu var, bunları erken tüketmemek çok önemli. Erken tüketmemek lazım sergi fikrini bir sanatçı açısından. Bazılarını görüyorum, duyuyoruz. İlk hedefi sergi açmakmış gibi bir hedefe bürünüyorlar. Buna girmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki tabii senin de yeni kişisel sergin için 1,5 yıl beklememiz gerekecek mi?
2: Civan'dan farklı olarak benimki biraz daha farklı. Ben de üretimlerimi zaten devam ettiriyorum. Aslında bizim 2025 yılına kadar çok aktif bir sergi sürecimiz olduğu için şu anda biraz daha işlerimize yoğunlaştığımız ve üretim odaklı olduğumuz bir dönem. Civan da zaten bir projenin içerisinde. Görüştüğümüz 1-2 proje var. Bunlarla ilgili de süreç açıkçası daha değerlendirme sürecinde. Bir somutlaşmış bir şeyler olduğunda da zaten bunu sosyal medyalarımızdan ve
1: benzeri platformlarda
2: duyacağız paylaşacağımızı yani söyleyebilirim.
1: Aynen öyle. Haberimiz olacak. Biz de ilgiyle takip ediyor olacağız. Evet. Görüyoruz ve biliyoruz aslında aynı zamanda. Peki bunu bir reçete olarak sormuyorum ama genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Civan.
0: Ya tavsiye vermek bu alanda aslında biraz zor ve sorumlulukla gerektiren bir şeymiş gibi geliyor bana. Ama çok sonuç odaklı olmamalarını tavsiye ederim. Çünkü bu bir süreç, yani bu çok uzun bir maraton, çok inişleri çıkışları olan ve böyle sağlam bir yerde durmanız gereken, psikolojik olarak özellikle öyle bir meslek olarak görüyorum bunu. O yüzden kendilerini iyi tanısınlar, buna ne kadar uygun olup olamadıklarını belki sorgulayabilirler. Onun dışında önlerine çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışsınlar, denesinler, denemekten asla endişe etmesinler. Yani kısaca bunu söyleyebilirim. Hı hı.
1: Senin söylemek istediğin bir şey var mı genç sanatçılara, yeni sanatçılara, sadece genç değil?
2: Benim de farklı olarak şunu söyleyebilirim. Ya şu anda özellikle 2025'ten sonra diyeyim, başka bir dünyanın içerisine girdik. Artık yapay zekanın bile hakim olduğu bir dünya. Artık sanatın ne olduğunu tartışmanın da ötesinde bambaşka materyallerle artık sanatı da ifade etmeye başlandı. Hı hı. Onun için sanatçı olmak isteyen arkadaşlarımızın, gençlerimizin aslında bu sürece artık yatırım yapmalarını tavsiye edebilirim. Çünkü bambaşka bilmediğimiz bir dönem geliyor önümüzde. Hı hı. Bunun için çok çalışmaları gerekiyor, çok araştırmaları gerekiyor. Ama benim de heyecanla beklediğim bir süreç. Bakalım, göreceğiz.
1: Çok güzel. Teşekkür ederiz tavsiyeleriniz için. Son olarak bundan sonrası için kaygınız nedir? Nerede olmak, ne yapmak istiyorsunuz uzun vadede? Garip bir soru belki biraz ama hani ne hayal ediyorsunuz merak ediyorum. Kendi kişisel hem de kardeşler olarak yolculuğunuz için. Kısaca rica ediyorum Civa.
0: Yani kardeşler olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Yani atölyemiz böyle gidecek gibi görünüyor. Çünkü mutluyuz bu anlamda. Ve ben bu şekilde üretebilmeyi, özgürce üretebilmeyi, her zaman böyle sanatın içerisinde olmayı, daha büyük projeler yapmayı, resimlerimle yine. Yani resimlerim beni nereye götürürse oraya doğru gitmek.
1: Çok
0: öyle
1: güzel,
0: diyebilirim.
1: Çok güzel. Umarım Allah yolunu açık etsin. Umarım tam istediğin gibi ve hayal ettiğin gibi olur her şey.
2: Ben de Civan'dan farklı olarak şöyle söyleyebilirim. Ulusal bir şekilde yaptığımız sanatımızı uluslararası platformlara taşımayı her zaman çok isterim. Resimlerimizin yurt dışlarındaki farklı müzelerde veya farklı sergi salonlarında, fuarlarda Ya oralarda görmeyi çok istiyorum. Bunu söyleyebilirim. Umarım da böyle bir fırsat doğar karşımıza.
1: Hem resimleriniz, hem üretimleriniz, hem de sanatınız bunun için çok müsait. Umarım istediğiniz gibi olur her şey dedik diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Kırmızıalı'daydınız, iyi ki buradaydınız. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederiz davetiniz için.
2: Ben de çok teşekkür ederim davetiniz
1: için. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler tekrar. Evet değerli izleyenler, Kırmızıalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: Araf'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün kim var programımızda? Gerçekten çok uzun zamandan beri böyle aklımda olan, şu anda da ağırlamaktan şeref duyduğum sevgili Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili.
1: Evet, değil mi? Komisyon.
0: Yanlış söylemiyorum. İnsan evet. Hakları Başkan Yardımcısı.
1: Evet, genel merkezde.
0: Genel
1: evet.
0: merkezde. Sayın Zeynep Yıldız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Evet, biraz yoruldum çünkü maşallah her yerdesiniz, çok güzel.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi peki Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Araf'ta bu sorusunu hemen sormak istiyorum, hemen ama.
1: Evet, harika işte, beklediğim soru. Şimdi bu soru üzerine...
0: Çok zor o.
1: Evet, bu soru aynen gerçekten çok zor. Kendime buraya gelmeden önce defaten sordum ve şöyle bir cevaba eriştim kendimi dinlediğimde ve analiz ettiğimde. Evet. Şimdi bir meselenin künhüne varasıya kadar, kök nedene inesiye kadar düğümleri teker teker çözüp, o kök nedene indikten sonra da kendi arafından, o yoldan tabiri caizse azat edip kendini gayet keskin, net bir şekilde yoluna devam eden biriyim. O yüzden ez cümle günün sonunda galiba arafta değilim. Hani hatta galibası fazla.
0: Hiç anlattığınız olmuştur yani. Yani
1: çok, tabii ki.
0: Yani, aslında arafta olmak da çok insani bir durum değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Şöyle şimdi... ne zaman sizin programınızı görsem aklıma şöyle bir şey gelir. Lise yıllarımda işte uluslararası edebiyat eserlerini de okuyoruz. Dante'nin İlahi Komedyası'na dair bir muhabbet oldu. Tabii Araf'a dair yoğun bir tartışmalar oldu. O gün bugündür zihnimde çok da olumlu olmayan bir kanaati var Araf'ın. Bu kişisel hayatımdaki küçük bir anekdot olarak, belirli noktalardaki küçük karşılaşmalar bile insanı demek ki ne kadar etkileyebiliyor. Ama tabii ki elbette ki çok kendine yoğun sorular soran ve bu yoğun soruları sorarken de az evvel de dediğim gibi hakikaten kök nedene inene kadar bir vakit harcayan, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi? Ama günün sonunda o kök nedeni keşfettikten sonra da şimdi gerçekten keskin, köşeli, net bir yanım olduğu için size karşı dürüst olmalıyım. Galiba hakikaten o Araf'ı orada nihayetlendiriyorum genel itibarla.
0: O algı sizde oradan bir kaldı, ondan sonra da...
1: Evet, orada kaldı.
0: Bir izi kaldı.
1: Evet.
0: Evet, şimdi şöyle sorsam. Zeynep Yıldız, biliyorum ki çok genç bir vekilsiniz. Ve ben sizi gerçekten aktivist ruhunuzla tanıyorum. Gazze dendiği zaman hatırlıyorum. Ve bence çok bir hani... En kalbi, en şerefi bir rütbe olarak hani görüyorum bunu. Bu yüzden aslında asıl temel meselelerimize geçmeden önce yani Zeynep Yıldız'ın, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın mesela siyasetle tanıştığı anı merak ediyorum. Mesela iyi bir hukukçu. Aslında oraya kadar hani o öğrenim zamanınızdaki onlara da soracağım ama ilk tanışma anınızı merak ediyorum. Yani mutlaka ki bir ülkünüz var diye düşünüyorum.
1: Elbette ki. Şöyle ifadelendireyim. İlk tanışma anımız aslında bence babama ve anneme dayanıyor. Şöyle bir hikayesi var babamın. Babam 1978'de ODTÜ Elektrik Elektroniği kazanıyor. Başlıyor.
0: Maşallah. Selam olsun buradan.
1: Evet, onu da buradan selamlıyorum. ve sonrasında dönemin tabii ki siyasi şartları gereği bırakmak mecburiyetinde kalıyor. Babam o zaman rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı. ve dolayısıyla oradan gelen bir böyle kök zaten var ailede. Böyle bir hikayesi var ailemin. ve yine annemin işte babası vaktiyle merkez sağ diyebileceğimiz siyasi hareketlerde yer almış ve her zaman bir ilgisi vardı. Ama bu ilginin ötesinde benim bence kendi kişisel hikayemde net olarak politize olduğum dönem 9 yaşıma tekabül ediyor. Neden 9 yaş? Şimdi 28 Şubat'ı doğrudan yaşayanlar olduğu gibi bir de bence 28 Şubat'ın çocukları var. Şimdi ben 92
0: doğumluyum.
1: Ne kadar
0: güzel bir şey söylediniz ya, çok doğru, evet.
1: Ve o zaman işte TED Ankara Koleji'ne yeni başlamıştım, ilkokul 3. sınıf. Ve bir arkadaşım bana geldi, dedi ki Diyanet İşleri Başkanı. Sen bu sınıfın Diyanet İşleri Başkanısın. Ondan sonra hani hatta gelip bazen işte Türkiye'nin ilk kadın Diyanet İşleri Başkanısın. Bu konuda ne düşünüyorsun falan diyerek böyle bir hani akran zorbalığı cümlesi olarak bunu o zamanlar kullanıyordu. Ama iyi ki de kullanmış diyorum. Ve hani çünkü kendimin nasıl algılandığını aslında muhatabımdan anlamış oldum. Ve gerçekten bizim çocukluğumuzda da bence politik bilinci yüksek bir ortamda büyüdük. Biz düşünsenize 9 yaşındaki bir çocuk Diyanet İşleri Başkanı'nın ne demek olduğunu biliyor ve bunu bir hakikaten akran zorbalığı nesnesine dönüştürebiliyor. Sonrasında bu ortaokul yıllarımda da devam etti ve en nihayetinde lise 1'e geldiğimde AK Parti Gençlik Kolları'nın Ümit Meriç'le olan bir söyleşisine katıldım. Bir arkadaşım davet etmişti ve o kadar akıllıca sorular soruldu ki orada. Çok hayran kaldım. Yani hakikaten çok seviyesi yüksek bir tartışma vardı. Ve ben de yazmayı, çizmeyi, okumayı çok sevdiğim bir dönemdeyim. Ve Cumhuriyet mitingleri var. Bir yandan karşı argüman üretmek zorunda hissediyorum bulunduğum ortam gereği. Yani sorguluyorum hakikaten nereye doğru bir evrilecek bu süreçler diye de. Bu arada Tuncay Özkan'la da aynı komisyonda görev yapıyoruz. Bunu ona da söyledim. Ben şu an buradaysam sizin de çok büyük etkiniz var diyerek hakikaten. Ve bu hikayemi ona da anlattım.
0: Ama işte önemli olan değil mi? Bunu aşabilmek ya. Yani.
1: Evet.
0: Travmatik de bir şey de var aslında. Her ne kadar bugün anlatabiliyorsak da.
1: Evet. En travmatik kısmına geliyorum. Şöyle, şimdi tabii o zamanlar başım örtülü değil. Hani hem Gazze ile ilgili güzel şeyler söylediniz. Allah inşallah bunu gerçekten hakkıyla taşıyabilmeyi nasip etsin. Yani kendime dair zannım öyle değil ama Allah hakikaten teşekkür ediyorum bu cümleniz için. Ama bana da bir ciddi sorumluluk yükledi. Şimdi bir gün eteğimin boyundan dolayı böyle bir lisede peçete yağmuruna tutuldum. Ve bunu bir sene boyunca ben aileme de açıklayamadım. Ama o hadiseden sonra bir hafta sonra babama dedim ki ben başımı örteceğim. Yani ben artık bunu istiyorum. Ve bu mesele benim içimde çok demlendi. Hakikaten çok yoğunlaştı ve ben bunu istiyorum. Babam da tabii benim kararlılığımı bildiği için belirli konularda. Çok fazla konularda ben bunu net olarak istiyorum demem. Ama dediğim zaman kesindi yani. Ve
0: aslında orada bir zorbalanma vardı değil mi?
1: Evet tabii ki. Ama zorbalanmayan bir etki tepki değildi bu aslında. Benim zaten yapmak istediğim bir şeydi. Ve ben o zaman daha net bir şekilde artık bunu yapmak istediğime kanaat getirdim. Çünkü o zaman başörtülü olma kararı vermek çok kolay bir durum değildi. Ve ondan sonra bir hafta sonra da zaten babam beni Kudüs'e götürecekti. Ve dedim ki ben Kudüs'e bu şekilde gitmek istiyorum. Hem bu olayı yaşamışım hem de o da benim için önemli bir vesileydi. Dolayısıyla Kudüs'e başörtülü gittim. Ve 3 Mart 2007 idi o zaman. Ve dolayısıyla benim orada minik minik yolculuğum başladı. Ama esas olarak dedim ya o bir söyleşiye katılmıştım. Ve oradaki tartışma ortamı beni hakikaten oradaki o derinlikli yaklaşım etkilemişti. Bir sene sonrasında parti kapatma davası açıldı. Tabii ben böyle iddianameyi okudum. Ve bence hukuku tercih etmemde de ciddi bir etkisi oldu o sürecin. Ve o iddianameyi okur okumaz dedim ki ben gençlik kollarına gireceğim. 15 yaşındayım. Tabii ki genel merkeze gittim. Balgat'taydı o zaman. Ayrıca Münferi'den bir binası vardı. Oradakiler beni nazikçe karşıladı. Dediler ki ablacığım birazcık yanlış gelmişsin. Burası genel merkez. İlk başta bir bizim Kocatepe'nin hemen karşısında il binamız var. Oraya bir uğrayabilirsin. Uğradım. Orada da tam hakikaten bir toplantı var. Ve başörtüsü konusu konuşuluyordu. Tabii kendimi tutamayıp söz aldım. Giriş o giriş. O zaman Gençlik Kolları Başkanımız Hakan Han Özcan'dı. Ondan sonra benim ilk başkanım oydu. Şimdi de il başkanımızdı. Ve hakikaten yollar bir yerde başlıyor, bir yerde tekrar kesişiyor. O örgü de çok enteresan hakikaten. Ve orada başladı hikayem. Sonra tabii sınav dönemleri vesaire ara verdim. Sonrasında tekrar 22 yaşımdayken genel merkezde genel başkan yardımcısı oldum. Halkla ilişkilerden sorumlu. Ondan da 2 hafta önce avukatlık stajımı yapıyorum İstanbul'da. Annemle babama dedim ki ben hep bakın burslu okudum. Ve size de çok yük olmamaya çalıştım ama dedim. Ben avukatlığı çok yapabileceğim gibi hissetmiyorum. Beni bir sene finanse edin. Ben Türkiye'yi adım adım dolaşayım. Hatta dedim keşke dedim güvenilir bir ekip olsa da Hakkari'ye gitsem. Çok merak ediyorum dedim. Ve gençlik kollarına 1,5 hafta sonra MKYK'ya seçildim. 4 gün sonra da Hakkari'ye gittim. Ve gidiş o gidiş 11 defa totalde gittim Hakkari'ye. Ve Türkiye'nin tabii pek çok iline adım adım bütün illerimizin tabiri caizse fotoğrafını çekme imkanım oldu.
0: Yani 4 yıl oldu. Avukatlık yaptıktan sonra?
1: Yok, o daha üniversiteden mezun olduğum süreçte. Ben avukatlığımı hemen onunla birlikte devam ettirdim. Gençlik kolları süreciyle. Sonrasında ana akademide merkez disiplin kurulu üyesi oldum. Hani o bütün hepsini avukatlıkla birlikte sürdürme imkanım oldu. Tabii çok yoğun çalışıyordum. Haftanın 4 günü avukatlık, işte 35 duruşmaya giriyordum en az. Sonra geri kalan 3 gün 3 ayrı ile gidiyorduk ve hakikaten böyle sıfır uykuyla gelip tekrar işbaşı yaptığım günleri çok hatırlarım.
0: Peki şöyle mesela son zamanlarda tabii çok tartışılan bu öteki hissettirilme hani mevzusu ya da işte biz hani psikolojik olarak hep kendimizi, ya da bilmiyorum tabii ki hani siz de vekil olarak bu anlamda o şeyi atabildiniz mi yani? Çünkü neticede çok genç bir vekilsiniz. Yani o öteki hissettirilen ya da birilerinin yapma böyle bizi de ağlatacaksın dediğimiz mesela bu hafta çok konuşuldu. Boğaziçi kampüsünde bir hanımefendinin ben mesela söylersem beni anlarlar diye düşünüyorum. O kadar hüzünlenmiş, o kadar hüzünlenmiş ki ben de ona şöyle bir şey yazdım.
1: Kalbi kırılmış.
0: Yapma evet. Böyle bizi de ağlatacaksın dedim. Diyor ki mesela bunu sadece bir kısmını okuyacağım size. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur günü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyerek ağlıyor. Şimdi bu pasajı niye okuduğumu sevgili izleyenlerimiz çok iyi anlarlar. Mesela siz bunu nasıl yorumlamamak istersiniz? Ben mesela ben yorumlayabiliyorum. Pek tabii ki yani sosyal medyadan, ama ben bir, gerçekten böyle çok kazıyarak ve her şekilde bunu yaşamış bir vekil olarak, bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız?
1: Şöyle ifade edeyim. Şimdi biz üniversiteye başladığımızda yasak devam ediyordu. Ve ben de kimlik kartımı, yani şöyle ifadelendireyim, bir ay ya da iki ay sonra biz başörtülü girdik üniversiteye elhamdülillah. Ondan sonra ben de tabii ki kimlik kartımdaki fotoğrafı ivedilikle değiştirmek istiyorum. Ve böyle değiştirdim. Bunu da o zaman bir sosyal medya sitesinden paylaştım. İşte evet, yaşasın artık kendim gibi gözüktüğüm bir kartım var diye. Ondan sonra birkaç arkadaşımın tabii altına yazdığı böyle nahoş yorumlar olmuştu. Hakikaten ve o an şunu düşündüm. Yani bu kadar normal bir şeyi bile anormal bir yere konumlandırıp insanların yaşam alanını tamamen kendi istediği bir yere sıkıştırmaya çalışan çok ileri düzey bir nobranlıkla biz mücadele ettik yıllar boyunca. Hmm. Yani birilerini önce mağdur edip her an, her saniye, her dakika otobüse bindiğinde, otobüsten indiğinde, efendime söyleyeyim, her türlü sosyal ortamda nefes alacak alanını kısıtlayıp sonrasında da ay yine mi mağdursun diyen bir kitleyle mücadele ettik. Evet kardeşim, sen mağdur ediyorsun diyesiniz evet, geliyor. Yani mağdur olmaktan hoşnut değiliz elbette ki. Ama netice itibariyle bir yerde de bir mağduriyet oluşuyorsa bu mağduriyeti de bence yüksek sesle tartışıp konuşmak gerekir. Neden? Çünkü şu an bile sizin az evvel okuduğunuz pasaj,
0: evet şimdi hemen geleceğim.
1: Evet, bana şunu çağrıştırıyor. Hakikaten dünyadan kopuk, toplumdan kopuk. Bakın sadece toplumdan kopukluktan bahsetmiyorum. Bu dünyadan da kopuk olma hali. Yani bu insanın ben dünyanın farklı bölgelerinde bulunmadığı sonucunu çıkarıyorum. Çünkü dünyanın çok farklı bölgelerinde artık toplumun tüm katmanlarına yer veren sosyal görünürlükler inşa edilmiş durumda. Sivil toplumda böyle, siyasette böyle, günlük yaşantıda böyle ve hakikaten hiç kimsenin bu noktada kendini öteki hissetmediği bir düzlem oluşturulmaya çalışılıyor bir çoğulcu dil üzerinden. Ama gerçekten bu noktada kendilerini bir tahakküm merceği olarak konumlandıran ve bu tahakküm alanını kaybettikçe hırçınlaşan ve hırçınlaştıkça da içindeki zehri yalnızca kendine değil bütün topluma akıtmaya çalışan bir kitleyle biz yıllar yılı muhatap olduk. Ve orada bir cümlesi vardı. Bilmiyorum o kısımda az evvel
0: bilim
1: okudunuz
0: yuvası
1: mu? Bilim yuvasının ötesinde bir de Türkiye'nin kısa bir özeti gibi adeta burası gibi bir cümlesi var hanımefendinin. Ah dedim ne kadar güzel işte. Demek ki yani biz Türkiye'yi normalleştirmek adına
0: çok doğru,
1: çok önemli adımlar atmışız. Yani normalleşmek, biz fazlasını istemiyoruz. Biz birileri işte Türkiye şurası mı olacak, burası mı olacak vesaire, bu tartışmalar içerisinde büyüdük. Ama Türkiye hiçbirisi olmadı ve Türkiye kendi özgün modelini oluşturuyor şu an için. Ve dolayısıyla aslında bu normalleşmek, kendimiz olduğumuz gibi kabul edebilmek ve hakikaten kendini olduğu gibi zaten ifade edebilirse bir insan, peşi sıra çok aslında mutlu bir şekilde üretebilir. Bir ve bütün bir şekilde millet olup çok daha başka dünyada aslında bizim sözümüzü muhkem kılacak işler yapabiliriz. Ve bu bakımdan ben mesela şu an işte sanayi anlamında attığımız adımların, efendime söyleyeyim, oluşan bir teknofest kuşağı hakikatinin, işte bir Türkiye yüzyılı ufkunun günün sonunda bu normalleşmenin bir ürünü olduğunu can yürekten inanıyorum açıkçası.
0: Hı hı. Yani sonuçta bilim yuvasında böyle kimsenin beherinin beher deneyi tüpüne falan karışmıyoruz, yani oraya su katmıyoruz.
1: Dolayısıyla ay bir de
0: yani
1: çok fantastik. Neyi
0: kastetmediklerinin aşikarlığını çok iyi gördüğümüz için bu manada da sizin yorumunuz da çok çok güzel oldu.
1: Bir gün Fas'ta, çok affedersiniz, ufak bir tanıklığımı, şahitliğimi anlatmak isterim. Fas'ta bir toplantı için gittik. Yanılmıyorsam Fez'in ara sokaklarında dolaşıyoruz. Harika bir mimari yapı gördüm. Ve böyle hani topu topu 2-3 saatlik bir vaktimiz var toplantı arasında. Ve orada şunu gördüm. Karaviyin Üniversitesi. Dünyanın kesintisiz eğitim veren en eski üniversitesi ve Müslüman bir kadın tarafından kurulmuş. Yani dolayısıyla böyle çok yanılgılı bir şekilde aslında insanlık tarihi boyunca kümülatif ilerleyen o bilimin en önemli taşıyıcısı zaten bugüne kadar Müslümanlar olmuş. Kimseye de kendimizi ispat etmek durumunda olduğumuz bir düzlemde değiliz. Hani yok ama İslam zaten bunu destekler vesaire de, o cümle bile fazla bir cümle bizim için. Zaten Allah'ın kurmuş olduğu

0: Yani bu da unutulmayan anlardan bir tanesidir. Mesela. Bizi derken tabii sizi, yani sizi ne sevindirdi diye soruyu sorayım.
1: Evet, galiba beni üzen şeyleri de ve beni çok sevindiren şeyleri de somut olarak çok düşünebilen biri değilim. Yani öyle bir akış içinde ilerliyorum ki bazen çok bu analize belki yer verilmiyor ama
0: ya da şöyle sorayım, çok özür dilerim. Neyi unutmazsınız?
1: Şunu unutmuyorum. Şimdi siz bu soruyu sorduğunuzda bence bizim aklımıza gelen ilk an sorunun en gerçek cevabıdır. Ben milletvekili yemini ettiğimde kendimi açıkçası milletvekili gibi hissetmiyorum. Yani doğru konuşmak gerekirse. Çünkü ben hala gençlik kollarında dolaşıyorum gibi. Hani hakikaten onun ağırlığını bir yandan hissediyorum. Yani şimdi düşünün, avukatken tek bir kişinin vekaleti var bende ve o bile benim uykularımı gece kaçıran bir şey. Allah'ım diyorum, 85 milyonun şu an, o zaman tabii nüfusumuz 85 milyon değildi ama 8 sene öncesinden bahsediyorum. Türkiye'deki milyonların sorumluluğu, vekaleti üstümde. Hani çarpı kaç uykusuzluk hali, çarpı kaç hani çalışma hali benim için diye düşünüp hakikaten çok daha planlı ve sistemli olmaya dönük kendime bir söz veriyordum bu bir yanında. Ama o kürsüde yemin etmenin benim için şöyle çok derin bir anlamı oldu. Merve Kavakçı meclise giremediğinde ben 7

0: Bu benim çocukluk bilinçaltımda çok aşırı etkileyiciydi ve ben o kürsüden yemin ettiğimde açıkçası şunu sadece düşündüm. Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüde ben şu an yemin ediyorum. Ve ben üniversiteye başladığımda henüz daha başörtüsü yasağı olduğu için hani neticede yaşımız genç ama tevellüdümüz yetti yani ne yazık ki. Orada ben açıkçası ilk başladığımda perukla giriyorum üniversiteye. Dolayısıyla ben avukat olacağımı olup olamayacağımı daha doğrusu bilemiyordum. Dolayısıyla vekilliği hiç hayal edemiyorduk o noktada. Hani böyle bir tasarrufum da zaten yoktu. Ve günün sonunda Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüden yemin etmek gerçekten ben de böyle çok derin bir hüzün ve aynı zamanda olması gerekenin oldurmanın gerçekten Cumhurbaşkanımızın bu noktada verdiği mücadelenin ne kadar aslında derin ve anlamlı olduğunu hissettiğim ve böyle bir sürur, sevinç vesilesiydi diyebilirim.
1: Buradan da sevgili Merve
0: Evet
1: Kavakçı'ya
0: ya çok muhteşem
1: sevgili
0: insanlar
1: Rabıza Hanım'a çok
0: gerçekten.
1: selamlarımı söyleyelim. Gerçekten demek ki aynı hüzünleri,
0: Evet.
1: hüzün ikizliği var
0: Evet.
1: eserde. Onu da söyleyeyim. Şimdi sevinçlerimiz, hüzünlerimiz. Bunları da konuşmuşken. Bir şeyi merak ediyorum.
0: Buyursunlar.
1: Soru sorabilir miyim? Şöyle, şimdi mesela mecliste tartışma anları yaşıyorsunuz. Bazen kendinizi zor tutuyorsunuz. Dur, hiç bilmiyorum, mecliste olmadım. Ama bir taraftan da bir harp var, sinir harbi var ya
0: Evet.
1: da. Belki de orada bir hani nasıl söyleyebilirimin çok olumlu anlamda bir mühendisliğini de yapmak zorundasınız. Ama şimdi çok tartışmaya girdikten sonra asgari nezaketin dışında tartıştığınız işte bu muhalefetin vekilleriyle de böyle mesela karşılaştığınızda o kavgadan sonra mesela bu gerçekliği merak ediyorum.
0: Evet, bu gerçekten hepimizin dışarıdan baktığımızda ilk merak ettiğimiz konu. Ben şöyle bir şaşkınlık yaşamıştım. İlk şaşkınlığımı bu konuda hemen anlatmak isterim. Şimdi ben ilk seçildiğim zaman meclisin akademiya denilen böyle en arka kısmı var. Ben kitaplarımı oraya getirirdim, okurdum ve gözlemlerdim. Kim nerede ne yapıyor diye. En arkası çünkü herkesi görüyorsunuz. Şimdi bir gün bir muhalefet vekili hiç ağza alınmayacak, gerçekten insanın haysiyetini, onurunu hedef alan bir konuşma yaptı. Hakikaten öfkeleniyorsunuz yani öyle bir durumda. Yani gerek yok bunu. Yani meramını anlatmak için insanların haysiyetine dokunmana gerek yok hakikaten. Yani böyle bir galiz ifadelerle bir kitleyi hedef almak siyaseten de kazandıracak bir durum değil aslında. Böyle bir farkındalığı olmayan bir vekil korkunç bir konuşma yaptı. Akabinde geldi bizim sıralara. Teker teker tokalaştı, selam verdi, bir şeyler yaptı falan. Ve hakikaten dedim bu nasıl bir şey, aymazlık hali. Nazik bir ifade bulmaya çalışıyorum ama hakikaten orada tabii bizimkiler şaşırdı falan. Çünkü daha demin çok kötü bir konuşma yaptı. Dolayısıyla ben kendi kendime bu manzarayı gördükten sonra şöyle bir ölçüt belirledim. Yani bir kimseyle ileride yüz yüze bakmam gerekecekse belirli sınırları korumam gerekir. O zaman da belirli nezaket sınırları içerisinde konuşmam gerekir ne olursa olsun. Çünkü günün sonunda iletişim kurmak durumundasınız. Çünkü memleketinize dair bazı meseleleri konuşacaksınız ve sonuca ulaşırsınız, ulaşamazsınız. O ayrı bir konu ama neticede toplumsal anlamda da belirli dirençleri yönetebilmek aslında sizin orada kurduğunuz iletişimle de mümkün. Ve dolayısıyla burada mümkün mertebe yüz yüze bakacak bir düzlemde tartışmaları tutmanın faydalı olduğu kanaatindeyim. Eğer o eşiği aşıyorsa karşı taraf bizim de buna aynı tonda mukabele etmemiz tabii ki gerekiyor ama o dakikadan sonra da arkaya gidip hani iletişimi aynı tonda sürdürebilmemiz mümkün değil. Çünkü o hani bizim yapımıza uyan bir şey değil. Yani bir insanın bir yüzü vardır. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımıza, bizim genel yaklaşımımıza ve samimiyet anlayışımıza uyan bir durum değil bu. Ama açıkçası zaman zaman muhalefet vekillerinin o kadar ton yükselttiğini görüyorum ki o birazcık kendi içlerindeki rekabetten bence kaynaklanıyor. Çünkü kendi içlerinde çok güçlü bir rekabet var.
1: Nasıl bir rekabet? Bizim, şöyle, bize yansıyanın dışında ne gibi mesela?
0: Şöyle,

0: Mesela şimdi bazen ton çok yükseliyor. Ben böyle öyle anlarda milletvekili arkadaşlarıma soruyorum. CHP'nin kongresi mi yaklaşıyor? Neden acaba bu kongre bu ton yükseldi? İşte onların PM dediği şey vesaire, yani o zaman muhalefetin böyle eşiklerden geçtiği anları mesela kürsüdeki konuşmaların tonlarından ben kendi adıma anlayabildiğimi düşünüyorum. Ve nitekim bu hiç
1: Tutuyor.
0: sekmedi. Yani sonrasında böyle eğer PM'de görev alamadıysa falan böyle o ton düşer. Onu da görürsünüz. Aa, bu çok konuşuyordu. Bu zatı muhterem şu an neden konuşmuyor acaba dediğimizde. Aa, yokmuş listede deyip kendi bu kanaatimizle teyitlediğimiz pek çok durum oldu. Ne yazık ki. Keşke gerçekten kendileri için konuşsalar diyorum.
1: O meseleye de geleceğim, yani bu işte muhalefetin şu andaki kendi durumu falan filan. Çok da böyle hani böyle hard siyasetten ziyade ben biraz böyle halkla bir temaşa içerisinde olan hani Zeynep Yıldız'ı da konuşmak istiyorum. Mesela şu sorun, sahadasınız, çok fazla halkla temas içerisindesiniz. Bu manada mesela halktan en çok hangi konuda mesela eleştiri geliyor ya da en çok hangi konuda bir memnuniyet var? Bunu da ekonomi sorusunu tabii ki cepte tutarak soruyorum. Mutlaka ki hani.
0: Yani şöyle ifadelendireyim. Ben gerçekten sahada bulunmayı çok seviyorum. İlk aday olduğum zaman sahadan hiç kopmayacağım sözü vermiştim ve hafta sonları dahil çalışıyorum. Hatta parmağımı kırdım, 2,5 ay sonra kırdığımı fark
1: Çok
0: ettim
1: iyi bir
0: falan.
1: şey.
0: Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla hakikaten çok yoğun bir şekilde sahada bulunmaya gayret ediyoruz. Ve vatandaşımızın, ben en azından Ankara seçmeni için bunu söyleyebilirim, gerçekten çok derin bir feraseti var. Hakikaten bir araya geldiğimizde çok etraflıca bir dünya okuması da geliştirebiliyorlar. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Yani Güdül'ün bir köyünde hiç unutmuyorum sarı yelekli eylemleri vardı. İşte 15 Temmuz'dan bahsettik ve gerçekten oradaki vatandaşımızın direnişinden bahsettik. Akabinde dedi ki teyze, evet yeni kapı ruhu bunu sağladı. Yeni kapı ruhu deyip böyle kavramsal haritaya da hakimdi. Hakeza işte sonrasında teyze bir arada bir anda Fransa'daki sarı yelekliler eylemine girebildi yani. Güdül'ün bir dağ köyündeki bir teyzemiz. Dolayısıyla o yüzden ben vatandaşımızın siyasi farkındalığının çok yüksek olduğunu görüyorum. Ve sahaya indiğimde şu an etrafımızda olan bitenden çok haberdar vatandaş. Hakikaten çevremizdeki ateş çemberi diyeceğim klasik tanımıyla hakikaten Ukrayna'da bir hikaye devam ediyor. İşte hakeza Gazze'de devam ede gelen bir soykırım var ve Gazze'ye bu noktada nefes olabilecek tek ülke Türkiye. Çünkü Mısır'ın başına bu geçirdiği süreçler de aslında onların tabii ki dikkatini celbetmiş ve onu da yakından takip etmişler. İran'da hakeza olan biten hadiseler onların dikkatinde ve bunların her birinde Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle aslında nasıl bir kalkan oluştuğunun farkında vatandaşımız. Ve bunun yanı sıra işte savunma sanayindeki atılımların aslında ne kadar yerinde ve doğru ve kimlere rağmen yapıla geldiğinin farkında. Ve bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ben vatandaşımızın bu bilhassa teknolojik anlamdaki atılımlardan çok büyük bir memnuniyet duyduğunu içten içe, güvenlik bizim gerçekten milli güvenliğimizi sağlamaya dönük adımlardan çok ciddi anlamda bir memnuniyet duyduğunu görüyorum. Zaman zaman kendi içimizde profesyonel olmayan anketler de yaptırıyoruz ve buradaki veriler de bu şekilde çıkıyor karşımıza. Onun dışında tabii ki dünyadaki pandemi sürecinden beri başlayan, aslında bu pandemi sürecinden itibaren başlatmak lazım. Çünkü çok ciddi anlamda dünyada bir lojistik ağ tahribatı oldu. Yani dünyadaki lojistik sistemi çöktü ve bunun artçıları tabii ki çok uzun süre devam etti. Bunun üstüne bir de Hürmüz krizi eklenince ki Ukrayna'da da hatırlarsınız biz tahıl koridoru oluşturmuştuk Cumhurbaşkanımızın bu noktada arabuluculuğuyla ve hakikaten o sürecin getirmiş olduğu ekonomik yükler, işte Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz almayı kesmesi, işte ki doğalgaz biliyorsunuz ki sanayinin temel taşıyıcı kolonu. Dolayısıyla Avrupa sanayisi bundan etkileniyor ve bizler de bunlardan etkileniyoruz. Tabi bunların hiçbiri bir mazeret üretmek değil ama günün sonunda dünyadaki bu istikrarsız görüntünün elbette ki bize olan etkileri var ve bu

0: noktada vatandaşımız bu etkileri görüyor ama günün sonunda şunu diyor. Yani bunu çözerse yine AK Parti çözecek. Bunu çözerse yine Recep Tayyip Erdoğan çözecek. Ben ona güveniyorum. Bekliyorum. Bunu çözün diyor. Yani biz de diyoruz biz bize güveninizi zaten bugüne kadar boşa çıkarmadık. Bunu çözecek olan varsa yine AK Parti'dir diyoruz. Ve gerçekten bu noktada bir süreç dahilinde değerlendirdiğimizde de bugüne kadar vatandaşa verdiğimiz bütün sözleri er ya da geç tutmuşuz. Ve dolayısıyla aslında bu sonuç odaklılığın da çok kıymetli bir alameti.
1: Evet. Çok özür dilerim. Buyursunlar. Yani şöyle bir şey vardı bir zamana kadar. Yani bunu zaten çok hani çağırdığımız siyasilerle de değerli büyüklerimizle de konuşmuştuk ama. Mesela çok şey yapıyoruz acaba anlatamıyor muyuz gibi çok eleştiriler vardı ama ben bu son dönemde çok iyi anlatıldığını düşünüyorum mesela. Yani belki sosyal mecralar aksinde hani böyle bir şey söyleniyor olabilir ama ben gayet artık iyi anlatıldığını da düşünüyorum.
0: Ya ben vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, komşularımızın kendi içinde oluşturmuş olduğu hakikaten o ruh be ruh iletişimden doğan tabiri caizse hakikaten teşkilatımızla kurmuş olduğu ki teşkilatımızın da bu noktada hakkını teslim etmek gerekir. Kapı kapı tabiri caizse bunları anlatmasının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyanın oluşturmuş olduğu aslında o yankı fanusunun ötesinde bir dünya ve gerçeklik var. Evet, sosyal medyanın etkisi ve kanaat oluşturduğu kanaat elbette ki önemli. Buna zaten sırtımızı hiçbir zaman için dönmüyoruz. Ama onun ötesinde vatandaşın karşılaştığı gerçeklik de fevkalade önemli. Ve bu minvalde de bunu yüz yüze anlatmak ve hani hakikaten o samimiyetin geçmesi meselesi ya bu gerçekten güvenebileceğim bir insan duygusunun oluşması ve hakikaten süreç içerisinde de o güveni boşa çıkarmamak günün sonunda bence bir tabiri caizse anahtar kilit uyumu gibi vatandaşla AK Parti'yi bir araya getiriyor günün sonunda.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi sosyal mecralar demişken ben bu dijital mecralar başkan vekili Zeynep Yıldız'la da şunu sormak istiyorum. Yani bu gerçekten sosyal medya mı bizi kullanıyor? Biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz? Klişesini bir kenara koyarak. Bu kadar tahakküm ve terörize edilmiş bir dille hani hepimiz mutlaka siz de bu anlamda kafa yoruyorsunuzdur. Belli projeler yazıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bir taraftan hem herkesin böyle çok eleştirdiği ama kimsenin içinden çıkmak istemediği değişik bir bağımlılık desem aslında yanlış olmaz diye düşünüyorum. Belki de bilinçli bir akışa kapılma da diyebiliriz ama mesela çocuklarla ilgili kısım bütün annelerin ve ebeveynlerin şikayet ettiği bir durum aslında. Mesela orada mutlaka bir şey yapılıyordur ama galiba bu söylenilen, ilan edildikten sonraki hayata geçiş sürecinde bir şey yaşanıyor. Ne yaşanıyor? Yani orada bir millet sabırsızlıkla beklediği için ne zaman sorusu da çok bir sağanak halinde yağıyor diye düşünüyoruz.
0: Evet, bu sorulara bizler de elbette ki sıklıkla muhatap oluyoruz. Şöyle ifadelendireyim, sosyal medyanın aslında bir hukukla desteklenmesi bu sosyal medya şirketlerinin de çok işine yarayacak bir şey en temelde uzun vadede. Biz açıkçası internet ortamındaki suçları tespit edebilmek ve buna ilişkin olarak da aslında bir denetim mekanizması geliştirebilmek adına çok öncülük eden bir ülkeyiz. Bizim bu noktada aslında kanunlarımız çok bu dünyada çıkan muadil kanunların çok çok daha ilerisinde ve öncesinde biz belirli tedbirleri almışız. Hatırlarsınız geçen dönem sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin bir kanun çıkarmıştık. Temsilcilik bulundurmalarına ilişkin. Aslında bu da çocukları korumaya dönüktü. O zaman tabii muhalefetten bu noktada çok ciddi eleştiriler almıştık ama bana mesela bir avukat olarak bir anne geliyor diyor ki çocuğum vaktiyle çekmiş olduğu şöyle bir içerikten dolayı çok ciddi anlamda akran zorbalığına maruz kalıyor ve çocuğumun psikolojisi çok farklı bir noktada ne yapabiliriz diyor. Temsilcilerin bulundurulması bu noktada önemli bir adımdı. Hakeza dezenformasyonla mücadele yasasını çıkardık. Bu da yine aynı şekilde çok önemliydi. Ve son kertede dünyada bu sosyal medya kullanım yaşını düzenleyen

0: düzenlemelerden birini yapmış olduk. İlk uygulaması Avustralya'da. Ben geçtiğimiz sene
1: çok iyi.
0: Bir uzay kongresi vesilesiyle Avustralya'ya gittim. Tabii bizim kanunumuz konuşuluyor. Avustralya'da tam bunu yasalaştırma safhasındaydı. Ve oradaki milletvekili arkadaşlarımla konuştuğumda şunu söylediler. Ya dedim, nasıl uygulayacaksınız bunu? Çünkü hakikaten bizim aslında bütün dünya parlamentolarında bizi en çok sıkıştıran konu algoritmaların yeterince şeffaf olmaması bu mekanizmalar içerisinde ve devletlerin aslında egemenliğini tehdit eder mahiyette kararlar almaya mütemail olmaları ve dolayısıyla da devletin egemenlik hakkını sosyal medya alanlarında da ya sosyal mecralarda da oluşturabilecek ve insanların hukukunu bu sayede koruyabilecek bir ortamı tesis etmek. Temel maksadımız bu. Bütün dünya devletlerinin temel kaygısı bu. Hukukunu arayan bir alan. Neden hukukunu arıyor? Çünkü icra kabiliyeti çok düşük olabilme riskiyle karşı karşıya. Çünkü mekanizmalar şeffaf değil ve muhataplar belli değil. Çünkü çok uluslu şirketler içlerinde çok fazla mekanizma var ve dolayısıyla muhataplık ilişkisi kurmak kolay değil. Bu bütün dünya devletleri için böyle. O zaman Avustralyalı arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Biz uygulamasını yapmak hususunda çok fazla bir adım şu an atabilecek durumda olamayabiliriz belki ama oluşturduğu farkındalık bizim için ilk etapta yeterli demişti. Şimdi bizim tarafımızda neler yapılıyor ya baktığımızda.
1: Onu şöyle yapalım mı Zeynep?
0: Buyursunlar.
1: Çok özür dileyerek.
0: Buyursunlar.
1: Kısa bir reklam.
0: Tabii ki.
1: Ondan sonra bizim neler yapacağımız kısmına virgül koyduk. Ben normalde biraz böyle hemen unutabilirim. Şimdiden şuraya da şerimizde koyduk.
0: Ben de hemen buraya notumu alıyorum.
1: Ankara Milletvekili Dijital Mecralar Başkan Vekilliği Sayın Zeynep Yıldız'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce bir ara, aradan sonra buradayız efendim.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Adaptatörler programındayız. Hayırlı geceler. Geceye de girdik. Değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldız'la programımıza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Bak işte yaşlılık.
1: Gerçekten. Estağfurullah efendim.
0: Biz ne yaptık bu evet. konuda diye virgül koymuştuk. Oradan devam edelim bence.
1: Şöyle, en son bu dijital dünyadaki çocuk haklarına ilişkin konuşalım. Olarak evet şöyle şimdi biz tabii buna ilişkin olarak bir yasa çıkardık ilk etapta dijital dünyada çocukların kullanımına ilişkin olarak bir yaş kısıtı getirdik ve buna ilişkin olarak da şu an tabii bir yönetmelik çalışılıyor ve bu minvalde de uygulamada en fazla sonuç doğurabilecek bir sistematiği inşallah inşa ediyor bakanlıklarımız eşgüdüm halinde. Bu noktada tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız işin tabiri caizse lokomotifi oldu ve sonrasındaki süreçte de inşallah bu çalışmalar devam edecek ve biz aslında Türkiye olarak bence çok kıymetli bir iş daha yaptık. Enstitü Sosyal dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi oluşturmuş oldu. Bence bu yönü itibariyle çok fevkalade kıymetli bir çerçeve metin. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yeni bir çocuk hakları tanımı yok. Çocuk hakları sözleşmelerinin pek çoğu aslında güncel ihtiyaçlara cevap vermekten birazcık uzaklaşmış durumdalar. Ve öyle olunca Türkiye'nin bu aslında önerisi fevkalade bence önemli bir noktaya temas ediyor diye düşünüyorum. Ve inşallah bu düzenlemeyle de ilerleyen süreçte bence çok ebeveynlerin işini kolaylaştıracak ve aynı zamanda da çocukların çocuk kalma hakkını aslında koruyacak. Yani her çocuğun aslında çocuk kalma hakkı olmalı. Çocukluğunu yaşayabilme hakkı olmalı. Efendime söyleyeyim, normal bir iletişim kurabilme hakkı olmalı. Ve aslında böyle çok baskın dijital kültür günün sonunda çocukların elinden çocuk kalma hakkını alıyor. Ve dolayısıyla da devletimiz burada attığı bu adımla hükümetimiz inşallah çok güzel bir sonuç doğuracak. Yani meclisimizden çıkan bu yasa şu an bakanlıklar nezdinde inşallah en güçlü şekilde uygulanacak.
0: İnşallah. Şimdi dijital mecralar başkan vekili olarak ben arada böyle size soru sormaya devam edeceğim. Ama malumunuz son günden böyle biraz karışık. Karışık mı bilmiyorum. Yani bizim için karışık değil. Biz izliyoruz neticede ama bir taraftan da şöyle mecliste bir vekil olarak da mesela oradaki atmosferi yorumlamanız açısından bir soru sormak. Mesela muhalefeti bölünmüş sayıyor musunuz şu anda?
1: Evet. Net bir biçimde bizim de gördüğümüz haliyle net bir bölünmüşlük var. Ama bu bölünmüşlük yeni başlamış bir bölünmüşlük değil. Bu açıkçası o şaibeli kongreden itibaren başlamış bir bölünmüşlük idi. Ve artık bu hani tabiri caizse ete kemiğe büründü artık. Ayyuka çıktı diyebiliriz. Yani günün sonunda elbette ki ana muhalefet partisini bu kadar dağınık görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Ama günün sonunda da eğer biz Türk siyasetinin temiz kalmasını istiyorsak, Türk siyasetinin bu noktada vatandaşa hakikaten bir şey vaat edebilmesi gerektiğini düşünüyorsak, gerçekten en başından beri hep ifade ettiğimiz bir husus var. Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet sorunu var. Muhalefetin muhalefet edememe, yapıcı bir dil kullanamama ve hakikaten memleketin hayrına bir işi başında duramama gibi bir sorunumuz var. Ve bugün geldiğimiz noktada da gerçekten muhalefetin bu parçalanmış görüntüsü çok önceden başlamış bir görüntüydü bana kalırsa ve bugün de görüntü ve bu CHP'yi bu noktaya getiren olaylar silsilesi bence ülkemiz adına çok üzüntü verici. Çünkü milletin siyasilere yüklediği sorumluluğun tabiri caizse gereğini yerine getiremeyen bir muhalefet olduğunu görüyoruz. Kendi içlerindeki tartışmalarla başlayan, kendi içlerindeki şikayetlerle başlayan süreç onları bu noktaya getirdi. Ve bence bu genel olarak bizim siyasetimizin, ülkemizdeki siyaset anlayışının, insanların siyasete bakış açısının zedeleneceği bir sonucu umarım ki oluşturmaz. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda bu noktada muhalefetin bir oluşturduğu o kadar negatif bir imaj var ki kendi içlerinde. Biz sahaya indiğimizde şunu çok net görüyoruz. CHP ve onların aslında temsil ettiği değerler, yeni kurulan partiler de buna dahil olmak üzere. Bu minvalde vatandaşın bu tip yozlaşmışlıklara, efendime söyleyeyim, mali anlamda açıklanamayan durumlara ilişkin olarak bu yasal süreçlerin vatandaşımızın çok ciddi anlamda desteğini kazandığını ben sahaya indiğimde görüyorum. Evet, devletimiz bunların üzerine gitmeli ve bu süreçler hakikaten açığa çıkarılmalı diyor vatandaşımız. Ve açıkçası bu gelinen noktada da ben muhalefetin bu bölünmüş yapısının bir tesadüf olmadığını düşünmekle birlikte üzüntü verici buluyorum. Yani gerçekten kendi içlerindeki bu kendilerini düşürdükleri durum gerçekten çok büyük bir güvensizlik problemi. Daha kendi birbirlerine güvenmeyen birileri, bir topluluğun, bir kitlenin ülkemize bu noktada vaat edebileceği bir güven düzlemi elbette ki yok. Ve günün sonunda vatandaşlarımız da bunun farkındalar. Ama tabii ki yani buradaki oluşan düzlem

0: Bizler izleyici konumundayız ama günün sonunda da çok tartışmaların seyri ve gerçekten muhalefetin kendine biçtiği rol, kendine layık gördüğü yönetim anlayışı hakikaten onlar adına üzüntü verici.
1: Bu arada şey de var, yani mesela işte gençler meselesi çok konuşuluyor. Gençlerin apolitikleştiği ya da işte gençlerin bu anlamda bir ya da böyle mesela çok konuşulan şeylerden bahsedeyim. Bu dip dalgalar falan işte mutlaka ki bir klişe valizinde, valizimiz dolu bu anlamda siyasete dair. Ne düşünüyorsunuz yani bu anlamda yeni parti dediğimiz o gerçekten yeni mi diye sorduğumuz arkasından bölünmüş belki de saydığımız günün sonunda sizin dediğiniz gibi nereye varacak gençler açısından ne görüyorsunuz orada bir sorsam?
0: Yani şöyle söyleyeyim, açıkçası şöyle kadrosuna genel olarak baktığımda gerçekten çok kirlenmiş bir siyaset anlayışını temsil eden çok fazla isim orada yer alıyor. Ve bir bütün halinde baktığımda gençler bunu görüyor. Yani şimdi ben açıkçası gençlerin, ben çok inanıyorum muhakeme yeteneklerinin gücüne. Şimdi birileri işte şu kuşak bu kuşak şöyle böyle vesaire farklı farklı tartışmalar yürüte dursun. Ben yeni neslin çok ciddi anlamda muhakeme yeteneğinin kuvvetli olduğunu görüyorum. Hakikaten çok belirli noktalarda değerlendirme yapabilen ve ona göre pozisyonunu revize edebilen bir yanları var. Ve ben sokağa indiğimde de açıkçası bunların hepsinden beri olarak muhalefetin bu çirkinliklerini bir yandan görüyorlar ve bir ümit onlar için oluşturmadığını muhalefetin farkındalar. Ama öte yandan çok yoğun bir şekilde şunu da ben görüyorum gençlerde. Gerçekten gençler muhalefeti bir kenara bırakarak, şunu net bir biçimde ifade ediyorum, gerçekten Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Yani Cumhurbaşkanımızın o samimiyeti, biliyorsunuz gençlerle çok farklı farklı noktalarda buluşuyor. İşte bir gün bir efendime söyleyeyim bir parkta, bir gün bambaşka bir yerde gençlerle iletişim her zaman için kuruyor ve hakikaten o genç dilini her zaman için koruyor. Ve gençler için iyi bir Türkiye oluşturmak için nasıl bir disiplinle çalıştığını da gençler görüyor. Ben bu noktada gençlerin son derece hakkaniyetli olduğunu görüyorum ve artık gençler arasında da şunu net bir biçimde biliyoruz. Hakikaten en başından beri birinci parti AK Parti ve yüzdesel olarak bizim genel oy oranımız içerisinde de gerçekten gençler aslında eşit seviyede AK Parti'yi, yani daha üst yaş grupları AK Parti'yi ne kadar destekliyorsa gençler de aynı oranda destekliyorlar. Çünkü ben son derece rasyonel tercihler yaptıklarını düşünüyorum. Samimiyetin nerede olduğunu biliyorlar. Gerçekten Cumhurbaşkanımızla çok güçlü, çok samimi ve çok tatlı bir iletişimleri var. Ben bunu sahada da görüyorum. Hani herhangi bir yere Cumhurbaşkanımız girdiğinde yanında yamacındaki o gençlerin gözündeki ışıltıyı da görüyorum. Dolayısıyla bu samimiyet dilini ben diğer partilerin kurabildiğini görmüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi bu noktada gençler nezdinde birinci sıraya koyan da aslında bu samimiyet ve güven dili. Şu an çok ciddi anlamda muhalefetin vaat ettiği şey en temelde bir güven bunalımı. Ve hiç kimse de bu güven bunalımının yanında saf tutmak istemiyor açıkçası.
1: Güven meselesine gelmişken aslında bizim yine o son konuşulanlar arasında çok da şu anda gündemimiz olan güven problemi ne matuf bir şey sormak istiyorum. Şu deprem acısından ya da acısında belki hissetmediğimiz sonrasında ya biz ne yaşadık ne yaşamışız diye sorduğumuz bir gündemimiz var şu anda. Bir dernek, şu anda ismini de vermeyeyim, insanlar şimdi daha çok sinir harbi yaşamasınlar. Neticesinde bir takım ünlü mamullerin de tabiri caizse şunu gördük. Ya biz yapmadık, lanetliyorum diyen bir kısmın da aslında o zaman çok ciddi anlamda bir navigasyon görevi üstlendiğini de biliyoruz. Şimdi galiba 20 gün deprem anında Malatya'daydınız ve sahadaydınız. Bu insanlar gerçekten... çok safi duygularla da, evet, halktan bahsediyorum. Buradaki en saf olan gerçekten halktan bahsediyorum.

0: bahsediyorum. İcracılardan da bahsetmiyorum. Burada bir güven şeyini telkin etmek adına, tekrar tesis etmek adına şunu da soruyorum. Yani devleti aciz göstermek adına yapılmış olan bu bir şekilde çok cüruf hareketleri nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda geldiğimiz noktada gerçekten güven ilişkisini, özellikle bu belki de bir takım gerçekten orada var olan STK'ların da çok töhmet altında kaldığı, yo biz buradaydık ama siz yoktunuz dediği ama kimsenin o anda o acıyla sesini duyuramadığı. Şu anda her şeyi böyle çok açık büfe halinde burada şu anda görüyoruz. Siz de oradaydınız. Ne oldu?
1: Şöyle ifadelendireyim. Tabii deprem haberi gelir gelmez Cumhurbaşkanımız bütün milletvekillerini talimatlandırdı. Hı hı. Ve çok sistemli bir şekilde her birimiz belirli illerden sorumlu olduk. 11 ile de farklı illerin vekilleri görevlendirildi. Biz Ankara vekilleri olarak Malatya'da görevlendirilmiştik ve ben o süreç içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi 21 gün Malatya'da kaldım. Devam eden günlerde yine bu 21 gün içerisinde de açıkçası bütün ana resmi görebilmek adına farklı illerimizi, ilçelerimizi depremden yoğun bir şekilde etkilenen teker teker ziyaret ettim. Ve o süreç içerisinde hakikaten net bir fotoğraf oluşturabilmek adına çok fazla gözlemim oldu. Şimdi sosyal medya az evvel de dedik ya çok ciddi bir yankı fanusu oluşturuyor ve bu yankı fanusu içerisinde insanların hakikat arayışı hakikaten belirli noktalarda birazcık daha belirsizleşebiliyor. Ve burada doğruyu anlatabilmek adına mesela ilk başta ne dediler, işte asker nerede, asker yoktu, şu yoktu, bu yoktu, işte çadırların oluşması için demişlerdi. Ben ilk 24 saat içerisinde Malatya'daydım. Malatya Kongre Merkezi ilk durağım olmuştu ve onun hemen önünde, arka kısımlarında, her yerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen askerlerimiz çadırları kurmuşlardı. Hatta bir Ayaşlı bir de Hakkari'li bir askerimize denk gelmiştim. Ve hakikaten onlar çok sistemli bir şekilde şimdi hem illerin, valiliklerin sorumlu olduğu iller vardı, farklı valiliklerin. Hem de askerin sorumlu olduğu iller vardı. Yani dolayısıyla çok yüksek bir koordinasyon vardı. Bir yandan Kızılay koordine, AFAD koordine, efendime söyleyeyim devletin işte valilikler, evet, depremden etkilenmeyen illerin valilikleri, depremden etkilenmeyen illerdeki işte sağlık kuruluşları, askeri kuruluşlar her biri çok koordineli bir şekilde aslında alanda ve sahadaydı. Tabii ki ya o kadar büyük bir yıkım söz konusu ki 11 il ve neredeyse il büyüklüğünde olan ilçeler. Yani ben açıkçası Nurdağ'a gittiğimde, Islahiye'ye gittiğimde, Kırıkan'a gittiğimde hakikaten nasıl toparlayacağız ya Rabbim hissini çok yoğun bir şekilde hissetmiştim. Ve böyle hele ki Hatay'ı gördükten sonra, Antakya'yı gördükten sonra çok çok daha yoğun bir biçimde bunu hissetmiştim. Ve buraların her birini dolaştığımda o his bir yandan devam ederken hatırlarsınız o günlerde Cumhurbaşkanımız hemen ivedilikle ilk günlerde bütün illeri dolaştı ve biz bunu Allah'ın izniyle buraları kaldıracağız ayağa dedi. Ve bir süre belirledi ve kaldırdı. Bunu net bir biçimde yaptı. Hı hı. Ve çok zor ayağa kalkacak durumdaydı bütün bu şehirler. Ve o süreç içerisinde o bahsi geçen sizin de ifade ettiğiniz dernekleri ben hiç sahada görmedim. Yani başka STK'lar mesela sahada hep depreme dönük belirli adımlar atmaya çalışan ve başka konularda tahkir edilen bize yakın nispeten STK'ları adım başı gördüm. Arama kurtarma çalışmalarında, efendime söyleyeyim yemek dağıtım istasyonlarında, çadırlarda vesaire, yani sürekli olarak bir işin ucundan tutmaya çalıştılar. Ve gerçekten koordinasyonun bir parçası oldular ama bahsi geçen STK'lara dair tek bir su şişesi bile görmedim. Yani bırakın herhangi bir daha büyük yapıyı. Dolayısıyla bu bende tabii ki çok büyük soru işaretleri kendi içimde oluşturdu, oluşturuyor da. Zaten devletimiz de bu noktada üzerine düşeni yapıp bu soruşturmaları da hali hazırda takip ediyor. Ve deprem demişken şunu hakikaten söylemek isterim. Şimdi belki deprem bölgesinde olmayan biri oradaki yıkımın boyutunu buradan anlayamayabilir. Şimdi ben Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Araştırma Komisyonu'nun da sözcüsüydüm. Ve o vesileyle çok yoğun bir şekilde deprem bölgesine gittim. Ve her defasında böyle bir nasıl ayağa kalkacak ya Rabbim duygusu var. Ama bir yandan da hakikaten oradaki durumun da fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Antakya en çok kaybın yaşandığı yer. Vaktiyle oranın ilçe başkanı, AK Partili ilçe belediye başkanı oranın kentsel dönüşüme girmesi için çok yoğun bir çaba ortaya koyuyor. Hatta dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı da çağırıyor. Ve gerçekten o zamanki işte CHP'nin ve efendime söyleyeyim bazı marjinal sol örgütlerle de düzenlediği çeşitli mitingler sonrasında bir muhtara bir dava açtırıyorlar kentsel dönüşüm aleyhine. Ve kentsel dönüşüm projesi iptal ediliyor. Ve hakikaten Antakya o dakikadan sonra böyle o yerle bir olan görüntüsünü görünce çok fevkalade üzülmüştüm. Ve o günkü verilerle yani bizim komisyonumuzun çalışma dönemindeki verilerle 7097 dava vardı kentsel dönüşümler aleyhine açılmış olan. Yani dolayısıyla aslında belirli şeyleri savunurken de bunun sonuçlarını iyi tartmanın, ölçmenin ne kadar önemli olduğunu bana o süreç tekrar gösterdi. Hani muhalefetin belirli noktalarda oluşturduğu sorumsuzluk ve onun hakikaten insanlarda oluşturduğu ruh hali neticesinde yürütülen süreçler günün sonunda pek çok negatif sonuç doğurdu. Çok hepimizin derinden etkileyen ve çok derinden üzen sonuçlara sebebiyet verdi ve bütün bu sonuçların ötesinde hakikaten çok büyük bir yükün altından kalktı Türkiye. Hatırlarsınız Almanya'da bir sel felaketi olmuştu. 3 sene önce yanılmıyorsam. Ve şu an hala çok da dar bir alanda olmasına rağmen bu sel felaketinin yaraları sarılamadı. İşte Amerika'da hatırlarsınız Los Angeles'ta yangınlar oldu. Hala o bölgelere giriş yapılamayan noktalar olduğu söyleniyor. Ama bu kadar büyük bir yıkımın altından Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı sayesinde çok kısa bir sürede aslında bu işin altından kalktı. Bu çok çok çok önemli bir başarı öyküsü. Yani o kadar şu an diyoruz ya mesela farklı sıkışmışlıklar, dünyadaki sıkıntılardan etkileniyoruz vesaire ama başlı başına 11 şehri ve neredeyse şehir büyüklüğünde ilçeyi yeniden inşa etmek gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Ve ben gerçekten bu bir kere daha bu hareketin bir parçası olmaktan mutluluk duydum diyebilirim. Yani çünkü o insanların o çaresizliğini görüp sonrasında da bunu bir nihayete kavuşturmak, insanları evlerinde tekrar mutlu görebilmek yani benim için tarifsiz bir mutluluktu. Çünkü ben o deprem İlk olduğu andaki manzarayı hatırlıyorum. Bir de böyle hiç unutmuyorum. Bir Ramazan günüydü depremden bir sene sonra yanılmıyorsam. Malatya yavaş yavaş toparlamaya başlamış. Başka bir vesileyle gittim. Böyle baktım birisi döner kesiyor yani. Yanda da böyle telefoncular dükkanı açmış. Oturdum ağlamaya başladım. Yani hakikaten bir insan bir telefoncu gördü, telefon kabı satan birisini gördü diye bu kadar ağlayabilir mi mutluluktan? Oturdum ağladım yani. Hakikaten orada hayatın normale dönmeye başladığını görmek fevkalade büyük bir mutluluktu. Ve çok çok çok büyük bir iş yapıldı yani orada. Hakikaten yani Cumhurbaşkanımıza benim çok derinden saygı duymamın çok somut göstergelerinden biri nedir diye soracak olsanız bir sürü sebep sayarız. Ama bu kadar büyük bir depremin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek ben başka bir ülke zannediyorum ki yoktur yani.
2: Tam böyle acıdan, bu anlamda unutamadığımız acıdan ve içinde olduğumuz acıdan bahsetmişken aslında programın başında söylediğim gibi Zeynep Yıldız dendiği zaman benim açımdan ben öyle hatırlıyorum. Gerçekten bu benim için bir şerefli bir hatırlama. Gazze konusundaki gerçekten mücadeleniz. Uluslararası da bir mücadele veriyorsunuz. Aynı zamanda işte bir takım görüşmelerde bulunuyorsunuz. Belki o süreci daha böyle yakinen, daha da bizim bilmediğimiz yakınlıkta takip ediyorsunuz. Bu manada hep Gazze mi? Evet, bir Gazze'teci olarak burada her programda hatırlatmaya çalışıyorum Nacizane, ama şimdi sizinle olup da bunu konuşmamak pek tabii ki de olmaz ki en güzel tarafınızda ve en güzelini taşıyarak da bunu görüyoruz. Şimdi aslında uluslararası mecrada bunu konuşuyor olmak, çünkü niyeyse bilmiyorum Gazze zulmünü, işgalini 7 Ekim'den ibaret saymaya çalışan bir şey var değil mi? Böyle çok enteresan. Yani bize ne diyorlardı? Artık daha az demeye başladılar. Vicdanı daha kiralık olmayanlar. Şimdi bu anlamda gerçekten uluslararası düzlemde bunu tartışabildiğinizi ve konuşabildiğinizi de görüyorum. Aldığınız tepkiler nasıl oluyor? Ya da hangi engellerle karşılaşıyorsunuz şu anda? Böylesine vicdani bir konuda.
1: Şöyle... Bir süreç tahlili yapacak olursak, sizin de dediğiniz gibi aslında Gazze'deki konu 7 Ekim'den başlamadı. Yani soykırım, hı-hı, 7 Ekim itibariyle başlamadı. Yani bunu aslında geçenlerde Sumut filosuna ilişkin bir parlamenter zirve oldu. Orada da milletvekili arkadaşlarımızla konuştuğumuzda aslında bunu Balfour Deklarasyonu'na dayandıran arkadaşlarımız oldu ki ben de sonuna kadar aslında katılıyorum. Dolayısıyla düşünün, işte Siyonistler kendilerine bir toprak arıyorlar. İşte Uganda tartışılıyor ilk etapta. Güzel kardeşim, neden hani boş bir alanı tercih etmeyip de ki o zaman boş bir bölge onlara işaret ediliyor. Ve o zaman onu tercih etmeyip neden ille burası? Zaten burada dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri, ama neden ille buraya sıkışmak sorusunu sorduğumuzda gerçekten çok sistemli bir şekilde bölgeye tutunmak için adımlar atıldığını ve sonrasında da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın akabinde çok aslında işte Almanlar bizim ümitlerimizi çaldı, mutluluğumuzu çaldı, siz bize bunu yapmayın diyerek gelip ve hakikaten oradaki vatandaşların onları tabiri caizse insani bir şekilde karşılayıp sonrasında insanların evini işgal edip sonrasında arazisini işgal edip en sonunda da devletini işgal eden gerçekten yayılmacı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Ve hakikaten uluslararası alanda bunu konuşurken bir yandan hep şunu aklımda tutuyorum. Bunu ilk başta, ilk cümle olarak söylemeyi çok isterim. Çünkü ilk etapta bunu bence aklımıza nakşetmemiz lazım. Düşünün, dünya ekonomisinde çok ciddi anlamda Siyonizm etki ediyor. Ve çok ciddi bir ekonomik güçleri var ve belirli noktalarda çok ciddi bir teknolojik güçleri var. Ama günün sonunda bu kadar güce sahip olmalarına rağmen biliyorsunuz 2007'den sonra da ambargo başlamıştı Gazze'ye ve 7 Ekim'den bu yana da sistematik, somut bir soykırım hüviyeti kazanmış durumda ki bence önceki safhalarda soykırım niteliği taşıyan çok fazla eylemle dolu. Ama son 7 Ekim'den itibaren başlayan süreci dikkate aldığımızda dünyanın en iyi teknolojilerinden birine sahip olan bir orduyu olmasına rağmen bakınca sözde ordu diyelim İsrail, altın yüz ölçümü altın dağı kadar bile olmayan, Mamak kadar bile olmayan Gazze'de tabiri caizse Gazze'lileri yenememiştir. Yani İsrail Gazze'de hem vicdanlarda hem de şu an doğurduğu sonuçlar itibariyle yenilmiştir. Bütün bu güçlerine rağmen. Tabii. Hani ayeti kerimede hep onun belirli noktalarda korkaklıklarından bahsedilir ya, biz o korkaklığı aslında somut bir şekilde sahada da görüyoruz. Ve bu minvalde şimdi bizim 7 Ekim'in hemen sonrasında Avrupa Konseyi'nde bir genel kurul oldu. Ve o genel kurulda bizim dışımızda Filistin'i savunan sadece bir ya da iki milletvekili vardı. Bu kadar ezici bir şekilde azınlıktaydık ki. Ve hakikaten tabiri caizse enseyi de karartmadan ve gerçekten Gazze'lilerin bereketi, Gazze'lilerin gerçekten çok ihlaslı bir örnekliği var. Hepimizi içine alan çok büyük bir ihlas örnekliği var Gazze'lilerin. Ve bu minvalde... adım adım ben dünya kamuoyunun nasıl değiştiğini gördüm. İlk etapta siyasetçiler sokakları dolduran, Avrupa sokaklarını dolduran vicdanlı insanların sesine tabii ki kulak kesildiler. Çünkü neticede siyasetçiler sokağın dilini bir şekilde parlamentoya taşımakla mükelleftir ve dolayısıyla Avrupa sokaklarının dilini parlamento

0: Katar arkadaşlarımızın yavaş yavaş hafif ürkek ürkek atımlarla da olsa ilk etapta yavaş yavaş bu sesi yükseltmeye başladıklarını gördük. Sonra ilerleyen safhalarda da şunu net bir biçimde gördük. Hakikaten artık korkmamaya başladılar. Yani çünkü böyle bir çatışma içine girmeleri onların ilerleyen süreçte siyasi kariyerleri noktasında Avrupa'da siyaset yapan birisi için farklı sonuçlar doğurabilir. Ama Allah onların içinden de o korkuyu aldı. Ve son genel kurullardan birinde böyle bir baktım. İsrail savunan sadece iki kişi kalmıştı. Sadece iki vekil. Onun dışındaki herkes tamamen Filistin'i destekliyordu. Yani dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle dedim ya İsrail yenilmiştir. İsrail yenildi. İsrail yenildi ve şu an durumu nasıl toparlayacağını düşünüyor. Ve bizim en başından beri o ilk etapta henüz daha gri alanda kalan, tabiri caizse Araf'ta kalanlara bizim her zaman için söylediğimiz konu, onlara yaptığımız belli başlı hatırlatmalar şunlardı. Eğer İsrail'in agresyonunu, hadi insani boyutunu değerlendiremiyorsunuz ama gerçekten realist bir şekilde bu dünyada yaşayan biri olarak size şunu söylüyoruz. Eğer bu agresyon burada engellenmezse bu yayılacak demiştik. Ve şu an çok üzülerek haklı çıktığımızı görüyoruz. Çünkü Gazze'de başlayan yangın bütün tabiri caizse bölgeyi ve dünyayı artık içine almış durumda. Ve hakikaten Gazze bu noktada muazzam bir örneklik oluşturdu. Gerçekten ebabillerin filleri yenebileceğini bence bize gösterdi. Gazze benim nezdimde ve bence bütün insanlığın ortak vicdanı nezdinde yenen taraftır. Yani bu işin kahramanı Gazzelilerdir. Ve ben bu bereketi her yerde görüyorum. Dünyanın çok farklı yerlerinde bu süreç içerisinde toplantılara katıldım ve her yerde yüksek bir farkındalık var. Evet. Ve insanların da böyle vicdani bir noktada bir araya gelmiş olabilmesi gerçekten çok bir yönüyle böyle sarsıcı bir hakikat. Hani o içimizdeki o ortak nüveyi hakikaten Allah'tan gelip Allah'a dönecek olmamız hakikatini bana çok hatırlattı açıkçası. Çok sarsıcı bir hakikati bizim kucağımıza bıraktı tabiri caizse Gazzeliler.
1: Bu arada mesela boykotla alakalı da bayağı bir çalışmalarınız oldu değil mi sizin?
0: Yani, evet.
1: Hani bir takımlarının işte ya boykot şunu almayarak ne olacak ki dediği, belki de boykotun gücünü görerek tamamıyla o bu itirazın gücünü görerek kırmak amaçlı da olabilir bilmiyorum ama sanki bu sefer oldu gibi hissediyorum. Hani çünkü sistematik olarak o şeyler rutinde devam ediyordu. Hep biz böyle bir boykot duyuyorduk. Şimdi ama 7 Ekim'den bu yana çocukların içerisinde özellikle insanlarda bu bilincin ben artık böyle bir tabiri caizse bu vicdani orucun bir karşılık bulduğunu da düşünüyorum. Katılır mısın?
0: Çocuklar da muazzam bilinçli bu konuda ya. Beni böyle hakikaten şaşırtıyorlar ve bağrıma basasım geliyor hepsine. İçime koyasım geliyor tabiri caizse. Yani her zaman için açıkçası belirli noktalarda bu boykotu sürdürmek isteyen insanlara ya işte bir tek senin almamanla ne olacak Allah aşkına? Yani sen mahrum kaldığınla kalacaksın gibi bir yaklaşım da hep ola gelirlerdi. Olsun vicdanım rahat. Vicdanım rahat. En azından elimden sadece bu geliyor. Ha yine ne olursa olsun vicdanım %100 rahatlayamıyor böyle bir durumda. Ama elimden bu geliyor. Ve hani hakikaten mücadelenin, cehdin katmanları var. Yani dolayısıyla bu da benim cehdim. Ve hani bir istemediğimiz bir şey olduğunda, bizim prensiplerimize aykırı bir şey olduğunda peygamberimizin öğütü ne bizim için? İşte elimizle, dilimizle. Onu da yapamıyorsak kalbimizle buğz etmek. O zaman bu işin bir ucundan tutmamız lazım. Ve şu an geldiğimiz noktada da açıkçası bu boykotların işe yaradığını somut bir şekilde görüyoruz. Yeni yeni kampanyalar yapmaya çalışıyorlar. İşte şurada üretildi, burada üretildi vesaire gibi başlıklarla aslında tekrar o ekonomik anlamda küçülmelerini yerine koymaya çalışıyorlar. Esas itibariyle biz en başından beri her zaman yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Yani dolayısıyla aslında bizim en başından beri söylediğimiz yerli ve milli üretimi her alanda desteklemek prensibi günün sonunda neye hizmet ettiği de aslında çok ortaya çıkmış oldu. Yani gerçekten biz kendi ekonomimize hem bu noktada hizmet edelim, hem de gerçekten benim aldığım ürün tutup da bir, efendime söyleyeyim, IDF askerinin önüne öğün olarak gitmesin. Dolayısıyla bunu biliyorsunuz nasıl sponsor ettiklerini onları. Dolayısıyla bu noktadaki duruşu da ben çok kıymetli buluyorum. Ayrıca şöyle bir notu da düşmek isterim. Tabii. Boykot yapan insanlarda çok pratik sonuçları da olduğunu görüyorum. Daha sağlıklı bir insana dönüştüm diyorlar mesela. Boykota başlayan insanlar. Yani dolayısıyla insan sağlığını tehdit eden bir markalaşma süreçleri de vardı en başından beri. Bütün sektörleri bir arada değerlendirecek olursak. Geçen birisi böyle dedi. Boykota başladım. İşte sivilcelerim bitti. İşte ne bileyim daha işte nefes alabilen bir insana dönüştüm vesaire, daha sağlıklı, kilo kaybettim vesaire. Böyle bir sürü başlıklar saydılar. Evet dedim ya, hakikaten bu boyutu da var. Çünkü ürettikleri faydalı bir şey de yok yani günün sonunda.
1: Vicdan sağlığı diyoruz.
0: Evet.
1: Vicdan yani, sağlığı.
0: Evet, hakikaten vicdan sağlığı. Vicdan sağlığının fiziksel sağlığa dönüşümü.
1: Kesinlikle. Şimdi sevgili Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'la aslında programımızı yavaş yavaş böyle sonunda toparlarsak. Bir taraftan siyaset konuştuk. Bir taraftan işte son gündemi de konuşmaya çalıştık. Ama bir taraftan da gerçekten yani kendimizle yüzleştiğimizde gerçekten bir alan bulabiliyor muyuz? Yani bu kadar bir yoğunluk. Bazen yani şunu düşünüyor musunuz? Çok insani bir soru yani. Bu kadar koşturma, bu kadar bir şey ihmal ediyor muyum? Kendimi ya da işte yine kendimi. Başka bir şey söylemeyeyim çünkü burada bir zat olur, Allah korusun. Ama bir taraftan hani ihmal ettiğimiz belki güzel şeyler de olabilir ya da kaçırdığımız. Bunu nasıl telafi ediyor Zeynep Yıldız?
0: Galiba ben bunu telafi edemiyorum. Çünkü yolun başında o saha ziyaretlerinde teyzelere verdiğim ben asla sahadan kopmayacağım sözü günün sonunda bende böyle hakikaten her boşluğu nasıl çalışarak değerlendirebilirim gibi bir iz düşüme sebebiyet verdi. Ve yine aynı şekilde işte başta sadece birkaç kişinin vekaletiyle çıktığım bu yolda şimdi bir sürü insanın vekaleti var. Ve bu çok ağır bir sorumluluk diyerek milletimize karşı çok onu galiba başaramıyorum. Mesela bu aralar artık böyle kendime saha çalışması gibi arkadaşlarımla görüşme ödevleri yazmaya başladım. Ama gece 11'den sonra oluyor mesela. Olsun bize gel, ben çay yaparım sana diyorum falan. Dolayısıyla yani meclis bittikten sonra vesaire. Çünkü çok geç saatlerde bitiyor biliyorsunuz meclis. Dolayısıyla böyle şeyler yapıyorum. Mesela yüksek lisansımı bitiremedim bir türlü falan. Yani neden? Çünkü şimdi hakkını vermem lazım onun. Hakkını veremiyorsam da lalet tayin bir tez de yazmak istemiyorum. O zaman işte bir şekilde nihayetleniyor süreç. Bir daha YDS'ye giriyorum, bir daha ALES'e giriyorum, bir daha aynı başvuru süreçlerini gerçekleştiriyorum. O yüzden bitiremediğim bir yüksek lisansım da var bu konuda yani. O yüzden ıskalı, yani her şey dört başı mamur olmuyor yani. Muhakkak ıskalanan ve ihmal edilen bir yan oluyor. Galiba o noktada ihmal ettiğim kendi arkadaşlarım ve belki kendi hayatımın belirli kısımlarıdır itirafında da bulunmuş olayım.
1: Şimdi bir şey soracağım. Bu izlediğimi de hatırlıyorum aslında. Böyle Ankara'daki oradaki o kendi emeğiyle bir yere gelmeye çalışan kadınlarla buluşuyorsunuz. Yani onlara da bir teşvik, onlara da bir moral, motivasyon sağladığınızı da biliyorum. Burada bir hikayeniz var mı hiç bu kadınlarla böyle görüşüp?
0: Çok fazla hikayem var. İlk aklıma gelen hikayeden başlayayım yine. Bir gün Güdül'den Kızılcahamam'a gidiyorum.
1: Mesela bir Duda abla olabilir.
0: Duda abla, evet. Duda abla. Evet. Şu an tam olarak
1: evet, o Duda abla.
0: Abla.
1: Evet. Onu Duda belki abla. Biraz da şey yapabiliriz. Sevgili Tuğçe. O arkadan şeyden görüntüde akabilir ama biz üzerine konuşalım.
0: Evet, o benim kendi çektiğim görüntü gelecek olabilir. Ben kendi kendime çünkü Duda ablayla işte Kızılcahamam'ın yanılmıyorsam Çeltikçi'den başladık, Güney Sarayı'ya indik, Güney Saray'dan Alpagut'a efendime söyleyeyim, Ankara tiftik keçilerimizle birlikte, benim minik tatlı arkadaşlarımla böyle bir yolculuğumuz oldu ve onun ne kadar aslında zor bir şeyi başardığını bir kere daha o vesileyle görmüş oldum. Ve hakikaten şimdi Dudu abla benim annemden bir yaş büyük. Makedonya'daki yörükleri konu alan Bal Ülkesi diye bir film vardı. Bana oradaki karakteri de çok çağrıştıran bir yanı var. Hakikaten hayatını annesine bakmaya ve keçilere adamış bir insan. Burada görüyoruz canım benim. Ve gerçekten ruhu, kendi kalbi tertemiz. Ve sonra ben Duda ablanın keçilere dönük bu sevgisini görünce ben de bu keçilerin sevgisine matuf oldum diyeyim. Yani daha doğrusu bu işin içine düştüm tabiri caizse. Ve sonrasında hakikaten hem bu yetiştiriciliğin zorluklarını gördüğüm için Duda ablayla birlikte. Mesela bu yolculukta yaklaşık 20 kilometre yürümüştük. Duda ablanın bir 20 kilometresi daha vardı. Benim böyle ayağıma kan oturdu. Lastiklerimi, cızlavetlerimi giymiştim ama kan oturdu yani. Nasıl dayanıyor? Demek ki alışkın olmadığım için bünyem bu kadarına dayanabildi. Ve hakikaten burada çiftçinin emeğini gerçekten karşılık bulması adına zaten 2004'ten bu yana çok kıymetli bir çalışma yürütmüş bizim bakanlıklarımız. Çünkü Ankara tiftik keçisi 60 bini popülasyonu 2000'li yılların başında altına neredeyse düşmek üzereymiş. 90'larda çıkarılan bir orman kanunu da bunda çok etkisi olduğu söyleniyor. Tabii zaten piyasayı biz ciddi anlamda kaybetmişiz önceki yıllarda. Normalde Osmanlı zamanında dışarı çıkarılması yasak bir hayvan bu. Ve ondan sonra şu an onu ayağa kaldırmaya dönük böyle epey bir çalışmaları oldu. Sağ olsun yani gerçekten ben bu noktada açık yüreklilikle sonuna kadar minnettarlığımı ifade etmek isterim. Emine Erdoğan hanımefendi çok yoğun bir şekilde destekliyor ve bu hikayeyi de gördükten sonra yani Ankara tiftik keçisinin hikayesini gördükten sonra bu Türkiye Dokuma Atlası projesi nezdinde de Ankara Sof Kumaşı'nı çok destekliyor. Ayrıca keçilerimize de hani tabiri caizse sahip çıkmak adına muazzam bir desteği var. Ve şu an bir yandan popülasyonu korurken bir yandan da kaliteyi arttırmaya dönük yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Ankara Sof Kumaşı'nı da hem halk eğitim merkezlerinde dokuyorlar hem olgunlaşma enstitüsünde dokuyorlar ve hakikaten biz Avrupa Konseyi'nde de buna ilişkin bir sergi gerçekleştirdik. O kadar mutluluk vericiydi ki bir ceket giydim. O ceket Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde dokunmuş bir ceketti. Ve Kızılcahamam'ın kendi tiftiklerinden üretilmiş bir ceketti. Yani dolayısıyla böyle bir ürünü görmek fevkalade önemli ve o kadınların hikayesine şahit olmak çok önemli. Çünkü kırsal bölgelerde istihdam önemli bir konu. Şimdi ben merkeze gidip insanların kendilerini gerçekleştiremedikleri bir işe sahip olup efendime söyleyeyim hem kira bedeli farklı olacak hem oradaki yaşam maliyeti belirli noktalarda daha fazla olacak. O zaman biz ne yapmamız lazım? Kırsal bölgedeki standardı merkeze eşitlememiz lazım. Ve bu insanlar için yeni ekonomik alanlar oluşturmamız lazım. Bu noktada halk eğitimler bence muazzam bir iş yapıyor. Açtıkları kurslarla pek çok kadın şimdi kooperatif.

0: Güdül'ün leblebisinden kurabiyeler üretmeye başlamışlar. İşte bir güdül gazozu üretmeye başlamışlar gibi gibi. Hı-hı. Yani dolayısıyla onların böyle bir üretken hüviyet kazanması da çok kıymetli. Bey pazarına gidiyorum. Bey pazarında işte kuru üreten kadınları görüyorum. Kaleci'ye gidiyorum. Kalecik'te Kalecik karası malumunuz meşhurdur. Çok güzel bir üzümümüz var. İnşallah bağ bozumuna da bekleriz sizi. Kalecik'te kadın kooperatiflerinin işte üzüm sirkesi, işte şıra ürettiklerini görüyoruz. Pekmez ürettiklerini görüyoruz. İşte Ayaş'a gidiyoruz, salça ürettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla aslında kadın kooperatifçiliği de ben çok ciddi anlamda kooperatifçiliğin arttığını görüyorum. Ve bu minvalde de insanların kırsaldaki mevcudiyetini, varlığını sürdürebilmek adına hem kadın kooperatifçiliği, hem halk eğitim merkezleri, hem bakanlıkların kooperatiflere verdiği destekler birleştiğinde çok güzel sonuçlar doğuyor. Bunun yanı sıra tabii kırsalda şu an biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aldığı kararlar var. Bir köyde bir öğrenci varsa bile oraya öğretmen gitmek durumunda. Dolayısıyla alınan bu kararlar, işte sosyal donatılara orada kavuşabilmesi, köylerde evlere doğalgaz bağlanabilmesi vesaire, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda aslında nüfusun dengeli dağılımı adına da çok güzel bir tablo inşallah yıllara sari olarak oluşacak diye düşünüyorum.
1: Aslında bunlar bir de bizim bilmediğimiz hikayeler de vardır değil mi burada?
0: Evet.
1: Bunlar bence yazılmalı.
0: Çok doğru. Bazen
1: çünkü ben biliyorum sizin kaleminiz bayağı iyi.
0: Öyle mi? Evet. Ya bir süredir birazcık artık paslandım gibi de hissediyorum.
1: Hatta bir dönem böyle bir yazdım. Hatırlıyorum.
0: Yani evet, bu. Evet. Ve epey bir Halise Çiftçi'nin bir dergisi vardı. Tanır mısınız bilmiyorum. Orada yazmıştım. Ve hakikaten de çok severdim orada da yazmayı. Ama epey bir ara verdim. Ne durumdayım bilemiyorum. Ama mesela bir gün yine bir teyzemize denk geldim. Teyze Pursaklar'da oturuyor. Çorumlu bir teyzemiz. İp eğiriyor. Çok güzel ip eğiriyor mesela. Yani hakikaten nasıl öğrendiğini dinledim vesaire. Şu an oğluna öğretti. Oğlu başladı bu işe vesaire. O kadar çok hikaye var ki aslında burada, hem kadın hikayeleri hem bir bütün halinde insan hikayeleri. Ve bu hikayelerin bir paydaşı haline gelmek bence çok kıymetli hissettiriyor belirli noktalarda kendi adıma. Ama bunun ötesinde de hakikaten onlar için bir şey yapmak mesuliyetini her daim hissetmek de tabii ki üzerimizdeki sorumluluğu her defasında artırıyor. Ama bir yandan ben de bu notu almış olayım. Bu hikayeleri küçük küçük kenara inşallah not alayım.
1: Çünkü gerçekten bence hani program soruma dönersek, hani bu galiba yazmak çok önemli bir hava sahası.
0: Çok. Fevkalade. Ya o kadar çok hikaye var ki böyle. Mesela bir gün Pursaklar'da bir meslek lisesine gittim. Oradaki çocuklar Amerika'daki bir yarıştan teklif almışlar katılmaları için. Ondan sonra oraya katılıyorlar ve sonrasında birincilikle döndüler. Benim canım tatlı meslek liseli öğrencilerim, gerçekten muazzam bir gurur duydum, mutluluk duydum. Çünkü onların hazırlık safhasına yakından şahitlik etmiştim. Ve bu çok çok büyük bir mutluluk bizler için. O da bir hikaye. Yani o çocukların o heyecanı, o birlikte yaşama, birlikte bir şey oluşturma, bir takım olabilme. Bence bu zaten Teknofest'in başardığı en kıymetli şeylerden biri. Ekip. Türkiye büyük bir takımdır. Takım halinde çalışabilmek. Ekipte birisi yeterince iyi çalışmıyorsa takımda hep birlikte düşersin. O zaman ne yapman lazım? Hep birlikte birbirine kenetlenerek çoğalman lazım, ilerlemen lazım. Dolayısıyla Teknofest kuşağı gerçek. Yani ben onu sahada her yerde görüyorum. Ve aslında bu hikayeleri de teker teker not almak ve anlatmak, iyiliği çoğaltmak, yaymak önemli. Yani çünkü gerçekten birileri böyle, yani kötülüğün yayılma hızı daha fazla diyor ya birileri. Ben ona çok katılmamakla birlikte iyiliği biz yeterince anlatmıyoruz gibi geliyor. O yüzden böyle bu tip iyilik hikayelerini çoğaltmak
1: bu çok
0: hakikaten
1: konuştuğumuz aslında bir şey. Bir taraftan da gerçekten şu, iyilerin cesur olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, muhakkak.
1: Bu konuda neyiz biz? Neredeyiz yani cesaret konusunda?
0: Şöyle, tabii kültürel olarak biz birazcık daha hani nazik olalım. Aman her konuda efendime

0: söyleyeyim, tabiri caizse her yerde her şeyi söylemesek de olur gibi böyle bir hani ön planda olmak ya da bir şeyi efendime söyleyeyim yüksek sesle haykırmak konusunda birazcık daha geride durmayı sanki öğrenmiş durumdayız. Bir öz eleştiri mahiyetinde bunu söylüyorum. Dolayısıyla bazen haykırarak burada böyle bir durum var dememiz gereken eşikler muhakkak ki var. Ve mesela ben dedim ya bazen bir dakikalıkları artık eskisi kadar giremiyorum mecliste sizinle yayın öncesinde konuştuğumuzda.
1: Ha, evet, evet.
0: Oralarda mesela sürekli Teknofest çocuklarını anlatıyordum. Çünkü çok seviyorum yani aşırı mutlu oluyorum vesaire. Ve bu aslında bir çeşit iyiliği yayma faaliyetiydi. Ama tabii bu tekil örneklerin ötesinde de gerçekten çok yaygın bir hale dönüşmüş bir durum mesela. Dolayısıyla hakikaten o iyilerin cesur olması her konuda fevkalade önemli. Yani yine Gazze konusuna ben bağlayacağım. İyiler ve cesur insanlar demişken kalbim tabii ki oraya meylediyor her vesileyle. Hakikaten orada mesela hem iyi hem cesur bir şekilde bunu dile getirdi aslında Gazze'liler. Ve bugün geldiğimiz noktada da işte o bereket kapısını da o açtı diye düşünüyorum. Ve yine benzer şekilde mesela Sumut için parlamenterlerle bir araya geldiğimizde biz bu konuyu nasıl halledeceğiz işte kurumsal anlamda neler yapılabilir diye herkes konuşuyor tartışıyor. Ben mikrofonu ele aldığımda dedim kendi Cumhurbaşkanımız bunu en başında söyledi, dünya beşten büyüktür. Ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genel yapısına dair BM çatısı altında söyledi. Yani dolayısıyla iyilerin cesur olmasının doğuracağı pozitif sonuçları da aslında görebildiğimiz çok fazla örnek var. Dolayısıyla bu örnekleri iyi değerlendirip günün sonunda cesur olmaktan ve bazen de iyiliği böyle yüksek sesle haykırmaktan geri durmamak bir insanlık ödevidir herhalde diyorum.
1: Belki de şu mu, ahlaki üstünlüğü kaybetmeme imtinası başka bir şeyi de maalesef öz eleştiri yapacağımız bir şeyi de doğurdu. Yani çok haklı olduğumuz yerde onu da böyle bir kalıba sokmak ya da işte onu da düzenlemek.
0: Sürekli
1: tekrar
0: gerekçelendirme hastalığı.
1: Evet, bu biraz şey geliyor ya, yani ben tabii siyaset açısından bakıyorum galiba mesela ya da bizim açımızdan da bakabilirim. Ben öyle olmamaya çalışıyorum ama bir bakıma da baktığım zaman da ya bu çok haklıyız ama bu çok haklılık hacminde bir haykırış mı galiba mütekabiliyet orada bir
0: yani bazen tabii hani belirli şimdi karşınızda hakikate aykırı beyanlar, yani bunu tamamen siyaset düzleminde söylüyorum. Mesela karşımızda tamamen hakikate aykırı beyanlar üreten, buna dümdüz tabii ki yalan da diyebiliriz, üreten mekanizmalar var ve çok rahat yalan söylüyorlar. Çok çok rahat yalan söylüyorlar. Ve hani biliyorsunuz belirli kaideler vardır. Şuyu hukukundan beterdir. Yani bir şeyin duyulması olmasından beterdir. Yani bir yalanın söylenmesinden daha beter bir şey varsa da bu yalanın yayılmasıdır. Birazcık sanki bu tip prensipler hani bu kötülüğü yaymaya mı acaba vesile oluruz? Çok farklı bir tonda bunu ifade edersek gibi bir kaygıyla birazcık daha geri durduğumuz düzlemler oluyor. Ama tabii ki öyle bir eşik var ki mutlak surette en yüksek tonda bu doğru değildir dememiz gereken bir eşik elbette ki oluyor. Ama öte yandan da onların zaten bazen çok kışkırtıcı yalanlar söylemesinin temelinde biz onlara aynı kışkırtıcılıkla cevap verelim. Ve dolayısıyla onların aslında bu söylemi dolaşıma girsin gibi bir sayıkla da hareket ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Yani dolayısıyla onları mutlu etmemek adına da bazen zor gelse de bize geride durmak mecburiyetinde kaldığımız anlar oluyor gözlemlediğim kadarıyla.
1: Peki sizi yorduk.
0: Estağfurullah.
1: Sevgili Zeynep Hanım galiba hemen tekrar Ankara'ya mı?
0: yarın da burada öğleden önceye kadar buradayım, öğleden sonra inşallah döneceğim. İstanbul'u yani belirli noktalarını elbette ki seviyoruz. Ankara'yı daha çok seviyoruz. Fakat İstanbul'da sevilesi bir şehir. İstanbulluları da seviyoruz efendim.
1: O zaman bir daha bekleriz.
0: Seni İnşallah efendim. Teşekkür
1: Zeynep
0: ediyorum.
1: Hanım, ben biliyorum ki yarın da çok yoğun sizin gündeminiz. Evet. Hep öyle oluyor galiba. Çok sürekli.

0: Öyle bir oluyor, evet. Böyle ben hemen küçük minik toplantılar ayarladım yarın içinde. Ama keyifli toplantılar yani hakikaten. Güzel.
1: Umarım sizi zorlamadık.
0: Yok, ben çok keyifli, çok keyifli bir sohbet oldu benim.
1: Geldiği zaman bir böyle bir korkuyorlar. Niye acaba ortamdan bir bakıyorum gerçekten biraz böyle ne bileyim efsunlu bir... Böyle bir şey.
0: Ben stüdyomuzu çok beğendim. Çok şıksınız, çok zarifsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hakikaten ekibiniz de harika. Siz de aynı şekilde.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok büyük mutluluk duydum. Ve hakikaten çok geniş bir yelpazede pek çok şeyi konuşmuş olduk. Ben de çok çok mutlu oldum. Ankara'ya da bekliyorum bu arada.
1: İnşallah geleceğiz. Ben gerçekten en baştan söylediğim gibi benim için çok kıymetlisiniz.
0: Siz de benim sebebim için
1: gerçekten gazete evet. için ne yaptığınızı aslında
0: Allah razı olsun.
1: Takip ediyordum. Bu anlamda da çok doğru bir sohbet gerçekleştirdiğimizi insani ve vicdani anlamda düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: Kim
0: ederim.
1: Vardı yayınımızda? Sevgili 24 TV izleyicileri. Kim vardı yayınımda? Ankara Emniyet Vekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Başkan Yardımcısı, sevgili Zeynep Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz kendisiyle. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok da doğal bir sohbet gerçekleştirdik. Sonrasında önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türk tarihinin en önemli dönüşüm süreçlerinden birinin izini süreceğiz. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusunun cevabını arayacağız. Türklerin İslamiyet'le ilk karşılaşması nasıl gerçekleşti? Bu büyük dönüşüm gerçekten bir anda mı yaşandı yoksa yüzyıllara yayılan siyasi, askeri, kültürel ve toplumsal bir sürecin sonucu muydu? Bunu konuşacağız, masaya yatıracağız. İnançtan kimliğe, kültürden devlet anlayışına uzanan büyük değişimi ve Türklerin İslam dünyasını nasıl dönüştüren bir güce dönüştüğünü bu akşam programımızda konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam an ve zamanda aslında tek bir sorunun peşinden gideceğiz. Türklerin İslamiyet'le başlayan hikayesi nasıl bir medeniyet hikayesine dönüştü? Bunu konuşacağız. Süreç nasıl yaşandı? Türkler İslamiyet'i neden benimsedi? Ve belki de en önemlisi, Türkler Müslüman olduktan sonra yalnızca kendileri mi değişti yoksa İslam dünyasının kültürel ve siyasi çehresini de değiştirdiler mi? Tüm bu soruların cevaplarını tarihsel gelişmeler üzerinden konuşuyor olacağız. Çok kıymetli konuğumla beraber hemen tanıtmak istiyorum size. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Allah
0: sizi
1: iyi
0: ağırlamayı da özlemişiz.
1: Sizin
0: o güzel dimağınızdan faydalanmayı da özlemişiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Hemen hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız aynı zamanda Next yani en sosyal üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Kıymetli tarihseverler zaten sizin programınızı teaser'ını yayınladıktan sonra çok sevenleriniz var hocam. Birçok soru geldi. Sorularımı da ona göre yapılandırmaya çalıştım.
1: Hepsini
0: selamlar, sorular.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu akşam güzel bir program olacak. Herkes ekran başında anladığım kadarıyla.
1: sağ olun.
0: Kıymetli hocam şimdi tabii ki sizin referans kitabınız üzerinden gittik. Türkler nasıl Müslüman oldu? İkinci baskısı da çıkmış. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: 2-3'te çıktı. 3'te çıktı.
0: Evet. Affedersiniz düzeltim. 3'te çıktı. Referans kitabımız zaten sizin kitabınız. Ve birçok anekdot var. Bu Türklerin İslam'la tanışması bir anda mı oldu yoksa bu sürece yayılan bir serüven mi sorusuna çok detaylı ve hakikaten anlaşılır bir şekilde cevap vermişsiniz. Bunun bir süreç olduğunu, bir serüven olduğunu aslında. Evet. Bu akşam bunu biraz anlamaya çalışacağız ama dönem dönem. Çünkü hani ilk karşılaşmaların pek de kolay olmadığı dönemlere gideceğiz aslında. İşte savaşlar, muharebeler, tanışmalar, etkileşimler. Sonrasında işte o büyük dönüşümleri konuşacağız. Ama Türklerin İslamiyet'le tanışmasını konuşmadan önce İslamiyet öncesinde Türkleri biraz anlamak istiyoruz. Yani inanç dünyasını, o tarihi zemini anlamak adına hocam. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusuna cevap ararken aslında tek bir tarih, kitabınızın aslında özünde de yatan ana fikir bu galiba. Tek bir tarih, tek bir hükümdar, tek bir savaş döneminden söz etmek mümkün değil.
1: Tabii,
0: bir kırılma noktası yok.
1: Tabii.
0: Biz hep klişe, siz anlatın aslında onu. Hep klişelerden bahsederiz.
1: Evet, ne
0: o klişeleri biraz yıkın.

0: çıkacağız bu akşam. Nasıl değerlendirmeyi Türklerin Müslüman olmasını ve İslam'la tanışmasını bir süreç olarak mı? Buradan başlayalım.
1: Tabii. İsterseniz bir kitabın hikayesinden şöyle birazcık bahsedeyim. Şimdi o Türklerin İslamiyet'i kabulü bizim Türk tarihinin en temel meselelerinden birisi. Hem çok tartışılan bir mesele olması bakımından hem de aslında Türklerin tarihi içerisindeki uzun yürüyüşünün aşağı yukarı bütün safhalarını, bütün siyasi, askeri, kültürel, felsefi hatta dille ilgili bile birçok şeyin içinde barındıran bir konu olması. Şimdi ben de her tarih öğrencisi gibi ta öğrenciliğimizden beri bu konuya bir ilgim, alakam var idi. Tabii ki bu konuda bizden önce de yapılan birçok çalışmalar da olmuş idi. Fakat işte bu çalışmaların büyük bir kısmı meseleyi ifrat ve tefrit arasında bırakıyordu. Yani bazı çalışmalarda işte Türklerin kılıç zoruyla Müslüman olduğuna dair görüşler ifade edilirken bazı çalışmalarda da aslında Türklerin İslamiyet öncesindeki din ve inançlarının da İslamiyet'le büyük bir bağ ve benzerlik içerisinde olduğu. Dolayısıyla İslamiyet doğar doğmaz işte temas eder etmez hiçbir zorluk yaşamadan bir çırpıda birden böyle Müslüman oldukları şeklinde yani ifrat ve tefrit arasında giden bir şeydi. Şimdi ben de özellikle tam Türk tarihinin bu safhasını anlatan Narşahi'nin Tarihi Buhara diye bir meşhur eseri vardır. Türk tarihinin en kıymetli, en değerli kaynaklarından bir tanesidir. Vaktiyle onu tercüme etmek bana nasip oldu. Türk Tarih Kurumu'nda da yayınlandı o kitap. Şimdi tam da bu süreci anlatıyordu o kitap. Ve en yakın yani bu döneme en yakın en muasır kaynakların başında geliyor. Buhara merkezli olmak üzere işte bu Emevi fütuhatı, orada yaşananlar, Türklerin yavaş yavaş İslamiyet'i kabul etmesi o dönemi ele alan bir kitap. Samanoğulları merkezinde. Özellikle o kitabı tercüme ederken işte bu meseleye, bu konuya dair izahların o sözünü ettiğim ifrat ve tefritle olmayacağını, meselenin bu şekilde izah edilemeyeceğini bir kez daha anladım. Ve ben bunu nasıl izah edebilirim? Yani önce benim anlamam lazım süreci, daha sonra da bunu anlatabilmem lazım. Nasıl yaparız, ne yaparız diye düşünürken yıllar içerisinde tabii ki bu süreç, bu yayınlanan kitabın 12. versiyonu. Yani defalarca yazdım, defalarca ama hiçbiri tam böyle içime sinmemişti. En sonunda şunu gördüm. Din psikologları, din sosyologları günümüzdeki özellikle din değiştirme hadiselerini ki modern çağlarda bu iş birazcık daha arttı. Bazı böyle dönüm noktaları var. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artıyor din değiştirmeler. 11 Eylül saldırılarından sonra aslında tam tersi beklenirken İslam'a yöneliş artıyor. İngiltere'de, Avrupa'da, Japonya'da işte dünyanın birçok memleketinde Müslümanlığa geçme, İslamiyet'i kabul etme artıyor. Ha bu arada da İslam dünyasından da aynı şekilde Hristiyan olan, Budist olan veya başka dinlere geçenler var. Ve bunu bir problem olarak görmüş modern sosyologlar, psikologlar. Ve bu din değiştirme nedir? Bir insan niye din değiştirir? Din değiştirirken ne yaşar, ne hisseder? Nasıl bir süreç onu bekler? Bunlarla ilgili çok sayıda araştırmalar yapmışlar. İşte benim bu kitabı artık o ifrat ve tefrit noktasından, kurtarma noktasında en büyük yardımcım bu oldu. Bu çalışmaları inceledim. Yani biz meseleye hep şöyle bakıyorduk. Ya tarihi bir hadise, işte şu savaş oldu, işte Talas Savaşı. Mesela işte klasik anlatıyı biliyorsunuz. Nasıl Müslüman olduk? Talas Savaşı'nda Müslüman olduk. Ne oldu yani bir savaş oldu da birden bizim Türkler Allah deyip birden... Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Veya işte kılıç zoru meselesi ya da tam olarak işte benimseme işte önceki benzerliklerden dolayı. Bunların hepsinin aslında hem tarihsel hem de olaya sadece teolojik bir hadise gibi bakıldığı zaman da eksik kaldığının farkına vardım. Şimdi tarihsel olarak böyle, teolojik olarak da şöyle. Biliyorsunuz bizde bir ihtida kavramı vardır İslam kültür medeniyetinde. İhtida etmek, hidayete ermek, mühtedi olmak demek, doğru yola erişmek demektir. Dolayısıyla meseleye böyle bakar. Yani adam önceden işte yanlış yoldaydı, Hristiyandı, işte oydu buydu falan filan. Ne zaman ki Müslüman oldu hidayet erdi. Ama işte orada yaşanan düşünce dönüşümü, kültürel dönüşüm, sosyolojik dönüşüm, felsefi dönüşüm, psikolojik dönüşüm falan pek gündeme getirilmez. Olaya sadece ihtida

0: şeyi olarak bakılır. Ama işte bunların ikisi de meseleye akla gelebilecek bütün sorulara cevap verecek şeyler içermediği için buna yeni bir tarzda, yeni bir yaklaşımla bu sözünü ettiğim şekilde. Çünkü din değiştirme dediğimiz şey, araştırmalar artık net bir şekilde şunu gösteriyor. Evet, merkezinde bireyin olduğu, yani psikolojik, ama aynı zamanda da sosyal ve kültürel çevrede gerçekleşen çok sonuçlu, çok sebepli, çok yönlü, çok katmanlı bir süreç. Kolay bir şey değil. Din değiştirmek ne demek? Yani insanın o güne kadar inandığı, yaşadığı, o inancına göre yaşadığı hayatı bırakıyorsunuz, bambaşka bir şeye giriyorsunuz. Yani bu çok köklü bir değişim ve dönüşüm.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bunu anlayabilmek için sadece işte savaş oldu, din değiştirdiler, işte şöyle oldu, din değiştirdiler demek mümkün değil. Bir de burada metodik olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, bu kitabımın ilk başında da süreç değerlendirilirken nelere dikkat edilmeli diye böyle madde madde özellikle belirttim. Genellemeler yapıyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk dünyasını, şimdi bir ucu bugünkü Doğu Türkistan, Kaşgar'a ulaşmış. Bir ucu ta Batı Avrupalara kadar uzanmış. Kocaman bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu coğrafya üzerinde yaşayan binlerce, yüz binlerce Türk'ten bahsediyoruz. Ve biz sadece bir örneği elimizde mevcut bulunan kaynaklardan aldığımız veya işte kendimiz kurguladığımız bir örneği alarak o örnek üzerinden bütün Türk dünyasının İslamlaşmasını anlatıyoruz. Bazen iyi örnekler alıyoruz. İyi olarak anlatıyoruz her şeyi o örnek çerçevesinde, böyle hep iyi olmuş gibi. Bazen de kötü örnekler alıyoruz. O kötü örnek özelinden bütün böyle şey. Bir kere bu genellemeleri yapmamamız lazım. En önemli şeylerden bir tanesi o. Yani işin sadece tarihi ve teolojik bir mesele olmadığını, aynı zamanda da hem psikolojik, sosyolojik, hatta kültürel, ekonomik, siyasi. Yani bakın, insana dair ne varsa hepsinin içinde olduğu bir süreç olduğunu bilerek bu meseleye bakmamız lazım. Bir de bu işin bir süreç dahilinde olduğunu anlamamız lazım. Çünkü din değiştirme birey olarak da öyle. Yani pat diye gidip olmuyorsunuz. Buna ani din değiştirme diyor işte din psikologları. Örnekleri yok değil, var. Tek tük de olsa var. Mesela hepimiz duyarız işte Hazreti Ömer'in mesela din değiştirmesi buna örnek gösterilir. İşte bu Pavlus'tan bahsedilirken onun o değişimi dönüşümü buna örnek gösterilir. Ama bakın onlar bile böyle bir anda tek başına olmaz. Yani Hazreti Ömer İslamiyet'i ilk defa duymuyor. İlk defa bir şeyle karşılaşmıyor. Ama hani meşhur hikaye vardır ya, rivayet. Bu kız kardeşiyle ilgili onun Müslüman olduğunu öğrenir, evine gider ve iyi bir niyetle de gitmez yani. Ama orada Kur'an okunduğunu dinler, onu duyar ve anında orada etkilenerek işte şehadet getirir, Müslüman olur. Dünya tarihinde bunun örnekleri vardır. Ha, şunu da hemen söyleyelim. Sadece Müslüman olanlarla ilgili değil, başka dinlere geçenlerle ilgili de böyle örnekler. Bunlar çok meşhur örneklerdir. Ama yüzdeye vuracak olursanız insanların din değiştirme genel şeylerine baktığınız zaman binde bir, hatta bazen milyonda biri tekabül eder. Dolayısıyla din değiştirmeleri böyle izah edemeyiz ani bir süreç gibi. Evet. Bu bir süreçtir. Buna dikkat edeceğiz. Bizim Türkler söz konusu olduğunda, söz konusu hadisenin sadece Talas'ta, sadece ne bileyim Horasan'da, sadece Mavera-ün-Nehir'de, bir şehirde, bir bölgede değil, koca Türk dünyasında meydana gelen bir hadise olduğunun ve bu coğrafya içerisindeki kültürel, siyasi, iklimsel farkların, ya bunların farkına varacağız. Son olarak da şu çok önemli. Döneme ait bizim bu hadiseleri okuduğumuz kaynakların tamamı Arap-İslam kaynakları. Hı hı. Ve dolayısıyla bu kaynakların da meselelerin tamamına kendi durdukları yerden baktıklarını, verdikleri bilgileri, yaptıkları değerlendirmeleri, kendi durduklara göre yaptıklarını da unutmayacağız. Şimdi bunları hep böyle bir arada düşündüğümüz zaman işte kitap anlatmaya çalıştığımız o çok katmanlı, çok sebepli, çok sonuçlu bir süreci de ortaya koyma imkanımız olur.
1: Çok haklısın. Sadece teolojik değil, kimlik, kültür, bir devlet anlayışı olarak, bir toplumsal hayat olarak bütünsel anlamda bakmışsınız kitapta da bu
0: şimdi
1: akşam
0: din,
1: da irdeleyeceğiz.
0: Şöyle bir şey, şimdi mesela Gökalp'i de bu din kültür müdür, medeniyet midir şeyine sokan o. Şimdi normalde din aslında medeniyet olarak değerlendirir. Fakat evet öyledir. Ama diğer taraftan da din toplumların kültürünü de oluşturan şeylerin başında geliyor. Yani dolayısıyla aslında bir medeniyet, yani çünkü evrensel, beynelmilel bir şey. Kültür ise milli. O yüzden medeniyet diyoruz. Ama bir dine girdiğiniz, o dini kabul ettiğiniz zaman o dinin temel felsefesi, ibadetleri, bir takım özellikleri çerçevesinde o millete ait bir kültür oluşuyor. Yani bakın şimdi bizim mesela kültürümüz, örf ve adetlerimiz dediğimiz zaman, yani Ramazan adetlerimizden tutun da işte kılık, kıyafet, ne bileyim bir takım şeyler. Bunların birçoğunda dini referanslar var. Tabii. Hele hele tarihe baktığımız zaman. Dolayısıyla yani işte böyle bir şeyi bir dinden başka bir dine geçiş, sizin de söylediğiniz gibi hele hele orta çağ dünyasında, ya devlet yönetim sisteminizden tutun kıyafetinize, yeme içme alışkanlıklarınızdan tutun işte diğer bütün özelliklerinize sirayet eden bir değişim ve dönüşüm
1: ifade
0: ediyor.
1: Adalet sisteminize bile sirayet ediyor kesinlikle.
0: Tabii ki. Dolayısıyla yani o bütüncül bakışı bilerek meseleye yaklaşmamız lazım ki sadece bir yönünü görüp diğer yönünü işte görmezden gelirsek falan bu meseleyi çözmemiz mümkün değil.
1: Bu bakış açısıyla hocam, İslamiyet öncesinde Türkler tek ve değişmez bir inanç sistemine mi sahipti, yoksa şimdi İslamiyet'le tanışmadan önceki yapılarını da anlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii,
1: farklı
0: çok
1: coğrafyalarda
0: önemli.
1: Yaşayan Türkler sonuçta ve bu Türk toplulukları arasında mesela önemli dini ve kültürel farklılıklar bulunuyor muydu? Hepsi başka bir şeye mi inanıyordu?
0: Evet.
1: Neye inanıyordu? Bunları
0: tabii,
1: biraz
0: tabii,
1: anlayıp
0: birazcık bahsedelim.
1: O karşılaşmalara değinelim.
0: Tabii. Şimdi bu din değiştirme süreci, yani süreç içindeki din değiştirmenin ilk aşaması olarak bütün araştırmacılar bunu buna işaret etmişler. Ne yapıyorlar? Mesela bir diyelim ki Kore'de işte din değiştirmişler. Şimdi bunların üzerinde çeşitli anketler, işte bir takım böyle çalışmalar yaparak bu süreç modellerini çıkartıyorlar. Ha, burada hemen şeyi söyleyeyim. Hiçbir din değiştirme hikayesi diğeriyle aynı değil. Çünkü her insan, şu hani parmak izi hiç birbirine benzemez ya, hiçbir insan birebir aynı değildir. Evet, benzetmeler, birbirinden çıkarmalar yapabiliriz ama her din değiştirme tecrübesi ayrı bir tecrübedir. Onu baştan belirtelim. Şimdi bütün bu araştırmaların ilk safhası olarak bahsettikleri şey bu süreç öncesi durum. Buna ortam ya da bağlam diyorlar. Burada şunu yapıyorlar. Bir, din değiştiren toplumun siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vaziyeti neydi? Bunlar önemli çünkü. Bir de diğer taraftan da din, yani yeni dini sunanlar veya o dini öğrendiği kitlenin durumu. Şimdi bu noktada Türklere baktığımız zaman bu konularda da çok yazıldı, çizildi, tartışmalar falan da var. Yani ayrıntılı burada belki 10 tane program yaparsınız ama genel hatlarıyla biraz önce söylediğim gibi Türk dediğimiz bir adam değil. Türk dediğimiz bir şehirde yaşayan insan değil. Bir küçük bir topluluk değil.
1: Evet.
0: Türk dediğimiz Kaşgar'dan ta işte Doğu Avrupalara kadar bütün o Deşti Kıpçak'ta, bütün işte Mavera Ünnehir'de, hatta ve hatta bu tarihler itibariyle yani artık 7. 8. yüzyılda falan Ön Asya'ya da inmiş çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar geniş bir kitlenin aynı anda hepsinin göçebe olması, aynı anda hepsinin konar göçer olması veya şehirli olması, hepsinin aynı anda gök tanrıya inanıyor, hepsinin aynı anda Budist veya şu bu, böyle bir şey mümkün değil. Yani hem siyasal olarak, hem inanç olarak, hem kültür, medeniyet, ekonomik olarak da farklı bölgelerde yaşayan farklı Türk toplulukları arasında farklılıklar var. Ha, benzerlikler yok mu? Tabii ki var.
1: Evet.
0: Hepsi Türkçe konuşuyor. Hepsinde bir ana kültür kalıbı var. Çünkü Türkler gerçekten de kadim bir millet olarak millet şuuruna da erişmiş. Dili, kültürü, inanç dünyası ve herhalde burada en önemli olan şey Türk töresi dediğimiz şey. Türk töresi, bir de Türk düşüncesi dediğimiz şey. Bu kadim çağlardan itibaren bütün Türk topluluklarda gördüğümüz bir yapı. Fakat işte coğrafyaya göre, bölgeye göre, iklime göre, bazen siyasi teşekküllere göre de ufak tefek farklılıklar olmuş. Şimdi bu çerçevede siyasi olarak baktığınız zaman bazı araştırmacılar bunun listesini çıkartmaya çalışmışlar. 50-60 tane neredeyse bu sözünü ettiğimiz tam böyle İslamiyet'te tanışma çağında 50-60 civarında Türk siyasi teşekkülünden bahsediyor. Bunların bir

0: kısmı dış dünyayla münasebetteler, hatta mücadele halindeler. Ama yine önemli bir kısmı da kendi içlerinde de çatışma halindeler. Böyle bir siyasi kaos, siyasi dağınıklık var. Hele hele Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra böyle bir şey olmuş. Sadece Maverunnehir'de belki 10 tane şehirde 10 tane ayrı siyasi teşekkül söz konusu. Dini açıdan baktığımız zaman evet, gök tanrı inancı adeta milli bir din gibi Türkler arasında yaygın ve kabul gören bir inanç, bir düşünce, bir felsefe. Ama bunun yanında farklı Türk topluluklarında o gün bilinen bütün dinlere mensup Türk topluluklar var. Budist Türkler var, Maneist Türkler var, Mecusi Türkler var.
1: Hatta
0: Hristiyan Türkler var. Ve işte Hazarlarla biliyoruz, biliyorsunuz Musevi Türkler var. Şimdi bakın, bu da bunu bir kenara özellikle yazalım. Yani öyle bir algı var ki özellikle bu kılıç zorundan bahsedileceği zaman, ya işte geldiler Araplarla, işte birden, ya arkadaş, aynı yüzyılda bütün bu dinlerle temas halinde Türkler.
1: Aslında hepsiyle temas halinde. Çok haklısınız. Şunu anlıyoruz. Yeni dinlerle, din ve düşüncelerle ilişki kurma biçimine baktığımızda Türklerin din değiştirmeye tamamen kapalı olmadığını görüyoruz
0: kesinlikle,
1: aslında.
0: Kesinlikle. Bakın, o konuda çok enteresandır. Türk milletinin bu tarihsel yürüyüşündeki en büyük, yani başarısındaki en büyük sebeplerden bir tanesi bana kalacak olursa bu. Duruma göre, şartlara göre kendisini yenilemeyi, karşılaştığı yeni şartlara, buna iklim, coğrafya da dahil, İntibak etmeyi çok iyi biliyor. Tutucu bir millet asla değil. Şimdi bazıları bunu böyle, işte Türkler işte İran'a geldiler, asimile oldular, oraya gittiler. Hayır, asimile falan olmuyorlar. Bakın, o günden bugüne biz hala Türkçe konuşuyoruz. Hala Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Türk kültür ve medeniyetini yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Ama ne yapmışız? İşte mesela bugünkü şeyle söyleyelim. Kırgız dağlarından ovaya indiğinde ovaya uyum sağlamış. Türkistan coğrafyasından işte Maverunnehir'e, İran'a geldiğinde oraya uyum sağlamış. Orta Doğu'ya gelmiş, buraya uyum sağlamış. Bizans'la karşılaşmış, ki bu sadece şeyde değil, savaş tarzında falan da öyle. Yani şimdi Türkistan'daki savaş stratejisi ve taktiğiyle, silahlarıyla, bütün şeyleriyle aynısıyla gelip de herhalde Bizans ordusuyla, Haçlılarla savaşamazsın. Sürekli bir yenileme, sürekli bir yenilenme şeyi söz konusu. Bakın, devlet yönetim sisteminde de bunu görüyorsunuz. Yani o bölgedeki, o dönemin, o bölgenin şartlarına göre olan devlet sistemini gittiği yere göre değiştirmiş, geliştirmiş, intibak etmiş. Ve böylelikle aslında bugün sözünü ettiğimiz Türk kültür ve medeniyeti dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış. Bunu gastronomiye bile dökebilirsiniz. Yani Orta Asya coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında geliştirilen yeme içme kültürüyle Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, başka yere gittiği değişmiş. Almış, kendinden bir şey katmış ve özgün bir şey çıkartmış. Türk dediğimiz şey bu manada sadece bir ırkın adı değil, bir kültür medeniyetin adı. Evet. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman işte o dediğiniz noktaya geliyoruz. Yani intibak ediyor, geliştiriyor, yeniliyor kendisini. Evet. Buna bağlı olarak da hem inanç sisteminde hem de diğer bütün şeylerinde böyle bir hareketlilik, böyle bir şey söz konusu. İşte İslamiyet'in kabulünden önce birçok farklı dinle karşılaşmış olması ve asla tamamen değil ama bölgesel olarak belli olaylarla, ki bu olaylarda da bazen ekonomik sebepler, bazen siyasi sebepler, bazen başka sebepler etkili olmuş, bu dinleri kabul etmişler. Yani ilk defa bir dinle karşılaşmıyorlar. Evet. Din değiştirme tecrübesine önceden de sahipler. Bu da aslında işte o yenilenme ve intibak etme, kendilerini geliştirme şeyinin daha İslamiyet'ten önce de kendilerinde mevcut olduğunu göstermesi bakımından önemli. Fakat şey değişmiyor, şu değişmiyor. Mesela şimdi Hristiyan oluyor mesela, ama Hristiyan olduktan sonra da diğer Hristiyan topluluklarla, ki olanların büyük bir kısmı şeydir ya, Nesturi Hristiyanlardır Maverunnehir'de, bir de Ortodokslar, hani günümüzde de var Ortodoks Hristiyan Türkler, Gagavuzlar vesaire, bir bakıyorsunuz Hristiyanlığı da Türk gibi yaşıyor. Mesela kurt yortusu var adamların. Yani şimdi yani Hristiyan oluyor ama klasik bir Bizanslı gibi, ne bileyim diğer işte Hristiyan.

0: Hristiyan topluluklar gibi Hristiyan olmuyor. Budist, Türk Budistine bakıyorsunuz. İşte Bartok falan da onu yazmış. Yani diyor ki bunlar tamam Budist olduran ama işte et yemeyi yasaklayan Budizmi işte bir şey et yeme dini haline getirdiler diyor. Yani olsa da temel Türk düşüncesi ve Türk töresinin dışında çok fazla hareket etmiyorlar. Ha, edenler olmuş mudur? Belki olmuştur. Yani tam anlamıyla Budistleşen. Onlar da zaten artık Türk olmuyorlar. Çünkü burada bakın dinden kaynaklanan bir değişim, dönüşüm veya asimilasyon yok. Temel Türk karakterini yansıtan işte Türk töresi, Türk temel düşüncesinden koptuğun zaman ha Budist olmuşsun, ha Hristiyan olmuşsun, ha Müslüman olmuşsun bir şey değişmiyor. O zaman zaten artık o Türk şeyinden ayrılıyorsun. Ama baktığımız zaman, gördüğümüz zaman işte Uygurlara bakıyoruz mesela, diğer şeylere bakıyoruz. Evet, bazı topluluklar eleştirilmiş, bazı özelliklerini kaybettiler diye Kaşgarlı öyle diyor. Yani bunlar diyor Budist oldular, savaşçılığı unuttular falan diyor. Ama diğer yandan Uygur tarihi ne bir bakıyorsunuz orası da bir savaşlar tarihi. Yani şeyler devam ediyor. Hasılı yani din değiştiriyor, evet, coğrafya değiştiriyor, işte mekan değiştiriyor, onu değiştiriyor, bunu değiştiriyor ama hep Türk kalıyor. Eğer Türk kalmasaydı zaten biz bugün Türklerden bahsediyor olmazdık. Ama bu bir tecrübe, o bakımdan işaret etmeniz önemli oldu.
1: Töre ve inanç demişken hocam, tam da bununla bağlantılı bir soru soracağım. Dediniz ki yani illa kendinden, kendi töresini yaşıyor. Şimdi Türklerin eski inançlarıyla Budizm, işte Musevilik, Hristiyanlık gibi eski inançlarıyla İslamiyet arasında güçlü benzerlikler var mıydı?
0: Evet, çünkü özellikle bu, gök tanrı inancıyla. Evet. Şimdi gök tanrı inancı din midir, inanç mıdır? Bu da hep tartışılır. Belki inanç demek şu aşamada daha şey. Niye din diyemiyoruz? Şimdi din diyebilmemiz için, bir din oluşabilmesi için belli şartlardan bahsedilir. Kuralları, emir yasakları, ibadet şekilleri, ibadethaneleri vesaire vesaire. Biz gök tanrı dinine ait bu kapsamda şeyleri çok tespit edemiyoruz. Hmm. Şimdi günümüzde bazıları böyle tengricilik diye bir şey kurguladılar. Yani artık şu anda var böyle bir realite. Asla o dönemde tengricilik diye bir şey yok. O dönemde öyle bir din, öyle bir inanç, öyle bir şey yok. Ha, günümüzde ne yapılıyor? Ha, bu da olmaz değil, olabilir. Ama en azından hani tarihsel bir şeymiş gibi lanse edilmesi de çok doğru değil. İşte eski Türk inanç sisteminde tespit edebildiğimiz, kaynaklara yansıyan bir takım şeyleri veya arkeolojik verilerde vesaire de ortaya çıkan bir takım şeyleri ele alarak onu bir sistemleştirmeye çalışıyorlar. Tengricilik dini gibi bir şey. Hmm. Onu göremiyoruz. O yüzden bu inanç denme şey var. Şimdi bunlardan en önemlisi bu tek tanrı inancı. Bakın tek tanrı inancı aslında semavi dinlerin temel özelliği, ilk baş ve ilk şeyi tevhid inancıdır. Tek tanrı inancıdır. Bütün semavi dinlerin şeyi budur. Ve garip bir şekilde İslam tarihinden de görebildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla, daha dinler tarihinden de öğrenebildiğimiz kadarıyla, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin ilk şeyi budur. Allah birdir. Fakat insanoğlu zaman içerisinde şirke düşüyor. Yani Allah'ın yanına, bazen yerine başka bir şeyler, ara bir şeyler koyuyor ve işte o anda Allah'ın dini bozuluyor. Allah'ın dini bozulunca da yeni bir peygamber geliyor. Yani bu süreç hep böyle devam etmiş. Şimdi buradan hareketle şunu diyenler de var. Ya acaba Türklere de aslında bir peygamber tebliği ulaştı mı? Şimdi bununla ilgili de en çok ön plana çıkan Zülkarneyn peygamberdir, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de işte adı geçen peygamberlerden biri. Burada çok enteresan bir şey var. Zülkarneyn çift boynuzlu demek. Kelime anlamı bu, Zülkarneyn. Oğuz Kağan'la özdeşleştirilir. Ve Türkistan coğrafyasında, başta Türkmenistan olmak üzere, Oğuz Kağan'ın bütün temsili çizimlerinde çift boynuzlu bir şey görürsünüz Oğuz Kağan'da. Hmm. Yani bakın bu belki onu çizen bile Zülkarneyn'in bu anlama geldiği ve Oğuz Kağan'la işte bağlantısı şeklinde özellikle düşünüp çizilmiş bir şey değil. Ama böyle bir şey oturmuş. Dolayısıyla Oğuz Kağan Veya daha eski, bizim bilemediğimiz belki de mitolojik çağlarda ki bu İslam tarihinin şeyine de aykırı bir iş değil. Çünkü her ümmete bir peygamber ve şeyden söz edilir. Böyle bir şey. Bu tek tanrı inancı önemli bir şey. Şimdi bazıları bunu küçümsüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hani dedik ya, bir görüş şunu diyordu. İslam öncesi Türk inançları, özellikle gök tanrı inancı, İslamiyet'e benzer olduğu için Türkler İslamiyet'i kabulde zorlanmadılar. Ve biz bunu ifrat tefrit görüşlerinden birisi olarak nitelendirdik. Şimdi burası tamam. Ama bazıları da mesela şöyle diyor. Ya zaten benziyorsa niye o zaman İslamiyet'i kabul etti? Yani kendi dininde bunlar varsa yeni bir dini niye kabul etti? Bir tartışmaya giriyor. Şimdi şurası çok açık. Türklerin İslamiyet'e yönelmesinin tek ve biricik sebebi önceki inançlarıyla İslamiyet arasındaki benzerliktir demek doğru değil. Ama bakın şunu demek de doğru değil. Bu benzerlikler İslamiyet'e yönelmelerine veya İslamiyet'in onların biraz daha böyle dikkatini çekmesine yardımcı olmadı. Şimdi bunu demek de çok doğru değil. Dolayısıyla bu başta tek tanrı inancı olmak üzere. Mesela bizde işte Türk kamu hukuku diyeyim bu noktada cezalandırılan bir takım şeyler var. İşte bunlardan bir tanesi mesela bu haksız yere adam öldürmek. İslam hukukunda öyledir. Haksız yere adam öldürmek, mürtetlik, zina. Şimdi bunların cezası işte İslam hukukunda ölüm cezası olarak nitelenir. Şimdi bunun aynısının neredeyse benzeri Türklerde de mevcut. Bir bakıyorsunuz o tek tanrı inancının etrafında oturan şeyler. Temelde ahlak, erdem, buna benzeyen şeyler. Toplumsal hayattaki işte bir takım dinamikler gerçekten de hani İslamiyet'te benzeşen şeyler. Bilhassa bu şehitlik meselesi. Yani bu da çok önemli. Çünkü Türk toplum yapısı içerisinde bunların çok ciddi karşılığı olan şeyler. İnsanların zihninde oluşan şeyler. Dolayısıyla bunların da Türklerin İslamiyet'le ilk tanıştıklarında, İslamiyet'le ilgili ilk bilgileri aldıklarında hani bir şey kurdukları konular olarak söylememiz mümkün. İbni Fadlan Seyahatnamesi'nde o geçerken İbni Fadlan işte Türklerden bahsettiği yerlerde buna ilişkin şeyler vardır. Şimdi dedik ya bu Kılıçdaroğlu meselesini getirenler. Şimdi bakın orada şöyle bir kıssa var. Burada özellikle kıssa demeyeyim, bir pasaj, onu anlatmak
1: lütfen
0: isterim.
1: Hocam.
0: Şimdi İbni Fadlan işte giderken İtil Bulgar Kralı'na tabii hava şartları çok kötü, şey şartları çok kötü. Böyle soğuk zamanlar. Bir tipinin içinde kalıyorlar. Çok böyle zor bir iklim şartlarının içinde kalıyorlar. O arada İbni Fadlan'a refakat eden Türklerden bazıları şey diyorlar İbni Fadlan'a. Ya diyorlar sen ne istiyorsun bizden, bu işte bu şu havada bize bunu çektiriyorsun, bu yol burada çekilir mi falan. O da diyor ki bir şey istemiyorum diyor. Bir olan Allah'a inanmanızı istiyorum diyor. Bu soruyu soran Türk de yine böyle biraz da aslında espri şeklinde ya zaten inansak inanırdık gibi bir laf ediyor. Bir şey söylüyor. Bunu da İbni Fadlan yazıyor. Şimdi aynı Türk daha sonra da sorular sormuş İbni Fadlan'a. İbni Fadlan bunları da yazmış. Mesela diyor ki sizin tanrınızın diyor eşi var mı diyor. İbni Fadlan'la diyor tövbe estağfurullah falan diyor. O da onunla diyor ki benimle beraber o da diyor tövbe istiğfar etti. Yani orada başka bir ilişki aralarında biraz böyle esprili, biraz böyle şey bir işten bahsediyor. Fakat bazı araştırmacılar bu mesela bunu alıyorlar. Biraz önce anlattığım örnekten hareketle ya işte Türkler tek tanrıya inanıyor diyordunuz. Bak adam burada kendisi diyor inanmıyoruz falan. Şuraya getirmek istiyorum lafı. Yani kaynaklarda mevcut verileri ve bilgileri bağlamı dışında bambaşka bir yaklaşımla ele alındığı zaman da çıkartılan garip garip sonuçlar var. Mesela bazı iyilik şeyler var. İşte Umay mesela, Umay kültü vardır bizde. Çok güçlü bir kültürdür bu. Mesela tanrıça diyor Umay'a. İşte diyor ki Türklerde bilmem kaç tane tanrı vardı. Ya onlar tanrı değil işte. Yani şeye baktığınız zaman bir çeşit ruh veya ne bileyim iyilik iyesi. günümüzde İslamiyet ve bütün dinlere baktığımız zaman da buna benzeyen şeyler var. Yani insanların yere saygı duyması, suya saygı duyması, nimete saygı duyması, herhangi tabiatla ilgili bir takım şeylere saygı duyması, onları kutsal olarak kabul etmesi Allah'a şirk koştukları anlamına gelmez. Tam tersine Allah'ın yarattığı tabiata, bir takım şeylere bir önem, bir kutsallık atfetmek ile sınırlıdır. Bunları kalkıp da işte bir panteon gibi diğer toplumlarda gördüğümüz gibi çok tanrılı bir şeye getirmenin de bir alemi yoktur. Dolayısıyla yani bu kaynakları değerlendirirken de işte o sözünü ettiğim bağlam çerçevesinde düşünüldüğü zaman doğruya en yakın, gerçeğe en yakın değerlendirmeleri yapabiliriz. Ama kalkıp da oradaki bilgiyi, veriyi, kaynağı, yerini, şeklini, zamanını, şuyunu, buyunu görmezden gelip böyle kendi istediğimiz yorumu, kendi düşündüğümüz şeyi ispatlamak istercesine yorumlamaya kalktığımız zaman da işte iş bambaşka bir boyuta gidiyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
1: Evet hocam. Baktığımız zaman hocam İslamiyet 7. yüzyılda ortaya çıkıyor. Türklerin Araplarla ilişkileri İslamiyet öncesine dayanıyor.
0: Tabii.
1: İşte cahiliye döneminde baktığımızda ticaret yapıyorlar vesaire. O zamanlar daha Arapların zihninde Türk imajı nasılmış?
0: Şimdi bu konuyla ilgili de kaynaklarda böyle çok farklı ve değişik bilgiler var. Şimdi Türkler nispeten tabii ki Araplara uzak bir coğrafyada yaşıyorlar. Doğrudan temas yok. Ama netice itibariyle Türkler hareketli bir topluluk ve zaman zaman bir de arada Sasaniler, İran'da kurulan devletler var. Orada asker olarak görev yapan, ticaret yapan diğer falan Türkler var. Ya bir şekilde Arapların Türkleri tanıdığını ve bildiğini cahiliye dönemi edebi ürünlerinden anlıyoruz. Bunlar günümüze ulaşmış. Şiirlerde geçiyor. Nasıl geçiyor şiirlerde? Genellikle hep kahramanlıkları, savaşçılıkları münasebetiyle geçiyor. Dolayısıyla İslamiyet öncesinde, daha Hazreti Peygamber'den önce de Türkler hakkında Arap coğrafyasında, Araplar arasında bir şey olduğunu biliyoruz. Fakat bunu çok böyle abartılandırıp hani bugünkü dünya gibi düşünüp işte Türkler Arapları tanıyorlardı, işte ilişkiler bir böyle bir şeyden çok fazla söz etmek mümkün değil. Takdir edersiniz ki yani Orta Çağ dünyasında şimdi İspanya'da yaşayan bir adamla Türkistan coğrafyasında yaşayan bir adam, Arap coğrafyasında yaşayan bir adamla Kafkaslar'da veya ne bileyim işte Sibirya'da yaşayan ya ne kadar birbirlerini tanıyabilirler? Nedir? Bir tüccar gelmiştir. İşte bir savaşta işte karşılaşılmıştır. İşte Araplar Sasaniler üzerinden işte oradaki Türk savaşçılardan haberdar olmuştur
1: Sasani
0: falan.
1: Sasani ordusunda görev yapan Türkler
0: tabii,
1: var mesela.
0: Tabii. Türkler bütün dünyada, bütün dünya ordularında bakın bunu abartı olarak söylemiyorum. Bilhassa şu Kıpçaklar gitmedikleri yer yok. Nereye bakarsanız bakın mutlaka ve mutlaka bir Türk topluluğu ya paralı asker olarak, ücretli asker olarak ya da başka bir vesileyle mutlaka ve mutlaka bir yerlerde yer almışlar. Yani şaşırıyoruz bazı işte bir bakıyorsun İspanya'dan çıkıyor, bir bakıyorsun İngiliz ordusunda çıkıyor, bir bakıyorsunuz Çin ordusunda savaşan Türk var. Zaten bizim Orta Çağ'a geldiğimizde hep söylerim Malazgirt Savaşı'nda bile Bizans ordusunda mesela paralı şeyler var. Türk askerleri var biliyorsunuz Buğuzlar, Peçenekler, şunlar bunlar. Onların ötesinde Selçuklu Türklerinden de var. Yani Oğuz kökenli olanlar da var Bizans ordusunda. Dolayısıyla bu vesileyle hani her yerde varlar. Ama bunu Türklerin Arapları çok iyi tanıdığı veya Arapların da Türkleri çok iyi tanıdığı şeklinde yorumlamak mümkün değil. Şimdi İslamiyet'in doğumundan sonra bu şey birazcık daha artıyor. Hatta bazı ayet-i kerimelerin doğrudan Türklere işaret ettiğine dair. Daha sonra bazı hadis-i şeriflerde Türklere yer verildiğine dair ciddi bir literatür oluşuyor. Fakat burada da şöyle bir şey var. Bunun sebebi şu. Bunların ortaya çıktığı dönem Türklerin artık İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında çok etkili bir güç haline geldikleri dönem. Yani Selçuklular dönemi falan. Ve bu dönem yazılan kaynaklarda işte o şeyden kaynaklanan bir şey var. Yani Türklerle İslamiyet'i böyle daha ne diyelim, daha derin, daha eski, daha kadim buluşturma girişimi var. Hı hı. Mesela bir sürü hadis-i şeriften bahsediliyor.
1: Hocam, o örnekleri vermeden önce bir küçük bir aramız olacak. Aradan sonra daha detaylı konuşalım isterim. Çok teşekkür ederim. Değerli tarihseverler, kısa bir ara, ardından Türklerin İslamlaşma sürecini hocamla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

0: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Devam ediyoruz an ve zamana kaldığımız yerden. Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla beraberiz. Türklerin İslamlaşma sürecini konuşuyoruz ve bu bütünsel süreç nasıl gerçekleşti, hangi serüvenlerden geçirdi hocamdan detaylar almaya devam ediyoruz. Sayın hocam, hadislerle Türk varlığını konuşuyorduk. Evet, evet. Aradan önce yarım kaldı. Buyurunuz devam edelim.
2: Şimdi bir hadis literatürü var. Ama bu hadislerin oluşma süreci genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında da etkili bir güç haline gelmelerine paralel olarak gelişen bir şey. Dolayısıyla bunlar kıymetli mi? Evet kıymetli. Önemli mi? Evet önemli. Ama hani bunun üzerine bir çok fazla bir şey inşa etmemiz çok doğru değil. Tarihsel olarak doğru değil. Tek tük de olsa Türk sahabiler yok mudur veya işte İslamiyet'e henüz daha ilk bu aşamalarda kabul eden Türkler yok mudur? Vardır, olabilir. Veya işte Hazreti Peygamber'in Hendek'te veya diğer başka bir gazvede, savaşta bir Türk çadırında oturduğuna dair bir kayıt var mıdır? Evet vardır. Ama bunların hepsi iki toplum arasında böyle anlamlı ve Türklerin İslamiyet'i kabulüyle neticelenecek o sürece etki eden büyük faktörlermiş gibi değerlendirmek çok mümkün görünmüyor. Mesela şöyle düşünelim. Şimdi Selman-ı Farisi var mesela. Fars kökenli, adı üstünde. Şimdi Selman-ı Farisi'nin işte sahabe olması, ilk dönemlerde İslamiyet'i kabul etmiş olması, Farsların da işte İslamiyet'i kabul ettikleri henüz daha o dönemde nasıl anlamına gelmiyorsa bunları da böyle değerlendirmek lazım. Asıl diğer ciddi temaslar Hazreti Ömer dönemiyle başlıyor. Hazreti Ömer döneminde bu Sasani İmparatorluğu'nun yıkılıp aradaki o şeyin ortadan kalkmasıyla Türk ülkeleriyle Müslümanlar arasında, Müslüman Araplar arasındaki ilk ciddi ve yoğun ilişkiler yavaş yavaş başlıyor.
1: Yumuşama dönemi yani.
2: Bu daha başlangıç dönemi diyelim. Hı. Buraya ilk temaslar diyelim. Temas. İlk temaslar dönemi. Bu arada yine bu süreç dahilinde düşündüğümüz zaman zamanlama da çok önemli. Yeni dini sunanlarla yeni dini kabul edecek veya yeni dinle karşılaşanların ilk o temas halinde ne zamana denk geldiği de önemli. Yani günümüzde de öyledir. Şimdi insanın bile eşref saati vardır biliyorsunuz. Yani bir olay, bugün yaşadığınız, karşılaştığınız bir olaya ertesi gün aynı olayla karşılaştığınız zaman tepkiniz farklı olabiliyor. Bu bakımdan zamanlama da önemli. Burada da ona şöyle bir küçücük bahsedelim. Şimdi Göktürk hakimiyeti çökmüş. O dönemde Türkler arasında ciddi ve büyük bir siyasi güç yok. Diğer taraftan bu tarafa baktığımız zaman İslamiyet yeni doğmuş. Yeni Müslümanların, fatihlerin o gaza ve fütuhat şuurunun en yüksek olduğu, yani en samimi olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Yani bir yerde büyük siyasi teşekkülden mahrum bir Türk topluluğu var genel anlamda. Ama diğer taraftan da yeni doğmuş ve o yeni doğuşun aşkıyla fetihlerde bulunan ve İslam şuuruyla gerçekten de hareket eden bir kitle var. Bu Hazreti Ömer, Hazreti Osman, bu dönemler için söylüyorum bunu. Hazreti Ömer döneminden sonra Hazreti Osman döneminde de biliyorsunuz bu Kafkaslar tarafında bir takım faaliyetler var. İşte bu Hazar Türkleriyle vesaireyle. Ben kitapta da o bahse çok girmedim. Ben ağırlıklı olarak Türkistan coğrafyası merkezli şey yaptım. Çünkü oranın dinamikleri birazcık daha farklı işliyor. Ve Baktığımız zaman da hani doğrudan doğruya böyle o süreci yine böyle çok doğrudan etkileyen bir şey değil. Asıl tanışma diyeceğimiz dönem Emevilerle beraber başlıyor.
1: Ama kötü bir tanışma.

0: sıkıntılar, çatışmalar. Ardından Hazreti Ömer, Hazreti Ali döneminde yaşanan şeyler. Hazreti Ali'nin şehadetine varan hadiseler. Ardından Kerbela olayları. Yani bakın İslam dünyasının en acı, en büyük yaralarından birisi. Ve olay sadece Hazreti Peygamber'in torunlarının, Ehli Beyt'in katli ve orada yapılan bir sürü insanlık suçuyla kalmadı. Günümüze kadar ulaşan bu Şii-Sünni çatışmasını ki yani bu kadar kanı ne Haçlılar dökebildi, ne kafirler dökebildi, ne başkaları ve hala bakın bu kan akmaya devam ediyor. Şimdi bu olayların üzerine kurulan, bu olayların müsebbibi diyebileceğimiz insanların kurduğu bir devlet Emeviler. Şimdi bu noktada bu tanışma dediğimiz şeyde din değiştirme olgusunu o süreç dahilinde inceleyenler şunu tespit etmişler. Bu tanışma aşamasında yeni dini sunanlarla yeni dini ve tanışanlar arasındaki ilişkiyi temel belirleyen nokta şu. Yeni dini sunanlar kim ve nasıl sundular? Şimdi bakın bizim aslında bütün bu Türklerin İslamiyet'i kabul sürecinin en önemli kilit noktası burası. İşte bu kılıç zoru diye olayı anlatanların en önemli argümanı bu Emeviler döneminde yaşananlar. Gerçekten de Emeviler bakın bunlar 661'de kuruldular, 750'de yıkıldılar. Yani 100 yıl bile değil. Ama Emeviler dönemi gerçekten de İslam tarihi açısından değerlendirdiğimizde siyasi ve askeri olarak başarılılar şimdi adamlar onu kabul edelim. İslam devletini nereden aldılar, nereye getirdiler? Yani genişlik olarak, büyüklük olarak falan. Ama İslam'ın özü, ruhu, efendim adalet ilkesi ve birçok hususta Emeviler dönemi gerçekten de çok sıkıntılı ve tartışmaları bugüne kadar ulaşan sorunlu bir dönemdir. Şimdi bu dönemde sadece şunu söylemem yeterli. Bakın ilk Emevi valisi yani bizim Türk ülkelerine giren Mavera-ün-Nehir'de Amuderya'yı geçip işte Buhari'ye falan sefer düzenleyen adam Ubeydullah bin Ziyad. Bu Ubeydullah bin Ziyad kim biliyor musunuz? Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in mübarek naaşının üzerinden atıyla geçen adam. Yani bu adam peygamberin torununa acımamış. Gelip de bu Türk ülkelerinde işte Türkiye, Fars'a, diğer işte bölgenin mahalle halkına acıcak hali yok. Ve bunların bu sözünü ettiğimiz bakmayın siz fütuhat falan diyoruz ya fütuhat mütuhat değil. Fetih metih yok ortada. Çünkü fetih bakın İslami bir kavramdır. Fetih kelimesi feta yani açmak fiilinden gelir. Fatih açan demektir. Peki neyi açıyorlar? Neyi açıyorlar? Bir bölgeyi, bir coğrafya İslam'ı açıyorlar. İslam'ı açmak kılıçla mı olur? Kılıçla mı açılır? Yani biz mesela bu biliyorsunuz cihat kavramı da öyledir. Yani cihadı herkes savaş zanneder kılıç. Hayır. O küçük cihattır. Yani Kur'an'ın manada da öyledir. Büyük cihat ise bambaşka bir şeydir. Kişinin nefsiyle mücadelesidir. Bakın çok anlamlı, kıymetli şeyler bunlar. Ama bugün cihat deyince insanların aklına işte kılıç, işte evet. Savaş hep bunlar geliyor. Şimdi fetih de öyle. Dolayısıyla bir şeye fetih diyebilmen için fethin şartlarını yerine getirmiş olması lazım. Şimdi adam zulmetmişse, suçsuz günahsız insanları katletmişse, bir takım işte yaptırımlar uygulamışsa bunun adı fetih olamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani bütün İslam tarihi içinde buna böyle bakarsınız. Bakın buradaki çok önemli detay şu. Şimdi Arapça'da bugün bizim Türkçe savaş dediğimiz kelimeyi karşılayan bir sürü başka kelime var. Muharebe, işte harp, müdarebe, işte mücadele bir sürü kelime var. Ama bakın Allah ne yapmış? Bunların hepsini bir yana koymuş. Fetih diye, cihat diye kavramlar ihdas etmiş. Eğer fetih, cihat dediğimiz şey alelade muharebe olsaydı Allah niye bunlara cihat desin veya fetih desin? Demek ki fetih ve cihat dediğimiz şey muharebe değil, harp değil. O şartları yerine getirmesi lazım. Bu manada baktığımız zaman Emevilerin bunu yaptığını söyleyemeyiz.
1: Akıncılık yapıyor.
0: Aynen öyle. Gidiyorlar.
1: Ama İslamiyet'i anlatmak mı yoksa ganimetler, topraklar, vergiler.
0: Anlatan mı anlatan yok. Bakın ta Kuteybe bin Müslim zamanında yani ta Hazreti Ömer'den falan başlatacak olursak neredeyse 50 sene sonra Mavera-ün-Nehir'de ilk mescit yapılıyor. Mescid-i Cuma yapılıyor. Yani Cuma Camii yapılıyor. Şimdi böyle bir tebliğ olabilir mi? 50 yıldan söz ediyoruz. Yani Ubeydullah bin Ziyad, ardından Said bin Osman, ardından Selm bin Ziyad, arada kaç tane daha Horasan valisi var? Bunların hepsi o bölgeye

0: güya sefer yapıyorlar. Ama bir tanesi ya bir mescit yapayım, bir cami yapayım, şuraya bir alim bırakayım da işte İslam'ı anlasın. Böyle bir şeyler yok. Gidiyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, esir alıyorlar. Ganimet elde ediyorlar, geri dönüyorlar.
1: Hocam bir de Emevi yönetimi Arapları diğer Müslüman topluluklarından üstün gören bir politikası
0: da
1: var.
0: Şimdi bakın bu da çok önemli. Dedik ya nasıl, ne şekilde, evet. İşte bu da ona giriyor. Şimdi Emevilerde, şimdi Araplarda İslamiyet öncesinden böyle önemli karakteristik özelliklerinden birisi olarak asabiye olarak nitelendirdiğimiz bir düşünce sistemi var, asabiye. Hmm. Bu asabiye aslında Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman içtimai tesanüt, işte sosyal birliktelik gibi falan filan algılanabilir. Fakat kabile esasına dayalı, kabile asabiyesine dayalı bir şey var. Yani şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz çok sayıda kabileler var ve bu kabileler arasında da savaş, darp eksik olmuyor. Bu asabiye dediğimiz şey Kureyşlilik bilinci. İşte o kabile bilinci dediğimiz şey. Ve birbirlerine karşı çok acımasızlar. Hatta Hazreti Peygamber de işte biliyorsunuz Kureyş'in Haşimiler kolundandı. O günkü mevcut yönetimde bulunanlar da yine Kureyş'in Ümeyye, yani Emeviler, işte yani Emevi kolundandı. Ebu Süfyan ve diğerleri. Hazreti Peygamber'e itaat etmemelerinin, iman etmemelerinin en önemli sebebi Hazreti Peygamber'in Haşim olmasıydı. Yani özetle şöyle söyleyeyim mealen. Yani Ebu Süfyan ve diğerleri şöyle diyorlar aslında. Ya tamam, Allah bir peygamber göndermiş olabilir. Biz tamam buna iman ederiz. Ama diyor bizden olmadığı müddetçe biz Allah'ın gönderdiği peygambere itaat etmeyiz, iman etmeyiz. Çünkü öyle bir rekabet ve savaş var ki Beni Ümeyye ile Haşimiler arasında. Bu daha sonraki süreçte de devam etti. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali dönemindeki karışıklıkların çıkmasının temel sebebi bu kabile asabiyesidir. Hmm. Şimdi Emevilerle beraber önceki o kabile asabiyesi bir yandan devam ederken, çünkü Emeviler Ehl-i Beyt'e zulme devam ettiler. Hatta ve hatta bizim işte belki de şansımız İslamiyet'i tanıma ve şey aşamasında, bu Emevilerin zulmünden bıkan, kaçan birçok mutasavvuf, birçok alim Şam'dan, yani Emevi şeyinden yeni fetih bölgelerine kaçtılar. Kendilerini, canlarını attılar. Hmm. Horasan'a, Maveraünnehir'e. İşte Türkler arasında İslamiyet aslında bunlar aracılığıyla da yavaş yavaş yayıldı. Bunlar da doğal olarak Emevi zulmünden de bahsettiler. Evet. Hazreti Peygamber torunlarını, Ehl-i Beyt'in başına gelenler. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Bizim Türk Müslümanlığının temel vasıflarından birisi Ehl-i Beyt sevgisidir. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt sevgisidir. İşte Türk Müslümanlığının temel karakterinin böyle bir şey olmasının sebeplerinden birisi, tek sebep demiyorum bakın, sebeplerinden birisi işte budur. Yani Emevi zulmünden kaçan mutasavvıfların, alimlerin, büyüklerin diyelim, işte Horasan Maveraünnehir'e gelmesi, burada samimi düşüncelerle İslam'ı tebliğ etme çabaları ve bu çabalar sırasında da işte onların o Ehl-i Beyt sevgisini Türklere aşımaları, bu şekilde kalmış bizde. Dediğiniz gibi mevali politikası dediğimiz bir politika var.
1: Mevali diyoruz.
0: Mevali, evet.
1: Yani Arap olmayan Müslümanlar ikinci sınıf gördükleri.
0: Aynen
1: politika.
0: Öyle. Mevali köle demek. Hmm. Arapçada bazı böyle kelimeler vardır. Mevla, tekili mevla, çoğulu mevali. Şimdi enteresan bir şekilde efendi anlamına da geliyor. Mesela Mevla falan deriz ya.
1: Evet, Mevla. Mevlam deriz.
0: İşte aynı kelime aslında. Arapçada böyle şeyler vardır. Yani aynı kelime böyle ifrat ve tefrit şeylerine gelir. Şimdi mevali diyorlar. Ha mevali geniş bir kelime. Vali, veli, mütevelli, bu kelimeler de buradan gelir. Hmm. Aslında şöyle, yani özüne baktığınız zaman şu. Biraz önce dedim ya kabilecilik var. Şimdi ben Kureyş'tenim. Diyelim ki birisi var, Kureyş'ten değil. Ben onu yanıma alıyorum. O benim Mevlam oluyor. Ben onun Mevlası oluyorum. Kureyşli değil ama benim ailemin mensubu gibi oluyor. Yani aslında olumlu, müsbet manada ona sahip çıkma, ona şey yapma. Benden değil ama işte benim gibi. Hani ben onun velisiyim, koruyucusuyum. Böyle bir şey var. Fakat işte bu sonraki dönemlerde ona iyilik yapmak, onu sahiplenmek anlamı uçmuş gitmiş. Sadece
1: Kölelik kalmış.
0: Bana tabisin ama benden değilsin. Hı. Benim kölemsin, bana bağlısın gibi bir noktaya gelmiş. Hı. Ve ne yazık ki Emeviler burada bildiğiniz işte bugün ırkçılık olarak nitelendirebileceğimiz uygulamaları yapıyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Adam Müslüman olmuş, Türk, Fars, Arap değil başka bir şey. Camide, mescitte asla ve asla bir Arap'ın önünde namaz kılamıyor. Geride kılacak, arkada kılacak.
1: Neden?
0: Çünkü mevali.
1: Ha.
0: Üstün ırk, Araplar üstün ırk. Bu mevali asla Araplara şey yap. Yani Emeviler şunun şeyine girmişler. İslamiyet'i Araplıkla özdeşleştirmişler. Ve kendilerine öyle bir kibir, öylesine bir şey. Yani kendileri işte İslam'ın temsilcisi, diğer herkes onların şeyi. Yani evet. Böyle kölesi gibi bir şey. Bakın şimdi İslam hukukunda gayrimüslimlerden öşür ve cizye alınır. İki vergi. En genel anlamda söylüyorum. Bunların ayrıntıları uzar. Müslümandan ise pardon haraç ve cizye alınır. Müslümandan da öşür alınır. Tek vergi alınır. Şimdi adam Müslüman oluyor. Bunlar hala gayrimüslimlerden alınan vergileri almaya devam ediyorlar. Hayır bir de onur kırıcı bir şey. Ben Müslüman olmuşum. Benden hala gayrimüslimlerden alınan vergiler alıyorsun. Ha gerekçeleri de şu. Ya bunlar aslında gerçekten Müslüman olmadılar. Vergi vermemek için işte Müslüman oldular. Bakın Hazreti Peygamber döneminde de buna benzeyen uygulamalar vardır. Ya bir adamın açıp da kalbine bakamazsın. Böyle hadis-i şerif vardır. Yani adam Müslümanım diyorsa onu Müslüman kabul edersin ve şey yaparsın. Hatta ve hatta işte müellife-i kulüp dediğimiz bir şey vardır. Kalbini İslam'a ısındırmak. Hı hı. Yani adamdan alıyorsan almazsın. Hani yaklaştırmak için onu bir takım böyle sempati şeyleri kurarsın. Ekonomik olarak da bu olur. Şimdi Emeviler bunları yapmıyorlar. O kadar kötü ve can sıkıcı uygulamalar var ki. Mesela bir Türk bir Arap kızıyla evlenemiyor. Şimdi İslam'da bunu yasaklayan bir şey var mı? Ama Emeviler bunu yasaklıyorlar. Hatta ve hatta mesela gizli gizli işte evlenmişler diyelim duyurmadan. Tespit edildiği zaman kadı marifetiyle nikahı bozuyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz böyle bir yaklaşımı, böyle bir şeyi? Hele hele Türklerin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün mü? Dolayısıyla bütün bu yaklaşımlar... Sayısız bir sürü örnekler var yani şimdi burada hepsini teker teker anlatmaya zamanımız da yetmez ama bir ordularla geliyorsun savaşla kılıçla işte işgal ederek adamların topraklarını ele geçiriyorsun esir alıyorsun ganimet alıyorsun geri dönüyorsun üstüne üstlük çok az bile olsa İslamiyet'i kabul eden varsa bunlara da böyle davranıyorsun. Bir sürü katliam yapmışsın, bir sürü bilmem ne yapmışsın. Şimdi diyorlar ki kılıç zoruyla kabul etti. Ya etmiyorlar zaten. Etseler zaten bu kadar savaş olmaz, bu kadar şey olmaz. Dolayısıyla Emeviler döneminde yaşananlar kötü bir tanışma. Türkler Emevi ordularına direniyorlar. Sonuna kadar da savaşıyorlar. İslamiyet'i falan da kabul etmiyorlar. Tek tük edenler var mı? Evet var. Yani şöyle diyelim yüzde olarak bakacağınız zaman hani ilk başta söyledim ya bakın şu kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz bakın kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz olaylar bu kocaman Türk dünyasının sadece şurasında meydana geliyor. Şu kadarcık yerde meydana geliyor. Burada bile İslamiyet'i kabul edenlerin Türk kitlesi içerisinde yüzdesini evet elimizde bir veri yok ama baktığımız zaman yüzde üçü beşi geçmiyor. Şimdi işte bu arkadaşlar diyorlar ki kılıç zoruyla kabul ettiler. Ya kardeşim şu kadar Türk dünyası var. Burada hadiseler meydana geliyor. Burada bile yüzde üçü beşi geçmezken siz buradaki kötü örneklerden hareketle nasıl bu kadar her tarafın aynı şekilde Müslüman olduğunu söylüyor? Ya bu hiçbir şeye uygun bir yaklaşım değil.
1: Hocam şimdi bahsettiğimiz Emevi dönemindeki kötü uygulamalar yüzünden o Türklerin Müslüman gözükürken anladığım kadarıyla eski inançlarına bir taraftan devam ettiği i̇şte durumlar da
0: tek tük de olsa evet çok az çok az.
1: Tabii ki bu şeyi de söylüyor hocam yani zorlayıcı yöntemlerin din değiştirmede kalıcı etki olmadığını da gösteriyor.
0: Olmaz hangi din olmuş tabii, yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Bir taraftan da hocam hangi döneme denk geliyor? Buhara'da camiler yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Buhara'da camiler yaptırılıyor işte halka namaza katılmaları için teşvik.
0: Para falan veriliyor.
1: Sağlanıyor, para veriliyor. İşte yerel halkın evine yerleştiriyorlar.

0: Bunlar hangi dönem oluyor?
1: Şimdi bu da Emeviler dönemi. Kuteybe bin Müslim diye bir komutan. Bu Ubeydullah'tan onlardan falan çok sonra. İşte ilk camiyi açan, ilk defa böyle ya bu iş böyle olmayacak. Hani halkı ısındırmamız lazım, bir şeyler yapmamız diye faaliyetlere başlayan Kuteybe. Şimdi bunları söyleyince evet güzel gibi geliyor. Ama Kuteybe de şunu yaptı bakın. Kuteybe diyor ki işte camiye geleceklere para verelim işte. Ya parası olmayanlar gidiyor parayı alıyor. Ama büyük bir kısmı ona ihtiyaç duymayanlar veya bunu onuruna yedirmeyenler de girmiyor. Benim o tercüme ettiğim Tarihi Buhara'da mesela bunlar anlatılır. İşte köşkler var mesela. İşte onları da davet ediyorlar namaza. Onlar gelmeyi reddediyorlar. En son adamların köşklerini basıyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Hatta onların köşklerinden aldıkları işte mobilyaları diyeyim, kapıyı, şuyu buyu getirip işte Cuma camisinin penceresine, şuyuna buyuna kullanıyorlar. Bir de Kuteybe'nin asıl kötü yaptığı iki şey var. Bunlardan bir tanesi Buharalıların evlerine Arapları yerleştiriyorlar. Görünürde amaç şu. Ya işte Araplar, kaynasın, Müslümanlar buraya gelsin. İşte İslam'ı bunlardan öğrensinler. Ama asıl şey o değil. Evin adamın yarısını, evini ona veriyorsun. Şimdi bu Emevilerde bir de öyle bir şey var. Bu Arap ne diyeyim, koloniciliği. Yani getirdikleri Arapları fethettikleri bölgelere yerleştiriyorlar. Orada mal mülk sahibi yapıyorlar. Şimdi düşünün, benim evim var, çoluğumla çocuğumla kalıyorum. Evime bir Arap ailesini getirip yerleştiriyorlar. Diyorlar ki evin yarısı senin, yarısı onun. Arazim var, arazinin yarısı senin, yarısı onun. Şimdi bunu güya güzel bir şey gibi anlatırlar da ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Şimdi bunların hepsi büyük bir tepkiye sebep oluyor. Evet, korkudan veya başka sebeplerden olabilir. Bu dönemde evet ben Müslümanım deyip mecbur kalanlar olabilir mi? Olabilir. Biz bunu kabul ediyoruz. Fakat bunlar dediğim gibi çok çok çok çok az olan hadiseler. Ve o büyük coğrafyanın sadece bir yerinde meydana gelmiş. Bir de bu kılıç zoruru iddiasını ortaya atanlar ve şey yapanlar, yahut asıl Türk'e hakaret ediyorlar. Türk milleti doğduğundan beri savaşlarla, mücadelelerle yaşamış bir millet. Yani Türk'e hakaret ediyorsun.
0: Baskıyla olacak iş değil Türklere Müslüman yapmak.
1: Ya değil, hele de Türklere. Türkler ilk defa mı savaş kaybettiler? Yani korkularından din değiştirecek olsalar da hepsinin Budist olması lazımdı. Yani Çin karşısında, diğer ordular karşısında. Yani daha yeni ortaya çıkmış, dünyada öyle çok fazla bir şeyi bile olmayan Arapları görecekler. İki tane kılıç şıkırtısında hemen Allah biz korktuk, dininize geçtik diyecekler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu bir kere Türkiye hakarettir bak. Yani bu iddiayı dillendirenlerin buna dikkat etmesi lazım. Zaten bu iddiayı ilk ortaya atanları da incelediğimiz, baktığımız zaman, şimdi buradan isimlerini söylemeyeyim de kim oldukları belli, herkes bilir. Yani böyle Türk tarihine hem Türkiye düşman, hem İslam'a düşman, hem bugünkü devlete düşman, işte böyle adamlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu şekilde, yani Türkiye, İslam'a aleni düşmanlık besleyerek yazdığı eserlerin tamamını ortaya çıkartmış bir adam, Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular diye bir tez ortaya atıyor ve bugün bu yeri geliyor, işte tırnak içinde söyleyeyim, ben Türkçüyüm diyen insanlar bu tezi savunuyorlar. Ve işin komik yanı da ne? Şimdi Tarihi Buhara'yı ben tercüme ettim. Yani onların o işte katliam, talkan, cürcan şeyleri, lan ben tercüme ettim zaten bunları anlatırken. Yani ana kaynaklarından birisini. Mesela bana da bazen böyle şey yapıyorlar, eleştiriler görüyorum sosyal medyada. Son derece saygısızca, son derece böyle şeyce. Bana bunları anlatmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim, bunları ben tercüme ettim zaten. Bana ne anlatıyorsunuz siz? Ama meseleye bakış açıları son derece yanlış, onu söyleyeyim. Ortada reel bir gerçek var. Emeviler döneminde bunlar yaşandı mı? Yaşandı. Emeviler bunları yaptıkları için tarih onları lanetledi.
0: Kayıp bakın, bir yüzyıl olarak.
1: Kesinlikle.
0: Kötü bir tanışma
1: evresi. Kesinlikle. Evresin. Bakın, bir eser tercüme ettim yine ben Gaznelilerle ilgili. Gaznelilerden bahsediyor eser. O sırada Gurlulardan bahseder o coğrafyada. Bakın müellif ne diyor biliyor musunuz? İşte 12. 13. 14. yüzyıl, 15. yüzyıl müellifleri, hepsinin eserlerinde var. Aynen şöyle diyor bakın. Ben demiyorum, şimdi buradan da hemen şey yapanlar olur da, bu zındık Emeviler diyor. bütün İslam minberlerinde Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e, onun pak haline, küfür geleneğini, zulüm geleneğini ortaya çıkarttıkları zaman bir tek diyor bu gurlular onların bu emirlerine uymadı. O yüzden diyor bunlar şöyle büyük soydur, böyle büyük soydur. Bakın bütün İslam kaynakları Emevilerin bu zulümlerini, Ehli Beyt'e zulümlerini ve diğer bütün yazar bunları ben söylemiyorum. Yani bugünkü modern araştırmacılar değil. O dönemin bütün kaynakları, üstelik Şii kaynaklar falan da değil. Bunların hepsi Sünni kaynaklar yani yazar. Bugünlerde bir Emevi şeyi oluştu. Yani böyle Emevileri bir çok seven bir kitle var. Bir de böyle bir kitle var. Şimdi biz bunu açıkça burada ifade ediyoruz. Bunlar yaşandı. Hı hı. Söylediğimiz şey şu. Türkler bu onur kırıcı bir şekilde İslam'ı falan kabul etmediler. Ha ne zaman kabul ediyorlar? Bakın bu Emevilerin bütün bu zulümleri, bütün İslam toplumlarına ve tabii ki Türklere bu zulümleri büyük bir tepkiye yol açıyor. Bütün Araplar da Emevileri desteklemiyor. Onu da söyleyelim. Mesela İmam-ı Azam desteklemedi onları. Bir sürü büyük alim Emevilerin karşısında set oldu. Abdullah bin Zübeyr, meşhur sahabe Zübeyr'in oğlu, Medine'de hilafetini ilan etti Emevilere karşı. Bakın o, işte o dönemde Mekke'yi mancınıkla taşa tuttu Emeviler. Düşünebiliyor musunuz? Mübarek Kabe'nin örtüsü Emevilerin attığı mancınık taşlarıyla zarar gördü. Bakın Emeviler böyle bir devlet yani böyle bir şey.
0: Sonra hocam.
1: İşte bütün bu tepkiler Abbasi ihtilali dediğimiz ihtilali doğurdu. Ve 750'de askeri kanadını Türklerin, içeriden Ehli Beyt Araplar ama biraz da Farsların etkisiyle Abbasi ihtilali dediğimiz bir ihtilal ortaya çıktı.
0: Yani bir işbirliği geldi.
1: Aynen Abbas öyle geldi. Çünkü zulmediyor ya Emevi herkese. Hepsi bir araya geldiler, Emevileri yıktılar. 750'de bakın 90 yıllık bir ömürleri var. Hem de ne yıkma. Bütün Emevi büyüklerini bildiğiniz katliamdan geçirdiler. Gömülmüş mezarlarından çıkardılar, kemiklerini yaktılar. Bakın Emevilere karşı öyle bir kin birikmiş ki. Yani müthiş bir kıyımlılık uyguladılar Emevi. Sağ olanların hatta böyle çok iğrenç şekillerde öldürdüler. Yani mesela sopalarla dövüyorlar. Adamlar altta can çekişirken üstüne halı serip ziyafet yapıyorlar. Yani o kadar böyle insanlık dışı muamelerle Emevilere böyle yaptılar. Bakın bunları yaptılar. Ha bir kişi hariç onu mutlaka söylememiz lazım. Ömer bin Abdülaziz. Biraz önce bütün bu Emevi politikalarını anlattık ya, kötü politikaları. Bu Ömer bin Abdülaziz, ikinci Ömer de deriz biz ona. Bu uygulamaların tamamına son vermişti hilafeti döneminde. İki yıl falan
0: sürdü. Ölümünden sonra eski politikalara
1: aynen devam etti. Hatta orada çok meşhurdur. Bakıyor ki işte bu haraç cizye almaya devam ediyorlar. Oğlum siz ne yapıyorsunuz diyor. Adamlar Müslüman olmuş. Af buyurun diyorlar ki işte bunlar Müslüman değil. Nereden anladınız diyor. Af buyurun diyor, sünnet olmayı reddediyorlar. İşte orada meşhur bir laf söyler. Der ki Allah bizi bu ümmetin başına sünnetçi olarak mı gönderdi? Eğer bunlar biz Müslüman olduk diyorlarsa, şehadet getiriyorlarsa vergi almayı bırakacaksınız. Ya ama bırakmıyorlar. Çünkü ciddi bir ganimet, ciddi bir gelir söz konusu. Öyle din, iman, İslam'ı yayayım öyle bir dertleri yok. Şimdi işte Abbasiler iktidara gelince Abbasi ihtilalini yapanların önemli bir kısmı askeri kanadı Türk. Ebu Müslim, Horasani ve ona bağlı bir sürü Abbasi dâileri, şunlar bunlar Türk. Bir de zaten Emeviler yıkış sebepleri bu ikinci sınıf davranmaları falan. Ne oluyor? Bir düzelme oluyor. Yani Arap olmayan toplumların da yönetime kendini yer bulduğu.
0: Daha işte, eşit şartlar.
1: Aynen öyle, eşit şartlarda, orduda, idari teşkilatta falan. İşte bakın burada artık o tanışma, kötü tanışma tanımaya dönüyor. Ben orada başlıklandırırken o tanışma şeyine etki tepki dedim. Emevilerin o tepkisi, etkisi bizimkilerin o tepkisine yol açmış. Ve bakın bir din değiştirme olayında sürecin bu aşamasında belirleyici rol yeni dinin nasıl sunuldu? Ya günümüzde de öyle. Dünyanın en güzel düşüncesini, en güzel projesini, en doğru şeyini insanlara hakaret ederek, kafalarına vurarak anlatırsanız kime lafınızı geçirebilirsiniz, dinletebilirsiniz, kabul ettirebilirsiniz? Ama dünyanın en şeytani şeyini, en kötü şeyini tatlı dille, gerekli yöntemleri kullanarak da insanlara kabul ettirirsiniz. Bu kadar açık. Doğru. Dolayısıyla Emevilerin bu politikası Türklerin İslamiyeti değil.
0: Bakın, gönlünün ısınmasına sebep oldu.
1: Buna sebep olmadı. Yani Emeviler bunu bitirdi. Ha burada şunu da söyleyeyim. Burada Türkler İslam'a karşı savaşmadılar. Burada Türkler Emevilere karşı, zulme karşı, Arap istilacılığına karşı savaştılar. Ve İslamiyet'i tanıma imkanları olmadı genel anlamda söylüyorum. Ama Abbasiler döneminde işte tanışma başladı. Şimdi düşünsene. Mesela Talas Savaşı bunun için güzel bir örnek. Şu açıdan güzel bir örnek. Şimdi önceden hep kavga ediyoruz biz. Sürekli kavga ediyoruz. Fakat Talas Savaşı'nda ilk defa ittifak yapıyoruz. Yan yana duruyoruz ve Çinlilere karşı savaşıyoruz. Şimdi bakın bu bir işte eşik aslında.
0: Siyasi o güne kadar, bir ortaklık önce.
1: Tabii. Önceden savaş. Karşı karşıyaydın. Birine kılıç mızrak sallıyordun. Ama ilk defa yan yana duruyorsun ve ortak bir düşmanla savaşıyorsun. İşte bu şeye sebep oldu. Yani o savaşlar bitince Türkistan coğrafyasında tanışma dediğimiz şey, tanıma dediğimiz şey meydana gelmeye başladı. İletişim. Önce iletişim. Bir insanla iletişim kuramazsanız nasıl tanıyacak? Yoktu ki o iletişim. Sürekli savaşlar vardı.
0: Ama yine de Talas Savaşı'na Türklerin Müslüman olduğu savaş diyemeyiz.
1: Tabii ki.
0: Yani ya öyle iddialarda.
1: İlk başta da söyledim. Evet. Şimdi düşünün bakın. Talas şu koca Türk dünyasındaki bir nokta. Burada kaç tane asker var? Yani düşünün şu kadar bir Türk dünyası var. Şuradayız biz. Velev ki Talas Savaşı'ndaki ordudaki bütün Türkler Müslüman olmuş olsalar bile genel Türk kitlesinin yüzde kaçını teşkil ediyorlar. Şimdi buna eski hocalarımız işte o bir kırılma anı demeyelim ama bir eşik gibi düşündüklerinden. Çünkü ortak hareket ediyorsun. İlk defa yan yana geliyorsun. Belki bunun için hani önem verdiler. Ama işte bazen bu verilen önemler maksadı aşıp bambaşka bir boyuta geliyor. İşte Talas Savaşı'ndan sonra Abbasiler Türklere de idarede yer vermeye başlayınca bir takım şeyler olunca tanıma evresi başlıyor. İletişim ve etkileşim başlıyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bakın bunu da söylerken Abbasiler döneminde de her şey güllük güneşlikti falan filan. Aman böyle düşünmeyelim. Şimdi bir sürü Türk komutan var. Büyük komutanlar bunlar işte. Uşru Sanalı Afşin bunlardan bir tanesidir. Meşhur bir adam. Amuriye'ye kadar fethetti. Mutasım'ın büyük kumandanı. Müthiş bir adam. Bizans ordusunu yendi falan filan. Babek isyanını bastırdı. Bir sürü bir şeyler. Ama aynı Afşin bu büyük zaferlerden sadece birkaç yıl sonra zındıklık ithamıyla ortadan kaldırıldı. Yani mesela Araplar da işte nüfuzul etrak derler bu döneme. Abbasiler döneminde Türk işte etkisi, Türk nüfuzu falan. Ama bunu bizim anladığımız manada olumlu bir şey de söylemezler. Yani Abbasilerin bittiği, yani Abbasiler şöyle bitti. Türkler etkili oldu, Abbasiler bozuldu anlamında kullanırlar. Dolayısıyla evet Türkler etkilidir. Birçok büyük alim var, komutan vardır, askerler vardır. Hassa Birliği Türklerden oluşur. Başkenti Samarra'ya taşıtmışız. İşte Mutasım'ın annesi Türktür. Memun döneminde en büyük sayıya ulaşmıştır. Mevali asker kökeni falan filan. Ama bu biraz yanıltıcı bir şey. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok Ebu Müslim Horasani, Abbasi ihtilalini yapan adam, kumandan. Ebu Müslim Horasani de zındıklık ithamıyla öldürüldü. Abbasi halifeleri tarafından. Anlatabiliyor muyum? Yani evet bir rahatlama var Emeviler dönemiyle kıyasladığımızda. Ama Abbasiler döneminin de bütün Türkler için müthiş böyle bir iyi bir şeylerin olduğu falan dönem gibi düşünmek yine aldatıcı olur. Onu da söyleyelim. Hal böyle olunca Emeviler döneminde Türkler arasında evet yavaş yavaş İslam tanınıyor. Birazcık işte İslamiyet'i kabul artıyor. Ama 10. yüzyıllara falan 8. 9. hatta 10. yüzyıllara gelene kadar o sözünü ettiğim koca Türk dünyasındaki Türkler arasındaki İslamiyet'i kabul oranı hala %20'lerde 30'larda daha 40'lara ulaşmış değil. Asıl ne zaman başlayacak? İşte 10. yüzyıldan itibaren yani 900'lü yıllara geldik bakın. 900'lü yıllara geldik. İşte bu yüzyıllarda kaynaklar bize kalabalık Türk kitlelerinin böyle 50 bin çadırlık, 100 bin çadırlık, 200 bin çadırlık ki çadırlı bizde bir kişi olarak hesaplanmaz. Yani bir hane halkı gibi düşünün. Çok büyük kitlelerin İslamiyet'i kabul ettiklerini görüyoruz. Bakın Emeviler

0: Hicret'ten bahsettiğimiz dönem kaçıncı yüzyıl? 7. yüzyılın sonları, 8. yüzyıl. Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği dönem ne zaman? 9. 10.
1: 10.
0: 11.
1: yüzyıl.
0: yüzyıl. Ve bu dönemde artık Türkler değil mevali, değil işte şey, artık efendi. Çünkü kılıç artık Türklerin elinde. O yüzden ben öyle diyorum. Türkler kılıç zoruyla İslamiyet'i kabul etmediler. Çünkü İslamiyet'i kabul ettiklerinde, yani artık bu 10. 11. yüzyılda kılıç zaten Türklerin elindeydi. Kime kılıçla kabul ettiriyorsun? Ve bu süreçte bu sözünü ettiğimiz siyasi askeri olaylar kadar etkili olan başka faktörler var. Bunlardan bir tanesi din adamlarının faaliyeti. Bakın bu Abbasiler döneminde savaş bitince Maverun-Nehir şehirlerinde camiler, mescitler, medreseler, burada ulema bunlar var. Biraz önce sözünü ettiğim mutasavvıflar, İlim adamları, sufiler
1: Sufiler,
0: çok önemli.
1: dervişler.
0: Mesela Şakih-i Belhi diye bir adam var. Bu adam bütün Türkistan'ı geziyor. Çok zengin bir adam.
1: Nasıl
0: Bütün
1: anlatmış
0: malını,
1: öyle?
0: mülkünü nasıl
1: Ve
0: anlatıyorlar
1: sade
0: biliyor musunuz?
1: bir dille mi? Yani bir örneklerle mi? O kültürel dünyasına yakın kıssadan hisselerle mi?
0: Nasıl
1: Resmi
0: anlatıyorlar biliyor musunuz? Aslında bir şey anlatmıyorlar. Yaşıyorlar. Bakın bizim alperenlerimiz, bizim erenlerimiz nasıl Balkanları fethettilerse ne yaptı yani Sarı Saltuk gidip de bütün Hristiyanları önüne işte oturtup veya ne bileyim oradaki diğer erenlerimiz işte Sufi dervişler şunlar bunlar oturun lan buraya size İslam'ı anlatacağım diyerek mi anlattılar? Hayır, yaşadılar. Öyle bir duruş sergilediler ki öyle dürüst, öyle insancıl, öyle bir profil çizdiler ki onları gören insanlar da ya arkadaş bunlar düzgün adamlar. Bak nedir yani bir öğrenelim yapalım. Bakın bu konuda en ön plana çıkan şey ne biliyor musunuz? Tüccarlar. Günümüzde aksini söyleyenler olabilir ama o dönemde Müslüman tüccarlar dünyanın en güvenilir adamları. Ve bütün dünyada ve Türk dünyasında bu adamlar ticaret yapıyor. Kervanlar o dönemde şey değil. Mesela bu alimler, dervişler falan da o kervanlara dahil olup böyle memleket memleket geziyorlar. Gittikleri yerlerde ribatlar kuruyorlar. İşte orada faaliyet gösteriyorlar. Tüccarlar o kadar güvenilir ki herkes onlarla iş yapmak istiyor. Ve işte bu ilişkiler insanların bak Emevilerin o zalim tabiatını görünce bunlara lanet olsun diyen insanlar bunların o iyi yüzlerini gördükçe ilgi duymaya başlıyorlar.
1: Evlilikler
0: Alaka
1: oluyor
0: duymuyor.
1: mu hocam?
0: Tabii ki,
1: Sıkışmıyor.
0: tabii ki. Evlilikler başlıyor yavaş yavaş. Ticari ilişkiler, ortaklıklar başlıyor. Dediğim gibi artık mesela Buhara'da bir cami var, medrese var. Semerkant'ta artık İslam şeyleri var. Dolayısıyla insanlar gidiyorlar, geliyorlar, beraber yaşıyorlar. Aynı şehirde oturuyorlar, çocukları beraber oynuyor. Yani artık tamamen bir etkileşim oluyor. İşte bu noktada belki şunu şey yapma. Niye peki İslam'a bu kadar yöneliyorlar? Yani niye diğer dinler dedik ya, diğerleri değil de niye İslam'a? Niye biliyor musunuz? Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü İslamiyet'i Emevi uygulamasını işte o bu uygulamasını değil, İslamiyet'in ruhunu, temel esaslarını, temel düşüncesini, felsefesini Türk o başta söylediğim töresine ve düşüncesine en yakın din olarak görüyorlar da o yüzden kabul ediyorlar. Etmezlerdi. Yani Oğuzlar durduk yerde ne diye bilmem kaç bin çadır halkı İslamiyet'i kabul ediyor. Etmeyebilirlerdi. Veya işte diğer bölgelerdeki insanlar mesela Hristiyan olan Türklerden bahsediyoruz. Bulgarlar ilk başta
1: Bir de
0: Hristiyanlardı.
1: Bulgarlar, Karahanlılar.
0: Karahanlılar daha sonra tabii İslamiyet'i kabul ettiler. İçin Bulgarları daha sonra Müslüman oldular. Mesela işte Hazarlar var, Museviler adamlar. Yani şimdi niye, nasıl oldu da İslamiyet bu kadar yayıldı? Kılıçla mınışla değil.
1: Hükümdarlarının Müslüman olması da halkı etkiliyor, değil mi hocam?
0: Şimdi o dönemde şöyle bir anlayış var. Batıda da böyle, doğuda da böyle. Halk hükümdarının dininden sayılıyor. Şimdi biz bazen diyoruz ya Karahanlılar Müslüman oldu. Bu şu anlama gelmiyor. Bütün Karahanlılarda yaşayan herkes Müslüman oldu anlamına gelmiyor. Karahanlı hanı Müslüman oluyor. Tebaası da Müslüman sayılıyor. Batı'da da böyle bu. Hatta 1400-1500'lerde bir anlaşma maddesi olarak da koyulmuş. Yani bu bir ön kabuldür. Yani adam Hristiyansa Tebas da Hristiyan sayılıyor. Herkes Hristiyan olduğundan değil. Yani bir ön kabul, bir konsensüs, bir şey böyle düşünülmüş. Yani.
1: Ama zamanla onu da kabul edip yaşamaya başlıyorlar.
0: E tabii ki. Şimdi zaten herhalde hani bu değişim dönüşüm falan diyoruz ya, mesele o. Şimdi bakın baskıyla, zorla yapılan hiçbir şey içselleştirilmez. Korkuyla yaparsın ama içselleştiremezsin. Fakat biz şunu görüyoruz. Eğer bu adamlar iddia edildiği gibi kılıç soruyla sadece işte ekonomik sebeplerle, sadece şu bu sebeplerle Müslüman olsalardı, daha İslamiyet'i kabul ettikleri ilk asırda Kur'an tercümeleri var. Türkçe Kur'an tercümeleri. Bakın Kutat Kubilik gibi bir eser yazılmış. Divan Lügat-ı Türk gibi bir eser yazılmış. Bunlar hani hep denir ya İslami dönem Türk edebiyatının eserleri. İncelediğiniz zaman şunu net bir şekilde görüyorsunuz. İslamiyet'i o kadar içselleştirmişler ki bugün bizim Arapçasını, Farsçasını kullandığımız bütün kavramların Türkçelerini bulmanız mümkün. Bayat adı birle söze başladım diyor. Besmele'yi Türkçe böyle söylemiş. Tanrı kelimesini kullanıyor. Cennet yerine uçmak kelimesini kullanıyor. Bakın. O Karahanlı Türkçesi, satır arası Kur'an tercümeleri var. Ve içselleştirmiş. Oraları okuduğunuz zaman Türkçe o kadar güzel bir şekilde kullanılarak, bu şunu özümsemiş. Hı hı. Özümsemiş. Yani ama burada işte önemli olan şey de şu. İslamiyet'i bir Arap gibi anlamıyor, bir Fars gibi anlamıyor, Türk gibi anlıyor ve Türk gibi yaşıyor. İşte bu noktada da
1: bugünkü ön yargıları da kıracak bir şey söylediniz aslında.
0: Tabii ki. Şimdi bakın İslamiyet bir din, bir mesaj. Müslüman demek İslam mesajını alıp uygulayan. Yani ortada bir fikir var, bir düşünce, bir din var. Müslüman ise onun icracısı. Şimdi aslında her şey öyledir. Bir ideoloji düşün. İşte Marksizm. Marx bir kitap yazıyor. Herkes Marx mı? Marx'ın o fikirlerini İtalya'da adam başka uyguluyor, Almanya'da başka uyguluyor, orada başka, orada başka. Rusya'da Rus coğrafyasına göre, Hindistan'da Hindistan. Bakın her şey böyledir. Şimdi İslam da öyle. İslam bir mesaj. Temel esasları olan, temel felsefesi olan bir din. Ve Müslüman bunu alıp kendi hayatına uygulayan. E şimdi bu insan, insan ne yapacak? Kendi kültürü, medeniyeti, işte coğrafyası, iklimi bunlara göre yorumluyor ve algılıyor. Şimdi bizde şöyle bir anlayış ortaya çıktı. Kılık kıyafetten yeme içme adetine kadar sanki Araplar nasıl yaşıyorsa kıyafetten şeye kadar böyle değil ama. Çünkü İslamiyet her ne kadar Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmış olsa da evrensel bir mesaj Arap coğrafyasındaki adama da kutuplardaki adama da gidiyor. Evet. Ama şimdi Arap coğrafyasındaki mesajı algılayıp onu kendi hayatına uygulayan adamla kutuplarda yaşayan adamın uygulamasını eşitlemeye çalışırsanız bunu başaramazsınız. Bu sosyolojiye, psikolojiye, her şeye aykırı bir şey olur.
1: Böyle algılamamak da gerekiyor.
0: Tabii ki. Çünkü işte bu da şuna yol açıyor. Türk Müslümanlığı diye bir kavram var sosyolojik manada. Şimdi buna da kızıyorlar. Ya işte Müslümanlığın Türk'ü... Ya kardeşim bak sosyolojik bir kavramdan bahsediyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu kadar ilimiz var. E şimdi hepimiz aynı Türkçeyi konuşuyoruz, hepimiz aynı devlete bağlıyız, hepimiz aynı kanunlara bağlıyız. Ama Karadeniz insanının diliyle, lehçesiyle işte Akdeniz insanının şeyi farklı. Yeme içme kültürü farklı. Şimdi ben İzmir'den geliyorum, sıcaktan bunalmış bir şekilde geliyorum. Ardahan'daki adam da diyor ki, Kars'taki adam da lan şu güneş biraz daha fazla olsa. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ortada reel bir Allah'ın yarattığı nizam içerisinde bakın. Çünkü Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış. Allah dileseydi bütün dünyada iklimler aynı olurdu. Herkes aynı dili konuşurdu. Herkes aynı renkte, aynı dilde, aynı kültürde olurdu. Ama Allah böyle dilemiş. Kültürleri farklı farklı yaratmış insanları. E şimdi bunlar istiyorlar ki herkes aynı dili konuşsun. Herkes aynı kıyafeti giysin. Herkes iftarını aynı şeyle açsın. Ya böyle şey olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İşte bizimkiler çok başarılı bir şekilde Türk Müslümanlığı şeyini oluşturmuşlar.
1: Aslında çok güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle ortaya çıkan Türk İslam düşüncesini bir medeniyet tasavvuruna dönüştürmek.
0: Kesinlikle,
1: bunu da alimler çok güzel yapmış. Yani Farabi, İbn Sina, Biruni, işte Hoca Ahmet Yesevi gibi. Yani bu isimler aracılığıyla hocam nasıl gerçekleşmiş o inanç, o tasavvuf, o ahlak anlayışı?
0: Tabii. Şimdi ben dört cephe olarak ayırıyorum. Birincisi Türk Müslümanlığının bütün İslam kültür medeniyeti içerisinde. Birisi işte kelam, fıkıh cephesi. Şimdi enteresan bir şekilde İmam-ı Azam diye bir adam çıkıyor. Şu anda nerede bir Türk varsa Hanefidir. Bakın yani Türklük de bu kadar özdeşleşmiş bir şeydir bu. Bir yerde Türk gördüğünüz zaman Hanefidir. Bir yerde Hanefi gördüğünüz zaman Türktür. Yani büyük ölçüde bu böyledir. Şimdi bunun sebebi ne? Hangi Türk İmam-ı Azam'ın kitaplarının tamamını okuyup İmam Şafii veya diğerlerini de okuyup ondan sonra ben Hanefiyim dedi? Bu böyle bir şey değil. İmam-ı Azam Türk muhitinin ve Türk düşüncesinin işte fıkıh ekolünü oluşturan adam. Dolayısıyla benim okuma yazma bilmeyen babaannemin İslam'la ilgisi bilgisi ve İslam'ı yorumlaması, İmam-ı Azam'ın yorumuna uygun olması onun kitabını okumasından değil. İmam-ı Azam'ın zaten Türk düşüncesini sistematik hale getirmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Maturidi diye bir adam çıkıyor. İşte o dönemde yaygın olan işte kelam açısından işte Eş'ari kelamı ki genellikle işte Arap coğrafyasına ve Arap düşüncesine hitap eden bir şey olarak ondan farklı, Mutezile düşüncesinden farklı bir kelam ortaya koyuyor ve bu kelam Türk düşüncesinin yansıması. Bakın. Dolayısıyla Türkler Maturidi Hanefi çizgide oluyorlar. Bu bakın bir şey yani biraz önce söylediğim sebeplerden kaynaklanan bir şey. Bu bir ruh, bu bir düşünce. İşte hani ilk başta dedim ya dini ne olursa olsun, şeyi ne olursa olsun Türk düşüncesi dediğimiz bir şey var. Türk töresi dediğimiz bir şey var. İhsan Fazlıoğlu'nun çok güzel bir lafıdır. Mesela bu İslamlaşmayla ilgili o şöyle diyor çok güzel bir laf. Diyor ki Türkler İslamlaştıkça İslam da Türkleşti der. İşte bunu kastediyor. Yani Araplar İslamlaştıkça Arap İslam da Araplaşıyor. Ya şöyle düşünün. Yarın diyelim ki Çinliler Müslüman oldular. Bir şey oldu Çinliler Müslüman oldu. Ne yapacak? Hepsinin adı Ahmet Mahmut mu olacak? Hepsi işte sarık mı takacaklar? Hepsinin cami mimarisi Arabistan'daki modellerden mi olacak? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Çinli de İslamiyet'i kendi kültür ve medeniyetiyle beraber yaşayacak. Aynı şey İngiliz için, Fransız için de geçerli. İşte böyle bir şey oluştu ve fıkıh kelam cephesi böyle. Bunun felsefe cephesinde Farabi ve İbn Sina oluşturuyor. Bakın İslam düşüncesinde birkaç tane şey vardır felsefe ekolü. Biri işte Meşayi ekolüdür. Bir de Süfreverdi var bu İşrakiyun. O da Türk mesela. Türk kökenli. Yani bakın orada da yine Türk düşüncesinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Diğer bir cephesi tasavvuf. Bakın bir sürü tasavvuf ekolleri var ama Türkistan ekolü başka. Hoca Ahmet Yesevi. Türk usulüdür. Ve devlet. Devlet idaresi konusunda. Çünkü niye biliyor musunuz? Türklerde önce devlet vardı. İslam daha sonra geldi. Araplarda önce devlet yoktu. Önce İslam sonra devlet geldi. Bakın burada çok ciddi bir farklılık var. Ve bugüne kadar uzanan bir takım fikir ayrılıklarındaki şey de bu sözünü ettiğimiz temel düşünce farklılığından kaynaklanıyor. Yorum, algılama ve uygulama farklılığından kaynaklanıyor.
1: Kıymetli hocam tüm bu konuşmalarımız bu arada süremiz bitti. Şöyle toparlayıp size de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Tertemiz de anlattınız. Tabii Türklerin İslamiyet'i bırakın kılıç zoruyla kabul etmelerini sadece kabul eden pasif bir toplum olmadığını anlattınız. Tabii. Yani İslam düşüncesini kendi tarihi ve kültürel birikiminden o harmanla yorumlayarak özgün bir Türk İslam düşünce hayatı, üslubu geliştirdiğini ve bunun zaman içerisinde
0: tabii,
1: etkileşimle, iyilikle doğru dille olduğunu anlattınız. Evet. Birdenbire değil.
0: Şimdi bu bazı arkadaşlar bu son zamanlarda işte bu kılıç soru, İslam işte Türkler Müslüman olmasaydı. Ya bin yıllık, Türk tarihinin bin yıllık İslam serüvenini çöpe atıyorlar. Sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Veya olmasının Satuk Buğra'na küfrediyor adam. İslamiyet'i kabul eden ilk şey. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir Türkçülük, milliyetçilik anlayışı da olmaz. Türk tarihinin bin yılını yok farz et. Böyle bir şey olabilir mi? Zannediyorlar ki Türkler Müslüman olmasalardı farklı olacaktı. Veya Hristiyan olsalardı çok farklı olacaktı. Halbuki öyle bir şey yok. Yani yaşanmışlık bir şey var. Bugün Türk-İslam medeniyeti, düşüncesi, kültürü dediğimiz şey de bunun içerisinde. Ha bunu söylemekle tabii ki gayrimüslim Türkler de olabilir. Gagavuzlar, diğer Türk. Bakın esas Türklüğün esası o. Mezhep farklılığı, din farklılığı şu bu değil. Türk töresi ve Türk düşüncesi. Bu olduktan sonra hepsi aslında aynı çerçevenin içerisinde. Diğerlerini dışlama yok. Ama göz göre göre de bin yıllık İslam, Türk İslam tarihini reddetmek bu akıl işi değil.
1: Bu bakış açısıyla Türkler Nasıl Müslüman Oldu kitabınızı da okumalarını tavsiye ediyoruz. Tüm meraklıları ve tarih severleri çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli tarih severler, Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla Türkler Nasıl Müslüman Oldu sorusunu sorduk ve İslamlaşma sürecini, serüvenini anlattık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi izlediniz ve yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Bir zamanlar çocuklar sokaklarda büyüyor, düşüyor, yeniden kalkıyor, canı sıkılıyor, hayal ediyor, arkadaşlıklar kuruyordu. Bugünse yeni bir dünya var. Avuç içine sığan ekranlar, bitmeyen videolar, sonsuz bir kaydırma hareketi ve hiç susmayan bildirimler. Peki değişen sadece çocukluk mu? Yoksa insan zihni de sessizce yeniden mi şekilleniyor? Bilim insanları artık yeni bir kavramdan söz ediyor. TikTok beyni. Yani sürekli hızlanan içerik akışının dikkatimizi, öğrenme biçimimizi ve hatta dünyayı algılayışımızı değiştirdiği yeni bir zihinsel iklim. Belki de ilk kez bir kuşak doğduğu andan itibaren dijital dünyanın kurallarıyla büyüyor. Peki bu yeni neslin dikkat süreleri neden kısalıyor?

hayal kurma ve üretme biçimleri değişiyor mu? Yüzlerce dijital arkadaşın ortasında neden daha yalnız hissediyorlar? Bilgiyi gerçekten öğreniyorlar mı, yoksa sadece ona ulaşmayı mı öğreniyorlar? Dahası, yapay zeka ile birlikte büyüyen bu ilk nesil, insanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir geleceğin habercisi olabilir mi? Belki de asıl mesele teknoloji değildir. Asıl mesele, teknolojinin insanı nasıl değiştirdiğidir. Çünkü bugünün çocukları teknolojiyi kullanıyor gibi görünse de, belki de teknoloji, geleceğin insanını sessizce yeniden tasarlıyordur. İşte bu yüzden bugün yalnızca sürekli değişen ekranları değil, ekranların yetiştirdiği yeni insanı konuşacağız.

insan beyni milyonlarca yıl boyunca bambaşka bir hayata uyum sağlayarak gelişti. Mesela bir zamanlar çocukluk sokakta geçirilen uzun saatler, kurulan hayaller ve bitmek bilmeyen oyunlar demekti. Bugünün çocukları ise bambaşka bir dünyanın içinde büyüyor. Mesela uyandıkları andan itibaren ekranla buluşuyorlar. Bilgiye, eğlenceye ve arkadaşlarına tek bir dokunuşla ulaşıyorlar. Dahası her gün binlerce görüntü görüyor, yüzlerce videoyu birkaç saniye içinde tüketiyorlar. Peki insan zihni bu büyük değişime nasıl uyum sağlıyor? Gerçekten ilginç değil mi? İşte tam bu noktada bilim dünyasında yeni bir kavram tartışılıyor. TikTok beyni. Bilim insanları bu tanımla düşünme alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiren bir çağdan, bir zihin modelinden söz ediyor. Düşünsenize, bir neslin beyin gelişimi insanlık tarihinde ilk kez dijital algoritmalar tarafından etkileniyor. Peki siz ne dersiniz? Bugünün çocukları dünyayı bizden daha farklı mı algılıyor? Şöyle de sorabilirim. Her gün saatlerce maruz kaldıkları kısa videolar zihinlerinde nasıl bir dönüşüme neden oluyor? Mesela uzun düşüncelerin yerini mi alıyor? Ve eğer öyleyse gelecek nesiller için bu ne demek olabilir? Gelin bu hafta ekranların büyüttüğü bu yeni insanları çocuklarımızı anlamaya çalışalım.

0: TikTok beyni tamamen tanı olarak şu an literatüre eklenmemiş olsa da şöyle bir kritik gerçeklik var. Buradaki en önemli uyaran nörogelişimsel olarak çocukların o beynin plastisitesinin en geliştiği zamanda çok hızlı uyaran bombardımanına maruz kalıyor olması. Bu beynin dopamin ödül merkezini destekleyerek daha fazla çocukların öz denetim algısını ve dikkat sürelerini çok yoğun bir şekilde etkileyebiliyor.
1: Instagram Reels'ları diyelim, TikTok videoları diyelim. Bunlar hızlı, yüksek uyaranlı ve sürekli geçişe dayalı algoritmaları var ve hakikaten bizleri daha bağımlı yapmak üzerine kurgulanmış ve yüksek bütçe ayrılmış şekilde hazırlanıyorlar. Maalesef pek çok çalışma var. Bu çalışmalar gösteriyor ki okul çağı çocukları bu tür içeriklere maruz kaldıkça dikkat dağınıklığı daha çok artıyor. Günümüzde gittikçe popülerleşti bu dikkat eksikliği, hiperaktivite konuları. Biz uzmanlar arasında sıklıkça tartışılıyor. Gerçekten biz çok görmeye başladık. Daha çok tanı mı arttı? Eskiden anlamıyorduk, şimdi mi fark ediyoruz? Ya da bu yüksek uyaranlı sosyal medya içeriklerine maruz kalmak bizlerin dikkatini daha çok mu bölüyor diye. Hakikaten çeşitli çalışmalar var. Bu tür TikTok benzeri kaydırmalı içeriklere daha çok maruz kalan insanlar, özellikle beynin ön bölümleri, EEG çalışmaları, bu bilirsiniz epilepsi sarı hastalarında EEG ile beyin dalgalarını inceleriz. İşte onların planlama ve dürtü kontrolle ilişkili beynin ilgili bölümlerinde bir işlev azalması gösterilmiş. Ama burada şöyle bir çelişki var aslında. Gerçekten dikkati bozuk çocuklar mı daha çok izleyerek regüle olmaya ihtiyacı var? Çünkü onu izledikçe bir regülasyon ve rahatlama da aslında görülüyor. Yoksa bunu maruz kalanların dikkati daha çok mu? Bu tavuk yumurta gibi muhtemelen bir arada. Ama burada tabii bizlere düşen görev aslında bu büyük bütçeli algoritmalara hizmet etmektense onları korumak ve kollamak ve bunu gerektiğinde ve tam ayarında ve doğru niyetlerle ekran maruziyetini sağlamak.
2: Çocukların ve gençlerin eskisine göre daha farklı düşündüğünü düşünüyor musunuz? Sizce bunun en büyük sebebi ne?
3: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü burada sosyal medyanın ve internete ulaşımın ne kadar kolaylaştığının etkisi çok büyük. Yani YouTube olsun, Instagram olsun, TikTok olsun çok fazla içeriğe maruz kalıyorlar. Ve dünyadan çok fazla anında haberdar olabiliyorlar. Bu yüzden kesinlikle değiştiğini düşünüyorum.
4: Daha farklı düşündüğünü düşünüyorum. Ama eğer tabirim doğru olursa eskisi kadar düşünemediklerini de düşünüyorum. Çünkü bunun nedeni de sosyal medya bence kesinlikle. Hayatımıza giren yapay zeka, internet. Bence sosyal medyanın hayatımızdan çaldığı en büyük şey sıkılmak. Çünkü sıkılmakla birlikte insanlar yeni bir şeyler bulabiliyor, yeni bir şey düşünebiliyor. Ama sıkılmaya hiçbir şekilde vaktimiz olmadığı için beynimizi kullanmamıza bile gerek kalmıyor aslında.
5: Evet, daha farklı düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü büyüme ortamları bize göre biraz daha farklı. Onlar dijital ortamlarda büyüyorlar ve bir şeyi araştırırken sonuca daha hızlı ulaşıyorlar. Bu yüzden mesela geçmişteki insanlar sonuca daha geç ulaştığı için daha sabırlılar. Ama şu an çocuklar sonuca daha hızlı eriştiği için sabırsızlar.
2: Bir zamanlar insanlar tek bir kitabın başında saatler geçirebiliyor, uzun hikayeler dinliyor, sabırla bekliyor, düşünmek için kendilerine zaman tanıyordu. Bugün ise bambaşka bir ritimle yaşıyoruz. Bir bildirim, bir mesaj, bir video ve ardından hiç bitmeyen yeni bir akış. Düşünsenize, daha birkaç saniye önce izlediğimiz görüntüyü unutuyor, yenisine geçiyoruz. Peki beynimiz bu hız karşısında ne yapıyor? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü insan zihni milyonlarca yıl boyunca dikkatini tek bir noktada toplamayı öğrenerek gelişti. Şimdi ise dikkatimizi sürekli başka bir yöne çevirmek için tasarlanmış bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ne dersiniz? Odaklanma yeteneğimizi kaybediyor olabilir miyiz? Yoksa beynimiz dijital çağın kurallarına göre yeniden mi uyum sağlıyor? Kim bilir, belki de günümüzün en büyük mücadelesi bilgiye ulaşmak değil, dikkatimizi koruyabilmektir.
1: İnsan İnsan beyninin en önemli özelliği adaptasyon aslında. Bizler yani binlerce yıldır hayattayız. Ne varsa ona adapte oluyoruz. Ama tabii bu evrim çok uzun yıllarla olan, böyle bir 10 yılda, 100 yılda olacak bir şey değil. Ama yine de kültürel olarak biz uyumlanmak üzerine kodluyuz diyebiliriz. Şimdi bu hızlı geçişler dikkatimizi daha çok bozuyor mu? Tabii şey var, insanın dikkati artık balıktan bile kısa oldu falan. Oralara çok girmeye gerek yok ama 2010'daki bir çalışma var. Çok değişik. Diyor ki 1990'lara kadar insan IQ'su yükselmiş. 1990'lardan 20. yüzyılda hep her yıl yükseliş var ve sonra bir durma gözükmüş. Bundan sonra nereye gidecek tabii bunu tam bilmiyoruz. Dolayısıyla bu hızlı ürünlere daha fazla maruz kalmak dikkatimizi bozuyor olabilir ama daha önemlisi bu yüz yüze maruziyetlerin azalması ve bu ekranı niye kullandığımız. İki tane önemli bulgu var araştırmalarda. Bir tanesi diyor ki çocuklar özellikle yüz yüze daha çok bağlantılılar normalde. Sosyal medyayla birbirine dünya hiçbir zaman olmadığı kadar dünya yeryüzünde olduğumuzdan daha çok bir sosyal bağlanma var ama elektronik ortamda. Buna rağmen yüz yüze ilişkiler çok azaldı ve bunun depresif bölümü artırdığı söyleniyor. Depresif insanlar da daha çok kolaya kaçtığı için iki yönlü. Bu da yine ilişki.
6: Sizce bugün çocuklar ve gençler uzun süre bir işe odaklanabiliyor mu? Dikkat sürelerinin azaldığını düşünüyor musunuz?
7: Daha çok evde zaman geçirmiş kişiler, daha çok sosyal medya, tablettir, telefondur, sosyal medyada takılan insanlar, çocuklar daha doğrusu. Bunlar biraz daha dikkat süreleri daha az. Gençler için de daha değişebiliyor yani bu süre artabiliyor.
5: Ya ben bunda farklı bir bakış açısından bakıyorum aslında. Onların odaklandığı konular daha farklı ve onların dikkatini dağıtan cisim dış etkenler de daha fazla olduğu için onların odaklama süreleri daha kısa olduğunu düşünüyorum.
4: Dikkat sürelerinin kesinlikle azaldığını düşünüyorum. Kendi üstümden de bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili bir farkındalığım olmasına rağmen ben bile tam kontrolü sağlayamıyorum ve dikkat bozukluğu yaşayabiliyorum bazen.
3: Dikkat süresinin azaldığını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü kendimde de deneyimlediğim üzere bizde bir sabırsızlaşma olduğunu düşünüyorum. Yani uzun süre sıkıcı bir şeye bakamıyoruz, odaklanamıyoruz. Çünkü sürekli kaydırmaya alıştığımız için hani bir reklam, 2-3 saniyelik bir reklamı bile izlemeye tahammül edemiyoruz aslında.

0: Aralarında kurulan hayaller, icat edilen oyunlar, ağaç tepelerinde yaramazlık planları. Bugün ise çocuklar neredeyse hiç yalnız kalmıyor. Çünkü can sıkıntısı başlar başlamaz ya bir ekran açılıyor, ya bir video başlıyor, ya da yeni bir bildirim geliyor. Dolayısıyla zihin düşünmek için bulduğu her boşluğu anında dolduruyor. Peki sürekli uyarılan bir beyin hayal kurmayı unutabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Yaratıcılık sessizlikten besleniyor olabilir mi? Çünkü belki de büyük keşiflerin, güçlü hikayelerin ve parlak fikirlerin ortak bir başlangıç noktası vardı. Can sıkıntısı. Düşünsenize, bazen dış dünyadan koptuğunuzda kendi iç dünyanızı inşa etmeye başlarsınız. O halde ne dersiniz? Ekranlarla çevrili bir çağda büyüyen çocukların hayal kurma, problem çözme, üretme becerileri nasıl etkileniyordur? Sizce sürekli meşgul olan bir zihin gerçekten yaratıcı olabilir mi?
1: Nöropsikolojik araştırmaların en çok desteklediği şey beynin kendi kendine zaman geçirebilmesidir. Sıkılmayla beraber hayal kurma becerisi ve yeni yaratıcılıklar tetiklenebilir. Ama burada sürekli yeni uyaranların gelmesi ve hızına yetişmeyle beraber beyin sakin kalmayı unutuyor. Kendi kendine vakit geçiremediği için tabii ki yaratıcılığı da etkiliyor.
2: Default Mode Network diye bir özelliği var. Çok değişik. Bu hani 15 yıldır gündemde olan dinlenme halindeki aktivasyon. Buna görev yokken olan aktivasyon. Mesela bir görev verildi, matematik sorusu soruldu, ders dinliyoruz ya da telefona bakıyoruz. Bunlar beynin aktif bir görev halinde olduğu yerler. Bir de hani hiçbir şey yapmadan uzakları izlediğimiz yerler var ya, bilirsiniz böyle hani aslında okyanus, gökyüzü, deniz ya da hakikaten o bizim Anadolu'nun o yeşilliklerini ya da o sarılıklarını izlediğimiz, tahayyül edebildiğiniz işte oradaki o dinlenme halinin de sağlıklı ruh sağlığıyla ilişkili olduğunu, hatta yani ruh sağlığı bozukluğu olanlarda da bu bölüm korunduğu söyleniyor. Biz hayal etmek, yaratıcılık hep dopaminle ilişkili. Dolayısıyla çocuklar ya da yetişkinler için de biz boşta kaldığımızda bir yaratıcılık, ne yapacaktık, hadi şuradan bir oyun kuralım gibi bir yere gidebiliyor olmamız çok önemli. Çeşitli başka araştırmalar var, diyorlar ki böyle iyice oyuncakların olduğu karmaşık oyun sistemleri değil de sade, çocuğun yaratıcılığıyla kendi oyunu kurabileceği, yaratabileceği yerler çocukların gelişiminde çok daha önemli. Ama tam tersi şimdi ne? Hızlı dopamin kaynakları, o hızlı kaydırma ya da maruz kalma, ani erişilebilir, kolay erişilebilir bir dopamin var. Burada çok tatlı, kolayda bir pasta varken dışarıdaki bir sağlıklı besine gitme isteğinin olmaması çok anlaşılır. Burada en önemli konu ortam. Yani bizler maalesef kendimizi çok mantıklı canlılar zannediyoruz insanlar olarak ya. Çok akılcı, eğitildiği zaman olabilir. O kadar mantıklı canlılar değiliz ve ortama göre şekilleniyoruz. Eğer orada bir telefon varsa o çocuğun oraya gitmesi normal zaten. O zaman biz yetişkinlerin kendimiz için bile ortamı, ne gördüğümüzü, ne görmediğimizi bilinçli olarak ta öncesinde organize etmek bir sorumluluğumuz diyebiliriz aslında.
3: İnsanlık tarihi boyunca her nesil bir öncekinden farklı büyüdü. Ama belki de ilk kez bir kuşak yalnızca yeni bir dünyaya değil, yeni bir gerçekliğe doğuyor. Ve belki de ilk kez insan zihni biyolojinin olduğu kadar algoritmaların da etkisi altında şekilleniyor. Peki geleceğin çocukları bizden daha mı zeki olacak? Aynı anda onlarca bilgiye ulaşabilen, yapay zeka ile birlikte düşünebilen, sınırları olmayan yeni bir kuşak mı geliyor? Yoksa dikkatini korumakta zorlanan, yalnızlaşan ve gerçek dünya ile bağları zayıflayan daha kırılgan bireyler mi yetişiyor? Belki de cevap bu iki ihtimalin tam ortasında saklı. Evet, gelecek nesiller bizim gibi düşünmeyecek, bizim gibi öğrenmeyecek, belki de bizim gibi hayal bile kurmayacak. Çünkü onlar insanlık tarihinin ilk dijital yerlileri. Yani yapay zekayı bir teknoloji olarak değil, hayatın doğal bir parçası olarak gören ilk çocuklar olacak. İşte bu noktada asıl soru şu: geleceğin çocuklarını biz mi yetiştiriyoruz, yoksa geleceğin dünyası şimdiden kendi çocuklarını mı yetiştiriyor?

0: Anlayacağınız, mesele çocukların değişmesi değil, insanlığın yeni bir versiyonunun doğuyor olma ihtimali.
1: Bir zamanlar bağımlılık denildiğinde akla sigara, alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklar gelirdi. Bugün ise çok daha farklı bir bağımlılık türü var. Üstelik bu türü cebimizde taşıyor, yatağımızın başucunda tutuyoruz. Bir bildirim sesi, bir beğeni, yeni bir mesaj. İşte tam bu noktada uzmanlar sosyal medya platformlarının insan beyninin en temel dürtülerinden biri üzerine inşa edildiğini hatırlatıyor. Merak etmek, beklemek ve yeniden ödüllendirilmek. Bildiğiniz üzere insan zihni ödülü sever. Peki ekranlar gerçekten böyle bir bağımlılık yaratıyor mu? Sonsuz kaydırma hareketi beynimizin ödül sistemini nasıl etkiliyor? Ve neden bazı bilim insanları dijital bağımlılığı modern çağın en büyük halk sağlığı sorunu olarak görüyor? Belki de artık mücadele ettiğimiz şey ekrana bakmak değil, ekrandan uzak kalabilmektir.
2: Yani dijital bağımlılık son 10-15 yıldır iyice gündemde olan bir konu. Tabii bizim tanı sistemimizde daha tonmuş böyle bir tanı ismi yok. Yani dijital bağımlılık bu araştırma alanı. Yani davranışsal bağımlılıklar var. Bunlar kumar gibi gözüküyor. Ama yine de bu madde bağımlılığı ve kumar gibi yani madde bağımlılığının yanında bu ara ülkemizde de maalesef gündemde olan en önemli konulardan biri bu sanal bahisler. Burası yani bayağı bir orası da ayrı bir pandemi oldu gibi düşünebiliriz. Kolay ulaşılabilir, hemen kandırılmaya uygun, manipülatif zaten. Dolayısıyla hani sanal dünyanın bağımlılığa götüren en önemli bölümü orası. Orayı vurgulamadan geçemeyeceğim. İnternet bağımlılığına döndüğümüz zaman %10'a yakın internet bağımlılığı olduğu dünyada tahmin ediliyor araştırmalarda. %10 ne demek? 10'da 1 demek. Ama işte yani beynimizin bir handikapını kullanıyor bunlar. Beynimizin bir bug'ını kullanıyorlar. Beynimizde bağımlılık şöyledir ve aslında internet bağımlılığı ile ilgili araştırmalar da yine bu diğer bağımlılıklarla benzer yolların çalıştığını beyinde gösteriyor bu arada. Ya beynin ödül sistemi var. Bu ödül sistemi acıktıysan yemek ye, susadıysan su iç gibi bazı sağlıklı hayati bölümlere yöneltiyor. İşte bazı maddeler de ya da ani keyif veren her şey de orayı sanal bir şekilde kullanmış oluyor ve hasan olarak besliyor. Fare gibi orada dopamin çıktıkça o davranış artıyor. O zaman işte oradaki dopamine önceden kendimiz önlem almamız lazım. Çünkü bağımlılıklar öyledir ki ben dahi kimse bunlardan muaf değildir. Hepimiz insanız ve hepimiz o fare gibi davranmaya. Eğer gerçekten altyapımız hazırsa biraz genetik faktörler, ortam vesaire müsaitiz. O yüzden yine oraya dönmekte fayda var. Ortamımız. Ya yani kimlerle takılıyoruz? Neredeyiz? Çevremizdekiler ne yapıyor? Ve biz aktif uyaranları nasıl daha sağlıklı düzenleyebiliriz? Buraya daha çok kafa yormamız lazım. Biz birazcık sürprizleri açık kendimize çok güveniyoruz. Hallederiz. Yani ne olursa. Yani oraya da gitsem ben kendimi biliyorum. Maalesef o kadar tutarlı ve irademizin güçlü olduğu canlılar henüz değiliz. Belki yani zamanı gelince ona dönüşürüz.
1: Çocuk ya da genç sizce bir gün boyunca telefonsuz kalabilir mi? Telefon ve sosyal medya bağımlılığı gerçek bir sorun mu?
3: Bu noktada ebeveynlerin çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir sorun haline gelmiş çocuklar da var mutlaka. Ama bunu ebeveyn kontrolünde aşabilen ailelerin çocukları olduğunu da kesinlikle düşünüyorum. Burada kısıtlama getirmek, sağlıklı çerçevede kullanmak çok önemli diye düşünüyorum.
4: 24 yaşında bir genç olarak ben kendim şahsen bir tık da olsa bağımlı olduğumu düşünüyorum. Bırakamıyoruz maalesef. Hani kontrolü sağlamaya çalışsak da belli bir miktar farkındalığımız olsa da artık elimiz kolumuz olduğu için kesinlikle bağımlılık yaratıyor.
5: Şu anda yaşlılar da bile kalamıyorlar bence. Daha çok ne kalsın çocuklar ve gençleri, hiç kimse.
1: Bugünün çocukları bir tuşla dünyanın öbür ucundaki insanlarla iletişim kurabiliyor. Yüzlerce kişiyi takip ediyor, onlarca dijital arkadaş edinebiliyor. Ama bütün bu geniş ağa rağmen neden kaygı, mutsuzluk ve içe kapanma giderek daha fazla çocuğun hayatına dokunuyor? Neden yalnızlık duygusu büyüyor? Çünkü insan beyni yalnızca konuşmaya değil, göz teması kurmaya, birlikte gülmeye, aynı sessizliği paylaşmaya bile ihtiyaç duyar. O halde soralım, bağlantıda olmak gerçekten bağ kurmak demek mi? Mesela bir ekranın arkasından kurulan arkadaşlıklar aynı sokakta birlikte büyümenin yerini doldurabilir mi? Ne dersiniz?

0: Şimdi dijital bağımlılığın en kötü maruziyetlerinden birisi bizim alanımızdan, nörobilimsel ve psikolojik olarak baktığımızda ciddi anlamda depresyonu, kaygı bozukluğunu, uyku bozukluğunu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu destekleyebiliyor. Bizdeki buradaki sosyal birliktelikten çok insana en iyi gelen şeylerden bir tanesi insan biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlıktır. Yani biz aldığımız feedbacklerle daha çok var oluruz. İnsanın vagus sinir sisteminin uyarılıp kendini rahat ve dengede hissetmesi için bazen bir temas bile yeterlidir. Veya oksitosin, nörotransmitterlerin, bağlanma nörotransmitterinin devreye girmesi için bir insanın yanında olması, dokunması. Burada sosyal bağlılık daha fazla çocuklarda sosyal çekilmeye sebep oluyor. Oradaki ilişkiler yüzeyel kaldığı için derin bağlar kurmakta ve sosyal olarak regülasyonlarını sağlamakta çok fazla zorlanabiliyorlar.
1: Sosyal medya sayesinde insanlar daha mı sosyal oldu yoksa daha mı yalnızlaştı?
2: Daha sosyal olduk çünkü iletişimimiz daha kolaylaştı. Şu anda benim kişisel olarak cevap vermem de gerekirse dünyanın birçok ülkesinden, yerinden arkadaşlar edindim. Tabii burada dil öğrenmenin de kolaylaştığını düşünüyorum. Örneğin İngilizceyi ben neredeyse %80 internetten öğrendim. İnternetten arkadaşlar edindim. Tabii asosyalleşmeye yatkın, yani örneğin gelişmiş ülkelerde de asosyalleştirdiğini düşünüyorum insanları. Japonya gibi. Burada kültürel birçok etkenin de olduğunu düşünüyorum.
3: Daha sosyal oldu ama yalancı bir sosyallik oldu. Altı boş olan bir sosyallik oldu. Tam anlamıyla gerçek arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkiler, bunların kalmadığını düşünüyorum şahsen. Aslında bu çokça üzücü bir durum zaten.
4: Bence daha yalnızlaştılar ya. Çünkü hani artık bütün işlerini sosyal medyadan halletmeye çalışıyorlar.
5: Empati kuramıyorlar. Empati kurmadıkları için daha çok yalnız oldular.
6: Bizim nesil bilgiyi zihninde taşırdı. Şiirler ezberlenir, tarihler hatırlanır, telefon numaraları unutulmazdı. Çünkü bilmek aynı zamanda hafızada tutmak demekti. Bugün ise durum bambaşka. Mesela bir sorunun cevabına birkaç saniye içinde ulaşabiliyoruz. Üstelik artık yalnızca arama motorlarına değil, yapay zekaya da soruyoruz. Peki tüm bunlar insan zihni için ne anlama geliyor? Mesela bir bilgiyi gerçekten öğreniyor muyuz? Yoksa onu dijital dünyanın hafızasına mı emanet ediyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere öğrenmek sadece doğru cevabı bulmak değil, öğrenmek, düşünmek, sorgulamak, ilişki kurmak ve bilgiyi insan deneyiminin bir parçası haline getirmek demek. Öte yandan hakkını verelim, kim bilir belki de yeni nesiller bizim hiç bilmediğimiz başka bir öğrenme biçimi geliştiriyordur. Yani daha az ezberleyen, daha hızlı erişen, insan zekasıyla dijital zekayı birlikte kullanabilen yeni bir kuşak doğuyor olabilir. Peki o halde soralım, insanlık bilgiyi zihninden taşımaktan vazgeçerse bilgelikte dönüşür mü?
0: Şu şekilde beyinde zaten öğrenmenin gerçekleşmesi için aktif bir işlemlemeye ihtiyacımız var. Yani sinaptik bağlantının kurulup biz burada bir şey öğreniyoruz dememiz için kendimizden pay biçelim. Bir yolu navigasyonla gidiyoruz. Daha sonra 3-5 kere gittiğimiz zaman yavaş yavaş navigasyonu kapatıyoruz. Veya ne yapıyoruz? Bir yere başlıyoruz, biriyle tanışıyoruz. İsmini 4-5 kere minimum düzeyde 5 kere tekrar ettiğimiz zaman hatırlıyoruz. Burada evet kolaylaştırma açısından yapay zeka bilgiye ulaşmayı çok güzel bir şekilde destekliyor. Elimize çok fazla veri ve kaynak sunuyor ama şöyle bir gerçek var. Beyin daha önemli bir yapı, daha hassas bir yapı ve gerçek öğrenme için orada aktif

0: aktif işlemleme, o bilgiyi tekrar etme, onun üzerine düşünme ve durma becerisi de gerekiyor.
1: İnsanların bilgiyi kaydetme şekli değişmiş. Eskiden örneğin bir çam reçinesi ne işe yarar diye düşündüğümüzde bunun üzerine bir kafa yoruyorduk. O bilgiye nereden ulaşacağını sadece aklında tutuyormuş insanlar. Çam reçinesi ne işe yarar bilgisini ben şu tıkladığımda bulurum mu biliyor. Sonucu kaydetmiyor. Yolu kaydediyoruz. Yolu kaydettiğimiz zaman o sonucu hakim değiliz. Daha da kötüsü biz sonucu bildiğimizi de zannediyoruz. Özgüvenimiz artıyor. Ama bunu biraz abartıyor insan zihni. Yolu öğreniyor ama sonucu unutuyor. O zaman da internetin fişi çekildiği anda dımdızlak kalmış oluyoruz. Burası çok önemli bir handikap. Basit öneriler var bu konuda. Mesela en basit onu söyleyelim bugün. Diyorlar ki mesela araştıracaksınız işte çam ağacının o iğnelerinin neden iğne olduğu ile ilgili bir soru. Yapay zeka sormadan önce bir tahmin üretin diyorlar. Bir düşünün bir saniye. Ne olabilir? Sonra bakın. Oradaki merak öğrenmeyi artırıyor. Zaten bir tahmininiz var ve merak dopaminle ilişkili. Onunla beraber kaydınız da artmış olacak ve en azından beyniniz biraz çalışmış olacak. Öbür türlü biz birazcık arayüz olmuş oluyoruz. Arama motoruna dönüşmüş oluyoruz. O da kıymetli ama bu açıdan risk oluşturuyor.
2: Tarihi boyunca her çocuk kendinden önceki kuşaklardan öğrenerek büyüdü. Anne babalarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından. Bugün ise ilk kez çocukların hayatında yeni bir rehber var. Yapay zeka. Sorularını ona soruyorlar, ödevlerini onunla hazırlıyorlar, yeni şeyleri onunla öğreniyorlar. Hatta kimseye anlatamadıkları duygularını bile onunla paylaşıyorlar. Çünkü bugünün çocukları yapay zekayı sonradan tanıyan bir nesil değil, onunla birlikte büyüyen nesil. Belki de yarının yetişkinleri yani çocuklarımız bilgiye ulaşmak için düşünmeye değil, doğru soru sormaya odaklanacak. Ama ne dersiniz? İnsanlığın ilk dijital yerlileri çocuklarımızdan sonra ortaya nasıl bir nesil çıkacak? İnsanlığı ne bekliyor?
0: Yapay zekadaki en kritik nokta tabii ki bilim veya teknoloji tamamen kötü değil. Bu kişiselleştirilmiş öğrenme programlarında, çocuklara yönelik özgü olduğunda, eğitimcilerin sistemi öğrendiğinde bizim için çok işlevsel olabileceği yerler de var. Ama aslında bahsettiğimiz az önce dijital maruziyet de yapay zekanın içerisinde. Bu düzenli kullanılmadığı sürece ciddi anlamda çocuğun aidiyet duygusuna kadar etkileyebiliyor. Sosyalizasyonu, psikopatolojik problemleri, özellikle prefrontal korteksin dikkat, odaklanma becerileri ne şekilde olduğuyla önemli. Bizim için yapay zekaya dair burada bilmemiz gereken en önemli ve en kritik şey onun yürütücülüğünü bizim beynimizin üstleniyor olması. Gerek ebeveynlerin gerek eğitimcilerin buradaki ekran süresinin uzunluğundan çok çocuğa kaliteli olarak neyi ulaştırabiliyorlar? Veya yapay zeka üreticileri bunu çocuklara uygun bir şekilde nasıl düzenleme yapıyorlar? Nasıl ihtiyaca binaen kullanılabiliyor? Aslında her şeyde olduğu gibi işlevsel kullanılabilmesi için de yine burada beyne ihtiyacımız oluyor.
1: Hakikaten yapay zeka çağı bambaşka bir yere gidiyor. Ne olacağını da tam bilmiyoruz. Hani bu SpaceX'in son yapay zeka botlarını Amerika'ya yolladıktan sonra yani şey diyorlar. Şu an en zengin insan Elon Musk. Onunla ikinci zengin arasındaki fark benimle ikinci zengin arasından daha çok. Yani biz ikinci zengine ondan daha yakınız. Bu çağ bambaşka, böyle tahayyül edilebilir bir yerde doğru gitmiyor. Ekonomide, sosyal dünyada. Bu tabii bizleri de çok fazla değiştirecek. Umarım iyiye gider. Genelde teknoloji bir yerden sonra hep bir insanlığı bir 100 yıl geriye, 1000 yıl geriye götürecek bir yere de dönüşebilir. O Einstein'ın 3. Dünya Savaşı ile ilgili bahsettiği Allah korusun durumlarda çok korkutucu. Tabii bizim mesela Yapay Zeka ve İnsanlık diye bir derneğimiz var. Orada biz sağlıklı kullanımın insanlığı çok daha ileri götüreceğini en azından umut ediyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yapay zeka ile ilgili terapi çalışmaları, gençlerle ilgili çalışmalar aslında ruh sağlığına hafif ve orta düzeyde faydalı olduğunu, yapay zeka ile yapılan botların ruh sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Ama bunlar küçük çalışmalar ve daha büyük kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ama tam tersi önemli bir risk de var. Yapay zeka, biz her şeyle sohbet edebiliyoruz. Ağaçla da sohbet eden bir varlığız, öyle değil mi? Kedilerimizle, köpeklerimizle, doğayla, güneşle.

0: güneşe silah attığımızda oluyor gerçi Türkiye'de ama. Şimdi dolayısıyla yapay zekayı da bir insanlaştırma riski var. Onu gerçek bir arkadaş gibi görme. Tabii yağcı bir arkadaş aslında çoğu yapay zeka. Sizi övüyor, onaylıyor, taktik veriyor. Özellikle bir genç, özellikle de içe dönük mizaçlıysa, bizim böyle %30 ile 70 arası doğuştan mizaç özelliğimiz var diyebiliriz. O hepimizin böyle ruhu diyelim, özü diyelim, doğuştan gelen. Orası biraz içe dönükse, biraz kaygılıysa dışarıda risk alacağını arkadaşı onu dışlayabilir. Yapay zeka onu eğiliyor. O zaman oraya odaklanıp dış dünyadaki gerçek insan, gerçek bağlar, gerçek sıcaklık ve gerçek küçük frustrasyonlar, küçük engellenmeleri deneyimleyemediği zaman büyümek mümkün olmayabilir ya da sağlıklı gelişmek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla yapay zekanın etik olması, yasalara uygun, sağlıklı olması ayrı boyut. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nde yeni yeni çalışmalar var. Ama başımıza gelen olumsuz şeyler de var. Bir tane intihar vakası var biliyorsunuz. Onunla ilgili davalar sürüyor. Ama öte yandan bunun doğru kullanıldığında ruh sağlığına inanılmaz iyi geldi. Çünkü yine de yani sağlık hizmetinde çeşitli zorluklar var. Dünyanın her yerinde ekonomik zorluklar var, ulaşmayla ilgili zorluklar var. Yani sağlıklı, onaylanmış ve hekimlerin kontrolünde olan ve lisanslanmış bir programın kolayca erişilebilir. En azından hafif düzeydeki vakaları iyileştirmesi muazzam bir fırsat. Ve eğer bu ucuz, belki ücretsiz ve herkese yaygınlaştırılabilir olursa biz bunu elbette desteklemeliyiz. Ama her şey gibi artısı ve eksisine bakıp bunun suistimale neden olmaması ve geri dönülmez zararlara neden olmayacak şekilde dikkatli gidiyor olmamız gerekiyor diye bağlayabiliriz orayı.
1: Çocuğunuzun ya da gelecekteki çocuğunuzun ders çalışırken, ödev yaparken veya dertleşirken yapay zeka kullanmasına nasıl bakarsınız?
2: Yapay zekayı kullanmasını kısıtlamazdım. Ama dediğim gibi genel internet ve sosyal medya kullanımında da düşündüğüm gibi yine kısıtlı olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen oradan değil, oradan da faydalanarak, oradan da yardım alarak ilerlemesini isterdim.
3: Belirli bir otokontrol sağladıysa kendinde, bunu görebiliyorsam onda, bence hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Aksine kendisi için yararlı olabileceğini düşünüyorum.
4: Yapay zekayı eğer araç olarak kullanıyorsa buna olumlu bakarım. Ama eğer yapay zeka kendisinin düşünmesinin yerine alıyorsa buna olumsuz bakarım.
1: Bugün insanlık teknoloji serüveninde yeni bir kırılma noktasında. Belki de ilk kez değişen şey araçlar değil, insanın bizzat kendisi. Bugünün çocukları kurdukları gelecekte belki de bizim sahip olduğumuz becerilere ihtiyaç bile duymayacaklar. Peki yarının dünyasında en değerli insan yeteneği ne olacak dersiniz? Empati mi? Yaratıcılık mı? Yoksa insan zekası ile yapay zekanın birlikte üretebildiği yeni bir bilinç biçimi mi?
5: Bizden daha kırılgan olacakları öngörülüyor. Yapılan çalışmalar da bunu destekliyor. Çünkü sosyal izolasyon, yapay zeka, dijital maruziyet kullanımı arttıkça çocukların kendilerine yönelik algılarında, aidiyet duygularında, sosyal regülasyonlarında ciddi durumda azalmalar görülüyor. Bunu düzenli kullanmanın önüne geçilmediği sürece, yani düzenli kullanıma uygun tabi bir yöntem belirlenmediği sürece oradaki regülasyonu sağlayamadıkları için büyük bir ihtimal bizden daha kırılgan olacaklar. Zekilik boyutunda baktığımızda ise evet bilgiye ulaşabiliyorlar ama o bilgiyi nasıl kullanabildikleri, nasıl yönetebildikleri, ne kadar hayatlarına enjekte edebildiklerini bilmeleri de çok önemli. Ancak onu o durumda değerlendirebiliriz.
0: Yani bu yapay zeka ile birlikte tabii nereye gidiyoruz çok önemli bir soru, çok da spekülatif. Ama şunu söyleyebiliriz, yani biz 100 yıl önce A'ysak şimdi B'ysek, gelecek yüzyılda A olmamız gerekiyorsa A'da oluruz, C olmamız gerekiyorsa da C oluruz. İyi ya da kötü diyemiyorum ama bizler çok iyi adapte oluyoruz. Her şeye adapte olabiliriz. O taşlarla sopalarla yaşamaya da adapte oluruz. Bu çağdaki garip bizim içinde ne olduğunu bilmediğimiz o yapay zeka botlarındaki sohbette hakikaten yapay zeka araştırmacıları bile o cevabı nasıl verdiğini bilmiyor. Yapay zekanın o cevabı nasıl ürettiğini bilmiyorlar. Artık orada bile bilemediğimiz bir şey oluyor. İyi cevap veriyor ama nasıl oluyor? Nasılını bilemezseniz yönetmeniz de zor, riskleri de anlamak mümkün değil. Dolayısıyla öngörülemez bir yere doğru gittiğimiz doğru. İnsanlık nereye gidecek? İşte yine hani konuştuğumuz gibi insan ölçülebilir IQ sistemlerine göre 20. yüzyılda her 10 yılda bir 2-3 puan IQ'muz yükselmiş ama 1990'da sabit kalmış. bu işte artık Google çağı mı diyelim, internet çağı mı diyelim, teknolojinin her yerde bir yerde platoya gittik. Bundan sonra daha geriye gitme olasılığı da olabilir. Aynı da gidebilir. Bunu hep beraber yaşayıp görmüş olacağız. Ama tabii burada da şöyle bir handikap var. Bizim bütün ölçüm araçlarımız IQ dahi bir şeyi ölçüyor. Mesela matematiği ölçüyor olabilir. Ama belki bu yeni nesil o bilginin son halini değil de o bilgiyi nasıl soracağı konusundaki puanı çok daha fazla. Dolayısıyla yani o Sümerlerden beri biz gençler çok mu bozdu diye kaygılanıyoruz ama gene de gençler biz dinozorlardan biraz daha iyisini bilir diye düşünmekte fayda var. Hep bize tarih bunu göstermiş.
6: Sizce geleceğin çocukları bugünkülerden daha mı mutlu olacak, daha mı yalnız olacak? Mesela bugün yeniden çocuk olsaydınız, akıllı telefonların olduğu bir dönemde mi büyümek isterdiniz yoksa telefonsuz bir dönemde mi? Neden?
2: Evet, yeniden çocuk olsaydım akıllı telefonların olduğu bir dönemde büyümek istemezdim. Çünkü onların daha ekrana hapsolduğunu düşünüyorum. O ekranlarda gördükleri şeyler onlara daha eğlenceli ve ilgi çekici geldiği için aslında dışarıya çıkıp diğer çocuklarla daha fazla oynayamıyorlar. Ve bence çocukluk süreci böyle geçmemeli diye düşünüyorum. Çocuklar oynamalı, fiziksel aktivitelere katılmalı. Ama yine dengeyle gidilirse güzel bir çocukluk geçirebileceklerini düşünüyorum.
3: Bence ilerideki çocuklar, gençler kendilerini mutlu göstermeye çalışan mutsuz insanlar olacak. Çünkü dediğim gibi gerçek arkadaşlık, dostluk, ilişki bağlarından mahrum kalacaklarını düşünüyorum.
4: Ya ben telefonsuz bir dönemde büyümek isterdim. Tabii biraz daha nostaljik bir şey oluyor bu. Dışarıda top oynamak, arkadaşlarımla saklambaç oynayarak büyümek isterdim. Ama tabii bu herkes kendi döneminde büyüdüğü zamanı daha çok beğenir diye düşünüyorum ben. Şu anki çocuklar da şu anki dönemi daha çok beğeniyordur.

Bir zamanlar çocuklar büyüklerinin anlattığı dünyaya hazırlanırdı. Bugün ise büyükler çocuklarının büyüttüğü yeni dünyayı anlamaya çalışıyor. Belki geleceğin çocukları bizden daha hızlı düşünecek, daha fazla bilgiye ulaşacak. Hatta insanlık tarihinin en üretken ve en teknolojik kuşağı olacaklar. Ama onları gerçekten güçlü kılacak şey ne ekranlar olacak, ne algoritmalar, ne de yapay zeka. Gelecek nesilleri de tıpkı bizim gibi güçlü kılacak şey insanı insan yapan o kadim yetenekler olacak. Merak etmek, hayal kurmak, sorgulamak, empati kurmak ve başka bir insanın gözlerinin içine bakabilmek. Yani evet, teknoloji çağları değiştirir ama medeniyetleri insanlar kurar. Ve belki de geleceğin çocuklarına bırakacağımız en büyük miras onlara hangi teknolojiyi verdiğimiz değil, nasıl bir insan olmayı öğrettiğimiz olacaktır.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan özellikle mahrem

0: Emniyetten, özellikle hakikatten ödün vermiyoruz. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Romanlar sadece bir kurgu mudur, yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Tarihin akışını değiştiren olaylara kayıtsız kalamamış bir yazar ve gazeteciydi Avusturyalı kalem Stefan Zweig. Çağ değişirken, fethin coşkusunu duyan biz, İslam dünyası, diğer yanda elindekine sahip çıkamamış Doğu Hristiyanları, ötede Müslüman Osmanlı'dan huzursuz ama Konstantinopolis'e elini uzatmaya gönülsüz Batı. İşte o gözle yazılmış kitaptan birkaç satır. Ülkenin dört bir yanına gönderilen haberciler, eli silah tutan herkesi cepheye çağırır ve 5 Nisan 1453 günü büyük bir Osmanlı ordusu aniden oluşan bir sel gibi Bizans önündeki alanı neredeyse ta kent surlarına kadar dolduruverirler. Askerlerinin başına geçmiş olan sultan, çadırını kurmak için Lidya kapısına doğru tüm ihtişamıyla atını sürüyor. Ancak karargahının önünde sancağını dalgalandırtmadan önce seccadesini yere sermelerini buyuruyor. Daha sonra ayakkabılarını çıkarıyor ve seccadenin üstüne geliyor. Yüzünü Mekke'ye dönüyor ve 3 rekat namaz kılıyor. Arkasındaki eşsiz ordunun binlerce ve on binlerce askeri de aynı hareketleri, aynı ritmi tekrarlayarak sultanlarıyla birlikte namaz kılıp dua ediyorlar ve Allah'larının kendilerine güç ve utku bahşetmesini diliyorlar. Bu görkemli sahneden sonra sultan ayağa kalkıyor. Tanrı'nın bu alçak gönüllü kulu,

oldu, yeniden düşmanına meydan okuyan bir asker, yaman bir komutan oluyor. Sultanın tellalları davullar çalıp borular öttürerek bütün karargahı dolaşıyorlar ve duyuruyorlar. Kentin kuşatması başladı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
10: Peki siz Araf'ta mısınız?
9: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
11: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
12: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
13: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
11: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından mutlu pazarlar. Moderatör hafta sonu başlıyor. Saatlerimiz onu gösteriyor. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemimiz yine yoğun. Tabii ki bu yoğun gündem içerisinde bir yandan size haberleri aktarırken diğer yandan da gazetelere bakacağız. Manşetler, ilk sayfalarda öne çıkan haberler ve spor haberlerini paylaşacağız. Hemen başlıyoruz. Gündemin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajları var. Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı. Özellikle AK Parti'nin siyasete kalite kattığında

0: paradigmadan bahsetti. Sadece siyasette AK Parti'nin pratiği değil, paradigmaları da dönüştüren devrimci bir parti olduğunu söyledi. Bununla birlikte muhalefete sert sözlerle yüklendi. Aynı zamanda programın sonunda da Tuzla, Çekmeköy ve Şile başkanlarına da AK Parti'ye katıldılar. Rozetlerini taktı.
1: Bu ifademe dikkat edin. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin il danışma meclis programında konuştu. Konuşmasının ardından İstanbul'da AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti rozeti taktı.
3: Siyasetin adı, geleceğin soyadı Recep Tayyip Erdoğan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefete yüklendi. Kendi içlerinde kavgaların bitmediğine vurgu yaptı.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.
2: Terörsüz Türkiye gündemine de değinen Erdoğan, meclise sunulacak yasayla sürecin ivme kazanacağını söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
2: Bugüne kadar 1 milyon bağımsız bölümün yenilendiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, kiralık konutlar ve esnaf için yeni kredi miktarları konusunda müjdeler verdi.
1: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.
2: Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz diyen Erdoğan, yapılan çalışmalarla AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 710 bine ulaştığını söyledi.
1: İlkelerimizi benimseyen herkes de partimizin çatısı altında bir olmak, beraber olmaktan, birlikte omuz omuza yol yürümekten biz sadece şeref duyarız, bahtiyarlık duyarız.
4: Senin izinde adil bir dünyaya kutlu bir şafağa, güçlü ve aydınlık yarınlara.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış, cezaevine gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiası ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış. Soruşturmada aralarında Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı. Üsküdar Belediyesi'nce yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin kriptolu kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelini talimatlandırmak suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği belirtilmişti. MASAK verilerine göre de yine Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandı.

0: Bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin 264 liranın Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gayri resmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği tespit edilmişti. Konuyla ilgili son noktayı bakanlık sosyal medya hesabından koymuş oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır ifadeleri kullanıldı. Dünün en önemli gelişmesiydi. Biz de sıcak gelişme olarak son dakika olarak ekranlarınıza taşımıştık. Hatırlayacaksınız, darbe girişiminin yaşandığı gece teröristlerin en önemli hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir suikast düzenlemekti. Bunun için harekete geçtiler ama hain emellerine ulaşamadılar. O teröristlerin birçoğu menfezde yakalanmıştı. Ancak içlerinde firari olan bir isim daha vardı ki kırmızı bültenle aranıyordu. 10 yıldır kılık değiştirerek bir şekilde kaçmayı başarıyordu. Ama sonunda saklandığı, gizlendiği hücre evinde yakalandı. Yani 10 yıl geçmiş olsa da teröristlerle mücadele, onları yakalamak için mücadele kararlılıkla sürüyor.
1: Aldınız mı bana?
2: Devlet yarına bıraktı ama yanına bırakmadı. Erdoğan'a suikast düzenleyen timin pilotu 10 yıl sonra yakalandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında özel kuvvetlere sızmış hain bir tim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast düzenledi. O hainlerle birlikte hareket eden ihraç pilot Yüzbaşı BK, terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. O hain pilot için kırmızı bülten çıkarılmış, hem yurt içinde hem de yurt dışında aranıyordu. Operasyona hem Eskişehir hem Afyonkarahisar ekipleri dahil oldu. Emniyet ekiplerinden terörle mücadele şubesi, istihbarat şubeli koordineri çalıştı. Çember daraltıldı ve o hain 10 yılın ardından kıskıvrak yakalandı. Üzerinden 10 yıl geçse de terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu arada FETÖ'cü hainin yakalandığı evde kaydedildi. Afyonkarahisar şehir merkezinde İnaz deprem evlerinde 3 katlı bir dairede saklandığı öğrenildi. Hücre evde 3 oda bulunmasına rağmen sadece tek odada yaşam belirtisi vardı. Şahsın yakalandığı odada çok sayıda dolar ve kimlik olması da dikkat çekti. Güvenlik kaynakları şahsın yakın zamanda yurt dışına kaçma girişiminde bulunacağını tespit etti. Aynı zamanda bugüne kadar saklanması konusunda da FETÖ'cü hainin sürekli kılık değiştirdiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Marmaris davası olarak da bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında kesinleşen hükümleri paylaştı. Bu kapsamda 31 sanık hakkında 4'er kez, 3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 4 kez, 1 sanık hakkında 3 kez, 4 sanık hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmedildiğini ve kararın kesinleştiğini aktardı.
0: Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Bu önemli organizasyona Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş ve asrın felaketinden etkilenen kentlerdeki dönüşümden bahsetti. Gündeminde ahbap soruşturması da vardı.
3: Çok geçmiş olsun.
4: Allah razı olsun. Geçmiş olsun.
3: Allah.
4: Hiçbir şeyimiz kalmadı.
3: Böyle kaza bela bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Hepsini gideriz. Hiç merak etme.
4: Hep
3: beraber hepsini gideriz.
4: Allah razı olsun.
3: Çok geçmiş olsun.
5: Devlet nerede dediler, başarısız olmamızı istediler. Ama biz bunlara kulaklarımızı tıkadık ve karınca gibi çalıştık dedi. Bakan Kurum Türk Medya ailesinin sorularını büyük bir içtenlikle cevapladı.
6: Enkaz başına gittiğimde şunu gördüm. Devletimiz var olsun dediler. Devlet... Evet, müddettir kavramı vardır bizde biliyorsunuz. O ilk gün enkazların kaldırılmaya başlandığı o ilk saatlerde bile vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık. Aslında biz bir emaneti üstlendik. Efendim devlet nerede diyenler oldu. Bu işler yapılacak mı diye soranlar oldu. Bu enkazın altından kalkamazlar diyenler oldu. Aslında buradaki başarısızlığı bekleyenler oldu. Biz kulaklarımızı kapattık ve hep birlikte Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle, kardeşlerimize el ele verdik. Ve aslında inşası dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin şehircilikte yeni model Kahramanmaraş modeli oturumunda konuştu. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter'in sorularını yanıtladı.
6: İşte 15. günde temel attık. Yani bir taraftan enkaz kaldırılıyordu ama bir taraftan da mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız en sağlam zeminde fay hatlarından uzak yeni konutların inşası için seferberlik yürütüyorlardı. Ve 45. günde hiç unutmuyorum ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Büyük bir motivasyonla saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Çünkü biz bunu tek başımıza yapamazdık. Maraşlı hemşerilerimizle yaptık. Hataylı kardeşlerimizle yaptık. Adıyamanlı yine kardeşlerimizle bu başarıyı hep birlikte 11 ille beraber elde ettik ve
5: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması da bakan kuruma sorulan sorular arasındaydı. Devlet milletin emanetinin nereye gittiğinin hesabını soracaktır dedi.
6: Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? O milletin zor zamanlarında ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O milletimizin emanetleriyle ilgili adli süreç işleyecek, hukuki süreç işleyecek ve milletimizin emanetini de devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Varsa bir yanlış, gereğini de devletimiz yapacaktır.
5: Bakan kurumun gündeminde sadece depremden etkilenen bölgeler yoktu. Nerede bir afet meydana gelse orada olduklarına dikkati çekti. Özellikle yangından evini kaybeden bir çocukla olan diyaloğu salondaki herkesi duygulandırdı.
7: Bizim köyler, tamam.
8: Evet, daha güzelini yap. Tamam mı?
9: Murat amcadan konuştum. Bizim evimizi sonra yapacağım dedim. O da benim söz verdi. Şimdi
10: devrimiz
9: yapılıyor.
10: Oradan keşfet duran. Ben manşet
5: yapmıştım. Bakan kurum kendilerini ziyaret eden belediye başkanlarının eleştiriler aldığını ancak tüm eleştirilere kulak tıkayarak iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
6: İktidarı, muhalefeti, bütün belediye başkanlarımız burada. Yani vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz onu yapmaya çalıştık. Kentsel dönüşümde de bakışımız bu. Yani istiyoruz ki el birliğiyle dönüştürelim. Dertlenen, yapmak isteyen, bu konuda sorumluluk almak isteyene kapımızı açıyoruz. Her ne kadar bize gelen belediye başkanlarıyla ilgili bizi ziyarete geldiklerinde eleştiri alsalar da biz iyi niyetle çalışacağız. İyi niyetle bu mücadeleyi yapacağız.
0: Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. O paylaşımdaki görüntülerde K2 kamikaze İHA'larının otonom ve formasyon sürüş testine dair detaylar vardı.
11: Baykar'ın yeni K2 kamikaze İHA'ları otonom ve formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamladı. 10 adet K2 kamikaze İHA sürüş formasyonunda uçarak dikkat çekti. Yapay zeka destekli sürü sinerjisiyle hareket eden K2 kamikaze İHA, literatürdeki feda edilebilir sınıfına yeni bir yaklaşım getiriyor. Ar-Ge çalışmalarının bir sonraki adımında platformun mühimmatını hedefte bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen ve yeniden kullanım imkanı sunan versiyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. K2 K2 Kamikaze İHA'nın seyri sefer mimarisi, küresel konumlama sistemlerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmaya maruz kaldığı elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Platform, gimbal kamerası ve gövde altında bulunan gece görüş kabiliyetine sahip kamera sistemi aracılığıyla yeryüzü şekillerini görsel olarak tarayarak konum kestirimi yapabiliyor. Bu sayede K2 Kamikaze İHA tümüyle GNSS sinyallerinin bulunmadığı ortamlarda dahi görsel tarama kabiliyetiyle kesintisiz seyri sefer icra ederek hedefine otonom şekilde ilerleyebiliyor. Üzerinde bulunan gimbal kamera sistemi platforma hem keşif gözetleme yeteneği kazandırıyor hem üst seviye görsel kilitleme özelliğiyle hedefi tam isabetle bulmasına olanak sağlıyor. Platform ayrıca koordinat tabanlı hassas vuruş yeteneğine de sahip. Bu özelliklerinin yanı sıra sahip olduğu görüş hattı ve görüş hattı ötesi uydu veri bağı ise operasyonel esnekliği en üst seviyeye çıkarıyor.
0: Türkiye'nin gökyüzündeki bir başka gururu Bayraktar Kızıl Elma'da Yunan medyasının gündemindeki yerini koruyor, manşetleri süslüyor diyebiliriz. Şimdi insansız savaş uçağı gövde içindeki istasyondan, silah istasyonundan ilk kez gerçek mühimmatla hedefi başarıyla vurdu ve Yunan medyasında bir kez daha manşet oldu. Ölümcül tehlike olarak adlandırılıyor.

0: Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri komşu Yunanistan'ın yakın takibinde. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının Çorlu'daki uçuş eğitim ve test merkezinde gerçekleştirdiği son test atışları Atina'da deprem etkisi yarattı. Kızıl Elma dahili silah bölmesinden Roketsan üretimi Teber 82 ve Aselsan üretimi Tolun P mühimmatlarıyla ilk kez gerçek hedefleri başarıyla vurdu. Tarihi adım Yunanistan merkezli Pentaposagma gazetesi tarafından manşete taşındı. Analizde Kızıl Elma'nın bu yeni kabiliyeti Yunan hava savunması için ölümcül bir tehlike olarak nitelendirildi. Dahili silah taşıma özelliğinin uçağın radar kesit alanını ve hızını etkilemediğini, aksine düşük radar izini koruyarak düşman topraklarının derinliklerine gizlice nüfuz etmesine imkan sağladığı vurgulandı. Yunan gazetesi haberinde oldukça çarpıcı iddialara da yer verdi. Kızıl Elma'nın yoğun hava savunmasına sahip bölgelerde bile etkili olabileceğini belirtti. Gazete, Türkiye Yunanistan'la askeri bir çatışmaya hummalı bir şekilde hazırlanıyor ifadesini kullandı. Analizde Ege'deki barış kum saatinin sona ermekte olduğu yönündeki önceki değerlendirmelerin bu testlerle doğrulandığı öne sürüldü.
1: Bismillah, ateş!
0: Daha önce de Tolun, Teber 82, KGK, LGK 82 ve Jet 230 hipersonik füzesiyle testler yapan Kızıl Elma, 29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında Gökdoğan hava füzesiyle jet motorlu bir hedefi imha ederek dünyada bunu başaran ilk insansız savaş uçağı olmuştu. Uzmanlara göre başarıyla sonuçlanan bu son gövde içi atış testleri, mühimmat entegrasyon sürecini daha da hızlandırarak Kızıl Elma'yı gökyüzünde en caydırıcı güçlerden biri haline getiriyor.

Gülistan Doku soruşturmasıyla devam edelim. Soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor. Tutuklu sayısı da artıyor. Son olarak dönemin Tunceli Asay Şube Müdürü Ertuğrul Aslan'ın da aralarında olduğu 3 şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte bu sayı 28'e çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli Asay Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan da yer alıyor. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı da 28'e yükseldi. Bir süredir Türkiye'nin gündeminde

0: Faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birimle iki cinayet daha aydınlatıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı Balıkesir Bandırma ve Adana Ceyhan'daki cinayetleri çözüme kavuşturdu. Üzerinden yıllar geçse de tozlu raflardan indirilen dosyalar tekrar incelemeye alındı. Onlardan biri de 17 yıl önce bir cinayete kurban giden Bandırmalı bir kız bebekti. 17 yıl önce 10 Mayıs 2009 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöp konteynerinde kız bebek cesedi bulundu. O günden bu yana tek suçlu anne olarak kayıtlara geçti ve 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak dosyada eksik olan babanın kızın ölümündeki rolüydü. Tekrar ele alınan dosya sonucu baba da suçlu bulundu. Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye kasten öldürme suçundan hapse atıldı. Bir başka faili meçhul dosyaysa Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşanmıştı. Eyüp Özbadem 4 yıl önce motosiklette kişilerce silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. O süreçte bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak dosya tamamen aydınlatılamamıştı. Dosyanın tekrar açılmasıyla birlikte yapılan çalışmalarda cinayeti azmettiren bir isim tespit edildi. İki isimse saldırıyı gerçekleştirdi. Bir başka iki isimse saldırıyı yapanlara yardım etti. Yeniden araştırılan dosyada olayın kamera görüntülerini silen iki kişi daha tespit edildi. Bu dosya kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
1: Geçtiğimiz aylarda çok konuşmuştuk. Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma, iddianame hazırlandı. Ve burada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi var. Hemen bakalım detaylara. Neredeyse bir yıl oluyor. Yani 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti şarkıcı Güllü. Ekrana gelen görüntüler de ölmeden dakikalar önce ve sonrasında kızıyla arkadaşının Güllü düştükten sonraki yaşadıkları anlara dair detaylar var. Şimdi Güllü'nün kızı burada bir numaralı cinayet şüphelisi olarak karşımıza çıkıyor. Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor iddianamede şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında. İddianamede Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter müşteki, Güllü'nün kızı da yine şüpheli olarak yer alıyor. Şarkıcı Güllü'nün kızı ile ilgili dediğimiz gibi ağırlaştırılmış bir müebbet hapis cezası talebi söz konusu. O dönemde ilk gelen bilgiler şarkıcının bir kaza sonucu hayatını kaybettiği şeklindeydi. Açık olan pencereden düştüğü şeklindeydi. Ancak soruşturma derinleştikçe yeni ifadeler, yeni bilgiler ve yapılan incelemelerle birlikte burada tüm oklar da şarkıcının kızına dönmüştü, çevrilmişti. Ve burada en kritik noktada şarkıcı Güllü'nün kızının arkadaşıydı. Az önce görüntülere de yansıdı. Onun itirafçı olmasıyla birlikte soruşturmada bu cinayet olduğu ortaya çıkan bu konudaki sır perde aralanmış oldu. İtirafçı olan arkadaş Sultan Nur Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tabii ki bu isim Sultan Nur Ulu da ilk başta bunun bir kaza olduğunu, şarkıcının dengesini kaybederek düştüğü iddiası da bulunmuştu ama bir süre sonra gerçekleri itiraf etmişti, itirafçı olmuştu. Yine onun hakkında da işte 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tabii iddianame hazır, soruşturma tamamlandı, mahkemeye sunuldu. Mahkeme bu iddianameyi kabul ederse tabii ki bir duruşma günü de belirlenecek ve şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan mahkemede hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin çok konuştuğu bir olaydı bu. Neredeyse üzerinden bir yıl geçti ve iddianamede hazırlanmış durumda. Biz de detayları aktarmış olalım size. İki sanık bu dava kapsamında, hem Güllü'nün kızı hem de arkadaşı, itirafçı olan arkadaşı hakim karşısına çıkarılacaklar. Bir pastanede yaşanan silahlı saldırı cinayet soruşturmasına dönüştü. Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelmişti. Bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. O soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Görüntülü konuşmalarla başlayan tehditler pastanede silahlı saldırıya kadar gitti. Ceyhan'da başlayan cinayet sonrasında

0: Burası kaçış İstanbul'da son buldu. Şüpheli silahlarla birlikte yakalandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir pastanede meydana gelen silahlı saldırıda iş yeri çalışanı 29 yaşındaki Yusuf Erdem hayatını kaybetti. Aynı yaşta olan Emre Taşçı ise göğsünden yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 adet 9 mm çapında boş kovan bulunurken soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyle birlikte toplam 10 kişi yakalandı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre saldırıdan kısa süre önce taraflar arasında WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme yapıldı. Görüşmede tehdit ve hakaret içerikli konuşmaların yaşandığı, ayrıca maktul Yusuf Erdem'e yönelik saldırı yapılacağının dile getirildiği iddia edilirken, savcılık bu beyanlar doğrultusunda olayın azmettiricileri olduğu değerlendirilen şüphelilere ilişkin soruşturmayı genişletti. Olayın ardından Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında baskınlar yapıldı. 9 kişi bu baskınlarda yakalandı. Firari durumunda bulunan Hasan Yalçın da İstanbul'da tespit edilen bir adreste düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabancayla çok sayıda fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Çok ilginç bir kavga haberi var. Bursa'da İnegöl'de meydana geliyor. Bir düğün salonunda iki grup arasında oyun havası nedeniyle tartışma yaşanıyor. Ardından bıçaklar da çekiliyor. Bakalım detaylara. İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir düğün salonu burası. Ekranlarınıza geliyor. Aslında her şey normal başlamıştı ama çalınan bir oyun havası bir anda ortalığı karıştırdı. Bir taraf oyun havasını beğenmedi. Diğer tarafsa çok güzel devam etsin dedi. İşte anlaşma sağlanamadı. İki grup arasında önce bir tartışma başladı. Ardından tartışma kavgaya dönüştü. Önce yumruklar konuştu. Ardından bıçaklar çekildi. Tabii düğün için oraya gelenler, davetliler de büyük panik ve korku yaşadılar. Arbede'de 3 kişi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga ayrıldı neyse ki polisin devreye girmesiyle yaralılar da hastanede tedavi altında. Bakın işte kavgaya karışanlar ve polisin müdahalesi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan bir olay. Yani izlemeye bile tahammül edemediğimiz bir görüntü. Bir market içerisinde bir çocuğun darp edildiği, öldüresiye dövüldüğü anlar. Saldırgan neyse ki yakalandı, çıkarıldı mahkemece. Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
2: Koşuyordu. Tek istediği kendini güvende hissedeceği bir yere sığınmaktı. Mahalle marketine girdi ancak peşinden gelen kişi kapıda durmadı. İçeriye kadar girdi. Çocuğu marketin ortasında darp etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı.
3: Bir şeyler aldık. Çıkıyorduk arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı ben kaçamadım köşede kaldım. Sonra adam geldi beni yakaladı gerisini hatırlamıyorum.
2: Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkinci Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
1: Hatay'dan ilginç bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Bir düğün sırasında atılan havai fişekler nedeniyle otluk alanda yangın çıkıyor. Alevler bir anda büyüyor ama düğüne katılanlar buna pek de aldırış etmiyorlar. Halaya devam ediyorlar. İşte o görüntüler.
2: Davul ve zurna çalmaya devam ediyor. Halay sırası hiç bozulmuyor. Alevler düğün salonuna doğru hızla ilerlerken kalabalık yangına aldırış etmeden halay çekmeye devam ediyor. Bu görüntüler Hatay'dan. Müzik Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir düğün salonunun yanındaki boş arazideki otluk alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ise düğünde kullanılan havai fişekler olduğu tahmin ediliyor. Çıkan yangında alevler düğün salonunun çatısına doğru hızla yayıldı. Alev ve duman gökyüzüne yükselirken davetliler korku ve panik yaşamak yerine halay çekmeye devam etti. Neyse ki olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
4: Kimseye bir zarar gelmedi. Yani emniyet güçleri de buradaydı. Onlar da bir tutanak tutunan ama havai fişekten çıktığı tahmin ediliyor. Düğünde bir havai fişek attırmıştı. Ortada da biraz rüzgar vardı, ağaçlık böyle. Yani çalışmalar devam ediyor şu an.
2: Bir tarafta yangın paniği yaşanırken diğer tarafta çekilen halay da kameraya böyle yansıdı.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Çünkü kazaya karışan araçlardan biri alev topuna döndü. Faciadan dönülen olayda iki sürücü yaralandı.
5: Hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev topuna döndü. O korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi. Olay sabaha karşı İstanbul Bahçeli Evler D100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde gerçekleşti. Seyir halindeki otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul'da günlerce sürecek müzik festivali başladı. İstanbul Festivali 5. kez organize ediliyor. Dün ilk geceydi. Motive ile birlikte dünyaca ünlü rapçi Central C sahnedeydi. Ancak müzik heyecanı önümüzdeki günlerde de önemli konserlerle devam edecek.
5: 5. İstanbul Festivali ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival Motive ve Central C konserleriyle başladı. İstanbul Festivali ilk gününde büyük bir ilgiyle açıldı. Motive performansıyla festivalin açılışına damga vurdu. Festivalin ilk gününde sanatçılar yüksek tempolu sahne performansıyla İstanbul Festivali'ni coşturarak adeta yıkıp geçti.

0: Festival kapsamında 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşacak. 4 Ağustos'ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç sürpriz konukları ile birlikte müzikseverlerle buluşacak. 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta Manga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesinde olacak.
1: Gazete manşetleri ve ilk sayfalarda öne çıkan haberleri aktarmaya başlayalım. Moderatör hafta sonunun bu diliminde akşam gazetesiyle başlıyoruz. Manşette dünün en önemli haberi. 100 yıl geçse de aman yok. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen timin tek firari üyesi olan Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki ininde ele geçirildi diyor. Ve o FETÖ'cünün bir fotoğraf karesi de 10 yıl sonra yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu. Darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan o timdeki son isimdi, son firari isimdi. O da hücre evinde gizlendiği adreste ele geçirildi ve işte bir fotoğraf karesi, bakın ne halde olduğunu sizler de görüyorsunuz zaten. Neticede 10 değil 100 yılda geçse gazetenin manşetinde olduğu gibi FETÖ'cülere, teröristlere, Türkiye'yi bölmeye çalışanlara, hainlere geçit verilmeyecek, verilmiyor. Cezaevinde sus tehdidi, Kuşadası Spor Başkanı Zenginoğlu rüşvet dosyasında itirafçı oldu. CHP'li Tezcan beni cezaevinde ziyaret etti, susmamı istedi dedi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan cezaevinde iki kez beni ziyaret etti. Sessiz kal, burada hiçbir şey anlatma, tahliye olduğunda sana yeni işler veririz, destek oluruz dedi. İmar değişikliği için benden 2,5 milyon lira rüşvet istediler. Pazarlıkla 1,6 milyona indiler. Belediye Başkanı Günel bedavaya iş olmaz dedi. Parayı imar müdürüne makamında verdim ifadesinde bulundu. 53 bin göçmen Fas'a döndü. Hatırlayacaksınız, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarına yoğun bir düzensiz göçmen akını vardı Fas'tan Ceuta'ya. Bu göçte 67 kişi hayatını kaybetti. 53 bin gönüllü göçmen ise Fas'a geri döndü. Avrupa Birliği ülkeleri de Brüksel'den sert tedbir istedi. İspanyol askerinin göçmenlere şefkatli yaklaşımı da yine sosyal medyada gündem oldu deniyor. Gelenlerin büyük bir bölümünün de geri döndüğüne dikkat çekiliyor Akşam Gazetesi'nin haberinde. Sabah gazetesiyle devam edelim. Hurdacı kılığındaki suikastçı operasyon. Bugün aslında hemen hemen tüm gazetelerin manşetinde bu haber var. 15 Temmuz ihanet gecesi Başkan Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gelen 37 kişilik FETÖ'cü timin son üyesi yakalandı diyor gazete. 10 yıldır gizlenen hain Burkay Karatepe'ye yönelik film gibi operasyonun detayları da Sabah gazetesinde anlatılıyor. Özel kuvvetlerde görevli Karatepe, Erdoğan'a suikast planı başarısız olunca Marmaris'teki otelden kaçtı. 17 gün süren operasyonun ardından tüm suikast timi ele geçirilirken FETÖ'cü Karatepe izini kaybettirdi. Salih Kod adlı ihraç kurmay yüzbaşı Karatepe yurt dışına kaçtı, süsü vererek Afyonkarahisar'da saklandı. Şubat 2026'da Özcan Ağa'ya ait GSM hattı hakkında yapılan araştırmada FETÖ'cü hainin izine ulaşıldı. Sahte kimlik kullanan FETÖ'cü dikkat çekmemek için 10 yıl inşaat işçisi, kağıt ve hurda toplayıcısı kılığında çalıştı. Darbeci hain operasyonun başlamasıyla birlikte İHA ve termal kameralarla saniye saniye izlendi. 31 Temmuz'da bir AVM'de görüntülenen Karatepe, 1 Ağustos gecesi de evinin önünde kıskıvrak yakalandı. Kaçış planı yapan suikastçının çantasında sahte pasaportla birlikte toplam 6.4 milyon lira ele geçirildi. 260 milyonluk danışmanlık bilmecesini açıklayamadı tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesine çarpıcı çelişkiler ve itiraflar damgasını vurdu. Dedetaş, belediye iştirakı Kent AŞ'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon lira rüşveti biliyordu iddiası için ne kadar kazanç elde edildi bilmiyorum dedi. Dedetaş, ruhsat karşılığı 10 milyon lira rüşvet talep edilmesini de dedikodu diye geçiştirdi. Savcılık ifadesinde hakkındaki iddialara net yanıtlar veremediği belirtiliyor Sinem Dedetaş'ın. Fikir insanlarına ihtiyacımız var. Tercih Fest 2026'da aday öğrencilerle buluşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkan Vekili Bilal Erdoğan. Dünyanın çivisinin çıktığı dönemi yaşıyoruz. Toplumun sorunlarına çözüm üretecek, dünyaya bir umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var değerlendirmesinde bulundu. Haberin detayları Sabah gazetesinde yer alıyor. Sırada Hürriyet gazetesi var. Yine 10 yıl sonra kıskıvrak manşetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planı yapan o timin içerisinde yer alan firari FETÖ'cünün yakalanış sürecine ilişkin detaylar gazetede yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü mesajları yine ön planda. 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz. Erdoğan 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan terörün çözülmesi için milletimizde beklenti var. Bunu da Cumhur İttifakı ve siyasi destekle başaracağımıza inanıyorum diyor. Orman yangınlarına dikkat çekiliyor. Dün hatırlayacaksınız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da bu konuda önemli bir açıklaması olmuştu. Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşambadan bu yana 260 orman yangını, yani 3 günde 260 orman yangını meydana geldi. Orman alanı dışında da yangınlar çıkmıştı. Bunların 258'i kontrol altına alındı. Dün 5 ilden maalesef yine korkutan haberler geldi. Farklı noktalarda yine orman yangınları çıktı. Ancak onlar da kontrol altında, çok ciddi bir durum söz konusu değil. Aslında en az zararlı atlatıldığını zamanında müdahaleyle, olağanüstü bir çaba ve gayretle sürecin şimdilik atlatıldığını söyleyebiliriz. Milliyet gazetesine geçelim. F-16'lara özgür güç manşeti. Savaşan şahinler için Meteor'un muadili olacak yerli ve milli görüş ötesi füzeleri Gökhan ve Gökbora gelecek. Hava kuvvetleri ilave güç kazanacak deniyor. Hava kuvvetleri yakın gelecekte görüş ötesi hava muharebesinde hem nicelik hem de insansız uçaklarla sürü konseptine dayalı 6. nesil harekat kapasitesinin öne çıktığı bir kabiliyete sahip olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücünde önümüzdeki 20 yıl içinde varlığını sürdürmesi beklenen F-16 savaş uçakları Özgür projesiyle Meteor muadili Gökhan ve Gökbora görüş ötesi hava füzelerini atabilecek. Sıvı ramjet motora sahip Gökhan'ı Kaan ve Kızıl Elman'ın yanı sıra Özgür F-16'lar atabilecek. Katı ramjet motora sahip Gökbora ise ağırlıklı olarak Kaan ve Kızıl Elman'ın hayalet özelliğini kullanacağı görevler için planlandı. Hava kuvvetlerinde nicel üstünlüğü bir süre daha koruyacak olan Özgür F-16'lar 2030'dan itibaren Gökhan ve Gökbora füzelerini atma kabiliyetiyle ilave bir kuvvet çarpanı oluşturacak deniyor haberde. İstanbul'a kiralık ev müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün verdiği mesajlarda aslında birçok konuya değindi. Az önce işte terörsüz Türkiye mesajlarını aktardık. Milliyet gazetesinde de bu İstanbul'a yönelik kiralık ev müjdesi öne çıkıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde verdiği mesajlarda Cumhurbaşkanı Eylül ayında İstanbul'da kiralık ev projesinin başlatılacağını açıkladı. Kira sözleşmelerinin 3 yıllık olacağını da ifade etti. Bu da yine İstanbul'da son dönemde artan kira fiyatlarını düşürme noktasında önemli bir proje olarak Eylül ayından itibaren hayatımıza girecek. Bunun da altını çizmiş olalım. Türkiye gazetesi başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti diyor. Sistemden kaçış manşeti var. 28 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunların büyük bir kısmı kaostan ve İmamoğlu'nun rüşvet sisteminden kaçtı diyor gazete. Detaylar yine dediğimiz gibi Türkiye gazetesinde yer alıyor. Son suikastçı 10 yıl sonra yakalandı haberi. Bunun da altını çizmiş olalım bir kez daha. Depo oyunları paranızla eşyanızı çürütüyorlar. Kentsel dönüşüm, yüksek kiralar ve uzaktan çalışma eşya depolama sektörüne ilgiyi arttırdı. Ancak ucuz diye tercih edilen birçok depoda sıkıntı yaşanıyor. Eşyalar rutubet, küf ve toz içinde çürütülüyor. Uzmanlar sözleşme öncesi mutlaka depoyu görün ve sigorta yaptırın diye uyarıyor. Bu da son dönemde yaşanan bir sıkıntı olarak gazetede yer almış. 3 ayda 28 faili meçhul çözüldü. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Başkanlığı 25 dosyadaki 28 cinayeti aydınlattı. 79 şüpheli yakalandı. Son olarak biri 17, diğeri de 4 yıl önce işlenen 2 cinayet daha açığa kavuşturuldu diyor gazete. Ve Yeni Şafak. 27 Mayıs'ı unutmadık. 15 Temmuz'u da unutmayız. Yeni Şafak gazetesinin 15 Temmuz şehidi Mustafa Canbaz adına bu yıl 5.sini düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bu etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Burada yaptığı konuşmada 27 Mayıs, 1980 ve 28 Şubat darbelerini unutmadığımız gibi 15 Temmuz'u da unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak tekrar birilerinin iştahı kabarır ifadeleri dikkat çekiciydi Numan Kurtulmuş'un mesajları. Suikastçı hain 10 yıl sonra 10 yıl saklandı ama kaçamadı. Yine bu haberi sizlerle paylaşmıştık, aktarmıştık. İlaç depolarını vurdu. İsrail'in son 2 günde düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü, 76 kişi yaralandı. Hamas'ın silah bırakmasına karşılık saldırıları durdurarak Gazze'den çekilmesi öngörülüyordu İsrail'in ama savaş suçu işlemeye devam ediyorlar. Deir el-Belah'ta binlerce sivilin yaşadığı çadır kampın yakınlarındaki ilaç depoları savaş uçaklarının hedefi oldu ve burada 2 ilaç deposu tamamen yok edildi işgalci katliamcı İsrail'in saldırıları sonrasında. Orman yangınları yine 258 orman yangınının söndürüldüğü az önce de açıklamıştık. 260 orman yangını son 3 günde rüzgarın da etkisiyle meydana geldi. Ancak yeşil vatanı korumak için kahramanlar canları pahasına mücadele etti ve bu orman yangınları söndürüldü. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım, altını çizmiş olalım. Yeni Şafak gazetesinde orman yangınlarına da ilişkin bir haber paylaşılmış yer alıyor. Biraz da spor sayfaları diyelim. Şimdi Muhammed Salah fırtınası çok önemli bir transfer olur. Tabii Trabzonspor için biz Beşiktaş'a hep konuşuyorduk Muhammed Salah Beşiktaş transfer edecek diye ama durum biraz değişti gibi. Şu anda transferde Trabzonspor'un öne çıktığından bahsediliyor.

diyor. Tabii Trabzonspor Muhammed Salah'ı kadrosuna katmayı başarabilirse Avrupa'nın en çok konuşulan transferlerinden birini gerçekleştirmiş olacak. Trabzonspor'a yakın kaynaklar ücreti sponsorların karşılayacağını söylüyor. Başkan Ertuğrul Doğan bir anlaşma yok diyor ama hani görüşmediniz mi, hiçbir görüşme olmadı mı sorusuna da net bir yanıt vermiyor. Yani muhtemelen evet bir görüşme var ama henüz bir anlaşma olmadığı için başkan burada temkinli mesajlar veriyor. Yaklaşık 17 milyon avro yıllık ücret verileceği iddia ediliyor Muhammed Salah'a. Ama dediğimiz gibi bu rakamı da Trabzonspor adına sponsorların karşılaması bekleniyor. Tabii Mısırlı yıldız, dünyaca ünlü futbolcu bizim ligimizde oynayacak olması gözleri Türkiye'ye de çevirecek. Önemli bir marka, önemli bir değer. Trabzonspor'a da güç katacaktır diye düşünüyoruz. Tabii bu transfer gerçekleşirse eminim ki en çok sevinecek Trabzonsporlu da Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel olacaktır. Ben de haberi gör görmez akşam ona bir mesaj gönderdim. Çok heyecanlıydı. Ben de en azından onu mutlu olacağı için bu transferin gerçekleşmesini istiyorum. Peki hemen üstte bir haber var. Aslan Batrakov Galatasaray 10 numara transferinde Alexey Batrakov'la anlaşmaya vardı. Rus futbolcu 21 yaşında. Lokomotiv Moskova'da forma giyiyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı ve görüşmeler olumlu ilerliyor. Galatasaray futbolcuyla anlaştı. Şimdi kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masada. Bakalım olacak mı, gerçekleşecek mi onu da göreceğiz. Beşiktaş'tan bir haber. Öncelik Vlahovic'te. Beşiktaş bonservissiz Vlahovic'ten haber bekliyor. Diğer adaylar Sörloth, Patrick Schick ve Lukaku. Bir golcü arayışı var Beşiktaş'ın ve burada da öncelik Vlahovic'e verilmiş durumda. Sırf futbolcu Juventus forması giydi son olarak ancak şu anda bonservisi elinde ve kendisine kulüp arıyor. Ancak tabii ki hatırı sayılır bir yıllık maaş talebi de var futbolcunun. Bakalım Beşiktaş bu transferi nihayete erdirebilecek mi? Fenerbahçe'ye bakalım. Yüksek divanda çarpıcı açıklamalarda bulundu Başkan Aziz Yıldırım. Bir forveti bitirdik. Manşet bu. Limitleri açmak için gerekenleri yaptık. Yapıyoruz da şampiyonluk için geldik diyor Aziz Yıldırım. Ake, Greenwood ve Vedat'ın toplam maliyeti 138 milyon avro. Bunu bilin diyor. Bir forvet daha alacağız. Önümüzdeki hafta içinde bunu da bitireceğiz ifadelerini kullanıyor. Kante'yi kimse almaz. Yıldırım Kante ile bir anlaşma yapmışlar. Tövbe yani diyor, o sözleşmeyle kimse almaz. Satacakmışsınız, alın size yetki veriyorum, buyurun diyor. Bir önceki yönetim Saadettin Saran yönetiminden isimler de dün divan kurulu toplantısına katıldı. Yüksek divanda yer aldılar. Aziz Yıldırım da onlara seslendi. Hani satabileceğinizi söylüyorsunuz, buyurun aynı şartlarla satın Kante'yi görelim ifadesini kullandı. Başka önemli mesajları da vardı. Mesela Muğla'ya bir Fenerbahçe adası. Fenerbahçe yöneticisi Yusuf Buğra Tanık, Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine kürsüye çıktı ve Muğla Milas'ta 1907 konutluk bir projenin hayata geçeceğini ve doğal adaya Fenerbahçe Adası ismi verileceğini açıkladı. Öte yandan Topuk Yaylası'nda modernizasyon ve kapasite artışı için de Ağustos ayında çalışmalar başlayacak. Aziz Yıldırım tabii ki Fenerbahçe'ye kattığı yıldız futbolcular dışında tesisleşme anlamında da devrim yaratmıştı. Şimdi benzer projelerle yine bu başkanlığı döneminde adından söz ettirecek gibi görünüyor. Hemen üstte bir haber var. Infantino'dan U dönüşü. Organizasyonların haklarını şirketleşme modeliyle satmaya çalışan FIFA başkanına kırmızı kart çıktı. UEFA'nın restini önemsemeyen Infantino futbol dünyasını karşısında görünce proje hayata geçmeyecek ifadesini kullandı. Futbolda en çok konuşulan isim Infantino. Konuşulmaya da devam edilecek gibi görünüyor. Peki kısa bir ara, saat başında devam edeceğiz.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyor.

0: olursanız müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Romanlar sadece bir kurgu mudur, yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
5: Halkbank. Geleceğin hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
9: Zehra Güneş.
10: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
11: Tüm gözler onun üzerinde.
10: Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
11: Bravo Zehra!
12: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla...

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Vinov.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Bu bölümü ABD-İran arasında yaşanan gerilimdeki son duruma bakarak başlayalım. Aslına bakarsanız ABD medyasında da gündem olmuştu. İran'a yönelik hafta sonu büyük bir saldırı gerçekleşebileceği ihtimali masadaydı. Hatta ABD Orta Doğu'daki vatandaşlarını da uyarmıştı tedbirli olmaları noktasında. Ancak sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıyı iptal ettim açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İran'da bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata varıldığını savundu. Saldırı planını iptal ettiğini duyurdu. Buna göre söz konusu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını içeriyor. İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini de kapsıyor. Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim diyor Trump. İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi bekleniyordu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğini işaret edilmişti. ABD 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu. Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerine seslenmişti. Trump'ın açıklamasının aksine ABD basınında yer alan haberlerde saldırıya işaret etti. CBS News, Washington'la Tel Aviv'in İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını iddia etti. Bugüne kadarki en sert ortak bombardıman planlarından biri üzerinde çalışıldığını öne sürdü. Wall Street Journal ise operasyonun birkaç gün sürebileceğini belirtti. Washington Post ise ABD'li bir komutanın bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğu iddiasında bulundu. İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda da bir bildirimi oldu. İran'da da Washington'ın muhtemel adımlarına karşı hazırlıklıyız mesajları geliyor. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ülkesinin karşılaşabileceği en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de yaşanan bu sıcak gelişmelerle birlikte birçok mevkidaşıyla telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir görüşmesi oldu ve burada Fidan kalıcı barış vurgusu yaptı. Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Araghchi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti. İranlı bakan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la da bölgedeki durumu görüştü. Araghchi, görüşmede ülkesinin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak için hazır olduğunu belirtti. Her türlü saldırıya karşılık verebileceklerini söyledi. ABD'nin maceracılıktan doğacak sonuçlardan sorumlu olacağının altını çizdi. Araghchi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir de bölgesel meseleler hakkında bir görüşme yaptı. Telefon görüşmesinde ABD'nin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı girişimleri değerlendirildi. Bölgedeki gerginliğin tırmanma ihtimali ele alındı. Araghchi görüşmede her türlü saldırıya yine karşılık vereceklerini söyledi. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocamız bu bölümde bizlerle birlikte bu son yaşanan gelişmeleri açıklamaları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, iyi pazarlar.
1: Merhaba Kahraman Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Hocam tabii beklenti ABD'nin büyük bir saldırı gerçekleştireceği İsrail'le ortaklaşa İran'a hedef alacağı şeklindeydi. Ama sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump bu saldırıyı askıya aldığını bildiriyor. Tabii burada Hürmüz ve nükleer meselesi öne çıkıyor. İki şart dikkat çekiyor. Bir yandan da tabii ABD medyasından yine bir saldırı olabileceğine dair haberler de gelmeye devam ediyor. Hani Trump yine bir blöf mü yapıyor? Sizce bu sefer bitti mi artık, tamam mı? Nihayete erecek mi? Nasıl görüyorsunuz süreci?
1: Çatışmaların neresindeyiz? Doğrusu bunu söylemek kolay değil. Hala daha mukaddimesinde, böyle girizgahında olabiliriz. 28 Şubat'ta başlayan çatışmaların üzerinden bugün itibariyle 6 ay geçti. Henüz daha bir tünelin ucunda bir ışık yok. Çatışmaların ne zaman sona ereceği, en gerilimli aşamanın en yüksek seviyenin atlatılıp atlatılmadığı belirsizliğini görüyor. Tabii Trump şunu yapıyor. İran'la topyekün bir savaşı göze alamadı. Bu nedenle 8 Temmuz'dan günümüze kadar 20-22 gün boyunca çatışmaları bir kademe daha tırmandırarak İran'ın ABD'nin şartlarını kabul etmesini sağlamaya çalışıyor. Bir nevi ABD'nin uyguladığı politika aslında gunboat diplomasisi. Bu tabi denizde, deniz savaşlarında kullanılan bir kavram, gunboat diplomasisi. Donanmayla ve savaş gemileriyle bir tahkimat yaparak rakibinizi emrivakiyle kendi şartlarınızı kabul etmeye zorlarsınız. Trump bunu genişletilmiş haliyle şimdi pratiğe yansıtma çabası içerisinde. Bir taraftan İsrail'i, diğer taraftan işte koalisyona katılması beklenen ortakları da devreye sokarak İran üzerinde bir baskı kurmaya çalışıyor. Fakat İran tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda her türlü seçeneğe karşı

0: karşı hazırlık yaptıklarını belirtiyorlar. Göze alamadı belki de bu şekilde ifade etmek lazım. Çünkü topyekün bir saldırı yapıldığı takdirde İran güçlü biçimde ABD'yi ve uluslararası topluma bir maliyet çıkaracak. Bunu ABD göze alamadı. Neler yapabilir İran? Aslında neler yapabileceğinin işaretleri ne? Son 15-20 gün içerisinde net biçimde ortaya koydu. Husileri, bir başka proxy vekil güç olan Husileri devreye sokarak tüm ticareti, enerji transferini bloke edebilir. Babül Mendab'ı da kapatabilir. Hürmüz'e ilave olarak mesela bunun çok ağır bir fatura çıkarması söz konusu. Öte taraftan İran'ın sadece orada 1650 kilometre kareden ibaret olmadığını, 90 milyondan ibaret olmadığını biliyoruz. Irak içerisinde nüfusun %60'ı Şiilerden oluşuyor ve Irak'taki Şiilerin önemlice bir kısmı da aslında bu ihtilafta İran'a destek veriyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Dini lider Ali Hamenei'nin cenaze töreni İran'ın kutsal kentlerine, Irak'ın kutsal kentlerine, Kerbela ve Necef'e ulaştığında bu törene 4-5 milyon civarında katılım olmuştu. Yine İran'ın proksi gücü olarak kabul edebileceğimiz Haçlı Şabi kuvvetleri Irak içerisinde çok etkili. Öte taraftan Hizbullah, Hamas üzerinde zaten nüfuzunu biliyoruz. Körfez ülkelerinin pek çoğunda, aşağı yukarı hepsinde İran'dan etkilenebilecek Şii nüfus var. Bunların en yoğun bulundukları ülke, nüfusun %70'i Şiilerden oluşan Bahreyn. Ama diğer ülkelerde de İran'ın harekete geçirebileceği unsurlar var. Ve İran öte taraftan hala kullanmadığı ve sürpriz saldırı yapabileceği füzeleri, savaş araç girişleri olduğunu iddia ediyor. Buradan işte yola çıkarak acaba bir nükleer bakımdan da ilerleme kaydetti mi, kaydetmedi mi? O tarafı belirsizliğini koruyor. Gördüğümüz manzara şu Kahraman Bey, bu kadar yüksek perdeden hazırlık yapıldığı söylenmiş olmasına mukabil Trump ve İsrail İran'a yönelik agresif bir saldırıyı göze alamadılar.
1: Şimdi İsrail basınında da bir haber var. ABD'li yetkililer İran'ın hamleleri karşısında şaşkın deniyor. Özellikle saldırının dozu arttıkça İran da aynı şekilde Körfez ülkelerini hedef almayı sürdürüyor. Peki İran'ın gerçekten bu kendi kapasitesi mi yoksa arkasında başka bir destek olabilir mi? Diğer taraftan şimdi bu Hürmüz meselesi, yani 28 Şubat öncesine dönmek mümkün mü hocam sizce?
0: İkinci sorudan başlayalım. Aslında bu düşük yoğunluklu çatışmaların bir kademe daha tırmandırılmasının amacı İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisini, nüfuzunu kırma. Yani Hürmüz kozunu İran'ın elinden alma amacıyla tüm bunlar yapılıyor. Fakat bu vahşi kartı çatışmaların başlamasıyla birlikte elinde tutan İran geri adım atma taraftarı değil ve bu kanaldan uluslararası piyasalara ABD'ye güçlü bir baskı yapma kapasitesi elde etmiş vaziyette. Bu genel perspektiften baktığımızda Hürmüz konusunda İran'ı geri adım attıramayacakları kesin. Fakat şöyle bir önümüzdeki zaman diliminde çözüm söz konusu olabilir. Hürmüz'den geçişleri düzenleyen bir beynelmilel sözleşme, konvansiyon hazırlanması ve İran'ın da bu konvansiyonda güçlü biçimde yer alması, başka aktörlerin de yer alması şeklinde bir seçenek söz konusu. 2 ay kadar önce İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları 40'a yakın ülkenin liderleriyle, dışişleri bakanlarıyla telekonferans şeklinde görüşmeler yapıldı. Adeta bir geçiş rejimi oluşturmaya çalıştılar. Hürmüz Boğazı, Malakka Boğazı, Babül Mendab Boğazı gibi uluslararası su yollarından geçiş rejimi için bir hukuki anlaşma, sözleşme, taslağı çalışması yapıldı. Belki önümüzdeki zaman diliminde bir uzlaşı sağlanabilirse ancak böyle bir çıkış yolu gözüküyor. Fakat İran'ın eline geçirdiği bu Hürmüz avantajını bırakmayacağını da unutmamalıyız. Yani sonuna kadar İran bu enstrümanı kullanacaktır. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinde egemenlik iddiası İran'ın tutunmasını ve bu mücadeleyi kendi çıkarları çerçevesinde daha ileri aşamaya taşımasını sağlıyor. Birinci soruyu
1: İran'ın yani
0: unuttum.
1: İran'ın bu kadar mukavemet göstermesi şimdi İsrail basınında da yansıdı. Yani ABD'li yetkililerin bunu beklemediklerini söylüyor İsrail medyası. Hani İran bunu tamamen kendi kaynaklarıyla mı acaba, yani yıllarca süren bir savaş hazırlığı mı bu, yoksa başka bir destek mi var arkasında? Nasıl görüyorsunuz bu dayanıklılığı,
0: İkisi
1: bu
0: de doğru.
1: mukavemeti?
0: Evet, ikisi de doğru. Yani bir kez bu saldırının başlamasından sonra İran'da rejim karşıtları bile vatanlarını savunmak için yekpare, yek vücut hareket etmeye başladılar. Dış dünyada sürgünde olan liderlerin ve entelektüellerin bu saldırganlığa karşı çağrı yaptığını biliyoruz. Bir konsolidasyon oldu içeride. Özellikle dini liderin öldürülmesi sadece İran içinde değil, tüm Şia dünyasında büyük infial
1: Yarattı.
0: yarattı. İran 1979'dan beri ambargolarla, yaptırımlarla karşı karşıya kalan uluslararası ticaretten, siyasetten tecrit edilen bir ülke. Bir söylemi var tabii, büyük şeytan, küçük şeytan, anti-İsrail, anti-Amerikan söylemi var. İran'ın en başından günümüze kadar koruduğu bir söylem var. Fakat öte taraftan içeride ambargolara rağmen teknoloji alanında da bir takım çabalar ve gayretler gösterdikleri ve önemli ölçüde mesafe aldıkları da gözüküyor. Öte taraftan kendilerine ne derece başka ülkelerin destek verdiği net değil. Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Rusya'nın uydu desteği sağladıkları, İran füzelerinin isabetli bir şekilde hedeflerine ulaşmasında bu ülkelerin uydu desteği olduğu söyleniyor. Yine çeşitli kanallarla İran'a silah, teçhizat, cephane Rusya tarafından, Çin tarafından sağlandığı ifade ediliyor. Fakat Pekin ve Moskova tabii bunları kabul etmiyor. Yardım yapmış olsalar bile zaten kabul etmelerini söylemeleri
1: Beklemiyoruz.
0: mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla bütün bunların bir ilişkisi olarak İran bir taraftan işte manevi boyutuyla, öte taraftan bu dış aktörlerden temin tedarik ettiği silah, teçhizat, cephane ile direnmeye çalışıyor ve doğrusu elinde hala kullanmadığını iddia ettiği füzeler, savaş araç gelişleri de olabilir. İran bazıları bunu itham etmek için dile getiriyorlar. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde önemli bir mesafe almış da olabilir. Yani bunu nükleer silaha dönüştürdü mü, dönüştürmedi mi onu bilmiyoruz. Fakat o alanda da beklentilerin ötesinde bir NAVO'lu bir böyle faaliyetlerinin netice vermesi söz konusu olabilir. Bütün bunları bir arada düşününce İran'ın dayanma kapasitesinin, misilleme kapasitesinin beklentilerin ötesinde olacağını öngörmemiz lazım.
1: Şimdi İran'da böyle bir şey var, yani sizin dediğiniz gibi, ama Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir sıkıntıdan da bahsediliyor. Uzunca bir süredir bu gündeme de geliyor. Yani mühimmat stoklarının azaldığından bahsediliyor. Şimdi Washington Post'ta bir haber vardı hocam. Muhtemelen görmüşsünüzdür. ABD'li komutan İsrail'i korumak için yeterli kaynak olmadığını söylüyor ve bunu Pentagon'a bildiriyor. Şöyle bir ifadesi var. Yani bir donanma muhbiri daha sağlanmazsa diyor, İsrail'i savunmak yerine ben ana vatanımı savunmayı tercih etmek durumunda kalacağım. Yani bu ifadeden de hani ABD'nin de sürecin bu kadar uzamasıyla birlikte acaba bir sıkıntı yaşanır mı ya da yaşanıyor mu sorusu da akla geliyor.
0: Esasen Trump'ın ve Amerikan hükümetinin İran'a yönelik agresif tavır tutum açıklamalar yapmış olmasının arkasından geri adım atmasının bir sebebi de bu. Yani ABD tarafı hakikaten mühimmat sıkıntısı yaşıyor. Çünkü

Öteki savaş, Rusya Ukrayna Savaşı 5 yıl önce başladı. 24 Şubat 2022'de. Joe Biden döneminde, Trump'tan önceki ABD Başkanı döneminde Amerikan hükümeti güçlü biçimde, gecikmeli de olsa, Ukrayna'ya destek sağladı, silah, teçhizat, mühimmat sağladı ve bu kanaldan Ukrayna'ya yapılan ABD yardımlarının, askeri ekonomik yardımlarının mali boyutu 200 milyar doların üzerinde. Trump'la birlikte bunların kesildiğini, sınırlandırıldığını biliyoruz. O savaş devam ederken Aksa tufanı patlak verdi 7 Ekim 2023'te. İşte 2 sene sonra bir uzlaşıya varıldı. Arkasından 28 Şubat'ta İran ABD İsrail savaşı başladı. Tüm bu savaşlarda ABD'nin mühimmatı önemli ölçüde, özellikle stratejik rezervleri eridi ve bunların kolaylıkla yerine konulması da mümkün değil. ABD'nin dolayısıyla bu mühimmat sıkıntısı hep dile getirilen bir husus. Körfez ülkelerindeki 17 ABD üssünü agresif biçimde İran vurdu. ABD bunları koruyamadı. Şu an itibariyle aslında uzunca bir süreden beri ABD'de şu tartışılıyor. Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin, Amerikan hükümetinin görevi Amerika'nın ulusal çıkarlarını korumak mıdır, İsrail'i korumak mıdır? Şu an itibariyle spesifik olarak İsrail'i bu saldırılardan korumaya yönelmiş durumdalar. Fakat bunu bile başaramadıkları anlaşılıyor. İran İsrail'e yönelik saldırıları, agresif saldırıyı mutlaka bir planlama çerçevesinde sona bırakmış olabilir. Yahut da bir tırmanma aşamasında agresif saldırı yapmayı kurgulamış olabilir. Fakat şunu da görmemiz lazım. İsrail'in üzerindeki 5 kademeli hava savunma sistemi adeta kevgire döndü. Bunları sayalım. İşte Demir Kubbe, Davud'un sapanı, Arrow-2, Arrow-3 ve en üstte yüksek irtifa hava savunma sistemi Taht vardı. Bunları bile İran aşabiliyor ve önümüzdeki zaman diliminde eğer çatışmalar tırmanırsa İsrail'in komuta kontrol merkezlerinin, karargahlarının da İran'ın hedefi olacağı, ABD'nin bunu korumakta bile zorlandığı açık. ABD'de bir de şu tartışılıyor. Yani bu İsrailli himaye Amerika'nın menfaatleriyle örtüşüyor mu? Nereye kadar bu devam edecek? Savaş karşıtlarının kamuoyu bakımından baktığımızda kayda değer oranda hükümet üzerinde baskı kurduğunu, yine Kongre'nin savaş yetkileri bakımından hükümet üzerinde baskı kurduğunu da görmemiz lazım. Evet, saldırgan taraf şu an itibariyle agresif bir saldırı yapmayı kurguluyor, planlıyor olsa bile buna mukabil mühimmat sıkıntısı yaşıyor. Bir de İran'ın topyekün mukabele misilleme yelpazesinden çekiniyor. Bu sebeple bu tırmanma şu an itibariyle belli bir çizgide durmuş durumda. Bu kanaldan bir baskı kurarak İran'ı ABD'nin empoze ettiği şartlara ikna etmeye çalışıyorlar. Evet, büyük fotoğrafa baktığımızda henüz daha işin neresindeyiz? Bu konuda kesin bir şey söylemenin zorlukları var. Nasıl ki Ukrayna Savaşı'nın üzerinden 4 sene geçti, 5. senenin içerisindeyiz ve hala tünelin ucunda bir ışık yok. Bu savaşın da o tarafa doğru sürüklenme ihtimali güçlü. Ukrayna Savaşı'nı yine hatırlayalım. Hemen 1. ayda Minsk'te görüşmeler başladı. Arkasından Antalya Diplomasi Forumu'nda tarafların, Dışişleri Bakanları bir araya geldi 2022 yılı içinde. Bir tur görüşme 2022 yılı içinde İstanbul'da yapıldı. Sonraki zamanlarda da çeşitli mekanlarda görüşme yapılması için baskı kuruldu. 2025 yılı Ağustos ayında Alaska'da Putin ve Trump konuştular. Yine 2025 yılı içerisinde 3 defa İstanbul'da taraflar bir araya geldiler. Esası görüşemediler Ukrayna meselesinde.

0: insani saikle yürütülen çabalar esir takasıyla sınırlı kaldı. Hala Ukrayna savaşında bir uzlaşı yok.
1: Yok.
0: Korkarım bu savaşta, yani İran-ABD savaşı da aynı

0: Taahhütlerine sadık kalmadığını da unutmayalım. 2015 yılında tarafların üzerinde mutabakat sağladıkları bir anlaşma imzalanmıştı. İran'ın uranyum faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmesini öngören bu anlaşmayı ABD tek taraflı olarak ortadan kaldırdı. Anlaşma kadük hale geldi. Sonraki zamanlarda da müzakerelerin mesafe kat ettiği alanlarda, zamanlarda ABD'nin agresif saldırı yaptığını biliyoruz. Bir uzlaşı sağlanma ihtimali düşük ama sağlanmış olsa bile bunun kalıcı olmayacağı geçmiş örneklerden yola çıkarak anlaşılıyor diyebiliriz.
1: Aslında tam soracağım soruyu hocam siz yanıt verdiniz. Yani olay biraz böyle Rusya-Ukrayna savaşına mı evriliyor? Yani benzer bir tablo mu diye, ama en azından şunu son olarak sormuş olayım. Şimdi bir seçim süreci var tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Dolayısıyla Trump o sürece en güçlü şekilde girmek isteyecektir, ama bu nasıl olacak? Yani bir uzlaşıyla mı, yoksa savaşın dozunu artırarak mı? Ne söylersiniz?
0: Ya Trump'ı en fazla seçimlerde zorlayacak olan husus petrol fiyatları. Biliyorsunuz bileşik kaplar teorisi petrol fiyatlarının belirlenmesinde etkili. Yani ABD'nin doğal gaza da ihtiyacı yok, petrole de ihtiyacı yok. Kendi kendine yeterli kaynaklara sahip. Fakat petrol fiyatları uluslararası alanda Hollanda'nın Rotterdam kentinde belirleniyor. Petrolün varil fiyatı. Bu gerilim zamanları, savaş zamanlarında petrol fiyatlarının tırmanması tüm ülkeleri etkiliyor. ABD'yi de etkiliyor. ABD'de seçmenlerin en fazla hassasiyet gösterdikleri husus galon petrolün yani fiyatının yukarıya doğru gitmesi. Trump çeşitli manevralarla bunu tırmandığı aşamalardan aşağı çekmesini bildi. Önümüzdeki zaman diliminde de aynı ivmeyle korumaya çalışacak. Fakat seçimlerden sonra nasıl bir fotoğraf ortaya çıkar? Kongrede, Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğu koruyabilir mi? O konu belirsizliğini koruyor. ABD'de de seçim var 3 Kasım'da ve 27 Ekim'de de İsrail'de
1: İsrail'de.
0: seçim var. Bir taraftan da bu saldırgan tarafın yaklaşımı şu. Yani seçimlere kadar düşük yoğunluklu, zaman zaman alevlenen çatışmalarla vaziyeti idame ettirme ve bu arada mühimmat eksikliğini giderme, sonraki zamanlarda agresif saldırıda bulunma şeklinde bir strateji takip ettiklerini düşünüyorum. İran tüm bunların farkında. Çeşitli İran'ın yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda saldırıların mevcut aşamada devam etmesi seçeneğine de hazırlık yaptık. Bir kademe tırmanmasına da hazırız. Kara harekatına da hazırız. Hatta en agresif saldırı, nükleer güç kullanılmasına da hazırız şeklinde bir cevap verildi. İran giderek işte şunun farkında, bıçağın kemiğe dayandığı noktaya doğru ilerliyoruz. Topyekün savaş stratejisini, bir genel seferberliği İran önümüzdeki zaman diliminde sahaya koyabileceğini, devreye sokabileceğini ima ediyor. Şia dünyasında da çağrılarla dış destek İran'a karşı sağlanabilir. Özellikle ben önümüzdeki zaman diliminde eğer topyekün bir saldırı olursa Ayetullah Sistani'nin Irak dini liderinin bir cihat fetvası yayınlamasını bekliyorum. Evet Kahraman Bey, yani şuradayız. Yani henüz bu savaşın neresindeyiz? Nereye doğru gidiyor? Ne zaman sona erecek? Bütün bu alanlarda büyük bir belirsizlik söz konusu. Benim kanaatime göre hala mukaddime, başlangıç aşamasında olabiliriz.
1: Evet.
0: Bu savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini koruyor. ABD'deki Siyonistlerin ve İsrail'in stratejisi şu: savaşı zaman bakımından uzatmak ve yeni aktörlerin katılımıyla bir Arap-Acem savaşına dönüştürmek, bir Şii-Sünni savaşına dönüştürmek. Bu tırmanmaların, zaman zaman geri adım atmaların bir sebebi de bu. Çünkü bir

0: taraftan Yemen, öbür taraftan işte Irak gibi daha başka aktörlerin de bu savaşın tarafı haline gelmesi kurgulanıyor. Büyük bir belirsizlik 6. ayda devam
1: Devam ediyor.
0: ediyor. Net bir şey söylemek için henüz daha fotoğraf flu ve fotoğrafın netleşmesini beklemek lazım.
1: Evet hocam, yıllarca soğuk savaş dönemi konuşuldu. Şimdi herhalde yıllarca sıcak savaş dönemleri konuşulacak gibi. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor İrfan Kayaülger, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli katkılarınız için iyi pazarlar. Görüşmek dileğiyle hocam.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Orman yangınlarını konuşuyoruz günlerdir. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan bir sosyal medya paylaşımı var. Orman yangınları kontrol altında diyor bakan. Güzel haberi veriyor aslına bakarsanız. 3 kritik nokta vardı. Bunlardan biri Aydın'ın Çine ilçesiydi. Balıkesir'in Susurluk ilçesi ve İzmir'in Buca ilçesi. Bu yangınların tamamı kontrol altına alınmış durumda. Havadan ve karadan yürütülen etkili mücadelelerle birlikte. Bakan Yumaklı'nın açıklamasının detaylarına hemen bakalım. Rüzgarın şiddetini arttırdığı 29 Temmuz çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik diyor bakan. Hava, kara araçlarımızla orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık. Bu en güzel haber gerçekten. Tüm yangınlar kontrol altına alınmış durumda. Ancak altını çizelim. Yangın riski halen devam ediyor diyor Bakan Yumaklı. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. Ve en ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 acil çağrı merkezine haber verelim. Unutmayın, ormanlar yarınlarımızın bizlere emanetidir. Emanete sahip çıkmak, yeşil vatanımızı korumak hepimizin ortak görevidir diyor Bakan Yumaklı. Çok şükür yangınların tamamı kontrol altında. Bakın 314 yangından bahsediyoruz ve büyük bir özveriyle havadan, karadan yoğun müdahalelerle bu yangınlar kontrol altına alındı. Ama Bakan Yumaklı'nın da dediği gibi rüzgar etkisini sürdürüyor, yangın riski devam ediyor. Aman dikkat diyelim, bu uyarılara, yetkililerin açıklamalarına kulak verelim. Türk medya tarafından Kahramanmaraş'ta Dirençli Şehirler Zirvesi düzenlendi. Yoğun katılımla, büyük bir ilgiyle açış konuşması da Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek tarafından yapıldı. Dirençli Şehirler Zirvesi'ne dair izlenimler var sırada.
2: Dirençli şehirler anlayışı, afetlere hazırlık, güvenli çevreyle uyumlu, teknolojiyi etkin kullanan ve yaşam kalitesini önceleyen şehirlerin inşasını ifade ediyor.
3: Türk Medya Kahramanmaraş'a çıkarma yaptı. Geleceğin şehircilik anlayışı Dirençli Şehirler Zirvesi'nde ele alındı.
4: Maraş'ın tarihi kimliğine uygun, yine bu bölgenin coğrafi özelliklerine uygun yeni modern alanları kurarken bu şehrin röper noktası teşkil eden en önemli yerlerini de tekrar ihya ettik.
3: Zirvenin açılış konuşmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
5: Tüm bakanlarımız sahadaydı. Bizler Sayın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte Gaziantep'te bir karargah kurduk. Oradan bütün 11 ili hep beraber yürüttük. Dolayısıyla bir saniye durmadık. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle bugün depremden etkilenen bütün şehirlerimizi eskisinden daha iyi, daha dirençli ve daha yaşanabilir hale geldik. 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik ama şehirler için 700 bine yakın konutu inşa ettik. Çok az bir kısmı da devam ediyor.
3: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yeni Kahramanmaraş hayalinin gerçeğe döndüğünü vurguladı.
6: Yeni yollar, yeni ulaşım yatırımları, parklar, yeşil alanlar, sosyal yaşam merkezleri, kültür ve spor tesisleriyle her yaştan hemşehrilerimize dokunan hizmetleri hayata geçirdik ve çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Hedefimiz depremin izlerini silmekten de öte,

0: geleceğin Kahramanmaraş'ını inşa etmekti. Hamdolsun bugün bu hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Yeni Kahramanmaraş artık bir hedef olmaktan çıkmış, büyük ölçüde gerçeğe dönüşmektedir.
1: Başkan Görgel gelinen noktadaki başarının sırrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.
0: Deprem sürecinde şehrimizi defalarca kez ziyaret ederek milletimizin devletine olan güvenini her fırsatta hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şahsım ve hemşerilerim adına kendilerine en kalbi şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Yine bu süreçte Kahramanmaraş'ı bizlerin hemşerisi gibi sahiplenen, yeniden imar ve ihya çalışmalarında gece gündüz demeden büyük bir gayret ortaya koyan ve hiçbir sorunumuzu masada bırakmayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a gönülden teşekkür ediyorum.
1: Zirvenin ev sahipliğini yapan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ise bu konunun destekçisi olmaya devam edeceğiz dedi.
2: Ulaşımı, eğitim ve sağlık yatırımları, sosyal donatı alanları, ekonomik canlılığı ve çevresel sürdürülebilirliği ile aslına bakarsanız geleceğin şehirlerini konuşuyoruz. Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından stratejik önem taşıyan şehircilik, afet yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Direnç Şehirler Zirvesi'nin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
1: Zirve dirençli şehirlerde yeni yaşam modeli ve şehircilikte yeni model Kahramanmaraş modeli olmak üzere iki farklı oturumdan oluştu. Bir şehrin yeniden ayağa kalkış hikayesi anlatıldı, bundan sonraki yol haritası konuşuldu.
3: Şehirlerin ve ilçelerin merkezlerini ihya edelim kararı bu 11 ilimizin en önemli kararıdır. Yani şehirlerin kaybettiğimiz konut ve ticaret sayısı kadar, az önce dediniz ya yaşam alanları diye. Bunların tamamını biz bugün Kahramanmaraş'ta Altınova gibi, Önsen gibi alanlarda üretip 3 yıl bile değil 1,5 yıl içerisinde toplu konut dairemiz bunu sağlayıp vatandaşlarımıza daha kolay bir işlemle teslim edilebilirdi.
4: Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı. Bu noktada bir numaralı şüpheli fail olarak şarkıcının kızı gösteriliyordu. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter müşteki, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli olarak yer alıyor. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in itirafçı olan yakın arkadaşı Sultan Nurulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Türk mutfağında, Türk gastronomisinde hamurun yeri ayrı tabii ki. Bu bin yıllık geleneğe dair bir haber, daha doğrusu bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Muhabir arkadaşımız Mehmetcan Çoban bizleri bekliyor. Yanında da usta bir şef konuğu olacak. Bakalım bize moderatör hafta sonu için neler hazırlayacaklar. Hemen Mehmetcan Çoban'a bırakalım sözü. Mehmetcan, kolay gelsin.
5: Evet, Kahraman Poyrazoğlu sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi zengin bir Türk mutfağımız var aslında. Bugün ekranlarımıza taşıyacağımız iki farklı damak çatlatan bir lezzeti getireceğiz. Birincisi Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar gelen geleneksel erişte. Tabii ki de diğeri ise kavun çekirdeğinden yapılan sübiye şerbeti. Aslında ben sözlerimi daha fazla uzatmadan tarihçelerini ve nasıl hazırlandıklarını çok değerli yayın konuğum Şef Reşat Aydın'a soracağım. Efendim, bugün çok önemli iki lezzeti bizlere hazırlayacaksınız. Tabii ki de birincisinde hamur işi olan ve hamur işi denilince akıllara ilk olarak İtalya geliyor. Tarihi ise Orta Asya'ya kadar dayanan eriştenin tarifini vereceksiniz. Detaylarını sizden dinleyebilir miyiz? Aynı zamanda erişteyi de hazırlayabilir miyiz?
6: Merhaba efendim. Herkese iyi pazarlar. Kahraman Bey'e de selamlar, saygılar. Şimdi zaten biz kendi kültürümüze sahip çıkmadığımız için, yani geçmişimize, tarihimize sahip çıkmadığımız için İtalya dediğimizde makarna falan İtalya hep akla geliyor ama tam tersi 540 yılında

0: Çin kaynaklarında Orta Asya Türklerinden alındığı tarih kaynaklarda geçiyor. Sonra 900-950 yıllarında İbn Sina'nın zaten şeyinde tel gibi, ip gibi zaten erişteyi birebir erişte diyor. Divan-ı Gadet Türk'te geçiyor. Erişte. Kutak Tıbrik'te de geçiyor. Mantı'dan tutun erişteye kadar. Şimdi Marco Polo'nun gidip Çin'den getirdiği mesele tarihçiler arasında özellikle gastronomi tarihçiler arasında pek rağbet görmüyor ve fazla ilgilenmiyorlar. Neden? Çünkü gerçekten gastronomi bir evrensel dil olduğu için, herkesin yapabildiği için, orada yapıldığı için mesela diyor ki bizim kültürümüz. Ama buna dikkat çekmemiz lazım. 16. yüzyıllarda Osmanlı topraklarında yaşayan aşçıların çok yüksek mevlalarla, tüm tarihçilerimiz araştırabilirler, Avrupa'ya gidip çok yüksek mevlalarda aşçı götürüp taşıdıkları kaynaklarda var. Sonra zaten 17. yüzyılda zaten şekilleniyor. Avustralyalı bir gastronomi tarihçisi zaten Osmanlı Türk Mutfak İmparatorluğu diye kayıtlar almış zaten. Yani olsa Fransız, İtalyanlar gastronomi imparatorluğu derdi. Bizdeki mutfak gastronomi zaten İstanbul zirvesi. Biz kaynaklarımızla araştırıp, kaynaklarımızı hikayelendirip, kaynaklı belgeli olarak yapıp dünya literatürüne biz sunmadık.
1: Peki şefim, şunu da sormak isterim. Güzel bir erişteyi nasıl hazırlayabiliriz? Sizden tarifini de dinleyebilir miyiz?
0: Tabii ki şimdi o tarihten geçtiğimiz zaman bize erişte mesela pirinç unu, pirinç ve undan yapılır. Kaynakları da vardır. Yumurta koyuyoruz için, yumurta sarısı kullanıyoruz içine, birebir aynı makarna tarifi gibi. Şimdi biz bunu önceden hazırladık. İki kaşık, iki su bardağı pardon un, yüksek glutenli un, pirinç unu, yumurtanın sarısı 6 tane koyduğumuz zaman böyle bir hamur elde ediyoruz. Şimdi bunu nasıl açacağız? Pratik göstereyim. Koyuyoruz hamurumuzu şu şekil, şey yapmadan. Şunları da alalım böyle. Hop. Tuzumuzu koyduktan sonra çok az suyla güzel bir hamur yoğurup daha sonra dinlendiriyoruz. Bir yarım saat. Zaten bunlar bizim Anadolu'da, Orta Asya'da kışlık denilen, önceden hazırlanır, kurutulur zaten. Meyvesinden tutun şeyine kadar hepsi yapılır. O da literatürde zaten şöyle, literatürde kışlık olarak geçmektedir.
1: Efendim, Anadolu'da hala büyüklerimiz toplanıyor. Köy bahçelerinde, evlerinin bahçesinde erişte yapmaya da devam ediyor. Aslında erişte unutulan bir lezzet değil, günümüzde hala devam eden bir lezzet.
0: Aslında unutulan lezzet değil, tarifleri unutulmuş lezzetlerimiz. Çünkü neden? Biz şeyi alıyoruz, erişteyi, sadece su ve un, tuz koyuyoruz, yoğuruyoruz. Daha sonra yapıyoruz, suda haşlıyoruz, üzerine tereyağı, peynir. Varsa da zaten elimizde ceviz koyuyoruz biraz üzerine. Afiyet olsun. Orijinal tariflerde öyle değil. Nasıl? Açıyoruz hamurumuzu bu şekil. Açtık bakın. Bu tamam. Bunu açıyoruz şu şekil. 2 dakikada açtık bakın. Pürüzsüz bir hamur oldu. Elimizi elde ettik. Şimdi bunu şöyle çekiyoruz. Bunu şu şekil katlayalım. Şöyle.
1: Bu noktada katlamak da oldukça önemli çünkü ince ince kesmemiz
0: daha
1: lazım.
0: sonra ortadan kesiyoruz. Üste koyuyoruz. Şu şekil. Bunu yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kışlık dedik ya. Kışlık yaptıktan sonra kurutup kışın yiyiliyor zaten bu. Bu şekil kesiyoruz. Bunu sonra suda haşlayıp cevizle yağ üzerine töküp yiyilmiyor. Orijinal Türk eriştesi. Etle yapılıyorsa et suyunda haşlıyoruz. Bol sulu oluyor suyuyla birlikte. Hani makarna pasta dediğimiz aynı kıvamda kaynaklarda öyle geçiyor. Biz de eskiden öyle biliyorduk ama kaynakları araştırdıktan sonra gerçek tarifini ulaşabiliyoruz.
1: Peki şefim, biz bugün erişteyi nasıl yapacağız? Tavuk suyunda mı yapacağız? Onu da detayını
0: Tavuk mu
1: dinleyebilir miyim?
0: yapıyoruz? Tavuk suyunda yapıyoruz. Tavuk suyunda yapacağız şimdi. Bakın böyle yaptık. Şimdi bu bakın komple şey oldu.
1: Tel tel adeta spagetti gibi oldu.
0: Evet. Tagliatelle gibi işte şey gibi fettuccine gibi oldu. Bakın bunu aldık. Tavuk suyu attık içine. Tuz ve tavuk suyu var içinde, sebze suyu. Attık haşlanıyor şimdi bu.

0: Efendim şimdi bir evet. yandan eriştemiz olurken bir yandan da yaz aylarında bir vazgeçilmez olan kavun çekirdeğinden yapılan damak çatlatan serinlik veren sübyenin de tarifini sizden ayrıca yapılışını dinleyebilir miyiz?
1: O birazdan sürpriz olsun çünkü o çok sağlıklı ve İbn Sina'nın gerçekten önleyici mutfak yani hastalığı önleyici mutfak olarak tasarlanan 950 10. yüzyılda pirinç, kavun çekirdeği ve kavunla birlikte yapılan sübiye şerbeti. Protein ve lif oranı da yüksek olduğu için onu birazdan anlatalım. Şimdi bu bizim yaptığımız eriştenin, Türk eriştelerinin bir özelliği var efendim bakın. Şimdi bunu haşlıyoruz. Burada pişiyor. Bu böyle bitmiyor. Et suyunda haşlıyoruz. Püf noktasını anlatıyorum. Et suyunda haşlıyoruz ya da tavuk suyunda. Tavuğu koyduk bakın tavuklarını. Yaptık. Burada karamelize ettiğimiz soğan var doğradığımız. Bunun malzemesinde yeşil iç bakla, nohut, fasulye kullanabilirler. Havuç kullanacağız. Taze soğan, maydanoz, tereyağı, sarımsak, soğan ve ceviz, karabiber, tuz.
0: Hepsi birleştiğinde de damak çatlatan o lezzet ortaya çıkıyor.
1: Evet, bunları hazırlıktan sonra şöyle bir tane sarımsağı şöyle patlatıyoruz. Doğruyoruz. Bundan sonra karamelize soğan atıyoruz. Daha sonra havucumuzu atalım. Bunları bir hafif bir yükseltelim ocağımızı. Bu yükselirken sebzeleri fazla öldürmemize gerek yok. Çünkü neden?
0: Neden efendim?
1: Sebzeleri çok öldürdüğümüz zaman tüm besin değeri ve vitaminlerin hepsini kaybediyoruz. Onun için hafif bir soteleyip mühürlemediğimizde ette olduğu gibi bunda mühürlüyoruz. Şimdi bu haşladığımız tavuğu efendim bakın aldık. Lime lime olmuş zaten. Kemikli but özellikle kullanalım. Şöyle iki tanesini alalım. Şöyle. Kemiğini çıkartıp tekrar suyun içine atalım.
0: Bunları da ufak ufak kesiyor muyuz?
1: Şöyle kesmenize gerek. Şöyle yaptığınızda kafi. Evet böyle yaptık. Bunu şöyle tavamızı da atalım şeyin içine. Tavamızı. Hafif bir soteliyoruz. Efendim. Soteledik. Daha sonra yeşil iç baklamızı atıyoruz.
0: Evet, bir yandan da makarnamızı, eriştemizi.
1: Evet bakın başlı başına bir ana yemek diyebiliriz bunu. Hiç öğün de yani öğlen hiçbir zaman şey yapmayalım. İkinci bir yemeği asla ve asla yemeyelim. Başlı başına zaten yemek. Alıyoruz kepçemizi bakın. Şu anda tavuğumuzu koyduk, soğanımızı, havucumuzu, yeşil iç baklamızı. Şimdi suyumuzu veriyoruz efendim. Verdik. Bu tamam. Şimdi biraz yeşil soğan. Çok az tereyağı. Daha sonra
0: biraz da ceviz.
1: Evet ceviz en son ekleyeceğiz. Biz karabiberini verelim. Tuzunu verelim. Daha sonra bakın eriştelerimizi alıp direk içine atıyoruz. Et suyumuzun içine. Şu anda
0: yani bir nevi bitti gibi bir şey.
1: Bitti bitti evet yani çok pratik yani tarifleri bizim orijinal eriştemiz bu aslında. Bizim
0: ortalama biz 8-9 dakikada hazırlanabiliyor yani.
1: 8-9 dakikada hazırlanabiliyor. Bakın bizim orijinal eriştemiz bu. En son içine bakın. Biz tereyağını en son atıyoruz içine.
0: Peki en son neden atıyoruz efendim?
1: Efendim bağlama özelliği gördüğü için peynir de kullanabilirler. Taze soğanımızı attık. Maydanozumuzu attık. Şöyle eriştemizi yaptık. Orijinal Türk eriştesi bu. Cevizimizi de döktük. Efendim şu anda eriştemiz hazır.
0: Peki enerji deposu olan, şifa deposu olan ve kavun çekirdeklerinden olan sübiye şerbetinin de tarifini sizden hızlıca alabilir miyiz?
1: Tabii ki efendim. Şimdi ilk önce hazırladığımız kavunun çekirdeğini yıkadık, temizledik.

0: Bunu tariflerde şey gelecek, kuru geçer. Dediğim gibi kışlık olarak hazırladım ve kurutulurdu bunlar. Yazın dibekte dövülmesi için özellikle güneşte kurutulurdu. Onun için biz bunu şey koyduk. Daha sonra haşladığımız pirinç tarifine verdik. Hafif döküyoruz bunu. Şöyle kapanı kapatalım. Bu da pratik bir tariftir. Ayısı alalım. Evet, vurduk. Bakın şu anda sübüye oluyor.
1: Peki bunun içinde aslında oldukça önemli malzemeler var. Kavun çekirdeği bulunuyor. Yaz aylarında vatandaşların vazgeçemediği o kavunu yedikten sonra çekirdeğini israf ediyorlar. Bu da sıfır atık için de önemli bir şey.
0: Türk mutfağının zaten özelliği mevsimsel dengeli beslenme olduğu için o dönemki hekimlerimiz böyle bir metotu bulmuşlar. Çünkü mevsimsel beslenme bizim tarihi mutfağımıza çok önemliydi. Yani 15 yıl, hani 10 bin yıl önce bir şey beslemeyi bulmuşuz. Evet, kavunlarını attık içine. Pirincimizi döküyoruz şöyle. Haşlamış pirincimizi, balımızı ilave edelim. Şöyle.
2: Süremiz de hazır daralıyor. Peki bu ne kadar daha sürer?
0: Kaç dakika? En fazla 30 saniye, 1 dakika. Şeker attık yine 2 tane. Önceden şeker biliyorsunuz çok pahalı bu dönem. Şöyle çok az da tarçın.
2: Peki tarçın niye atıyoruz efendim? Tat mı?
0: Efendim tarçın yazın özellikle kan şekerimizi dengelemekte inanılmaz bir besin. Evet, şu anda kapattık kapımızı, kapasını çok basit. Yani bunun önemli olan şeyini yapmamız. Yine şey alalım. Şu anda şerbetimiz 30 saniye hazır efendim.
1: Evet, şerbetimiz de hazırlanırken sözlerimizi toparlayacak olursak damak çatlatan o Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini de ekranlarımıza taşıdık diyelim. Kahraman Poyrazoğlu ve sözleri son olarak da şöbiye süzülüyor.
0: Süzüyoruz. Sübiyemizi bakın, hem kıvam artırıcı oldu, öğün de yani öğlen sabahtan öğün de yapabiliriz, ceviz de koyabiliriz, harika. Herkese teşekkür ederiz efendim, mutlaka deneyelim bu tarifleri.
1: Evet, damak çatlatan o lezzetleri şefimizin aracılığıyla ekranlarımıza taşıdık diyelim ve bizler sözleri bu noktadan sizlere bırakalım. Kahraman Poyrazoğlu.
3: Teşekkür ediyoruz Mehmetcan Çoban ve şefimize. Biz de bu bağlantıyla birlikte bültenimizi noktalamış olalım. Moderatör hafta sonuna noktayı koyalım. Saat başında tekrar görüşmek üzere.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan

0: bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmuayı Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Hatırlayacaksınız, dün çok önemli bir operasyon gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimi akşamı suikast timinde yer alan FETÖ'cü ve kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından Afyon Karahisar'da yakalanmıştı. Şimdi operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi bu operasyonda kilit rol oynadı. İşte detaylar.
1: MİT'in yüz tanıma sistemi firari FETÖ'cüyü ele verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan terörist yakalandı. 4 aylık teknik takip hücre evine uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında suikast girişiminde bulunan timde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Operasyonun en kritik aşamasında MİT'in yüz tanıma sistemi devreye girdi. 14 Mart'ta Anıt Park civarındaki güvenlik kamerasına yansıyan kişinin %77 benzerlikle Karatepe olduğu tespit edildi ve terörist yakın takibi alındı. Firari terörist yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez takıldı. Saç ve sakalını farklı şekillerde kestiren, şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe'nin izi teknik takiple saklandığı hücre evine kadar sürüldü. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla FETÖ'cü terörist yakalanarak gözaltına alındı.
0: Kritik operasyona dair yeni ayrıntılar, bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Şu ifadeyi kullanıyor: İhaneti milletimiz de, devletimiz de unutmaz diyor Bakan Çiftçi. Ve hemen altında bakalım başka neler söylüyor. Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerini araç yaptılar. Takiye'ye inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. 15 Temmuz gecesi Marmaris'te muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin kimliği emniyet teşkilatımızın hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edilmiş, kahraman polisimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Adım adım takip edilen hainin kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Ve kritik bir detay, yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır. Hain Burkay Karatepe hakkında Cumhurbaşkanına suikast, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, askeri ceza kanununa muhalefet, silahla birden fazla kişiyle birlikte konuttan geceliğin yağma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüzde adli işlemlere başlanmıştır diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye yüzyılı vesayetin darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır. Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de, isimler değişse de, hainleri de, ihanetlerini de unutmayacağız. İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımı bu şekilde. Özellikle darbeci teröristin alkollü olduğu yakalandığı sırada evinde uyuşturucu madde bulunduğu gibi detaylarda ilk kez paylaşılmış oluyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımıyla bunlar da gün yüzüne çıkmış oldu. Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla çok yoğun bir mücadele içerisindeydi. Hem havadan hem karadan operasyonlar düzenlendi. Yeşil vatanı korumak için kahramanlar 7/24 mücadele etti ve o mücadelenin sonuçlarını da aldık gibi görünüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Umaklı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özellikle 3 büyük yangın vardı 3 büyük şehrimizde. Bunların kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın, Çine, Balıkesir, Susurluk ve İzmir, Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını aktardı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı yangın riskinin halen devam ettiğini de belirtti ve buna karşın vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak ifadelerini kullandı. Ayrıca yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım ikazında da bulundu.
2: Maalesef bütün uyarılar...

0: Şimdi Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta biliyoruz. Kaan, Kızıl Elma ve daha pek çoğu. İşte Devlet Bahçeli, MHP lideri Bahçeli de bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzliyoruz.
1: MHP lideri Türkiye'de savunma sanayinde kurumsallaşmanın altını çizdi. Kaan ve Kızıl Elma örneğini verdi. Savunma sanayinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir

0: politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar, üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türkiye yüzyılı üzerinden yaptığı açıklamada egemen devlet olmak şart dedi. Egemen devlet, dünya üzerinde kendi bölgesinin egemen iradesini elinde bulunduran, bu bölgede söz sahibi olan ve alternatif politikalar geliştirebilen devlet anlamına gelir. Bu bölgede ancak egemen bir devlet olunursa söz konusu risk ve tehditler bertaraf edilebilir. Siyasal ve sosyal gelişmelere göre hareket etme imkan ve kabiliyetine ulaşılabilir. Bunun için Türkiye egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritasıyla hareket ederken geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin üretim gücüne dikkati çekti. Bahçeli, huzur, refah ve güvenliği tesis etmek, insan ilişkilerini düzenlemek, temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asıl görevlerinden birisi de üretim faaliyetinin kurulmasını sağlamaktır ifadelerini kullandı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz döneminde de çalışmalarını ara vermiyor. Bu haftada yoğun geçecek. Özellikle 18 yaş altındaki suçlulara yönelik düzenleme genel kurulda ele alınacak. Bununla birlikte terörsüz Türkiye sürecinde de artık çerçeve yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor.
2: Mecliste yaz dönemi mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi bulunuyor. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik teklifle 18 yaş altındaki suçlulara uygulanan cezaların üst sınırı artırılacak. Düzenlemeye göre 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla yükseltilecek. Teklifle ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Meclisin bir diğer önemli gündem başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenleme. 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine son şekil veriliyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanlığına sunulması, yasallaşma sürecinin ise meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan TBMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını da araştırmayı sürdürüyor. Araştırma Komisyonu'nun bu haftaki toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilileri sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek.

Dünya gündeminin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gerilim var. Hatta ABD medyasına göre bu hafta sonu büyük bir saldırı da gerçekleşecekti İran'a. Ama sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata varıldığını savundu. Saldırı planını iptal ettiğini duyurdu. Buna göre söz konusu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını içeriyor. İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini de kapsıyor. Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim diyor Donald Trump. İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydediyor. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi bekleniyordu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret edilmişti. ABD 10 ülkedeki

vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu. Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerine seslenmişti. Trump'ın açıklamasının aksine ABD basınında yer alan haberlerde saldırıya işaret ediliyor. CBS News, Washington'la Tel Aviv'in İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını iddia etti. Bugüne kadarki en sert ortak bombardıman planlarından biri üzerinde çalışıldığını öne sürdü. Wall Street Journal ise operasyonun birkaç gün sürebileceğini belirtti. Washington Post ise ABD'li bir komutanın bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti. İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulundu. İran'da da Washington'ın muhtemel adımlarına karşı hazırlıklı oldukları mesajı vardı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin karşılaşabileceği en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. Tabii tüm bu gelişmeler yaşanırken İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de yoğun diplomasiyi sürdürüyor. Mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da İran Dışişleri Bakanı Araghchi arası bir görüşme söz konusu oldu. Burada Hakan Fidan kalıcı barış vurgusu yaptı. Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Araghchi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti. İranlı bakan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la da bölgedeki durumu görüştü. Araghchi görüşmede ülkesinin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak için hazır olduğunu belirtti. Her türlü saldırıya karşılık verebileceklerini söyledi. ABD'nin maceracılıktan doğacak sonuçlardan sorumlu olacağının da altını çizdi. Araghchi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir de bölgesel meseleler hakkında görüştü. Telefon görüşmesinde ABD'nin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı girişimleri değerlendirildi. Bölgedeki gerginliğin tırmanma ihtimali ele alındı. Araghchi görüşmede her türlü saldırıya karşılık vereceklerini bir kez daha yinelemiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir saldırı haberi var. Bir fast food restoranında silahlı saldırı meydana geldi. Bu saldırıda en az 3 kişinin öldüğü belirtiliyor. Saldırı Twin Falls kentinde bir hamburger restoranının çevresinde yaşandı. Saldırgan yarı otomatik tüfekle restorana girdi ve bir anda etrafa ateş açmaya başladı. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 2 de yaralı var. Saldırgan daha sonra silahıyla hayatına son verdi. Bölgede sokağa çıkma yasağı karar verilmişti. Bu karar daha sonra kaldırıldı. Yollar yeniden açıldı. Hayat normale döndü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Peru'da düzenlenen bir gezi uçuşu da maalesef faciayla sonlandı. 11 yolcuyla 2 mürettebattan kurtulan olmadı. Uçak başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalandı. 11 turist ve 2 mürettebat taşıyordu. Uçak Nazca kırsalına düştü ve bu kazada kurtulan olmadı. 13 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla Sivil Havacılık Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. 2022'de bir uçağın düşmesi sonucu aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalı'nın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ekim 2010'da bir uçak Nazca çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüştü. Kazada 4 İngiliz turist de 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti. Trasladados a una

0: Gülistan doku soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler var. Tutuklu sayısı artıyor. Son olarak aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı da 28 oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlenmişti. 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan da yer alıyor. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı da 28'e yükseldi. Şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek Yalova'da hatırlayacaksınız 26 Eylül tarihinde hayatını kaybetmişti. Bunun bir kaza olma ihtimali üzerinde durulurken bu bir cinayet soruşturmasına evrildi ve o soruşturma kapsamında da iddianame hazırlandı. Bakalım detaylara. İddianamede Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter müşteki sıfatıyla yer alıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise şüpheli olarak bulunuyor. İddianamede şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in itirafçı olan yakın arkadaşı Sultan Nurulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Öğrenciler üniversite sınavına girdiler, sonuçlar açıklandı ve artık tercih dönemi. Belki de en kritik süreçlerden biri bu. İbn Haldun Üniversitesi de uzun yıllardır Tercih Fest başlığı adı altında öğrencilere yol gösterecek bir etkinlik düzenliyor. Bu kez etkinliğe İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da katıldı.
1: Yani biraz daha ya tercih etmek istediğim bölüme karar vermediğim için yani bölüm derslerine girdim. Ona yardımcı olsun diye buradayım. Ya ne oldu? Yani bölümlerin derslerini gördüm. Nasıl dersler? Ders içeriklerine baktım. Biraz daha karar vermemde yardımcı oldu.
2: Aday öğrenciler örnek derslere katılıyor. Tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yakından tanıma fırsatı buluyor.
3: Burada başka fakültelerin, başka bölümlerin derslerini deneyimleyebiliyorsunuz. Bu harika bir avantaj. Çünkü mesela hukuk fakültesine gittiğinizde ne göreceğinizi burada görmüş oluyorsunuz. Veya siyaset bilimi uluslararası ilişkilere gittiğinizi. Bu benim gibi 5 yıllık öğrencisi için büyük bir avantaj. Kafamda karışıklıklar vardı. Gidermeme yardımcı oldu.
2: İbni Haldun Üniversitesi'nin bu yıl 9.sunu düzenlediği Tercih Fest, aday öğrencileri doğru tercihe yönlendirmeyi hedefliyor. Programın açılışında konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitenin hedefinin dünyanın önde gelen sosyal bilimler ve araştırma merkezlerinden biri olmak olduğunu söyledi.
4: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var.
2: Erdoğan, gençlerden yalnızca meslek sahibi olmalarını değil, insanlığın geleceğine yön verecek büyük sorulara cevap arayan bireyler olmalarını beklediklerini ifade etti.
4: Ama bizim cevap aradığımız sorular böyle kutlu sorular. Böyle insanlığın kaderini ilgilendiren, insanlığın geleceğini daha iyi yerlere götürmeye çalışan sorular ve bu sorulara cevap aradığımız, birlikte cevap aradığımız öğrencilerimizin çok parlak olmasını istiyoruz.
2: İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan, yapay zeka çağında artık yalnızca bilginin değil, düşünme, yorumlama ve doğru analiz yapabilme becerisinin öne çıkacağını vurguladı.
5: Biz bunu aşabilmek için ne yapıyoruz? Bir kere dünyanın hem siyasal anlamda hem uluslararası ilişkiler anlamında hem de yüksek eğitim anlamında geçirmiş olduğu bu dönüşümü, bu değişimi yakından takip ediyoruz ve şu soruya cevap arıyoruz. Biz öğrencilerimize ne verelim ki dünya değişirse değişsin, onlar hala ayakta kalabilsin.
2: Akademisyenler, mezunlar ve sektör temsilcileriyle birebir görüşen gençler, tercih sürecine daha bilinçli hazırlanma imkanı elde etti.
6: Burada bir sürü akademisyenlerle konuştum, yeni arkadaşlıklar edindim. Yani bu tercih döneminde bana böyle bir katkı sunmasını hiç beklemiyordum yani. Daha iki günümüz var.
2: Tercih Fest 3 Ağustos'a kadar devam edecek.
7: Yani biz de yeniyiz. Farklı akademisyenler, farklı bölümden arkadaşlarla, öğrenciler.

Tercih noktasında hala karar verememiş öğrenciler olabilir ama haberimizde de izledik. İbn Haldun Üniversitesi'nde tercih fest 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Yani bugün de gidip başvuru yapabilirsiniz. Yetkililerden gerekli bilgileri alabilirsiniz diyelim. Bültenimizi noktalayalım. Saat başında ise Büşra Mutlu 24 ekranlarında tüm gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi hepsini meçhetmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.

0: Üzerine konuşacağımız hem müellifinin kaleme almış olduğu eser var, hem de bir okur olarak kendi kitaplığının bir parçasıyla karşımıza gelmiş bir misafir var. Ama öncelikle kaleme aldığınızdan başlayalım ve diyelim ki Semerkant günlüklerinin konusu nedir?
1: Semerkant günlüklerinin konusu içimizde ve dışımızda tüm yolculukların anlam haritasını arayan bir yolcunun kayıtlarıdır.
0: Peki bu kitabı yazmak niçin gerekliydi? Kitaplığımızdaki hangi boşluğu doldurur?
1: Ben biraz hayata acizane, hem hayata hem mesleğe şöyle bakmaya gayret ediyorum. Zihnimize, gönlümüze, aklımıza, kalbimize düşen her anlamlı şeyin mutlaka ama mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini, kamusallaşması gerektiğini düşünerek uzun yıllardan bu tarafa yaşıyorum. O sebeple bu sadece şahsi yolculuk

0: yorumlarımın değil. Kim hangi yolculuğa çıkmış ise ve kim nerede bir bilgiye, artı bir bilgiye, artı bir değere ulaşmış ise mutlaka onu benimle, artı bir insanla neden paylaşmıyor diye bakıyorum her yere ve her şeye açıkçası. Ben de nice öncünün inşa etmiş olduğu o topraklara gittikten sonra elbette özellikle video merkezli, yayın merkezli, televizyon merkezli, belgesel merkezli çok şey yaptım. Fakat Allah'a dua etmiştim. Allah'ım ne kadar yoğun olursam olayım orada. Rahmetli Tuğrul İnançer Hoca için Ayşe Şasa'nın çok güzel bir tanımlaması vardı. O derdi ki bir güne bizler gibi bir kişilik hayat yaşamazdı, sığdırmazdı. Birkaç kişilik hayat yaşardı. Ben de öyle dua ettim Allah-u Alem. Dedim ki Allah'ım ne olur 24 saatin içerisinde ve üzerinde mümkünse bir zaman dilimi oluştur da ben o süreçte bir şeyleri kaleme alabileyim. Nasip oldu, lütfetti. Öncüler, büyükler, Rabbimiz ve ortaya böyle bir günlük çıktı. Kitap demiyorum özellikle. Kitaba hürmetim sebebiyle kitap demiyorum. Çünkü kitap başka bir şey. Kitap çok daha büyük emek verilen bir şey. Kayıp Aydınlanma, Frederick Starr'ın özellikle Türkistan üzerine, o bölge üzerine yazdığı hayli hacimli bir kitaptır. Mesela o kitap için 20 yıl emek vermiştir. Yani 20 yıllık bir emekle ortaya gelen bir eserdir. Evet, bu eserde de elbette gayret vardır, çaba vardır. Ama mütevazı olmak gerektir. O sebeple günlükler olarak takdim ettim.
1: Gazetecisiniz, yayıncısınız ve aslında bir yayın serüveninin içinden çıka gelen şeyler bunlar.
0: Evet.
1: Evet, tam da dediğiniz gibi zaman bereketlenmiş diyebiliriz. O gün ve anda kalabilirdi ama o coğrafyanın bugüne ve bundan sonraya ve daha fazla insana ulaşabilmesinin bir imkanı, bir mecra olmuş gibi görünüyor. Semerkand'ın özeline gelelim. Siz oraya işaret ettiğinizde sadece bir coğrafyadan mı bahsediyorsunuz? Tarihi tarafından mı, manevi tarafından mı? Orası bir nostalji mi? Orayı tecrübe etmiş biri olarak yaşamakta olan ruhunun konuştuğunu düşünüyor musunuz? Ne söylüyor?
0: Yaşamakta olan ruh dediniz. Bu o kadar büyük bir cümle ki, o kadar somut, o kadar kıymetli bir cümle ki, yaşamakta olan ruh. Yani açıkçası bu yaşamakta olan ruhu yaşatacak olan her birimiziz. Az evvel biraz da bunu söylemeye gayret ettim. Şayet o yaşayan ruhu ben görmeye çalışmazsam ve o ruhu bir şekilde, bu kitapla olur, videoyla olur, başka yollarla olur, bir şekilde mutlaka o yaşayan ruhu benim keşfetmem gerekiyor. Sadece Türkistan coğrafyasında değil, ben hamdolsun belki ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız. Kitabın açılışında da yazdığımda eksikti. Çünkü 2024'te yayınlandı bu kitap. Ve ben Kudüs, Endülüs, Semerkant'tan sonra bir de Şam'da bu seyahatleri gerçekleştirme imkanı buldum. Aslında yeryüzü haritasını tam o yaşamakta olan ruh dediğiniz ifadeyle Kudüs, Endülüs, Semerkant, Şam hattıyla, haritasıyla kendi mesleğim gereği, kendi işim gereği, daha doğrusu bunların da ötesinde ibadet mesuliyetiyle biraz da. Çünkü bütün bunlara artık ben şahidim. Aklım, gözüm, zihnim, Allah'ın lütfettiği her şey ile beraber ben artık bu haritayı görüyorum. Ve bu haritayı, bu anlam haritasını ve bu harita sadece manevi bir harita değil, sadece maddi bir harita değil. Bence bunun içerisinde sosyal harita da var, siyasi harita da var, ekonomik de var, kültürel de var. Çünkü en genel hatlarıyla ben şöyle hayretler içerisinde notlandırmıştım o seyahate çalışırken de, o kitaba, günlüklere çalışırken de. Yani en tırnak içerisinde en laik, en seküler bir zihin bile o coğrafyaya sadece böyle 900-950 binli yıllardan başlayarak insanlık tarihine bir baksa gerçekten hayretler içinde kalmıştım çalışırken, okurken, okumalar yaparken, not alırken. Bir an durdum, bütün isimleri böyle kronolojisiyle beraber yazdım. 950'li yıllarda Yusuf Hamedani Hazretlerinin, Hasan Harakani Hazretlerinin bulunduğu topraklar, coğrafyalar. 900'den 1000'e kadar, 1050-1100'e kadar bu iki kurucu sütun diyorum ben ona. O iki kurucu sütun talebeler yetiştiriyorlar. Yani düşünün, yani dünyaya en seküler gözle bakıyoruz, en laik gözle bakıyoruz. Hiçbir dini aidiyetimiz yok, önceliğimiz yok. Yusuf Hamedani ve Hasan Harakani Hazretleri bu şehirlerde

talebeler yetiştiriyorlar ve başka şehirlere vazifelendiriyorlar onları. Lütfen böyle şehirleri gözümüzün önüne getirelim ve o yıllarda, yani bugünün teknolojisi, imkanlarının %1'i bile yok. Şehirlere vazifelendiriyorlar ve sonra yıllar geçiyor. 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500. Yani o arada tabii yüzlerce isim var. Bir durdum, ya dedim ki buralarda iyi insan üretim fabrikaları kurulmuş adeta. Yani iyi insan, ahlaklı insan üretim fabrikaları kurulmuş. Buhara'dan kalkmış, Bursa'ya gelmiş. Bursa'dan kalkmış, Semerkant'a gitmiş. Kudüs'ten, Şam'dan kalkmış, Konya, Kastamonu, Bursa'ya gelmiş. Oradan bir daha Semerkant'a gitmiş bir insan. Ve bu insanlar, insan yetiştiren insanlar. Hülasası o harita sadece manevi bir harita değil, sadece bir turizm rotası değil. Bütün bunlarla beraber, hepsiyle beraber insanı inşa eden, tarihi inşa eden öncülerin halen yaşayan toprakları, hani göle maya çalma metaforu vardır ya Nasrettin hocamızın, yani o göl öyle bir maya çalmış ki insanlığa, Anadolu toprakları, Diyar-ı Rum denilen topraklar, Balkan toprakları, Afrika topraklarına, ta oralardan o ışık hala enerjisini, muhabbetini, aydınlığını, mehabetini yaymaya devam ediyor.

0: Tarihteki değerlere baktığımızda çoğunlukla diyeceğim ve belki de üzülerek aynı zamanda bir nostaljik değer, bir müzelik nesne gibi, bir anıyı çağırmaya gayret eder gibi yaklaşıyoruz. Siz burada başka bir şey söylüyorsunuz. Yani 2020'lerin dünyasındaki bir yolcu, bir seyyah olarak orayı gözlemliyorsunuz.
1: Bu söylediğiniz nokta gerçekten çok önemli. Buradan Mustafa Kara hocama hürmet ediyorum, selam ediyorum. Elinden öptürmez ama ellerinden öpüyorum müsaadesiyle. Ben Mustafa Kara hocamı şu sebeple birçok hocamdan çok ama çok ayrıca seviyorum. Süheyl Ünver'in, rahmetlinin şöyle bir ifadesi vardır. Bizim der, şifahilik diye bir belamız var der. Şifahilik. Ne demek bu? Söz olarak anlatıyoruz, uçuyor gidiyor. Mustafa Kara hocam öyle değil. Süheyl Ünver hoca gibi her şeyi ama her şeyi mümkünse bir kitabın arasına dönüştürmüş. Yani bu bir iddia olarak değil, gayret olarak ne olur algılansın. Benim de ömrüm açıkçası video üretmekle geçti. Ömrüm boyunca binlerce hamdolsun video ürettim. Binlerce de tweet atıyorum, metin yazıyorum. Çünkü öncülerin o kadar büyük gayretleri olmuş, üretimleri olmuş ki yani biz onların %1'i, %1000'i, %1000'inin izinde, tozunda ne yapabilirsek son nefesimize kadar yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu şey değil. Mustafa Kara Hoca'ya atıfta bulunmamın sebeplerinden bir tanesi de şu. Kıymetli izleyicilerimizden istirhamım, ısrarlı bir nezaketle, nezaketli bir ısrarla istirhamım şu. Seyahatlere çıkmazdan evvel çok iyi okumalar yapalım. Mekanların yaşamasının temel yolu bence bu. Yani oraya gidip elbette kendi sosyal medya hesaplarımız için güzel fotoğraflar çekelim, mutlaka çekelim. Ama mekanların nasıl yaşayabileceğini ve nasıl yaşadığını yoğun okumalar yapmadan bence tam olarak hissedemeyiz. Evet, herkes gönlüne göre, nasibine göre, gayretine göre o ne kadar canlı olup olmadığını, bu İstanbul için de böyle, Bursa için de böyle, Semerkant için de böyle, Kurtuba için de böyle, Üsküp için de, Bosna için de böyle açıkçası. Mekanlara gitmezden evvel en azından Türkiye Diyanet Vakfımızın İslam Ansiklopedisi'nde birçok mekan, birçok portreye ilişkin muhteşem metinler var. Ben acizane gittiğim birçok şehir, muhit, bölge, tanıştığım insan, okumaya çalıştığım insanla ilgili o metinleri okurken yeni kapılar açılıyor. O kapı başka bir kapıya, o kapı başka bir kapıya. Allah'ım diyorum, bizim daha yürümemiz gereken ne kadar yolculuklar varmış. Biraz da o yolun günlükleridir. Mekanlar

yaşıyor. Ama o mekanları yaşatacak olan bence bizim bakışımız, bizim gönlümüz, bizim ruhumuz. Çünkü o mekanları inşa eden ruhlar, öncüler biz onları yaşatabilelim diye cenk ettiler. Biz onları yaşatabilelim diye hem fiziki cenk hem de gönül cengi. Cüneydi Bağdadi'nin olsa gerek sulhu bitmeyen savaş der malum tasavvuf için. Son nefese kadar hiç bitmeyecek mücadele, savaş her birine ihtiram ile hürmetle.

0: okur olarak ilgi duyduğunuz türler merak konusu olabilir bir taraftan. Çünkü bir mesleğiniz bu, işiniz bu. Görüntü üretmek, metin üretmek. Bununla ilgili sürekli çalışma halindesiniz. Hayatın özel alanlarıyla da iç içe geçmiş olması pek muhtemel. Ama bir taraftan da sade okur zevki diye bir şey var. Ham, som. O zevk duruyor mu? Profesyonellik onu nasıl etkiliyor?
1: Ya duruyor, gerçekten duruyor. Ben salt bilgi dışında neredeyse bir süre kendimi her şeye kapattım. Yani bunu biraz latife olarak söylüyorum. Ben uzun süre çok yoğun şiir okumuş, kendince de her Türk gibi yazmış bir insan olarak, yoğun öykü de okumuş bir insan olarak bir süre şiir okumayı, hatta uzun bir süre şiir ve öykü okumayı bıraktım. Bu doğru değil. Ama dedim ya, biraz latife yolu söylüyorum. Dedim ki ya salt bilgi, bilgi, bilgi. Çünkü ben o salt bilgiyi hem insan olarak, hem Müslüman olarak, hem de bu dünyanın ahval ve şeraiti içerisinde yaşayan bir insan, Müslüman, Türk ve bir yayıncı olarak, bir gazeteci olarak, benim mesuliyetlerim diğer zamanlardakinden daha başka olduğuna inandığım için açıkçası dedim ki bilgi, bilgi, bilgi. Yani bugün işte yakın süre öncesine kadar malum Dünya Kupası'nda en az 7 milyon kadar biletli izleyici vardı. Biletli izleyici 7 milyon. Milyonlarca da dünyanın her yerinde izleyici vardı. Yani herhangi bir ülkeyi, Yeşil Burun Adaları adlı ülkeyi, takımı izlerken ben bir futbol yorumcusuysam, ben bir televizyon spikeriysem, Portekiz, Hollanda gibi sömürge ülkelerinin Avrupa tarihini inşa edişlerine dair bir iki bilgi notunu bir yerde gördüysem bunu paylaşmam gerekiyor. Yani Yeşil Burun Adaları bende aynı zamanda sömürge kavramıyla, ona ilişkin literal bilgilerle yol almalı. O sebeple ben bilgi diyorum her yönüyle. Bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi, hepsini meç etmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla, ama ıstırap deyince o şey der. Bu acı çekmek, kendi dünyana kapanmak değildir. Istırap der harekettir. Onun felsefesinin de merkezinde. O sebeple sorunuzu belki biraz böyle genişten alarak, sözü yorarak da cevaplamış oldum. Kusura bakmayın lütfen, ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.
0: Peki şimdi sehpanın üzerinde sizin bugünkü misafirliğinize aynı zamanda eşlik eden bazı kitaplar görüyorum. Evet. Bize onlardan biraz bahseder misiniz? Tanıtır mısınız? Hangileri arkadaşınız ve neden arkadaşınız oldu bu kitaplar?
1: Kesinlikle yakın arkadaşlarım. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap. Mesela vefat etti. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisidir. Fatih Ali Hasanay'ın. Kendisiyle hiç tanışmadım. Ama çok yakın arkadaşlarımdan birisi. Sudanlı bir insan kendisi. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap yazdı. Sudan'da dünyaya geliyor. 1963 yılında Belgrad'a tıp fakültesi okumaya gidiyor.

1963'ten 2000'li yıllara kadar Balkan coğrafyasında adım atmadığı yer kalmıyor. Fatih Ali Hasanayn isimli bir tıp insanı kendisi. Fakat az evvel söyledim ya, ıstırap ve hareket kelimeleri, büyük bir ıstırabı var Fatih Ali Hasanayn'in. O yıllarda Müslüman Kardeşler Hareketi'ne mensup ve bugünün imkanlarından yoksun. Fakat onun bir derdi var, bir davası var, bir meselesi var, bir önceliği var. Ve 60'lı yılların dünyasında Sudan gibi bir yerden, o günün Soğuk Savaş dünyasını hatırlayalım lütfen, Balkan coğrafyasına adım atıyor. 1983'te Aliye İzzet Begoviç'in Miladı Müslümani isimli arkadaşlarıyla beraber kurmuş oldukları o büyük öncü iyilik hareketi yargılandığı için, onları savunmak için hukuk ordusu grubu kuruyor. Ordu dediğime bakmayın, birkaç kişi. Ama o ordu o kadar büyük işler yapıyor ki, Çekçe, Romence, Macarca, Bulgarca Kur'an-ı Kerim mealleri yayınlıyor. Bütün o ülkelerde bunları istasyon istasyon, tren istasyonlarında polislerin kovalamacaları arasında dağıtıyor. Yüzlerce ve binlerce insanın ihtida etmesine sebep oluyor. O bölgedeki binlerce gencin ismi, çocuğun ismi bugün Fatih ise, Muhammed ise, Ahmet ise, bunu Fatih Ali Hasanayn'in gayretlerine borçluyuz. Ve Bosna soykırımında, Bosna Savaşı'nda Fatih Ali Hasanayn, Bosna davasını, o mücadeleye en büyük yardımları yapan isimlerden birisi oluyor. Ve yakın bir süre öncesinde İstanbul'da tedavi gördüğü sırada hayata veda ediyor. Eyüp Haziresi'nde bugün kabri. Bunu şunun için anlattım. Hiç kimse Fatih Ali Hasanayn adını neredeyse bilmediğini ben fark ettim. Yayın dünyasının çok yakından tanıdığı, bildiği bir isim. Elbette ismini vermeyeceğim. Çok yakın bir dostum. Çok çok kıymetli bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Ben Fatih Ali Hasanayn'i vefatıyla tanımadım elbette. Evvelinde de tanıyor idim. Fakat bir türlü ziyaret edemedim. Bu benim çok büyük bir mahcubiyetimdir kendisine. Saadettin Acar hocam kaç kez gidelim demesine rağmen. Vefat ettiği haberini aldığım andan itibaren Zeynep Hanım, Allah şahit, kamu da şahittir yani buna. Dedim ki ya ben bu borcumun binde birini, yüzde birini ödemeye gayret edeceğim. Onlarca kez Fatih Ali Hasanayn yayınları yaptım, programları yaptım, metinleri yazdım, videoları yaptım. Mesela bir videomuz hamdolsun vefat videosuydu, röportajlarla beraber 800 bin kişi görüntülemiş. Şükrettim Allah'a. Sonra oturdum özel yayın yaptım, dostlarını çağırdım. Sözü yormuş olmayayım. Bütün bu gayretleri ortaya koyan insanı bize kimse anlatmamış. Aliye İzzet Begoviç'i biz her yerde duyuyoruz ismen. Fakat Aliye'nin yol arkadaşını, hatta bu pek bilinmez, Aliye İzzet Begoviç'in yerine, onun makamında bir süre cumhurbaşkanlığı bile yapan bir isim olan Fatih Ali Hasanayn'i kimse anlatmadığı için ben de kendimce anlatmaya gayret ettim. Benim en önemli yol arkadaşlarımdan birisidir. Az evvel ismi geçti, Nureddin Topçu. Nureddin Topçu, üzerinden ne kadar yıllar geçerse geçsin, Mehmet Akif gibi, Babanzade Ahmet Naim gibi, gerçekten de hem ahlaklarıyla hem karakterleriyle hem de yetiştirdikleri insanlarla bence istifade etmemiz gereken öncülerden bir tanesidir. Çağdaş dediniz, Gökhan Ergür, Gökhan Ergür kardeşimi çok seviyorum ben. Gökhan Ergür'ü birçok yönüyle, ahlaken, duruşuyla, metniyle, sosyal medyadaki varlığıyla, her yönüyle tertemiz bir zihin. Gökhan Ergür, bakın şimdi böyle ince bir latife olsun, hani derler ya, reçete yazsa bile okurum diye. Gökhan Ergür reçete de yazıyor mübarek. Kendisi bir hekim, bir tıp hekimi aynı zamanda, bir ruh hekimi. Gökhan Ergür'ün Halden Anlamak kitabı değil sadece, diğer bütün kitaplarını da öneriyorum. Bakın, dünyaya bakış açınız ne olursa olsun, benim her yerde anlattığım, mutlaka ama mutlaka okunmalı diye düşündüğüm başucu kitaplarından bir tanesi, referans kitaplarından bir tanesi, çok kıymetli Taha Kılınç'ın Dil ve İşgal isimli kitabı. Bunu böyle anlattıktan sonra diyorum ki ya bu kitapta kitaptan daha önemli olan kitabın dipnotları. Kitabın dipnotları neredeyse kitaptan daha önemli. Çünkü burada şunu görüyoruz, ıstırapla, acıyla hem de şunu görüyoruz bu kitabın dipnotlarını okuduğumuzda. Siyonizmin ta 1870'lerden başlayarak, 1880'lerden başlayarak ki modern İbranice

düşüncenin kurucusudur. Elezir ben Yahuda onu anlatır normalde. Fakat Siyonistlerin bugünün karanlık dünyasını nasıl inşa ettiklerini ta 1880'li yıllardan bugüne nasıl bir küresel organizma hem de sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik organizma kurduklarını anlatan referans bir eserdir Dil ve İşgal. Son bir öneri de olsun ilgilisi için. Bugün verilen en büyük mücadelesinin ben anlatı inşası, anlatı mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Anlatının krizi Güney Kore ve Almanya hattında yaşayan önemli bir zihin olduğuna inandığım Chulhan'ın Anlatının Krizi isimli eseridir efendim.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermelidir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Handi Kredi.
0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

0: Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.
1: Güzelliğin umpar etmez, güzelliğin umpar etmez. Bu bendeki aşk olmasa.
0: Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.

0: Harika şut ve gol!
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve de 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında özel kuvvetlere sızmış bir grup terörist Erdoğan'a suikast için Marmaris'teydi. O hainleri helikopterle taşıyan firari FETÖ'cü 10 yıl sonra Afyon Karahisar'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Bu önemli operasyona ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı tabii. İçişleri Bakanı Çiftçi de açıklamalar yaptı. Şimdi detayları 24 muhabiri Yağmur Yıldız aktaracak. Hemen Yağmur'a dönelim. Yağmur, merhaba. Nedir notların?
1: Sevgili Büşra Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikastiminde yer alan sizin de ifade ettiğiniz FETÖ'cü terörist yakalandı. Yakalanmasına ilişkin yeni detaylar var. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Hemen aktaralım dilerseniz. Özellikle Afyonkarahisar'da yakalandığını biliyoruz. Bu operasyona ilişkin özel bir ekip kuruldu. Ve ekipte özellikle şehir içi kameralarda yüz tanıma sisteminin etkili olduğunu biliyoruz. Ayrıntıları birazdan aktaracağız ama önce kameralar yakalandı. Ardından bu eşkalin olası bir şüpheli olduğu değerlendirildi. Hemen hem MIT devreye girdi hem de emniyet devreye girdi. Kırmızı bültenle de arandığını biliyoruz İçişleri Bakanlığı tarafından. Dolayısıyla kapsamlı geniş bir operasyon düzenlendi. İlk olarak bir otele sahte bir kimlikle kayıt yaptırdığı ve bereyle yüzünü kapattığı şeklinde bir bilgi alındı. Bu otelde düzenlenen toplantının ardından izi sürüldü ve o adımlar kendisinin hücre evine götürdü ve böylece terörist o noktada kıskıvrak yakalanmış oldu. Ancak hücre evine ilişkin detaylar oldukça dikkat çekici. Öncelikle şunu ifade edelim. Ne elektrik ne de suyun olduğu bir ev. En temel gereksinim unsurları yok ama bunun yanı sıra çok yüklü miktarda ziynet eşyası var. 6 milyonluk ziynet eşyası ele geçiriliyor. Suyun ve elektriğin bile olmadığı bir evde. Bunun yanı sıra yine altınlar, dövizler. Sadece bu değil, değerli eşyalar değil, aynı zamanda uyuşturucu da ele geçiriliyor o hücre evinde ve elbette örgüte ait çok sayıda döküman içeren dijital materyaller ki emniyet tarafından o materyallere de el konuldu. Elbette örgüte dair çok daha fazla ayrıntının

0: içerdiği o dijital materyallerde didik didik emniyet güçleri tarafından incelenecek. Tabi baktığımızda çok kapsamlı geniş bir operasyon olduğunu ifade edebiliriz. Çok sayıda sahte kimlik düzenlediği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra çok farklı sayıda operatör şirketlerine ait hat kullandığı ortaya çıktı. Yine kostümler ve zaman zaman kendi imajını da tipini de değiştirdiği kameralara yansıyan görüntüler arasındaydı. Kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi ve Afyonkarahisar'da düğmeye basıldı. Oteldeki toplantının ardından şu an ekrana gelen görüntüde yer alan işte bu hücre evinde yakalandı. Ama bir kez daha ifade edelim, çok sayıda ziynet eşyasının bulunduğu o hücre evinde elektriği bir yana koyacak olursak su bile olmadan, hijyen koşullarının bulunmadığı bir ortamda sadece bir adeta böcek gibi saklanarak yaşadığını ifade etmekte var bu teröristin. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuya ilişkin bir paylaşımı oldu ve yaptığı açıklamada adım adım takip edilen hainin kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış ve tüm maskeleri düşmüştür ifadesini kullandı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Tabii bu operasyonun yürütülmesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da çok önemli bir payı oldu. MIT'in yüz tanıma sistemi sayesinde bu terörist aslında ele geçirilmiş, yakalanmış oldu. Peki MIT'in yüz tanıma sistemi nasıl bir yol izledi haberimizde.
1: MIT'in yüz tanıma sistemi firari FETÖ'cüyü ele verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan terörist yakalandı. 4 aylık teknik takip hücre evine uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında suikast girişiminde bulunan timde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Operasyonun en kritik aşamasında MIT'in yüz tanıma sistemi devreye girdi. 14 Mart'ta Anıt Park civarındaki güvenlik kamerasına yansıyan kişinin %77 benzerlikle Karatepe olduğu tespit edildi ve terörist yakın takibi alındı. Firari terörist yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez takıldı. Saç ve sakalını farklı şekillerde kestiren, şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe'nin izi teknik takiple saklandığı hücre evine kadar sürüldü. MIT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla FETÖ'cü terörist yakalanarak gözaltına alındı.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor efendim. Mecliste siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımlar süreçte yeni bir aşamaya geçecek.
3: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
1: Mecliste gözler terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yasal düzenlemeye çevrildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin partilerin ortak imzasıyla meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve ilgili kurumların atacağı adımlar bu metinle netleşecek. Amaç süreci kurumlar arası koordinasyonla ve meclis denetiminde yürütmek.
3: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecek.
1: Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri sürecin takvimi olacak. Kulislere göre düzenleme ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra sınırlı bir süre için uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve hukuki işlemlerin nasıl yürüyeceği belirlenecek.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya tam destek çağrısı yapan Bahçeli, sürecin siyaset üssü görülmesi gerektiğini söyledi. Enerji güvenliğine de değinen.

0: Bahçeli, enerji sadece bir kaynak değil, barışın anahtarıdır ifadelerini kullandı.
1: Çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkati çekti.
2: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Süreci bin yıllık kardeşliği geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikadan geri dönüş olmayacağını ifade etti.
2: Terörsüz Türkiye, Batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimiz geleni yapacağız.
1: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefiyle yeni döneme yön verdiğini belirtti.
2: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
0: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz döneminde de çalışmalarına ara vermiyor efendim. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi yer alıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan kanun teklifinde de sona gelindi. İşte meclisin yeni haftadaki yoğun gündemi.
1: Mecliste yaz dönemi mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi bulunuyor. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik teklifle 18 yaş altındaki suçlulara uygulanan cezaların üst sınırı artırılacak. Düzenlemeye göre 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla yükseltilecek. Teklifle ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Meclisin bir diğer önemli gündem başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenleme. 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine son şekil veriliyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanlığına sunulması, yasallaşma sürecinin ise meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan TBMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını da araştırmayı sürdürüyor. Araştırma komisyonunun bu haftaki toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilileri sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek.
0: Etti Meskut Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edinilen bilgilere göre dosyada belediyedeki bazı ihaleler, imar ve ruhsat işlemleriyle otopark kiralamaları mercek altında. Usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları savcılık tarafından inceleniyor. Operasyon kapsamında 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler hakkındaki adli süreç netleşecek. Dosyada çok sayıda suçlama başlığı bulunuyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Gözler şimdi Ankara Batı Adliyesi'ndeki ifade ve karar sürecine çevrildi. Tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye iştiraki Kent AŞ'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon lira rüşveti biliyordu iddiası için ne kadar kazandı?

0: elde edildiğini bilmiyorum dedi. Dede Taş, ruhsat karşılığı 10 milyon lira rüşvet talep edilmesine ise dedikodu diye geçiştirdi. İşte Dede Taş'ın o savcılık ifadesi haberimizde.
1: Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı.
2: Sinem Başkanımıza teşekkür ederiz.
1: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından savcılık ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. MASAK raporlarına yansıyan tespitlere göre belediye iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandı. 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldı. Rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ifadesinde ise dikkat çeken kabuller ve çelişkiler yer aldı. Dedetaş emniyet ifadesinde Kent AŞ'nin sözleşmelerden ne kadar kazanç sağladığını bilmediğini söylemişti. Savcılık sorgusunda ise şirket gelirlerini defalarca sorduğunu kabul ederek Kent AŞ'nin gelir ve gider durumunu aslında hakimdim beyanında bulundu. Sorumluluğu Genel Müdür Nazım Akkoyunlu'ya yükleyen Dedetaş usulsüzlük fark etmediğini savundu. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de iskan ruhsatları karşılığı istenen menfaatler oldu. Bir şüphelinin ruhsat bedelleri Başkan Dedetaş'a danışılarak belirleniyordu. Bir dosya için 10 milyon lira talep edildi iddiasına yanıt veren Dedetaş, suçlamaları iftira olarak niteledi. Konudan haberdar olmadığını öne sürdü.
3: Başkanımız ve ekibi her zaman Üsküdar'da yanımızda.
1: Belediye yetkililerinin müteahhitlerden para topladığı yönündeki uyarıları dedikodu olarak gördüğünü söyleyen Dedetaş, yetkisi olmadığı halde Nazım Akkoyunlu'nun başkan yardımcısı sıfatıyla tanıtılmasını ve protokolde bu isimlikle oturtulmasına ise idari bir hata olarak kabul ediyorum sözleriyle açıkladı. Depreme aykırı yapılara iskan verildiği iddialarının da yer aldığı geniş kapsamlı soruşturmada şüphelilerin cezai sorumlulukları yargılama sonucunda netleşecek.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin tutuklanmıştı. İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda daire başkanlığına yönelik rüşvet soruşturması da tamamlandı. İddianamede İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerin tek bir organizasyon tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı.
1: İBB'deki milyonluk ihalelerde sahte rekabet oyunu ortaya çıktı. Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı belgelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin rüşvet soruşturması tamamlandı. Soruşturma İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nı kapsıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihalet ve rüşvet skandalı iddianameye girdi. Aralarında İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu şüpheliler hakkında ağır cezalar isteniyor. İddianameye göre Yeni Fikir Eğitim Tasarım, GSM Medya ve Hızır Sağlık gibi birbirleriyle bağlantılı şirketler adrese teslim ihaleleri sistematik olarak kazandı. İhale komisyonundaki bazı kamu görevlilerinin kağıt üzerinde rekabet var gibi göstererek bu şirket farklı isimlerle ihalelere girmesine göz yumduğu belirlendi. MASAK incelemeleri dudak uçuklatan rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Beylikdüzü Belediyesi'nden ihaleyi alan Fikri Murat Demir'in şirket hesabından çıkan paraların aracı şahıslar ve daire başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can üzerinden toplanarak otomotiv şirketine aktarıldığı tespit edildi. Bu transferin hemen ertesi günü ise Taner Çetin'in lüks marka aracını teslim aldığı anlaşıldı. Taner Çetin'in eşi, birinci derece yakınları, asistanı Arzu Can ve asistanının eşi Savaş Can'ın hesapları ihaleyi kazanan şirket sahipleri ve çalışanları tarafından yüz binlerce liralık karşılıksız transfer yapıldığı kayıtlara geçti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. İBB halkla

0: İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün 2023 yılındaki 6.7 milyon liralık eğitim ihalesinde şartnameye özel maddeler eklendi. Yüz yüze ve online eğitim ayrımları belirsiz bırakılarak gerçek maliyet gizlendi. İhale sonrası maliyeti yüksek yüz yüze eğitimler kağıt üzerinde online eğitime kaydırılarak yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandı. Rüşvet trafiğinde ise dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Şirket çalışanı Serkan Gürsoy'un hesaptan 159 farklı işlemde toplam 8.7 milyon liraya aşkın nakit para çektiği ve paraların torbalarla taşındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddianamenin kilit isimleri İBB Daire Başkanı Taner Çetin, firma sahibi Fikri Murat Demir ve asistan Arzu Can hakkında yargı süreci başladı. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, kamu zararına dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan 3 şüpheli için 14'er yıldan 36'şar yıla kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.
1: Günlerdir yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele var efendim. Yeşil Vatan için ekipler sahada aralıksız çalışıyor. Yangınlara ilişkin son durum hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yumaklı 3 ayrı noktada çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın, Çine, Balıkesir, Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını aktardı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı yangın riskinin hala devam ettiğini belirtti. Buna karşı vatandaşı uyardı. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak ifadelerini kullandı. Ayrıca yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım ikazında bulundu. Washington-Tahran gerilimi sürerken Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki vatandaşları için güvenlik uyarısında bulunmuştu efendim. Sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata varıldığını savundu. Saldırı planını iptal ettiğini duyurdu. Buna göre söz konusu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını içeriyor. İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini de kapsıyor. Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim dedi. Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi bekleniyordu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu. Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyük elçiliklerine seslenmişti. Trump'ın açıklamasının aksine Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan haberlerde saldırıya işaret etti. CBS News, Washington'la Tel Aviv'in İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını iddia etti. Bugüne kadarki en sert ortak bombardıman planlarından biri üzerinde çalıştığını öne sürdü. Wall Street Journal ise operasyonun birkaç gün sürebileceğini belirtti. Washington Post ise ABD'li bir komutanın bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti. İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulundu. İran'da da Washington'un muhtemel adımlarına karşı hazırlıklı oldukları mesajı vardı. İran Cumhurbaşkanı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin karşılaşabileceği en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. Ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı birçok mevkidaşıyla bölgedeki son durumu ele almak için telefon görüşmesi yaptı efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapılan görüşmede Fidan kalıcı barış vurgusu yaptı. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti. İranlı bakan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'la da bölgedeki durumu görüştü. Arakçı görüşmede ülkesinin ulusal egemenliği

ve toprak bütünlüğünü sağlamak için hazır olduğunu belirtti. Her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin maceracılıktan doğacak sonuçlardan sorumlu olacağının altını çizdi. Arakçı ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir de bölgesel meseleler hakkında görüştü. Telefon görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı

0: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik yeni gelişmeler yaşanmasına rağmen İsrail saldırıları altında olan Gazze'de pek çok sivil hedef alındı. Son saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli şehit oldu. Temmuz ayında ise 152 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
1: Saldırılar ateşkese rağmen sürdü, yine siviller hedef alındı. Gazze'de şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'ndeki sivillerin toplandığı bir alanı bombaladı. Hay er-Reis mahallesinde bir eve saldırı düzenlendi. Gazali bölgesinde bir grup Filistinli hedef alındı. Deir el-Belah kentinin doğu girişine İHA saldırısı düzenlendi. Şehridvan mahallesinde 3. caddede bulunan Ahmet Eczanesi çevresinde bir grup Filistinli hedef alındı. İsrail'in hava saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu. Birçok kişi yaralandı. Temmuz ayında en az 152 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu yılbaşından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesiyle ateşkesin ikinci aşamasında yeni bir adım atıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı. Saldırıların gölgesinde Hamas ve İslami Cihat'tan yeni bir çağrı vardı. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarını durdurması, bölgeden tamamen çekilmesi talep edildi. Gazze'nin yönetimi için oluşturulan ulusal komitenin göreve başlaması çağrısında bulunuldu. Gazze sakinleri İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistinliler planın kalıcı ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına zemin hazırlanmasını umut ediyor.
2: Biz onurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu toprak bizim toprağımız ve burada yaşama hakkımız var.
1: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler de Batı Şeria'da Filistinlilere zulmediyor. İşgalci Yahudiler Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir çiftçiyle eşine saldırdı. Çiftçi İsam Rıdvan sol bacağından, eşi ise sol kolundan yaralandı. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ise Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiler. Bir eve saldırı düzenlediler.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde bir fast food restoranında silahlı saldırı meydana geldi. En az 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı saldırıda şüpheli de öldü. Saldırı Twin Falls kentinde bir hamburger restoranının çevresinde meydana geldi. Saldırgan yarı otomatik tüfekle restorana girdi, etrafa ateş açmaya başladı. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Saldırgan daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdi. Bölgedeki sokağa çıkma yasağı karar verildi. Karar daha sonra kaldırıldı. Yollar yeniden açıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Şüphelinin kimliği ve saldırı motifi araştırılıyor. Peru'da düzenlenen bir gezi uçuşu felaketle son buldu. Tarihi Nazca çizgilerini havadan görmek isteyen turistleri taşıyan uçak kırsal alana düştü. 11 yolcu ve 2 mürettebattan kurtulan olmadı. Uçak başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalandı. 11 turist ve 2 mürettebat taşıyordu. Uçak Nazca kırsalına düştü. Kazada kurtulan olmadı. 13 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla Sivil Havacılık Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. 2022'de bir uçağın düşmesi sonucu aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalı'nın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ekim 2010'da bir uçak Nazca çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüştü ve o kazada da 4 İngiliz turistle 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan büyük göç krizinde on binlerce düzensiz göçmen Fas'a geri döndü. Hükümet önlemleri artırırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump krizi köpürtüyor.
1: Yüzerek geçtiler, bariyerleri aştılar. Ceuta kenti Fas'ın Fenidek kıyılarından başlayan devasa bir göç dalgasıyla çalkalandı. Kitlesel göç hareketi büyük ölçüde sona erdi. On binlerce göçmenin geçtiği

0: İlkent'ten Fas'a geri dönüşler sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69.500'ünün Fas'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Ölü sayısının ise 65'i aştığı bildirildi. Ulusal polis, yerel polis ve askeri birlikler kalan göçmenlere Fas'a geri dönmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapıyor. Polis, Fas'a gönüllü dönmek istemeyen göçmenleri tespit etmek için önlemleri de artırdı. Hükümet, göçmenlerin geçişini engellemek için denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu. Ekipler göçmenleri geri dönüş için Taracal sınır kapısına yönlendiriyor. Yaşanan zorlu sürece Norveç'ten de destek geldi. Norveç gelişmelere ilişkin İspanya'nın uyguladığı adımları desteklediklerini belirtti. Bu zorlu durumda İspanya'nın yanındayız ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan göçmen krizini sert sözlerle eleştirdi. Trump, İspanya'daki felaketi izledim. Yüz binlerce insanın bir ülkeyi işgal etmesi gibiydi dedi. Eğer Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanmazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda ABD'de yaşanacak ifadelerini kullandı. Uzmanlar Trump'ın yaklaşan ara seçimler öncesinde seçmen tabanını etkilemek için Avrupa'daki sınır krizini köpürttüğüne dikkat çekiyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Türk medya dirençli şehirler zirvesinde konuşan Bakan Kurum'un gündeminde Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması da vardı efendim. Sözde deprem yardımı için toplanan paraların akıbetinin hesabının devletin soracağına özellikle vurgu yaptı.
2: Çok geçmiş olsun.
3: Allah razı olsun.
2: Geçmiş olsun.
3: Allah. Hiçbir şeyimiz kalmadı.
2: Böyle kaza bela bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Hepsini gideriz. Hiç merak etme. Hep beraber hepsini gideriz.
3: Allah razı olsun.
2: Çok geçmiş olsun.
4: Devlet nerede dediler, başarısız olmamızı istediler. Ama biz bunlara kulaklarımızı tıkadık ve karınca gibi çalıştık dedi. Bakan Kurum Türk medya ailesinin sorularını büyük bir içtenlikle cevapladı.
5: Enkaz başına gittiğimde şunu gördüm. Devletimiz var olsun dediler. Devlet... Evet, müddettir kavramı vardır bizde biliyorsunuz. O ilk gün enkazların kaldırılmaya başlandığı o ilk saatlerde bile vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık. Aslında biz bir emaneti üstlendik. Efendim devlet nerede diyenler oldu, bu işler... Yapılacak mı diye soranlar oldu, bu enkazın altından kalkamazlar diyenler oldu. Aslında buradaki başarısızlığı bekleyenler oldu. Biz kulaklarımızı kapattık ve hep birlikte Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle, kardeşlerimize el ele verdik. Ve aslında inşası dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin şehircilikte yeni model Kahramanmaraş modeli oturumunda konuştu. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter'in sorularını yanıtladı.
5: Büyük bir motivasyonla saatte 23, günde 550 konut üreterek... Dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Çünkü biz bunu tek başımıza yapamazdık. Maraşlı hemşerilerimizle yaptık. Hataylı kardeşlerimizle yaptık. Adıyamanlı yine kardeşlerimizle bu başarıyı hep birlikte 11 ille beraber elde ettik ve...
4: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması da Bakan Kurum'a sorulan sorular arasındaydı. Devlet, milletin emanetinin nereye gittiğinin hesabını soracaktır dedi.
5: Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? O milletin zor zamanlarında ya ben kumbarasından para gönderen çocuğu biliyorum ya. O milletimizin emanetleriyle ilgili... Adli süreç işleyecek, hukuki süreç işleyecek ve milletimizin emanetini de devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
4: Bakan Kurum kendilerini ziyaret eden belediye başkanlarının eleştiriler aldığını ancak tüm eleştirilere kulak tıkayarak iyi niyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
5: İktidarı, muhalefeti, bütün belediye başkanlarımız burada. Yani vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz onu yapmaya çalıştık. Kentsel dönüşümde de bakışımız bu. Yani istiyoruz ki el birliğiyle dönüştürelim. Dertlenen, yapmak isteyen, bu konuda sorumluluk almak isteyene kapımızı açıyoruz. Her ne kadar bize gelen belediye başkanlarıyla ilgili bizi ziyarete geldiklerinde eleştiri alsalar da biz iyi niyetle çalışacağız. İyi niyetle bu mücadeleyi yapacağız.
4: Bakan kurumun programı bununla sınırlı değildi. Bakan kurum Kahramanmaraş Kent Meydanı ile çarşı açılışı, Toptancılar Sitesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı. Vatandaşa müjdeli bir haberi vardı bakan kurumun.
6: Yeni bir kampanya daha başlatıyoruz ve yaklaşık 4500 sosyal konutu Kahramanmaraş'a kazandırıyoruz. Ev sahibi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olması için bu projeyi de kararlılıkla hayata geçireceğiz.
7: Bir şehrin yeniden ayağa kalkması yalnızca yükselen binalarla değil, yeniden dolup taşan sokaklarla, açılan dükkanlarla, insan sesiyle yankılanan çarşılarla mümkün. Depremin hemen ardından sessizliğe bürünen çarşılar, meydanlar bir kez daha vatandaşla, esnafla buluştu.
6: Kent meydanımız ve çarşımız, burası Kahramanmaraş'ın kalbi. Hemen arkamızda valiliğimiz var. Bu alanda 116 ticari birimi şehrimize kazandırdık ve bu sayı şu demek: sabah yeniden açılacak kepenk demek, bereketle dolacak tezgah demek ve alın terini helal kazanca çevirecek yine esnafımız demek.
4: Bakan kurum Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili de bilgi verdi. Vatandaşa seslendi, müsterih olun dedi.
6: Antalya, Muğla, Balıkesir ve Mersin'deki yangınlarda toplam ağır hasarlı ve yıkık olmak üzere 68 bağımsız bölümün tespitini yaptık. Müsterih olun. Hiç ama hiç üzülmeyin. Dün yangınlardan, depremlerden sonra nasıl şehirlerimizi ayağa kaldırdıysak, nasıl bir yılda yuvalarımızı yaptıysak, yine geçtiğimiz yıl bu zamanlar afetlerden etkilenen işte Ödemiş'te, Sındırgı'da, Karabük'te teslimlerimize başladıysak, yangından zarar gören tüm vatandaşlarımız için de aynı şekilde yuvalarımızı yapacağız. Unutmayın, devletimiz daima yanınızdadır. Milletimiz de sizlerle beraberdir.
1: İstanbul Havalimanı 1 Ağustos 2026 tarihinde 289.260 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.
8: İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru geldi. Günlük 289.260 yolcuyla rekor kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 1 Ağustos'ta 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı dedi. İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu ifadelerini kullandı.
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakimlik aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan da var. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca

0: yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında oyun havası tartışması yaşandı efendim. Tartışma büyüdü, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Olay İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda meydana geldi. İlk başta her şey normal gidiyordu ancak çalınan bir oyun havası ortalığı karıştırdı. Bir taraf oyun havasını beğenmezken bir diğer tarafsa çalınmasını istedi. Anlaşma sağlanamadı ve iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü, bıçaklar çekildi. Düğünde büyük bir korku ve panik yaşandı. Arbede sırasında 3 kişi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Bahçeli Evler'de meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. D100 karayolunda hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev aldı. Faciadan dönülen olayda 2 kişi yaralandı.
1: Hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev topuna döndü. O korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi. Olay sabaha karşı İstanbul Bahçeli Evler D100 karayolu Küçükçekmece istikametinde gerçekleşti. Seyir halindeki otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Mersin'de bir apartmanın güvenlik kamerasına kan donduran görüntüler yansıdı sevgili izleyenler. Bir otomobil sürücüsü çarptığı motosikletin üzerinden arabasının kaputuna düşen çocuğu hızla yere indiriyor. Ardından yerde yaralı halde yatan iki kişiyi ezerek yoluna devam ediyor. Yardım etmek yerine kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
2: Önce çarptı, ardından kaputun üzerine düşen çocuğu soğukkanlılıkla yere indirdi. Yerde yatan diğer yaralıları ezerek yoluna devam etti. Kan donduran görüntüler Mersin'den. Görüntüde otomobilin ani manevrayla sola dönüş yaptığı esnada karşıdan bir motosikletin geldiği görülüyor. Otomobil hızını kesmiyor ve motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiden ikisi yola savruluyor. Bir çocuksa otomobilin kaputuna düşüyor. Araçtan inen sürücü kaputtaki çocuğu indiriyor. Ardından yeniden direksiyon başına geçiyor. Trafik magandası otomobiliyle yerde yatan iki yaralının ise üzerinden geçiyor ve olay yerinden kaçıyor. Olayı fark edip yaralıların yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan biri çocuk, 3 kişi ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
0: Hatay'da düğüne havaya atılan havai fişeklerden çıktığı düşünülen yangında otluk alandan yükselen alevler düğün salonunun çatısına da sıçradı. O esnada düğün devam ediyordu ancak korku ve panik yerine davetliler halay sırasını hiç bozmadan eğlenmeye devam etti. Bir tarafta alevler, bir diğer tarafta davul ve zurnanın hiç susmaması dikkat çekti.
2: Davul ve zurna çalmaya devam ediyor. Halay sırası hiç bozulmuyor. Alevler düğün salonuna doğru hızla ilerlerken kalabalık yangına aldırış etmeden halay çekmeye devam ediyor. Bu görüntüler Hatay'dan. Müzik Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir düğün salonunun yanındaki boş arazideki otluk alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ise düğünde kullanılan havai fişekler olduğu tahmin ediliyor. Çıkan yangında alevler düğün salonunun çatısına doğru hızla yayıldı. Alev ve duman

0: Gökyüzüne yükselirken davetliler korku ve panik yaşamak yerine halay çekmeye devam etti. Neyse ki olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
1: Kimseye bir zarar gelmedi. Yani emniyet güçleri de buradaydı. Onlar da bir tutanak tuttular ama hava yüksekten çıktığı tahmin ediliyor. Düğünde bir hava yüksek attırmıştı. Ortada da biraz rüzgar vardı, ağaçlık bölüm. Yani çalışmalar devam ediyor şu an.
0: Bir tarafta yangın paniği yaşanırken diğer tarafta çekilen halay da kameraya böyle yansıdı.
2: Kocaeli Hasan Gemici Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda 24 ülkeden 433 sporcu madalya mücadelesi verirken turnuvayla kentin spor, kültür ve doğayı bir araya getiren vizyonu öne çıktı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençliğin başkenti olarak tanımlamıştı. Kocaeli spor alanında vizyon projelere imza atmayı sürdürüyor. Kent uluslararası bir spor organizasyonuna da ev sahipliği yaptı. Kocaeli sualtı hokeyi gençler dünya şampiyonasının ardından şimdi de Hasan Gemici Gazanfer Bilge uluslararası güreş turnuvasına ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güreş turnuvasında 24 ülkeden 433 sporcu madalya mücadelesi verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin spor, kültür ve doğayı bir araya getiren vizyonuna değindi. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.
3: 100'ün üzerinde uluslararası organizasyon yapıldı. Sadece ulusal değil, uluslararası organizasyon yapıldı. Sporun birçok branşında bu organizasyonlar yapıldı. Biz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda her zaman istekli olduk.
0: Turnuvayı takip edenler arasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de vardı.
4: Sağlam temeller atıyoruz burada. Hem federasyon olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak.
5: Büyük güreş organizasyonlarının yapılması çok önemli. Çok değerli, kıymetli buluyoruz. Zaten katılımda da çok iyi sporcular var.
0: Kırkpınar baş pehlivanları Ahmet Taşçı ve Recep Kara da Kocaeli'nin spor şehri kimliğine dikkat çekti.
6: Gazanfer Bilge'nin rahmetli, Hasan Gemici'nin rahmetli, onların adına böyle bir organizasyon yapılmasından son derece mutluyum.
7: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne geçen yıl Binder takımı kuruldu. Serbest güreş takımı kuruldu. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda 10 sikletin 5'i de Kocaeli Büyükşehir'dendi.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir olacak efendim. 9 gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Nevşehir, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferiyle kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek.
0: Gökyüzü balonlarla süslenecek, Nevşehir kültür, sanat ve gastronomiyle renklenecek. Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar uzanan köklü geçmişi, peribacaları ve yeraltı şehirleriyle dünyanın en özel destinasyonları arasında yer alan Nevşehir, 1-9 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olacak. Festival kapsamında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'nde 25'i özel şekilde olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek Night Glow gösterileri ise yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz görsel şölen yaşatacak.
8: Kültür Yolu Festivali Nevşehir'e çok güzel hem hatıralar bırakacak hem de ekonomik anlamda da önemli bir değer katacağını düşünüyoruz.
0: Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 43 lezzet noktası kentin köklü gastronomi kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Festival boyunca seçkide yer alan restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler Kapadokya mutfağının en özel tatlarını misafirlerine sunacak.
9: Bu sene Nevşehir 4. kez ev sahiplikle yapacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ve bu yılki 12. durağımız. Yine biz dolu dolu etkinliklerle Nevşehir'le buluşmaya hazırlanıyoruz. Konserlerden sergilere, atölye çalışmalarından söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye kadar kültür sanatın pek çok dalında işler, etkinlikler vatandaşlarımızla buluşacak.
0: Nevşehir'de festival akşamları Göreme Festival alanında düzenlenecek konserlerle renklenecek. Festival boyunca Nevşehir sergiler, atölyeler ve çocuk etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
2: Efendim, İstanbul'da müzik maratonu başladı. 5. İstanbul Festivali'nin ilk gecesinde Motive ve dünyaca ünlü rapçi Central Cee sahne aldı. Binlerce müzikseverin doldurduğu festival alanında renkli görüntüler oluştu.
10: 5. İstanbul Festivali ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival Motive ve Central Cee konserleriyle başladı. İstanbul Festivali ilk gününde büyük bir ilgiyle açıldı. Motive performansıyla festivalin açılışına damga vurdu. Festivalin ilk gününde sanatçılar yüksek tempolu sahne performansıyla İstanbul Festivali'ni coşturarak adeta yıkıp geçti.

0: Festival kapsamında 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşacak. 4 Ağustos'ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç sürpriz konukları ile birlikte müzikseverlerle buluşacak. 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta Manga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesinde olacak.
1: Evet, Trabzon'da 25 yıl önce henüz 18 yaşındayken hayatlarını birleştiren Algan çifti o dönem istedikleri düğünü yapamadılar. Aradan yıllar geçti ancak çiftin içinde yarım kalan düğün hayali hiç bitmedi. Çift evliliklerinin 25. yılında hayallerini gerçeğe dönüştürdü efendim. Sevdikleriyle birlikte şarkılar, türküler ve horonlar eşliğinde nikah tazeleyen çift unutulmaz anlar yaşadı. Bakalım.
2: Evlilik yıl dönümlerinde tekrar evlendiler. 25 yıl sonra düğün heyecanı yaşadılar. Trabzon'da yaşayan Nurgül ve Eser Algan çifti 25 yıl önce henüz 18 yaşındayken hayatlarını birleştirdi. Çift o dönemin ekonomik ve sosyal şartları nedeniyle hayalini kurdukları düğünü yapamadılar. Ancak o gün birbirlerine bir söz verdiler ve bir hayal kurdular.
3: Sevdiklerimizle beraber bu evlilik yıl dönümümüzü kutlamak istedik. Buraya gelemeyen bir sürü arkadaşımız var. Onları da 30'a ya da 41. yıla bekliyorum. İnşallah. Çıtayı biraz daha yükselteceğiz.
2: Çift evliliklerinin 25. yılında kurdukları hayali gerçekleştirdi. Horonlar, şarkılar ve türküler eşliğinde düğün yaptılar. Her şey onların yıllar önce istediği gibiydi. Sevdikleri Algan çifti için yeniden bir araya geldi. Aradan tam 25 yıl geçmesine rağmen.
3: Bir saat sürdü düğünümüz. Akabinde 100 kişi geldi düğünümüze. 500-600 kişi gelecek iken.
2: İlk günkü heyecanlarını kaybetmeyen çift bu anlamlı organizasyonla davetlilere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı. Ve benzer hayali kuran kişilere de ilham oldu.
1: Efendim bu haberle hafta sonu gün ortasını noktaladık. Kısa bir reklam arasına gideceğiz ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında buluşalım.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
4: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 14'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle başlıyor. Evet, 10 yıl boyunca izini kaybettirmeye çalıştı. Sahte kimlik kullandı. Hücre evleri değiştirdi, kılık değiştirdi. Ancak emniyetin özel ekibi adım adım iz sürdü. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyonun perde arkası ortaya çıktı. İşte nefes kesen o operasyonun detayları.
1: Yıldır firariydi. Sahte kimlikler kullandı, kılık değiştirdi. Hücre evleri arasında yer değiştirdi. Ancak emniyetin özel ekibi izini hiç bırakmadı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
2: Adını söyle bana. Burkay Karatepe.
1: İçişleri Bakanlığı firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Karatepe için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Teröristin sahte kimlik ve kılık değiştirme yöntemlerini tek tek analiz etti. Operasyonun en kritik aşamalarından birinde ise MIT'in yüz tanıma sistemi de devreye girdi. 14 Mart'ta Anıt Park civarındaki güvenlik kamerasına yansıyan kişinin %77 benzerlikle Burkay Karatepe olduğu tespit edildi. Firari terörist yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez takıldı. Saç ve sakalını farklı şekillerde kestiren, şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe adım adım takibe alındı. Kırılma noktası Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısı oldu. Sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlenen şahsın izi sürüldü. Takip derinleştirildi. Aynı sokakta bulunan iki hücre evi günlerce izlendi. Teröristin üçüncü bir adrese geçmesiyle düğmeye basıldı. 1 Ağustos gecesi özel ekipler hücre evine girdi, firari terörist Burkay Karatepe gözaltına alındı. Hakkında aralarında Cumhurbaşkanı'na suikastinde bulunduğu 7 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Elektriği ve suyu bulunmayan evde yaklaşık 6 milyon 445 bin lira değerinde altın ve nakit para, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, sahte kimlik ve uyuşturucu ele geçirildi. Şahsın sağlık raporunda ise 0,34 promil alkollü olduğu tespit edildi.
2: Burkay Karatepe.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir mesajını paylaştı. Bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir ifadelerini kullandı.
0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor. Mecliste siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımla süreçte yeni bir aşamaya geçilecek.
3: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
1: Mecliste gözler terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yasal düzenlemeye çevrildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin partilerin ortak imzasıyla meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve ilgili kurumların atacağı adımlar bu metinle netleşecek. Amaç süreci kurumlar arası koordinasyonla ve meclis denetiminde yürütmek.
3: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek uygulamaya girecek.
1: Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri sürecin takvimi olacak. Kulislere göre düzenleme ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra sınırlı bir süre için uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve hukuki işlemlerin nasıl yürüyeceği belirlenecek.
0: Evet, tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye iştiraki Kent AŞ'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon lira rüşveti biliyordu iddiası için ne kadar kazanç elde edildiğini bilmiyorum dedi. Dedetaş, ruhsat karşılığı 10 milyon lira rüşvet talep edilmesini ise dedikodu diye geçiştirdi. İşte Dedetaş'ın savcılık ifadesi.
1: Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı.
4: Sinem Başkanımıza teşekkür ederiz.
1: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından savcılık ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. MASAK raporlarına yansıyan tespitlere göre belediye iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandı. 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldı. Rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ifadesinde ise dikkat çeken kabuller ve çelişkiler yer aldı. Dedetaş emniyet ifadesinde Kent AŞ'nin sözleşmelerden ne kadar kazanç sağladığını bilmediğini söylemişti. Savcılık sorgusundaysa şirket gelirlerini defalarca sorduğunu kabul ederek Kent AŞ'nin gelir ve gider durumunu aslında hakimdim beyanında bulundu. Sorumluluğu Genel Müdür Nazım Akkoyunlu'ya yükleyen Dedetaş usulsüzlük fark etmediğini savundu. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de iskan ruhsatları karşılığı istenen menfaatler oldu. Bir şüphelinin ruhsat bedelleri Başkan Dedetaş'a danışılarak belirleniyordu. Bir dosya için 10 milyon lira talep edildi iddiasına yanıt veren Dedetaş, suçlamaları iftira olarak niteledi. Konudan haberdar olmadığını öne sürdü.
5: Başkanımız ve ekibi her zaman Üsküdar'da yanımızda.
1: Belediye yetkililerinin müteahhitlerden para topladığı yönündeki uyarıları dedikodu olarak gördüğünü söyleyen Dedetaş, yetkisi olmadığı halde Nazım Akkoyunlu'nun başkan yardımcısı sıfatıyla tanıtılmasını ve protokolde bu isimlikle oturtulmasına ise idari bir hata olarak kabul ediyorum sözleriyle açıkladı. Depreme aykırı yapılara iskan verildiği iddialarının da yer aldığı geniş kapsamlı soruşturmada şüphelilerin cezai sorumlulukları yargılama sonucunda netleşecek.
0: AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'nin bu yolculuğu vatandaşların gözünden değerlendiriliyor.

0: Biz de mikrofonumuzu sokağa uzattık. 25 yıllık süreçte neler değişti ve beklentiler neler diye sorduk. Bakalım.
1: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yılını kutlayacak. Bizler de sokağın nabzını tutmaya geldik. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun detaylarını vatandaşlardan alacağız.
2: Bugüne kadar geldiği en güzel lider. Onun üstünde lider tanımıyorum. Dünya liderinde, dünya üzerinde ve Türkiye üzerinde gelmiş en güzel lider diyebilirim.
3: Ak bir geçmiş, hep hizmet etmiş, çeyrek asra, çeyrek asra.
4: Hakikaten Türkiye'de büyük bir reformist bir yapıyla geldi. Büyük bir enerji üretti. Özellikle 28 Şubat'ın getirdiği baskıcı yönetime karşı yeni bir halkın reaksiyonu olarak geldi.
5: Çin en önemli AK Parti'nin yaptığı şeylerden bir tanesi Ayasofya'yı tekrardan camiye açması. Benim için bir gururdur, onurdur. Duyuyoruz. Dışarıda kurbetçiler Tayyip niye gurur duyuyoruz? Çünkü itibarımız arttı. Dış ülkelerdeki arttı. Bizim gururumuz, yani gurur duyuyoruz. Bizim böyle bir kuvvetli bir devletimizin, milletimizin böyle duygusal olduğunu için yani gurur duyuyoruz.
3: Oturum kavgası değil, hizmet için nöbette, partisi her zaman milletinin emrinde.
6: AK Parti diye değil, genel biz ülkemizin ekonomik olsun, yurt dışında özellikle savunma sanayinde harika adımlar attı. Yani biz orada bir Cumhurbaşkanımız Erdoğan dedi, benim kızlarım birisi optika, birisi ikisi de optimist. Orada iş yerinde bile herkes Tayyip Erdoğan'ı konuşuyor. Herkes. Yani bunu gerçekten abartmıyoruz. Ve orada resmen hani bir Trump'tan fazla konuşuluyor Erdoğan.
7: Sağlık konusu zaten gerçekten de çok ileri seviyede. Şehir hastaneleri özellikle bu konuda çok iyi. Eğitim konusunda dediğim gibi başörtüsü benim için çok büyük bir ilerleme. O şekilde.
3: 20

0: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada sona gelindi. İddianame hazırlandı ve kızı Tuğyan için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
1: Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı ve kızı Tuğyan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gültut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheliydi. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturmada artık sona gelindi. İddianame tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede çarpıcı tespitlere yer verildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Şarkının özellikle Gültut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Olay sırasında odada bulunan diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: Bu saat dilimini bu haberle noktaladık efendim. Saat başında devam edeceğiz.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce

0: 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza kanatsız uçuş bölümümüzle başlayacağız. Biliyorsunuz kanatsız uçuş bölümümüzün daimi konuğu Tamer Atsan. Tamer hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat. Evet,
0: bu hafta açılışı senle yapıyoruz.
1: Harika.
0: Yazın en çok motosiklet kullandığımız, daha doğrusu motosiklet kullanımının arttığı, motosikletle seyahatlerin arttığı bir dönem. Ve tabii ki haberlere de konu olma biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kaza haberleriyle gündeme geliyor motosiklet kullananlar genellikle. Peki motosiklette neden kaza olur? İstersen oradan başlayalım.
1: Sevimsiz bir konu ama dediğin gibi kaza oluyor. Olunca da otomobile göre tabii ki şeyleri verdiği zarar kullanıcılarına daha fazla oluyor. Neden olur? Birincisi eğitimsizlik. Çünkü insanlar motosiklet kullanmaya başlıyorlar ama eğitimi hiç düşünmüyorlar. Halbuki eğitim aldığın zaman işte nerede nasıl duracağını biliyorsun, nelere dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin hem teorik bilgilerini geliştiriyor hem de tabii ki fiziki becerilerini de geliştiriyor. Dolayısıyla birinci sıraya ben eğitimi koyuyorum. Kaza olma sebeplerinden bir tanesi eğitimsiz motor kullanma.

0: Peki şöyle söyleyebilir miyiz ona? Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda branşları o branşın öğretmeninden öğreniyoruz. Ama nedense ağırlıklı olarak diyelim hatta buna, otomobil kullanmayı, işte ne bileyim çekici kullanmayı, motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğretmeninden değil ama işte bir tanıdık, anne baba, abi, eş, dost, evet, genellikle böyle. İşte
1: bir burada, bilen.
0: Evet, yani bir bilen ama o bilen uzman değil aslında.
1: Ne ve kadar
0: o bilen,
1: bildiğini de bilmiyoruz, evet, onu.
0: Bir de onun bildiği aslında şöyle bir şey daha var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir sürü sistemler gelişiyor. O bilen ehliyetini 30-40 sene önce alan kişi o teknolojiyle büyümüş, yetişmiş ama bugünkü teknolojiye ne kadar adapte olduğu da soru işareti. Hani belki çok iyidir, ona bir şey demiyorum ama bu da aslında önemli konulardan biri.
1: Kesin. Yani motosiklet hani böyle hızlı karar verilip işte metropollerde trafik sıkışıyor. Ben bir motor alayım. Zaten kullanması çok kolay. Yani gaza basıyorsun, hele bir otomatik skuterden bahsediyorsan. Gaza basıyorsun, gidiyor. Frene basıyorsun, duruyor. Ha, bunda ne eğitime ne gerek var falan. Halbuki esas eğitim burada. Yani etrafı nasıl tarayacağız, nelere dikkat edeceğiz, ne gördüğümüzde problem olabilir vesaire. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Dediğim gibi hele bir haftalık böyle uzun eğitimler aldığın zaman içinde bunun fiziki becerilerini geliştireceğin birçok şey var, safa var, eğitim bölümleri var. Onun için eğitim şart. İkincisi trafik kuralları. Yani bu otomobilde de geçerli, motosiklete de daha fazla geçerli. Trafik kurallarına uymamak motosiklet kullanırken kaza sebeplerinin başında geliyor. İşte sollanmanın yasak olduğu bir yolda sollamak. Efendim mesela en çok kaza olan yerler virajlar. Keskin viraj uyarısının olduğu yerde oraya çok hızlı girmek. O tabelayı göre göre hızlı girmek. Çok basiti sürat hız kurallarına uymamak, 120 ise 140 ile 160 ile gitmek vesaire veya şehir içinde 50 kilometre ile kısıtlanmış yerlerde 100 ile gitmek gibi trafik kurallarına uymamak da önemli bir kaza sebebi. Üçüncüsü ve bence çok enteresan, herkesin bildiği ama nedense hep göz ardı ettiği lastikler. Yani hayatımız avuç içi kadar iki tane kauçuk parçasına bağlı motosiklette. Avuç içi kadar. Ve biz bunun eski olduğuna, yıpranmış olduğuna, havasının yüksek veya düşük olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Halbuki çok önemli. Yani yaptığınız fren veya viraja girdiğinizde o lastiğin sizi tutması, tutması derken yolda tutması bir, hayatta tutması. Yani kaydığın anda bittin.
0: Evet, yüksek süratlerde geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun. Dolayısıyla birkaç kere konuştuk. Lastiklerin belli periyotlarda değiştirilmesi, yenilenmesi. Evet. Ve en azından haftada bir kere, ben onu hep söylüyorum, mutlaka lastik havalarının kontrol edilmesi çok önemli. Çok telaşlıyız. Bu da mesela bir şey, kaza sebebi. Yani bir yere çıkacağız, işte yarım saatlik yol var. Tam yarım saatlik mesafeye göre çıkıyoruz. Halbuki biraz daha erken çıkmak. Telaşlı kullanmamak. Burada çünkü hep konuşuyoruz seninle, motosiklet kullanmak bir yerden bir yere ulaşmak değil. Eğer ticari bir motosiklet kullanmıyorsak. Önemli olan motosikleti sürmek, onun üstünde keyif almak, onu yaşamak. Amacımız bu bizim. Bir yerden bir yere gitmek değil.
0: Ya bugün daha yaşadım bu örneği. Şöyle, yola çıktık, bir ara bağlantı yolu. Yol akıyor, otomobiller aşağı yukarı 80 bandında gidiyor, 80 kilometre ile. Emniyet şeridinden motorlar tahminim yani 80'in üzeri de 100 civarında, 100-110 bandında gidiyor. Şimdi 80'le akan bir trafik varken sen emniyet şeridinden niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bu acele ne? Nereye yetişiyorsun? Ne yapıyorsun? Zaten yasak bir yerde bulunuyorsun. Sana tolere ediliyor burası. Trafik akarken bunu yapma.
1: Değil mi?
0: Hani trafik durdu. Evet, motor

da sıcakta durmak çok zor. O motorun ısısıyla insan pişiyor. Bütün her şeyi dağılıyorsun orada, konsantrasyon da dağılıyor. Orada bir tolerans, ama orada hızlı gitme ya. Tekerleğin dönsün, motorun dik dursun. Hani yalpalamayacak gibi düşük hızda git. Acele

0: telaş edilmemesi gerektiğini. Çünkü telaş bir yere yetişme gayreti insanda konsantrasyonu bozuyor.
1: Doğru.
0: Yani araba mı çıktı, efendim ışık mı yandı, sarı yandı geçeyim. Yani kırmızıya dönecek geçeyim çünkü acelem var. Halbuki sarı bize şunu uyarıyor. Kardeşim durmaya hazır ol.
1: Hatta dur demek aslında.
0: Dur sarı yani, yani dur. Yani kırmızıyı yakacağım sen dur. Evet. Dengeli dur demek bu. Dolayısıyla bu da önemli bir sebep. Bir de mesela yolu okumamak. Hı hı. İlk başladığımız zamanlar 7-8 sene belki 10 sene oldu. İleri bakmak diye konuşuyorduk. Şimdi motosiklette ileri bakmak çok önemli. Neden? Çünkü ileride olabilecek problemleri analiz ediyoruz.
1: Çok doğru.
0: Yani bir çimento fabrikasının yanından geçerken kafamız çalışıyor. Ya buradan bir tozlar eğer yola inmişse bu bizi kaydırabilir. Veya ileri baktığımızda ıslak bir zemin görüyorsak işte bu da yol okumak. Bir problem olabilir orada. Oradan geçerken.
1: Su birikintisi olabilir.
0: Çünkü onun su olduğuna emin değiliz. Belki yağ o.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani ona yaklaşırken o birikintiye biraz daha temkinli yaklaşmak. Veya dar bir sokaktan geçerken park etmiş bir otomobilin tekerleğinin dışarı doğru dönük olması. İçinde biri var mı? Yok mu? Çalışıyor mu? Belki çıkmaya hazırlanıyor. Bu da yol okuma. Son olarak da belki konforsuz sürüş diyeceğim. Şimdi konforsuz sürüş ne demek diye sorabilirsin bana. Ben de sana açıklayayım. Bir, sıcak havalarda çok fazla giyinmek. Soğuk havalarda zayıf giyinmek. Yani üşümek veya terlemek. Onun için hep seninle deriz. Kademeli üstümüzde bir şeyler olsun. Sıcak oldukça durup çıkaralım. Soğuk oldukça durup giyinelim. Bir de işte bol mola veriyoruz ama o molalarda çok fazla karnımızı ekstra doyurmamak, çok şişkin olmamak, susuz kalmamak. Yani susuzluk bile kaza sebebi. Dolayısıyla böyle aşağı yukarı 10 maddeyle ben sana neden motosiklette kazalar oluyor'yu anlatmış oldum.
1: Bir de şöyle bir şey var. Bu söylediğine son ek yapayım. Doğru malzeme. Yani doğru eldiven kullanmıyorsan, gereğinden fazla büyük veya küçük sıkan eldiven, gene büyük kask veya küçük kask kullanıyorsan, konforsuz sürüşe bunlar da etki ediyor. Yani kesin. Doğru ayakkabı, ayağının rahat etmesi lazım. Doğru kask,
0: doğru.
1: Başının rahat etmesi lazım. Sıkarsa çok artık yanaklar, evet, kulaklar, evet, çok şey yapıyor. Yani. Kullanamıyorsun, konsantren başka bir yere kayıyor. Eldiven de yine öyle. Büyük eldiven içinde oynuyor. Bu sefer gazı ne kadar açıp kapacağını ayarlayamıyorsun. Bütün bunlar kazanın temel faktörü. Şimdi biz malzemeden bahsettik ama yazın en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece kaskla motosiklet kullananlar. Ya ben rica ediyorum, bunun hani yazı kışı yok. Kışında yazında full ekipmanla bu motoru kullanmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
0: Yok. Bu konuda şöyle güvenlik birimlerine, polislere teşekkür etmek lazım. Son dönemlerde çok ciddi bir kontrol başladı.
1: Denetleme. Ben de bayılıyorum.
0: Çok. Yani ani olarak durup 3-4 tane polis arkadaşımızı motosikletli durup bir anda bütün motosikletleri topluyorlar. Kasksız, eldivensiz, işte dizliksiz ona kadar bakıyorlar. Öyle terlikle binmişin, kask yok falan filan, bunların hepsine çok ciddi cezalar uygulanmaya başlandı. Bu hani o cezayı yiyen için belki ya ne oluyor falan filan gibi bir şey ama belki de ileride onun hayatta kalmasını sağlayacak bir denetleme olmuş oluyor.
1: Ben de o konuda tüm yetkililere hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü araç sayısının gerçekten Türkiye'de arttığı bir dönemde, bu bütün araçları söylüyorum bu arada, yani otomobil, motosiklet diye ayırmıyorum. Ticariler de dahil. Maalesef hani konuşmak istemediğimiz ölümlü kazaların sayısının artmadığını, hatta biraz gerilediğini de görüyoruz. Evet. İşte bu denetimler bize bunu sağlıyor. Onların sayesinde bizim can güvenliğimiz artıyor. Bir de sadece benim güvenli olmam, güvenli sürüm.

0: Görmem, kurala dikkat etmem, bakımlı bir araca sahip olmam yetmiyor. Benim etrafımdaki diğer sürücülerin de aynı mantıkta, aynı şekilde araçlara sahip olması gerekiyor. Ben kendimi korudum ama beni de senden birisinin koruması gerekiyor. Onu da devlet üstlendiği için
1: Evet.
0: bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum. Bizi bu tehlikelerden koruduğu ve kazaların oluşumunu önledikleri için biraz can acıtıyor gibi gözüküyor maddi olarak ama hep
1: doğru
0: söylüyorum.
1: Bir şey. Çok
0: Doğru,
1: doğru.
0: ceza yemezsen zaten miktarı seni ilgilendirmiyor.
1: Evet,
0: Dolayısıyla bu uygulamaların da devam etmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Ben de.
0: Tamer, ağzına sağlık diyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
1: Ben
0: şimdi
1: teşekkür ederim.
0: Sırayı Kastrol Magnetek'le işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Teknik konularla sizlerin karşısındayız. Gökhan Eraslan sormuş. Aracımın jantlarını büyütmek istiyorum. Lastik taban ve yanak ölçüsünü orijinal dış çapa sadık kalacak şekilde hesapladım. Yani kilometre saati sapmayacak. Yine de jantı büyütmek, jant göbeğine binen dikey yükü ve süspansiyon geometrisine scrub radius bozup yürüyen aksama zarar verir mi demiş. Çok güzel, çok teknik bir soru sormuş. Evet, bu jant büyütmek isteyen arkadaşlarımız var Serdar abi. Ne tavsiye ediyorsun? Bunlar hangi parametreler dikkat edilerek yapılmalı?
2: Şimdi Murat, bir kere soru eksik bir soru. Jant büyütmekten kasıt nedir? Jantı genişletmek mi, çapını büyütmek mi?
0: Genellikle çap, hani tamam. 17 inç, 18,
2: şimdi,
0: 19
2: çapıysa,
0: yapmak.
2: Çapıysa ama bir de daha geniş lastik takabilmek için taban jantın genişliğini de değiştirenler çok oluyor. İşte 7 inçten 8 ince, 9 ince çıkaranlar oluyor. Bunların her ikisi de öncelikle arkadaşımızın da söylediği gibi yürüyen aksama, poryalara, aksonlara, hatta rotillere, rot başlarına varana kadar daha fazla bir yük yüklüyor. Onun için onların ömrünü kısaltıyor ve onların kırılma, eğilme ihtimalini arttırıyor. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Yani buradaki etkisi %5'tir, %3'tür. Ama daha önemlisini, bu arkadaşa bunu tavsiye etmememin esas sebebine geleceğiz. O bambaşka bir şey. Şimdi Murat, diyelim ki bu araç 17 jant. 17 jantı 18 janta çıkarttığınız zaman 1 inç, yani 25-14 milimetre, yani yaklaşık 2,5 santim jantı büyütmüş oluyorsun. 2,5 santim jantı büyütürken eğer lastiğin dış ölçüsünü aynı bırakıyorsan lastik yana eskisinden 2,5 santim daha daralıyor. Özellikle İstanbul gibi yolun çok bozuk olduğu kasisler, çukurlar, speed bump'lar falan olan bir yerde düşük profil bir lastik kullanmak kadar zararlı ve tehlikeli bir şey yok. Hemen lastiğin patlaması, lastiğin yanaktan yarılması, jantın eğilmesi, buna benzer
0: sebebi. Ön takımların zarar görmesi.
2: Ya tabii ki o, yani her şey, çünkü yani bak Murat, lastik yanak yüksekliği aslında, yani mühendislikteki İngilizce deyimi, suspension'ın tool'dur. Yani suspansiyonun bir parçasıdır. Yani amortisör nasıl çalışıyor, yay nasıl çalışıyor, ama lastiğin yanağı da siz çukura girdiğinizde, viraja girdiğinizde, fren yaptığınızda belli bir şekilde çalışır ve otomobilin reaksiyonlarını yumuşatır. Tabi buradaki lastik havası da çok önemli. Hep bunu da hatırlarsan söylüyoruz. Yani yanlış lastik havası, gerekenden fazla lastik havası, gerekenden az lastik havası, bunlar hep bu etkenleri değiştiren durumlardır. Ama lastik yanağının düşürülmesi benim Türkiye şartlarında şahsen diyeyim hiç tavsiye etmediğim bir şey. Hatta şöyle bir durum var. Marka model vermeyeceğim. Avrupa'da satılan, işte Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan oranın yol koşullarına, oranın otoban koşullarına yapılmış özel otomobiller, yani böyle Ares versiyonu falan otomobillerin lastik yanak yükseklikleri Türkiye'ye çok az geldiği için onlar bile çok büyük problemler yaşıyorlar bu çukurlarda, kasislerde. Onun için ben arkadaşa nereden fedakarlık, yani mesela lastiğin tabanını genişletmek, ya yani bunun iyi tarafları bile var. Çok fazla bir bunu yapma diye bir ısrarım olmaz, ama jantı büyütüp lastik yanağını düşürmek, hele bir de bu aksesuarlarla yapılan ölçümler var. Hele bir de üreticinin önerdiğinin de dışına çıkıyorsa bir sürü negatif unsura sebebiyet verebilir. Asla yapmasını tavsiye etmem. Hele yani bir inçte, hele bunu iki inç yapanlar, yani ben çok görüyorum, duyuyorum yani. Araç 16 inçle fabrikadan çıkmış, 18 ince çeviriyorlar. 18, 2 inç dediğin zaman Murat, 5 santim. Çok ciddi bir fark. Bu da lastik yanağının daralmasına sebebiyet veriyor.
0: Ya onu şöyle bir örnekle istersen tamamlayalım. Hani kapılarda takoz vardır ya, kapı çarpmasın diye bir lastik takoz. O ne yapar? İşi sessizleştirir, darbeyi emer, kapı duvara çarpmaz. Bu da işte ön takıma giden darbeyi yana absorbe ediyor. İçeri daha az ses geliyor, daha az vibrasyon geliyor. Ön takımlara daha az şiddet geliyor. Lastiğe daha az basınç oluyor. Janta da daha az basınç oluyor. Dolayısıyla evet öyle, ama neden büyüdü diye söyleyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Tabii ki günümüzün disk çapları büyüdüğü için frenler, aracın beygiri arttı. Tabii. Disk çapları büyüdü. Onun için jant göbekleri biraz büyüdü. Ama bunu fabrika ayarlarında bırakmak en doğrusu, çünkü mühendisler bunu en optimal şekilde hesaplıyor. Evet, bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir soruda tekrar keyifle cevaplamaya, yanıtlamaya devam edeceğiz. Gastrol Magnetek'le işin doğrusunda izledikten sonra stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Marmas Başkanı, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Erdem bizlerle beraber. Evet, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, biraz arayı açtık ama şimdi biraz ikinci eli tekrar sizinle konuşmak istiyoruz, değerlendirelim. Çünkü en çok gündemde olan konulardan bir tanesi ikinci el. Sıfır araçların fiyatları malum. Dolayısıyla ikinci ele olan talep biraz daha artıyor, biraz daha göz önüne çıkıyor. Otomotiv pazarını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 6 aya baktığımızda sizce yeterli düzeyde mi? Bunun tabii ki ikinci ele yansımaları oldu. Bu yansımalar sizce nasıl?
1: Otomotiv pazarı şu an için durgun. Sanırım bu durgunluk bir süre daha devam edecek. Çünkü gerek esnafımızın ikinci el otomobile ulaşımı çok zorlaştı. Sektörde büyük oyuncular var. Gerekse de krediye ulaşım yok. Bunun yanında işte %62 civarında para fonda ya da faizde. Altından dolayı da sıkıntı var, biliyorsunuz. 8 liraya kadar insanlar altın aldı. 6 liraya düşünce de parasını bozamıyor. Hem nakit sıkıntısı hem otomotive ulaşamadığımızdan, hani tabiri caizse arabacı gibi söyleyeyim, yaprak bile kıpırdamıyor.
0: Evet, bu peki ne zaman düzelir? Yani buna düzeltmek için nasıl adımlar atılması lazım? Ve esnaftan beklentiler ne yönde?
1: Ya esnafın beklentileri krediye ulaşabilmek, sektöre sonradan girmiş, parası olduğu için girmiş, sektörü bilmeyen, sektördeki güçlü temsilcilerin kurallara uygun bir şekilde, yani bir rekabet güzel ama haksız rekabet kötü. Bu haksız rekabetin düzeltilmesi için zaman zaman raporlama yapıyoruz. Yeni bir raporlama yapıp tekrar bakanlığımıza, gerek Motorlu Araç Federasyonumuz MASFET, gerekse biz bunun için diğer derneklerle beraber, Anadolu'da 60'a yakın MASFET'e bağlı derneğimiz var. Sektör temsilcileri bununla ilgili esnafın rahat nefes alabilmesi için gayret ediyoruz.
0: Peki bu raporlamaları yapıyoruz dediniz, haksız rekabet dediniz. Esnafın yaşadığı en büyük sorun nedir bu konuda? Haksız rekabete baktığımızda nedir ortaya çıkan konu?
1: Sektöre sonradan girmiş, örneğin medya gücü olan, ekonomik olarak çok güçlü olan, pandemiden sonra sektörün dengesi biliyorsunuz bozuldu zaten. Bulanık suda balık avlayanlar var çok fazla. Etek tekçiler var piyasada hala. Onlar henüz ayıklanmadı. Süreç çok fazla muğlak olduğu için de esnafın sağlıklı çalışabilmesi çok zorlaştı.
0: Peki ikinci elde fiyat dengesi oturdu mu? Çünkü bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde rakamlar oldukça şişmişti. Ederinin çok üzerinde rakamları, araçlar el değiştiriyordu. Bu tabii sıfır, ikinci el fark etmeksizin böyle bir pazar vardı. Ve tabii ki araç çok kolay satılıyordu. Yani siz satmayı bilmeseniz de alıcı zaten hazırdı. Sıfır araç satıcıların en büyük sorunu şu bugüne baktığımızda. Araç satmayı unuttuk diyorlar. Hep hazır müşteriye alıştıkları için.

0: bugün yeniden haraç satmanın savaşını veriyorlar. İkinci elde durum nedir? Esnaf o dönemde evet rahat haraç sattı, çok karlı haraç sattı belki ama bugün nedir durum?
1: Ya bugün araca ulaşmak en başında söylediğim gibi çok zorlaştı. Çünkü dijital ortamları kullanan büyük güçler gel fiyatı veriyorlar. Örneğin 20 bin araca fiyat veriyor. Bu fiyatlarda da gittiğinizde biz bunu bakanlığımızda %5'e düşürttük ama %5'in de altında fiyatlarla ekspertizini yapıyor. İşte şu var, bu var vesaire diyor. Mazeret uyduruyor. Daha altında fiyatlarla malı topluyor. Buradaki kaybeden hem bizim esnafımız hem de son kullanıcı da zarar ediyor. Yani %10, %15 gibi piyasanın üstünde piyasaya hakim olmak için ekonomik gücünü, sosyal medya gücünü kullanarak araç fiyatlarını şişiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Esnafa araba gelmiyor. Yani esnaf bu arabanın bir değeri var. O değeri üzerinden yürüyorsa bile hakim güç haline gelmek için fiyatları yükselterek alıyor.
0: Siz dernek olarak hem MASFET olarak hem Marmas olarak nasıl bir yapı kurdunuz? Üyelerinizi hangi seviyeye taşıdınız? Kurumsallaşmaktan bahsettiniz. Burada yaptırımlarınız neler? Ve üyeler bugün baktığımızda nasıl bir esnaf profilinden oluşuyor? Biraz bunu anlatırsak herhalde aradaki farkın ya da dengenin diyelim bu büyük firmalarla esnaf arasındaki dengenin de nasıl olduğunu seyircilerimiz daha iyi anlayacak.
1: Son kullanıcı için de özellikle söylüyorum. Büyük firmalar görmeden alıyor. Ufak esnaf 5 araba, 10 araba, 15 araba, 20 araba da olsa bunları tek tek neredeyse işin sahibi görerek, ekspertizini yaptırarak, kendi gözüyle de değerlendirerek biz esnaflar satamazsam binerim diye alırız. O şekilde mal alırız. Bizim küçük esnaftaki malımız o konumda daha sağlıklı. Bir. İkincisi biz güvenli ödemeyi getirdik. İstedik geldi. Şu an güvenli ödeme var. Ekspertiz zorunluluğu var. Yetki belgeli bir esnaftan bunu alırken herhangi bir sıkıntısı son kullanıcının olmayacak bundan sonra. Bununla ilgili daha güvenli nasıl hale gelir, neler yapılabilir üzerinde zaten çalışıyoruz.
0: Peki sektörün bugün çözüm bekleyen en önemli yapısal sorunları nedir sizce?
1: Kredibilite ve adaletli bir satış. Yani bakanlığımızla da bunu görüştük. Bugün benim esnafımın ödediği yıllık vergi, bunun yanında işte binde iki geldi, binde iki. 4 araba satan ayda bir esnafla 400 araba günlük satan esnafın arasındaki vergi adaleti gibi ince ayrıntılar, nüanslar var. Bununla ilgili bakanlığımızla görüşüp raporlayıp çalışıyoruz.
0: Peki hala kayıt dışı sürüyor mu? Pandemi döneminde birçok ortaya satıcı çıkmıştı. Yani herkes, şimdi meslek grubu söylemeyeyim ama galerici olmak, yani ikinci el araç ticareti yapan bir şirket, bir firma olmak başka bir şey. Bir de bir birey olup araç alıp satmak başka bir şey. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bundan çok fazla ortaya çıkmıştı. Bu hala devam ediyor mu? Ve bu kayıt dışılığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bu konuda çalışmanız var mı?
1: Var. Kayıt dışı ile ilgili gerçekten hala sorunlarımız ciddi devam ediyor. Ama güzel olan tarafı da herhalde pandemiden bu yana bakanlığın en çok üzerinde çalıştığı sektör muhtemelen bizim sektördür. Ticaret Bakanlığı'na ve bakanımıza ve bürokrasiye bu konuda çok teşekkür ederiz. 2 gün önce hatta bir mesaj attık. Bu home ofislerle ilgili vesairelerle ilgili çok takip ediliyor. Bu işi gerçekten bilenin haklı rekabet güzel, haksız rekabet güzel, kötü. Yani biz rekabetten yanayız ama adil olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek federasyonumuz, gerekse tekrar söylüyorum Anadolu'da küçüklü, irili, büyüklü derneklerimizin tamamı otomotivde son pandemi sonrası yani 7 yıldır üzerinde bir göz var. Bu göz STK'larımızı da çalışmayan tabela STK'larını bile çalışır hale geldi. Şu an için bir sağlıklı yürüyor. Çoğu sorun düzelecek. Ama esnafımıza tavsiyemiz de şu, birileri bulanık suda balık avlıyor. Böyle zamanlarda esnafımıza sakin olmayı, daha dirayetli olmayı, işin gerçekten erbabı olanlar kalacak.
0: Peki azalma var mı hiç esnaf sayısında üyeleriniz
1: arasında? Yani net sayı veremem ama %10'un üzerinde esnaf kapattı, kapatmaya gidiyor. Çünkü gerçekten hem mala ulaşım zor, hem de kredibilite olmadığı için son zamanlarda biliyorsunuz katılımlarda araba alıp satmaya başladı. Orada da bir adaletsizlik var. O yüzden bakanlığımızda da bir rapor hazırlayıp gönderiyoruz. Herkes işini yapmalı ama maalesef Türkiye'de yıllardır hatırlarım eski olduğum için farklı zamanlarda herkesin o mesleğe döndüğü, bunların rüzgar gibi gelip rüzgar gibi de gittiğini görürüz. Esnafımıza artık bireyselde birebir konuşmada şunu söylüyorum. Çoktan çok azdan az gider. Senin 10 araban var, sen 10 arabalık ama buraya bu kadar böyle körü körüne gelmiş, meslekle ilgisi olmayan sektörlerin de çok uzun kalmayacağını, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Devletin bizim üzerimizde şu an Ticaret Bakanlığı'nın özel ilgisi olduğunu da biliyorum. Her şey inşallah daha güzel olacak ama biraz sabredeceğiz.
0: Peki son sorum dijitalleşmeyle ilgili. Çünkü artık otomobillere baktığımızda inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz araçların içinde. Kullanıcıların lehine çok güzel özellikler sunmaya başladı.
1: Evet.
0: Dijital platformları görmeye başladık. Bütün satış sektörlerinde yani bugün ne satarsanız satın bir dijital platforma sahipsiniz ki tüketici size daha kolay ulaşsın diye. İkinci el araç ticaretinde galericiler bazında diyeceğim buna. Büyük kurumsal firmaları bunun dışında tutuyorum. Bir dijitalleşme söz konusu mu? Ortak bir dijital platformda buluşmayı düşünüyor musunuz? Tüketiciler size en kolay nasıl ulaşabilir? En rahat, en şeffaf nasıl ulaşabilir?
1: Yani Türkiye'de 90 bine yakın esnaf var. Burada son kullanıcı kendisine en yakın olan esnafı tercih etmesini ama tabii bunun yetki belgesi, ekspertizi, güvenli ödemesi yapılarak artık çünkü son devirde şey kalmadı. Artık güven kağıt üzerinde olursa güzel. Dijitalleşme ile ilgili federasyonumuzun da bir çalışması var. Bizim de çalışmalarımız var. Artık uygulamalar hazırlıyoruz. Uygulamadan her şeyi görebilecek duruma geldik. Dijitalleşmede sadece dijital platformların da otomotivci olması o gücünü o tarafa da kaydırıp esnafı sıkıntıya sokması hoş değil. Aslında onlar da aldıkları, topladıkları, yüksek fiyatlara topladıkları malı gene benim esnafıma satıyorlar. İnsan hani bindiği dalı keser mi? Bazen büyük şirketlerin o kadar gözleri kararmış oluyor ki bindiği dalı bile kesmeye kalkıyorlar. Otomotiv esnafı son pandemiyle beraber gerçekten çok üzüldü, çok ezildi. Umarım bakanlığın desteğiyle de kendi emek ve gayretleriyle de bundan sonraki dönemde biraz daha nefes alacağız ama bu yılı bitirmemiz lazım gibi geliyor. Allah esnafa da ülkeye de hayırlar getirsin diyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz bu açıklamalar için. Esnaf biraz dertli benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah herkes için hayırlısı olsun ama bununla beraber gelişmelere de açık olduğunuzu, bunları yapmakta şu an start verdiğinizi, başladığınızı da söylediniz. O yüzden tabii ki bu tüketiciye yansıyacak olumlu bir dönüş. Bu dijitalleşmeyle beraber şeffaflık artacak, erişim kolaylığı artacak.
1: Evet.
0: Hani mahallenin bakkalı, berberi o mahalledekilere ne kadar samimi, dost, abi, kardeş ilişkisiyle yürütüyorsa esnaf da bu şekilde yürütüyor tabii ki işlerini. O yüzden bu farklar zamanla daha netleşecek diye düşünüyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Dernek işleri çok zor bunları yürütmek.
1: Siz de hem, STK başkanısınız artık zor yani.
0: Öyle. O yüzden hani hem hükümet nezdinde, hem kullanıcılar nezdinde, hem üyeler nezdinde birçok çalışma yapmanız gerekiyor. Kolay gelsin diyorum. Gelişmeler oldukça sizi burada ağırlamak istiyoruz. Onları da duyurmak istiyoruz. Tüketicilerin en iyi şekilde faydalanacağı, çözüm bulacağı, rahat edeceği, karlı olacağı çözümlerle karşımızda olmanızı diliyoruz diyelim. Ve Hüseyin Erdem'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. 8. etabı da bu haftalık burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.

Enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Romanlar sadece bir kurgu mudur, yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor?

Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıf Bank daima senin de.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 15'e uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalara dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. 16 ildeki 44 orman yangınıyla ilgili 29 kişinin tespit edildiğini belirten Gürlek detayları paylaştı. Şimdi ayrıntılarını 24 editörü Hande İpekgil'den alacağız. Hande, merhaba, iyi pazarlar. Nedir notların?
1: Büşra, mutlu günlerdir. Türkiye'nin dört bir yanından alevler yükseliyor. Tabii orman yangınları sadece ormanların değil, aslında milyonların da yüreğini yaktı. Dolayısıyla gözler de bu kapsamda yangınların çıkış nedenlerine ve sorumlularına çevirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te geçtiğimiz dakikalarda yürütülen adli süreçteki son durumu paylaştı. Özellikle Gürlek, orman yangınlarına karşı Adalet, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının büyük bir titizlik ve koordinasyon içinde hareket ettiğini söyledi. Bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın da süreci yakından takip ettiğini özellikle vurguladı. 1 Haziran'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturma yürütüldüğünü aktardı Bakan Akın Gürlek ve bu kapsamda 29 şüphelinin de tespit edildiğini bildirdi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 9'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tabii 6 şüpheli hakkında da adli işlemlerin aynı zamanda sürdürüldüğünü belirtti Bakan Akın Gürlek. Özellikle her yangınında olay yeri inceleme, kamera görüntüleri, iletişim kaynakları, tanık beyanları ve bilirkişi raporları, aynı zamanda da yine teknik verilerle ayrıntılı bir şekilde titizlikle incelendiğini belirtti Bakan Gürlek ve suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz dedi. Aynı zamanda ormanları kasten yakanların da yine tedbirsizlik ve ihmal sonucu yangına neden olanların da yine adalet önüne mutlaka çıkarılacağını belirtti. Yeşil vatan milletimizin ortak emanetidir ifadesini kullanan Bakan Gürlek, sorumluların kanunların öngördüğü en ağır yaptırımlarla da karşılaşacağını ifade etti. Yani şöylece özetleyecek olursak, 44 orman yangınında 29 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 9'u da adli kontrol kararı verildi ve 6 şüpheli hakkında da yine adli işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi Büşra Mutlu.
0: Evet Hande İpekgül, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor. Mecliste siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımla süreçte yeni bir aşamaya geçilecek.
2: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
3: Mecliste gözler terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yasal düzenlemeye çevrildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin partilerin ortak imzasıyla meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve ilgili kurumların atacağı adımlar bu metinle netleşecek. Amaç süreci kurumlar arası koordinasyonla ve meclis denetiminde yürütmek.
2: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecek.
3: Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri sürecin takvimi olacak. Kulislere göre düzenleme ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra sınırlı bir süre için uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve hukuki işlemlerin nasıl yürüyeceği belirlenecek.
0: DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temaslar sürüyor. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Ziyaretin terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Heyetin İmralı'da gerçekleştireceği görüşmede sürece ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la son olarak daha önce de görüşmüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya dikkat çeken mesajlar verdi. Tam destek çağrısı yaptı Bahçeli. Sürecin siyaset üstü görülmesi gerektiğini söyledi. Enerji güvenliğine de değinen Bahçeli, enerji sadece bir kaynak değil, barışın anahtarıdır ifadelerini kullandı.
3: Çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkati çekti.
4: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Süreci bin yıllık kardeşliği geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikadan geri dönüş olmayacağını ifade etti.
4: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
3: Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefiyle yeni döneme yön verdiğini belirtti.
4: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, iktidardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin tutuklanmıştı. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. İddianamede İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerin tek bir organizasyon tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı.
3: İBB'deki milyonluk ihalelerde sahte rekabet oyunu ortaya çıktı. Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı belgelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin rüşvet soruşturması tamamlandı. Soruşturma İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nı kapsıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihalet ve rüşvet skandalı iddianameye girdi. Aralarında İBB Basın, Yayın ve Halk

0: Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu şüpheliler hakkında ağır cezalar isteniyor. İddianameye göre Yeni Fikir Eğitim Tasarım, GSM Medya ve Hızır Sağlık gibi birbirleriyle bağlantılı şirketler adrese teslim ihaleleri sistematik olarak kazandı. İhale komisyonundaki bazı kamu görevlilerinin kağıt üzerinde rekabet var gibi göstererek bu şirketlerin farklı isimlerle ihalelere girmesine göz yumduğu belirlendi. MASAK incelemeleri dudak uçuklatan rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Beylikdüzü Belediyesi'nden ihaleyi alan Fikri Murat Demir'in şirket hesabından çıkan paraların aracı şahıslar ve daire başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can üzerinden toplanarak otomotiv şirketine aktarıldığı tespit edildi. Bu transferin hemen ertesi günü ise Taner Çetin'in lüks marka aracını teslim aldığı anlaşıldı. Taner Çetin'in eşi, birinci derece yakınları, asistanı Arzu Can ve asistanının eşi Savaş Can'ın hesapları, İhaleyi kazanan şirket sahipleri ve çalışanları tarafından yüz binlerce liralık karşılıksız transfer yapıldığı kayıtlara geçti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün 2023 yılındaki 6.7 milyon liralık eğitim ihalesinde şartnameye özel maddeler eklendi. Yüz yüze ve online eğitim ayrımları belirsiz bırakılarak gerçek maliyet gizlendi. İhale sonrası maliyeti yüksek yüz yüze eğitimler kağıt üzerinde online eğitime kaydırılarak yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandı. Rüşvet trafiğinde ise dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Şirket çalışanı Serkan Gürsoy'un hesaptan 159 farklı işlemde toplam 8.7 milyon liraya aşkın nakit para çektiği ve paraların torbalarla taşındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddianamenin kilit isimleri İBB Daire Başkanı Taner Çetin, firma sahibi Fikri Murat Demir ve asistan Arzu Can hakkında yargı süreci başladı. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, kamu zararına dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan 3 şüpheli için 14'er yıldan 36'şar yıla kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.
1: Noktalıyoruz efendim. Saat başında devam edeceğiz. Tekrar buluşalım.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok önemli bir konuyu, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Ne konuşacağız? Kitabı göstereyim önce. Hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla ilişkisi, hakla ilişkisi ve adaletle ilişkisi. Asım Cüneyt Köksal'la konuşacağız. Ve tabii konuşurken siz de göreceksiniz, biz bunun şu anda yerküremizde, üzerinde bulunduğumuz yerkürede, içinde bulunduğumuz sistem bunun ne kadar uzağında, onu göreceksiniz. Kitabı da tekrar söyleyeyim, Ketebe Yayınları'ndan. Bilhassa erbabı, ilgilileri, hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler ve meslek edinmiş olanlar, siyasetle ilgilenenler, ülkeyle ilgili dertlenenler, dünyayla ilgili dertlenenler muhakkak okumalı. Çünkü esastan bir mütalaa. Ama bunun beraberinde Asım Cüneyt Köksal'ın muhterem dedesini de bu vesileyle anmak istiyorum. Ülkemizin en önemli İslam alimlerinden biri Mustafa Asım Köksal. Biliyorsunuz peygamberler tarihi var, İslam tarihi var. Onları şu anda ben size gösteremeyeceğim ama internetten girirseniz görürsünüz. İslam İlmihali Ketebe Yayınları'ndan çıktı tekrar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu Ketebe Yayınları'ndan. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Bu arada Asım Cüneyt Köksal, dedesinin hayatı, hatıraları ve eserleri üzerine de bu kitabı yazmış, Ketebe'den çıkmış. Biz de bilahare bu konuyu inşallah konuşacağız. Dedesinin hayatını ve bize kazandırdıklarına. Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen sabah akşam ülkemizde de dünyada da hukuktan bahsediyoruz. Hele bizim ülkemizde hep batıdan referans vererek filanca ülkede aslında şöyle bir hukuk sistemi var ama bizde yok. Bizde şu oturdu bu oturmadı diyoruz. Ama sanki birkaç yıldır artık herkesin müşteki olduğu aslında var olan bir sistem dahi olmadığı konusunda herkesin az çok bir fikri var. Onun için sormak istiyorum. Sizi bu kitabı yazmaya motive eden şey nedir? Siz nerede kriz gördünüz?
1: Teşekkür ederim. Şimdi benim tabii bir taraftan akademik ilgi alanım. Diğer taraftan yıllar boyunca doktora öğrencilerimle yaptığım dersler, İslam Hukuk Felsefesi başlıklı bir dersim var. 2011 yılından itibaren aslında ilk makale yayınlarım bu alanla ilişkiliydi. Yani İslam hukuk ve ben doktoramı fıkıh usulü alanında yaptım. Fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesini inceledim.
0: Oradan ister istemez.
1: Tabii yani o çalışmamın 3. bölümünü de batılı disiplinlerle karşılaştırmalı bir şekilde. Yani fıkıh usulü batılı hukuk disiplinlerinden hangilerine tekabül eder mi, ne ölçüde benzeme var veya işte farklılıklar var. Onları ele aldım. Dolayısıyla batı hukuku üzerine de uzun zamandır bir alakam entelektüel anlamda, akademik anlamda var, okumalarım var. Ve şöyle bir çalışma doğrusu göremediğim için bir eksiklik olarak İslam Hukuk Felsefesi diye bir çalışma ve burada hem bir hukuk felsefesi metninde bulunması gereken temel başlıklar, temel temalar yer almalı. Bunu klasik İslam hukukçularının düşüncelerini analiz ederek yapmalı. Ama aynı zamanda da bu sadece bir tarih çalışması değil. Yani tarihte bir takım alimler, düşünürler gelmişler. Şöyle şöyle düşünceleri vardan ibaret değil. Arzu ettiğim çalışma şöyle bir şey. Aynı zamanda modern batı hukuk felsefesiyle mukayeseli bir çalışma. Yani bunun sadece ilk şeyini de bulamadım açıkçası. Yani 6 tane temel konu tespit ettim. Mesela bugün bir hukuk felsefesi kitabını elinize aldığınız zaman içinde bulunması beklenen konuları İslam hukukuna uyarladığınız zaman. Yani hukuk nedir? Hukukun mahiyeti nedir İslam açısından ve bunun işte ahlakla ilişkisi nedir? Hak kavramı, adalet kavramı. Sonra özgürlük meselesi. Özgürlüğün türleri, farklı türleri var. İrade özgürlüğünden siyasi hürriyet özgürlüğe, manevi özgürlüğe ve diğerlerine. Hüsn ve kubuh meselesi. İyilik ve kötülüğün kökeni nedir? Yani Allah emrettiği için mi iyidir? Yoksa iyi olduğu için mi onu emrediyor ve tersi? Kubuh, kabih için de aynı şekilde. Bu temel bir meseledir zaten İslam, İslami ilimler için, fıkıh usulü kelam için. Hüsn kubuh meselesi, yani iyi ve kötü. Ve makasıt, yani hukukun amacı. Makasıt ve maslahat meselesi.
0: Gayesi.
1: Gayesi, hukukun gayesi meselesi. Yani bizim dünyamızda bir İslam hukuk felsefesinin ele alması gereken temel başlıklar bunlar. Ben bunlar üzerinde epey zamandır mukayeseli bir şekilde çalışırken, tabii biraz hacmi de zaman içerisinde büyüdü çalışmanın. Ben bunu iki cilte bölmeye karar verdim onun için. Yani ilk üç...
0: Çok hayırlı olur.
1: Evet. İlk üç başlığını böyle işte hukukun mahiyeti ve ahlakla ilişkisi, hak ve adalet kavramlarına inşallah nasip olursa ikinci cilti de dediğim gibi özgürlük meselesi, hüsn kubuh meselesi ve hukukta gaye, yani makasit ve maslahat meselesini ele almak istiyorum, Allah nasip ederse.
0: Siz burada aslında esasdan mütalaa yapıyorsunuz, mukayese yapıyorsunuz, mütalaa yapıyorsunuz. Ve aslında bir teklifte de bulunuyorsunuz. Yani bu yoldan giden insanlar için inşallah devamı da gelir.
1: İnşallah.
0: Başkaları da çalışır üzerinde.
1: İnşallah.
0: Baktığınızda şunu sormak istiyorum. İslam hukuk felsefesi Batı'da ele alınıyor mu? Ne kadar haberdarlar? Türkiye'de nedir durum?
1: Yani şöyle...
0: Bir müktesebat var mı bununla ilgili?
1: Bu başlıkla ilgili, yani tabii ki ülkemizde bir ilmi, ciddi manada bir ilmi birikim elbette var. Son 30-40 yılda bu daha bariz bir şekilde kendisini gösteriyor. Şunu tabii görmek lazım. Yani bir taraftan fıkıh, İslam hukukunun füru tarafında, yani hukuk alanında, çeşitli hukuk başlıkları çerçevesinde ele alınan çok sayıda çalışmalar, tezler, monografiler elbette var. Bir taraftan da biraz daha hukuk felsefesiyle ilişkili olan fıkıh usulü alanında da epeyce monografik çalışmalar son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı doğrusu. Fakat yani bir bütün olarak benim anladığım anlamda bir hukuk, İslam hukuk felsefesi dediğimiz zaman bu fıkıh usulüyle birebir örtüşen bir alan değil aslında.
0: Evet, çünkü onu da kelamla anlatmışsınız.
1: Evet. Çünkü mesela buradaki mesela özgürlük meselesi, özgürlüğün irade özgürlüğü boyutu, kelami bir boyut. Bizim geleneğimizde kelam ilminde ele alınmış. Adalet başlığı daha çok siyasetnamelerde ele alınmış, siyasi metinlerde ele alınmış. Hak kavramı furu fıkıhta, yani fıkhın ana bünyesinde, yani o da dağınık bir şekilde yani ele alınmış, o da doğal bir şey zaten. Fıkıh ilminin kendi amaçlarıyla uyumlu bir şey o, çünkü çeşitli alt başlıkların her birisinin ilgilendiği hak türleri var, bu hak türlerini ilgili yerlerde ele almış klasik fakihlerimiz. Ama şimdi bunu böyle bizim bir batılı disiplinde, bir hukuk disiplini, hukuk felsefesi disiplininde görmek isteyeceğimiz gibi bir nazari bir boyutta ele alan çalışma. Doğrusu şöyle, İslam hukuk felsefesi başlıklı birkaç Türkçe kitap var ama sadece amaç, gaye...
0: Çünkü felsefesi ortaya konulunca zaten aslında fakihlerin yaptığı, değil mi? O felsefe dahilinde.
1: Tabii, yani aslında...
0: Mütalaa ediyorlar.
1: Aslında fakihler, büyük fakihler doğrusu. Mesela Hanefi geleneğinde Debusi, Serasi, Pezdevi gibi isimler, Kâsani gibi isimler.
0: Yani gerçi felsefesi diyoruz ama belki ruhu dememiz lazım.
1: Tabii, yani ona bizim bugün hukukun felsefesi diyebileceğimiz, yani mesela şer'i hükümlerin temellendirilmesi, şer'i hükümlerin arkasındaki gerekçeler, mesela bunlara sır demişler, hikmet demişler mesela. Başka bazı kavramlar kullanmışlar. Mesela Debussy'nin

El Esrar isimli kitabı. Sırlar. Yani sır dediği, yani neden bu hükmün gerekçesi niye böyle? Bunun arkasında yatan düşünce ne? Hikmet demişler mesela, illet demişler. Bizim sonradan daha teknik manada kullandığımızdan biraz daha...

0: Almıyor fakihler. Bunun gerekçesini yapıyorlar, açıklamasını yapıyorlar. Niçin öyle olduğunun temellendirmesini yapıyorlar. Ve bu modern bir hukukçu diyelim, bunu bir nazari bir bakışla o açıklamanın günümüz okuruna ulaştırılabilmesini sağlayacak gereçlere sahip artık bugün mesela. Biraz şey okumalarını şey yaparsa, mukayeseli yapabilirse. Dolayısıyla biraz o şekilde yani neden? Yani hukuk sistemleri var ama bütün hukuk sistemleri arkasındaki ortak fikirler, ortak temalar nedir mesela? Bir geniş manada baktığınız zaman. Ama özellikle İslam hukuk açısından baktığınız zaman işte hükümlerin arkasındaki o temel bakış nedir? İllet ve hikmet nedir gibi.
1: Şimdi biz aslında içinde olduğumuz ve müşteki olduğumuz sistem den biraz söz edelim. Belki o zaman daha manidar olacak sizin yaptığınız çalışmayı anlamak. Çağdaş hukukun yani şu an bu günümüz hukukunun batıda ama biz de hemen hemen aynı şeyleri en azından yani bizim de üzerimizde egemen olan hukuk sisteminin ahlakla ilişkisi var mıdır? Var ise bu ahlakın kökenleri nedir?
0: Evet.
1: Bir de baktığımızda ya da onu devamında sorayım. Nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Şimdi iki savaş yapmış, birinci savaşı yapmış, ikinci savaşı yapmış. Peşinden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde normlarını savaşan ülkelerin koyduğu bir sistem aynı zamanda bu.
0: Tabii... Şimdi biraz önceki sorunuz da bir yarım kalan bir şey vardı müsaadenizle.
1: Buyurun,
0: yani İslam hukuk felsefesi alanı mesela Batı'da nasıl değerlendiriliyor? Disiplin olarak ele alınıyor mu veya işte ben kitabımda da ifade ettiğim bir şey var. Çok büyük bir çalışma var. Yani Batı hukuk düşüncesine ilişkin büyük devasa böyle kolektif bir çalışma var. Yani binlerce sayfalık. Burada Batı içerisinde İslam ve Yahudi geleneğini de
1: yan yana
0: alarak yani neticede yan yana ortak bir kültürel havuz içerisinde düşünerek yer vermişler ama toplam bir makalede mesela binlerce sayfalık bir külliyatta yan yana koyduğunuz zaman böyle bir rafı dolduracak bir külliyatta 30 sayfalık bir makalede sadece İslam ve Yahudi hukuk düşüncesini beraberce ele alan bir makale var. O da orada da sadece söylediği şey işte Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd ki bunlar aslında İslam hukuk düşüncesinde İbn Rüşd'ü bir tarafa bırakırsanız özellikle Farabi ve İbn Sina kayda değer görüşleri olan düşünürler değil. Daha çok metafizik
1: İktisası da değil zaten.
0: Diğer alanlarda daha çok metafizik ve doğa bilimlerinde daha çok eser vermişler ama hani İbn Rüşd tamam hukukçu aynı zamanda ama yine de bu üç isimden ziyade çok daha önde gelen isimleri bilmedikleri için veya önem vermedikleri için dikkate almamışlar.
1: Ve yok, yokmuş gibi,
0: görmek istemedikleri için. Zaten yazar şey diyor yani İslam'da bir hukuk düşüncesi, bir hukuk felsefesi olması mümkün değildir filan gibi bir iddia da ileri sürüyor o makalede. Kendine göre şeyleri var. Gerekçeleri var. Çünkü o değişmez bir takım hükümler sabit filan. Onların felsefesi olmazmış. Başka bazı çalışmalarda da bu tutumu görüyoruz doğrusu. Yani bir Batı hukuk tarihine ilişkin yine büyük hacimli bir eserde yani mesela ilk İslam hukukçularından yani mezhep kurucusu olan büyük fakihlerden 300-400 yıl sonra yaşayan Batılı bir hukukçu için dünyada ilk kapsamlı hukuk kitabı yazan kişi diye bir nitelemede bulunuyor. Yani bunları zikrettim doğrusu. Yani böyle bir İslam hukukunun fikri yönüne dair Batı'da Batılı eserlerde bir fazla bir şey bulmak çok... Ama şöyle söyleyeyim, İslam hukukuna ilişkin eser veren, doktora tezi yazan Batılı yazarlar tabii biraz daha farklı. Onları daha farklı bir kategoride düşünmek lazım. Onlar içerisinde daha İslam hukuk geleneğinin zenginliğini itiraf eden, kabul eden isimler de yok değil, var. Ama bir bütün olarak hani İslam hukuku

0: felsefesi gibi bir disiplinden bahsedebilir miyiz dediğimiz zaman, yani İngilizce'de de, Arapça'da da, Türkçe'de de bu söylediğim niteliklere uygun bir çalışmayı göremediğimi ifade etmem lazım. Diğer taraftan tabii önemli bir soru sordunuz, yani ahlakla ilişki anlamında. Yani bu tabii benim de çalışmamın şeylerinden bir tanesi, temel iddialarından bir tanesi. Yani İslam'daki hukuk ve ahlak bütünlüğü meselesine vurgu yapmıştım. Batı'da da aslında daha 300 yıl, son 300 yıldan daha önceki dönemlerde durum İslam dünyasına benzer minvalde seyrederken
1: bugün ama artık izi bile kalmadı.
0: Bazı gelişmeler, bazı akademik ve entelektüel gelişmeler, bazı düşünürler, Pufendorf gibi bazı düşünürlerin bir takım kaygılarla, bu kaygılar bizim bugünkü bakışımız açısından tam bir sekülerlik, yani hukuk ve ahlak ayrılsın amacıyla değil belki. Mesela devletin gücüne karşı insanların hukuklarını korumak, haklarını korumak gibi amaçlarla da yapılan belki kısmen iyi niyetli bazı düşünceler bir tür birikimsel bir etki yapıyor. Ve zaman içerisinde
1: bir kopuş mu var?
0: Bir kopuş artık haline tamamen geliyor. Yani ahlak ve hukuk öyle bir zaman geliyor ki artık tamamen farklı alanlar.
1: Ne
0: olur
1: zaman?
0: Başlangıcı yani 1700'lerin başında. Ama bunun iyice teessüs etmesi, iyice oturması 19. yüzyılda hukuki pozitivizmin egemen hale gelmesiyle gerçekleşiyor. Yani modern devletin iyice dünya üzerinde ölçeğinde yerleşmesi ve Batı'da işte John Austin'in özellikle temsil ettiği, Bentham'ın öğrencisi ve dostu olan Austin'in temsil ettiği hukuki pozitivizm hakim hale geliyor. Öyle bir zaman geliyor ki 19. yüzyılda aslında uzun yüzyıllar boyunca Batı'da hakim olan doğal hukuk geleneği, yani aslında hukuk düşüncesi, hukuk felsefesi denildiği zaman doğal hukuk anlaşılırdı. Bu adeta unutulur vaziyete dönüşüyor. Yani doğal hukuk, Batı hukuk geleneği içerisinde işte adaleti ve hukuk ahlak ayrılmazlığını temsil eden bir düşünce yapısı. Ama hukuki pozitivizm diyor ki hukuk ile ahlak ayrı şeylerdir. Yani ayrı olması icap eder, hukukun ahlaktan kopması lazımdır demese bile olgusal olarak böyledir. Dolayısıyla hukuk hukuktur, ahlak ahlaktır. Bunu böyle kabul etmeliyiz. İster ahlaka aykırı olsun hukuki bir takım düzenlemeler, ister uygun olsun. Bu hukukun sorunu değildir. Ama uygun olsun, tamam. İsterseniz uygun hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Bunda bir sorun yok ama kategorik olarak ayrıdır. Bunu bilelim diyorlar. Yani dedikleri şey bu. Fakat tabii 20. yüzyılın 30 yılını kapsayan büyük savaşlar diyelim. O iki dünya savaşı aslında birleşik bir 30 yıllık bir dünya krizinin bir göstergesi. O dönemde ortaya çıkan çeşitli hukuksuzluklar, imparatorlukların yıkılmasıyla herhangi bir devletin tabiyetinde olmayan yüz binlerce insanın devletsiz kalması mesela, bir salt belirli bir hukuki düzen, salt belirli bir devletin hukukuna tabi olma anlayışının yetersiz kaldığını ve hukuki pozitivizmin bu anlamda sadece egemenin istediği kurallardan ibaret olan bir hukuk düzeni anlayışının yetersiz olduğunu tekrar hatırlattı ve işte insan hakları söylemi yeniden insanların gündemine girdi. Biraz mecburi bir şekilde girmiş oldu. Evrensel insan hakları beyannamesi ilan edildi. İşte neticede yani buna doğal hukuk rönesansı, tabii hukuk rönesansı denilen bir süreç şu veya bu şekilde yaşandı. Ama böyle bir olgusal zorlama olmasaydı, bu büyük savaşlar olmasaydı,
1: yani katliam olmasaydı,
0: belki başka türlü bir şey yine devam edecekti.
1: O beyannameden de söz etmeyecektik.
0: Belki.
1: Zaten onun hatırına söz ettik herhalde. Sadece söz edildi.
0: O da ayrı bir tabii bahis. Evet.
1: Peki sonuç itibariyle bugün çağdaş hukukun ahlakla ilişkisi yoktur gibi gözüküyor. Yani uluslararası hukuka baktığımızda bir kere kurumsal olarak böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz bir cümlelere rağmen, bir takım retorik cümlelere rağmen. Siz diyorsunuz ki işte 30 yıl süren bir savaş, o savaşın faillerinin kurduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünyadaki işte 190 ülke bir araya gelse bir konuda işte biz hemfikiriz dese, 5 taneden bir tanesi hayır dese o uygulanıyor olmuyor. Bu bile şeyi gösteriyor bize, resmi gösteriyor, evet. Ki daha resmi çoğaltabileceğimiz binlerce örnek verebiliriz.
0: Şüphesiz. Yani güç ile elbette burada güçlü olanın bir hukuku belirleme yetkisini kendine gördüğü bir...
1: Güçlü olanın hukuku meşrulaşmış oluyor.
0: Gibi. Bunun tabii çok ciddi sebepleri de elbette var.
1: O zaman yani, da ister istemez ahlakla ilişkisinden söz
0: tabii,
1: edemeyiz.
0: Tabii. Yani bu aslında insan hakları geleneğinin daha önce Orta Çağ'da mesela Batı'da da dayanmış olduğu gelenekten, metafizik köklerinden kopmasının bir sonucu. Yani sekülerleşmeyle beraber... Aslında kitabımda da anlattığım üzere insan hakları düşüncesi, yani temel devredilemez doğuştan gelen insan hakları düşüncesinin kökenleri Hanefi fıkıh düşüncesi içerisinde. Yani 1000'li yılların ilk yarısında, yani miladi olarak 11. yüzyılda vefat etmiş Debusi isimli alimin ilk defa ortaya koyduğu, hukuki bir şekilde ortaya koyduğu bir ifade. İnsan diyor, 3 temel hakla dünyaya gelir. İsmet, hürriyet ve malikiyet. İsmet dokunulmazlık demek. Yani bugünkü dile çevirdiğimiz zaman can ve mal güvenliği demek. Hukuken gerekmediği sürece hiç kimsenin canına ve malına dokunamazsınız demek. İsmet hakkı bunu ifade ediyor. Hürriyet insanın hukuken hür olmasını ifade ediyor. Yani hukuki bir özün olmasını, hukuki bir kişi olmasını ifade ediyor. Ve malikiyet yani mülk sahibi olabilme kapasitesi. Şimdi bu 3 hak ile beraber insan dünyaya gelir diyor Debussy. Ve bu Allah tarafından verili bir şey insana. Çünkü insana emanet yüklenmiş. Bu emaneti yerine getirebilmesi, dünyadaki vazifesini yapabilmesi için bu temel haklarla donanmış vaziyettedir insan. Bunu ücretli veya ücretsiz, herhangi bir bedelle veya bedelsiz olarak başka birine devretme hakkına da sahip değil. İşte devredilemez bu anlamda. Şimdi bunu bu düşünce bir şeyle beraber, yani insan işte Araf suresinde ifade edildiği gibi bir Allah Teala ile bir elest bezminde bir sözleşme, bir ilk ahit dediğimiz bir ahit, Allah Teala'nın insanların muhatap olarak karşısına alıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurması, onların da evet sen bizim Rabbimizsin diye ikrar etmeleri. Bu ikrarı dünyadaki bütün sözleşmeleri de meşru kılacak şekilde, yani işte insan Allah insanı muhatap oluyor, onunla şu veya bu formda muhatap olarak konuşuyor, ilahi kelama muhatap ve hitabe ehliyetle o yüce huzurda olabilen bir varlık olarak onu vaz ediyor. Bunu nasıl yorumlarsak yorumlayalım, yani her yorumunda buna çıkar. İşte insanlar birbirleriyle sözleşme yapabilir varlıklar olabilmelerinin temelinde bu var diyorlar. Yani bizim fakihlerimizin söylediği şey, bu ahit bize hukuki kişi olmanın temelini veriyor. Ona zimmet diyoruz. Yani ben sizinle bir alım-satım sözleşmesi yapabiliyorum hem kendime.
1: Biz dünyaya gelirken tabii olarak bunu
0: bizim adeta
1: insan olmamız hasebiyle beraberimize
0: getiriyoruz. İşte bu sistem içerisinde ilk ahit dediğimiz bu Allah ile muhatap olma, onun verdiği yetkiyle işte yeryüzünde sözleşmeler yapabilme, hukuki bir muamele ortaya koyabilme, hukuk kişisi olma, yani zimmet, akıl, zimmet ve bu 3 temel hak ile beraber insan, donanmış vaziyette olan insan, işte emaneti, Allah Teala'nın emanetine yüklenmiş, üzerine yüklenmiş olan bu ağır sorumluluğu yerine getirebilmesi icap ediyor. Onun için onun donanımları bu. İnsanın donanımları. Bu yüksek bir vazifeyle gelmişiz. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde bir kavram haritası içerisinde bir yeri var. İnsan, doğal insan haklarının, gördüğünüz gibi. Bu düşünce Batı'ya olduğu gibi dolaysız bir şekilde ulaşıyor iddiasında bulunamayız ama öyle görülüyor ki 13. yüzyıl Hristiyan ortaçağ skolastik düşünürlerinin bu gelenekten haberdar olmalarıyla, Hanefi hukuk geleneğinden haberdar olmalarıyla, çünkü Debussy'den sonra bütün Hanefi geleneğinin paylaştığı bir düşüncedir bu. Temel insan hakları düşüncesi bir şekilde Batı'nın temellük ettiği ama zaman içerisinde dönüştürdüğü bir düşünceye dönüşüyor. John Locke'a baktığınız zaman 3 temel insan hakkı aynı. Debussy'nin söyledikleri aynı. 6,5 asır sonra bunu söylüyor ama burada bağlam değişmiş. Yani John Locke da Tanrı'ya inanıyor. Tamam. Ama artık Debussy gibi konuşmuyor. Onu da görmek lazım. Ve onun merkezi noktası mülkiyet aslında. Yani malikiyet, özellikle devlet gücü karşısında mülk sahibi olanların, özellikle toprak sahibi olanların mülkünü korumayı mesele ettiği için bunlar üzerinde biraz özellikle duruyor.
1: Toprak üzerinden modernleşmenin parkuru ister istemez
0: bir tür
1: hukukunu da
0: etkiliyor. Yani dolayısıyla geçiyor ama geçerken bağlam değiştiriyor. Locke'dan sonraki birçok düşünür de Tanrı referansı da kalmıyor artık. 3 tane hak var ama bahşedilmiş değil.
1: Kaçıncı yüzyılda oluyor bu? Aşağı yukarı.
0: Yani bu...
1: Yani Tanrı ile kabloyu
0: mesela Fransız,
1: kesmeleri.
0: Amerikan bağımsızlık şeyinde, anayasasında Tanrı'nın bahşettiği haklar diyor bunlar için. Ama Fransız evrensel insan hakları beyannamesinde Tanrı'dan bahsetmiyor. İşte yani 18. aslında... yüzyılın sonu.
1: Şimdi bu sekülerizm aynı zamanda sığ bir şey tabii. Tabiatıyla sığ bir şey. Çünkü eğer insana bu bahsettiğiniz haklar Tanrı tarafından, Allah tarafından verilmediyse ve bunu iptal eden bir zaviyeden bakıyorsan en sonunda ortalıkta kim vur diye gidebilirsin.
0: İşte o zaman bu hakları temellendirmenin...
1: Halbuki bunu tabii, iyi bir şeymiş gibi, hatta kurtarmışlar gibi sundular bize onlarca yıldır.
0: Evet.
1: Ve bu zaviye aslında açıkçası çok sığ bir zaviye.
0: İşte çünkü felsefi önünü, açıdan temellendirilemeyen bir şey. Aynen. Aynen. Yani haklarımız var ama bu iyi bir şey ama temel insan hakları güzel bir şey. Kullanışlı. Ama felsefi anlamda temellendirilemeyen, kendinden menkul adeta bir şeye dönüşüyor.
1: Yani bunun müellifleri iyi niyetli bile olsa,
0: evet,
1: bu zaviyeden baktığında bunun çok gidebileceği bir yer yok.
0: Evet,
1: onu işte görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Nitekim gitmedi.
0: Evet. Çünkü bütün insanları, yani insanların birbirlerine karşı bağımsız, hür ve her birinin saygın birer fert olmasını sağlayan bir Allah düşüncesi, Tanrı düşüncesi merkezi bir şey benim kanaatimce. Bu olmadığı zaman, yani bunu sistemden, bu fikri çektiğiniz zaman bu sefer hakikaten güçlü ile güçsüz arasındaki farklar kendisini fiiliyatta daha bariz bir şekilde gösterebiliyor. Yani arka planı zayıf kaldığı zaman, açıklama planı, bu sözde bir şeye dönüşüyor.
1: Ve sonuçta uygulamada da tabiat kanunlarına dönüşüyor.
0: Yani insan
1: zayıfsan silinir gidersin,
0: tabii,
1: güçlüysen yani, kalırsın.
0: Evet, yani insan haklarının uygulamadaki sorunlarına ilişkin çok ciddi çalışmalar, kitaplar, raporlar var bugün malum. Biz insan haklarını tabii ki savunacağız ama bunu bir ideolojiye dönüştüren bir... mesela Kostas Duzinas'ın dediği gibi bir imparatorluk ideolojisine dönüştürüp başka amaçların kılıfı haline getirmek değil. Veya işte temellendirilemeyen, kendinden menkul bir takım görüşlerin tezahürü olarak da değil. Gerçekten Allah tarafından insanlara bahşedilen ve dünyadaki amacımızı yerine getirmek üzere bahşedilen birer gerçek, fiktif değil, gerçek birer hak olarak telakki etmemiz icap ediyor kanaatindeyim.
1: Gerçi biraz Batı'dan bakınca insan az çok anlayabiliyor oradaki etki tepki ve sonucu. Bizimle hiç alakası yok ama biz de sanki öyle bir etki tepki yaşamışız gibi bir sistemin içerisindeyiz. Orada karşılarında Tanrı değil Katolik Kilisesi olduğu için ister istemez onunla boğuşurken başka bir sisteme geçtiklerini insan anlayabiliyor. Ama bizim için böyle bir şey söz konusu değil.
0: Evet tabii.
1: Ve oradaki... ne yazık ki biz de evet. bu tarihi yaşamışız gibi devam ediyoruz. Peki günümüzde yine hiç ağzımızdan düşürmediğimiz bir kavram, hak kavramı. Fakat bu aynı zamanda parça parça edilmiş, hatta kristalize edilmiş, birbirinden kopartılmış bir şey. Hakkın hakikati nedir?
0: Hak kavramı çok yönlü bir kavram aslında. Yani İslam fıkıh kitaplarında ve diğer ilgili eserlerde, İslami eserler literatüründe hak kavramının çok yönlü ve kapsamlı bir kavram olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi. Çünkü hak kavramında varlık ve sübut anlamı var. Var olmak ve sabit olmak. Allah'tan daha çok var ve sabit diyebileceğimiz bir varlık olmadığı için hak en çok onun hakkı, onun isminin isimlerinden bir tanesi. Hak, el hak dediğimiz zaman ancak Allah'ı anlıyoruz onun için. Hak bir taraftan yükümlülük, vücub anlamına da geliyor.
1: Ödev.
0: İşte yani mesela hakkın karşısında ödev deriz biz. Hani bizim dilimize yansıyan anlamıyla hak biraz daha anlamı daralmış vaziyettedir ama mesela Arapça'da ve fıkıh dilinde hak aslında Türkçe'deki hak ile vazifeyi beraber içine alır. Hmm. Çünkü her hak aynı zamanda bir vazifeyi de tazamın eder.
1: Mesuliyet vazife mi getirir?
0: Hem bana hem de başkalarına yönelik.
1: Yani benim bir hakkım vardır. Vazife ve mesuliyet mi?
0: Mesuliyet ve aynı zamanda ödev, başkasının bir ödevi. Yani benim bir nesnem, bir telefonum varsa bunun hak sahibi olan ben bunu herkese karşı dermeyen edebilirim. Ama herkesten de bu hakka saygıyı beklerim. Bu da bir ödev, başkalarına düşen bir ödev olmuş olur. Ama aynı zamanda
1: başka
0: da...
1: Başka bir örnek daha verebilir misiniz? Anlayabilelim.
0: Yani mesela benim bir aracım var, otomobilim var diyelim. Bu otomobil sahipliği bir mülkiyettir. Mülkiyet bir ayni haktır. Haklardan bir tanesidir. Yani bir ayn, bir nesne, bir fiziksel varlık üzerinde bir insanın sahiplik ilişkisini ifade eder. Bu bir haklardan bir tanesi. Her hak böyle değil. Yani bir tür haktır bu. Ama üst seviyeden bir hak. Şimdi ben bunu istediğim gibi kullanma, istersem satma, kiraya verme, ödünç verme gibi bir takım işte haklara sahibim. Yani bunu kendi malım üzerinde istediğim gibi tasarrufta bulunabiliyorum. Bu hakkıma karşı tabii ahlaki bir takım yükümlülüklerim var. Yani sebepsiz yere zarar vermemek kendi malım da olsa gibi bir yükümlülüğüm de var. Ama aynı zamanda da başkalarının benim bu hakkıma saygı gösterme vazifesi var. Yani herkes bu senin aracınsa ben senden izinsiz buna binemem demesi lazım. Benden izinsiz herhangi bir tasarrufta bulunmaması gerekiyor. Dolayısıyla bir hak dönüşlü olarak hem hakkın öznesi için ama aynı zamanda da başkaları için birer vazife anlamı taşıyor. Ama bu başka türlü şahsi hak düzeyinde olursa bir borç ilişkisi söz konusu olduğu zaman benim bir alacağım varsa bu hakkımdır, bu alacağımı talep etmek ama bu borcu ödemek de karşı tarafın vazifesidir. Orada yükümlü tek bir kişiye inmiş oldu. Yani şahsi hakta o vazife tek bir kişinin üzerine binmişken aynı hakta daha herkese şamil bir vazife anlayışı var ama her halükarda hak varsa vazifede var. Yani bir madalyonun iki yüzü gibi. Yani vazifeden yalıtılmış bir hak yok. Özellikle bizim İslam hukuk düşüncesinde böyle bu. Salt hak. İşte bu insan hakları açısından da böyle. Yani batıda doğal hukuktan ayrışarak gelişen modern insan hakları söyleminde vazifeden ayrışmış bir hak anlayışı var. İşin bir tarafı da böyle. Bunu söylemek istiyoruz.
1: Yani bir taraftan doğal hak diye tanımlamıyor. Yani sizin size Allah tarafından verilmiş olduğu, yani bu zaviyeyi tanımıyor. Ama diğer taraftan da
0: yani sadece hak sahibiyim ben. Mesela
1: hayır, o hakta mesela evrensel, herhangi bir mesuliyet ya da ödevle ilişkilendirilmiyor.
0: İlişkilendirmeden yalıtarak hakkı alıyor. Hı-hı. Mesela evrensel insan
1: ve ister
0: vazifeleri,
1: istemez o zaman da hakkı parçalamış olmuyor mu?
0: Oluyor tabii. İşte onu arz etmeye çalışıyorum. Mesela evrensel insan vazifeleri diye bir şey pek aşina değiliz.
1: Parçalayınca da ulaşılır olmuyor zaten.
0: Evet, evet. Ama hak, mesela bu haklarda o kadar çeşitleniyor ki neredeyse her şeyi bir hak konusu haline getirilerek aslında asli bağlamı da buharlaştırılıp zayıflatılmaya doğru gidiyor. Yani öyle bir ayrıntılı haklardan bahseder oluyor ki insanlar.
1: Evet, hak tanımı evet. Da ucu başı belli olmaz
0: olmuyor.
1: Hale geliyor.
0: Çünkü onu zapt edecek bir çerçeve yok. Böyle olunca gitgide yani ben bir insansam şuna hakkım olmalı. Ne bileyim işte şöyle bir ortamda yaşama hakkım olmalı. İşte şu mutfak gereçlerine sahip olma hakkına kadar
1: bu benim hakkım
0: gidebiliyor ama diyebiliyor. Ama bir taraftan da yani hakkım var ama vazifelerim nedir gibi bir vurgu yok. Yani bu hakkın tekabül ettiği vazifeler nedir gibi bir vurgu da yok yani. Hakla vazifeyi beraber ele almıyor bu
1: tabii
0: anlayış.
1: Tabii orada hak aynı zamanda haddini de hakla bir had ilişkisi de vardır herhalde. Araya gideceğiz ama.
0: Evet.
1: Yani şu da benim hakkım, bu da benim hakkım diye giderken
0: orada işte en fazla
1: sınır koyan şey
0: nedir? En fazla şu, yani hani liberal özgürlük anlayışından İslam'da bakarsak başkasının özgürlüğüne sınırım, benim özgürlüğümün sınırı başkasının
1: deniyor
0: özgürlüğü.
1: Deniyor da ama basbayağı gidiyor başkasının
0: evet,
1: özgürlüğüne.
0: İşte yani, evet.
1: Hele toplum içindeyseniz
0: evet, evet.
1: Bireysel diye tanımladığınız o hak bir bazen saçılan bir hastalığa bile dönüşebilir.
0: Elbette işte orada toplum içinde yaşamanın şeyini yani daha derinlikli olarak görmek lazım.
1: O zaman dönüşte şimdi araya gideceğiz. O birey ve toplum arasında tercih evet. Ne taraftan yana, çağdaş hukukta, İslam'da diye devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 aralığında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 aralığında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz. Saatler 16'ya uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor. Mecliste siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımla süreçte yeni bir aşamaya geçilecek. Detaylara bakalım.
1: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
2: Mecliste gözler terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yasal düzenlemeye çevrildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin partilerin ortak imzasıyla meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve ilgili kurumların atacağı adımlar bu metinle netleşecek. Amaç süreci kurumlar arası koordinasyonla ve meclis denetiminde yürütmek.
1: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecek.
2: Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri sürecin takvimi olacak. Kulislere göre düzenleme ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra sınırlı bir süre için uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve hukuki işlemlerin nasıl yürüyeceği belirlenecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların şiddetleneceğine dair açıklamasından kısa bir süre sonra saldırıları durdurduğunu açıkladı. Sükuneti sağlayan kararın perde arkasında ABD basını yer verdi.
3: ABD saldırıları durdurdu, savaşta dengeler değişti. Bölgedeki diplomasi umudu artarken savaşın perde arkasında kritik tartışmalar başladı. Çatışmaların sona erebileceğine yönelik mesajlara rağmen yaşanan kriz Körfez ülkelerinin güvenlik anlayışında derin izler bıraktı. Özellikle İran'ın saldırıları ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan Kuveyt'in yıllardır dayandığı savunma modelini yeniden tartışmaya açtı. Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırıları ülkenin güvenlik hesaplarını değiştiren gelişmeler arasında gösteriliyor. ABD'nin bölgedeki askeri varlığının kapsamını yeniden değerlendirdiği belirtiliyor. Kuveyt yönetimi Washington'dan savunma konusunda daha güçlü ve net bir güvence talep ediyor. ABD Başkanı Trump'ın ani kararının arkasında Körfez ülkeleri var. Wall Street Journal'a göre karar, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yoğun diplomatik girişimlerinin ardından alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Trump'ın son telefon görüşmesi Trump'ın kararını etkiledi. Buna göre Bin Selman saldırı planına ilişkin netlik istedi. Durumun kendileri ve bölge açısından tehlikeli olabileceğini söylemesi üzerine Trump saldırı planından vazgeçti.
0: Siirt'te Botan Çayı'na yüzmek için giren baba ve oğul bir süre sonra suda kayboldu. Yakınların ihbar üzerine hızlı arama çalışması başlatıldı. Acı haber bir gün sonra geldi. Baba ve oğlun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Baba Ömer Santur'la 12 yaşındaki oğlu Faruk Santur serinlemek için suya girdi. İkili bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine bölge arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk olarak 12 yaşındaki oğlun cansız bedenine ulaşıldı. Ardından baba Ömer Santur'un cansız bedenine oğlu Faruk Santur'un bulunduğu noktaya yakın bir bölgede ulaşıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan acı olay aile yakınları ve bölgede bulunan vatandaşları yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Efendim bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Kapatırken birinci bölümü hak, hukuk, birey ve toplum ilişkisinden devam edelim demiştim ama müsaadenizle yine aynı yerden başka bir soru daha iletmek istiyorum deminki mevzudan. Siz diyorsunuz ki adaletin mekanı mahkeme salonları değil, insanın vicdanı ve gündelik hayatıdır. Bizim de bir deyimimiz var biliyorsunuz, mahkemeye düşmek diye. Şimdi demin bireye özgürlük tanınırken liberal bakışın özgürlüğünden hele ve bugün günümüzde bu başkalarının özgürlük alanına kadar demiştiniz ama onu pekala geçebiliyor yani. Bu neredeyse hiçbir şeyin sınırını tanımlamak mümkün değil günümüzde. Uygulamada da görebiliyoruz onu. İnsanın vicdanı yani daha mahkemeye gitmeden ne oluyor da diğeri geliyor? Nasıl bir hak hukuk tanımı ve özgürlük tanımından oraya geliyoruz?
1: Şimdi tabii hakkı o geniş kendi bağlamıyla daraltılmamış bir şekilde, vazifeden ayrıştırılmamış. Bir taraftan da Cenab-ı Hak'tan gelen, yani aynı zamanda bir değer kaynağı olarak Cenab-ı Hak'la ilişkisini koparmamış bir hak anlayışı çerçevesinde bakıldığı zaman bu hak aynı zamanda bir ontolojik ilke, yani varlıksal bir ilke, varlığın haktan gelmesi, değerlerin de, temel değerlerin de Cenab-ı Hak tarafından ifade edilmesi söz konusu burada. Burada iki tür emir kelimesinin iki tür tezahürünü görmüş oluyoruz. Bunlardan bir tanesi

0: kevni emir dediğimiz, mesela işte doğa yasaları gibi fiziksel yasalar, insanların da diğer maddi varlıklarla, fiziksel varlıklarla paylaştığı ve zorunlu olarak aşamayacakları bir alan. Bu da emir kavramıyla ifade ediliyor İslam geleneğinde mesela. Allah emrediyor, mizanın taşmaması. Mesela göklerde bir mizan var, o mizanın yani bir kozmik bir düzenin uyumluluğun söz konusu olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da teşrii bir emirden de bahsediyoruz. Bu emir daha çok bizim anladığımız manada hukukun da kaynağı olan emir ve yasakları içinde barındırdığı haliyle bütün normatif alanı ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de, sünnette ifade edilen temel şeyler bunlar. Ki aslına bakarsanız mesela doğal hukuk denildiği zaman herhangi bir gelişmiş bir doğal hukuk anlayışının içeriğini, yani olması gereken anlamındaki içeriğini de hani bu anlamda temel naslarda bulabiliyoruz. Onu da bir vesile olarak söylemiş olayım. Bu anlamda bu iki emrin birbiriyle ilişkisi eğer ilişkisiz hale getirilirse, yani kevni emirle teşrii emir arasındaki sıkı münasebet koparılırsa, bu sefer alem kendi içerisinde ruh dolu, anlam dolu bir ahlakla da ilişkili olan bir kozmik düzen olmaktan çıkıp mekanik bir şeye...
1: O zaman zaten vicdandan da söz edemeyiz.
0: Edemiyoruz. Yani edebilirsek bile daha dar bir manada edebiliyoruz. Yani
1: işte empati diyoruz falan. Bir başka takım kelimeler icat ediyoruz ama...
0: Temellendirmesini başka yerlerde yapmamız gerekiyor ki o da çok doğrusu kolay bir temellendirme olmuyor yani. Bu geniş anlamıyla hakkı düşündüğümüz zaman hakkın hakikat kelimesinin de kökeni haktır. Yani aynı zamanda realite dediğimiz kavram, Fransızca'da realite, İngilizce'de reality kelimesi hak ile irtibatlıdır. Yani kendindeki hakikati ifade eder. Bir şeyin kendindeki gerçekliğini ifade ediyor. Bu gerçeklik, yani benim dışımdaki, düşünen öznenin dışındaki gerçekliğin de hakla irtibatlı olması, onun hakkın bir türevi olması, tüm hakların, tüm hakikatlerin asıl kaynağının Cenab-ı Hak olması, hakkın vazifeden asla ayrıştırılamaz olması, beraber düşünülmek icap ediyor. Böyle bakıldığı zaman biz tabii bunu aynı zamanda sıdk kavramıyla da ilişkilendiriyoruz. Yani benim dışımdaki o realiteyle realiteye dair benim yargım, eğer doğru ise buna sadık diyoruz. Bu doğruluk oluyor. Bu işte doğruluk ve gerçeklik arasındaki ilişki meselesi. Bütün bunlar esas itibariyle yine bizim temel kavramlarımızdan bir tanesi olan hikmetle beraber düşünmek icap ediyor. Bu hikmet kavramını en özlü tanımlarından bir tanesi. Yani sözde, inançta hak, amelde, eylemde hayır. Dolayısıyla iki temel şeyimiz var. Yani insan olarak iki temel kuvvemiz var. İki temel özelliğimiz var. Bunlardan işte birisi bilgi ile temelleniyor. Bu bilgiyi sözle kendisini açığa vuruyor tabii ki. Dolayısıyla burada doğruluk ve yanlışlık kendisini gösteriyor. Hak bununla irtibatlı olarak devreye giriyor. Yani bu söylediğin haktır diyoruz mesela. Diğer bütün anlamlarıyla beraber temel bir anlam. Diğer taraftan eylemlerimiz var, yapıp etmelerimiz var. İyi yapabiliyoruz, kötü yapabiliyoruz. Burada iyilik ve kötülük devreye giriyor. İşte burada hayrı, hak ve hayır birleştiği zaman hikmet kendisine hikmetli bir insandan bahsediyoruz. Yani sözü doğru, inancı doğru ve yapıp ettikleri hayra matuf bir insan. İşte benim kitabımın isminin de hakkın tahakkuku olmasında da böyle bir temel bir düşünce var. Yani hak ve hayır kavramları.
1: Hem hak var hem tahakkuk ediyor.
0: Hak tahakkuk ediyor. İnşallah ikinci kitap hayrın tahakkuku o başlığını taşıyacak Allah nasip ederse. Çünkü hayır biraz daha ahlakla alakalı. Yani iyi ve kötüyle, özgürlükle, amaçla biraz daha alakalı olduğu için diğer üç konuyla daha irtibatlı. Orada eylemlerimizin yöneldiği, kendisine yöneldiği temel amaçlar.
1: Ama bir taraftan da ister istemez ahlakın içinde, yani ahlak olmadan birinci kitapta işlediğiniz mevzu da, yani hakkın tabii, tahakkuku tabii, da imkansız bir şey.
0: Yani ayrışabilir şeyler değil. Ama
1: ayrıştığı anda da tabii, işte tabii, ortaya tabii, ama başka bir şey çıkıyor.
0: Burada biraz daha hak ve adalet kavramları diğerinde, var. Diğerinde biraz daha
1: direkt
0: iyi ve kötü meseleleri olduğu için biraz böyle bir
1: peki,
0: ayrım.
1: Peki hakkaniyetle yap. Hak ve mevcut hukuk sistemi arasında, ya hak ve hakkaniyet ilişkisi nedir? Mevcut hukuk sistemine bakınca ne görüyorsunuz?
0: Yani bütün hukuk sistemleri kendi içinde bir hak, adalet, hakkaniyet kriteri gözetmek durumundadır. Kendi anladıkları, kendi tanımladıkları bir adalet ve hak anlayışı çerçevesinde bunu gerçekleştirirler. Medeni kanunda da buna yer verilmiştir mesela. Hakkaniyet kavramı özellikle işte genel soyut adaletin şey yapılamadığı yerde, mesela bireysel anlamda bir kişinin meselesini çözüme kavuştururken genel soyut bir kuralın altına onu koyamıyorsak, onun meselesini, o zaman bir adaleti, o adaletle ilgili o temel soyut kuralı sonuna kadar, mantıki sonucuna kadar takip ettiğimiz zaman ortaya bir tür haksızlık çıkacaksa, orada hakkaniyet devreye giriyor. Kişiye özel adalet dediğimiz daha özgü, kendisine özgü bir kavram kendisini gösteriyor. Burada önemli olan tabii bu, yani her bir sistemin kendi anladığı anlamda bir elbette şey vardır. Hak anlayışı, hakkaniyet anlayışı elbette var. Burada mesela adaletle ilgili sizin sorduğunuz soru, neden bireylerle ilişkili olsun adalet mesela? Daha çok biz adaleti bizim dışımızda olup da böyle talep ettiğimiz bir şey, yani büyük yerlerden, müesseselerden, devlet kurumlarından.
1: Hatta hak verilmez alınır filan diye sloganları olan.
0: Evet gibi. Mesela adalet böyle talep edilir bir şey gibi görürüz. Böyle algılamışızdır. Gündelik dilimize yani böyle yansımıştır ama İslam geleneğine baktığımız zaman adaletin aslında sadece İslam geleneğinde değil şüphesiz Platon, Aristoteles gibi antik filozofların ahlak anlayışlarında da yer alan bir şey. Temel bir fikir var. İnsanların yapıp ettikleriyle ilişkilidir adalet. Niyetleriyle de ilişkilidir. Ama yönelimleriyle de ilişkilidir, ama insan eylemleriyle yakından ilişkilidir. Hatta insani bir erdemdir. Adalet bir erdemdir. Hatta erdemlerin mecmuudur Aristo'nun açık ifadesiyle. Yani insan itidal eğer yoluna saparsa, iffetli ise öfkesini yener ama gerekli yerde kullanır. Buna işte o zaman cesur, cesaretli, cesaret erdemine sahipse, iffet erdemine sahipse ve akıl anlamında hikmet sahibi ise, bu da üçüncü erdem, yani iffet, şecaat yani cesaret ve hikmet erdemlerine sahipse, ki bunlar üç temel insani kuvveye denk geliyor. Aslında bunların iki tanesini hayvanlarla paylaşıyor insanlar. Arzu kuvvesiyle öfke kuvvesi hayvanlarda da var. Ama itidalli olmak lazım. İfrattan da tefritten de kaçınmak lazım. İşte bu öfke kuvvesini, kuvveyi gazabiyeyi itidalli bir şekilde eğer temellük edersek, kendimizde bunu bir meleke haline getirirsek, bu şecaat oluyor. Bunun tefriti var, korkaklık. Aşırısı var, işte tehevvür, yani olur olmaz her şeye de sinirlenip böyle kavga çıkartmak falan gibi. Aynısı arzu ilkesinde geçerli, bunun ortası iffet. Ama insana mahsus bir kuvvemiz var, akıl, akletme kuvvesi. Bunun da diyor şeysi var, ifratı, akletmenin şeysi olur mu? Mesela tamam tefritini anladık ama ifratı nasıl olur? Ona da işte böyle cerbeze diyor. Yani böyle adeta böyle bir tilki kurnazlığıyla her şeyi kendi lehine yontan bir şey düşünün. böyle bir tavır

0: Düşünün hani bir tür akıl ama aslında ahlakçıların akıl diyeceği bir şey değil bu. Daha çok kurnazlık dedikleri, daha çok bu anlamda işte başka kavramlarda geliştirdikleri bir şey. Hayır öyle değil. İtidalli bir şekilde bu kuvve şey yapılırsa hikmet insanda gerçekleşiyor. İşte bu üç erdem, bunların her birisi erdem. Bunlar bir kişide toplandığı zaman adalet denilen dördüncü ve bunların hepsini kapsayıcı bir erdem ortaya çıkıyor. İşte bu adalet artık bir insan adil olduğu zaman bu üçüne, bu üç erdeme de sahip demektir zaten. Bütün hal ve hareketlerinde itidali, itidal de adaletten türeyen bir kelime. İtidali gözetir. İtidalli olmayı, adaletli olmayı, her şeyi yerli yerine koymayı amaçlar her bir konuda. Bireysel konuda da böyle. Toplumsal konularda da böyle elbette. Eğer bir vazifesi varsa daha vazifesinin gerektirdiği ilave şeylerle beraber. Ama her bireyde bu adalet olması gereken bir şey. Temel bir ahlaki erdem. İşte burada mesela Ebu Suud Efendi Kur'an-ı Kerim'den Nahl Suresinin 90. ayet-i kerimesini tefsir ederken Allah adalete emrediyor, adaletle emrediyor derken bu anlamdaki adalettir bu diyor. Yani bu bütün Müslümanları ilgilendiren yani adalettir, kapsamlı olan adalettir. Buna Maverdi adlün şamilün diyor, kapsayıcı adalet. İnsanın...
1: Çok özür dilerim. Klasik İslam düşüncesinde adalet bugün günümüzdeki gibi böyle yanında yeni takılarla bir sürü çeşidiyle anılır mı? Yok sosyal adalet, işte toplumsal da adalet. Şimdi aklıma gelmiyor ama gün içerisinde bir sürü çeşit tanımla karşımıza çıkıyor. Yoksa bir tek adalet mi vardır? Yani adalet bir kez tanımlanır ve her şey onun üzerinden sürdürülür mü?
0: İki tür adaleti birbirinden ayırt ediyorlar. Bir bu anlattığı manada bütün insanlarla ilişkili bir erdem olarak adalet. İnsanların bütün hal ve hareketlerine sirayet eden, hem üstlerine hem altlarına karşı hem denklerine karşı muamelelerini belirleyen bir erdem olarak adalet. Bir de bu ahlak alanında kök salmış olan büyük kapsamlı bir erdemden bahsetmiş oluyoruz. Bir de daha ziyade yetki sahiplerinin hususi manada hakkı hak sahibine verme anlamında bir adaleti de gözden bahsettiklerini görüyoruz. Bu daha ziyade fıkhi manada. Mesela kadıların mahkemedeki adaletinden bahsederken filan bunu kastediyorlar. Bu biraz daha özel. İlki herkese şamilken bu daha belli kişilerle ilişkili. Çünkü herkesin böyle bir yetkisi olmadığı için. Ama sosyal adalet dediğimiz zaman tabii bu daha modern bir konu. Daha son iki buçuk belki asrın sanayi devrimi sonrasındaki dünyanın.
1: Yani bir takım takılarla meselesi, tarif edilen evet. Çeşit çeşit adalet mefhumları yok gözüküyor.
0: Yok, iki temel adalet anlayışı var ama bunlar da iç içe. Bunlar da birbirinden ayrıştırılmış adaletler değil. Yani yetki sahiplerinin adaleti de neticede o ahlaki adalet içerisinden neşvünema buluyor. Yani o kendisinde mündemiş bir ahlaki erdem olarak adalet her bir konuda, her bir eylemde doğru olanı, yani olması gerekeni bir şey kendisine ait olan yere koyma duyarlılığını gözetmek söz konusu olduğunda bu belli yerlerde belli şekilde tezahür ediyor. Herkesin burada tabii ki bu hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz hadis-i şerifi de bu bağlamda yorumlanıyor. Herkesin bu anlamda bir yetkisi vardır dünyada.
1: Tekrarlayabilir misiniz?
0: Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. İşte bir anne çocuklarından sorumludur, bir baba işte keza ailesinden sorumludur. İşte bir yani hadis-i şerifi...
1: Komşularından sorumludur.
0: İnsan ayrıca tabii.
1: Yandıklarından, yani, akrabalarından sorumludur.
0: Bu sorumluluk zaten... temel bir İslami erdem olarak bize çok sayıda hadis-i şerifle, çok sayıda nasla, ayetle tavsiye edilmiş ve örneklikle beraber, nebevi örneklikle bize gösterilmiş bir şeydir zaten. Yani başkalarından sorumluyuz. Yani bu anlamda mesela birey ve toplumla ilgili...
1: Adaletin gerçekleşmesi için.
0: Tabii ki.
1: Ve hakkın tahakkuku için.
0: Aynı zamanda tabii. Yani hepimiz derece derece ama... Yani insanların doğrudan doğruya sorumlu oldukları vardır. Dolaylı olarak sorumlu oldukları vardır ama sorumsuz insan yoktur yani. Yani ben tek başına yaşıyorum, sadece kendimden mesulüm anlayışı yok. Yani en azından yakın çevrenizden, komşularınızdan, şundan bundan. Eğer tek başına

yaşıyorsanız da bir dost çevreniz vardır, komşularınız vardır, uzak akrabanız vardır vesaire. Değilse Müslümanlık ve nihayetinde insanlık temelinde derece derece bütün insanlarla şu veya bu ölçüde bir sorumluluk bilinci bize veriyor İslam. Bu bilinç bizi bir taraftan toplum

0: üretmiştir. İnsan sosyal bir canlıdır. Toplumsal bir canlıdır. Bu toplumsallık dediğimiz zaman bu salt lafta kalan bir şey değil. Yani toplum olarak yaşamak zorunda olan, doğasında olan bir şey demek bu. Yani tek başına yaşamak insanlığa uygun bir şey değil demek bir taraftan. Diğer taraftan da yani bu doğal tarafı, normatif tarafı ise sorumluyuz yani. Bu sorumluluk bizi yani insan birey olarak vardır. Bu bireyin değerini İslam çok açık bir şekilde ifade eder. Yani bazı toplumsal, toplumcu ideolojilerin aksine birey bir kendinde bir varlık olarak vardır. Bir entite olarak vardır. Başı ve sonu belli olan bir kendinde bir değer olarak vardır. Ama liberalizmin dediği gibi de değil. Yani birey bireyciliğe yol açmıyor. Yani İslam'da birey var ama bireycilik yok. Dolayısıyla toplumsal değerler çok kıymetli. Toplumla bireyi bir araya getirmenin çok kendine özgü tarih boyunca da bunun çeşitli mesela Osmanlı tecrübesi diyelim veya başka İslam toplumları da aynı şekilde çok nitelikli şeyleri yaşanmıştır. Yani nasıl insanlar hem birey olacaklar, birey olmanın bütün hukuki ve ahlaki değerleriyle donanmış olacaklar. Toplum ve devlet ve bütün normatif sistem, şer'i hukuk onlara birey olmanın şeyini tanıyacak. Bütün değerini kabul edecek, teslim edecek. Ama aynı zamanda toplumdan yalıtılmış bir bireycilik değil de bu, toplumla entegre ve toplumun sal değerleri terviç eden bir birey olacak bu. Bunu yani işte ayrıntılarıyla görebiliyoruz şeyde, İslam tarihinde.
1: Peki, bu arada yani demin biraz bahsettik ama İslam bu mevzuya nasıl bakıyor sormak istiyorum. Güçlü haklıdır ve hatta güçlünün haklılığının meşruiyeti olan bir sistemin içerisindeyiz dünyamızda. Yani hukuk sistemi batıdan bakınca işte yine aynı örneği vereceğim. Sadece Güvenlik Konseyi değil ama şu anda yaşadığımız uluslararası ilişkilere baktığımızda 2. Dünya Savaşı'ndan beri aslında güçlünün de facto haklı çıktığı bir sistemdeyiz. Hatta Netanyahu onu daha veciz bir şekilde ifade etti. Zalim olacağız, güçlü olacağız ki ayakta duracağız diye. İslam klasik fıkıh ve siyaset felsefesi bu mevzuya nasıl bakar?
0: Şimdi tabii teorisinin nasıl baktığı çok açık da. Yani belki sorunuzun içinde bile mündemiş denilebilir. Ama ben pratiği nasıl olduğunu müsaade ederseniz kitaptan bir
1: tabii ben bu arada vereyim. Şey cümleyi de yazmışım. Diyor ki neden yahu güçlü olanlar hayatta kalır, zayıflara yer yok, yenilip yok olup giderler. İşte ben de gereğini yapıyorum diyor.
0: Evet. Şimdi burada yani bu adeta yani söylediği şey sosyal darwinizmin bir
1: evet açık açık söylüyor ve uyguluyor.
0: İfadesi yani burada bir
1: kimse de itiraz etmediğine göre problem yok yani.
0: Burada hak kavramına bile bu söylemde hak kavramına, adalet kavramına bile gerek yok o derece kendinden menkul, kendi kendini temellendirmeye çalışan bir şey söylemi, zulüm söylemi yani. Şimdi ben Haim Gerber isimli gayrimüslim bir araştırmacının Osmanlı hukuku ve siyaseti üzerinde çalışmalar yapmış bir araştırmacının bir 18. yüzyıl alimi olan, Osmanlı alimi olan Debbazade Numan Efendi'nin Tuhfetü's-Sukuk isimli eserinden hareketle mahkeme kayıtlarına ilişkin bir analizini size kısaca aktarayım. Şimdi
1: okuyun.
0: Toplumsal Osmanlı toplumunda 5 tane toplumsal grup sayıyor. Yönetici sınıf, bunlara askeri deniliyor. Ulema sınıfı, bunlar da aslında yönetici sınıfın bir parçası sayılır. Üçüncüsü sıradan bir Müslüman, buna reaya denilir. Yönetilenler demek. Kadınlar, gayrimüslimler. Şimdi böyle 5 toplumsal sınıf, 140 tane dava inceliyor burada. Şimdi bunu burada Yani bulgularını bir

0: mukayese için o zaman bir sömürge eyaleti olan New Haven'daki adli sistemin işleyişini ele alıyor. 1639-1665 yılları arasında, yani yakın dönemde, New Haven'daki adli sistemin işleyişini ele alan bir çalışmayla mukayese ediyor buradaki bulguları. Şimdi şöyle, kadınlar erkeklere karşı dava açmışlar. 22 davanın 17'sini kadınlar kazanmış. Gayrimüslimler Müslümanlara karşı 8 dava açmış, 7 tanesini onlar kazanmış. Yani daha mağdur sayılan, daha nispeten alt tabaka olarak görülen, o günkü anlayış açısından söylüyorum.
1: Kaçıncı sayfadasınız?
0: 257. Reaya askeri sınıf. Şimdi yönetilenler var, yönetenler var. Reaya askeri sınıfa karşı 8 davanın 6'sını kazanmış. Reaya ile ulemanın karşı karşıya geldiği 20 davada ise sayıca eşitlik var. Ama şimdi New Haven'daki şeye baktığı zaman ise çoğunlukla kazananlar, davaları açanlar da kazananlar da aristokratlar olup New Haven Mahkemesi çoğunlukla aristokrat sınıfın alt sınıfları kontrol etme amacına yönelik faaliyet gösterdiğini ama kendi bu dönemde gözlemlediği Osmanlı toplumunda durumun tam aksi olduğunu bu sayılarla
1: ortaya koymuş.
0: Yani bu zannediyorum sorunuza biraz da pratikte bir cevap olmuş olur. Yani bunu daha tabii geniş mikyaslı araştırmalarla da teyit etmek
1: yapılıyor.
0: Gerekir. Evet.
1: Yavaş yavaş.
0: Yani ben önemsiyorum tabii bu şeyi. Çünkü daha zayıf olarak kabul edilen bir grup, daha güçlü gruba karşı açtığı davanın büyük çoğunlukla kazandığını bize ifade ediyor bu veriler.
1: Peki bu arada tabii bu hak kavramı, yani biz kısacık bir programda sizin kitabınıza nispetle hepsini konuşamayacak gözüküyoruz. Bir de tabii seyircilerimiz okusalar görecekler. Kolay kolay okunabilecek bir kitap da değil. Çok ağır, sakin bir şekilde düşünerek okumak gerekiyor. Onun için aklıma geldikçe sormak istiyorum. Bir taraftan da yine aydınlanma sonrasında batıda gelişen hukukta bir de hak kavramının bencilleşmesi eleştirisi var.
0: Evet, orada insan hakları insan hakları kavramının demin bahsettiğim o kökenlerinden, temel metafizik ilahi kökenlerinden kendisini yalıtıp sekülerleşmesi ve kendinden menkul bir ideoloji haline dönüşmesi süreci söz konusu Batı'da. Bunu Hobbes ile başlayan bir gelenek bu. Aslında John Locke da başka türlü bir şekilde bunu devam ettiriyor Batı'da. Daha ziyade John Locke'un, yani Hobbes'un temel hak öğretisi, ona göre tek bir temel hak var. O öğreti aslında mutlakiyetçi bir devlet anlayışına varıyor. John Locke'un anlayışı ise tam aksine, aslında liberal bir anlayışa varıyor ama neticede bazı düşünürlere göre bu iki ismin her ne kadar pozisyonları çok farklı ise de insan haklarına yönelik bakışları, yani daha eski, kadim, geleneksel batılı doğal hukuk geleneğinden bir kopuşu temsil ediyor. Yani doğal hukuktan koparak, doğal hukuk anlayışından koparak, doğal hukukta çünkü şeylerin düzeni anlayışı var. Her bir nesnenin kendine özgü bir amaçlılığı fikri var. Amaçlı bir dünya, evren içerisinde yaşadığımız ve insanın da bu düzen içerisinde bir yeri olduğu anlayışı falan var. Bunlar hep mündemiş birbiriyle. Bundan kopartarak, dediğim gibi vazife boyutunu da bir tarafa bırakarak, hakkı önceleyen ve insan sadece belli bir toplumda doğduğu için, sadece bunun için bir takım şeylere, o toplumun zenginliklerine veya işte bir takım başka şeylere hak kazandığı anlayışı kendisini gösteriyor. Ve bu aslında devrimlere, Amerikan ve Fransız devrimlerine de ilham veren bir düşünce olmakla beraber modern devlet tesis ettiği zaman bu düşünceden rahatsız oluyor, öyle söyleyeyim. Çünkü yani tamamen hukuku

0: tekelini almak fikri modern devletle beraber geliştiği için burada devleti önceleyen bir takım haklar düşüncesi o çağın ruhuyla uyuşmuyor. Onun için 19. yüzyılda hukuki pozitivizm daha bir ağırlık kazanıyor ve yerleşiklik kazanıyor. Doğal hukuku tamamen ekarte ediyor uzun süre boyunca.
1: Sonra da palazlanıyor.
0: 20. yüzyılın başlarına kadar ki ama 20. yüzyılın ilk yarısında yenilenen şey de o kadim doğal hukuk olduğu gibi geleneği değil tabii. Daha
1: kısmen.
0: farklı bir formda ve insan haklarına özgülenmiş bir vaziyette kısmi bir yeniden doğuş sergiliyor. Burada büyük tabii problemler var. Yani fiili olanla teorik olan arasındaki uyuşmazlık da bunlardan bir tanesi. Yani teori ne kadar iyi, çok güzel teoriler geliştirebilirsiniz ama işte bunun pratiğe hiç yansımaması bir problemdir. Veya pratikte sürekli ihlal edilen bir teorinin saygınlığı meselesi kendisini gösteriyor burada. Yani insan hakları ile ilgili, modern insan hakları ile ilgili birçok eleştiride bunu görüyoruz. Felsefi temelinin zayıflığından bahsediliyor modern haliyle. Ve fiiliyatta çok ihlal edildiğinden bahsediliyor. İşte burada hak kavramının bir taraftan aşınması, diğer taraftan da adaletin kurumlara havale edilmesi, yani bireysel erdem olarak, külli bir erdem olarak adaletin terk edilip ya tamamen sosyal adalete, tamamen ekonomik bir takım verilere indirgenmesi yahut da işte mahkemelerde ve bazı belli kurumlarda aranan bir şeye dönüşmesi.
1: Evet,
0: Ama bütün
1: hakkın çıkara dönüşmesi.
0: hakkın çıkara, işte adaletin de bizimle alakası yok, işte o kurumlarla alakalı denilen bir şeye dönüşmesi. Benim kitapta vurgulamak istediğim temel düşüncelerden bir tanesi de şuydu, yani bütüncül adalet kavramı. Yani bu otantik haliyle İslam geleneğindeki adalet anlayışını.
1: Onu biraz daha açar mısınız, bütüncül
0: Yani
1: adalet
0: hayatın.
1: anlayışını? Şimdi demin demiştiniz ki ben size bir sürü çeşit adalet mi var dediğimde iki parametresi
0: Evet.
1: var diye söz etmiştiniz. Çünkü aslında bizim aradığımız şey, yokluğunu hissettiğimiz şey, o bütüncül adalet anlayışı.
0: Evet. İşte bu yani hayatın bütün boyutlarıyla ilişkili olan adalet. Yani o birinci demin ifade ederken söyledim, o birinci manada bütün bireyleri ilgilendiren, hepimizin hayatımızın her safhasında bizimle beraber bize eşlik etmesi gereken bir hem duygu hem bir erdem. Eylemlerimizin yönelimini belirleyen bir duruş aynı zamanda. Yani dostlarımızla, ailemizle, komşularımızla münasebetimizden, işte iş yaparkenki tutumumuza, diğer her türlü başka insanlar işin içerisine girdiği zaman bir öteki, benim gibi birisi var karşımda. O da benim
1: Yani
0: gibi.
1: orada adalet bireyin şöyle çizdiği daire üzerinden mi tanımlanıyor?
0: Evet, yani ben isterseniz Maverdi'nin o kapsayıcı adalet
1: Buyurun.
0: dediği şeyi biraz arz etmeye çalışayım burada.
1: Buyurun.
0: O Maverdi diyor ki büyük edebi dünya ve din isimli, yani büyük ahlak ve aynı zamanda yani İslam, iktisat, hukuk gibi bugünkü disiplinleri ayrıştırmadan ele alan çok büyük bir klasiktir gerçekten. Orada adlün şamilün dedi. Şamil adalet, kapsayıcı adalet dediği bir kavram var. Burada adaleti kişinin kendinde gerçekleştireceği adaletle başkalarında gerçekleştireceği adalet olarak temelde iki kısma ayırıyor. İnsanın diyor kendinde adaleti gerçekleştirme görevi kendini iyiliklere yöneltip kötülüklerden uzak tutmasıyla. Bakın hemen işin içerisine bir
1: Ödev giriyor.
0: normatif boyut, bir ödev boyutu girdi. Emirler ve
1: Yani bir
0: yasaklar.
1: kere adaleti gerçekleştirmesi için kişinin iyiliği
0: İyi olması
1: seçmesi
0: lazım.
1: gerekiyor. İyi bir
0: Hayra
1: insan
0: yönelmesi
1: olmayı
0: lazım.
1: murad etmesi gerekiyor ve
0: Emredilenlere
1: bunu uygulaması
0: uygulaması
1: gerekiyor.
0: gerekiyor. Yani takva kavramıyla ilişkilendirebiliriz bunu.
1: Çok
0: Takvalı
1: güzel.
0: olması lazım tabii ki. En başta bir adil bir insanın. Sonra tutum ve davranışlarında iki aşırı uçtan, yani ifrat ve tefritten uzak, her konuda uzak durması, işte itidal, adalet
1: Şimdi
0: kökü.
1: kaçıncı sayfadasınız?
0: 247. Bu en dengeli noktayı gözetmesiyle itidali, ifrattan ve tefritten uzak durması.

0: İnsanların kendinde adaletli olması bu. Bakın, yani saydığı şeyler bizim bugün adalet dediğimiz şeylerle çok şey değil ama bunu anlıyorlardı. Hı hı. Klasik geleneksel insanlar, Müslümanlar böyle anlıyorlardı. Hatta Platon, Aristoteles de böyle anlıyordu yani. Hı. Mesela antik düşüncede de böyle anlaşılıyordu. Bir de insanların başkalarına karşı adil olma ödevi var. Bu da üç kısımdır diyor. Birincisi, kendinden daha alt konumda bulunanlara karşı adaletli olmak. Burada en başta bütün kamu yetkililerinden başlamak üzere üst konumda bulunanların daha alt konumlara yönelik davranışları. Bunları diyor işte, aslında söylediği şey şu: yaşamın her tezahüründe hakka riayet etmek. Yani bunu en temelinde işte dört alt başlığı ayırıyor da bu dördüncüsü aslında hepsini de kapsayan bir şey.
1: Söyleyeyim ben, siz de belki mütalaa edersiniz. Şimdi yönetici için söylediği, onlar hakkında her zaman ve her konuda kolaylık tarafını seçmek.
0: Evet.
1: Zorluk ve sıkıntıları ortadan kaldırmak, elbette buna gayret ediyor. Elindeki gücü haksız şekilde hoyratça kullanmaktan çekinmek. Yaşamın her türlü tezahüründe hakka riayet etmek. Hem o haddini, hududunu biliyor. Evet. Yani o. Hem de ama bir de rehabilite etme,
0: aynen, tabii,
1: vazifesi var.
0: İşte bu üsttekinin alttakine yönelik adaleti. peki ama yönetilenlerin adaleti mesela veya herhangi bir pozisyonda, bir hoca-öğrenci ilişkisinde de olabilir. Başka türlü bir...
1: Şu aşağıdakilerin baba, de evlat, ödevi var.
0: Aşağıdakilerin üst konumda bulunanlara karşı adil olması da gerekiyor.
1: Onu da okuyayım müsaadenizle.
0: Buyurun tabii.
1: Kendinden daha üst konumda bulunanlara karşı yine adaletli olmak. Maverdi halkın yöneticilere karşı tutumunu bu kısımda ele alıyor. Ve bu tür adaletin üç şekilde olabileceğini dile getiriyor. Şimdi mesela bu günümüz dünyası için hiç kimsenin bahsetmediği bir şey. Halbuki bir illiyet var aramızda.
0: Tabii.
1: Ve o ilişkinin iki tarafında da hak ve adaletin, aynen, geçerli olması gerekiyor ki sizin kitabınızın başlığındaki hakkın tahakkuku gerçekleşsin. Gönüllü itaat, geniş yardım, samimi dostluk. Evet, sıdkul vela, demin söylemiştiniz aslında. Gönüllü itaat toplumsal çözülmeyi önleyip daha çok birlik ve bütünlük sağlar. Geniş yardım toplumu zaafa düşmekten daha çok korur. Samimi dostluk birbirleri hakkında kötü düşüncelerin oluşmasını önler. Bir kimsede bu üç faziletin üçü birden bulunmazsa o kimse kendisini himaye konumunda olanlar tarafından baskı altında tutulur. Kendisini koruyacak olanlardan korunmak zorunda kalır. Ne ya demek bu? Biraz açın.
0: Yani bu bunlar, bu üç fazilet daha alt konumda bulunanlarda olması gerekiyor.
1: Vatandaşlar
0: ki.
1: Yani.
0: Vatandaşlar. Bu bağlamda yani öyle de yorumlayabiliriz ama sadece o değil. Yani sadece
1: modern, burada öyle diyelim.
0: Modern devlet kavramlarıyla.
1: Yoksa illaki, bir şirkette çalışanlar,
0: aynen,
1: da olabilir.
0: Mesela çalışanlarla patron arasındaki ilişki. Yani burada bu faziletlere sahip olmazsa kişiler, kendisini himaye etmek konumunda olanlar tarafından her ne kadar bu adil bir şey olmasa bile mesela baskı altında tutulmaz, bir olgusal olarak söylüyor bunu. Yani bir baskı
1: adaletin
0: altında
1: sağlanması için gerçekleşiyor.
0: Evet, evet, yani dolayısıyla
1: eğer baskı altında tutmazsan adalet sağlanmıyor.
0: Sağlanacak işte ama bunu karşı tarafın kendisine yönelik bir haksızlığını da engelleyen tavırlar olarak ortaya koyuyor. Yani sen şimdi gönüllü bir itaatte bulun, geniş yardımda ve samimi dostlukta bulun ki böylece zaten bu şeyi, zemini ortadan kalkmış oluyor. Karşı tarafın muhtemel bir adaletsizliğinin zemini ortadan kalkmış oluyor. Bir de üçüncüsü var işte.
1: Evet,
0: insanların,
1: insanın kendi dengi olanlara karşı, evet, adaletli olması. O zaman da adaletin üç şekildinden bahsediyor. Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak. Kibir yani herhalde, değil mi?
0: Evet.
1: Yakınlığı istismar etmemek.
0: Evet.
1: Eziyet etmemek, eziyet vermemek.
0: Evet.
1: Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak taraflar arasında uzlaşma, kaynaşma sağlar. Sonra da faydalarını söylemiş. Yakınlığı istismar etmemek şefkat, muhabbeti arttırır. Eziyet etmemek daha adil ve hakkaniyetli bir ilişki oluşturur. Bu söylenen eşitler arasında saf ve iştenlikli bir şekilde

0: susturulmazsa aralarına düşmanca kopmalar girer. Hem kendileri bozulur.
1: Evet.
0: Hem de başkalarını bozarlar diyor.
1: Evet.
0: Yani işte, orada mesuliyetini yerine getirmeyince başka birinin bozulmasını da sebep, provoke etmiş oluyor, kışkırtmış oluyor. Evet, yine onun mesuliyetinde, öyle mi?
1: Evet. Yani dolayısıyla burada yalatılmış bir birey anlayışı yok işte. Yani insanların hepsi hep birbiriyle ilişkili, halinde. Etkileşim halinde ve sorumluluk çerçevesinde etkileşim halinde. Burada adalet yalnız ferdi veya yalnız toplumsal hayata yönelikte değil. Gördüğünüz gibi ferdi ve toplumsal hayatın bütün boyutlarına sirayet ediyor. Adalet dediğimiz şey bireysel ahlakın bütün boyutlarıyla nüfuz ediyor ve her türlü yani ast üst ve eşitler arasındaki bütün ilişki, bütün münasebet türlerini de kat ediyor. İşte ben burada bu böyle bütün münasebet türlerini kat ederek dünya hayatını sahici hale getiren ve her türlü ahlaki, siyasi, toplumsal tezahürü adaletin şumulüne dahil eden bu kapsayıcı adalete bütüncül adalet adını veriyorum ve kitapta bunun üzerinde duruyorum. Ve bu aslına bakarsanız mesela...
0: Kelam fıkıh açısından değil mi? İki zaviyeden
1: her, de her zaviyeden tabii. Alıyorsun. Siyaset ve yani teorisi açısından da. Mesela bu anlam kaybının bir tezahürünü de yine kitapta inceliyorum. Bu Platon'un Devlet diye çevrilen büyük eseri ki adaleti merkeze alan en önemli antik dönemde yazılmış kitaptır yani. Adaleti anlatıyor. Platon'un bu eseri adaletin ne olduğunu anlatan bir eser. Mesela bunu iki meşhur devlet çevirisi doğruluk diye çeviriyor bu kelimeyi. Yani dikaisune kelimesini eski Grekçe'de. Doğruluk diye çeviriyorlar ve bunu da kendilerine göre bir gerekçelendiriyorlar. Ben bunu da eleştirdiğim bir yer var.
0: Karşılamıyor değil mi?
1: Karşılamıyor çünkü yani birkaç bakımdan karşılamıyor. İşte bu adalet mesela neden adalet kavramı felsefi dilde bireylerin çünkü Platon orada insanların bireylerin adaletinden bahsediyor birçok yerde. Bu bakıyorlar ya bu bireylerin adil olması çok anlamlı gelmiyor artık günümüzde. Buna doğru diyelim filan. İşte dediğim gibi mesela halbuki o sistemlerinin içerisinde adaletin çok merkezi bir yeri var. Adalet kapsayıcı erdem. Platon'a göre de, Aristoteles'e göre de. Ve Aristo bir kitabında bu adaleti işte dağıtıcı adalet ve denkleştirici adalet diye ikiye ayırırken yine aynı terimi kullanıyor. Orada doğruluk demiyor hiç kimse. Çünkü o basbayağı artık hukukla da alakalı, siyasete de alakalı bir kavram haline geliyor. Ama aynı terim. Orada doğruluk diye çevirmedikleri o kavramı Platon'un eserinde doğruluk olsun filan diyorlar. Yani bunun tabii çok mahsurları var benim kanaatimce teorik bakımdan da. Ve doğruluğun Platon'un kastettiği o kapsamlı bireysel erdemi niye karşılayamadığına dair de bir şeyler söylemeye çalıştım yine.
0: Evet, söylemişsiniz de. Bir de tabii Batı, yani pozitivizmden söz ettiniz biraz ama biraz daha ileri götürürsek pozitivist ve sonrasından yani ondan sonra gelende de hep bir sınır var. Bir tık biraz ötesine geçmiyorsun. İşte aşkın diye ifade ediyorlar ya da ne söylemek gerekiyor bilmiyorum. Metafizik de tam karşılamıyor ama bu nasıl bir krize sebep oluyor?
1: İşte yani insan haklarının temellendirilmesinde felsefi bir sorun olduğu birçok ciddi düşünür tarafından ortaya konulmuş. Yani burada mesele dediğiniz gibi eğer böyle üst referans noktası kabul etmezse insanlık.
0: O zaman mekan değişince, zaman değişince, yer değişince.
1: Her şeyin değişken olduğu
0: ve sabitesi olmadığına sabitesi göre olmayan, o da değişir.
1: Değişebilen bir şey
0: değişiyor dönüşüyor. Zaten. Ve, i̇şte dünyanın bir köşesinde adalet diye tanımladığı, bir yönetimin adalet diye tanımladığı şey... Aynı yönetimin başka bölgesinde geçerli olmuyor.
1: İşte yani çok sayıda problemli tezahüre yol açıyor. Bunda hiç tabii şüphe

0: Yok. Ama aynı zamanda da bu tarz hak ve adalet gibi temel kavramların kendi özgün değerlerinin altını da oyan aynı zamanda bir şey de dönüşüyor. Yani onu adeta boş, anlamsız bir kabuğa indirgeme
1: İşte
0: riskiyle
1: şöyle bir
0: karşı
1: şey
0: karşıya kalıyor.
1: oluyor mesela. Diyelim ki gittiniz bir süpermarketi soydunuz. Herhalde dünyanın her yerinde bunun karşılığı hapis cezası. Ama süpermarket, tonlarca süpermarket zinciri ya da işte finans şirketlerinde gördük. O zaman bir suç işlediğinizde, yani soygun bakkal dükkanı gibi değil ama mesela devlete karşı olabilir. Bir takım hileler yapabilirsiniz. Onların karşılığını ekonomik suç olarak ödüyorsunuz. Çoğu zaman. Yani bir ekonomik ceza olarak tarif ediliyor. Bu işte şeyi herhalde bunda kuralları koyarken mesuliyet, hem mesuliyeti sınırlıyorsun hem Tanrı tırnak içinde tanımadığın için istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Evet işte
1: Yani bu demek mi?
0: yani birçok farklı yerlere
1: Tezahürü olabilir. Mesela
0: tezahürünü
1: bu onlardan biri mi?
0: yani o daha tabii şeyden bakmak lazım. Daha ince bakmak belki ayrıntılı meseleyi ele almak lazım ama her halükarda yani şunu tabii söylemek mümkün. Sabite ve insanları birbiriyle irtibatlı kılan herkesi eşit ve herkesi birbirinden sorumlu kılan, herkesi birbirine karşı hür, özgür bireyler olarak kılan o şeyi, o temel bağı, insanüstü referansı kaybetmek şüphesiz çok sayıda soruna yol açıyor. Yani bunu açıkça tabii söylemek lazım. Bu sorunlar şu veya bu şekilde şey yapabilir, kendisini gösterebilir ama yani
1: Ama İslam'dan bakınca hiç değişmiyor. Yani
0: evet.
1: süpermarketi soysanız da değişmiyor herhalde, değil mi?
0: Yani şöyle İslam
1: Finansal bir takım oyunlarla, bir takım açıklardan istifade ederek bir şeyi elde ettiğinizde, yani haksız olarak elde ettiğinizde yine siz hırsız oluyorsunuz.
0: yani tabii orada da kendine özgü nüansları gözetmek lazım. Yani
1: Mesela
0: İslam hukukunda yani fıkıh geleneğinde yani bir sabiteler var. Nasların yoruma açık olmayan ve kesin içerikleri. Ama bir kısım naslar mesela hadisler söz konusu olduğunda veya yoruma açık bazı ayet-i kerimeler söz konusu olduğunda orada alimlerin, müçtehitlerin bir takım yorum faaliyetleri veya hadisler içerisinde daha sahih gördüğünü, o konuyla daha ilişkili gördüğü hadisi seçme gibi birincisi böyle bir faaliyeti var. İkincisi de böyle nasların hiç bulunmadığı meselelerde içtihat şeyleri var, alanları var, içtihat yetkileri var. Bu İslam hukukuna tabii kendine özgü bir görünüm kazandırıyor. Yani sayısal, niceliksel olarak baktığınız zaman çok az sayıda aslında sabitelerden oluşan, naslardan oluşan bir ilkeler bütünü var. Ama bu ilkeler bütünü işte bu diğer içtihatlara da ışık saçıyor. Onların yolunu aydınlatıyor. Birbirinden farklı, aynı konuda birbirinden farklı çok sayıda alimin içtihatları var ve hepsi aynı şekilde meşru kabul ediliyor. Burada yani değişen ve değişmeyen hususları iyi mülahaza etmek. Belki ayrı konuşmaların konusu tabii bu. Ele almak lazım. Yani İslam hukukunda her bir hükmün asla ve hiçbir şekilde değişmediği, her konuda tek bir hükmün olduğunu söylemek doğru değil. Onu en azından
1: onu
0: arz
1: demek
0: etmek isterim.
1: istemiyorum da deminden beri konuşurken modern hukukta güçlü ve zayıf konusunda farklı bir bakış olduğunu konuştuk. Onu
0: Bir
1: gözlüyoruz
0: de
1: da
0: tabii
1: uygulamada.
0: hukukun söylemiyle şey de arasındaki farklılıklara da bakmak lazım. Yani söylem güzel olabiliyor ama pratik biraz mesela daha şey olabiliyor. yani o söylemi, o nazariyeyi tam olarak taşıyamayabiliyor. Mesela çok sayıda güçlü, donanımlı, 100 tane avukat tutabilen bir kişi ile bir büyük holding sahibiyle mesela diyelim. Diğer kişi, sıradan bir kişi hukuk karşısında eşit olabiliyor mu, olamıyor mu mesela?
1: Bir de neredeyse hukuk sistemi faili mağdurdan daha fazla savunuyor. Yani işte, avukatlık mesleğini çoğu zaman öyle görüyoruz.
0: Yani dolayısıyla hani orada o şeyi de şey yapabilmek, hukuk önündeki eşitliği acaba pratikte hangi şekilde, nasıl yansıtılıyor filan, onların da kendine özgü bir şeyi var, meseleleri var. Yani tabii çok boyutlu, çok
1: yani demin dediğim de tabii yine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik suç diye bir suç tanımlarsan, işte büyük sanayici, finansçı vesaire için onun cezai müeyyidesi de daha sıkıntısız müeyyide oluyor. Evet. Dolayısıyla hak tahakkuk etmemiş oluyor.
0: İşte yani orada...
1: Hatta bu meşru oluyor. Yani aslında mevzu hakkın tahakkuk edilmemesinin meşruiyet kazanması galiba günümüzde. Yani, çok teşekkür ediyoruz aslında Cüneyt Göksal.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün hukukun mahiyetini, ahlakla ilişkisini Batı'da ve bizde derken İslami zaviyeden nasıl bakıldığını konuşmaya çalıştık. Çünkü kolay bir mevzu değil, o yüzden çalıştık diyorum. Dilerseniz bu kitabı tekrar gösteriyorum. Ketebe Yayınları'ndan buyurun okuyun. İslam hukuk felsefesi konusunda hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi. Diğer kitapları da tekrar gösteriyorum. Mustafa Asım Köksal, Asım Cüneyt Göksal'ın dedesi ve ülkemizin mühim alimlerinden. Onun hayatı üzerine yine Mustafa Asım Köksal'ın Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası ile ilgili kitabı Ketebe Yayınları'ndan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine ve onun yolu Mustafa Asım Köksal'ın. Yine Allah rahmet eylesin diyelim, İslam İlmihali ve bu arada Peygamberler Tarihi ve İslam Tarihi kitaplarına da, daha doğrusu ansiklopedilerine bakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima senin de.
4: Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima senin de.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Saatler 17'ye uzandı. Kaldığımız yerden devam edelim. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edinilen bilgilere göre dosyada belediyedeki bazı ihaleler, imar ve ruhsat işlemleriyle otopark kiralamaları mercek altında, usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları savcılık tarafından inceleniyor. Operasyon kapsamında 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Beşikçioğlu'na rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını iddia etti. Belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Behzat Ç. çekimlerinde belediye imkanları kullanıldığı belirtiliyordu. Beşikçioğlu'na bu soru da soruldu. Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Beşikçioğlu Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Dosyada çok sayıda suçlama başlığı bulunuyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Gözler şimdi Ankara Batı Adliyesi'ndeki ifade ve karar sürecine çevrildi. Ünlü şarkıcı Gül'ünün ölümüyle ilgili soruşturmada sona gelindi. İddianame hazırlandı ve kızı Tuğyan için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gül'ye roman havasıyla tuzak kurulduğu belirtilen iddianamede Tuğyan'ın annesini camdan aşağıya nasıl ittiği anlatıldı.
1: Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı ve kızı Tuğyan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gültut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheliydi. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturmada artık sona gelindi. İddianame tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede çarpıcı tespitlere yer verildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Şarkının özellikle Gültut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Olay sırasında odada bulunan diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya tam destek çağrısı yapan Bahçeli, sürecin siyaset üstü görülmesi gerektiğini söyledi. Enerji güvenliğine de değinen Bahçeli, enerji sadece bir kaynak değil, barışın anahtarıdır ifadelerini kullandı.

0: Çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkati çekti.
1: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Süreci bin yıllık kardeşliği geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikadan geri dönüş olmayacağını ifade etti.
1: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
0: Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefiyle yeni döneme yön verdiğini belirtti.
1: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, iktidardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
2: DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temaslar sürüyor. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Ziyaretin terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Heyetin İmralı'da gerçekleştireceği görüşmede sürece ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la son olarak 20 Temmuz'da görüşmüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yangınlarda kusurlu olan veya yangına sebebiyet veren kişilerin tespit edilmesi için yürütülen soruşturmaların titizlikle devam ettiğini belirtti. Gürlek paylaşımında hiçbir orman yangını faili meçhul kalmayacak ifadelerini kullandı.
3: Ormanlarımızı kasten yakanların, tedbirsizlik ve ihmallerle yangına neden olanların yaptıkları yanlarına kalmayacak dedi. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ifadelerini kullandı.
4: Devam. Sakin.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kontrol altına alınan ve devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı çalışmalar sonucunda 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Bakan Akın Gürlek paylaşımının sonunda, "Yeşil vatanımız, milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan büyük göç krizinde on binlerce düzensiz göçmen Fas'a geri döndü. Hükümet önlemleri artırırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump krizi köpürtüyor.
5: Yüzerek geçtiler, bariyerleri aştılar. Ceuta kenti Fas'ın Fenide kıyılarından başlayan devasa bir göç dalgasıyla çalkalandı. Kitlesel göç hareketi büyük ölçüde sona erdi. On binlerce göçmenin geçtiği kentten Fas'a geri dönüşler sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69.500'ünün Fas'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Ölü sayısının ise 65'i aştığı bildirildi. Ulusal polis, yerel polis ve askeri birlikler kalan göçmenlere Fas'a geri dönmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapıyor. Polis, Fas'a gönüllü dönmek istemeyen göçmenleri tespit etmek için önlemleri de artırdı. Hükümet, göçmenlerin geçişini engellemek için denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu. Ekipler göçmenleri geri dönüş için Taracal sınır kapısına yönlendiriyor. Yaşanan zorlu sürece Norveç'ten de destek geldi. Norveç gelişmelere ilişkin İspanya'nın uyguladığı adımları desteklediklerini belirtti. Bu zorlu durumda İspanya'nın yanındayız ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan göçmen krizini sert sözlerle eleştirdi. Trump, İspanya'daki felaketi izledim. Yüz binlerce insanın bir ülkeyi işgal etmesi gibiydi dedi. Eğer Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanmazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda ABD'de yaşanacak ifadelerini kullandı. Uzmanlar Trump'ın yaklaşan ara seçimler öncesinde seçmen tabanını etkilemek için Avrupa'daki sınır krizini köpürttüğüne dikkat çekiyor.
2: Pek çok bölgesinde orman yangınları olan Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Helikopterler başkent Atina yakınlarındaki yangınlardan birine müdahale ediyordu. Havada çarpışarak düştüler. Olay amatör kameralara da yansıdı. Çarpışmanın ardından mürettebatı bulmak için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre helikopterlerden birindeki mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Diğer helikopterde bulunan mürettebatın durumuna ilişkinse henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik yeni gelişmeler yaşanmasına rağmen İsrail saldırıları altında olan Gazze'de birçok sivil hedef alındı. Son saldırılarda Temmuz ayında en az 152 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
5: Saldırılar ateşkese rağmen sürdü, yine siviller hedef alındı. Gazze'de şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'ndeki sivillerin toplandığı bir alanı bombaladı. Hay el-Reis mahallesinde bir eve saldırı düzenlendi. Gazali bölgesinde bir grup Filistinli hedef alındı. Deir el-Belah kentinin doğu girişine İHA saldırısı düzenlendi. Şeyh Rıdvan mahallesinde 3. caddede bulunan Ahmet Eczanesi çevresinde bir grup Filistinli hedef alındı. İsrail'in hava saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu. Birçok kişi yaralandı. Temmuz ayında en az 152 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu yılbaşından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Saldırılarda Deir el-Belah kenti de hedef alındı. Ebu Muaylik ailesine ait konutta Kazım Ebu Muaylik ve eşi şehit oldu. Mina bölgesine düzenlenen saldırıdaysa büyük yıkım meydana geldi. Bir aile ve hamile kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti. İsrail ordusu sivil bir aracı da hedef aldı. Selahattin Caddesi'nde bombalanan araçtaki iki Filistinli kardeş şehit oldu. Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesiyle ateşkesin ikinci aşamasında yeni bir adım atıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı. Saldırıların gölgesinde Hamas ve İslami Cihat'tan yeni bir çağrı vardı. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarını durdurması, bölgeden tamamen çekilmesi talep edildi. Gazze'nin yönetimi için oluşturulan ulusal komitenin göreve başlaması çağrısında bulunuldu. Gazze sakinleri İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistinliler planın kalıcı ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına zemin hazırlanmasını umut ediyor.
6: Biz onurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu toprak bizim toprağımız ve burada yaşama hakkımız var.
5: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler de Batı Şeria'da Filistinlilere zulmediyor. İşgalci Yahudiler Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir çiftçiyle eşine saldırdı. Çiftçi İsam Rıdvan sol bacağından, eşi ise sol kolundan yaralandı. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ise Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiler. Bir eve saldırı düzenlediler. Saldırıların yanı sıra Batı Şeria'da işgal de genişliyor. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce boşaltılan yerleşim yerlerine geri döndüklerini belirtti. Gazze'nin kuzey sınırında 3 yerleşim yeri kurmayı planladıklarını ifade etti.
2: Rusya-Ukrayna savaşında karşı

Karşılıklı saldırılar şiddetlenirken yine can kayıpları var. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kafeterya yakınında nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ise balistik füzelerle hedef alındı. Rusya'nın son saldırılarında en az 9 kişi hayatını kaybetmişti, 28 kişi de yaralanmıştı. Rus ordusu yine yoğun saldırı başlattı. Saldırılarda 35 füze ve 185 İHA kullanıldı. Ukrayna 2 füze ve 154 İHA'yı etkisiz hale getirdi. Kalanları ülke genelinde 21 ayrı noktaya isabet etti. Kiev'de 7 semtte hasar meydana geldi. 18 ev ve 1 okul, Litvanya Büyükelçiliği ve altyapı tesisleri hasar gördü. Büyükelçiliği saldırıda zarar gören Litvanya Rusya'ya nota verdi. Ukrayna ise Rusya'da Saratov petrol rafinerisiyle Angels askeri havaalanına saldırı düzenledi. Saldırı ağır tahribat bıraktı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Karadeniz'e bir konteyner gemisinin vurulduğunu duyurdu. Batan gemiden 17 mürettebat kurtarıldı. Başkent Moskova'da ise bir kafe yakınlarında patlama meydana geldi. 3 kişi yaşamını yitirdi, en az 21 kişi yaralandı. Bazı iddialara göre yakınlardaki başka bir kafede bir Rus generalin doğum günü kutlanıyordu. Patlama nedeni araştırılıyor. Endonezya'nın Madura adası açıklarında facia yaşandı. Yolcu dolu bir feribotta yangın çıktı. En az 5 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi ise kayboldu. Feribot şirketine gemi kaptanından yangını bildiren bir çağrı ulaştı. Görüşmenin ardından kaptanla yeniden temas kurulamadı. Bazı yolcular alevlerden kaçmak için denize atladı. Yakındaki bir gemi tarafından kurtarıldılar. Arama kurtarma ekipleri de devreye girdi. 4 tekne feribotun yakınında hazır bekletiliyor. Ancak yangın nedeniyle bu tekneler gemiye yaklaşamıyor. Feribottaki toplam 225 kişi kurtarıldı. Yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi ise hala kayıp. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

0: Mardin'den yürek yakan bir ölüm haberi geldi. Babasına ait kapısı açık otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk kapının kapanması üzerine sıcağın etkisiyle havale geçirdi. Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı ölümünün ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel ailesi tarafından otomobili bitkin halde bulundu. Bayılmıştı. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürüldü. İlk müdahalede havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi alınan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Muhammed Aras Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Fatih'te tarihi mezar taşları saldırının hedefi oldu. Haydarhane Cami haziresine giren bir şüpheli 7 mezar taşına tekme ve taşla zarar verdi. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Tarihi mezar taşlarını tekmeledi, taşlara vurarak parçaladı. Çevredekiler tepki gösterince kaçtı.
2: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış. Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. Ondan dolayı bir de çok büyük bir kayıp bizim için.
1: Olay 31 Temmuz akşamı Fatih'te yaşandı. Haydarhane Camii haziresine giren bir şüpheli, mezar taşlarını önce tekmeledi, ardından taşla vurarak zarar verdi. Şüpheli, kırdığı mezar taşlarının parçalarını da hazirenin yanındaki boşlukta biriktirdi. Çevredekiler durumu fark edince tepki gösterdi. Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İlk belirlemelere göre saldırıda yüzyılların izini taşıyan tarihi eserlerden 7'si zarar gördü. Cami imamının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hazirede inceleme yapan ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
2: Ama görürsem eğer bu yapanları bir şekilde tabii ki polise teslim olması için elimden geleni yapabilirim.
0: İstanbul Valisi zehir tacirlerine, dolandırıcılara ve sokak çetelerine nefes aldırmazken İstanbul Emniyeti'nin kara, hava ve denizde yürütülen görevlere ilişkin hazırladığı video sosyal medyada hayli ilgi gördü. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız videoda yaptığı konuşmasında gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız mesajını verdi.
3: Şafak sökerken çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur.
4: Havada, karada, denizde İstanbul Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gök Kubbe'de mavi vatanda şanlı topraklarda İstanbul Emniyeti her yerde adlı videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Klipte İstanbul'da gün doğumundan gece yarısına kadar yürütülen çalışmalar yer aldı.
3: Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler, yedi renk, yedi sesten sayısız bildirişler.
4: Videoda helikopterlerden deniz polisleri ve kara ekiplerine emniyet teşkilatının her alandaki etkin gücü ortaya konuldu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız videoda yaptığı konuşmada gök kubbede çelik kanatlarımız, mavi vatanda sarsılmaz rotamız, her operasyonda güçlü irademiz, birbirinden ayrı değil aynı cesaretin izidir. Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız mesajını verdi.
3: Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız.
0: Bu kez jüri sizsiniz. Kahramanım Mehmetçik ve vatan temalı resim yarışmasında halk oylaması başladı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin hazırladığı eserler şimdi vatandaşların beğenisine sunuldu efendim. Bu kez fırçalar konuştu. Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Kahramanım Mehmetçik ve vatan temalı resim yarışmasında halk oylaması başladı. Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin hazırladığı eserler 3 aşamalı değerlendirmenin ardından finale kaldı. İlköğretim kategorisinde oylama 2-7 Ağustos, orta öğretim kategorisinde ise 7-14 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yapılacak. Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler 21 Ağustos'ta açıklanacak. Noktalıyoruz efendim. Benim için de veda vakti. Bizden sonra hafta sonu akşam haberleriyle Erkan Kol karşınızda olacak. 24'ten ayrılmayın. Hoşça kalın.

Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve Bodrum Bale Festivali başladı değerli izleyenler. Tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşan festival 23. yılında da yine dop dolu bir programla perdelerini açtı.
1: Bale sanatının seçkin eserlerini tarihi Bodrum Kalesi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 23. yılında yine dop dolu bir programla perdelerini açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival kapsamında tüm temsiller 17 Ağustos'a kadar Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde saat 21.45'te gerçekleştirilecek. Festival perdelerini İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olan Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü Balesi ile açıyor. 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günü ise Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mikis Theodorakis'in unutulmaz müzikleri eşliğinde Zorba Balesi'ni sanatseverlerle buluşturacak. Nikos Kazantzakis'in aynı adlı romanından uyarlanan eser, yaşamın acılarını ve sevinçlerini sirtaki ritimleriyle harmanlayarak insanın özgür ruhunu ve yaşama tutkusunu etkileyici bir dille anlatacak.

0: Bu yıl 11. kez gerçekleşmeye hazırlanan Kısadan İstese Kısa Film Festivali'ne başvurular devam ediyor değerli izleyenler. Büyük bir istikrarla yolculuğuna devam eden ve kısa filmciler için beklenen bir etkinlik olan festival bu yılda adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
1: Yıldır başka bir festival mottosuyla yolculuğuna devam eden, kısa filmciler ve ilgili sektör için özel ve farklı bir yerde duran Kısadan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 11. kez sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema sanatının çekirdeğini temsil eden kısa filmlerin üretimini teşvik etmek amacı taşıyan ve Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmayı hedefleyen festival, bu yıl 21-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki, sanatsal ve kreatif gelişimlerine destek olmak, aynı zamanda nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve bu yıl usta sinemacı Lütfi Ömer Akad'ı anacak olan festivale başvurularsa tüm hızıyla devam ediyor. Türk medyanın ana medya sponsoru olduğu festivalde kısa film yarışması ve gösterim programının yanı sıra festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, atölye ve panel de sinema severlerle buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda işitme ve görme engelli bireyleri unutmayan festivalde birçok gösterim ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile sunulacak. Ayrıca bu yılda sinema temalı kolektif yazılan bir kitap da festival takipçileriyle paylaşılacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. Beş filmin vizyona gireceği yeni haftada üç başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Örümcek Adam, yepyeni bir gül yapımı.
1: I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken yaşamaya başladığı fiziksel değişimle boğuşmasını anlatıyor. Bir diğer filmimiz ise Özgür Kedi Scotty.
3: Grubun en sakar kedisi.
4: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
2: Filmde sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın olan Scotty'nin hayatına aniden giren ev kedisi Katie ile birlikte şehrin sokaklarında çıktığı yolculuk ve bu süreçte aidiyet duygusunu sorgulaması anlatılıyor.
5: Neden?
3: Çünkü sen bir yabancısın ve yabancıların ne düşündüğünü asla bilemezsin.
5: Hiçbir şey düşünmüyorum ki.
6: This way. Modi's vision.
7: Destruction is creation.
2: Üçüncü filmimiz ise Modi, Deliliğin Kanadında Üç Gün yapımı.
8: This whole city is closing in on me.
2: Film, 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskısının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikayede Modi eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. İşte her şey bundan sonra başlar.
6: Modi's vision.
7: Destruction is creation.
0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı Civan Aydın ve sanatçı Sezai Aydın. Kendileriyle sanat üretim yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar.
9: Merhaba.
0: Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Çok iyi görünüyorsunuz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
9: Çok teşekkürler.
0: Dedikten sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Klişe ama bizim için önemli bir klişe ve girizgah olacak. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Böyle başlamak isterim. Civan, lütfen buyur.
9: Bu aslında açıklaması geniş bir kavram. O yüzden kendi adıma kısaca şöyle özetleyebilirim sanatı. Sanat bence insanın kendisini aşma isteği ve bir insanın sürekli kendisinde bir derine inme, bir kendini keşfetme ve gerçekleştirme amacı olarak görüyorum sanatı. Aynı zamanda sanat, yaşamdan aldığımız deneyimleri zihnimizde dönüştürerek yeniden yansıtma imkanı veriyor bize. Hepimiz bu hayatı yaşıyoruz ama sanatçılar kendi farklı bakış açılarıyla deneyimlerini bize dönüştürerek yeniden sunuyorlar. Ama sadece buna bir dönüşü, bir üretim alanı olarak da görmek istemiyorum açıkçası. Çünkü sanat düşünme, kendini keşfetme ve anlam aramanın bir yolu bence.
0: Sanatçının içine perspektifi girince de aslında sanatlaşıyor gibi bir şey söylemek istedim
9: evet.
0: Diye anlıyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir özet oldu.
9: Çok teşekkürler.
0: Sezai, lütfen.
10: Benim için de sanat akıl ve bilgiyle desteklenen... Ve arkasından yaşadığımız çağın sorunlarını, hissettiklerimizi bir şekilde tuvale aktardığımız ve o döneme yansıttığımız bir durum diyebilirim.
0: Çok güzel. Peki yine seninle devam etmek istiyorum. Resim üretimi, sanat üretimine ne zaman ve nasıl başladınız? Birlikte mi başladınız yoksa ayrı ayrı zamanda?
10: Ya aslında o soruya ilk Civan cevap verse daha iyi olur. Çünkü o benden daha önce başladığı için.
0: Tamamdır.
9: Yani çocukluğumdan beri benim sanata çok ilgim vardı. Yani nerede bir şey görsem onu her zaman çiziktirmek isteyen bir çocuk gibi düşünün. Elimde sürekli kağıt kalem ve biz kardeşler olarak da bunu bir oyun alanı gibi de görüyorduk aslında. Sonrasında ben bunu Güzel Sanatlar Lisesi'ne

0: giderek daha bilinçli bir eğitime dönüştürdüm. Ardından orası beni Mimar Sinan Üniversitesi'nin resim bölümüne hazırladı. Orada uygulamalı ve teorik olarak çok yoğun bir eğitim aldım. Sonrasında o süreçte Münih Akademisi'ne Erasmus programıyla kabul aldım. Ve orada bir dönem geçirdim. Orada gördüğüm sanatsal araştırmalarım vesaire ve müze gezileri bende bambaşka bir boyut kazandırdı bu işi yapma konusunda. Oradan edindiğim deneyimler sonrasında Türkiye'ye döndüğümde Sezai'de zaten Marmara Üniversitesi resim bölümündeydi. Ve onunla zaten bir diyaloğumuz başlamıştı bizim. Okuduğumuz kitapları paylaşmak, tartışmak sanatsal anlamda zaten temellerini atmıştık. Döndüğümde ise bir atölye fikrine daha çok odaklanmaya başladık. Böylece yolculuğumuz başladı diyebilirim.
1: Çok güzel. Senin buna eklemek istediğin, bu yolculuğa eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Kesinlikle Civan'ın da tam bahsettiği gibi, özellikle Civan'ın bahsetmesini onun için istedim. Ben de daha sonrasında Civan'a sanatsal anlamda en iyi arkadaş olarak bu sürece dahil oldum. Ve beraber aynı atölyede üretimimizi devam etmekteyiz.
1: Çok güzel. Atölyenizle ilgili bir sorun var. Birazdan geleceğim. Çok güzel bir atölye. Ben de severek geliyorum ve ziyaret ediyorum sizleri. Bu soruyu cevaplamak belki biraz zor olabilir ama kendi sanat üsluplarınıza teknik ve içerik olarak tat, doku, duygu olarak nasıl bakıyor ve adlandırıyorsunuz? Öz bakışınızı nasıl sergiliyorsunuz kendi üslubunuza ve tarzınızda? Civan.
0: Şöyle diyebilirim. Benim figüratif ve realist bir stilde yapıyorum. Bu da ziyaret ettiğim müzelerin etkisi de büyük. Özellikle Almanya'da okuluma yürüme mesafesinde olan Alte Pinakothek Müzesi'nde gördüğüm Rubens Salonu. Orada Rubens'in o büyük yağlı boya figüratif işlerini gördüğüm an çok etkilendim. Yani hayalimde öyle bir stilimin olacağı, yani o şekilde bir resim yapacağım duygusunu o an hissettim. Döndüğümde de atölyeyi ona göre kurguladık zaten. Stilime o yüzden figüratif, realist diyebilirim. Ama içerisinde yer yer konumu anlatmakta daha yardımcı olan soyut imgeler, sembolik öğeler ve sürrealizm etkisi var. Üslubumu o şekilde açıklayabilirim. Teknik olarak bahsedecek olursam eğer, bir resmin geleneksel resim kurallarına göre yapılmasını önemsiyorum. Örneğin bir tuvalin başlangıcından resmin bir bitişine kadar. Resimlerde kullandığım boya katmanlarının sırası bile benim için önemli. Çünkü resmimin sadece bugün değil, yarın da dayanıklılığını sürekli koruyor olması lazım. Yani zamana bir direnç içinde olmasını çok önemsiyorum resimlerimin. Onun dışında teknik olarak daha çok desen ve açık koyu üzerine yoğunlaşıyorum. Çünkü bu benim anlatmak istediğim duyguya en uygun metot. İşte Rönesans'ın çizgiselliği, Barok dönemin ise ışık gölgesinin harmanlanması benim her zaman en büyük ilham kaynaklarımdan oldu. O yüzden temel alıyorum onu.
1: Bu bütün tanımlamaların hem yurt dışı görmüş olman, hem ülkemizde yaşıyor olman, hem uluslararası perspektiften bakıyor olmanla ilgili de olabilir mi aslında aynı zamanda?
0: Evet, yani sanat tarihiyle çok bağı var.
1: Çok güzel.
2: Civan zaten fazlasıyla durumumuzu özetledi.
1: Senin kendi resimlerine bakışını merak ediyorum ama evet. Nasıl yorumluyorsun bu resimlerini tat, doku, duygu olarak?
2: Ben de resimlerimi şöyle, genelde ben kompozisyon ağırlıkla aslında çalışıyorum. Anlatmak istediğim, vurgulamak istediğim konuyu çok fazlasıyla önemsiyorum. Bunu önemserken de resmin kendi içindeki farklı unsurları vardır. İşte açık, koyu, kompozisyon ya da anlatmak istediğin yerin etkisini kompozisyonun kurallarıyla daha etkili hale getirirsin. Bunları önemseyerek aslında kavramı daha ön planda tutan ama resmin tekniksel o biçimsel özelliklerini kavramı daha güçlü hale getirecek şekilde kullanmayı seviyorum. Resimlerimi bu şekilde bahsedebilirim.
1: Peki resimlerinize ilham kaynağınız, beslendiğiniz noktalar neler? Nelerden ilham alırsınız? Günlük yaşantınızdaki ilhamlar bunu besler mi, beslemez mi?
0: Ya aslında bu çok güzel bir soru. Ben ilham deyince aklıma benim direkt deneyim geliyor. Yani yaşamdan edindiğimiz deneyimler, tanımda da söylediğim gibi, bunlar okuduklarımız, izlediklerimiz, yaşadıklarımız, takip ettiğimiz, hissettiklerimiz, bunların hepsinin bütünü kendi içimizde bir birikim oluşturuyor ve ona ihtiyacımız olduğu an ona tekrar dönüyoruz, onu oradan buluyoruz, yakalıyoruz ve kendi ifademizi ortaya koyuyoruz. Bu anlamda hatta Kırmızı Halı programına çok güzel de bir örnek olması adına Akira Kurosawa'nın, umarım doğru telaffuz etmişimdir, çok güzel bir sözü var. Yaratıcılık deneyimden doğar diye. Yaratıcılığı bellekten doğar diyerek aslında belleğin, Yani bir insanın birikimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize.
1: Geçmiş ve hafızasının da aynı
0: kesinlikle
1: şekilde.
0: Kesinlikle. O yüzden benim en büyük ilham kaynağım beslenmek. Yani beslendiğim kaynaklar yaşam ve yaşamda gördüklerim. Bir roman, bir şiir, felsefe. Bunların hepsi benim için gerçekten büyük ilham kaynakları. Özellikle şeyi de belirtmek isterim size, sanat tarihi.
1: Sanat tarihi
0: benim en büyük vazgeçilmezlerimden biri. En ufak bir ilham arayışına düştüğümde hemen bir kütüphaneye dalıp görsellerin arasında kaybolmak, sanat tarihinin, Rönesans'ın, onların ya da Barok dönemin ya da bir romantizmin, bir Goya'nın resimlerinin arasında kaybolmak bana çok iyi geliyor.
1: Çok güzel. Senin için nedir sanatından beslendiğin, ilham aldığın noktalar?
2: Benim için de tamamen öyle. Özellikle sanat tarihi zaten burada bizim önümüzdeki en net görebileceğimiz ve beslenebileceğimiz bir alan. Bunun dışında güncel hayattan beslenmek ve aslında en önemlisi kişinin kendine odaklanması. Hmm. Çünkü hayattan belli veriler alıyoruz, belli deneyimler yaşıyoruz ve burada bir psikolojiye sahip oluyoruz. Bu psikolojiyi de iyileştirebilen bir yan olduğu için sanatın, hem kendi içini boşaltmış oluyorsun, hem sanatını yapmış oluyorsun. Bu şekilde diyebilirim aslında.
1: Kişinin kendisiyle ilgili dediğim bir minvalinde söylediğim bir yer var. Resimlerinizde portreler, öz portre ya da self portre dediğimiz detaylar değil, büyük geniş ölçekli resimler görüyoruz. Sen mi daha çok ilgileniyorsun yoksa sen?
2: Aslında ikimiz de ilgileniyoruz. Aynen öyle.
1: Bu nereden çıktı? Yani çok etkileyici görünüyorlar çünkü.
2: Kişinin aslında kendine odaklanmasıyla ilgili. Ben kendi resimlerime baktığımda daha toplumsal bir yapıdan kendimi kurgularken, Civan'sa daha kendi portrelerine daha içsel bir yandan kurgulamayı
1: önemsiyor.
2: Ve bunun da karşılıklarını aslında resimlerimizde görüyoruz. Ki benim resimlerimde sadece figürler, kendimden de yola çıkmıyorum. Bazen bir köpeği bile kendi üzerimden tanımlıyorum aslında. Farklı canlıları da kullandığımda aslında onlar da bizi temsil ediyor. Bizim yaşantımızı bir şekilde gösterdiği
1: yani, hem sizler hem de hafızalarınız aslında üretimlerinize doğrudan yansıyor da diyebiliriz.
2: Tabii tabii.
1: Peki kardeşler olarak birbirinden beslendiğiniz noktalar var mı? Ya da çatıştığınız, ters düştüğünüz, aynı atölyeyi altlı üstlü paylaşıyorsunuz çünkü.
0: Evet.
1: Hem atölye ortamında hem ev ortamında hem de çalışmalarınızda nasıl görüyoruz bunu?
0: Sen mi dersin? Sen başla istersen.
2: Şöyle biz... ben... İşte bu işe başladığımdan beri Civan'la beraber aynı atölyede çalışıyorum. Hı hı. Yani tek başına bir deneyim hiçbir zaman elde etmedim. Ama Civan'la çalışmanın verdiği konfor ve huzurlu ortam her zaman beni zaten mutlu ediyor. Bizim aramızda çekişmeler veya tartışma mı diyeyim, resimsel anlamda olursa oluyor. Bu da birbirimizi besleyecek şeyler çok oluyor güzel zaten. Onun dışında Civan zaten çok iyi bir kardeş. Ve süreçte bana çok da iyi bir arkadaşı da yanında hediye etti diyebilirim. Gayet keyifli diyebilirim aslında. Bizim çok güzel bir özel alanımız var. Atölye alanımız var. Çok da güzel bir arkadaşlığımız var.
1: Civan çok iyi bir kardeşsin.
0: Evet, Sezai de öyle gerçekten. Evet.
1: Sen neler eklemek istersin?
0: Ben de şöyle söyleyeyim. Yani bu sanatın doğasında bir yalnızlık var. Aslında biz bunu bilerek bu işin içerisine giriyoruz. Hatta Orhan Pamuk'un çok güzel bir sözü var. Geçenlerde bir röportajında denk geldim. Kendisi hep ressam olmak istemiş ve şey diyor, ben kendimi aslında ressamlığa hazırlarken yazar olmuşum, aslında yazarlığa hazırlamışım diyor. Yani bu iş biraz yalnız kalmayla barışmak demek. Yani dört duvar arasında çalışmayı göze alarak başlıyorsunuz bu mesleğe. O anlamda Sezai yalnızlığı yine yaşıyoruz, yalnızlığımızı tuvalimizin başında yalnızız, ama Sezai ile birlikte bu çok kaliteli ve daha anlamlı hale geliyor. O yüzden onun dışında birbirimize dürüst ve samimi yorumlar yapmamız çok güzel. Atölyeden bir resim çıkmadan onun gözünden, o profesyonel gözünden geçiyor olması benim için büyük bir konfor alanı. O yüzden çok keyifli diyebilirim.
1: Çok güzel. Hemen bununla bağlantılı olarak atölyeye sahipsiniz. Bir sanatçının atölyeye sahip olması ve üretimlerini orada gerçekleştiriyor olması neden kıymetli ve önemli sizce?
0: Yani bence çok önemli. Çünkü
1: daha huzurlu bir ortamdan ziyade daha konforlu ya da geniş bir alan olduğu için mi?
0: Geniş bir alan olduğu için. Bir de her ne çalışıyorsanız, bir sanatçıysanız çalışmanıza uygun alan gerekiyor. Yani bir heykel yapsaydım, metal heykel, ona göre bir yerden atölye ayarlamak olurdu. Ama resimde de mesela yüksek tavan gibi ya da büyük ebatlı resimlerin hem sunumu hem yapılması gibi konular bize her zaman zaten bir atölye fikrine ister istemez tutuyor, o fikirde tutuyor yani onu açık

0: oluyoruz otomatikman. Ve çok konforlu ayrıca. Hı-hı. Ve her sabah gitmek, o kapıyı açmak ve orada odak halde akşama kadar çalışma bence insanı zinde tutan bir şey. Özellikle son bir yıla baktığımda neredeyse haftanın 7 gününün orada geçtiğini, hı-hı, görüyorum mesela. O yüzden çok özel alan ve çok gerekli. Çok da ne diyebilirim, Sezai, evet, Eklesin hatta.
1: Şöyle aslında fikren ve fiilen her saniye veya gün içerisinde çalışmaya hazır olduğum bir yerde olma fikri önemli.
2: Huzur verici
1: önemli.
2: Bir fikir.
1: Bunun en önemli sebebi de şu aslında. Yaratıcılık da bu şekilde doğan bir şey zaten. Hmm. Yani yaratıcılık bir anda böyle vahiy gibi inecek bir şey değil. Yaratıcılık süreç içerisinde çalıştıkça karşına gelen bir şey. Onun için atölye fikri burada çok değerli, çok önemli. O atölye bizim keyifle zaman geçirdiğimiz ve işlerimizi üretmemek için, Civan zaten fiziksel şartlarından bahsetti. Evet. Bunlar zaten çok önemli. Önemli olan da orada her dakika çalışmaya hazır olmak gerekli yani.
2: Peki şu konuda ne düşünürsünüz? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır? Her şey şık, cici, güzel, estetik tırnak içinde görünmek zorunda mıdır? Sizin resimleriniz yer yer ürpertici detaylar da barındırıyor çünkü. Bunun faydaya ters düştüğünü düşünür müsünüz? Bir yargı barındırmadan soruyorum bu arada bunu. Ne düşünürsün? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır her zaman?
0: Yani
2: faydalı olmak zorunda mıdır?
0: Şöyle, faydalıdır demek istiyorum. Ancak faydalıdır sorumluluğunu da çok yüklemek istemiyorum sanata. Çünkü eğer öyle bir baskı düşünürsek sanatın o özgürlüğünden almış oluyoruz gibi geliyor bana. O yüzden kendi işlerimden şöyle söyleyebilirim ve tanımdan özellikle başta söylediğim. Bence bir insanın derinleşmesi bile başlı başına bir iyileşme sürecidir. Yani bir arkeolojik kazı yapar gibi bir insanın sürekli kendini eşelemesi, araştırması, merak etmesi bence bir insanda çok büyük bir fayda. Yani büyük bir terapi aslında. Sonunda bir de bu sanat eserine dönüşüyorsa tabii eğer. Ben en çok fayda olarak şöyle görüyorum, kısaca söyleyeyim. Bir insanda merak, heyecan ve sürekli gelişim halinde, yani gelişiyor olmak halinde sanatın zorunu tutması bence en büyük artılardan biri. Yani o şekilde faydasını söyleyebilirim.
2: Çok güzel bir özet oldu. Sen ne düşünürsün? Sanat fayda sağlamak zorunda mıdır?
1: Yani ben de Civan gibi düşünüyorum aslında ama ben biraz daha keskinim. Sanat fayda sağlamak zorunda değil aslında. Benim düşüncem böyle. Çünkü sanata böyle bir yükümlülüğü hakikaten yüklemenin sanata da bir faydası yok. Kimseye bir faydası yok. Çünkü sanat zaten başlı başına dikkat çekici bir şeydir. Sorgulatıcı bir şeydir. O ya da bu zaten tek başına bir soru da değil. Bir de bunu yapan tarafta olduğumuz zaman kendimiz, buradan baktığım zaman zaten yaptığımız şeyler topluma fayda sağlayan şeyler olduğu için veya toplumun dikkat çekmesini istediğimiz unsurlar olduğu için fazlasıyla fayda da sağlıyor zaten. Ama sadece fayda sağlar demek biraz
2: çok
1: altını boşaltıyor
2: olabilir
1: gibi diye düşünüyorum. Çünkü varlık sebebi zaten bu. İnsanlık tarihinden beri de var zaten.
2: Sizler de zaman zaman sergiler açıyorsunuz ya da karma sergilere dahil oluyorsunuz ki atölyenizde bir galeri mekanı gibi çok şık ve güzel bir mekan. Orada da eserlerinizi sergiliyorsunuz. Sergi açmak bir sanatçı için neden önemlidir? Neden kıymetlidir? Neden önemli olmak zorundadır daha doğrusu? Buradan da yakın zamanda bir serginiz varsa karma kişisel duyurursanız çok mutlu oluruz. Ama önce ilk sorumla başlayalım. Lütfen buyurun.
0: Sergiler önemli sanatçılar için. Ancak bizler daha böyle üreten taraftayız ya, üreten gözüyle baktığım zaman ilk defa bir eseri atölyede üretiyorsunuz ama asıl sunum dışarıya göstermekle başlıyor. Orada aslında kamusal alanda o işin gözükmesi izleyicileri de kapıyı açmış oluyor. Yani izleyicilerin onu yorumlayabilmesi, okuması ve sizinle paylaşması olarak bir kere size dönmesi o yorumların sanatçı için büyük kazanım. O şekilde söyleyebilirim. Onun dışında sadece atölyede üretmekle de olmuyor. Yani sergiler bence sanatçılar belli zamanlarda yapmalı ama çok da acele etmeden. Olabildiği kadar olgunlaştıkça, eserler oluşturdukça açmalı.
2: Sergi açmak için açmış olmak için şey yapmamak
0: yok,
2: gerekiyor.
0: Yok, hiç öyle bir durum olmamalı. Mesela ben yaklaşık 6-7 yıl, hatta Sezai de öyle. İlk resim serüvenimize başladığımız an, yani beraber atölyemizi kurduğumuz an, resimlerimizi oluşturma, esas dilimizi oluşturma sürecinde bir 6 yıl gibi bir süre içinde hiçbir sergiye katılmadık mesela.
2: Bu yani bir duruştu aslında.
0: Bu bir duruş, evet. Yani ilk defa 2018'de güzel sergilerle giriş yaptık. Yeni sergi söylemek istersem eğer aslında çok da yeni diyemem ama bir yıldır üzerinde çalıştığım çok yoğun bir projem var. Tam ortalarındayım. Bir yıl, bir buçuk yıl daha sürecek. 2,5 yıl toplamda onun sonrasında harika bir sergiyle gelmeyi planlıyorum. Onu söyleyebilirim. Ama Sezai'yle de beraber yapacağımız sergi projelerimiz var. Sürpriz davetlere, tekliflere de değerlendiriyoruz şu anda biraz. Onları konuştuğumuz süreçteyiz Sezai'yle. Gerisi de Sezai getirecekler.
2: Senin kişisel sergin için 1,5 yıl daha bekleriz.
0: Benim biraz süre var gibi görünüyor.
2: Çok güzel.
1: Atölyede çalışmak kesinlikle önemli. Ama bir sanatçı için en önemli yerlerden biri de bunun sonucudur aslında sergi. Sergi açmak da bunun için çok değerli. Çünkü orada kamusal bir alana çıktığın için izleyiciyle ilk buluştuğun an oluyor. Ve burada da izleyiciden aldığın bazen kendi resmini yaparken sen başka bir şey düşünüyorsun ama bazen izleyiciden de resmine bakıp farklı yorumlar çıkabiliyor. Oradaki o birbiriyle iletişim çok değerli olabiliyor. Bunun için yaşamak lazım. Hı hı. Sadece burada şu var, bunları erken tüketmemek çok önemli. Erken tüketmemek lazım sergi fikrini bir sanatçı açısından. Bazılarını görüyorum, duyuyoruz. İlk hedefi sergi açmakmış gibi bir hedefe bürünüyorlar. Buna girmemek lazım diye düşünüyorum.
2: Peki tabii senin de yeni kişisel sergin için 1,5 yıl beklememiz gerekecek mi?
1: Civan'dan farklı olarak benimki biraz daha farklı. Ben de üretimlerimi zaten devam ettiriyorum. Aslında bizim 2025 yılına kadar çok aktif bir sergi sürecimiz olduğu için şu anda biraz daha işlerimize yoğunlaştığımız ve üretim odaklı olduğumuz bir dönem. Civan da zaten bir projenin içerisinde. Görüştüğümüz 1-2 proje var. Bunlarla ilgili de süreç açıkçası daha değerlendirme sürecinde. Bir somutlaşmış bir şeyler olduğunda da zaten bunu sosyal medyalarımızdan ve
2: benzeri platformlarda
1: benzer platformlarda paylaşacağımızı yani söyleyebilirim.
2: Aynen öyle. Haberimiz olacak. Biz de ilgiyle takip ediyor olacağız. Evet. Görüyoruz ve biliyoruz aslında aynı zamanda. Peki bunu bir reçete olarak sormuyorum ama genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi soruları yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Civan.
0: Ya tavsiye vermek bu alanda aslında biraz zor ve sorumlulukla gerektiren bir şeymiş gibi geliyor bana. Ama çok sonuç odaklı olmamalarını tavsiye ederim. Çünkü bu bir süreç, yani bu çok uzun bir maraton, çok inişleri çıkışları olan ve böyle sağlam bir yerde durmanız gereken psikolojik olarak özellikle öyle bir meslek olarak görüyorum bunu. O yüzden kendilerini iyi tanısınlar, buna ne kadar uygun olup olamadıklarını belki sorgulayabilirler. Onun dışında önlerine çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışsınlar, denesinler, denemekten asla endişe etmesinler. Yani kısaca bunu söyleyebilirim. Hı hı.
2: Senin söylemek istediğin bir şey var mı genç sanatçılara, yeni sanatçılara, sadece genç değil elbette?
1: Benim de farklı olarak şunu söyleyebilirim. Ya şu anda özellikle 2025'ten sonra diyeyim başka bir dünyanın içerisine girdik. Artık yapay zekanın bile hakim olduğu bir dünya. Artık sanatın ne olduğunu tartışmanın da ötesinde bambaşka materyallerle artık sanatı da ifade etmeye başlandı. Hı hı. Onun için sanatçı olmak isteyen arkadaşlarımızın, gençlerimizin aslında bu sürece artık yatırım yapmalarını tavsiye edebilirim. Çünkü bambaşka bilmediğimiz bir dönem geliyor önümüzde. Hı hı. Bunun için çok çalışmaları gerekiyor, çok araştırmaları gerekiyor. Ama benim de heyecanla beklediğim bir süreç. Bakalım göreceğiz.
2: Çok güzel. Teşekkür ederiz tavsiyeleriniz için. Son olarak bundan sonrası için kaygınız nedir? Nerede olmak, ne yapmak istiyorsunuz uzun vadede? Garip bir soru belki biraz ama hani ne hayal ediyorsunuz merak ediyorum. Kendi kişisel hem de kardeşler olarak yolculuğunuz için. Kısaca rica ediyorum Civan.
0: Yani kardeşler olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Yani atölyemiz böyle gidecek gibi görünüyor. Çünkü mutluyuz bu anlamda. Ve ben bu şekilde üretebilmeyi, özgürce üretebilmeyi, her zaman böyle sanatın içerisinde olmayı, daha büyük projeler yapmayı, resimlerimle yine. Yani resimlerim beni nereye götürürse oraya doğru gitmek. Öyle diyebilirim.
2: Çok güzel. Umarım Allah yolunu açık etsin. Umarım tam istediğin gibi ve hayal ettiğin gibi olur her şey.
1: Ben de Civan'dan farklı olarak şöyle söyleyebilirim. ulusal bir şekilde yaptığımız sanatımızı uluslararası platformlara taşımayı her zaman çok isterim. Resimlerimizin

0: yurt dışlarındaki farklı müzelerde veya farklı sergi salonlarında, fuarlarda ya oralarda görmeyi çok istiyorum. Bunu söyleyebilirim. Umarım da böyle bir fırsat doğar karşımıza.
1: Hem resimleriniz, hem üretimleriniz, hem de sanatınız bunun için çok müsait. Umarım istediğiniz gibi olur her şey dedik diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Kırmızıalı'daydınız, iyi ki buradaydınız. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Çok teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Ben de çok teşekkür ederim davetiniz
1: için. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler tekrar. Evet değerli izleyenler, Kırmızıalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Paylaşacağımız pek çok detay var. Türkiye orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Birkaç saat önce Çanakkale'de başlayan yangın büyüdü. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bayramiç, Muratlar Köyü'nde başlayan yangın büyüdü. Havadan ve karadan müdahale var. Canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bayramiç ilçesine bağlı Hacı Bekirler Köyü.

0: köyündeki ormanlık alanda saat 15.45 civarında çıktı yangın. Sebebi şu an itibariyle bilinmiyor. Kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan 6 helikopter, 4 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Ekrandaki görüntüyü görüyorsunuz. Sol taraftaki görüntü canlı görüntüler. Bunu ifade edelim. Gördüğümüz kadarıyla bölgede o çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu an bir alev göremiyoruz. Sanıyorum bu bölgelerde yapılan müdahaleyle, en azından gördüğümüz kadarıyla, gördüğümüz açıda oralarda yangının söndürüldüğü ve ardından dumanın yükseldiğini, yangının söndürülmesiyle bölgeden çıkan dumanın yükseldiğini görüyoruz. Müdahale devam ediyor. 15.45 civarında başladı bu yangın. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacı Bekirler köyündeki ormanlık alanına çıktı. Farklı bölgelerde devam ettiğini söyleyelim. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Geçelim bir diğer meseleye. Washington-Tahran gerilimi sürerken ABD, Orta Doğu'daki vatandaşları için güvenlik uyarısında bulunmuştu. Sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan "saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim" açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata varıldığını savundu. Saldırı planını iptal ettiğini duyurdu. Buna göre söz konusu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını içeriyor. İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini de kapsıyor. Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim, dedi. Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi bekleniyordu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret edilmişti. Amerika, 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu. Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerine seslenmişti. Trump'ın açıklamasının aksine ABD basınında yer alan haberlerde saldırıya işaret etti. Detaylarını paylaştık. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıların şiddetleneceğine dair açıklamasından kısa bir süre sonra saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. Sükuneti sağlayan kararın perde arkasına ABD basını yer verdi. İşte detaylar.
1: ABD saldırıları durdurdu, savaşta dengeler değişti. Bölgedeki diplomasi umudu artarken savaşın perde arkasında kritik tartışmalar başladı. Çatışmaların sona erebileceğine yönelik mesajlara rağmen yaşanan kriz Körfez ülkelerinin güvenlik anlayışında derin izler bıraktı. Özellikle İran'ın saldırıları ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan Kuveyt'in yıllardır dayandığı savunma modelini yeniden tartışmaya açtı. Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırıları ülkenin güvenlik hesaplarını değiştiren gelişmeler arasında gösteriliyor. ABD'nin bölgedeki askeri varlığının kapsamını yeniden değerlendirdiği belirtiliyor. Kuveyt yönetimi Washington'dan savunma konusunda daha güçlü ve net bir güvence talep ediyor. ABD Başkanı Trump'ın ani kararının arkasında Körfez ülkeleri var. Wall Street Journal'a göre karar, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yoğun diplomatik girişimlerinin ardından alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Trump'ın son telefon görüşmesi Trump'ın kararını etkiledi. Buna göre Bin Selman saldırı planına ilişkin netlik istedi. Durumun kendileri ve bölge açısından tehlikeli olabileceğini söylemesi üzerine Trump saldırı planından vazgeçti.
0: Amerika Birleşik Devletleri tükenen mühimmat stoklarını yenilemek ve savunma sanayini büyütmek için kesenin ağzını açtı. İran'la girilen savaşta azalan cephaneliğini doldurmak isteyen Pentagon, Patriot füzeleri ve nükleer denizaltı üretimini artırmak için savunma şirketleriyle 135 milyar doları aşan iki dev sözleşme imzaladı.

0: ABD Savunma Bakanlığı ülkenin savunma üretimini hızlandırmak amacıyla tarihi bir adıma imza attı. Pentagon temel savunma yükleniciyle Patriot önleme füzeleri ve nükleer denizaltı inşası için toplam değeri 135 milyar dolar aşan iki ayrı dev sözleşme duyurdu. Bu hamle ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma şirketlerine ve hissedarlara ödeme yapmak yerine fabrikaları büyütmeye ve üretime odaklanmaları yönünde yaptığı baskıların ardından geldi. Gelecekteki çatışmalara hazırlık yapan Trump yönetimi, nesiller boyu gerekli bir yatırım olarak nitelediği 1,5 trilyon dolarlık bir savunma bütçesi talep ediyor. İran'la yaşanan savaş ve Ukrayna'ya sağlanan hava savunma desteği, ABD'nin Patriot stoklarını kritik seviyelere düşürdü. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre ABD'nin elinde 1000'den az Patriot önleme füzesi kaldı. Bu açığı kapatmak için Lockheed Martin'le 58,6 milyar dolarlık 7 yıla yayılan bir sözleşme yapıldı. Pentagon'un ikinci büyük yatırımı ise deniz kuvvetlerine yönelik oldu. İki şirketle 76 milyar dolara aşan sözleşme imzalandı. ABD Deniz Kuvvetleri'nin nesilde bir görülecek yeniden yapılanma olarak nitelendirdiği ve 2038'e kadar sürecek projeyle Tomahawk seyir füzesi kapasitesi artırılmış, 9 adet Virginia sınıfı hücum denizaltısı ve 5 adet Columbia sınıfı balistik füze denizaltısı üretilecek.
1: This is the Tomahawk cruise missile, one of the greatest prides of the American Navy.
0: İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarına karşı her biri milyonlarca dolara mal olan önleme füzelerinin yoğun şekilde tüketilmesi, savunma sanayisinde yeni bir üretim dönemini başlattı. Lockheed Martin gibi şirketlerin gelir tahminlerini yükselten bu hamleye rağmen uzmanlar uyarıyor. Hedeflenen yıllık 2000 füzelik kapasite, İran savaşının uzaması veya Çin gibi daha güçlü bir rakiple yaşanabilecek olası bir çatışmada ABD ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen yetersiz kalabilir.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan büyük göç krizinde on binlerce düzensiz göçmen Fas'a geri döndü. Hükümet önlemleri artırırken ABD Başkanı Donald Trump ise krizi köpürtüyor.
0: Yüzerek geçtiler, bariyerleri aştılar. Ceuta kenti Fas'ın Fenidek kıyılarından başlayan devasa bir göç dalgasıyla çalkalandı. Kitlesel göç hareketi büyük ölçüde sona erdi. On binlerce göçmenin geçtiği kentten Fas'a geri dönüşler sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69.500'ünün Fas'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Ölü sayısının ise 65'i aştığı bildirildi. Ulusal polis, yerel polis ve askeri birlikler kalan göçmenlere Fas'a geri dönmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapıyor. Polis, Fas'a gönüllü dönmek istemeyen göçmenleri tespit etmek için önlemleri de artırdı. Hükümet, göçmenlerin geçişini engellemek için denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu. Ekipler göçmenleri geri dönüş için Tarajal sınır kapısına yönlendiriyor. Yaşanan zorlu sürece Norveç'ten de destek geldi. Norveç gelişmelere ilişkin İspanya'nın uyguladığı adımları desteklediklerini belirtti. Bu zorlu durumda İspanya'nın yanındayız ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan göçmen krizini sert sözlerle eleştirdi. Trump, İspanya'daki felaketi izledim. Yüz binlerce insanın bir ülkeyi işgal etmesi gibiydi dedi. Eğer Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanmazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda ABD'de yaşanacak ifadelerini kullandı. Uzmanlar Trump'ın yaklaşan ara seçimler öncesinde seçmen tabanını etkilemek için Avrupa'daki sınır krizini köpürttüğüne dikkat çekiyor.

0: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor. Mecliste siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımla süreçte yeni bir aşamaya geçilecek.
1: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
2: Mecliste gözler terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yasal düzenlemeye çevrildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin partilerin ortak imzasıyla meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Terör örgütü

0: statünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve ilgili kurumların atacağı adımlar bu metinle netleşecek. Amaç süreci kurumlar arası koordinasyonla ve meclis denetiminde yürütmek.
1: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecek.
0: Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri sürecin takvimi olacak. Kulislere göre düzenleme ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra sınırlı bir süre için uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve hukuki işlemlerin nasıl yürüyeceği belirlenecek.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya tam destek çağrısı yapan Bahçeli, sürecin siyaset üstü görülmesi gerektiğini ifade etti. Enerji güvenliğine de değinen Bahçeli, enerji sadece bir kaynak değil, barışın anahtarıdır ifadelerini kullandı.
0: Çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkati çekti.
3: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Süreci bin yıllık kardeşliği geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikadan geri dönüş olmayacağını ifade etti.
3: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
0: Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefiyle yeni döneme yön verdiğini belirtti.
3: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, iktidardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
2: DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK ile başı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temaslar sürüyor. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Ziyaretin terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Heyetin İmralı'da gerçekleştireceği görüşmede sürece ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la son olarak 20 Temmuz'da görüşmüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz döneminde de çalışmalarına ara vermiyor. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi yer alıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan kanun teklifinde de sona gelindi. İşte meclisin yeni haftadaki yoğun gündemi.
0: Mecliste yaz dönemi mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi bulunuyor. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik teklifle 18 yaş altındaki suçlulara uygulanan cezaların üst sınırı artırılacak. Düzenlemeye göre 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla yükseltilecek. Teklifle ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Meclisin bir diğer önemli gündem başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenleme. 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine son şekil veriliyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanlığına sunulması, yasallaşma sürecinin ise meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor.

0: Öte yandan TBMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını da araştırmayı sürdürüyor. Araştırma Komisyonu'nun bu haftaki toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilileri sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek.
1: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Edinilen bilgilere göre dosyada belediyedeki bazı ihaleler, imar ve ruhsat işlemleriyle otopark kiralamaları mercek altında. Usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları savcılık tarafından inceleniyor. Operasyon kapsamında 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Beşikçioğlu'na rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını iddia etti. Belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Behzat C. çekimlerinde belediye imkanları kullanıldığı belirtiliyordu. Beşikçioğlu'na bu soru da soruldu. Behzat C. dizisinin çekimlerinin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyeyi zarara uğratmadığını iddia etti. Beşikçioğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Dosyada çok sayıda suçlama başlığı bulunuyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Gözler şimdi Ankara Batı Adliyesi'ndeki ifade ve karar sürecine çevrildi. CHP'de kurultay tartışmaları yeniden alevlendi. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim süreci parti içinde yeni bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Gözler şimdi hem kurultay sürecine hem Kılıçdaroğlu'nun meclisteki ilk grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi.
2: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
3: Arınmayı başlattı, art arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özel yeni partiyi kurdu.
4: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Bu ayrılışın ardından CHP'de de yeni bir dönem başladı. Ancak Asırlık Parti'de iç mücadele bitmedi. Bu kez de parti içi muhalefetle genel merkez karşı karşıya geldi. Kulislere göre muhalefetin talebi net. Hemen kurultay.
4: Kurultayı toplayacağım.
3: Öte yandan partideki gerilim grup başkanı seçimine de yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztürak'a karşı Gürsel Erol aday oldu. Genel merkezin desteğini alan Faik Öztürak, 3. turda CHP grup başkanı seçildi. Öztürak da CHP'li milletvekillerine meclis çalışmalarına eksiksiz katılmaları yönünde talimat verdi. Devam eden tartışmaların gölgesinde gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında kimin konuşacağı da tartışmalara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez CHP'nin meclis grup toplantısına katılması bekleniyor. Parti içinde yeni kurultay çağrıları sürerken Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merakla takip ediliyor.
1: Tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye iştiraki Kent AŞ'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon lira rüşveti biliyordu iddiası için ne kadar kazanç elde edildi bilmiyorum dedi. Dedetaş, ruhsat karşılığı 10 milyon lira rüşvet talep edilmesini ise dedikodu diye geçiştirdi. İşte Dedetaş'ın savcılık ifadesi.
0: Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı.
5: Sinem Başkanımıza teşekkür ederiz.
0: İstanbul Anadolu Cumhuriyeti

0: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından savcılık ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. MASAK raporlarına yansıyan tespitlere göre belediye iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandı. 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldı. Rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ifadesinde ise dikkat çeken kabuller ve çelişkiler yer aldı. Dedetaş emniyet ifadesinde Kent AŞ'nin sözleşmelerden ne kadar kazanç sağladığını bilmediğini söylemişti. Savcılık sorgusunda ise şirket gelirlerini defalarca sorduğunu kabul ederek Kent AŞ'nin gelir ve gider durumunu aslında hakimdim beyanında bulundu. Sorumluluğu Genel Müdür Nazım Akkoyunlu'ya yükleyen Dedetaş usulsüzlük fark etmediğini savundu. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de iskan ruhsatları karşılığı istenen menfaatler oldu. Bir şüphelinin ruhsat bedelleri Başkan Dedetaş'a danışılarak belirleniyordu. Bir dosya için 10 milyon lira talep edildi iddiasına yanıt veren Dedetaş, suçlamaları iftira olarak niteledi. Konudan haberdar olmadığını öne sürdü.
1: Başkanımız ve ekibi her zaman Üsküdar'da yanımızda.
0: Belediye yetkililerinin müteahhitlerden para topladığı yönündeki uyarıları dedikodu olarak gördüğünü söyleyen Dedetaş, yetkisi olmadığı halde Nazım Akkoyunlu'nun başkan yardımcısı sıfatıyla tanıtılmasını ve protokolde bu isimlikle oturtulmasına ise idari bir hata olarak kabul ediyorum sözleriyle açıkladı. Depreme aykırı yapılara iskan verildiği iddialarının da yer aldığı geniş kapsamlı soruşturmada şüphelilerin cezai sorumlulukları yargılama sonucunda netleşecek.
2: 10 yıl boyunca izini kaybettirmeye çalıştı. Sahte kimlik kullandı, hücre evleri değiştirdi, hatta kılık değiştirdi. Ancak emniyetin özel ekibi adım adım iz sürdü. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyonun perde arkası ortaya çıktı. İşte nefes kesen o operasyonun detayları.
0: Yıldır firariydi. Sahte kimlikler kullandı, kılık değiştirdi. Hücre evleri arasında yer değiştirdi. Ancak emniyetin özel ekibi izini hiç bırakmadı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
3: Adını söyle bana. Burkay Karatepe.
0: İçişleri Bakanlığı firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Karatepe için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Teröristin sahte kimlik ve kılık değiştirme yöntemlerini tek tek analiz etti. Operasyonun en kritik aşamalarından birinde ise MIT'in yüz tanıma sistemi de devreye girdi. 14 Mart'ta Anıt Park civarındaki güvenlik kamerasına yansıyan kişinin %77 benzerlikle Burkay Karatepe olduğu tespit edildi. Firari terörist yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez takıldı. Saç ve sakalını farklı şekillerde kestiren, şapka ve bere kullanarak kimliğini gizlemeye çalışan Karatepe adım adım takibe alındı. Kırılma noktası Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısı oldu. Sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlenen şahsın izi sürüldü. Takip derinleştirildi. Aynı sokakta bulunan iki hücre evi günlerce izlendi. Teröristin üçüncü bir adrese geçmesiyle düğmeye basıldı. 1 Ağustos gecesi özel ekipler hücre evine girdi, firari terörist Burkay Karatepe gözaltına alındı. Hakkında aralarında Cumhurbaşkanı'na suikastinde bulunduğu 7 ayrı suçtan adli işlem başlatıldı. Elektriği ve suyu bulunmayan evde yaklaşık 6 milyon 445 bin lira değerinde altın ve nakit para, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, sahte kimlik ve uyuşturucu ele geçirildi. Şahsın sağlık raporunda ise 0,34 promil promil alkollü olduğu tespit edildi.
3: Vurkay!
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaptı. Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir mesajını paylaştı. Bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir ifadelerini kullandı.

0: Helikopterler başkenti Atina yakınlarındaki yangınlardan birine müdahale ediyordu. Havada çarpışarak düştüler. Olay amatör kameralara, bakın işte böyle yansıdı. Çarpışmanın ardından mürettebatı bulmak için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre helikopterlerden birindeki mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Bir pilotun da öldüğü belirtiliyor. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yaz aylarıyla birlikte dünyanın farklı bölgelerinde art arda görülen orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Asya ülkelerinde rekor sıcaklıklar kaydedilirken Yunanistan'da 70'ten fazla bölgede süren yangınların yerleşim yerlerine sıçraması endişeyi artırdı.
1: Dünyanın birçok ülkesi yangınlar ve sıcaklarla mücadele ediyor. Asya ülkelerinde sıcaklar giderek arttı. Yunanistan'da ise yangınlar sürüyor. Yunanistan ülke genelinde 70'ten fazla bölgede alevlerle mücadele ediyor. Rüzgarın şiddetiyle yangınlar hızla yayılıyor. Binlerce hektar alan kül oldu. Girit Adası'ndaki çıkan orman yangını Prevli Palmiye Ormanı'nda tahribata yol açtı. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Porto Germeno'da orman yangını evlere sıçradı. Yangın nedeniyle bölge halkı tahliye ediliyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Batı Atika kentinde de orman yangınları nedeniyle tahliyeler sürüyor. Fransa'da dinen yangınlar yeniden alevlendi. Kontrol altına alınan Ver bölgesindeki yangın şiddetlendi. Rüzgarın etkisiyle yeniden yayılan yangında 1800 hektarlık alan yandı. Bölgede gece boyunca 2500 kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldı. Yangınların görüldüğü bir diğer ülke ise Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Washington eyaletinde hızla yayılan orman yangını 2300 dönüm alanı yaktı. Eyalet genelinde acil durum ve ateş yakma yasağı ilan edildi. Yangınlar nedeniyle eyalette yaklaşık 60 bin kişi elektriksiz kaldı. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna Nehri'nde de kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistan ve Bulgaristan kesiminde su seviyesinde düşüş devam ediyor. Su seviyesi 2 santimetre daha azaldı. Su seviyesindeki düşüşün günden güne devam ettiği belirtildi. Bulgaristan'da da gemi trafiğinde kısıtlamalar sürüyor.
2: Croatia, Bulgaria, Moldova, Ukraine.
1: Asya ise sıcaklıklarla mücadele ediyor. Güney Kore'de Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceye ulaşmasıyla ülkede rekor kırıldı. Bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Japonya'da ise etkisini artıran aşırı sıcaklar şirketleri çalışanların sağlığını korumaya yönelik yeni önlemler almaya yöneltti. Ülkedeki bazı büyük inşaat ve gayrimenkul şirketleri sıcak hava dalgaları nedeniyle çalışma saatlerini kısaltmaya başladı. Ağustos ayında şantiyelerde çalışma saatleri 8-17 yerine 7-13 olarak yeniden düzenlendi.
0: İsrail hapishanelerindeki insanlık dışı koşullar ve ihlaller bizzat İsrailli yetkililerin şov malzemesine dönüştü. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hapishanede alıkonulan Filistinli bir kadın esirin hücresini bastı. Kötü koşullardan ve tedavisizlikten şikayet eden kadın esirle "Burası otel değil" diyerek alay etti. İşte o skandal görüntüler.
1: İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı ve soykırım destekçisi Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere yönelik ihlalleri sürdürüyor. Yine çirkin bir provokasyona imza attı. Bir İsrail hapishanesinde alıkonulan Filistinli kadın esirin tutulduğu hücreyi bastığı anların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Filistinli kadın esirin hücredeki koşulların son derece kötü olduğunu, temiz suya, yeterli yemeğe ve tıbbi tedaviye erişemediklerini söylediği duyuldu. Ancak Bakan Ben-Gvir bu feryada tehditkar ve alaycı bir dille yanıt verdi.
3: Su var aslında, görüyorum ama yemeklerin iyi olması gerekmiyor. Burası otel değil, eskiden burası bir oteldi ama bugün otel değil.
1: Ben-Gvir uygulanan insan hakları ihlallerini adeta bir övünç kaynağı gibi sundu. Soykırım destekçisi bakan sık sık Filistinli esirlerin bulunduğu hapishanelere gidiyor ve provokasyonlara imza atıyor. Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik baskı ve işkenceler sistematik olarak arttı. Filistinli ve

0: Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşları'nın verilerine göre halihazırda İsrail zindanlarında 350'si çocuk ve 84'ü kadın olmak üzere 9600'den fazla Filistinli esir tutuluyor. Ağır tecrit, açlık, işkence ve tıbbi ihmal altında yaşam mücadelesi veren onlarca Filistinli esirin bu süreçte hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: ABD'nin Idaho eyaletinde bir fast food restoranında silahlı saldırı meydana geldi. En az 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı saldırıda şüpheli de öldü. Saldırı Twin Falls kentinde bir hamburger restoranının çevresinde meydana geldi. Saldırgan yarı otomatik tüfekle restorana girdi. Etrafa ateş açmaya başladı. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdi. Bölgede sokağa çıkma yasağı kararı verilmişti. Karar daha sonra kaldırıldı. Yollar yeniden açıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Peru'da düzenlenen bir gezi uçuşu felaketle son buldu. Tarihi Nazca çizgilerini havadan görmek isteyen turistleri taşıyan uçak kırsal alanda düştü. 11 yolcu ve 2 mürettebattan maalesef kurtulan olmadı. Uçak başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalandı. 11 turist ve 2 mürettebat taşıyordu. Uçak Nazca kırsalına düştü. Kazada kurtulan olmadı. 13 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla Sivil Havacılık Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. 2022'de bir uçağın düşmesi sonucu aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalı'nın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ekim 2010'da bir uçak Nazca çizgileri üzerindeki gezi uçuşunun ardından düşmüştü. Kazada 4 İngiliz turistle 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti. İstanbul polisi zehir tacirlerine, dolandırıcılara ve sokak çetelerine nefes aldırmazken İstanbul Emniyeti'nin kara, hava ve denizde yürütülen görevlere ilişkin hazırladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız videoda yaptığı konuşmasında gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız mesajı verdi.
2: Şafak sökerken çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur.
3: Havada, karada, denizde İstanbul Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gök Kubbe'de Mavi Vatanda Şanlı Topraklarda İstanbul Emniyeti Her Yerde adlı videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Klipte İstanbul'da gün doğumundan gece yarısına kadar yürütülen çalışmalar yer aldı.
2: Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler, yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler.
3: Videoda helikopterlerden deniz polisleri ve kara ekiplerine emniyet teşkilatının her alandaki etkin gücü ortaya konuldu. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız videoda yaptığı konuşmada gök kubbede çelik kanatlarımız, mavi vatanda sarsılmaz rotamız, her operasyonda güçlü irademiz, birbirinden ayrı değil aynı cesaretin izidir. Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız mesajını verdi.
2: Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla.
1: İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Çocukları Vakfı tarafından 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması programı düzenlendi. Programda 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavında 500 tam puan alan öğrenciler bir araya geldi.
4: Rotası ve menzili olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Hayatta bir ülkünüz, bir kızıl elmanız olmalı.
5: Selçuk ağabeyleri gençleri karşısına aldı, onlara öğütler verdi. Büyük eserler konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından inşa edilir dedi.
4: Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı kızıl elma gibi bir eserdi. Abileriniz, ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. Zira insanlık tarihine de baktığımızda bütün büyük ve önemli eserlerinde konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Rahatsızlığınızı faydalı işlere, üretime ve kalıcı eserlere dönüştürün.
5: Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen 2026 YKS İstanbul Şampiyonları buluşmasında gençler ve velilerle bir araya geldi.
6: Türkiye'nin son 25 yılda gerçekleştirdiği büyük işler var. Yollar yapıldı, havaalanları yapıldı, köprüler yapıldı, teknolojide büyük atılımlar yapıldı. Ama bunların hepsinin üstüne bir numaraya konulması gereken şey, Türkiye'de özgüven inşası gerçekleşti. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi.
5: Selçuk Bayraktar konuşmasında gençleri başarılarından dolayı tebrik ederek hayattaki en yorucu, en stresli dönemlerden birini büyük bir başarıyla tamamladıklarını söyledi. Bu başarının arkasındaki emeği, uykusuz geceleri, sınava hazırlanılan dönemin bıraktığı izleri gayet net hatırladığını dile getiren Bayraktar, kolayı değil zor olanı, ayak izlerinin en seyrek olduğu yolu tutunuz dedi.
4: İyi bir insan olmanın, eşrefi mahlukat, yaratılmışların en şereflisi olabilmenin hamuru da tam da bu imtihanlarla yorulacak. İşte tüm bu imtihanları başarıyla verdiğinizde ortaya bir insan abidesi çıkacak. Genç kardeşlerim, hayat ve zaman hem dirayetinizi hem cesaretinizi muhakkak ölçecektir. O an geldiğinde dik durun, cesur olun ve vicdanınızın sesine kulak verin.
5: Bayraktar hayatın çoktan seçmeli bir sınavda doğru şıkkı işaretlemekten ibaret olmadığını vurguladı.
4: YKS'de önemli bireysel bir başarı gösterdiniz. Bu elbette çok kıymetli. Ancak hayatta büyük ve kalıcı işlerin hepsi takım oyunu sayesinde gerçekleşiyor. Dostluklarınız, karakteriniz, vefanız, sadakatiniz takım olmak. Bunlar eğitim sisteminin öğretmediği, ölçmediği, hatta notlandırmadığı çok daha önemli olgular.
1: Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi, Edebiyat ve Yeniden İnşa'nın Şehri Kahramanmaraş'ta yapıldı. Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek'in yaptığı açış konuşmasıyla başlayan programda bir kentin küllerinden doğuşu ve geleceğin dirençli şehirleri konuşuldu.
7: Dirençli şehirler anlayışı, afetlere hazırlık, güvenli çevreyle uyumlu, teknolojiyi etkin kullanan ve yaşam kalitesini önceleyen şehirlerin inşasını ifade ediyor.
8: Türk Medya Kahramanmaraş'a çıkarma yaptı. Geleceğin şehircilik anlayışı dirençli şehirler zirvesinde ele alındı.
9: Maraş'ın tarihi kimliğine uygun, yine bu bölgenin coğrafi özelliklerine uygun yeni modern alanları kurarken bu şehrin röper noktası teşkil eden önemli yerlerinde tekrar ihya ettik.
8: Zirvenin açılış konuşmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'le Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek yaptı.
10: Tüm bakanlarımız sahadaydı. Bizler Sayın Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la birlikte Gaziantep'te bir karargah kurduk. Oradan bütün 11 ili hep beraber yürüttük. Dolayısıyla bir saniye durmadık. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle bugün depremden etkilenen bütün şehirlerimizi eskisinden daha iyi, daha dirençli ve daha yaşanabilir hale geldik. 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik ama şehirler için 700 bine yakın konutu inşa ettik. Çok az bir kısmı da devam ediyor.
8: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yeni Kahramanmaraş hayalinin gerçeğe döndüğünü vurguladı.
11: Yeni yollar, yeni ulaşım yatırımları, parklar, yeşil alanlar, sosyal yaşam merkezleri, kültür ve spor tesisleriyle her yaştan hemşehrilerimize dokunan hizmetleri hayata geçirdik ve çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Hedefimiz depremin izlerini silmekten de öte geleceğin Kahramanmaraş'ını inşa etmekti. Hamdolsun bugün bu hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Yeni Kahramanmaraş artık bir hedef olmaktan çıkmış, büyük ölçüde gerçeğe dönüşmektedir.
8: Başkan Görgel gelinen noktadaki başarının sırrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.
11: Deprem sürecinde şehrimizi defalarca kez ziyaret ederek milletimizin devletine olan

0: güvenini her fırsatta hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şahsım ve hemşerilerim adına kendilerine en kalbi şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Yine bu süreçte Kahramanmaraş'ı bizlerin hemşerisi gibi sahiplenen, yeniden imar ve ihya çalışmalarında gece gündüz demeden büyük bir gayret ortaya koyan ve hiçbir sorunumuzu masada bırakmayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a gönülden teşekkür ediyorum.
1: Zirvenin ev sahipliğini yapan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçekse bu konunun destekçisi olmaya devam edeceğiz dedi.
2: Ulaşımı, eğitim ve sağlık yatırımları, sosyal donatı alanları, ekonomik canlılığı ve çevresel sürdürülebilirliğiyle aslına bakarsanız geleceğin şehirlerini konuşuyoruz. Türk Medya olarak ülkemizin geleceği açısından stratejik önem taşıyan şehircilik, afet yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında katkı sağlayacak her platformun destekçisi olmaya devam edeceğimizi buradan bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Direnç Şehirler Zirvesi'nin de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikirlerin, yeni işbirliklerinin ve yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
1: Zirve dirençli şehirlerde yeni yaşam modeli ve şehircilikte yeni model Kahramanmaraş modeli olmak üzere iki farklı oturumdan oluştu. Bir şehrin yeniden ayağa kalkış hikayesi anlatıldı, bundan sonraki yol haritası konuşuldu.
3: Şehirlerin ve ilçelerin merkezlerini ihya edelim kararı bu 11 ilimizin en önemli kararıdır. Yani şehirlerin kaybettiğimiz konut ve ticaret sayısı kadar, az önce dediniz ya yaşam alanları diye. Bunların tamamını biz bugün Kahramanmaraş'ta Altınova gibi, Önsen gibi alanlarda üretip 3 yıl bile değil 1,5 yıl içerisinde toplu konut dairemiz bunu sağlayıp vatandaşlarımıza daha kolay bir işlemle teslim edilebilirdi.
4: İstanbul Havalimanı 1 Ağustos 2026 tarihinde 289.260 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi.
5: İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru geldi. Günlük 289.260 yolcuyla rekor kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın yolcu rekoru kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 1 Ağustos'ta 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Elde edilen rakamla İstanbul Havalimanımız yeni bir rekora imza attı dedi. İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığını vurgulayan Uraloğlu, İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekor, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu ifadelerini kullandı.
4: İstanbul'da müzik maratonu başladı. 5. İstanbul Festivali'nin ilk gecesinde motive ve dünyaca ünlü rapçi Central Cee sahne aldı. Binlerce müzikseverin doldurduğu festival alanında renkli görüntüler vardı.
5: 5. İstanbul Festivali ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival Motive ve Central Cee konserleriyle başladı. İstanbul Festivali ilk gününde büyük bir ilgiyle açıldı. Motive performansıyla festivalin açılışına damga vurdu. Festivalin ilk gününde sanatçılar yüksek tempolu sahne performansıyla İstanbul Festivali'ni coşturarak adeta yıkıp geçti.

0: Festival kapsamında 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşacak. 4 Ağustos'ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç sürpriz konukları ile birlikte müzikseverlerle buluşacak. 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta Manga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesinde olacak.
1: Türk mutfağının asırlık lezzetleri yeniden sofralara atıldı.

0: taşınıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan erişte geleneği tavuk ve farklı aromalarla yeniden yorumlandı. Yanında ise Osmanlı mutfağının serinleten lezzetlerinden kavun çekirdeği şubiye şerbeti var. İşte geçmişten günümüze uzanan iki özel lezzetin hikayesi.
1: Un, yumurta, su ve tuz birkaç temel malzemeyle hazırlanıyor. Ama hikayesi asırlar öncesine uzanıyor.
2: Tabii ki de hamur işi ve makarna denilince akıllara ilk olarak İtalya gelir ama kökeni Orta Asya'ya kadar dayanan erişte Türk mutfağındaki yerini korumaya ve damak çatlatmaya devam ediyor.
3: İtalya dediğimizde makarna falan İtalya hep akla geliyor ama tam tersi 540 yılında Çin kaynaklarında Orta Asya Türklerinden alındığı tarih kaynaklarda geçiyor. Sonra 900-950 yıllarında İbn Sina'nın zaten şeyinde tel gibi ip gibi zaten erişteyi birebir erişte diyor. Divan-ı Gadet Türk'te geçiyor. Erişte. Kutak Tıbrik'te de geçiyor.
1: Erişte Türk mutfak kültürünün en eski hamur lezzetlerinden biri. Kökleri Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Göçebe Türk topluluklarında uzun süre saklanabilen kurutulmuş hamurlar önemli bir besin kaynağıydı.
3: Türk eriştelerinin bir özelliği var efendim bakın. Şimdi bunu haşlıyoruz. Burada pişiyor. Bu böyle bitmiyor. Et suyunda haşlıyoruz. Püf noktasını anlatıyorum. Et suyunda haşlıyoruz ya da tavuk suyunda. Tavuğu koyduk bakın tavuklarını. Yaptık. Burada karamelize ettiğimiz soğan var doğradığımız. Bunun malzemesinde yeşil iç bakla, nohut, fasulye kullanabilirler. Havuç kullanacağız. Taze soğan, maydanoz, tereyağı, sarımsak, soğan ve ceviz, karabiber, tuz.
1: Asırlar içinde sofraların vazgeçilmez haline gelen erişte farklı tariflerle de buluştu.
3: Bumbar tarzı, bağırsak içinde bumbar bildiğimiz bumbar ama pirinçli değil, etli, nohutlu, cevizli bir dolguyla yapılan sosisi gibi bumbar da kızartılıp üzerine koyulan öyle erişte tarifi de var. Şirvani öyle tarif ediyor. Sebzelisi var. Tavuklusu, etlisi, sebzelisi ve kuru yemişlisi. Kuru elmalısı yani kak dediğimiz onlarla yapılan eriştelerimiz var.
2: Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi olan erişte ezberleri bozmaya devam ediyor. Hatta sadesi, cevizlisi, etlisi, tavuklusu yapılan erişte birçok kişi tarafından tarifi unutulmuş durumda.
3: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim coğrafyadaki üretim durduğu için, savaş dönüşü yokluk olduğu için biz tüm reçetelerimizi, tariflerimizi unuttuk.
1: Ancak asırlık sofranın lezzeti erişteyle sınırlı değil. Yanında yine geçmişten gelen serinletici bir içecek var. Kavun çekirdeğinden yapılan sübye şerbeti. Ana malzemesi ise çoğu zaman çöpe atılan kavun çekirdekleri.
3: Şey koyduk. Daha sonra haşladığımız pirinç tarifine verdik. Hafif döküyoruz bunu. Pirincimizi döküyoruz şöyle. Haşlamış pirincimizi, balımızı ilave edelim. Şöyle. Şeker attık yine iki tane. Yine şey alalım. Şu anda şerbetimiz 30 saniye hazır efendim.
2: Orta Asya'dan Türk mutfağına katılan sübiye günümüzde adeta unutulmaya yüz tutmuş durumda. Fakat yaz aylarının vazgeçilmez bir içeceği olması gereken sübiye adeta bir vitamin deposu.
3: Lif oranı var. Pirinçte biliyorsunuz lif oranı yüksek. Protein var içinde, pirincin içinde. Aynı zamanda kavunun çekirdeğinde bir sürü besin maddeleri var. Kavunda biliyorsunuz yazın koruyucu bir içindeki destekleyici bir ürün. İkisinin birleşimiyle balla birleşip işte çok az balla ferahlatıcı yazın sıcak ve şeyden koruyucu bir önemli bir sübyemiz efendim.
0: Kocaeli Hasan Gemici Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda 24 ülkeden 433 sporcu madalya mücadelesi verirken turnuvayla kentinin spor, kültür ve doğayı bir araya getiren vizyonu öne çıktı.
4: Cumhur Cumhurbaşkanı Erdoğan gençliğin başkenti olarak tanımlamıştı. Kocaeli spor alanında vizyon projelere imza atmayı sürdürüyor. Kent uluslararası bir spor

0: organizasyonuna da ev sahipliği yaptı. Kocaeli Sualtı Hokeyi Gençler Dünya Şampiyonası'nın ardından şimdi de Hasan Gemici Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güreş turnuvasında 24 ülkeden 433 sporcu madalya mücadelesi verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın kentin spor, kültür ve doğayı bir araya getiren vizyonuna değindi. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.
1: 100'ün üzerinde uluslararası organizasyon yapıldı. Sadece ulusal değil, uluslararası organizasyon yapıldı. Sporun birçok branşında bu organizasyonlar yapıldı. Biz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda her zaman istekli olduk.
0: Turnuvayı takip edenler arasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp de vardı.
2: Sağlam temeller atıyoruz burada. Hem federasyon olarak hem Büyükşehir Belediyesi olarak.
3: Büyük güreş organizasyonlarının yapılması çok önemli. Çok değerli, kıymetli buluyoruz. Zaten katılımda da çok iyi sporcular var.
0: Kırkpınar başpehlivanları Ahmet Taşçı ve Recep Kara da Kocaeli'nin spor şehri kimliğine dikkat çekti.
4: Gazanfer Bilge'nin rahmetli, Hasan Gemici'nin rahmetli, onların adına böyle bir organizasyon yapılmasından son derece mutluyum.
5: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne geçen yıl Minder takımı kuruldu. Serbest güreş takımı kuruldu. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda 10 sikletin 5'i de Kocaeli Büyükşehir'dendi.
6: Efendim akşam haberlerinin bu bölümünü noktalayalım. Saat 5'ine devam edeceğiz.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Romanlar sadece bir kurgu mudur? Yoksa bir toplumun tarihsel ve sosyolojik haritası mı? Türk Edebiyatı'nın mihenk taşlarından Kemal Tahir, toplumsal yapıyı nasıl okudu? Metinlerin arka planındaki sosyolojik gerçeklik ne söylüyor? Profesör Doktor İsmail Coşkun, edebiyat ve sosyoloji bağlamında Kemal Tahir külliyatını ve Türk modernleşmesinin izlerini değerlendiriyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de 24'te.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak işlem tamam.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim yeniden merhaba. Akşam haberleri devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor. Meclise siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımla süreçte yeni bir aşamaya geçilecek.
1: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
2: Mecliste gözler terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yasal düzenlemeye çevrildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin partilerin ortak imzasıyla meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve ilgili kurumların atacağı adımlar bu metinle netleşecek. Amaç süreci kurumlar arası koordinasyonla ve meclis denetiminde yürütmek.
1: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecek.
2: Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri sürecin takvimi olacak. Kulislere göre düzenleme ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra sınırlı bir süre için uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve hukuki işlemlerin nasıl yürüyeceği belirlenecek.
0: Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakalım tüm detaylara. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya tam destek çağrısı yapan Bahçeli, sürecin siyaset üstü görülmesi gerektiğini söyledi. Enerji güvenliğine de değinen Bahçeli, enerji sadece bir kaynak değil, barışın anahtarıdır ifadelerini kullandı.
2: Çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkati çekti.
3: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Süreci bin yıllık kardeşliği geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikadan geri dönüş olmayacağını ifade etti.
3: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
2: Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefiyle yeni döneme yön verdiğini belirtti.
3: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, iktidardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
0: DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK ile başı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temaslar sürüyor. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Ziyaretin terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve bu hafta meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Heyetin İmralı'da gerçekleştireceği görüşmede sürece ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la son olarak 20 Temmuz'da görüşmüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz döneminde de çalışmalarını ara vermiyor. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi yer alıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan kanun teklifinde de sona gelindi. İşte meclisin yeni haftadaki yoğun gündemi.
2: Mecliste yaz dönemi mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi bulunuyor. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik teklifle 18 yaş altındaki suçlulara uygulanan cezaların üst sınırı artırılacak. Düzenlemeye göre 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla yükseltilecek. Teklifle ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Meclisin bir diğer önemli gündem başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenleme. 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine son şekil veriliyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanlığına sunulması, yasallaşma sürecinin ise meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan TBMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını da araştırmayı sürdürüyor. Araştırma komisyonunun bu haftaki toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilileri sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek.
0: Günlerdir yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele var. Yeşil Vatan için ekipler sahada aralıksız çalışıyor. Yangınlara ilişkin son durum hakkında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın, Çine, Balıkesir, Susurluk ve İzmir, Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını aktardı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı yangın riskinin halen devam ettiğini belirtti. Buna karşın vatandaşı uyardı. Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olmaya devam edecek. Sizlerden de ricamız rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmamak ifadelerini kullandı. Ayrıca yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım ikazında bulundu.
4: Maalesef.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Yangınlarda kusurlu olan veya yangına sebebiyet veren kişilerin tespit edilmesi için yürütülen soruşturmaların titizlikle devam ettiğini belirtti. Gürlek paylaşımında hiçbir orman yangını faili meçhul kalmayacak dedi.
5: Ormanlarımızı kasten yakanların, tedbirsizlik ve ihmallerle yangına neden olanların yaptıkları yanlarına kalmayacak dedi. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ifadelerini kullandı.
6: Devam. Sakin.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kontrol altına alınan ve devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı, çalışmalar sonucunda 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca 6 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Bakan Akın Gürlek paylaşımının sonunda, "Yeşil vatanımız, milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.
0: Washington Tahran gerilimi sürerken ABD Orta Doğu'daki vatandaşları için güvenlik uyarısında bulunmuştu. Sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata varıldığını savundu. Saldırı planını iptal ettiğini duyurdu. Buna göre söz konusu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını içeriyor. İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini de kapsıyor. Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim dedi. Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi bekleniyordu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret edilmişti. ABD, 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu. Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan,

0: Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerine seslenmişti. Trump'ın açıklamasının aksine ABD basınında yer alan haberlerde saldırıya işaret etti. CBS News, Washington'la Tel Aviv'in İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını iddia etti. Bugüne kadarki en sert ortak bombardıman planlarından biri üzerinde çalıştığını öne sürdü. Wall Street Journal ise operasyonun birkaç gün sürebileceğini belirtti. Washington Post ise ABD'li bir komutanın bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti. İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulundu. İran'da da Washington'un muhtemel adımlarına karşı hazırlıklı oldukları mesajı var. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin karşılaşabileceği en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların şiddetleneceğine dair açıklamasından kısa bir süre sonra saldırıları durdurduğunu açıkladı. Sükuneti sağlayan kararın perde arkasına ABD basını yer verdi.
1: ABD saldırıları durdurdu, savaşta dengeler değişti. Bölgedeki diplomasi umudu artarken savaşın perde arkasında kritik tartışmalar başladı. Çatışmaların sona erebileceğine yönelik mesajlara rağmen yaşanan kriz Körfez ülkelerinin güvenlik anlayışında derin izler bıraktı. Özellikle İran'ın saldırıları ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan Kuveyt'in yıllardır dayandığı savunma modelini yeniden tartışmaya açtı. Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırıları ülkenin güvenlik hesaplarını değiştiren gelişmeler arasında gösteriliyor. ABD'nin bölgedeki askeri varlığının kapsamını yeniden değerlendirdiği belirtiliyor. Kuveyt yönetimi Washington'dan savunma konusunda daha güçlü ve net bir güvence talep ediyor. ABD Başkanı Trump'ın ani kararının arkasında Körfez ülkeleri var. Wall Street Journal'a göre karar, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yoğun diplomatik girişimlerinin ardından alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Trump'ın son telefon görüşmesi Trump'ın kararını etkiledi. Buna göre Bin Selman saldırı planına ilişkin netlik istedi. Durumun kendileri ve bölge açısından tehlikeli olabileceğini söylemesi üzerine Trump saldırı planından vazgeçti.
0: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına yönelik yeni gelişmeler yaşanmasına rağmen İsrail saldırıları altında olan Gazze'de birçok sivil hedef alındı. Son saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu. Temmuz ayında en az 152 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.
2: Saldırılar ateşkese rağmen sürdü, yine siviller hedef alındı. Gazze'de şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'ndeki sivillerin toplandığı bir alanı bombaladı. Hay er-Reis mahallesinde bir eve saldırı düzenlendi. Gazali bölgesinde bir grup Filistinli hedef alındı. Deir el-Belah kentinin doğu girişine İHA saldırısı düzenlendi. Şeyh Rıdvan mahallesinde 3. caddede bulunan Ahmet Eczanesi çevresinde bir grup Filistinli hedef alındı. İsrail'in hava saldırılarında çok sayıda Filistinli şehit oldu. Birçok kişi yaralandı. Temmuz ayında en az 152 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu yılbaşından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu. Saldırılarda Deir el-Belah kenti de hedef alındı. Ebu Muaylik ailesine ait konutta Kazım Ebu Muaylik ve eşi şehit oldu. Mina bölgesine düzenlenen saldırıdaysa büyük yıkım meydana geldi. Bir aile ve hamile kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti. İsrail ordusu sivil bir aracı da hedef aldı. Selahattin Caddesi'nde bombalanan araçtaki iki Filistinli kardeş şehit oldu. Hamas'ın silahsızlanmayı kabul etmesiyle ateşkesin ikinci aşamasında yeni bir adım atıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı. Saldırıların gölgesinde Hamas ve İslami Cihat'tan yeni bir çağrı vardı. İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarını durdurması, bölgeden tamamen çekilmesi talep edildi. Gazze'nin yönetimi için oluşturulan ulusal komitenin göreve başlaması çağrısında bulunuldu. Gazze sakinleri İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistinliler planın kalıcı ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına zemin hazırlanmasını umut ediyor.

0: diyor.
1: Yani nurahhab bi cihha.
2: Biz onurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu toprak bizim toprağımız ve burada yaşama hakkımız var.
0: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler de Batı Şeria'da Filistinlilere zulmediyor. İşgalci Yahudiler Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir çiftçiyle eşine saldırdı. Çiftçi İsam Rıdvan sol bacağından, eşi ise sol kolundan yaralandı. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ise Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiler. Bir eve saldırı düzenlediler. Saldırıların yanı sıra Batı Şeria'da işgal de genişliyor. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich daha önce boşaltılan yerleşim yerlerine geri döndüklerini belirtti. Gazze'nin kuzey sınırında 3 yerleşim yeri kurmayı planladıklarını ifade etti.
3: Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar ve Kaan hamlesi Yunanistan'da sonun başlangıcı olarak nitelendirildi. İsrail basınında ise Türkiye'nin NATO ülkeleri arasındaki stratejik gücüne değinildi.
4: Yunanistan, Türkiye'nin gelişen savunma sanayini gündeme taşıyor. Türkiye'nin NATO içinde yükselen konumu ise İsrail basınının gündeminden düşmüyor. İsrailli gazeteci David Benvest, Ankara'nın Avrupa ve ABD açısından vazgeçilmesi zor bir stratejik ortak haline geldiğini yazdı. Benvest, Türkiye'nin 2004 İstanbul zirvesinin ardından ikinci kez NATO liderlerine ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Bunun, Ankara'nın artık ittifakın kenarında değil, karar alma süreçlerinde merkezi rol oynayan bir ülke olduğuna işaret ettiğini belirtti. Maariv gazetesinde kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin kolayca ikame edilemeyecek bir ortak olarak öne çıktığı kaydedildi. Ankara'nın Karadeniz'deki mayın temizleme görev gücüne liderlik ettiğini vurguladı. İttifakın güney kanadının savunmasında kilit rol üstlendiğini belirtti. Benvest, Ankara zirvesinin Türkiye'yi artık göz ardı edilmesi mümkün olmayan stratejik bir aktöre dönüştürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan ve İHA-SİHA hamleleri Yunan basınında adeta soğuk duş etkisi yaratıyor. Hayranlık uyandıran olay. Yunan hava savunması için sonun başlangıcı başlıklı habere Yunanistan merkezli Banking News yer verdi. Türkiye'nin yalnızca yeni silah sistemleri üretmediği, aynı zamanda hava gücünü kapsamlı şekilde dönüştürdüğü ifade edildi. Bu gelişmelerin Ege'deki askeri denge üzerinde etkili olabileceği değerlendirildi. Ankara'nın şimdi de Kaan savaş uçağını geliştirme ve test sürecinde önemli aşamalar kaydettiği ifade edildi. Türkiye'nin bu projeyle 5. nesil hayalet savaş uçağı geliştirebilen dünyadaki sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girmeyi hedeflediği vurgulandı.
3: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar şiddetlenirken yine can kayıpları var. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kafeterya yakınında nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ise balistik füzelerle hedef alındı. Rusya'nın son saldırılarında en az 9 kişi hayatını kaybetmişti. 28 kişi de yaralanmıştı. Rus ordusu yine yoğun saldırılar başlattı. Saldırılarda 35 füze ve 185 İHA kullanıldı. Ukrayna, 2 füze ve 154 İHA'yı etkisiz hale getirdi. Kalanları ülke genelinde 21 ayrı noktaya isabet etti. Kiev'de 7 semtte hasar meydana geldi. 18 ev, 1 okul, Litvanya Büyükelçiliği ve altyapı tesisleri hasar gördü. Büyükelçiliği saldırıda zarar gören Litvanya, Rusya'ya nota verdi. Ukrayna ise Rusya'da Saratov petrol rafinerisi ile Engels askeri havaalanına saldırı düzenledi. Saldırı ağır tahribat bıraktı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, Karadeniz'de bir konteyner gemisinin vurulduğunu duyurdu. Batan gemide 17 mürettebat kurtarıldı. Başkent Moskova'da ise bir kafe yakınlarında patlama meydana geldi. 3 kişi yaşamını yitirdi. En az 21 kişi yaralandı. Bazı iddialara göre yakınlardaki başka bir kafede bir Rus generalin doğum günü kutlanıyordu. Patlamanın nedeni araştırılıyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan büyük göç krizinde on binlerce düzensiz göçmen Fas'a geri döndü. Hükümet önlemleri artırırken ABD Başkanı Donald Trump ise krizi köpürtüyor.
0: Yüzerek geçtiler, bariyerleri aştılar. Seuta kenti Fas'ın Fenidek kıyılarından başlayan devasa bir göç dalgasıyla çalkalandı. Kitlesel göç hareketi büyük ölçüde sona erdi. On binlerce göçmenin geçtiği kentten Fas'a geri dönüşler sürüyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamı Fas'a geri döndü. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69.500'ünün Fas'a geri döndüğü tahmin ediliyor. Ölü sayısının ise 65'i aştığı bildirildi. Ulusal polis, yerel polis ve askeri birlikler kalan göçmenlere Fas'a geri dönmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapıyor. Polis, Fas'a gönüllü dönmek istemeyen göçmenleri tespit etmek için önlemleri de artırdı. Hükümet, göçmenlerin geçişini engellemek için denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu. Ekipler göçmenleri geri dönüş için Taracal sınır kapısına yönlendiriyor. Yaşanan zorlu sürece Norveç'ten de destek geldi. Norveç gelişmelere ilişkin İspanya'nın uyguladığı adımları desteklediklerini belirtti. Bu zorlu durumda İspanya'nın yanındayız ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise yaşanan göçmen krizini sert sözlerle eleştirdi. Trump, İspanya'daki felaketi izledim. Yüz binlerce insanın bir ülkeyi işgal etmesi gibiydi dedi. Eğer Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçiler kazanmazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda ABD'de yaşanacak ifadelerini kullandı. Uzmanlar Trump'ın yaklaşan ara seçimler öncesinde seçmen tabanını etkilemek için Avrupa'daki sınır krizini köpürttüğüne dikkat çekiyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları yeniden alevlendi. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim süreci parti içinde yeni bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Gözler şimdi hem kurultay sürecine hem Kılıçdaroğlu'nun meclisteki ilk grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi.
5: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
4: Arınmayı başlattı, art arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özel yeni partiyi kurdu.
6: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum.
4: Bu ayrılışın ardından CHP'de de yeni bir dönem başladı. Ancak Asırlık Parti'de iç mücadele bitmedi. Bu kez de parti içi muhalefetle genel merkez karşı karşıya geldi. Kulislere göre muhalefetin talebi net. Hemen kurultay.
5: Kurultayı toplayacağım.
4: Öte yandan partideki gerilim grup başkanı seçimine de yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztürak'a karşı Gürsel Erol aday oldu. Genel merkezin desteğini alan Faik Öztürak, 3. turda CHP grup başkanı seçildi. Öztürak da CHP'li milletvekillerine meclis çalışmalarına eksiksiz katılmaları yönünde talimat verdi. Devam eden tartışmaların gölgesinde gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında kimin konuşacağı da tartışmalara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez CHP'nin meclis grup toplantısına katılması bekleniyor. Parti içinde yeni kurultay çağrıları sürerken Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merakla takip ediliyor.
3: Tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye iştiraki Kent AŞ'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon lira rüşveti biliyordu iddiası için ne kadar kazanç elde edildi bilmiyorum dedi. Dedetaş, ruhsat karşılığı 10 milyon lira rüşvet talep edilmesini ise dedikodu diye geçiştirdi. İşte Dedetaş'ın savcılık ifadesi.
7: Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı.
8: Sinem Başkanımıza teşekkür ederiz.
7: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından savcılık ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. MASAK raporlarına yansıyan tespitlere göre belediye iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandı. 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldı. Rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ifadesinde ise

dikkat çeken kabuller ve çelişkiler yer aldı. Dede Taş emniyet ifadesinde Kent AŞ'nin sözleşmelerden ne kadar kazanç sağladığını bilmediğini söylemişti. Savcılık sorgusundaysa şirket gelirlerini defalarca sorduğunu kabul ederek Kent AŞ'nin gelir ve gider durumunu aslında hakimdim beyanında bulundu. Sorumluluğu genel müdür

0: Bedelleri Başkan Dedetaş'a danışılarak belirleniyordu. Bir dosya için 10 milyon lira talep edildi iddiasına yanıt veren Dedetaş, suçlamaları iftira olarak niteledi. Konudan haberdar olmadığını öne sürdü.
1: Başkanımız ve ekibi her zaman Üsküdar'da yanımızda.
0: Belediye yetkililerinin müteahhitlerden para topladığı yönündeki uyarıları dedikodu olarak gördüğünü söyleyen Dedetaş, yetkisi olmadığı halde Nazım Akkoyunlu'nun başkan yardımcısı sıfatıyla tanıtılmasını ve protokolde bu isimlikle oturtulmasına ise idari bir hata olarak kabul ediyorum sözleriyle açıkladı. Depreme aykırı yapılara iskan verildiği iddialarının da yer aldığı geniş kapsamlı soruşturmada şüphelilerin cezai sorumlulukları yargılama sonucunda netleşecek.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin tutuklanmıştı. İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. İddianamede İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerin tek bir organizasyon tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı.
0: İBB'deki milyonluk ihalelerde sahte rekabet oyunu ortaya çıktı. Adrese teslim ihaleler ve rüşvet çarkı belgelendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda tutuklanan İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin rüşvet soruşturması tamamlandı. Soruşturma İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nı kapsıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihalet ve rüşvet skandalı iddianameye girdi. Aralarında İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu şüpheliler hakkında ağır cezalar isteniyor. İddianameye göre Yeni Fikir Eğitim Tasarım, GSM Medya ve Hızır Sağlık gibi birbirleriyle bağlantılı şirketler adrese teslim ihaleleri sistematik olarak kazandı. İhale komisyonundaki bazı kamu görevlilerinin kağıt üzerinde rekabet var gibi göstererek bu şirket farklı isimlerle ihalelere girmesine göz yumduğu belirlendi. Masak incelemeleri dudak uçuklatan rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Beylikdüzü Belediyesi'nden ihaleyi alan Fikri Murat Demir'in şirket hesabından çıkan paraların aracı şahıslar ve daire başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can üzerinden toplanarak otomotiv şirketine aktarıldığı tespit edildi. Bu transferin hemen ertesi günü ise Taner Çetin'in lüks marka aracını teslim aldığı anlaşıldı. Taner Çetin'in eşi, birinci derece yakınları, asistanı Arzu Can ve asistanının eşi Savaş Can'ın hesapları, ihaleyi kazanan şirket sahipleri ve çalışanları tarafından yüz binlerce liralık karşılıksız transfer yapıldığı kayıtlara geçti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün 2023 yılındaki 6.7 milyon liralık eğitim ihalesinde şartnameye özel maddeler eklendi. Yüz yüze ve online eğitim ayrımları belirsiz bırakılarak gerçek maliyet gizlendi. İhale sonrası maliyeti yüksek yüz yüze eğitimler kağıt üzerinde online eğitime kaydırılarak yüklenici firmaya haksız kazanç sağlandı. Rüşvet trafiğinde ise dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Şirket çalışanı Serkan Gürsoy'un hesaptan 159 farklı işlemde toplam 8.7 milyon liraya aşkın nakit para çektiği ve paraların torbalarla taşındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddianamenin kilit isimleri İBB Daire Başkanı Taner Çetin, firma sahibi Fikri Murat Demir ve asistan Arzu Can hakkında yargı süreci başladı. İhaleye fesat karıştırma, rüşvet, kamu zararına dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak olan 3 şüpheli için 14'er yıldan 36'şar yıla kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.
2: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada sona gelindi. İddianame hazırlandı ve kızı Tuğyan için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
0: Oğlum.
3: Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı ve kızı Tuğyan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyor.

0: Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcı Gültut, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İntihar ve düşme tartışmalarının ardından ölümü şüpheli bulundu ve önemli delillere ulaşılınca cinayet soruşturmasına evrildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı şüpheliydi. Tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturmada artık sona gelindi. İddianame tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede çarpıcı tespitlere yer verildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Şarkının özellikle Gültut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Olay sırasında odada bulunan diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. Hakimlik aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklular arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan da var. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Mersin'de bir apartmanın güvenlik kamerasına kan donduran görüntüler yansıdı. Bir otomobil sürücüsü çarptığı motosikletin üzerinden arabasının kaputuna düşen çocuğu hızla yere indiriyor. Ardından yerde yaralı halde yatan iki kişiyi ezerek yoluna devam ediyor. Yardım etmek yerine kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
2: Önce çarptı, ardından kaputun üzerine düşen çocuğu soğukkanlılıkla yere indirdi. Yerde yatan diğer yaralıları ezerek yoluna devam etti. Kan donduran görüntüler Mersin'den. Görüntüde otomobilin ani manevrayla sola dönüş yaptığı esnada karşıdan bir motosikletin geldiği görülüyor. Otomobil hızını kesmiyor ve motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiden ikisi yola savruluyor. Bir çocuksa otomobilin kaputuna düşüyor. Araçtan inen sürücü kaputtaki çocuğu indiriyor. Ardından yeniden direksiyon başına geçiyor. Trafik magandası otomobiliyle yerde yatan iki yaralının ise üzerinden geçiyor. Ve olay yerinden kaçıyor. Olayı fark edip yaralıların yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan biri çocuk, 3 kişi ambulansa hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
1: Mardin'de yürek yakan bir ölüm haberi geldi. Babasına ait kapısı açık otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk kapının kapanması üzerine sıcağın etkisiyle havale geçirdi. Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı ölümün ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel aile.

0: ailesi tarafından otomobilde bitkin halde bulundu. Bayılmıştı. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürüldü. İlk müdahalede havale geçirdiği belirlenen küçük çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Aras Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Bahçeli Evler'de meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. D100 karayolunda hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev aldı. Faciadan dönülen olayda iki kişi yaralandı.
1: Hafif ticari araçla çarpışan otomobil alev topuna döndü. O korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi. Olay sabaha karşı İstanbul Bahçeli Evler D100 karayolu Küçükçekmece istikametinde gerçekleşti. Seyir halindeki otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Hatay'da düğünde havaya atılan havai fişeklerden çıktığı düşünülen yangında otluk alandan yükselen alevler düğün salonunun çatısına da sıçradı. O esnada düğün devam ediyordu ancak korku ve panik yerine davetliler halay sırasını hiç bozmadan eğlenmeye devam etti.
2: Davul ve zurna çalmaya devam ediyor. Halay sırası hiç bozulmuyor. Alevler düğün salonuna doğru hızla ilerlerken kalabalık yangına aldırış etmeden halay çekmeye devam ediyor. Bu görüntüler Hatay'dan. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir düğün salonunun yanındaki boş arazideki otluk alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ise düğünde kullanılan havai fişekler olduğu tahmin ediliyor. Çıkan yangında alevler düğün salonunun çatısına doğru hızla yayıldı. Alev ve duman gökyüzüne yükselirken davetliler korku ve panik yaşamak yerine halay çekmeye devam etti. Neyse ki olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yangın çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
3: Kimseye bir zarar gelmedi. Yani emniyet güçleri de buradaydı. Onlar da bir tutanak tuttular ama havai fişekten çıktığı tahmin ediliyor. Düğünde bir havai fişek atılmıştı. Ortada da biraz rüzgar vardı, ağaçlık bölüm. Yani çalışmalar devam ediyor şu an.
2: Bir tarafta yangın paniği yaşanırken diğer tarafta çekilen halay da kameraya böyle yansıdı.
0: Siirt'te Botan Çayı'na yüzmek için giren baba ve oğul bir süre sonra suda kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler hızlı arama çalışması başlattı. Acı haber bir gün sonra geldi. Baba ve oğlun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Baba Ömer Santur'la 12 yaşındaki oğlu Faruk Santur serinlemek için suya girdi. İkili bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk olarak 12 yaşındaki oğlun cansız bedenine ulaşıldı. Ardından baba Ömer Santur'un cansız bedenine, oğlu Faruk Santur'un bulunduğu noktaya yakın bir bölgede ulaşıldı. Baba ve oğlun cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan acı olay, aile yakınları ve bölgede bulunan vatandaşları yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Abi bakayım tamam bravo abi eleme savcı geliyor.
5: Abi tıya çekecekler savcı.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında oyun havası tartışması yaşandı. Tartışma büyüdü, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Olay İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda meydana geldi. İlk başta her şey normal gidiyordu. Ancak çalınan bir oyun havası ortalığı karıştırdı. Bir taraf oyun havasını beğenmezken diğer tarafsa çalınmasını istedi. Anlaşma sağlanamadı ve iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga

0: ele dönüştü, bıçaklar çekildi. Düğünde büyük bir korku ve panik yaşandı. Arbede sırasında 3 kişi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. İstanbul Fatih'te tarihi mezar taşları saldırının hedefi oldu. Haydarhane Camii haziresine giren bir şüpheli 7 mezar taşına tekme ve taşla zarar verdi. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Tarihi mezar taşlarını tekmeledi, taşlara vurarak parçaladı. Çevredekiler tepki gösterince kaçtı.
2: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış. Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz, tarihimiz. Ondan dolayı bir de çok büyük bir kayıp bizim için.
1: Olay 31 Temmuz akşamı Fatih'te yaşandı. Haydarhane Camii haziresine giren bir şüpheli, mezar taşlarını önce tekmeledi, ardından taşla vurarak zarar verdi. Şüpheli, kırdığı mezar taşlarının parçalarını da hazirenin yanındaki boşlukta biriktirdi. Çevredekiler durumu fark edince tepki gösterdi. Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İlk belirlemelere göre saldırıda yüzyılların izini taşıyan tarihi eserlerden 7'si zarar gördü. Cami imamının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hazirede inceleme yapan ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
2: Ama görürsem eğer bu yapanları bir şekilde tabii ki polise teslim olması için elimden geleni yapabilirim.
0: Üniversite tercihi yalnızca bir bölüm seçmek değil, geleceğin rotasını belirlemek. İşte bu süreçte aday öğrencilerin doğru kararı verebilmesi için düzenlenen Tercih Fest, binlerce genci, akademisyenler, sektör temsilcileri ve deneyim odaklı programlarla buluşturdu.
3: Yani biraz daha yani tercih etmek istediğim bölüme karar vermediğim için yani bölüm derslerine girdim. Ona yardımcı olsun diye buradayım. Yani oldu. Yani bölümlerin derslerini gördüm. Nasıl dersler? Ders içeriklerine baktım. Biraz daha karar vermemde yardımcı oldu.
4: Aday öğrenciler örnek derslere katılıyor. Tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yakından tanıma fırsatı buluyor.
5: Burada başka fakültelerin, başka bölümlerin derslerini deneyimleyebiliyorsunuz. Bu harika bir avantaj. Çünkü mesela hukuk fakültesine gittiğinizde ne göreceğinizi burada görmüş oluyorsunuz. Veya siyaset bilimi uluslararası ilişkilere gittiğinizi. Bu benim gibi 5 yıllık öğrencisi için büyük bir avantaj. Kafamda karışıklıklar vardı. Gidermeme yardımcı oldu.
4: İbni Haldun Üniversitesi'nin bu yıl 9.sunu düzenlediği Tercih Fest, aday öğrencileri doğru tercihe yönlendirmeyi hedefliyor. Programın açılışında konuşan İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, üniversitenin hedefinin dünyanın önde gelen sosyal bilimler ve araştırma merkezlerinden biri olmak olduğunu söyledi.
6: Biz gerçekten dünyanın sosyal bilimler mükemmeliyet merkezlerinden, araştırma merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var.
4: Erdoğan, gençlerden yalnızca meslek sahibi olmalarını değil, insanlığın geleceğine yön verecek büyük sorulara cevap arayan bireyler olmalarını beklediklerini ifade etti.
6: Ama bizim cevap aradığımız sorular böyle kutlu sorular, böyle insanlığın kaderini ilgilendiren, insanlığın geleceğini daha iyi yerlere götürmeye çalışan sorular. Ve bu sorulara cevap aradığımız, birlikte cevap aradığımız öğrencilerimizin çok parlak olmasını istiyoruz.
4: İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan, yapay zeka çağında artık yalnızca bilginin değil, düşünme, yorumlama ve doğru analiz yapabilme becerisinin öne çıkacağını vurguladı.
7: Biz bunu aşabilmek için ne yapıyoruz? Bir kere dünyanın hem siyasal anlamda hem uluslararası ilişkiler anlamda hem de yüksek eğitim anlamında geçirmiş olduğu bu dönüşümü, bu değişimi yakından takip ediyoruz ve şu soruya cevap arıyoruz. Biz öğrencilerimize ne verelim ki dünya değişirse değişsin, onlar hala ayakta kalabilsin.
4: Akademisyenler, mezunlar ve sektör temsilcileriyle birebir görüşen gençler, tercih sürecine daha bilinçli

0: kurslu hazırlanma imkanı elde etti.
1: Burada bir sürü akademisyenlerle konuştum. Yeni arkadaşlıklar edindim. Yani bu tercih döneminde bana böyle bir katkı sunmasını hiç beklemiyordum yani. Daha iki günümüz var.
0: Tercih Fest 3 Ağustos'a kadar devam edecek.
2: Yani biz de yeniyiz. Farklı akademisyenler, farklı bölümden arkadaşlarla, öğrencilerle, mezunlarla tanışma fırsatı buldum. Yani şöyle söyleyebilirim. Bakış açısı kazandırdı. Yeni arkadaşlar kazandırdı. Yeni sohbetler, muhabbetler, yeni bir ortam kazandırdı. Çok mutluyum yani Tercih Fest'te olduğum için. Teşekkür ederim.
3: Türk mutfağının asırlık lezzetleri yeniden sofralara taşınıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan erişte geleneği tavuk ve farklı aromalarla yeniden yorumlandı.
4: Un, yumurta, su ve tuz birkaç temel malzemeyle hazırlanıyor. Ama hikayesi asırlar öncesine uzanıyor.
5: Tabii ki de hamur işi ve makarna denilince akıllara ilk olarak İtalya gelir ama kökeni Orta Asya'ya kadar dayanan erişte Türk mutfağındaki yerini korumaya ve damak çatlatmaya devam ediyor.
6: İtalya dediğimizde makarna falan İtalya hep akla geliyor ama tam tersi 540 yılında Çin kaynaklarında Orta Asya Türklerinden alındığı tarih kaynaklarda geçiyor. Sonra 950 yıllarında İbn Sina'nın zaten şeyinde tel gibi ip gibi zaten erişteyi birebir erişte diyor. Divan-ı Gadet Türk'te geçiyor. Erişte. Kutak-ı Tıbrik'te de geçiyor.
4: Erişte Türk mutfak kültürünün en eski hamur lezzetlerinden biri. Kökleri Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Göçebe Türk topluluklarında uzun süre saklanabilen kurutulmuş hamurlar önemli bir besin kaynağıydı.
6: Türk eriştelerinin bir özelliği var efendim bakın. Şimdi bunu haşlıyoruz. Burada yapıp pişiyor. Bu böyle bitmiyor. Et suyunda haşlıyoruz. Püf noktasını anlatıyorum. Et suyunda haşlıyoruz ya da tavuk suyunda. Tavuğu koyduk bakın tavuklarını. Yaptık. Burada karamelize ettiğimiz soğan var doğradığımız. Bunun malzemesinde yeşil iç bakla, nohut, fasulye kullanabilirler. Havuç kullanacağız. Taze soğan, maydanoz, tereyağı, sarımsak, soğan ve ceviz, karabiber, tuz.
4: Asırlar içinde sofraların vazgeçilmez haline gelen erişte farklı tariflerle de buluştu.
6: Bumbar tarzı, bağırsak içinde bumbar bildiğimiz bumbar ama pirinçli değil, etli, nohutlu, cevizli bir dolguyla yapılan sosisi gibi bumbar da kızartılıp üzerine koyulan öyle erişte tarifi de var. Şirvani öyle tarif ediyor. Sebzelisi var. Tavuklusu, etlisi, sebzelisi ve kuru yemişlisi. Kuru elmalısı yani kak dediğimiz onlarla yapılan eriştelerimiz var.
5: Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi olan erişte ezberleri bozmaya devam ediyor. Hatta sadesi, cevizlisi, etlisi, tavuklusu yapılan erişte birçok kişi tarafından tarifi unutulmuş durumda.
6: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim coğrafyadaki üretim durduğu için, savaş dönüşü yokluk olduğu için biz tüm reçetelerimizi, tariflerimizi unuttuk.
4: Ancak asırlık sofranın lezzeti erişteyle sınırlı değil. Yanında yine geçmişten gelen serinletici bir içecek var. Kavun çekirdeğinden yapılan sübye şerbeti. Ana malzemesi ise çoğu zaman çöpe atılan kavun çekirdekleri.
6: Şey koyduk. Daha sonra haşladığımız pirinç tarifine verdik. Hafif döküyoruz bunu. Pirincimizi döküyoruz şöyle. Haşlamış pirincimizi, balımızı ilave edelim. Şöyle. Şeker attık yine iki tane. Yine şey alalım. Şu anda şerbetimiz 30 saniye hazır efendim.
5: Orta Asya'dan Türk mutfağına katılan sübye günümüzde adeta unutulmaya yüz tutmuş durumda. Fakat yaz aylarının vazgeçilmez bir içeceği olması gereken sübye adeta bir vitamin deposu.
6: Lif oranı var. Pirinçte biliyorsunuz lif oranı yüksek. Protein var içinde, pirincin içinde. Aynı zamanda kavunun çekirdeğinde bir sürü besin maddeleri var. Kavunda biliyorsunuz yazın koruyucu bir içindeki destekleyici bir ürün. İkisinin birleşimiyle balla birleşip işte çok az balla ferahlatıcı yazın sıcak ve şeyden koruyucu bir önemli bir sübyemiz efendim.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapasitesi aralandı. Böylece Asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Merhaba değerli 24 izleyenleri ve dinleyenleri. Selamlar, sevgiler. Efendim 24 Portre programıyla karşınızdayız. Misafirimle karşı karşıya geçtim. Onunla söyleşeceğim. Sizin de seyir zevkinize, dinleme zevkinize uygun, çok hoş ve keyifli bir sohbet çıkacağından emin olarak başlıyorum ama öncelikle birkaç saniye öncesinde konuğumla yaptığım bir konuşmayı size naklederek başlamak istiyorum. Oo Zeynep Hanım yığmışsınız diye söyledi hocamız. Öyle çünkü önümüzde Kemal Tahir kitapları var. Esir Şehrin insanlarıyla, Devlet Ana'yla, Kurt Kanunu'yla fakat sadece edebiyat konuşacağımız, daha doğrusu edebiyatı tek parantez içinde konuşacağımız bir şeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü bugün karşımda konuğum bir edebiyatçı değil, aslında bir sosyolog. İstanbul Üniversitesi'nin efsane hocalarından biri. İsmail Coşkun, Profesör İsmail Coşkun'u misafir edeceğiz sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Ama sosyoloji, toplum, zaman, dönem, modernleşme ve edebiyat bir araya gelecek bu sohbette. Onun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var hocam. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet için.
0: Rica ederim.
1: İkincisi de güzel bir yayın olsun. Mutfak ekibine şimdiden çok teşekkür ederim.
0: Benim için çok iyi olacağından kendi adıma eminim. Çünkü şükürler olsun. İnsan hayatta her istediğine erişemiyor ama bir şeyi severek yapmanın mutluluğunu, bir işi severek yapmanın mutluluğunu

0: bunu yaşayanlardanım. Bu bakımdan samimi ve gerçek merakımın peşinden gittiğim yayınlardan birinde olduğumu biliyorum. Çünkü
1: çok
0: daha önce de
1: sizle
0: bir araya gelmiştik. Bu programda değil ama başka vesilelerle bir araya gelmiştik. Çünkü en başta izleyicilerimize de paylaştığım o kısım. Biz bazı şeyleri birbirinden çok ayrı kompartmanlarda değerlendiriyoruz. Evet. Mesela sosyal bilimlerin kendi içindeki geçişkenliğini her zaman göremeyebiliyoruz. Sizin alanınız sosyoloji diye söyledim, çalıştığınız modernleşme diye söyledim. Ama bunun edebiyatla çok kuvvetli bağlar kurduğu, okumalarınızı onun üstünden yaptığınız yerler var. Oralara hep gireceğiz. Sizin dediğiniz gibi bugün bu sehpa ağırlıktan biraz zorlanıyor ama.
1: Eyvallah. Masayı doldurmuşuz.
0: Sadece bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. Yani masamızın üzerinde duran sadece Kemal Tahir'in bizatihi kaleme almış olduğu o meşhur az önce sözünü ettiğim romanlar değil, İsmail Coşkun Hoca'nın Kemal Tahir ve Türk Romanı diye ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Onun dışında Kurt Kanunu'nun eleştirel baskısı yine hocamızın çalışmalarıyla ortaya konulmuş bir eser olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları çapraz okuma olarak önümüze alacağız ama hocam, çok hızlı geçebiliyoruz bazen. Sosyoloji niye var? Bize niye lazım? Olmazsa ne olurdu hocam?
1: Bize çok lazım. Edebiyatla birlikte. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ederim. Sosyoloji niye var derken bir dönüşümün, bir tarihsel dönemin ürünü. Bütün beşeri bilimler, bugün çağdaş beşeri bilimlerin tamamı modern toplumun, devletin, siyasetin, yeni ekonomi biçiminin, yeni üretim biçiminin tabii bir çıktısı. Yani 1789 Fransız İhtilali ve buna eklenen Endüstri Devrimi, Sanayi Devrimi sonrasında yeni toplum, modern toplum bir kuruluş aşamasına geçiyor. Bugüne kadar gelen bir tür hazırlık sınıfı, bir tarihsel süreç işliyor. Ama 1789 Fransız İhtilali sonrasında artık eski toplum, geleneksel toplum, aristokrasi, Hristiyanlık, kilisenin tasfiye edildiği daha farklı esaslar üzerinde, yeni üretim biçimi üzerinde toparlanan bir yeni bir toplum. Tam da bu toplum o kuruluş sürecinde çeşitli toplumsal, siyasi, iktisadi, ekonomi, politik sorunlarla karşı karşıya. Sosyoloji biraz da o toplumun, Batı toplumunun, Batı Avrupa toplumunun karşılaştığı bu sorunları anlamaya, açıklamaya, işin bilgisini oluşturmaya, karar vericiler nezdinde bir siyaset önerme anlamında bir ortaya çıkış söz konusu. Bu beşeri bilimler arasında ciddi bir iş bölümü de vardır. Oraya hiç girmek istemem, iktisat vesaire, ama antropolojiye değinmek isterim. Her ikisinin konusu da, sosyoloji ile antropoloji konusu, toplumdur. Ama birisi doğrudan Avrupa toplumları, Batı Avrupa toplumları üzerine odaklanır. Diğeri Batı'nın sömürgeci süreçte karşılaştığı yeni coğrafyalardaki işgalci olarak girdiği, sömürgeci coğrafyada karşılaştığı toplulukları incelemek üzere gider. Yani çok ciddi bir sömürgeci geçmişle, bagajla yüklüdür antropoloji. O da bunu hala bugünle ilişki kurmada falan kısıtlı hale getiriyor. O eski hikayeden, günahlardan arınması biraz zor. 45 sonrası dahi, 1945 sonrası dahi bu günahları işlemeye antropoloji her düzeyde devam etmiştir. Dolayısıyla sosyoloji toplumsal sorunu anlamaya ilişkin, açıklamaya ilişkin, o sorunlar nasıl aşılabilir, bir şeyler söylemek üzere çıkmıştı. Bizde de benzer sorunlara, bir Türk modernleşmesinin belli bir aşamasından itibaren devleti, toplumu geleceğe taşıma anlamında, hangi siyasi tercihlerde bulunma anlamında yine yüksek bir siyasi motivasyonla çıkması, gelmesi söz konusu. Türkiye'de sosyoloji yapacaksak olmazsa olmaz, benim farklı yerlerde altını kalın kalın çizdiğim bir şey, coğrafyayla, tarihle, edebiyatla ilişki kurmadan bu coğrafyada sosyoloji yapma imkan ve ihtimalimiz yok. Bu Batı sosyoloji geleneğinde ters ve aykırı, onun dışında bir şey değil. Weber'e de baktığınızda bunu görürsünüz. Klasik dönemle, kültürle nasıl bir beslenme içerisinde olduğunu, Marx'ta da bunu görürsünüz. Hem tarihle ilişki, hem dini olanla ilişki, ister hesaplaşma içersin içermesin, hem de edebiyatta yoğun bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş sosyal bilimler, şimdi çok Amerikan şeyler, interdisipliner falan, herkes kendi omurgasını, pozisyonunu korur. Hı hı. Ama o disiplinler arası biraz şey, ben kesinlikle bunun dışında onu içeren ve ondan farklı bir düzeyde Türkiye'de sosyoloji yapacaksak biraz üzerinde yaşadığımız coğrafya,

0: onun üzerinde gerçekleşen tarih, ortaya konan kültür, özellikle edebiyat üzerinden sıkı bir ilişkiyle biz Türkiye'de sosyolojiyi başka bir düzeye taşıyabiliriz. Yani öteki türlü Batı sosyolojisinin, Amerikan sosyolojisinin iyi öğrencileri olmaktan öteye gidemeyiz. O da hiç kimse sizi bu anlamda muhatap almaz.
1: Çok ilginç. Bu bir disiplin olarak, bir bilim araştırma kolu olarak Batı menşeli diyorsunuz. Evet. Sorunları
0: ama
1: görme,
0: bütün,
1: tanımlama.
0: Yani bütün şu anda her şey
1: evet, modern olan şey. Çıkışı böyle. Evet. Bizim kendimizi toplum olarak tanıma veya yaşanan şeyi anlamlandırma, görme, belki yeni teklifte bulunabilme, toplumun akışıyla ilgili bir misyon da edinebilir burada. Peki o bahsetmiş olduğunuz ayrışma nasıl ortaya konulur? Yani bir sosyolojik bilgi veya ilim disiplininin sadece oradan modellenmiş şeklinden ayırarak, mesela Türkiye'de bugün sosyoloji yapabilmenin bu ayrışma yönünden şartı ne, koşulu ne? Bu bir bakış meselesi mi, yoksa doğrudan bir yöntem meselesi mi?
0: Yöntem, kavramsal bir vokabüler var, bir çerçevesi var vesaire. Siz o usul ve yöntemlerle Türkiye gerçekliği ilişki kuracaksanız, o parametrelere vesaire, Türkiye insanını, toplumunu, tarihi tecrübesini, ondan sağlam bir ilişki kurmanız gerekiyor. O da işte coğrafya, tarih, edebiyat üzerinden, yoksa Batı menşeli deyip vesaire değil. Yani oradaki gelişen bir insani tecrübenin ürünü, o insani tecrübesinin gelişen usul ve araçlar, terimleştirmeler üzerinden. Sınıf orada farklı bir kavramsallaştırma, evet, temel bir kavramsallaştırma. Orada farklı dinamikler üzerinden işte, burada farklı bir dinamikler üzerinden işte. Dolayısıyla onu yakalamanın yolu, bir Türk sosyolojisi yapmanın yolu, söylediğim üç şeye, esasa coğrafya, tarih ve edebiyata oturması.
1: Hocam, alanınız mı sizi seçti, siz mi alanınızı seçtiniz?
0: Ya şöyle, yani öncelikle benim sosyoloji kurduğum ilişki, o günkü ben 1958 doğumlu vesaire, işte 70'lerin ilk yarısında liseye girip 76 üniversite iklimine giren bir arkadaş olarak baktığımızda, aşırı politizasyondan ölen bir toplum düşünün yani. Şimdi kutuplaşma falan diyoruz. O gün fizik şiddete dönüşmüş, yani farklı gruplar arasında sağ sol çatışması denen soğuk savaş terminolojisiyle çatışmanın ötesinde, grup içi dinamiklerde de, yani grup içi aktörlerinde çatışmalar, yani sol içi şiddet, sol grupların birbirine karşı kullandığı şiddet, sağ içinde şiddet, infazlar vesaire, sağ muhafazakar kesimde iç böyle çekişmeler vesaire. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla televizyon adabına uygundur, uymazdır, rütük şeyine, pis bir dönem mi, pis bir hikaye yani, ölüm yani. O kadar kötü bir politizasyon döneminde. Biz de o iklimde, yani üniversite öğrencileri vesaire, o toplumu, insanı anlama, daha lise düzeyinden, orta öğretim düzeyinden bir politizasyona doğmuşsunuz zaten. Bu tür bir şeyle toplumu anlamaya ilişkin kaygılarımız. Bir de siyasiyiz. O siyasi arayışlarla sosyolojiye kurduğumuz bir ilişki var yani. Üniversiteye geldiğimiz andan da bizdeki bu sosyolojiyi siyasi motivasyonla kurduk, ama edebiyatla kurduğumuz ilişki de o. Yani insan gerçeği, toplum gerçeğini anlama anlamında.
1: Ha, kendi ideolojik çizginizle bağdaştıracak biçimde.
0: Onu haklılaştırma, doğrulamadan ziyade, yani bu topluma nasıl ulaşacağız, nasıl erişeceğiz, nasıl aynı dili konuşacağız anlamında bir anlama çabasıyla bir edebiyata gitme. Yoksa kendi kabilenin ezberlerini çoğaltma, üretme, yeniden üretme anlamında gidiş söz konusu değil. Öyle bir dönem. Dolayısıyla o seçimler sizin ilgilerinizi de belirliyor. Yani yüksek lisansta daha sonra, ben hiç üniversite aklımda yoktu. 86-87 Türk Modernleşme 80'de çalıştım. Niyazi Berk'in üzerine çalıştım. Sonrasında yine bir modernlik problemi olarak modern devlet, yani bu yaşadığımız, içinde yaşadığımız modern devlet örüntüsü anlamaya ilişkin bir şeydi. Bütün bunlar beni hem modernin kendi kaynaklarına götürdü, hem Türk modernleşmesine götürdü. Bu gidiş beraberimde onunla bir elleşmeye, içine girmeye, onunla zaman zaman dövüş etmeye, kitabı okurken kavga edersiniz yani ben, gibi, o tür bir bu tür bir süreç bizi besledi yani, bugüne kadar getirdi yani. Hem akademide sosyoloji tarihi dersi vermeler, sosyolojiye giriş, daha sonra uygarlık tarihi, ama esas çalışmalarım Türk modernleşmesi oldu.

0: Türk modernleşmesi bağlamında Türk edebiyatı oldu. Çok konuştum, az eser verdim. Vereceğiz diye düşünüyoruz, çabalıyoruz yani. Kitapsız profesör kalmaktan yana değilim yani. O anlamda gibi yani. Dolayısıyla o dönem, süreç, tarihsellik sizin ilgilerinizi biçimlendiriyor.
1: Biçimlendiriyor.
0: Kısası şimdi... sorunuzun cevabı bu.
1: Sizin bu söylemiş olduğunuz şey hiç yabancılık çektiğim bir şey değil. 60'lı 70'li yıllarda öğrencilik hayatı yaşamış olan insanlarla karşılaştığımda evet. ister sağda ister solda olsun bir misyon yüklenme, aidiyet edinme gibi örüntüler içinde yer aldıklarını fark ediyorum çoğunlukla. Tam da dediğiniz gibi bugün aslında siyaseten kutuplaşmadan falan bahsediyoruz ama bugün insanlar kendi ilgi ve hedeflerinin peşinde daha bağımsız gidiyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani o gün politizasyonun dozu yüksekti. Evet. Yani fizik tasfiyeye giden bir infazların yaşandığı, sokakta evet, her gün şu evet. kadar insanın öldüğü, düşük yoğunluklu bir iç savaşını yaşadı. Pis bir dönemdir. Türk evet. siyasetinin en kirli, sıkıntılı dönemidir. Yani 60-80 arası. Evet. 70'ler bunun doruğa çıktığı bir dönemdir. Her bakımdan kötüdür.
1: O bakımdan bu tercihler yapılırken ne olursa olsun yani topluma faydalılık esasıyla da birazcık daha iyi görebilme esasıyla da bir motivasyon bir şekilde kazanmış olduğunu insanların fark ediyorum. Devam ettikçe, ilerledikçe bu daha iyi anlama, daha iyi analiz edebilme ve kendi dilini kurabilme çabası içinde öğrencilik yaptığınız dönemle hocalığa geçtiğiniz dönem arasında İsmail Coşkun'un takip ettiği çizgide meselelere bakışında, ele alışında kendisini değiştiren, dönüştüren şeyler yaşandı mı orada?
0: Ya bir sefer önce şunu söyleyeyim. Sağ, muhafazakar, dinler bir ailenin çocuğuyum yani vesaire. Sonraki süreçlerde de hep yani sağa mesafeliyim. Daha çok ben gençliğim ve delikanlım. Daha çok İslamcı tecrübeyle ilişki içerisinde geçti. Orada bütün siyasi formasyonumu, dilimi vesaire kazandım. Dolayısıyla önce onu söyleyeyim. Ama bu anlamda bir nasıl böyle edebiyat fakültesinde sosyolojide başlayıp edebiyat fakültesi sosyolojide mesleği tamamlamak bir istikrar yani CV'de yakışıklı durmayabilir ama aynı şekilde hep o belli bir dünya görüşüyle kavrama vesaire de orada bir istikrar var. Ama sürekli her tecrübe, her değişim, her kırılma vesaire siz de onu yaşıyorsunuz. Ona bağlı olarak yani beslenmeleriniz değişiyor, farklılaşıyor vesaire ama çizgi, kavrayış vesaire bir şey yok vesaire. Ama sosyal bilimler anlamında şunu rahatlıkla söylüyorum. Daha çok bir sosyolojinin kendisinden beslenmenin getirdiği bir şey var ama orada Batı sosyolojisi özellikle 1945 sonrasında ana akım sosyolojiyi, Amerikan sosyolojisini domine etmesi, biçimlendirmesi, rengini, şeklini vermesi dışında dolayısıyla biz biraz oraya mesafeli bakma anlamında daha klasik gelenekte tamam Durkheim temel bir beslenme alanını oluşturuyor vesaire ama teoride, sosyal bilimler terminolojisinde falan daha çok Marksist teoriye vesaire yakın olduğum, ondan daha fazla beslendiğim söyleyebilirim. Bu böyle bir sentez, böyle İslam'a Marksist falan öyle bir şey demek istemiyorum. Sevmem de o tür şeyleri yani. Tuhaf bir melezliktir yani ama teorik düzeyde o tür bir zenginleşmeler falan oldu. Daha çok kıta geleneğine yakınım, Avrupa geleneğine yakınım. Yani o Amerikanlaşma şeyine itiraz anlamda. Onlardan bir beslenme, onu merkeze alma. Şey. Talebeyle ilişki, derse girdiğiniz andan itibaren talebe size eğitir.
1: Bir tam öğretim... bunu açacaktım çünkü yani hocalıktan daha doğrusu öğrencilikten hocalığa geçiyorsunuz. Kendi bir öğrencilik tecrübeniz var ve yaşadığınız bir dönem var. Şimdi 10 yıllardır devam eden öğrenciyle karşı karşıya gelme süreci var. Hem hocalığınız inşa alınıyor o esnada hem insan profili görüyorsunuz belki değişimi de.
0: Bir de şu yani bir sefer öğrenci ana sınıfındaki öğrenciyle akademideki öğrenci dikkat kavrayışlar olarak çok farklı değildir. Sizin sahne aldığınız andan itibaren sizin öğrenciye nasıl baktığınızı, kendinize nasıl baktığınızda, kendinize öz saygısı olup olmadığı, muhatabınıza saygısınız olup olmadığı, ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi öğrenci okur. Siz orada o öğrenciye karşı açık, saygılı, dürüst olmak durumunda. Eğer miş gibi yaparsanız, bu askerde Asteğmen'in karakoldaki erle ilişkisinde de yaşanır. AFD sınıf

0: da yaşanır. Öğrenciye sizin muhatap yapıp ettiğiniz işe saygınız doğrudan yansır. Eğer siz miş gibi yaparsanız, oynarsanız o öğrenci de size miş gibi yapar. Hatta sizi ne? Oynar.
1: Of.
0: Dolayısıyla öğrenciyi ne kadar ciddiye alırsanız o bakışın kendisinden de, sorunun kendisinden de, yazdığı cevabın kendisinden de beslenirsiniz. Ben beslenen hocayım yani. Onu söyleyeyim yani. Çok ilk 91'de girip 95 mezunlarını, Selma'nın ismini hatırlarım, Belma'nın ismini hatırlarım yani. Belli sonunda itiraz etmiştir bana yani. O itirazlar yani çok dar bir yerden bakıyorsun ve diğerleri dışarıda kalıyordan başlayıp eğitmiştir yani size o sorunun kendisi yani o daha esnek geniş bakmaya zorlar yani o anlamda hep o öğrenciyle ilişkiden meslektaşları ya da akademi dışındaki aktörlerle arkadaşlarla dostluklarla hep beslenmiş birisiyim yani sorunuza ne kadar cevap buldu bilmiyorum.
1: Şunun peşindeyim çünkü az önce bir şey söylediniz. Belki kendi kendinize neredeyse bir sitem vardı burada. Sınıfta öğrenciyle birlikte geçmiş 10 yıllar var.
0: Evet.
1: Ben çok kıymetli hocalar görünce böyle dimağı ufku açık insanlar görünce kendim bir ikilemde kalıyorum hocam. Bu insan insanla temas edip kendi disiplinini aktarma yoluna mı gitmelidir? Yoksa bir noktada çekilip kendi dünyasında kendi eserini mi inşa etmelidir diye.
0: Yani şimdi iki şey ayrı. Akademik üretim, laboratuvar üretimi, akademik üretim, eser üretimi çok iyi olabilirsiniz. Ama hocalık, sınıfta ders verme, tarz, ilişki kurma başka bir şey. İkisi birbiriyle çelişir. İkisini birden yakalayan insan. Mesela Teoman Duralı büyük hocadır benim için yani.
1: Hmm.
0: Hakikaten Allah büyük hocadır yani. Evet. Hem eser sahibidir ama sınıfta efsane bir ders anlatımı vardır. Pedagojik olarak falan. Ben onun gibi değilim. Mesela o göz teması kurmaz. Ben mutlaka o göz temasını yakalamak zorundayım. Onun için sınıfta isteyen istediği çıkar gelir falan yoklama almazsın vesaire ama yani o göz temasını engelleyecek bir davranışa çok feciz bir biçimde müdahale ederim. Hoca göz teması kurmaz ama çok daha böyle bir yukarıdan bir dille, üslupla hakim bir biçimde gezerek ayakta bütün konuları çok tane tane sakin sakin anlatır. Takrir usulü değildir. Bir yerden okuyup aktarma değil. Bir taraftan da çok kritik terimleri vesaire kullandığını tahtanın sol üst köşesinden başlayarak oraya yazar. Ders bittiğinde sağ alt köşede son terim kavram yer alır. Bütün dersi oradadır yani. Dolayısıyla ikisinin birlikte böyle cem olduğu hocalarımız vardır. Ama birisi çok iyi proje üretir. Birisi sıfır projedir ben yani vesaire. Ama dediğim gibi yani ders anlatma biraz başka bir tecrübedir. Yani ikisini birlikte yakaladığımızda bu tadından yenmez bir şey oluyor.
1: Vermiş olduğunuz Duralı örneği öyleydi. Şunu hala merak ediyorum bir yönüyle. İnsana aktarmayı mı sevdiniz, seçtiniz? Sizin insanda bulduğunuz şey ne? Bildiğiniz...
0: Yani insana aktarmayı sevmekten ziyade insani tecrübenin kendisinden beslenme. Dostluklarımda da böyle. Sadece hoca talebi ilişkisinde değil. Dostluklarımda, arkadaşlıklarımda vesaire de hem olağanüstü dinlenirim hem de beslenirim. Yakın çevremde onu iyi bilir. Yani sofra adamıyımdır. Yani dolayısıyla o ilişkiden daha çok beslenmeyi merkez alan bir şey. Yani aktaran, yukarıdan tanıma. Dil tarz olarak fazla müteahhitim vesaire fazla otoriter bir dil üsluba sahip ama beslenme odaklı biriyim diyebilirim.
1: Sizin öğrenciniz olmak nasıl bir hissiyat olurdu acaba? Bunu
0: talebelere
1: hiç düşündünüz mü?
0: Lazım.
1: Bu çünkü zor sorulardan biridir onun farkındayım evet ama yani. İnsan kendini ne kadar görebilir ya da geri dönüşüm olarak onlarca yıl içinde neyle karşılaştınız? Sizin tesirinizin öğrenci üzerinde ne olduğunu düşünürsünüz ya da gözlemlersiniz?
0: Ya geçerken söylediğiniz bir şey oluyor. Şimdi hocalık konum olarak üniversite hocalık, lisede hocalık son derece kritik. Niçin kritik? Çünkü insanı doğal olarak bir otorite uzmanlık alanından konuşuyorsunuz. Sınıf düzenin kendisi bile o otoriteyi tahkim eden bir düzendir yani. Dolayısıyla o çocuk gelmiş, birinci sınıfa gelmiş, hazırlığa gelmiş, üçüncü sınıfa gelmiş falan. Çocuk sizin önünüzde. Yani bir şey söyleyecek diye bir şey. Siz aslında ettiğiniz her kelime büyük sorumluluk yani.

0: Çünkü ettiğiniz o kelime o insanda bir karşılık yaratıyor ve ondan amel etmeye başlıyor. Ondan hayatını düzenlemeye başlıyor. Sonra siz geçerken ettiğiniz en sıradan bir şeyin sonrasında ya siz birinci sınıfta şunu demiştiniz diyorsunuz. Siz unutmuş gitmiş olabilirsiniz. Ama onu görüyorsunuz yani onun tesirini, ulaştığını ve onun hayatında vesaire işte hiç unutmadım diyor. İşte hayat haline getirdim, ilkesi haline getirdim şeklinde. Dolayısıyla büyük sorumluluk yani. Söz büyük yazma anlamında da konuşma anlamında da. Yani ettiğiniz söz orada kalmıyor. Burada şimdi biz birlikte konuştuk. Bütün bu sözler şu kadar insana ulaşıyor, ulaşmaya devam ediyor yani. Dolayısıyla yazılı olan da, sözlü olan da bu anlamda gerisinde büyük bir sorumluluk var. Yani konuşursunuz vesaire ama yani o sorumluluk ciddi, ağır bir yük de yani.
1: Bu sorumluluktan bahsetmişken şimdi özellikle çalışma alanınız şüphesiz araştırma alanlarının her biri kendi içinde önemi haizdir. Fakat modernleşme meselesi geçmişte olmuş bir şey değildir. Bir süreç olarak devam etmekte
0: halen.
1: Ve bütün halen devam etmekte olan bir süreç. Üstelik geçmişin etkileriyle birlikte bugünü şekillendirmeye, yarını şekillendirecek olmaya devam eden de bir süreç aynı zamanda. Bu zor bir alan değil mi aynı zamanda? Yani içine birçok şeyi katmış oluyor. Günceli okumak için geçmişe bakmak ama onunla ilgili mesela kendi öğrenciliğinizden başlayarak bir siyasi bakışında bir perspektif oluşturduğunu veya bir hayat görüşünü söylediniz. Bütün bunları dengeli biçimde yerli yerine oturtmaya çalışırken zorlandığınız alanlar oldu mu? Bunu nasıl dengeye oturtabildiğinizi
0: yani
1: düşünüyorsunuz?
0: Zorlanma alanı vesaire değil. Yani bu problemin içine doğuyorsunuz. Hı hı. Türk toplumunun bir tane sorunu var. Yani modern uygarlıkla karşılaşmışız. Eski uygarlık kodlarını, kültürünü vesaire yapıp etme biçimlerini, devlet toplum ilişkilerini, o ekonomi politik, o üretim biçiminin dışında yeni bir şeyle karşılaşmışsınız. Hı hı. Ve siz uygarlık çevresi olarak, kültür çevresi olarak, örgütlenme alışkanlıkları olarak bir yenilgi yaşıyorsunuz. Bu yenilgi sürekli onu, o gelen meydan okumaya bir karşılık vererek ayakta kalma çabası. Türk modernleşmesi dediğimiz şey tamamıyla bu modern uygarlığın size yarattığı, baskıladığı, açıkça bir meydan okumayla üzerinize geldi. O meydan okumaya karşılık verme girişimi, uygulamaları, açıklama girişimleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü Türk toplumu böyle 2 asırlık, artık 2,5 asırlık muazzam bir öykünün ürünü. Dolayısıyla bu öyküyle ilişki kurmadan siz bugünle konumlanamayın. Bir de yanlış konumlanan bir şey var. Yani yanlış tanımlanan bir şey var. Batı'nın bir yükseliş eğrisiyle siz tam tersi bir süreci yaşıyorsunuz. Bir şeyi yitirip ve o yitirişe karşı koyma ve tekrardan bir şeyi inşa etme süreci iç içe geçiyor. Dolayısıyla yükseliş eğrisiyle çöküş eğrisinde karşılaşacak. Onlar yaptı biz yapamadık değil yani. Ben dibi görmüşüm, dipten itibaren yukarı doğru bir eğriyi yakalama çabasındayım. Bu da muazzam bir girişim yani. Batı düşüncesi modernliğin kendisine baktığınızda birkaç asır içerisinde modernlik kendisini kurma performansını gösterdi. Yani 1800'lerin başında bir kuruluş oturma sürecine girdi. Ondan önceki süreç hep bir kafa yorma, hep kapsamlı kafa yormalar, bütün dünyayı insan bilgisini kuşatıcı bir kavrama girişimleriyle dolu. Dolayısıyla biz de bu kapsamlı okuma, anlama girişimlerini sürdürmek durumundayız. Hazır kalıplarla kimden, hangi batılıdan, muhafazakarından, solundan, sağından, Weber'inden, Marx'ından, Postman'ın aklına ne geliyorsa bu aktararak bir adım yol gidemezsiniz. Türk düşüncesi 1980'den beri özellikle 80 ihtilalinin getirdiği yeni uluslararası düzlemlerde açılma, entegrasyon sürecinde solun bizzat yaşadığı fizik tasfiyenin arkasından sosyal bilimlerden başlayarak çok ciddi biçimde batıdaki o Marksist-Leninist okumaların dışındaki sol, sol liberal okumalara, onun dışındaki okumalara açıldı. Ama Türkiye bütün bunları çok hızlı tüketiyor yani. O günkü tartışmalardan bugün neredeyse eser yok yani. Kimse o tartışmaları anmaz hale geldi. Tekrardan 1920'lere dönme tartışmalarını konuşuyor sevgili entelektüelimiz yani. Böyle bir şey. Dolayısıyla o kalıpları buraya tekrarlayarak, tekrar tekrar aktararak onun üzerinden Türkiye gerçeğini okuma bize bir şey kazandı. Evet Durkheim, evet Bourdieu, evet Marx, evet Weber. Ama bu usul ve yöntemlerle siz kendi gerçeğinizle sağlam bir ilişki kurmak durumundasınız. O da Türk modernleşmesinin o devasa geniş

0: kardeşlikteki tartışmalar, okumalar, uygulamalar şeyine sağlam bir ilişki kurmak ve açıklama geliştirmek zorundayız yani. Bunun üzerine biz bir şey bina edebileceğiz.
1: Hocam bu bir disipline olma meselesi mi, yoksa Aydın'ın kendisiyle ilgili bir yüzleşmesini önce...
0: Ya basit bir biçimde Aydın...

0: bu odaklanmayı tesis etme, kolaylaştırma, yani kütüphaneden eğitim, servis, imkan, araç, gereç kullanımı vesaire, o entelektüeli beslemek ve bakmak durumundadır yani. Benim kuşağımın tamamı özel kitaplık sahibidir. Çünkü kütüphaneler çalışmıyor.
1: Yani, kendi birikiminizi yani kendiniz oluşturmak durumunda.
0: Öyle bir kamu yoktu yani. Öyle bir devlet yoktu. Şimdi ne kadar var ayrı bir şey yani. Şimdi bilişim vesaire geldi de biz biraz özgürce başka türlü kaynaklara da daha iktisadi, daha küçük bir ücret karşı bir sürü bir şeye kaynaklara erişme imkanı PDF teknolojisi evet, sağ evet. olsun yani. Dolayısıyla entelektüelin tek başına üzerinden üstesinden gelebileceği şeyler değil. Ama kamunun bu ekosistemi yaratmak durumunda yani.
1: Hocam, hız çağı denildiği için de aynı zamanda galiba bilginin kaynaklarıyla insanın kurduğu ilişkinin biçimleri değiştikçe de işin zorlukları ve kolaylıkları var, ama o bambaşka ve upuzun evet, bir mevzunun evet. farkındayım. Asla girmeyeceğim oraya, hiç korkmayın evet. merak etmeyin.
0: Yok,
1: dağıtmıyorum. Yok, büyük zevkle girerim ama yani evet. ondan sonra bize 3 saat
0: anlamında.
1: Falan gerekir.
0: Evet, evet.
1: O günümüz meselesi bambaşka
0: dağılmam
1: bir şey.
0: Anlamında.
1: Evet, başta söylediğiniz kısma tekrar iltica edeceğim ben müsaadenizle.
0: Buyurun, rica ederim.
1: Şimdi sosyolojinin tarihle, kültürle, coğrafyayla ve edebiyatla bağından söz ettiniz. Bu kendi alanınızdaki çalışmalarınızı, Türk modernleşmesini okurken, okuturken kurduğunuz bağlardan, kuvvetli ilmeklerden bir tanesi Kemal Tahir. Bir kere bu da bir seçim mi, tercih mi, karşınıza çıkan devasa bir yapımı neden üstünden atlayamadınız da o oldu sizin alanınızda?
0: Yani önce yine bir Buse arkadaş T24'ten onunla söyleştiğini söylemiştim. Biz yine nasıl sosyolojiyi seçerken siyasi matematik edebiyatla ilişkimiz de benzer kaygılar oldu. Kemal Tahir'e gidişimiz de oldu. Kemal Tahir meselesi olan bir yazar, problemi olan bir yazar. Romanın, edebiyatın bir eğlendirici, modern insanı, bireyi eğlenmeye davet eden, o vaktini onunla geçiren tarafı var. Ama Türk edebiyatında klasikleşen bütün metinler, kanonik hale gelen, yerleşik hale gelen metinler biraz Türk modernleşmesiyle ilişki kuran, o öykünün içine giren, onu mesele eden olan Kemal Tahir bunların başında gelir. Dolayısıyla biz oradan öyle bir şey gittik. Yani bir sosyoloğa düşer miydi Kemal Tahir çalışmak? Yani düştü. Ben daha çok politik eğitimlerde Osmanlı tecrübesi, işte Çağdaş Türkiye'yi anlama, Türk siyasi tarihinin roman üzerinden, Nehir Roman dizileri üzerinden okunması anlamında hem Kemal Tahir'i hem Tarık Buray'ı merkeze alan bir insanım. Bu merkeze alış beraberinde onlara hemhal olmayı getirdi. O da duyulmuş, bilinmiş yani. Onun bir gün bir arkadaşımın evinde buluştuk. Onu da söyleyeyim yani, Hakan Arslan benzerliğinde. Bugün Ketebe Yayın yönetmeni Furkan Çalışman, buradan selam almak isterim her ikisinde. Buluştuk, böyle bir teklifle gelindi. Doğrusu, dolayısıyla sizin ilgileriniz size ilişkin bir şeyleri gelip buluyor yani. Bu projeyi yönetir misiniz dedi. 3 ay çalışacağım sonrasında dedim. 3 ay çalıştık, sonra şöyle şöyle yapabiliriz dedim. Bir tek bir şey oldu yani. Bir işime karışmayın dedim Furkan Bey'e.
1: Şartınız bu.
0: Evet yani, o da hiçbir şekilde karışmadı. Son derece o projenin yürümesinde vesaire biz kendisine danıştık. Sadece Furkan Bey değil, başka yani yayın camiasından arkadaşlara sürekli istişare ettik. Burada tek tek isimlerini saymak istemem ama yani Küpüşoğlu'nu da, İshak Leyne'den Murat Yalçın'ı da onlarla sohbetlerimden çok beslendiğimi, Batı tecrübesi, yazar neşirleri, külliyat neşirleri, bunun altını çizmek isterim. Sonrasında bu projeye başladık. Bir sefer olumsuz bir şey olarak söylüyormuş gibi bir yere düşmeyelim ama bunu söylemek isterim. İlk defa Kemal Tahir, yani 1973'te ölümünden bu tarafa kesinlikle büyük bir çabadır yani Kemal Tahir'in eserlerinin okuyucuya ulaştırılması falan. Bu anlamda hepsi tebrike şayan işler yapmıştır. Ama ilk defa temiz bir neşir, derli toplu, çapaktan arındırılmış bir metinler ortaya konuyor. İlk defa bir yayın evi yazara bu denli yatırım yapıyor. ilk defa eleştirel

0: basımları yapılmaya başlandı. İlk defa hocam Kemal Tahir sadece işsiz şehir insanlarında 5 baskı var elimizde. Tefrika, hı hı. 56 ilk baskı, 69, 72, 73 gidiyor böyle. Ölümünden sonra 74 baskısı da var. Değişiklikler var çünkü. O değişiklikler Kemal Tahir'e mi ait? Töre mi ait? Hı hı. O gün yayınlayan karısına mı ait? Bütün bunları karşılar 3000 değişiklik var. Önceki yayın tecrübelerinde şöyle sıkıntılar var. Satır atlamalar var. Paragraf düşmeleri var. O günkü dizgi teknolojisiyle ilgili vesaire. Böyle en iyi baskılar hangileridir derseniz geçmişte ben Sander'ciyim. Yani Sander'den birkaç kitabı çıkmıştır vesaire. Dolayısıyla böyle bir projeyi yönetmek üzere Furkan Bey geldiğinde birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla Kemal Tahir'e fazla gömüldük, beni de kitledi. Yani bundan mutsuz değilim ama bunu da kırmak istiyorum. Yani başka çalışma alanlarımızla da ilişkiyi canlı tutmak istiyoruz.
1: Biz bir sonraki programlarının sözünü almak için bunu vesile edelim. Daha başka alanlardaki çalışmalarımızı da alırız ama
0: ne zaman isterseniz.
1: Hali hazırda devam ederken onun edebiyatında, kaleme aldıklarında, Kurt Kanunu'nda veya genel olarak romanında edindiği yer bakımından yaklaşımı, tarifleri, tahlilleri, sosyolojik bir çalışmada nasıl bir veri sunuyor araştırmacıya? Yani, neden ilginç?
0: Edebiyatçının en fazla sevmediği konu şudur. Edebiyatın sosyolojinin malzemesi kılınması. Hı. Bu anlamda bu tür bir tartışma değil ama edebiyat Türkiye sorunlarıyla ilişki kurma ve anlamada, sezmede daha bütünlüklü kavram anlamında biraz daha önde gider.
1: Çok ilginç.
0: Sosyoloji daha somut konuşur. Yani
1: çok problemleri. Özür dilerim. Edebiyatçı bunu sezgileriyle mi yapar hocam? Yoksa gözlemi yani de araştırmasıyla mı?
0: Daha yani evet yöntemi de sanatın sezgidir. Yani muhayyilede kendi kavrayışı üzerinde imbikten süzer ve size o uçları görür. Siz o uçları yani vermede edebiyat bizim için çok kritik yani. Yani 20'lerde çok o yahut 20'lerin ister Ankara'sı, ister İstanbul'u, sokağı, ister Beyoğlu'su, ister Fatih'i, ister Çankırı'da bir köy, ister bir cezaevi vesaire. Bütün oradaki toplumsal ilişkilere ilişkin daha bütünlüklü bir kavrayış verme imkanı var. Ve uçları, çelişkileri hepsini bir resim olarak verme imkanı var. Dolayısıyla o ciddi bir şey. Bu bütünlüklü hikaye biraz Kemal Tahir'de daha fazla merkezdedir. Onun da arkasında tersinden bu kez Kemal Tahir'in sosyolojiyle Marksizmle, Marksizm üzerinden sosyoloji kurduğu ilişki. Marksizm çok bütünlüklü kavrar dünyayı. Sistemli kavrar. Sosyoloji de öyle. Yani bir tür o Marksizmle teorik beslenmesi onun bütünlüklü bakmasını da kolaylık o sanatçı sezgisiyle, muhayyilesiyle de yakalayıp bize bir resim verme anlamında şey. Çelişkileri, gerilimlikleri, bireysel dramı vermesi bizi olağanüstü besler sosyoloğu.
1: Peki beslenmiş olduğu o disiplinler veya politik görüş, ideolojik yakınlık çerçevesinden bakacak olursak, az önce siz aslında daha doğrusu başlarda kendi çalışma alanınızla ilgili söylemiştiniz. Yani Türk sosyolojisi yapılacaksa eğer, disiplin olarak oradan aldığı kavramları kendisi algılamak mecburiyetindedir, görmek, tanımak mecburiyetindedir.
0: Sindirecek ama kendi insanın evet, gerçeğine yönelecek.
1: Evet, görecek bunu. Hem belli ki Kemal Tahir aslında dertli bir adam. Ve bu derdini bir sanat dalı da kabul edilen edebiyatla ortaya koymaya çalışan biri. Sözünü evet, onun üzerinden söyleyen biri Kemal Tahir. Şimdi bu kendini mesul hissetmesi, aynı zamanda edebi kişiliği, bütün bunlar ortaya bir eser neşretmesine vesile oluyor. Beslenmiş olduğu kaynaklarla beraber Türkiye'de edebiyatın farklı kategori, daha doğrusu edebiyatçıların farklı aidiyetleri bağlamında farklı yolları var birbirinden. Burada Kemal Tahir'in özellikle bir yeri var hep konuşulan, tartışılan ve dikkate verilen. Beslenmiş olduğu Batı kaynaklarından, Marksizm çerçevesinden almış olduğu çok şey var. Fakat sözünü söylerken ki işte toplumcu gerçekçilik belki.
0: Sosyalist.
1: Evet, sosyalist.
0: Türkçe'ye çevirince oluyor yani. Sosyalist diyemediği için toplumcu der genellikle. O günkü 60'ın soğuk savaşı. Evet, buyurun kestim.
1: Fakat bununla birlikte her zaman böyle çok öğrenilmiş değil. Hem dediğiniz gibi sezilmiş hem gözlemlenmiş tahliller, tespitler görürüz. Onu ayağını toprağa bastıran şey size göre ne? Farkı, özelliği ne?
0: Şimdi öncelikle şu, Kemal Tahir, şüphesiz insanın kişisel sorunları vardır, dertleri vardır. Ya bu kadar yani sıfır şikayet yani kendi hayatıyla ilgili. Yani böyle birisi yani sonuçta çok genç yaşta anneyi kaybediş, sokakta kalış, cezaevi deneyimi vesaire çıktıktan sonra ciddi biçimde kısıtlı iktisadi koşu üretmek zorunda kalan sıfır şikayettir. Devletle olan çekişmesinde de yani o günkü siyaset Sabahattin Ali'nin kitabını kardeşine verdi diye vay sen orduyu donanmayı isyana teşvikleme sen Nazım Hikmet çevresinde olmaktan dolayı 15 yıla mahkum ediyorsun yani. Mesela arada da gene davalar vesaire de var yani. Bu anlamda sıfır şikayet birisi. Daha çok onun derdi gerçekten biraz da o kuşağın da sorunu. Kemal Tahir ayrı bir mesele sonra yazardın ama ya biz bir imparatorluk yani 1910 doğumlu Kemal Tahir. İmparatorluğun kaybını yaşıyorsun. Hı hı. Bütün çocukluğun onu aile boyu yaşıyorsun yani dönem değişik. Ya ailede imparatorluk çökerken ailesi de bir dağılıyor kaybı çünkü. Yaşıyor. Yani izleyiciler yani kesinlikle Kemal Tahir'le nereden başlayalım derseniz ben kesinlikle bir Mülkiyet Karesi. Emre Safa Hoca ile yaptığımız ilk program yani o Siri Kemal Tahir romanlarını konuştuğumuz dizide ilk metin ne şey olarak adlandırdı Emre Hoca. Doğru bir adlandırdı. Kemal Tahir dünyasına giriş. Hmm. Gerçekten bir Mülkiyet Kalesi Kemal Tahir dünyasına bir giriştir yani. O kaybı hem imparatorluğun kaybını görürsünüz hem ailenin kaybını görürsünüz. Ev dahil kaybı görürsünüz. Ailenin yitimini görürsünüz yani. Dolayısıyla bu problemi yoğun bir biçimde yaşayan meseleye doğuyorsunuz yani. Artık hı hı. O meseleyle ister istemez uğraşmak durumundasınız. Yani kuşak olarak da böyle bir şey var. Dolayısıyla kişiselerde toplumsal bir mesele. Sonrasında bu meselelerle kurduğu ilişkide hep şey olmuştur yani beslenme kaynaklarını buraya Türkçe'ye tercüme etmekten ziyade usul ve yöntem olarak beslenip elinizde tuttuğunuz kitap işte bu geçmişte 1968 baharında Mehmet Seyda'nın Bayramoğlu basın şeyinde bir yazlık bölgedir orada entelektüelin kalıp ettiği bir yerdir orada düzenlediği bir açık oturumdur. Kemal Tahir'in de katıldığı. O tartışmada da çok güzel verir Türk romanı meselesini. Nedir Türk? Çünkü Türk romanı tartışması şöyle çıkmıştır. Onu da izleyici dağılmanın parçası kılalım. Devlet Ana'nın ilk baskısı 67 Ekim'indedir. Hı hı. Arka kapakta ilk baskıda ilk Türk romanı ibaresi yer alır. Bu kıyameti koparım ne demek vesaire şeklinde. Bir yıl sonra o bütün o herkes eteğindeki taşı döktükten sonra bu Türk romanı açık oturumu yapılır. Elinizdeki metin benim yayına hazırladığım tekrar o metni önemini vesaire işaret eden bir sunuşla yeniden yayına hazırlamaktır. Orada bir tartışma var Türk romanı tartışması. Kemal Tahir şöyle cevap verir. Dostoyevski diyor ki Batılılara biz sizden Batı romanının bütün esaslarını, usullerini, yöntemlerini, dilini aldık diyor. Ama biz buna Rus dehasını kattık diyor. Hmm. Rus romanı budur. Kemal Tahir diyor ki Türk romanı budur. Kemal Tahir bütün hayatı boyunca bu tarz bir yani sonuna kadar modernlikten beslenme ama ayağı sürekli bu coğrafyada, sokakta, toplumda, ailede vesaire sürekli bu tarihi anlama, bu kültürü anlama, kendisinden önceki edebi teşebbüslerle sağlam bir beslenme üzerinden burada bir dil inşa etme, bir nesir dili inşa etme. Ve bu bize özgü bir hikaye değildir. Herkes baksın, yani Virginia Woolf'un o edebi hatıraları vardır ölümünden sonra eşinin kendisine kalan defterlerden. Kadın her esere yöneldiğinde yeni bir eseri ortaya koyma sancısı çekmeye başladığında bütün İngiliz edebiyatını haldaş pamuğu gibi atıyor.
1: O vesayeti atmaya çalışır.
0: Baştan tekrardan evet, İngiliz evet. Edebiyatına altını yerinden girip üstünden çıkıyor. Hı hı. Hatmediyor yani. Kemal Tahir artı bir de o tarihler. Ya bu mesele böyle midir? Kasap Osman öyle diye biri var mıdır? Yok mudur? Yüzbaşı Selahattin kimdir? Bekir Sami'nin anıları nelerdir? Yorgun Savaş'ta. Olağanüstü geride muazzam bir kaynak vardır. Şimdi eleştirel basım çalışmalar tamamlanıyor.

0: Savaşçı'nın. Orada göreceğiz İsmail Küçükkanlı.
1: Kurtkanlı'nın ardından Yorgun Savaşçı tabii, geliyor.
0: Esişehir insanları geliyor, hemen arkasında Yorgun Savaşçı geliyor. Mutfak çalışması tamamlandı. Sonbaharda en azından Esişehir insanları ve mahpusunu birlikte elimize almak istiyoruz yani.
1: Şimdi bugünlerden geçerken bu da bizim Kemal Tahir 101'imiz olmuş olsun hocam.
0: Eyvallah.
1: ve devamındaki serinin arkasından gelenleri de üstünden geçerek. Çünkü siz bir şeyin peşinden gittiniz. Kemal Tahir bir şeyin peşinden geçti. Her bir insan teki kendini anlamlandırma konusunda bir şeyin
0: kesinlikle
1: peşinden gidiyor. Ve bütün bunlar bizim için birer kırıntı oluyor yolu bulmak için aslında.
0: Evet, işaret taşları.
1: İşaret taşları gibi ve zihnimizi de gönlümüzü de zenginleştiriyor. Evet, o doğrudan böyle görmedi ama edebi zevk vermesi ayrı bir tat hakikaten.
0: Kesinlikle.
1: Onun için size son sorum şu olsun, müsaadenizle çok kısacık cevap rica edeceğim. Şimdi siz bir şeyin üzerine giderek, bir şeyin derdiyle peşinden gidiyorsunuz ama bu çalışmaları yaparken edebiyat zevkiniz zarar görüyor mu bir taraftan? Yani aşırı dikkat kesilmekten.
0: Tam tersine fazla genişliyor. Yani besleniyorsunuz, aralıksız besleniyor. Ya bir dakika deyip onun başına gidiyorsunuz. Oradaki tartışmaları, oradaki estetik kavrayış falan anlamak için de siz edebi tecrübesini genişletmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani projeye başladığımda şimdiki İsmail'de dağlar kadar fark var. Çünkü edebiyatta kurduğunuz ilişki daha sağlam bir temele oturdu ve bunu karşılaştırmalı yapmak durumunda kalıyorsunuz. O karşılaştırma beraber sizin edebi tat. Şimdi son Göl İnsanları'nı çektik. Emrah Hoca ile bugün tekrar ikinci kez anmış olayım. Göl İnsanları'nı çektik. Orada da söyledim yani Göl İnsanları'nda gelin kadın oyunu benim daha önce okuduğum, küçümsediğim bir öyküydü. Bu okumada hem büyük bir keyif aldım, haz aldım, hem de çok yakıcı geldi yani öykünün kendisi, orada kadın karakteri, sultanın macerası, 5 ayrı sahnede bana göre küçük bir roman, bir novella gibi görmek isterim. Dolayısıyla Kemal Tahir sizi de besliyor, sizi başka ufuklara da kanatlandırıyor yani. Kemal Tahir'e ciddi bir haksızlık vardır. Bu haksızlık şudur yani, Kemal Tahir'i salt, ideolojik düzeyde bir basit bir Kemalizm eleştirisine, Kemalizm'de hiçbir şey kutsal değildir arkadaşlar. Kemalizm'de eleştiriden münezzeh değildir. Kemal Tahir o dönemi okuması vesaire, romanlarda dile getirmesi, düşünsel tartışması kıymetlidir. Katıl katılma. Ama Kemal Tahir salt Kemalizm eleştirisiyle sınırlı birisi değildir. Salt asetipi üretim tarzını, ya arkadaşlar şuna bir bakın, bu önemli, bizim kendi tarihi tecrübemizi anlama bakımından bize bir şey söyler mi demenin ötesinde atütçülüğü gibi böyle bir kutsal bir Freud gibi bir psikanaliz mezhebi inşa etme gibi falan girişim yok. Ama bütün tartışmalar sanki atüt üzerinde bir mezhep kurucusu gibi gözükür yani. İkinci hapsedildiği alan budur. Üçüncü de Doğu Batı çatışması. Bu bütün edebi alandaki dilde yarattığı, Türk edebiyatında yarattığı meselemizi kurcalama biçimi dahil buharlaşıyor. Onun için o edebi estetik kavrayışını merkeze alan bir Kemal Tahir okuması yapmak durumundayız ve bütüncü bir okuma yapmak durumundayız.
1: Ve bizim 45 dakikamız ancak bu kadarına el verdi. Bu zevk.
0: Devamını yaparız.
1: Devamını yapalım hocam. Büyük bir zevkti sizi misafir etmek. Heyecanla dinledik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Mutfağa da ayrıca teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, portrenin sonuna geldik. Misafirimiz Profesör İsmail Coşkun'du. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.

sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 km aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOGG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOGG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOGG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermemektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın.

0: Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın. Hayat...

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim yeniden merhaba. Saat 21 gelişmelerle karşınızdayız. CHP'li Eti Meskut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44'ü hakkında tutuklama talep edildi. Bakalım detaylara. Edinilen bilgilere göre dosyada belediyedeki bazı ihaleler, imar ve ruhsat işlemleriyle otopark kiralamaları mercek altında. Usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları savcılık tarafından inceleniyor. Operasyon kapsamında 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Beşikçioğlu'na rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve Edim'in infasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını iddia etti. Belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Behzat Ç. çekimlerinde belediye imkanları kullanıldığı belirtiliyordu. Beşikçioğlu'na bu soru da soruldu. Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli için tutuklama talebinde bulunuldu. Dosyada çok sayıda suçlama başlığı bulunuyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Teklifle birlikte terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve hukuki yol haritasının netleşmesi hedefleniyor. Mecliste siyasi partilerin ortak zeminde atacağı adımla süreçte yeni bir aşamaya geçilecek.
1: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
2: Mecliste gözler terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan yasal düzenlemeye çevrildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak kanun teklifinin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin partilerin ortak imzasıyla meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çerçeve yasa sürecin hukuki zeminini oluşturacak. Terör örgütünün tasfiyesi, başvuru süreçleri ve ilgili kurumların atacağı adımlar bu metinle netleşecek. Amaç süreci kurumlar arası koordinasyonla ve meclis denetiminde yürütmek.
1: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecek.
2: Teklifin en dikkat çeken başlıklarından biri sürecin takvimi olacak. Kulislere göre düzenleme ilgili kurumların teyit ve tespit kararlarından sonra sınırlı bir süre için uygulanacak. Bu süre içinde başvuru, tespit, değerlendirme ve hukuki işlemlerin nasıl yürüyeceği belirlenecek.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz döneminde de çalışmalarını ara vermiyor. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi yer alıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan kanun teklifinde de sona gelindi. İşte meclisin yeni haftadaki yoğun gündemi.
2: Mecliste yaz dönemi mesaisi hız kesmeden devam ediyor. Genel kurulun bu haftaki gündeminde 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi bulunuyor. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik teklifle 18 yaş altındaki suçlulara uygulanan cezaların üst sınırı artırılacak. Düzenlemeye göre 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla yükseltilecek. Teklifle ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Meclisin bir diğer önemli gündem başlığı ise terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan yasal düzenleme. 10 ila 12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine son şekil veriliyor. Teklifin hafta içinde meclis başkanlığına sunulması, yasallaşma sürecinin ise meclis tatile girmeden tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan TBMM, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını da araştırmayı sürdürüyor. Araştırma komisyonunun bu haftaki toplantısında Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilileri sunum yapacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Liderler mesajlarını grup kürsüsünden verecek.
0: Washington-Tahran gerilimi sürerken ABD, Orta Doğu'daki vatandaşları için güvenlik uyarısında bulunmuştu. Sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata varıldığını savundu. Saldırı planını iptal ettiğini duyurdu. Buna göre söz konusu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını içeriyor. İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini de kapsıyor. Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim, dedi. Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi bekleniyordu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret edilmişti. ABD, 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu. Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyük elçiliklerine seslenmişti. Trump'ın açıklamasının aksine ABD basınında yer alan haberlerde saldırıya işaret etti. CBS News, Washington'la Tel Aviv'in İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını iddia etti. Bugüne kadarki en sert ortak bombardıman planlarından biri üzerinde çalıştığını öne sürdü. Wall Street Journal ise operasyonun birkaç gün sürebileceğini belirtti. Washington Post ise ABD'li bir komutanın bu hafta Pentagon'a yazılı bildirimde bulunduğunu iddia etti. İsrail'i balistik füzelerden korumaya devam etmek için yeterli deniz kuvvetlerine sahip olmadıkları konusunda bildirimde bulundu. Efendim böylece biz bülteni noktalıyoruz. 24'te yayın küresel oyunla devam edecek. Çağrı Alkan konuklarıyla gündemi değerlendirecek. Hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
2: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi

0: alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel oyuna hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Orta Doğu yine hareketli zamanlar yaşıyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta sonu için İran'a şimdiye kadarki en büyük saldırı tehdidi vardı. Ancak yürütülen diplomatik çalışmalar sonucunda bu saldırı ertelendi ve şimdi tekrar anlaşma pazarlıklarının olduğu bir gün geçirdik. Önümüzdeki günler ne getirecek tabii hep beraber takip edeceğiz. Ancak bu pazarlıkların arkasında neler var? Trump'ı bu niyetinden vazgeçiren neydi? Ne tür girişimlerde bulunuyor? Bunları değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Akademisyen Doktor Fırat Demirkol. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Faik Tanrıkul. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Tabii ister istemez İran meselesi gündemimizin öncelikli maddesi, bütün dünyada olduğu gibi çok uzun zamandır her hafta bir farklılıkla, her hafta bir değişiklikle gündeme geliyor. Asla yatışmadığını söyleyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Saldırılar yatışıyor, diplomatik tartışmalar alevleniyor. Diplomatik tartışmalar alevlenirken tekrar saldırılar alevlenince bu sefer savaşa dönüyoruz. Bu işin sonu ne olacak diye baktığımızda aslında kimsenin önünü tam olarak göremediğini söyleyebiliriz sanırım. Şimdi Trump çok sert saldırılarda bulunacağını açıklamıştı. Evet. Özellikle de İran'ın enerji tesislerine, petrol tesislerine büyük saldırılar bekleniyordu ki İran'dan çok sert buna karşı tehditler gelmişti. Bir anda Trump'tan gelen açıklama saldırılar ne zaman olacak diye beklerken İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde anlaşma sağlandığını, bu nedenle de planlanan saldırıyı askıya aldığını ve bunu işte Suudi Arabistan gibi bazı körfez ülkeleri kendisinden talep ettiği yönünde bilgilerle birlikte açıkladı. Açıkladı ama biz neredeyse her hafta bunun benzerini yaşıyoruz.
1: Aynen.
0: Ondan dolayı yani biz ne yapmak istiyor? İçine düştüğü bir açmazla olduğunu biliyoruz. Sebebi bu mu yoksa gerçekten bu sefer bir umut doğdu mu? Tabii bu sorunun cevabı merak konusu. Ne dersiniz hocam?
1: Evet. Neredeyse sizin söylediğiniz gibi her hafta bir saldıracağım tehdidi işte sosyal medyasından duyuruluyor ve sonra ciddi bir şekilde anlaşmaya yaklaştıklarını duyuruyor.
0: Evet.
1: Ve ondan sonra da diyor ki o yüzden askıya almadım. Sonra da diyor ki işte bunlarla anlaşılmaz, tekrar vuruyorum.
0: Yani bir kısır döngüye

0: bir kısa döngü ama arada birbirlerine zarar verici vuruşlar yapıyorlar. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor, hem İran bölge ülkeleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni ve işte onunla yakın olan müttefikleri ve Amerika Birleşik Devletleri varlıklarını hedefe oturtuyor. Yani karşılıklı olarak bu çatışma sürecek mesajı vermekten çekinmiyorlar. Bugün buradan baktığımızda da bu çatışma sürecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü yani bütün bu kısır döngünün olmasının temel olarak iki sebebi var. Birincisi hani Trump'ın dediği anlaşmanın temel hatları belli falan filan ki biz hep diyoruz biz çatışmanın ikinci devresindeyiz. Birinci devresinin sonucunda aslında bir müzakere süreci ortaya çıkmıştı.
1: Evet.
0: Belirli ilkeler de açıklanmıştı bir yani kılavuzluk edecek o müzakere süreçlerine. Ama anlaşma çıkmadı. Hatta baştan itibaren anlaşamama üzerinde durdukları hala tarafların ortaya çıktı. Kırmızı çizgilerini belirlemek için birbirlerine diş gösterirken hakikaten birbirlerini ısırmaya başladılar ve ikinci devre başladı. Ben o anlaşamama halinin devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu savaş böyle sadece lalettayn sebeplerle çıkmadı. Ciddi sebepleri var bu savaşın. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kafasında bir Orta Doğu düzeni var. Orta Doğu düzeninde güçler dengesini sağlamaya çalışıyor. Yani o güçler dengesini sağlamanın yolu da şu anda bizzat o işin içerisinde. Yolu da İran'ı bizzat sınırlamaktan geçiyor. Ama şu andaki noktada tam anlamıyla sınırlandırabilmiş değil. Evet yani bu sınırlandırma İran'ın işte donanma güçlerini vurdu, şunu vurdu, bunu vurdu, komuta kontrolünü götürdü. Ama hala sınırlandırmayı tam anlamıyla sağlayamadı. Hem nükleer dosya açık, yani İran'ın elindeki kapasitesiyle nasıl bir yola gideceği konusunda soru işaretleri var. Hem de Hürmüz meselesi böyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ni en açık rahatsız eden mesele o. Çıkmaz orada çünkü. Çözemediği çıkmaz orada. O çıkmazın nükleer mevzuyla ilişkilenmesi, Orta Doğu'daki güçler dengesiyle ilişkilendirilmesi falan da zaten çok zor olan problemleri daha da zor hale getirdi. Anlaşamıyorlar. Anlaşamadıkları müddetçe de Hürmüz düğümü çözülmeyecek. Hürmüz düğümü çözülmediği müddetçe de taraflar birbirlerine diş göstermeye ve ısırmaya devam edecekler. Bu birinci hat yani. Ve bu en temel şeyi söylüyor aslında. Anlaşamadıkları müddetçe biz Orta Doğu'da bu çatışmayı göreceğiz ve çatışmanın devamını göreceğiz. Ha bir de riski var. Çünkü geçtiğimiz hafta bu ikinci devrenin başında biz ne demiştik? Bu daha sert olacak ve bölgesel olarak yayılma riskine evet. sahip. Biz geçen hafta hem İran'ın atışlarında hem milislerin devreye girmesinde, milislerin Irak üzerinden, Yemen üzerinden, Kızıldeniz hattında, Mısır'da ne olduğu belli değil ama yani bence o da bu mücadeleyle doğrudan ilişkili bir şekilde ortaya çıktı. Bütün o huzursuzluklarda görüyoruz ki hatta Hazar, bu savaş bölgesel bir savaş olmaya, hatta geniş bölgesel bir savaş olmaya yani zaten Körfez'i kapsıyordu ama Kızıldeniz, evet. Doğu Akdeniz, hatta Kafkasya ve Hazar hattına doğru da yayılma riskine sahip. Yani
1: seyircilerimiz için kısa bir özetleyelim müsaadenizle.
0: Lütfen.
1: Geçen haftadan bu yana bir kere Ukrayna, Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu.
0: Evet.
1: Irak'taki İran destekli milisler Suudi Arabistan'da yönelik bazı saldırılarda
0: enerji
1: bulundu.
0: Enerji altyapısını vurdular.
1: Suudi Arabistan doğrudan İran destekli milisleri Irak'ta vurdu.
0: Amerika bir de, Birleşik Devletleri
1: ile. ABD ile beraber hatta Irak hükümetiyle koordinasyon içinde de yaptıklarını söylüyorlar ki Mısır dediniz Mısır'da da Dimyat Limanı'nda ABD'ye ait doğalgaz gemileri İHA saldırısına uğradı ki arkasında İran'ın olduğu yönünde ciddi haberler, bilgiler var.
0: Yani Yemen zaten
1: ciddi şekilde
0: karışık.
1: Yayılıyor.
0: Yemen zaten karışık. Evet, ciddi olarak yayılma tehlikesi var. Bundan sonra bir de ikinci kısma geçelim. Şimdi bu kadar yayılma tehlikesi olan bir savaşta el yükseltme kararı vermek çok kolay olmuyor.
1: Evet.
0: Esas çıkmazlardan biri de o. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bazı tabii ki gidebileceği yollar var. Ama o yolların hepsine baktığımızda gerçekten savaşın doğasını değiştirecek bir hamle yapmadıkça yapabilir mi? Karar verirse yapar. Başarılı olup olmayacağı başka bir mevzu.
1: Bedelini göğüslemek
0: kaydıyla.
1: Tabii
0: bedelini göğüslemek kaydıyla. Başarılı olması da o kadar kolay değil. Çünkü bu bir asimetrik savaş, coğrafi avantaj var. İran küçücük bir devlet değil. Yani koskoca bir stratejik derinliği var. Onun da gidebileceği başka eskalasyon yolları var falan falan falan. Dolayısıyla çok kan kaybının olabileceği başka bir aşamaya doğru savaşı dönüştürmedikçe Amerika Birleşik Devletleri bu kilidi açabilecek ve İran'ı zorlayıp İran'ın savaşma azmini kırabilecek bir yol bulamıyor. Hı-hı. Elindeki diğer seçenekler Amerika Birleşik Devletleri için çok rahat kabul edilebilir seçenekler değil. Yani Hürmüz'de İran varlığını kabul etmek, İran'la İran'ı sınırlandıramayan ya da önü muğlak bir şey yapmak, bir anlaşma yapmak. Yani
1: bu arada
0: Suudi Arabistan...
1: bir parantez şey, açayım müsaadenizle. İran'dan gelen son açıklamalar Umman'la Hürmüz konusunda müzakerelerde son aşamaya doğru gelindiğini söylüyor.
0: Evet.
1: Tabii oradan ne çıkacak onu da bilmiyoruz. ABD bunu kabul edecek mi?
0: O da ayrı bir mesele. Kabul edecek mi? Muhtemelen görüşüyorlar tabii ki yani. Muhtemelen belli bir aşama da kaydediliyor ama şunu da unutmamak lazım. Umman'ın kamuoyu önünde paylaştığı planları ki onlar daha bölgesel şeye açık, bölgesel yönetime açık. Hı hı. Ve Hürmüz'ün temelde özellikle bu trafik konusunda açık olmasına yönelik planlardı. İran kabul etmedi.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla Umman'la görüşme bir anlamda bu işin meşruiyetini sağlıyor. Yani İran aslında çözüm istiyor. Hani bölge ülkeleriyle görüşüyor. Biz çünkü ne olursa olsun bu savaşın sonunu hala bilmiyoruz. Ve bir gün savaş sona erdiğinde bölge ülkeleri bir şekilde birbirleriyle kalacaklar. O nedenle onunla da ilgili yatırımı şu anda yapmak zorundalar. Ama İran kolay kolay Hürmüz'ü Umman'la, Umman'sız şunla bunla kolay kolay açmayacaktır. O elindeki Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkmaza sokan anahtar zaten. Ama mevzu sadece Hürmüz değil.
1: Evet.
0: Ve mevzunun esası da Hürmüz değil. Ama Hürmüz meselesi diğer tüm meseleler çözülmeden çözülmeyecek. Bu meselelerin çözümünün ne kadar zor olduğu da Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri anlaşmasının, bu sivil nükleer enerji anlaşmasının bir yapılıp sonra yeni şartlar getirilip şu anda ne olduğu belli olmama halinden de anlaşılıyor. Hiçbir şey basit ve kolay değil. Anlaştık diyerek de anlaşılamıyor. Amerika Birleşik Devletleri bir hesap yaptı ve İran'ı güç kullanarak kolay bir şekilde kendi istediği rota çerçevesinde şekillendirebileceğini düşündü. Belki 12 gün savaşında elde ettiği kısmi başarıda ve kısmi başarısızlık da onu buna yönlendirdi. Ama bugün gelmiş olduğu çıkmaz ciddi bir çıkmaz. Bunun daha yolunu, buradan çıkma yolunu Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetimi bulamadı. O yüzden savurduğu tehditler bence ciddiye alınması da tehditler. Çünkü bir yani o çaresizlik, o kapan aktörleri, savurdukları tehditleri sonuçlarının kötü olacağını bile bile o tehditleri gerçekleştirmeye götürebilir.
1: Tabii
0: bugün
1: bu da...
0: belki bu gece o noktada değiliz. Ama 5 gece sonra, 1 ay sonra o noktaya gelmeyeceğimizi de kimse garanti edemez. Bu nedenle bu savaşın hala önü açık, çok riskli. İş o noktaya geldiğinde bile riskli. Şunu da söyleyeyim, ondan sonra sözü bırakayım. Evet, körfez ülkeleri, arabulucu ülkeler, bölgesel ülkeler muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşarak bu saldırıyı yapmaması konusunda ikna etmeye çalışmışlardır. Telefon trafiği, tarafların birbiriyle görüşme trafiği de buna uyuyor. Yani Muhammed Bin Selman Trump'la görüştü, Arakçı işte Fidan'la görüştü,
1: evet.
0: Vesaire. Çünkü evet, enerji altyapısını, İran enerji altyapısını Amerika Birleşik Devletleri hedeflediği anda İran'da başka hedefleri hedefleyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Elindeki kapasiteyi de geçtiğimiz haftalarda hedef aldığı aktörler üzerinden gösterdi. Ürdün'ün vurulması çok önemliydi bence. Yemen'deki çatışma, Iraklı milislerin işin içine girmesi çok önemliydi. Buna cevap olarak işte bir operasyon yapılmış, cevap verilmiş falan olabilir. Ama mesele misilleme, karşı misilleme değil. Sonuç olarak siz el yükselttirdiğinizde karşı tarafta el yükseltecek ve bölgenin canını yakacak. Bu bilindiği için bölge ülkeleri kesin olarak İran'ın böyle bir saldırıda yenilmesi ya da işte savaşma azminin yok edilmesi mümkün olmadığı

0: Bakanlığından böyle bir tırmandırmaya gidilmeden müzakereler açısında daha bölgesel savaş riskinin kontrol altında tutulmasını tercih ediyorlar.
1: Bu da tabii hiç kolay bir şey değil.
0: Değil.
1: Yani genel olarak duruma baktığımızda şunu söyleyebiliriz.

0: açıklamalar yaparken aksine İran'dan bu sefer biraz daha sert tonda karşı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tabi Amerikan basında da yazılan çizilen pek çok şey var. Onlardan birini hatırlatayım. Wall Street Journal diyor ki İranlı yetkililer Trump'ın siyasi olarak zafiyetinin farkında ve gerekirse bunu kullanmak istiyorlar. Diplomasinin başarısız olması halinde ABD saldırmasa bile devrim muhafızları ordusu saldırmayı düşünüyor. Tabi İran'ın içinde de aslında siyasetle savaşın sürmesini isteyen devrim muhafızları başta olmak üzere daha sertlik yanlısı kesim arasında da ciddi bir mücadele var ama bu tespitler aslında oldukça dikkat çekici. Süreçte kimin üstünlük sağlama çabasını yoğun şekilde gösterdiğinde aslında bizlere anlatıyor diyebiliriz herhalde. Ne dersiniz?
1: Şimdi savaşa başladığımız noktada Amerika Birleşik Devletleri yola çıktığında İran'ın tamamen rejimini de değiştirmek, hatta alternatif rejim üreterek yola çıkmışlardı. İşte eski Şah'ın oğlu üzerinden de yeni bir liderlik de yaratmaya çalışıyorlardı. O güne kadar aslında kimse bu sürecin dönüp dolaşıp Hürmüz Boğazı'na tıkanacağını, bunun bütün küresel anlamda tedarik zincirini, enerji hatlarını etkileyeceğini düşünmüyordu. Hatta belki bugüne kadar baktığımızda İran bile elinde böyle bir güç olduğunun farkında değildi. Ama bir anda mesele de burada Amerika Birleşik Devletleri İran'ı köşeye sıkıştırıp yapacak başka bir alternatif bırakmayınca İran da Hürmüz Boğazı'nı kapatarak bir şekilde oradaki geçişi engelleme noktasına gitti. Ama bugün geldiğimiz noktada sanki Hürmüz Boğazı'nı değil de Amerika'nın boğazını tutuyormuş gibi bir durumla karşı karşıya kaldılar. Hatta bunun üzerine İran el arttırdı. Dedi ki Babil Mendeb'i de gerekirse kapatırım dedi. Babil Mendeb'de baktığımız zaman işte dünya petrol transferinin yaklaşık %12-13'ünü işte kıtaları birbirine bağlayan, Kızıldeniz-Akdeniz bağlantısını sağlayan bir noktada. Yani
0: Hürmüz'le beraber yarıya yakın %40 civarında
1: tabii çok önemli yapıyor. Yani dünyayı tedarik zinciri anlamında, küresel ekonomi anlamında çok ciddi sıkıntıya sokacak bir noktada. Bir de şimdi Hürmüz ilk başta aslında şunun üzerinden, yani bir petrol ticaretinin yavaşlatılması üzerinden bir hamle olarak görülürken bugün baktığımız zaman işte navlun fiyatları, sigorta fiyatları, bütün dünyadaki küresel anlamda tedarik zincirinin etkilenmesi gibi birçok farklı konuyu da gündeme getirdi ve iş şu anda aslında şeye döndü. Yani ilk başta hiç ortada olmayan bir sorundu. Hatta çok işleyen bir yerken bugün işte biraz önce Vişne Hocam'ın da söylediği gibi belki de en son çözülebilecek sorun noktasına geldi. Yani ben sanmıyorum ki, çünkü İran'ın şu anda elindeki en büyük kozu Hürmüz Boğazı. Bundan vazgeçtiği anda Amerika'nın masaya oturabileceği bir kozu yok elinde. Ya
0: bizim uçak gemimiz diye boşuna demiyorlar.
1: Tabii ki. Yani bu çok çok önemli bir şey. Bir de burada şimdi yine hocamın değindiği bir nokta var. Yani biz şimdi diyoruz ki işte savaş bir sönümleniyor, bir tekrar şey yapıyor. Acaba çok çılgınca Amerika'dan bir hamle gelebilir mi? Zaman daralıyor Trump için. Kasım ayında bir seçim var. Ve orada iç dinamikler nasıl ilerliyor? Trump seçim sonuçta, orada da bir anket yapılıyordur, bir kamuoyu yoklaması vardır. Trump bu işi nasıl görüyor ve ne yöne doğru sıkışıyor? Yani burada eğer işin içerisinden barış yoluyla çıkamayacağını görüyorsa el arttırıp daha büyük bir savaşta kendi halkının ya da dünya kamuoyunun karşısına çıkabilir. Çünkü Ocak ayında şunu söylemişti Trump. Dedi ki eğer Kasım'daki seçimi kaybedersek, ara seçimi, beni azledebilirler dedi. Yani Trump'ın böyle bir kaygısı da var ve azledilmesiyle kalmayıp daha sonrasında hukuki anlamda da ileri gidecek. Çünkü bu İran işte operasyon savaş nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, Trump bunu bir başkanlık kararnamesiyle yaptı. Yani bir kararla, temsilciler meclisi senato kararıyla yapmadı. Bu da bugün çok eleştiriliyor. Acaba bunun üzerinden Trump'a bir suçlama gelebilir mi? Yetkisini aştığına yönelik bir yargılamayla karşı karşıya kalabilir mi anayasa ihlali noktasında? Dolayısıyla evet, yani süreç öyle bir kör düğüm haline geldi ki olmayan bir sorun ortaya çıktı. Bugün o sorunu çözmeden hiçbir şeyi çözemez noktaya geldiniz. Bu hem İran'ın bir anda beklemediği bir şekilde elini güçlendirdi. Tabii de İran'da da şöyle bir şey oldu Çağrı Bey. Yani İran'da aslında çok ciddi sıkıntılar vardı. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, insan hakları anlamda, işte devrim muhafızları, velayeti fakih, siyasi kanat, bunlar tartışılırken bir anda İran'da bu tartışmalar ortadan kalktı. Yani bir ülkede sokağa çıkacak en son gruptur esnaf. İran'da esnaf da sokaklardaydı artık.
0: Evet.
1: Son noktada. Biraz Amerika, İsrail burada yanlış, özellikle İsrail'in Amerika'yı yanlış yönlendirmesiyle beraber dışarıdan bir operasyonun içerideki ayaklanmayı tetikleyeceği düşünüldü. Ama İran halkı işte hani hocamın da bahsettiği noktada stratejik derinliği olan, uzun yıllar bir imparatorluk geçmişi olan, evet içerisinde sorunları olabilir ama halkı gidip de devletiyle ya da hükümetiyle sorunları var diye Amerika'ya teslim olmaz ya da Amerika'nın gelip de kendisini işgal etmesine müsaade etmez.
0: Yani muhalif kesim bu tutumundan vazgeçmedi ama sokaklara dökülüp de bunun

0: farklı şekillerde
1: bir konsültasyon oluştu şu anda. Bütün şeyler durdu. O tepkiler de durdu. Burada şu var. İran halkı buna ne kadar sessiz kalacak? Yani evet şu anda bir savaş. Yani akut bir durum var ve şu anda hayatta kalmak için yaraya pansuman yapıyorlar. Ama bir yara sadece pansumanla durdurulmaz. Bunun bir tedaviye ihtiyacı var. Evet. Dolayısıyla burada bakalım İran halkı buna ne kadar dayanacak? Diğer taraftan Kasım'a kadar Amerika ne kadar dayanacak? Trump ne kadar dayanacak? Yani açıkçası biraz nasıl Trump'a öngörülemiyor diyoruz. Buradaki mesele de biraz öngörülemez bir hale doğru ilerlediğini söyleyebiliriz.
0: Şimdi Trump'tan bahsetmişken oradan devam edelim müsaadenizle. CNN, Amerikan CNN'de dikkat çekici bir haber vardı bununla alakalı olarak. Tabii bu İran Savaşı'nın Trump'ın ikinci başkanlık dönemini belirleyebilecek en kritik sorunlardan biri haline geldiğini söylüyor haber. Çarşamba günü yayınlanan son ankete vurgu yapmış. İran politikası ve benzin fiyatları sebebiyle kamuoyu desteğinin %30'un altına indiğini söylüyorlar ki bu tarihi dip seviye diyebiliriz Trump için. Yani işleri iyi gitmiyor belli. Aynı analizde şu da var. Diyor ki Trump'ın önündeki seçenekler giderek daralıyor. ABD'nin yüzlerce askerini kara savaşına göndermesi ya da İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini kabul etmesi gibi seçeneklerin Washington açısından büyük siyasi ve stratejik maliyet taşıdığı belirtiliyor. Ki aslında gerçekten bir hani bir cendere içinde olduğunu da söyleyebiliriz değil mi buna bakarak? Ne dersiniz?
2: Şimdi geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclis üyesi de aslında bu itirafı yaptı. Yani Trump'ın aslında enflasyonu düşüreceği, faizleri düşüreceği, Orta Doğu'dan çekileceği, gereksiz maliyet olacağı. Bu bütün söylemlerin hepsi aksi yönde ilerledi. Hı hı. Dolayısıyla çekilecektin, yeniden planı olmayan bir İran'a savaşı neden başlattın? Hangi gerekçeyle başlattın? Başlarken hangi dünyada meşru bir zemin aradın? Yani bu zamana kadar Amerika'nın saldırı yaptığı ülkelere de baktığında hiçbir zaman aslında bir meşru bir zemin yoktu ama en azından bir çaba vardı. Amerika Irak'a saldırırken hatırlayın dünyada birçok NATO ülkeleri bu sürece destek verdi. Sözüm ona bir uranyum zenginleştirmesi bahanesiyle. Kaldı ki yıllar sonra İngiltere Başbakanı da itirafı yaptı. Ya böyle bir şey yokmuş aslında milyonlarca insan öldü. Bu kadar basitti. Günah çıkarmak o kadar bir halde de kolay. Hatta
0: ki
2: aynı
0: Trump,
2: kişi
0: Irak ve Afganistan dahil bunların hepsini eleştiriyordu aslında.
2: Tabii ki eleştiriyordu. Hatta birinci dönem hatırlayın Suriye'den asker çekmek ki bu Türkiye için önemli bir hamleydi. Acaba biz gerçekten işte o müesses nizama nüfus edemiyor ondan dolayı mı yapamıyor dedik ama ikinci dönem çok farklı, çok güçlü geldi. Sayısal olarak fark attı rakiplerine. Dolayısıyla daha önce ilk dönemde hatırlayın birçok görev verdiği kimseleri işte mahkeme yoluyla da farklı yollarla bir şekilde azlediliyordu. Dolayısıyla ikinci dönemde bu ikilemi yaşamadı. Yani hani artık şu bahane yok. Ya işte evet ben bir siyasi irade belirliyordum ama birileri engel oldu. Bu ikinci dönemde hiçbir engel yoktu.
0: Evet.
2: Çünkü çok farklı, güçlü geldi. Dolayısıyla bunun aksine hareket ediyor oluyor olmanın bedeli tabii ki şu an Amerikan halkında görünüyor aleni bir şekilde. Bakın %70'ti yani Amerika Irak'a saldırdığında ve bugün Trump bütün NATO ülkelerini de azarlıyor ya. O dönemde de birçok NATO ülkeleri bu sürece destek vermişti.
0: Sadece NATO değil yani dünyanın her tarafından vardı.
2: Tabii tabii sayesinde. Hatta o zaman
0: Tonga Cumhuriyeti'nden bile asker geldiğini hatırlıyorum.
2: Haçlı seferi zihniyeti öyle bir yani en azından bir sene bunun meşru zemini üzerinde çaba vardı. Hatta Haçlı seferleri diye nitelendirebileceğimiz yani insanları o dönemde ülkeleri motive edecek unsurlarla ilgili bir çaba vardı.
0: Evet.
2: Ama biz Venezuela bir anda savaşını tam dünya kamuoyu tartışırken bir anda o özgüvenle Trump İran'a saldırdı. Birincisi bu savaşla ilgili olarak bir planı olmadığı ve çok dar çerçevede o kadar net ki. Yani çünkü burada esas amaç protestocular az önce Fırat Hocam söyledi. Burada en temel kritik bu kadar alelacele saldırmasının en kritik noktası protestocularla beraber hatırlayın protesto sokağa çıktığında biz sizin yanınızdayız destekçiniz. Sonra aylar sonra şu itirafı yaptı. Dedi ki biz dedi Kürtlere silah verecektik onlar protestocuları bizi arkamızdan vurdular. Hatta
0: kendilerini aldılar.
2: Evet İsrailli bir yetkili de şu itirafı yaptı. Dedi ki biz evet İran'a saldırmayı düşünüyorduk ama protestocular olunca bunu erkene aldık diye bir itirafta da bulundu.
0: Evet hatırlıyorum.
2: Dolayısıyla bütün böyle puzzle'ları birleştirdi.

0: geliştirdiğinizde aslında tablo ortaya çıkıyor. Bu sürece baktığınızda da söylemler üzerinden gelgitler yaşadığını görüyorsunuz. Yani şimdi diyelim ki Irak'a saldırırken işte uranyum nükleerle ilgili olarak tek argüman buydu. Şimdi Trump'ın ilk söylemlerine bakıyorsunuz. İşte rejimi değiştireceğini söyledi. Sonra evet rejimin liderlerini öldürdü ama baktı İran sıradan bir ülke değil. Ondan sonra nükleer meselesine.
1: Rejimi
0: Sonra
1: değil, yöneticilerini değiştirmiş oldu sadece.
0: Değiştirmiş oldu. Sonra proxy diyebileceğimiz yani İran'ın desteklediği milislerle ilgili olarak. Daha sonra dedi ki ya dedi siz dedi füzeleri falan kullanmayın. Yani en nihayetinde şu an günümüze geldiğimizde İş döndü dolaştı Hürmüz Boğazı'nı. Bir de bunu övünerek anlatıyor ki Hürmüz Boğazı'nı ben açıyorum. Ya senden önce zaten açıktı yani bu kadar da insanların aklıyla dalga geçmeye gerek yok.
1: Hürmüz Boğazı ile alakalı olarak bu arada tabii İran'dan gelen yeni bazı açıklamalar
0: şu an
1: doğru.
0: kabul etmiyor. Mesela ben İran'ın resmi
1: Doğru
0: Fars
1: değil
0: nefsi
1: diyorlar bu açıklamalar.
0: biz diyor doğrulamıyor. Yani çok ilginç bir nokta var. Hürmüz açıldığına doğru olduğunu askeri kaynakta hatta müzakere heyeti içerisindekiler açıldığını teyit etmiyoruz. Yani Trump'ın söylediklerini teyit etmiyor. Askeri kaynakta kapalı olmaya devam edecek
1: Tabii bu
0: diyor.
1: biraz pazarlıkta söylem üstünlüğü sürecin kontrolünü elde tutma çabasının sonucu olarak da görülebilir belki ama neticede gelen açıklama bu. Elimizde var olan veri bu.
0: Elimizde var olan ama şunu da biliyoruz. Dün Sayın Hakan Fidan'ı ve diğer Körfez ülkeleriyle Arakçı'nın görüşme hamlesi de aslında bir taraftan da böyle bir çabanın olduğu yani İran bir müzakere süreci istediği bir yönüyle bunu teyit ediyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Birincisi ki bunu Trump da söyledi. Yani bir kişiyle konuşmadığını yani sürekli İran'ın farklı fikirlerin çıktığı. Şimdi süreç içerisinde bakıyorsunuz Dışişleri Bakanı Arakçı'nın aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı'nın daha ılımlı bir seyir halinde söylemlerine devam ediyor. Ama devrim muhafızları ve Kudüs gücü gibi ki bunlar gerçekten çok sert yanlısı ve rejim 1970 İran devrimiyle beraber rejime bağlılıkları teyit edilmiş ve bu maksatla var olmuş.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu yapıdan var olmuş bir gelişmiş bir yapıyı böyle bir anda hadi gel bakalım. Yani şimdi biz Ankara'dan bakınca açıkçası ben şöyle okuyorum. Yani halk zor durumda, ekonomi, yaptırımlar aslında baktığınızda bu müzakere başlıkları İran açısından kötü değildi. Ama İran'da şunu bence özgüveni yakaladı. Ya biz Amerika ve İsrail'e karşı dik durabiliyoruz. İstediğimiz hedefleri vurabiliyoruz. Ama süreci bu kadar uzatıyor oluyor olmanın İran halkına ne kadar fayda sağlayacağı açıkçası büyük bir muamma. Bir de burada tabii ki Suudi Arabistan bence en önemli faktörlerden biri. Çünkü ki Trump'ın da Muhammed Bin Selman'ın arayıp bu konu üzerinde onların olası anlaşmayı kabul etmesi halinde saldırıyı durduracağını söyledi.
1: Bu arada muhtemelen yani genel yapılan yorumlar şunu diyor. Muhtemelen İran'ın vurabileceği noktaları saydığında ABD'nin gerçekten çok zarara uğrayabileceği yerler olduğu anlaşıldığı için belki de bu saldırı ertelenmiş olabilir. Bu da bir ihtimal tabii ki.
0: Tabii. Zaten Suudi Arabistan içerisinden doğrudan İran, Hürmüz, Güneydoğu Husiler, Babül Mendeb gibi yani Suudi Arabistan'ı ilgilendirecek ana şeyler var. Sonra kritik tesisler Suudi Arabistan'ın Akbay ve Cizre kritik petrol enerji hatları gibi yani aslında baktığınız bunların dolaylı etkisi Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan vurmaya. Ve bakın daha da kritik Washington Post'a çıkan haber Avrupa Kuvvetler Komutanı diyor ki stokların artık
1: Evet.
0: yeterli olmayacağını bakın Patriot, Tahat Stok gibi ve Destroyer'ların artık stoklarda yetinmeme sürecine başlandığını ve bunun için Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir tehdit olduğunu.
1: Yani İran
0: Şimdi
1: yoğun bir saldırı düzenlerse kendimizi de yeterli seviyede, İsrail de yeterli seviyede koruyamayız
0: neden?
1: mesajı
0: Bakın
1: bu,
0: hatırlayın
1: anladığım
0: Trump
1: kadarıyla.
0: diyor da her defasında ısrarla ya biz orayı alaşağı edeceğiz, bitireceğiz vesaire. Bakın şimdi 7 Nisan'da diyor ki saldırıyı askıya aldık. 15 Haziran'da 60 günlük ateşkes ve Hürmüz'ün

0: açılması anlaşma yapıyor. O zaman da benzer tehditleri bugün yarın. O, Temmuz'da
1: Yani o 60 gün dolmasında da 2 ay 2 hafta bile kalmadı şu anda.
0: evet,
1: Yani 12 gün falan da.
0: onu da geçtik. Dolayısıyla Temmuz'da da saldırmazlık anlaşması. Yani bu zamana kadar vuracaktın. Seni hani o kadar biz yenilmeyiz, dünyanın süper gücüyüz. Niye bekledin yani gerçekten o güce haizsen? Ki geçtiğimiz Camp David'de yapılan saldırı şeyde toplantıda affedersiniz. Orada da aslında biraz Trump'a ya sen sürekli böyle hayal satıyorsun ama sahadaki gerçeklik o değil. Yani şimdi ve bakın ara seçimler 435 tane temsilciler meclisi, 35 tane senatör ve 36 tane eyalet değişecek. Bu
1: Bütün
0: yani
1: siyaset tablosunu değiştirebilecek bir
0: evet
1: seçim.
0: çok önemli. Yani cumhuriyetçilerin bunu kaybetme ihtimali demek bundan sonraki süreçte senatöde Trump'ın her istediğinin istediği gibi geçmesi anlamına gelmiyor. Ve bu bir yönüyle bu zamana kadar yaptığı politikaların bir güven noktasını gösterecek. Ve şimdi Amerikalılar şöyledir. Amerika yani halkında da ben gittiğimde de onu fark ettim. Sadece kendi meseleyle dünyada Amerika saldırıyormuş, şey yapıyormuş. Gerçekten ne derler ya bilgisi yok diye. Ben kendim bunu müşahede ettim.
1: Tabeladaki benzin fiyatı çok
0: Heh,
1: daha önemli.
0: ama tabeladaki benzini görünce 2'den 4,5 dolara çıktığında Amerikalı der ki ya tamam Trump iyisin hoşsun güzelsin ama benim
1: Senin ne
0: cebimi
1: olmuyor?
0: yakıyorsun yani. Dolayısıyla bir
1: Aslında
0: yönü
1: İran biraz da bunu oynuyor herhalde. Yani
0: işte İran bunu keşfetti.
1: Hürmüz meselesinde
0: İran
1: özellikle
0: bunu
1: yapılanlarla.
0: keşfetti. Ya dedi bizim elimizde Hürmüz Boğazı varmış. Biz bunu hatta şey yaptı çok ilginç bir ironi yapmıştı İranlı bir yetkili. Hani Hürmüz Boğazı bizim elimizde etkili değildir demişti. İranlı yetkili şöyle harita paylaştı. Eyaletlerdeki benzin fiyatlarını. Evet yani
1: Hatırlıyorum.
0: böyle bir ironi yaptı. Aslında o da o gerçeği aleni bir şekilde gösteriyor Trump'a.
1: Yani bunlar tabii iç siyasetle, Amerikan iç siyasetiyle bir şekilde bağdaştırması, İran'ın süreci kontrol etme bakımından da, Trump'ı baskılaması bakımından da işine
0: Ki
1: yarıyor diyebiliriz.
0: geçtiğimiz başkan adayı Kamala Harris ilginç bir açıklama yaptı. Yani dedi ki dünyadaki müttefiklerini kaybetti. Trump'la beraber dünyadaki itibarını yerle bir etti, ekonomik olarak Amerika'yı geriye getirdi vesaire diye hani her ne kadar büyük bir farkla kaybetmiş oluyor olsa bile artık aklı selim insanlar bunu aleni bir şekilde söylüyor. Yani Trump bu yönüyle inandırıcını kaybetti ama Trump bunu çözmeden bu masadan kalkması demek hem büyük bir maliyet hem de hiçbir şey çözememiş sözüm ona dünyanın en büyük başkanı. Yani o yüzden adam şunu diyor ya Allah aşkına İranlılar şunu kabul edin de bu masadan böyle ağız tadıyla kalkalım.
1: Yani ikinci kez göreve geldiğinde hatırlarsınız, barış yapıcıyım sloganıyla
0: Evet.
1: gelmişti. İçinde bulunduğu durum şu anda ondan çok uzakta tabii. Yani konuşulacak çok fazla
0: Çok.
1: şey var tabii İran konusuyla alakalı olarak, ama şu Mısır'daki saldırıyla
0: Tabii.
1: ilgili bir şey daha sormak isterim müsaadenizle. Şimdi haberler özellikle Amerikan ve İsrail basınında İran'ın İHA saldırısına işaret ediyordu.
0: Evet.
1: Trump da aslında buna benzer işaretler olduğunu söyledi ama çok net konuşmadı. Yani zamanla daha netleşecektir, soruşturma yürüyor mealinde bir açıklama yapmıştı. İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda saldırıyı biz düzenlemedik dediler ki, onların da İsrail'e işaret ederek bir sahte bayrak operasyonu olabileceğini söylediğini
0: Evet.
1: görüyoruz. Meseleyi daha da, yani kaosu daha geniş bir bölgeye yayıp belki tekrar saldırıları şiddetlendirmek için. Böyle bir potansiyel aslında baktığınız zaman yok diyemezsiniz
0: Yok
1: İsrail
0: diyemeyiz
1: adına.
0: tabii
1: Ne
0: ki.
1: dersiniz? Yani böyle bir ihtimal olur mu?
0: Yok diyemeyiz ama İran'ın söylediğine de doğrudur diyemeyiz. Çünkü İran daha önce de çeşitli denemeler yapıp bunları yaptığını kabul etmedi. Çünkü bölgesel ülkelerle bir konuşma zemininde tutmaya çalışıyor. Bölgesel ülkeler çok ilginç. Ya bölgesel ülkelerin konumu çok ilginç. Körfez de dahil olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri bölgede bir mücadele içerisinde. O mücadelede İran'ın sınırlama ve dengeleme misyonunu kendi kendine biçti. Yani öyle uzaktan dengeleme falan yapmıyor. Bizzat kendisi dengelemeye çalışıyor. Ama daha onu başaramadı. Dolayısıyla bölgesel ülkeler aslında belki şu anda bizzat bir tarafla savaşarak, bir tarafla barışarak ya da tekrar kayarak

0: bir dengelemenin parçası değillermiş gibi görünürken aslında denge tutucu işlevlerini sürdürüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bizzat olmasına rağmen çok ilginç bir aslında şey var, bir bölgesel resim var. Bu yüzden İran bir yandan bölgesel ülkeleri deniyor. Bunu denerken savaşın cephesinin genişleyeceğini gösteriyor. Kızıldeniz tabii ki ve Kızıldeniz'deki enerji ve altyapısı Amerika Birleşik Devletleri'ne de ait olsa bile liman yani hani bize bir mesaj veriyor tabii. Babil Mendeb kapanır, Kızıldeniz'deki limanlar vurulur. Dolayısıyla Kızıldeniz, Arap Denizi ve Hürmüz birlikte trafiğe kapatılır ve böylece de büyük bir kriz tetiklenir.
1: Dünya felç olur demek
0: bu enerji üretim bakımından. Zaten öyle, zaten buna ne diyorlar? Bizim elimizdeki nükleer silah diyorlar. Çok da doğru bu anlamda baktığınızda. Hani bu mesajı verirken aynı zamanda da bölgesel ülkeleri doğrudan hedef almadığını söylemek tabii ki İran açısından mantıklı olan. Ay, İsrail'in de biz biliyoruz ki İsrail de kendi mücadelesini veriyor bu süreç zarfında.
1: Evet.
0: İran'ın sınırlandırma işini büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtına yükledi şu anda. Çünkü Hürmüz Amerika'yı bile aşan bir iş, İsrail'in boyunu kat ve kat aşıyor. Ama bir şöyle diyor, yani eğer savaş başka bir boyuta doğru taşınırsa ben buradayım. İki diyor ki yani Lübnan'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de buradaki emellerimi unutmuş falan filan değilim. Zaten bakın Afrika boynuzunda falan zamanında yaptığım hamleler ne kadar mantıklıymış. Bir gün gelip İran buralarda bir oyun oynarsa ben de ona karşı oyun falan filan. Dolayısıyla buralardaki hareketlenme İsrail adına da bir test tabii ki olabilir ya da bir o test üzerinden bir korku hali oluşturup, çünkü İsrail'de Doğu Akdeniz'de bir eksen oluşturuyor. O ekseni şu anda sadece ben Türkiye'ye karşı oluşturduğunu da düşünmüyorum. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimi var, Yunanistan var falan filan. Ama bence onu gelecekteki bölgesel dengeler içerisinde görüyor.
1: Yani Suudi Arabistan olacak. Doğu Afrika ve Afrika boynuzuna kadar uzatabilirsiniz.
0: Uzatabilirsiniz. Çünkü oralar şu anda kendi dinamikleri içerisinde karışık, yani Sudan yatışmadı, Somali yatışmadı falan ama doğrudan bu çatışmayla ilintili bir çatışmada daha henüz görmüyoruz ama görebiliriz. Çok riskli alanlar o. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi o ekseni uzatabiliriz, kısaltabiliriz ama o eksenin ucu çok açık. O ekseni oluştururken sanki bu sadece Türkiye'ye karşı bir sınırlandırma, bir dengeleme, İşte adını ne koyarsanız bir provokasyon gibi duruyor ama bence İsrail kendi kafasının arkasında şunu da görüyor. Bir gün bu savaş bir şekilde bitecek, hatta belki bitmeyecek, sürecek ve orada işte Orta Doğu'da bir dörtlü var değil mi? Bütün bu süreç içerisinde Gazze'ydi, İran kriziydi, şuydu buydu, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır, o bu birbirleriyle daha koordineli çalışmaya başladılar. Bu koordinasyonun da bir dengeleyici şeyi var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşıyor bu hat ve satta. Dolayısıyla sadece Türkiye meselesi değil, bu aktörleri de dengelemekle ilgili bir potansiyeli orada şey yapmaya çalışıyor, tutmaya çalışıyor. Mısır yani bir zamanlar İsrail'in eksenindeydi. Sonra Türkiye ile Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapma noktasına geldi. Libya'da aralar yumuşadı ve anlaşıldı falan filan. Dolayısıyla o bakımdan evet, İsrail'in orada korkuları tetikleyip Mısır'ın belirli açılardan zafiyetini gösterme konusunda bir motivasyonu da olabilir. Bu tür havalar bütün hani aç kurtları harekete geçiren havalardır.
1: Puslu havalardan
0: bahsediyorsunuz. Puslu havalar. Bol bol da puslu hava var. Çünkü daha ileride ne olacağını ve bu savaşın ne yöne doğru evrileceğini, kazananın kaybedenin kim olduğunu daha bilmiyoruz.
1: Tabii yani bu durumda hem İsrail'in hem İran'ın hedef alma potansiyeli olan bir ülkeden bahsediyoruz ki Orta Doğu'daki ikinci Katar olma durumuna düşebilir Mısır diyebiliriz. Tabii onların da atacakları adımlar bu açıdan önemli. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Daha sonra soracağım sorular olacak. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızdayız.

askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy!

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saat

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Tabii pek çok konuşulacak boyutu var bu meselenin. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Fırat Hocam. Trump'ın saldırıları durdurduğu, askıya aldığı açıklamasında tabii Hürmüz vesaire vesaire bazı konularda belli şartlardan bahsettiğini gördük ama o şartlardan biri de İran'ın nükleer silahlanma iddiaları hakkındaydı diyebiliriz. Trump'ın açıklamasına göre bu saldırıları durdurması çerçeve olarak varılan anlaşmada İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona erdirmesini de içeriyor ki aslında tabii süreç henüz oraya gelemedi. Daha çok başka şeyler konuşuyoruz. Biraz önce dedik Hürmüz aslında belki de ön şart, ön kriz olarak duruyordu ama belki de hepsiyle beraber çözülecek. Belki de daha sonra çözülecek bir durum haline gelmeye başladı. Ancak müzakerelere baktığınızda daha önce yapılanlara da İran'ın her ne kadar yoğun zenginleştirilmiş uranyuma sahip olsa da çeşitli teknolojilere sahip olsa da nükleer silah edinme niyetimiz yok söylemini ısrarla savunduğunu görüyoruz. Hatta dini liderimiz buna cevaz vermiyor diye evet. Özellikle vurgulamışlardı. Ha tabii yazılıp çizilen bazı yapılan bazı yorumlarda çok sıkışırsa bu tutumun değişebileceği rejim adına gibi bir ihtimalden de bahsediliyor ama nükleer silahsa mesele aslında bir önce Obama döneminde yapılan Trump'ın çok eleştirdiği anlaşma pekala bunu önleyebilecek durumda bir mekanizma kurmuştu. Bundan önce varıldığı söylenen mutabakatta da aslında benzer bir durum vardı. Ama günümüzde baktığımızda aslında Trump'ın bu konuda eğer gerçekten İran bir nükleer silah elde edinmeye çalışıyorsa hani bir adım bile ileriye gidemediğini geçmişten söyleyebiliriz herhalde değil mi?
1: Şimdi oradaki mesele yani biraz işin sanki kılıfı gibi bu nükleer silah meselesi. Biz çünkü Irak'ta da benzer hadiseyi görmüştük. Yani ellerinde işte nükleer silah var, kitle imha silahları var gibi. Şimdi burada tabii İran tarafından da şöyle konuşulan şeyler var. Yani evet ellerinde bir nükleer silah yok ama çok kısa sürede parçalar birleştirilerek bir nükleer silah haline getirilebilecekleri bir teknoloji olduğuna yönelik de hani böyle el altından diyelim verilen mesajlar var. Ya açıkçası şöyle bunu kesin olarak yani çok ciddi bir miktarda zenginleştirilmiş uranyum var. Bunu biliyoruz. Bunu silah noktasına gelmiş midir? İşte sizin de dediğiniz gibi yani İran benim böyle bir niyetim yok diyor. Dini liderlik bununla ilgili herhangi bir onay vermiş durumda değil. Dolayısıyla ellerinde olmadığını söylüyorlar ama bu %100 olmadığını söyleyebilir miyiz? Bu bir soru işareti. Bu teknolojiyi geliştirirken Rusya ve Çin ne kadar destek veriyor? Ellerindeki uranyumun bir kısmı savaş ihtimaline karşı bu ülkelere çıkartılmış mıdır? Çünkü bu da konuşulan senaryolardan birisiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın elindeki

0: uranyumu başka bir ülkeye sevk etmesi konusu da konuşuluyordu. Evet. Burada tabii nükleer bu uranyum zenginleştirme tesislerinin vurulması ve işler hale getirilememesi üzerinden aslında bunun durdurulduğu söyleniyor ama bunlar eğer çok yeryüzüne yakın veya vurulduğunda hasar alacak tesisler olmuş olsaydı bugün İran'da çok farklı bir senaryoyu konuşuyor olurduk. Dolayısıyla zaten bunlar çok kolay ulaşılabilecek tesislerde saklanılan malzemeler değil. Yani
1: ki,
0: o yüzden
1: bulundukları tesislerin vurulduğu aslında erişiminde kapandığı yönünde bilgiler geldi.
0: Tabii ama işte şu var, yani tesisler zarar görmüş olsaydı, bir sızıntı hali olmuş olsaydı çok büyük bir faciayla karşı karşıya kalabilirdi bölge. Bir de açıkçası şöyle, ben şunu düşünüyorum. Şimdi nükleer silah bugün hani İsrail'in elinde nükleer silah olduğu konusunda ciddi bir emare var. Rusya'da var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Çin'de.
1: Yani İsrail Bakan kendi radyosunda söyledi.
0: Evet,
1: gazı
0: yani,
1: atalım.
0: Atabiliriz, kullanabiliriz diye. Şimdi böyle bir ortamda ben şunu düşünüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olma isteğini biz çok da hayatın gerçeğine ya da doğal akışına aykırı göremeyiz. Çünkü kendisini haritadan silmeyle tehdit eden ülkelerin, varlık tehdidi gören ülkelerin elinde böyle bir teknoloji ya da silah varsa dolayısıyla İran bunu isteyebilir. Ama diğer taraftan bizim gibi ülkeler açısından baktığımızda, yani bölgesel dengeleri korumak isteyen, insani değerleri ön plana çıkartan ya da bölgenin normalleşmesini isteyen ülkeler açısından baktığımız zaman da bu durumun sonu yok. Yani arada da konuştuğumuz gibi hocamla sohbet ederken, yani bunda sonu yok. O zaman herkes bunu isteyecek.
1: Orada aslında önemli bir güvenlik risk dengesi de var değil mi? Yani bazı, yanlış hatırlamıyorsam, bazı yaklaşımlar hani ne kadar çok o kadar iyi yönünde de bunu
2: yorumluyorlardı. Bu doğru. Ne kadar çok o kadar aktörler birbirlerini dengeler diyen yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar da ki önemli uluslararası ilişkilerin önemli babaları söylemiş bunu. Yani dolayısıyla biz hayır, bunlar sadece işte belirli mazeretlere üretmek için söylüyor diyemeyiz gerçekten.
1: Yani karşılıklı caydırıcılığın yüksek olması kaynaklı.
2: Ama bunu söyledikleri zaman yani çok daha iyi, daha dengeli bir dünya yaratır dedikleri zaman Soğuk Savaş yıllarıydı. Hı hı. Ve Soğuk Savaş yıllarındaki konvansiyonel ve nükleer dengeye de bakarak söylediler. Bugün birkaç tane farklı, sizin sorunuzun farklı etkileyen mesele var. Birincisi Fırat Hoca'nın söylediği gibi. Zaten bu bölge hani hiç nükleer nükleer silah yayılması gerçekleşmemiş. Yani bu iş İran'la başlayacakmış gibi tartışılıyor. Batı'nın işine böyle geliyor çünkü. Çünkü şunu söyleyemiyor Batı. Ya bizim İran stratejimiz çöktü. Yani biz İran'ın nükleer programını sınırlandırmayı başaramadık. İşte 90'lardan itibaren tekrar İran bu programını canlandırdı. Hı hı. Canlandırmasının temel nedeni de aslında Irak'a Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı müdahalelerdi. Gördü ki Amerika oraya geliyor. İşte Afganistan'da başka bir denge var falan filan. Tehlikeler karşısında dedi ki ben bunları nasıl dengeleyeyim vesaire.
1: Tabii o Irak'a yapılan müdahale aslında sonraları Irak siyasetinde İran'ın ellerine teslim etti.
2: Tabii
1: o da başka bir sıkıntı.
2: Ayrıca İran'ı çeşitli havuçlar vererek ikna etme politikaları da olmadı. Ayrıca İran'ın balistik füze kapasitesi dahil kapasite. Çünkü onlar da o kapasitede nükleer silah programı bir gün, yani daha doğrusu bugünkü program bir gün nükleer silahlanmaya doğru giderse o balistik füze kapasitesi son derece ciddi olacak İran'ın elinde. Onu da sınırlandıramadılar. O nedenle Batı bunu söylemek istemediği için sanki hani şu andaki bütün mücadele nükleer silahların bölgeye yayılmasının engellenmesiymiş gibi davranıyor. Oysa İsrail'in...
1: Müsaadenizle o parantezi de açayım. Yani sizin bahsettiğiniz o balistik füzelerin füze teknolojisinin olması nükleer silahla birleşirse dediğinizden kasıt Batı'nın zihnindeki endişe babında söylüyorum bunu. İran'ın nükleer silahı kıtalar arası bir füzeyle belki Amerika'ya, belki başka bölgelere kadar ulaştırabilecek olması riskini doğru anlıyorum.
2: En azından belirli üslere vesaire.
1: Yani ABD'nin Batı'nın endişesi bu yönde mi?
2: Ayrıca nükleer silah diyelim ki ürettiniz. Sizin gönderim mekanizmalarına ihtiyacınız var. Hı. Ne yapacaksınız? Nükleer silahınızı kendi toprağınızda mı patlatacaksınız? Bir yere göndermeniz lazım. Ya hava gücüyle göndereceksiniz, ya denizaltılarınızla göndereceksiniz, ya da balistik füzelerinizle göndereceksiniz.
1: Yani işin tabii ironik kısmı şu, bunu yapabilme kapasitesine sahip ülkelerin bir başka ülkenin bunu yapmasından endişelenmesi ve buna karşı durdurma

0: çalışması elbette nükleer silahlanmanın yayılması herkes için risk ama bir yandan da ironik durmuyor mu?
1: İsrail'in tek başına nükleer silahlara sahip olması bölgeye barış getirmedi, yani onu biliyoruz biz. Dolayısıyla bu anlamda hani Batı'nın tezi nükleer silahsızlanmayı ya da nükleer silahların yayılmasını önlemeyi dayandırmaya çalıştığı tezi çok sallantıda gözüküyor. Evet. Ama bir de şu var. Esas burada endişe edilen sadece nükleer silahların yayılmasının değil. Bir İran örneğiyle karşı karşıyayız biz. İran nükleer silah geliştirmeden kapasite geliştirerek, yani yakıt, çünkü elinde yakıt var, balistik füze ve şu anda da bir saldırı karşısında savunma kapasitesi olduğunu görüyoruz. Kapasite geliştirerek bunun üzerinden başkalarını pazarlıklarda İran'ın kazanç elde etmesini zorluyor. Bu bir örnek teşkil edecek eğer İran başarılı olursa. O zaman bütün ülkeler, yani ya da bu işe bakanlar şöyle bir sonuç çıkartabilir. Biz de nükleer silah elde etmeden ama belirli kapasiteleri geliştirerek acaba İran yolundan gitsek mi? Hani Kuzey Kore yolundan gidince bir şey olmadı ama Kuzey Kore kapalı da kaldı. Ama İran bakın üstelik bir de sistemle bütünleşti falan. Bu tür bir kazancın İran'a böyle sunulmasını arzu etmiyorlar. Yani bütün mücadele
0: olması sıkıntısı
1: bütün, var. Bütün mücadele bunun üzerinden sürüyor. Çünkü böyle bir kazanç demek nükleer eşikteki ülkelerin yayılması demek belki. O zaman Suudi Arabistan bunu izler. Kimse yani hayır Suudi Arabistan izlemez, sadece eli böğründe bekler diyemez. Suudi Arabistan izler, başka körfez ülkeleri izleyebilir, başka ülkeler izleyebilir. Çünkü bölgede zaten daha önce de nükleer programlar vardı. Bu da ikinci aya. Üçüncü aya da şunu söyleyelim. Evet, yani çok belki denge getirir diye soğuk savaşta güzel bir formül vardı. O formül hala geçerli olabilir. Yani çok büyük bir çatışma getirecek diye bir şey yok. Ama bölgede...
0: Tabii yani bu formülün temelinde ülkelerin başlarında sorumluluk sahibi liderler olması varsayımı var anladığım
1: kadarıyla. Veya revizyonist olmamaları, yani bu tür bir teknoloji ülkeleri akıllı, statükocu falan filan yapar diyor nükleer rasyonelite. Ama şunu unutmayalım, bölgede nükleer silah kullanılmadan, şu anda nükleer silah kullanılmadı. Nükleer silahlı devletler, nükleer silaha sahip olmayan nükleer eşikte bir devlete saldırdılar. Ve nükleer eşikteki devlet, nükleer silahlı devletleri konvansiyonel savaşta zorluyor. Yani mevzu sadece nükleer silah elde etmek, elde etmemek değil. Nükleer caydırıcılık işe yaramadı. Bu çok ciddi bir şey. Yani İsrail vuruldu, İsrail toprakları vuruldu. Öteki tarafa dönün, Rusya toprakları vuruluyor. Ukrayna vuruyor. Yani nükleer silah sahip değil Ukrayna. İran da nükleer silah sahip değil. Bu bakımdan nükleer caydırıcılığın işe yaramadığı bir yerde nükleer silahların yayılmasından bahsediyorsak formülümüzde bir eksiklik var. Soğuk savaşta formülün oturduğu yer çünkü caydırıcılıktı. Evet. Aktörler caydırıcılık geliştirirler, birbirlerini caydırıcılar. Bugün işlemiyor orası. İşte, bu çok ciddi bir şey. Bu yeni bir şey. Yani bu bugüne ait bir şey.
0: Çok uç bir örnek belki nokta olacak ama işte aslında kırılma noktası, endişe duyulan kırılma noktası da o diyebiliriz belki. Yani bu kadar zorlanmışlarken o caydırıcılığı silaha dönüştürüp aslında nükleer bomba atmaya kalkarlarsa ne olacak endişesinin pek çok yerde olduğunu görüyoruz.
1: Caydırıcılık işlemiyorsa o zaman biz çatışma ve tırmanmayı görürüz. Caydırıcılıktır asıl o rasyoneliteyi oturtan, yaşatan, yani hani bunlar böyle bir matematik formülü olarak yazılmıyor. O işledikçe siz onun üzerinden strateji geliştiriyorsunuz. Tabii. Bugünkü esas mevzu caydırıcılığın işlememesi. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri bu sorunu çözmek zorunda. Bu sorunu çözmezse kendi başı da dertte yani. Bu böyle basit bir şekilde sadece ben dünyanın en büyük gücüyüm diyerek geçiştirilebilecek bir şey değil. Yoksa bölgesel düzeni kuramayacak.
0: Anlıyorum. Yani ABD adına hali sıkıntılı bir durum oldu ortada.
2: Estağfurullah hocam, ne demek.
0: Fırat hocam, size geleceğim ama Faik hocama şunu sormak isterim. Şimdi Suudi Arabistan'ın Irak'ta ABD ile beraber İran destekli milislere saldırılarını gördük. Aynı milis gruplarının Suudi hedeflerine yönelik bazı saldırıları olmuştu vesaire. Bu gerilim sırasında

0: Aslında İran'dan çok önemli bir isimden çok önemli bir mesaj geldi ki Şiilerin en önemli liderlerinden biri Muqteda es-Sadr. Hem siyasette çok etkiliydi. Son zamanda gerçi çekildiklerini açıkladılar ama hala etkili olduğunu biliyoruz. Hem sahada, sokakta hem milis gruplar bakımından da etkili. Diyor ki Sadr, ülkedeki İran'a yakın milis grupları hakkında başıboş ve küstah şeklinde bunları nitelendirip bu grupları Irak'ı sonuçsuz bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı. İsrail kardeşleri birbirine düşürmeye çalışıyor. Buna fırsat verilmemeli diye bir açıklaması var ki aslında hani bizde meşhur bir tabir vardır yerli ve milli diye. Irak özelinde baktığınız zaman Sadr'ın da Irak şartları içinde bu tanıma oturduğunda belki söyleyebiliriz. Bu bakımdan Irak'ın, Iraklıların istikbalini ve rahatını düşünen bir açıklama olarak da yorumlayabilir miyiz bunu? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii yani Amerika Irak'a saldırdıktan sonra Irak gün yüzü neredeyse görmedi. Hatırlayın yani gün aşırı neredeyse bombalar patlıyordu. Yani ölen kimdi? Müslüman neticede Sünni, Şii. Ama öyle bir fitil ateşi ateşlendi ki bölgede kardeş kardeşi vurur niteliğe geldi. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani meşhurdur bu Saddam'ın heykelini düşüren kişi ki o gün sevinçle yani Saddam gibi otoriter bir liderden kurtulma sevinç göstergesiydi. Önemli de bir simgeydi aslında. Yıllar sonra onunla röportaj yapıldığına Saddam dönemini arar niteliğe evet, gelmiş oldu.
0: Hatırlıyorum onu.
1: Yani evet. Dolayısıyla bu gerçekten aslında
0: terlikle vuran Saddam'ın heykeli evet, değil mi? Ondan bahsediyorsunuz.
1: Evet, evet. Yani tarih bazen bölgedeki insanların hangi ülkelerle, hangi aktörlerle iş tutup sözüm ona sevinç çığlıkları atıp yıllar sonra itiraf yaptığıyla ilgili birçok tarihsel süreçte örnekler var. Hatta hatırlayın yani YPG unsurları işte Türkiye etkili olduktan sonra aynı şekilde o bölgedeki terör grupları da gidip Amerikan oradaki komutanlıklarına veya elçiliklerine yani işte hayal kırıklığına uğradıklarını sürekli dile getirmişlerdi. Dolayısıyla siz bölgedeki aktörlerdeki o iç dinamikleri yok sayıp sözüm ona farklı ülkelerle iş tutarsanız en netice yol üstü bırakılırsınız. Yani dolayısıyla o iç savaştan kim faydalandı? Irak halkı mı bu zamana kadar bir fayda gördü? Ki en önemli bir petrol kaynağı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi tabii bu açıklama manidar ama işin gerçeği gerçekten sahadaki yansıması bu mu? Ve oradaki İran'ın etkisi, Suriye'de nasıl Sünnilere yönelik yapılan Kasım Süleymani, hatta ben videosunu görmüştüm, gerçekten tüylerim ürpermişti yani övünerek oradaki Sünni halkın nasıl öldürdüğünü bir övünç kaynağı olarak gösteriyor. Yani insanın gerçekten bunu aklı almıyor. Yani İran'ın aslında bir yönüyle tarihsel süreçte anlayamadığı veya da anlamak istemediği komşularıyla olan ilişkilerini bertaraf edip maalesef sürekli bir düşman psikolojisi içerisinde maalesef bu tür grupları destekledi. Yani PKK'yı destekledi, PEJAK'ı. Yıllarca Türkiye itiraz etti. Desteklemedi, destekledi. Peki Türkiye tarafından İran'a sürekli de böyle anlamsız bir korku iklimi oluşturmaya çalışıyor maalesef. Yani sanki Türkiye İran'a karşı bir tehdit unsuru olmuş gibi. Peki Türkiye hangi İran'a karşı bir terör gruplarını destekledi bu zamana kadar? Bilmiyorum, benim hafızamda bildiğim kadarıyla yok. Kaldı ki bakın bu süreçte hatırlayın çözüm görüşmeler Türkiye'de yapılması planlanıyordu. Ve İran bunu son dakika iptal etti anlamsız yere. Ve bakın şimdiki dünkü görüşmelere bakın. Aslında Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'ı ikna edebileceği yönünde en azından kamuoya yansıyan söylemler üzerinden değerlendiriyorum. Yani bu derecede Türkiye bölgedeki suluetin yaşanmasını isterken bunu tek söylemde değil sahadaki yansımalarında da öyleydi. Kaldı ki Suriye meselesinde en büyük girdabı zorluğu yaşayan Türkiye'ydi. Türkiye olabildiğince İran'ı da karşısına almak istemedi. Yani eğer bunu sabrını göstermemiş oluyor olsaydı 13 sene beklemezdi çoktan.
0: Evet.
1: Çünkü orada Rusya ve İran o bölgede neredeyse Türkiye sınır komşusu olmuşlardı. Ama Türkiye bunu silüetle olabildiğince o ülkeleri karşısına almadan çözmeye çalıştı. Yani dolayısıyla İran'ın ki hatırlayın bu protestoların aslında başlama fitili de bence Esad rejimi değiştikten sonra İran halkı da şunu soruyor doğal olarak. 100 milyar dolara yakın siz Suriye'de harcama yaptınız. Elinize ne geçti? Düşman sayısınızı artırdınız.
0: Trump'a sorduğu sorunun bir benzeri bahsettiğiniz soruda şu anda İran savaşı üzerinden.
1: Evet yani doğal olarak halk bir taraftan ekonomik girdapta ki az önce hocam söyledi. Daha önceki protestolardan çok farklıydı İran'daki. Daha önceki protestolar daha çok bireysel haklar üzerineydi. İlk defa orta sınıf diyeceğimiz kesim sokaklara döküldü. Çünkü bu olağan...
2: Kolay çıkan bir kesim değildir hocam. Değil, evet. Bütün dünya genelinde tabii. O kesim çok öyle sokağa çıkmaz tabii. Yani esnaf
1: yani
2: dediğimiz.
1: Yani o Farsi medeniyet dediğimiz yani sonuçta güçlü bir medeniyetten bahsediyoruz. Şimdi 100 milyar dolar Suriye'de işte yeni bir şer ekseni oluşturup yani oradan Lübnan'a uzanan bir hat oluşturmak istediniz. Bu maliyeti kim taşıdı? İran halkı taşıdı. Dolayısıyla Irak'ta da maalesef ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 5 tane anlaşma yapılacaktı. Kamuoyunda sıkça da tartışıldı. Orada da İran'a yakın olan bakanın ayak sürmesiydi yani kalkınma yoluyla üzerinde. Böyle bir şey olur mu? Son dakika tam bir şark göstergesi. Yani son dakika siz imzayı atmakta direniyorsunuz. Ki bununla ilgili olarak da zaten en büyük Irak içerisinde bir derin bir ayrışma var. Yani bu yönüyle gerçekten bu söylem yerini bulur mu? Açıkçası çok da ümitli değilim.
0: Anlıyorum. Tabii yani Irak'ın içinde bir de devlet dışı silahlı aktörler meselesi var genel olarak ki Haçlı Şabi ve diğer gruplardan bahsediyoruz. Gerçi Haçlı Şabi bir dönem sonra ordunun resmi parçası sayıldı ama yeni gelen Irak Başbakanı, Ankara'ya gelen başbakan aynı zamanda.
1: Mesela bakın Lübnan'da aynı mesele yaşanıyor.
0: Bu silahlı grupları ortadan kaldırmak, tasfiye etmek, bu silahlardan arındırmak gibi bir hedef koydu ama bu da Irak içinde çok ciddi herhalde sıkıntılara yol açacak gibi görünüyor ilerleyen zamanda.
1: Hiç de kolay değil. Çünkü Irak halkının belli nüfusu Şii nüfusuna mensup ve siyasi olarak da bir hayli güçlü. Hatta geçtiğimiz aylarda hatırlayın Irak Başbakan değişimi konusunda Trump çok ciddi karşı durdu ve istemediği tarza bir başbakanın
0: Nuri
1: olmaması. Evet, Maliki, evet ismi unuttum. Hatırlattığınız iyi oldu. Yani dolayısıyla hali hazırda orada mücadele bitmiş değil. Lübnan'da da böyle. Yani Lübnan'da şu an ulusal hükümet oradaki diğer Hizbullah'la ilgili olarak bir karşı duruş sergiliyor. Ama zaman içerisinde Lübnan hükümetinin zayıflığından istifade ediyor. Dolayısıyla hem soft dediğimiz bir devlet içerisinde entegre bir de aynı zamanda silahlı güç olarak bir nüfus elde ediyor. Hı hı. Yani Lübnan'da ve Irak'ta aslında İran'ın yapmak istediği bu.
0: Bunun benzer hem siyasette etkililer hem
1: evet,
0: sokakta sosyal hayatta
1: kesinlikle.
0: Hem silahlı bir
1: ki bakın Lübnan'da birçok farklı etnik ve nüfus etnik yapısı var. Orada şundan istifade etti. Yani organize yapılar, organize olmayan yapıları çok daha kolay yönetebilir. Dolayısıyla o organize olmamış devlet yapısından istifade etti Hizbullah. Zaman içerisinde bir güç elde etti. Yani üçte bir nüfusa sahip oluyor olmasına rağmen.
0: Tabii bunlar geleceğe dair ciddi riskler olarak da duruyor Orta Doğu'nun önünde diyebiliriz. Şimdi tabii konuşacak pek çok önemli mesele var. Gazze'de bunlardan biri. Son zamanlarda dikkat çekici önemli gelişmeler oldu. Detaylarına geçmeden önce şunu sormak isterim. Şimdi Trump'ın bir açıklaması vardı. Tabii bu Gazze'de ikinci aşamaya geçilmesi dediğim gibi birazdan detaylarına daha net şekilde gireriz ama bir şekilde Hamas'ın silah bırakması süreci ve bunun karşılığında atılacak bazı adımlarla alakalı. Trump diyor ki Hamas'ın silah bırakması karmaşık ama İran'da başarılı olmasaydık ilerleyeme sağlayamazdık bu konuda da. Tabii İran'da ne kadar başarılı olduğu konusunda yani ayrı bir tartışma ama katılır mısınız bu bağlantıya?
2: Yani ben çok onun öyle olduğunu düşünmüyorum. Hamas'ın doğrudan İran'la bağlantılı bir güç değil. Yani o bölgedeki Şii milis güçler dediğimiz ya da Şii hilali dediğimiz ya da proxy yapılar dediğimiz yapı

0: doğrudan bağlantı değil. Hamas'ın oradaki durumu, Hamas'ın motivasyonu.
1: 7 Ekim'den sonra da destek
0: yoktu neredeyse yani.
2: Yani hani, bir parantez açalım. Sünni bir
0: tabii yani bir kere zaten mezhepsel farklılık
2: var. Ayrıca Suriye'de de ciddi şekilde karşı karşıya.
0: Tabii karşı karşıya gelindi. Bir de yani o kadar da İran Hamas'a açıktan bir destek verdiği durum yok. Hamas'ın motivasyonu ve orada yapmış olduğu direniş çok farklı bir konumda. Şimdi ben burada aslında aynı şeyi düşünüyorum. Yani Trump burada tamamen konuları birbirinin içerisine karıştırarak özellikle Amerikan ve Batı kamuoyunu İran'la olan savaşı başka bir şeye ikna edip bir başarı hikayesi ortaya çıkarmaya ya da işte klasik Batı'nın yaptığı işte o terör, Batı tehdidi, nükleer tehdit falan gibi böyle bir varlık tehdidi yaratarak kendi aslında bölgesel çıkar politikalarını başka bir zemin üzerine oturtma çabası. Şimdi ben burada aslında biraz önceki bölümde söylediğim gibi yani İran'ın nükleer silahını olmasını istemesi bence çok normal. Çünkü İsrail'de varsa, Amerika'da varsa, ona düşmanlık besleyen ülkelerde varsa onun da istemesi çok normal. Evet, bunun bir sonu yok ama hani kimse neden sen istiyorsun diyemez. Hikaye buradan başlamıyor çünkü. Yani siz başkasının evine taş atıyorsanız sizin evinizin camdan olmaması lazım. Şimdi İsrail ve Amerika burada bunu savunuyorsa sizin elinizde niye var? Ve dünya üzerinde nükleer silahı kullanmış tek ülke Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar baktığımız zaman da. Evet. Yani asıl belki yasaklanması gereken ülke Amerika Birleşik Devletleri olması lazım. Şimdi burada da siz diyorsunuz ki işte Hamas silah bıraksın işte bölgedeki çatışmasızlık için. Evet, bu uzun vadede belki yani devlet dışı bir aktörün ya da doğrudan bir devlet olup devletin silahlı kuvvetlerinin dışında farklı bir örgütün legal ya da illegal biçimde elinde silah olması, evet bu hem devlet için hem bölge için tehdit olabilir. Ama siz burada bölgeyi savunan, yani Filistin devletini darmadağın etmişsiniz, topraklarını parçalamışsınız, üzerine bombalar yağdırıyorsunuz, abluka altına almışsınız ve oradaki silahlı bir direniş olmak zorunda size karşı.
2: Tabii şunu da vurgulayalım şimdi, yani Filistin'de aslında ikiye bölünmüş bir yönetim var.
0: Tabii.
2: Şimdi Gazze'de zaten seçimle başa gelmiş ve Gazze'yi yöneten bir Hamas
0: yönetimi
2: yani,
0: var.
2: Hani Filistin devletinin içinde Gazze'yi yöneten, tırnak içinde söylüyorum, bir devlet gibi bir durum var Hamas.
0: Çünkü kopuk durumda yani.
2: Onun silahlı gücü olarak da
0: Hamas var orada.
2: Kassam Tugaylarından bahsediyoruz.
0: Var.
2: Yani o devlet dışı silahlı aktör olmada belki küçük bir gri alan içinde kalmış
0: olabilir. Tabii yani çok öyle de sayamayız bunu. Yani bugün biz birleşik, kendi özgür iradesini kullanabilen bir Filistin devletinden bahsetsek ve bu devletin içerisinde bir bölgede farklı bir grup eline silah alıp da o devlet politikasının dışında bir harekette bulunuyor olsa belki bu eleştiriyi klasik bir devlet eleştirisi üzerinden yapabiliriz. Ama bugün burada siz devleti parçalamışsınız, devletin topraklarını işgal etmişsiniz, soykırım yapıyorsunuz, zulüm yapıyorsunuz, insanları ölüme, açlığa, susuzluğa bırakıyorsunuz. Hı. Ve diyorsunuz ki karşısında kimse bize direnmesin. O zaman dünya kamuoyunun şunu söylemesi lazım. İsrail de silah bıraksın ki Hamas da silah bıraksın o zaman. Eşit şartlarda mücadele edilsin ya da eşit şartlarda bir masa kurulsun. Tamam, Hamas silah bıraksın. Peki bunun karşılığında İsrail'in saldırmayacağını, İsrail'in bölgeye bir işgal politikası uygulamayacağının garantisini kim verecek? Yani bunlar bence hayatın doğal akışı içerisinde çok makul kabul edilebilecek şeyler değil. İşte orada bu genel işte soğuk savaş dönemi ya da nükleer silahla ilgili yani dehşet dengesi ya da ikinci vuruş kapasitesi bazen karşı tarafı durdurur. Yani bu işte bazen boksta da sokak kavgalarında da böyledir. Siz karşı tarafı bir yumrukla deviremeyecekseniz ve karşı tarafında dönüp size bir yumruk atma ihtimali varsa o yumruğu atarken biraz daha fazla düşünürsünüz.
2: Evet.
0: Çünkü sonucunda siz de bir yumruk yiyeceksiniz ve belki o sizi devirebilir. Dolayısıyla burada o silah bıraksın, onun nükleeri olmasın, tamam güzel olmasın, dünya daha silahsızlanmaya yönelik bir yer haline gelsin ama siz niye elinizde bu silahı tutuyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor? Ki dünyada da bunu kullanmış tek ülkesiniz. İsrail bugün uluslararası mahkemelerde soykırıma yönetilen, soykırımı idare eden ve soykırım suçu işleyen bir yönetimle yönetilen bir ülke konumunda. Hı-hı. Yani siz ona bir şey demeyeceksiniz ama karşı tarafa geçen bunu söyleyeceksiniz.
1: Fransa,
0: yani.
1: Almanya üzerinden uçuş yaptı. Normalde uçmaması lazım.
0: Evet.
1: Ceza mahkemesine göre Netanyahu elini kolunu sallayarak gitti.
0: Ama bir burada Hamaslı bir yetkili geçiyor olsa, uluslararası topraklara gidiyor olsa nasıl bir uygulama yapılır? Yani burada dünyanın aslında ciddi anlamda bir çifte standardı var. Ve maalesef Amerika burada o kamuoyu gücünü kullanarak, işte Avrupa'nın belirli zaaflarını kullanarak, Avrupa'nın NATO ilişkisi, güvenlik şemsiyesi zaaflarını kullanarak buradaki meseleyi başka bir yere çekiyor. Yani burada Orta Doğu'daki problem ya da Filistin Gazze'deki problem Hamas'tan mı çıktı ya da nükleer silah meselesi İran'la mı ortaya çıktı? Yani burada da biraz ama bence çok da bunu dünya kamuoyu artık satın almıyor.

0: 2003'e göre
1: hala yol var.
0: 2003'e göre Amerika İran'da bu sefer destek alamadı. Hı hı. Gazze'de bugün işte Türkiye zaten her platformda bunu en yüksek sesten dile getirdi ama bugün işte İspanya'dan, İtalya'dan farklı sesler yavaş yavaş duymaya başladı. Çünkü bu inandırıcılıklarını kaybettiler artık.
1: Bu da aslında önemli bir gelişme diyebiliriz. Şimdi sürecin nasıl devam edeceğine baktığımız zaman aslında daha önce de vardı Hamas'ın silahları bırakması, evet, teslim etmesi.
2: Gazze
1: şeklinde
2: planının bir parçasıydı.
1: O zamanlarda şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani silahları bırakması değil de rafa kaldırması, hı hı, bir ara formül olabilir, hı hı, mi? Çünkü çok mantıklı görünmüyor o şartlarda tamamen silahlarını bırakması, teslim etmesi. Şimdi son anlaşmanın detaylarına baktığımız zaman da aslında silahları İsrail'e teslim etmeyeceğini görüyoruz. İşte geçiş döneminde bölgeyi, hı hı, yönetmek ve asayişi sağlamakla görevli kuruluşlara teslim, evet, edilecek bunlar. Depolara kaldırılacaklar. Hı hı. Hamas da bu sürece nezaret edecek. Hı hı. Yani Hamas'ın da kontrolü altında olacak. Aslında bu biraz daha önce konuştuğumuz bu ara formüle benziyor mu? Ne dersiniz?
2: Aslında yani tam rafa tabii çok belirsizlik var. Tabii. Şimdi herkes ki bu anlaşmayı tıpkı Gazze planını yorumladığı gibi bu anlaşma o 20 maddelik aslında Trump'ın Gazze planına dayanıyor. Hı hı. Bugün de olmasının çeşitli nedenleri var bence bu anlaşmanın Hamas tarafından kabul edilmesinin.
1: Nedir onlara da
2: almak istedim? İkisini belki söylemek lazım. Birincisi Amerika bunu istedi. Yani böyle bir anlaşmanın olmasını istedi. Bu anlaşmayla beraber direnişin tek bir cephe olmadığını söylüyor. Çünkü Hamas-İran ilişkisi karışık falan filan. Ama ne olursa olsun 7 Ekim sonrasında İran-İsrail çatışması, 7 Ekim saldırıları ve Gazze savaşı üzerinden başladı. Lübnan'a da işte bir çerçeve anlaşması yaptırdılar. Yine Amerika Birleşik Devletleri aslında orada, hı hı, da yaptı. Gazze'de işte Hamas'ın silahsızlandırmayı kabul etme anlaşması ve işte bu sivil yönetime geçiş süreci. Dolayısıyla diyor ki direniş sadece İran'ın hakim olduğu bir şey değil. Zaten siz demin de Muktedir Sadr'dan aktarım yaptınız. Yani Irak'taki mevzu da karışık. Çünkü Irak'ta her zaman farklı farklı hatlar ve satlar vardı. İran'a yakın olanlar kadar onunla mücadele, yani daha doğrusu mücadele doğru kelime olmadı da rekabet eden diyelim. Rekabet eden farklı Şii unsurlar da var.
1: Yani İran'ın çıkarını ya da Irak'ın çıkarını önceleyen Şii, evet, unsurlar belki diyebiliriz.
2: Yani çünkü Irak'taki Şiilik de son derece güçlü ve en az İran Şiiliği kadar önemli bir tarihsel tabana dayanıyor.
1: Tabii yani büyük Ayetullah makamı Irak'ta değil mi?
2: Tabii. Ve o anlamda da yani rekabetler vesaire var ve Trump demek istiyor ki yani bu Orta Doğu'da direniş böyle tek bir cephe değil. Bu kimin iddiasıydı? İran'ın iddiası. Hı-hı. Yani bütün cephelerin birliği, dolayısıyla bütün cephelerdeki gelişmelerle ilgili olarak aslında İran'ın bir nevi işte kurtarıcı, bu cepheleri düşünen ve direnişi düşünen bir aktör olarak ortaya çıkması son derece önemliydi bence. Esas da İran'ın potansiyel kazançları arasından Amerika Birleşik Devletleri o işe bir bir keski koymaya çalışıyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, ben hiç beğenmediyorum çeşitli nedenlerle, çok istikrar getireceğini de düşünmüyorum ama Lübnan çerçeve anlaşmasının yapılması bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri için bir başarıydı. Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesi de ABD adına bir başarı. Ama arada şöyle bir fark var. Lübnan çerçeve anlaşması, tabii Hizbullah ve Lübnan hükümeti birbirinden ayrılması çok daha kolay iki aktör olduğu için Hizbullah'ı tamamen dışarıda tutarak Hizbullah'ın direnişini aslında meşru zeminden uzaklaştırdı. Dedi ki Hizbullah silah bırakacak, onunla beraber ondan sonra İsrail çekilecek. Şimdi bu anlaşmada o kısım biraz daha muğlak.
1: Onda da çekilmeyeceğini biliyoruz ama yani daha önceki
2: zaten
1: örnekler.
2: Yani bu anlaşmaların bir de İsrail tarafından yorumlanan kısmı var. Ama bu kısım burada muğlak. Çünkü tabii Lübnan'daki Hizbullah ve hükümet arasındaki ayrım gibi burada Gazze'de Hamas ve hükümet arasında sizin söylediğiniz gibi bir ayrım yapamıyoruz. Çünkü, hı-hı, yani Hamas aynı zamanda meşru aktör.
1: Gazze'nin hükümeti
2: hem direniş aktörü hem meşru aktör. Evet, Hamas dışında da İsrail'le mücadele eden örgütler var. Tek Hamas yok ama Hamas oradaki direnişin başat aktörü. Ve silahlı aktör ama aynı zamanda siyasi aktör. Bu bağlamda çerçeve anlaşmasının tekrarlanması üzerinde

0: bir yorum yapmak burada daha zor. Hı-hı. Ama hem Amerika hem İsrail bu şekilde yorumlamak istiyorlar. Şu da bir kazanç Amerika Birleşik Devletleri için, daha şu anda değil ama gelecekte. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu, kafasındaki Orta Doğu resminde bölgesel güç dengesinin yanına mutlaka şunu koyuyor: İsrail güvenliğinin öncelenmesi. Yani İsrail'le mücadele eden direnişin silahlardan arındırılması tabii ki İsrail'in güvenliğinin öncelenmesi için en önemli adım. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin neden hem şimdi hem de bu Gazze planını itme şeyiyle bu anlaşmayı yapmaktan memnun olduğunu anlayabiliriz. Bir de şu var: bölgesel aktörler. Bölgesel aktörler ve arabulucular da bu anlaşmayı istediler. Bölgesel aktörler Amerika Birleşik Devletleri'ni Gazze konusunda ikna edebileceklerini göstermek istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de bölgesel aktörleri, arabulucular Katar, Mısır, Türkiye, ama buna uzaktan Suudi Arabistan'ı koyun vesaire. Yani demin dediğim o Orta Doğu dörtlüsü, onunla ilintili, ben pek böyle şey Şii, Sünni eksen kavramını kullanmak istemiyorum ama hani deniyor ya, bir Sünni statüko hattı oluşuyor, koordinasyon hattı oluşuyor falan filan. Bu ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri kendi kafasındaki Orta Doğu'ya koymak istiyor. Ama bu ülkeler için de Gazze önemli. Evet. Yani Gazze savaşı, ki Gazze'de insanlar hala ölüyor. Yani bir şekilde
1: bugünkü saldırılarda bile 14 can kaybı
0: tabii
1: vardı.
0: Tabii bir şekilde bu Gazze'deki mevzunun çözülmesi lazım. Hatta Suudi Arabistan, İsrail normalleşmesinin önündeki en büyük engel de bu falan filan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi neden kotardığını anlıyoruz. Hamas Gazze'yi kurtaran, yine de benim direniş işe yaradı diyecek eğer olursa, dolayısıyla istiyor. İsrail için nasıl yorumlarsa yorumlasın, nereye tükürürse tükürsün, belirli sorunlar getiren bir anlaşma. O nedenle de zaten, çünkü o Hamas'ın buharlaşmasını istiyor yani. Hı-hı. Hamas'sız bir Filistin geleceği istiyor. Evet, Hamas silahlarını bırakacak. Bence rafa kaldırmıyor, bırakıyor. Yani ne olursa olsun, eğer bu anlaşma işlerse işleyecekmiş gibi görünmüyor. Onu da parantez içinde söyleyelim. Ama işlerse İsrail'e bırakmıyor ama. İsrail'in kontrolüne bırakmıyor ama kendi kontrolünden çıkartıyor. Bu silahsız direniş çok zor.
1: Tabii bunun bir sonraki aşaması Hamas ve El Fethi'nin bir şekilde bir araya gelmesi, bir uzlaşma zemininde buluşması da olabilecektir. Çünkü bu da konuşuluyordu daha
0: evet,
1: önce.
0: Evet, konuşuluyor.
1: Ya bu olduğunda Hamas'ın Filistin devlet yönetiminde ağırlığı artarsa İsrail için.
0: Belki Hamas olarak artmaz ama, yani Hamas adı altında artmaz ama Hamas'taki unsurlar ve özellikle de bu iş işlerse ve Gazze kurtulursa bir şekilde, yani şu anda tabii Gazze kurtulur demek de çok komik kaçıyor. Çünkü Gazze'yi yerle bir ettiler ama yine de orada yaşayanlar var, yine de bir Gazze var. Hı hı. Ve yine de bir şekilde 2025'ten itibaren işgal hem sürüyor ama hem de belli bir noktada durdu. Dolayısıyla Hamas hala direniş işe yaradı, öyle de olsa böyle de olsa işe yaradı deme şansına sahip. Onun üzerinden de gelecekte Hamas unsurlarının Hamas adı olmasa bile varlık sürdürmesi mümkün. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü baktığımızda Gazze için önerilen şey çok katmanlı. Yani bir sürü aktör olacak. Yönetim kurulu, yok Gazze yönetim kurulu, barış kurulu, kurucu kurul, silahlı şey, uluslararası istikrar gücü, polis gücü vesaire vesaire. Ve bütün arabulucular dahil Gazze sürecinde etkili olmaya isteyen, etkili olan tüm aktörler, bütün bunların oluşmasında uluslararası aktörler de dahil. Bu kadar katmanlı bir yapı ki, bu katmanlı yapı da siyasal alanların açılması şansı var tabii ki, yani hatların.
1: Bir yandan da işleri daha çetrefilli hale getirme riski var.
0: Kesinlikle, ve bu İsrail'in de çok arzu etmeyeceği bir şey. O yüzden seçimlere doğru giderken muhalifler diyor ki, yani ister Netanyahu'nun yanında olanlar, ister karşısında olanlar, Gazze'den kesinlikle çekinmeyelim. Ama Hamas'ın silahsızlandırılması da İsrail için önemli. Dolayısıyla İsrail de aslında bir dilemma içerisinde, bir ikilem içerisinde
1: bir kalmış durumda. Bir noktada taviz vermek durumunda kalacak gibi anlıyoruz. Doğru mu?
0: İran savaşının nasıl devam edeceği önemli. Anlıyorum. Çünkü o bununla beraber Orta Doğu'daki dengelerle ilgili kimin nerede duracağı ile ilgili daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu ara bulucu aktörleri, Sünni aktörleri, eksenleri, Orta Doğu'daki bölgesel aktörleri dinleme şansı var. Ve ikna olma şansı daha fazla. O nedenle hepsi birbirine bağlı aslında, ayrı gibi dursa da. Ama tabii çok su kaldırır ve maalesef hala Gazze'de Filistinliler ölüyor.
1: Maalesef. Tabii bu meselenin kilitlendiği bir nokta var aslında. Şimdi bazı açıklamalar var. Onları alt alta koyduğumuzda daha net ortaya çıkıyor. Onlardan bahsedeyim müsaadenizle. Hamas diyor ki ağır silahları teslim edişimiz bazı şartlara bağlı. İşte İsrail tüm saldırıları durduracak, Gazze şeridinden çekilecek, İsrail güçleri tarafından kurulan silahlı çeteler tasfiye edilecek. Bazı başka açıklamalar da var. Yani İsrail'in saldırıları durdurup Gazze'den çekilmesini ağır silahları teslim etmenin ön şartı olarak sunuyor. Trump'a baktığınız zaman şöyle diyor, silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve işte uluslararası istikrar gücü vesaire devreye girecek. İsrail'le üst düzey bir yetkilinin BBC'ye yaptığı açıklamaya baktığınız zaman Hamas gerçekten silahsızlanmadıkça İsrail güçleri Sarahat'tan çekilmeyecek diyor. Yani ilk adımı kim atacak? Yine evet. Ortalık karışık. Nasıl
2: önce kim adım atacak? Şimdi öncelikle şuna bakmak gerekiyor. Geçmişte İsrail kaç kez ateşkes yapmasına rağmen bu saldırıları devam etti. Bakın fosfor bombası mı kullanmadı? Ondan sonraki Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı bir durum. Hı hı. Aynı zamanda hastanelerde ve siviller mi hedef alınmadı? Yapay zeka algoritması kullanarak deyim yerindeyse algoritma üzerinden katliam yaptı. Bunların hepsi aynı zamanda uluslararası hukuk nezdinde suç.
1: Yani hiç bir iki kere dediğin, onlarca belki yüzlerce tabii, kez yaşanmış.
2: 33 dedi. Kez Gazze meselesiyle ilgili Birleşmiş Güvenlik Konseyi'ne yani İsrail'e karşı bu yaptığı insanlık suçuna dair yönerge geldi. Ve her defasında Amerika Birleşik Devletleri bunu veto etti. Hı hı. Dolayısıyla şimdi hep böyle Batılılar 7 Ekim saldırgasını indirgiyor. Yani ben 2007 yılında gitmiştim ve bir hafta uluslararası bir proje ekibiyle gitmişim farklı ülkelerden. İnanın öyle bir ağır bir psikoloji var ki orada. Yani siz düşünün 50 yaşın altında Kudüs'ü göremiyorsunuz. Yani duvarlarla Kudüs etrafı örülü ve hatta orada bir Filistinli
1: bahsettiğiniz Batı Şeria yani Gazze'leri evet. Zaten hiçbir imkanı yok.
2: Gazze'yi hiç saymıyorum ki biz Gazze'ye gitmeyi de hedeflemiştik. O zaman aynı şekilde İsrail saldırına devam ediyordu. Ve orada Filistinli'nin bana söylediği gerçekten beni çok duygulandırmıştı. Siz kaç bin kilometreden geliyorsunuz ama biz kendi toprağımızda kutsal mekanımızı görmeye dahi gidemiyoruz. Bu çok acı bir durum. Evet. Ve düşünün o duvarda sürekli itile kakıla sürekli bir baskıya maruz psikolojik inanılmaz bir bunalım atmosferi var. Yani o yüzden böyle uzaktan gazel okumak kolay derler ya orada biz hatta okullara dahi gitmiştik Filistin okullarına en ücra köşelere gitmiştik. Gerçekten o travmatik olayları müşahede ediyor oluyor olmak, öylelikle insanların durumunu anlamak gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir Filistinli bize rehberlik ederken dedi ki, amcam şehit, kardeşim işte yaralı, işte diğer kuzenlerim işte 20 yıl hapiste. Dolayısıyla ki sizin dediğiniz gibi Batı Şeria'dan bahsediyoruz. Gazze yıllardır abluka altında.
1: Yani 2 milyonluk bir açık hava hapishanesiydi.
2: Evet. Ve şimdi hangi ülkeyle katil bir ülke, uluslararası hukuku tanımayan bir ülkeyle hangi ne hukukundan ne vicdanlığından bahsediyorsunuz? Yani kaç defa anlaşma müzakere yapıldığını biliyorsunuz 7 Ekim'den sonra. Bugün tamam dedik, evet biz bir ara heyecanlandık, tamam ateşkes oluyor. Gene saldırıyor. Mısır aracılığıyla müzakere yapılmıştı. İsrail o zaman mülteci kampına saldırı yapmıştı.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu kadar sayısız örnek var ki. Ve bakın şimdi sözüm ona barış.
1: Yani hal böyleyken Hamas'ın İsrail'e güvenmemesi kadar da doğal bir şey olamaz tabii ki.
2: Bir de Hamas durduk yere çıkmadı ki. Yani evet. 2007'de hatırlayın. 2006 veya 2007 olabilir. İşte uluslararası aktörler, ülkeler dedi ki ya işte milletin iradesi, demokrasi. Tamam seçim yapıldı. Millet Hamas'ı tercih etti. Sonra bir anda terörist ilan ettiler Hamas'ı. Hatta Türkiye'ye baskı yaptılar. Siz Hamas'ı terör örgütü listesi olarak kabul etmiyorsunuz, onlara destek veriyorsunuz diye. Yani sonuçta insanlar o yaşadıkları baskıya karşı az da olsa tepki vereni doğal olarak bir tercih eder. Durduk yere insanlar Hamas'ı tercih etmedi. Bir sebep sonuç ilişkisi var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla şimdiki sürece bakıyorsunuz ki Trump bence o bir anda onu bir şov haline getirdi ve en kritik başlıklar buydu. İkinci süreç. Birinci aşama genel hatlarıyla esir değişimi, ondan sonra adım adım çekilmesini kapsıyordu. Ama en kritik başlıklar ki şu anki süreçte başlıyor. Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in geri çekilmesi. Yani hali hazırda zaten Sarı Hat'tan çekilmiş değil İsrail.
1: Sarı Hat hatta daha da genişledi, yani Gazze'nin içine doğru daha da ilerledi bu sürede.
2: Tabii yerde de o süre şimdi. Zarfından beri yanlış hatırlamıyorsam 5000'e yakın da aynı şekilde öldürmeye devam etti. Yani böyle hukuk tanımayan bir ülkeyle ilgili olarak nasıl bir güven sağlayabilirsiniz?
1: Yani İsrail'in güvenliği deyip duruyor ABD, ama Vişne Hocam'ın da bahsettiği gibi aslında İsrail dahil tüm bölgenin güvenliğinin temeli İsrail'in bu saldırganlıklarının sona ermesinden geçiyor.
2: Ya şimdi Almanya Başbakanı dedi ya, bizim pis işlerimizi İsrail yapıyor diye. Yani aslında işin özeti, yani güya sözüm ona işte hukuktan bahsedenler bunu bu süreçte aleni ağızlarından çıkarmış oldular. Yani hangi niyetleri taşıdıklarını, yani söz konusu Müslüman olduklarını. Ya Mısır'da aynısını yaptılar ya. Demokrasi dediler. Sonra Sisi'yi gelmesi için neredeyse yalvardılar yani. 700 kişi orada katledildi. Hiç kimse sesini çıkarmadı. Cemal Kaşıkçı meselesinde bir ay iki ay sonra Almanya tank anlaşması yaptı, 30 milyar dolar. Yani hani güya insan haklarından bahsedenler. Dolayısıyla böyle bir güven bunalımı var ve İsrail Hamas silah bıraksa dahi, ki biliyorsunuz seçimler var ve Netanyahu açısından çok kritik, aşırı sağ bir hali daha güçlü geliyor. Hı hı. Çünkü bu Gazze ateşkes meselesi bir yönüyle Netanyahu'nun aleyhine işledi. Yani bunu aşırı sağ örgütler ve partiler çok aleyhine kullandı. Yani bir yönüyle bunu kaybetmiş bir savaş olarak nitelendiriliyor. 120 kişi Knesset'te seçilecek ve şu an Netanyahu açısından çok kritik. Muhtemelen
1: ki İsrail'de hükümet kurmak her zaman çok çetrefilli ve zor olmuştur. Bu sefer daha da zorlanacak.
2: Daha da zor olacak ve ben en azından bu seçime kadar olan süreçte çok Netanyahu'nun ılımlı bir yol sergileyeceğini çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Tabii evet. Mesele dönüp dolaşıp işte ABD'de olduğu gibi iç siyasete dayanıyor. İç siyasete dayandıkça da durum karmaşık hale geliyor. Bir son 5 dakika kadar vaktimiz kalmışken sizden de yorumunuzu almak isterim. Yani mevzu böyle. Şimdi ilk adımı kim atacak? Evet. Hamas diyor ki İsrail çekilmeden ağır silahlarımı teslim etmem. İsrail diyor ki Hamas silahları teslim etmeden ben çekilmem. Ki zaten teslim etse bile çekileceği muamma attıkları adımlardan gördüğümüz kadarıyla. Trump'ın tabii bu duyuruyu yaparken Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiğini de hatırlatmak lazım. Türkiye dahil bu ülkelerin bu önümüzdeki süreçte de bir sigorta, bir dengeleyici rolü olabilir mi? Ne dersiniz?
3: Kesinlikle. Yani burada hem Hamas'ın radikalleşmemesi ya da Hamas'ın bir şekilde çözümün bir parçası olması noktasında Türkiye'nin önemli bir rolü var. Çünkü Hamas uluslararası topluma baktığımız zaman İran başta olmak üzere bölge ülkeleri ya da daha küresel güçlerin hiçbirisine güvenmiyor haklı olarak. Ama burada Türkiye önemli dengeleyici bir aktör olacaktır. Hem Hamas'ın bu müzakere masasına gelmesi ya da daha fazla radikalleşmemesi adına. Diğer taraftan baktığımızda Hamas'a karşı ya da Filistin ve Gazze'ye karşı insani yönden kardeşlik hukukuyla veya onların egemenlik ve yaşam haklarını göz önünde bulundurarak hareket eden ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla diğer tarafa karşı da bölgeyi koruyacak olan, onların haklarını dile getirecek, en yüksek sesten dile getirecek olan Türkiye Cumhuriyeti. Ve tabii burada Amerika Birleşik Devletleri veya diğer aktörleri de bir şekilde dengeleyecek olan Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuğu oldukça önemli. Ama şu bir gerçek ki, yani burada Hamas'ın yapmış olduğu tutum çok doğru, hayatın doğal akışı içerisinde olan bir şey. Tıpkı biraz önce İran için söylediğim gibi. Yani Hamas İsrail'e saldırdı.

0: etmiyor. Hamas İsrail'i işgal etmiyor. Hamas mevcutta oradaki ya Hamas dediğimiz küçücük bir alanda sıkışmış bir halkın içerisinden çıkmış zor şartlar altında karşısında tabir yerindeyse Robocop diyeceğimiz en üst teknolojiyle hava savunma hava saldırı sistemleriyle kendisini yok etmeye çalışan bir soykırımcı devlete karşı hayatta kalmaya çalışan insanlar topluluğu.
1: Yani küçücük bir alanı da biraz açalım. Yani Gazze Şeridi dediğiniz bölge yani kabaca belki Yalova kadar bir yerden bahsediyoruz.
0: Tabii yani ve denizden abluka, karadan abluka yani insanların çocukların görüntüleri hatırlıyoruz. Yani bir damla suya muhtaç oldukları bir yerden bahsediyoruz. Hastaneler bombalandı. Yaşlılar, çocuklar, kadınlar binlerce insan katledildi. Yani şimdi böyle bir ortamda diyorsunuz ki siz hayır hiçbir şekilde bana direnç göstermeyin. Yani siz o zaman işgalden vazgeçin, saldırmayın. Karşı tarafla makul bir yol bulunsun.
1: Bu arada bahsettiğimiz az önceki aşırı sağcılar seçimde daha güçlü gelmekte olan aşırı sağcılardan bahsediyoruz. Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşimleri kurulması propagandası yapıyorlar
0: tabii,
1: şu aşamada.
0: Tabii tamamen yani Sina Çölü'nden tutun başka yerlere kadar oradaki Filistinlilerin sürülmesi, Gazze'lilerin sürülmesinden bahsediyor. Yani siz bakmayın Trump'ın yayınladığı videoları da hatırlıyoruz. Gazze'yi bir Monaco gibi işte bir turistik yer haline getireceğim dedi. Tabii. Oteller, şunlar bunlar. Yani hani bunları da çok unutmamak lazım. Orada da Amerika'ya güvenip de hani barış getirecek gibi düşünmek çok doğru
1: ki
0: bir şey değil yani.
1: O videoyu hatırlarsanız oradaki o videodaki tek Gazze'liler de o Amerikalılara vesaire hizmet
0: eden edenler. Yani şimdi insanları siz kendi toprağında neredeyse köle haline getirmeye çalışıyorsunuz. Yani burada Batı'nın ya da İsrail'in bakışı hiç insani değerler çerçevesinde değil. Dolayısıyla kimse burada bu işi Hamas başlatmadı. Hamas kendisi ya da Filistin ya fark etmez ya da Hamas olur ya da başka bir şey olur. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir kediyi bile köşeye sıkıştırdığınız zaman kaçmaya çalışıyor. Belirli bir noktada sizi tırmalıyor. Yani bu bir hayatta kalma refleksi. Siz her türlü saldırıyı yapacaksınız ama karşı taraf size direnmeyecek. Yani böyle bir şey yok. Önce siz bu saldırıları durdurun. Uluslararası kamuoyu, Gazze'lilerin can, mal, toprak, ırz, namus, inanç güvenliğini sağlasın. Ondan sonra konuşalım oradaki askeri yapı nasıl olacak. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan. Barış gücünde Türkiye olmasın diyor. Niye olmasın? O zaman çıkartalım Hamas'ı oradan. Türk askeri girsin oraya. Kabul edecekler mi? Etmeyecekler. Dolayısıyla buradaki amaç başka. İşgal. Onun için yani önce orayı durdursunlar. Sonra Hamas'ın durumunu konuşsunlar.
1: Anlıyorum. Tabii meseleler oldukça karmaşık. Umuyoruz ki hem Gazze meselesi hem İran savaşı bir an önce hakkaniyetle bölgenin hayrına olacak şekilde çözülür ama ABD ve İsrail cephesinin attığı adımlara bakarsak en azından yakın gelecekte çok da bir çözüm ihtimali görünmüyor gibi diyebiliriz. Karışık, evet. Umuyoruz ki bir an önce yol alınır. Türkiye'nin de bu aşamada iki konu hakkında da iki krizde de muhakkak rolü olmaya devam edecek. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Meseleler oldukça dediğimiz gibi ciddi, ağır ve karmaşık. İlerleyen haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Umuyoruz ki yakın zamanda bir çözüme ulaşılır. Sevgili seyirciler, bu haftalık da küresel oyunun sonuna geldik. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 km üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak, işlem tamam.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Efendim yeniden merhaba. Saat 23 gelişmelerle karşınızdayız. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44'ü hakkında tutuklama talep edildi. Edinilen bilgilere göre dosyada belediyedeki bazı ihaleler, imar ve ruhsat işlemleriyle otopark kiralamaları mercek altında. Usulsüzlük ve menfaat temini iddiaları savcılık tarafından inceleniyor. Operasyon kapsamında 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Beşikçioğlu'na rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, İrtikap ve Edim'in ifasına fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını iddia etti. Belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Behzat C. çekimlerinde belediye imkanları kullanıldığı belirtiliyordu. Beşikçioğlu'na bu soru da soruldu. Behzat C. dizisinin çekimlerinin İlçenin tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli için tutuklama talebinde bulunuldu. Dosyada çok sayıda suçlama başlığı bulunuyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasaya tam destek çağrısı yapan Bahçeli, sürecin siyaset üstü görülmesi gerektiğini ifade etti. Enerji güvenliğine de değinen Bahçeli, enerji sadece bir kaynak değil, barışın anahtarıdır dedi.
1: Çerçeve yasaya tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Konunun siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkati çekti.
2: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Süreci bin yıllık kardeşliği geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olarak nitelendiren Bahçeli, bu politikadan geri dönüş olmayacağını ifade etti.
2: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım. Geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
1: Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefiyle yeni döneme yön verdiğini belirtti.
2: Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, iktidardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
0: Tutuklanan eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye iştiraki Kent AŞ'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon lira rüşveti biliyordu iddiası için ne kadar kazanç elde edildi bilmiyorum dedi. Dedetaş, ruhsat karşılığı 10 milyon lira rüşvet talep edilmesini ise dedikodu diye geçiştirdi. İşte Dedetaş'ın savcılık ifadesi.
1: Tutuklanan Sinem Dedetaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 260 milyon liralık rüşveti açıklayamadı.
3: Sinem Başkanımıza teşekkür ederiz.
1: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından savcılık ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. MASAK raporlarına yansıyan tespitlere göre belediye iştiraki Kent AŞ ile müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmesi imzalandı. 361 milyon liradan fazla tahsilat yapıldı. Rüşvet, irtikap ve örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan Sinem Dedetaş'ın ifadesinde ise dikkat çeken kabuller ve çelişkiler yer aldı. Dedetaş emniyet ifadesinde Kent AŞ'nin sözleşmelerden ne kadar kazanç sağladığını bilmediğini söylemişti. Savcılık sorgusundaysa şirket gelirlerini defalarca sorduğunu kabul ederek Kent AŞ'nin gelir ve gider durumunu aslında hakimdim beyanında bulundu. Sorumluluğu Genel Müdür Nazım Akkoyunlu'ya yükleyen Dedetaş usulsüzlük fark etmediğini savundu. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri de iskan ruhsatları karşılığı istenen menfaatler oldu. Bir şüphelinin ruhsat bedelleri Başkan Dedetaş'a danışılarak belirleniyordu. Bir dosya için 10 milyon lira talep edildi iddiasına yanıt veren Dedetaş, suçlamaları iftira olarak niteledi. Konudan haberdar olmadığını öne sürdü.
4: Başkanımız ve ekibi her zaman Üsküdar'da yanımızda.
1: Belediye yetkililerinin müteahhitlerden para topladığı yönündeki uyarıları dedikodu olarak gördüğünü söyleyen Dedetaş, yetkisi olmadığı halde Nazım Akkoyunlu'nun başkan yardımcısı sıfatıyla tanıtılmasını ve protokolde bu isimlikle oturtulmasına ise idari bir hata olarak kabul ediyorum sözleriyle açıkladı. Depreme aykırı yapılara iskan verildiği iddialarının da yer aldığı geniş kapsamlı soruşturmada şüphelilerin cezai sorumlulukları yargılama sonucunda netleşecek.
0: CHP'de kurultay tartışmaları yeniden alevlendi. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı değişim süreci parti içinde yeni bir ayrışmayı da beraberinde getirdi. Gözler şimdi hem kurultay sürecine hem Kılıçdaroğlu'nun meclisteki ilk grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi.
5: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
6: Arınmayı başlattı, art arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özel yeni partiyi kurdu.
7: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum.
6: Bu ayrılışın ardından CHP'de de yeni bir dönem başladı. Ancak Asırlık Parti'de iç mücadele bitmedi. Bu kez de parti için muhalefetle genel merkez karşı karşıya geldi. Kulislere göre muhalefetin talebi net. Hemen kurultay.
5: Kurultayı toplayacağım.
6: Öte yandan partideki gerilim grup başkanı seçimine de yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztürak'a karşı Gürsel Erol aday oldu. Genel merkezin desteğini alan Faik Öztürak, 3. turda CHP grup başkanı seçildi. Öztürak da CHP'li milletvekillerine meclis çalışmalarına eksiksiz katılmaları yönünde talimat verdi. Devam eden tartışmaların gölgesinde gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grup toplantısında kimin konuşacağı da tartışmalara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun tüm bu gelişmelerin ardından ilk kez CHP'nin meclis grup toplantısına katılması bekleniyor.

0: parti içinde yeni kurultay çağrıları sürerken Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merakla takip ediliyor.
1: Washington Tahran gerilimi sürerken ABD Orta Doğu'daki vatandaşları için güvenlik uyarısında bulunmuştu. Sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mutabakata varıldığını savundu. Saldırı planını iptal ettiğini duyurdu. Buna göre söz konusu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını içeriyor. İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini de kapsıyor. Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim dedi. Trump, İsrail'in de bu noktada endişe kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi bekleniyordu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret edilmişti. Amerika, 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların şiddetleneceğine dair açıklamasından kısa bir süre sonra saldırıları durdurduğunu açıkladı. Sükuneti sağlayan kararın perde arkasına ABD basını yer verdi.
2: ABD saldırıları durdurdu, savaşta dengeler değişti. Bölgedeki diplomasi umudu artarken savaşın perde arkasında kritik tartışmalar başladı. Çatışmaların sona erebileceğine yönelik mesajlara rağmen yaşanan kriz Körfez ülkelerinin güvenlik anlayışında derin izler bıraktı. Özellikle İran'ın saldırıları ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan Kuveyt'in yıllardır dayandığı savunma modelini yeniden tartışmaya açtı. Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırıları ülkenin güvenlik hesaplarını değiştiren gelişmeler arasında gösteriliyor. ABD'nin bölgedeki askeri varlığının kapsamını yeniden değerlendirdiği belirtiliyor. Kuveyt yönetimi Washington'dan savunma konusunda daha güçlü ve net bir güvence talep ediyor. ABD Başkanı Trump'ın ani kararının arkasında Körfez ülkeleri var. Wall Street Journal'a göre karar, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin yoğun diplomatik girişimlerinin ardından alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Trump'ın son telefon görüşmesi Trump'ın kararını etkiledi. Buna göre Bin Selman saldırı planına ilişkin netlik istedi. Durumun kendileri ve bölge açısından tehlikeli olabileceğini söylemesi üzerine Trump saldırı planından vazgeçti.
1: Pek çok bölgesinde orman yangınları olan Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. İşte o anlar. Helikopterler başkent Atina yakınlarındaki yangınlardan birine müdahale ediyordu. Havada çarpışarak düştüler. Olay amatör kameralara da böyle yansıdı. Helikopterlerde toplamda 4 mürettebat vardı. Çarpışmanın ardından mürettebatı bulmak için arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk bilgiler bir pilotun öldüğü yönündeydi. Daha sonra ikisinin hafif yaralı kurtulduğu bildirildi. Diğer iki kişinin ise bilinci kapalı. Tamamı hastaneye kaldırıldı. Bir pilotun da öldüğü belirtiliyor. Bölgede araba kurtarma çalışmaları sürüyor. Efendim biz bülteni noktalıyoruz. 24'te yayın. Araf'ta sorularla devam edecek. Hoşçakalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok sevinçliyiz. Çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz. Hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'ta.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Araf'ta Sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet, yani ayrıca profesyonel olarak da Araf'ta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Araf'ta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Araf'ta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Araf'ta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
0: Evet, Uruf tepeden geliyor.
1: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum, hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca. Çünkü çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum. Çok tabii iyi. Hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı. Yani
0: bir kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
1: Asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek

0: görme iddiasında olmak, işte bu arafta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben arafta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem. Hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
1: Hakikati arama hali olarak Arafı nitelendiriyoruz.
0: Tabii.
1: Çok güzel. Aslında çok ince incelikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
0: Şimdi
1: Ve bunu böyle aşama aşama en iyi haberci, en doğru haberci.
0: ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
1: Nasıl?
0: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız, bizlerin, habercilerin, iletişimcilerin bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela. Ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen. Habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye
1: Bu var mı?
0: çalışıyoruz.
1: Bu çok güzel. Bu algı var.
0: Bu algı var.
1: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da işte
0: Türkiye
1: ajans var
0: gibi
1: mı?
0: siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için
1: Çok güzel.
0: bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugüne Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı. Bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model, haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
1: Maşallah.
0: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar, o mesajla ilgileniyorlar, o mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim anlamında da rol model olarak
1: Maşallah.
0: peygamberleri, en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
1: Çok emin olma halinden.
0: Emin olma halinden, sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman, ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor.

0: Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. Mesela uzun uzun konuşuruz.
1: Tabii.
0: Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye Anlaşması'nı hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
1: Estağfurullah.
0: Hüdeybiye Anlaşması'ndaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti
1: Peygamber
0: Peygamber.
1: Efendimiz. Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi, yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli, yoksa ya bir dinlemek istiyorum seni mi, yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
0: Şimdi bu duruma ve kişiye göre değişir. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
1: Çok iyi.
0: Bu da beni mutlu ediyor.
1: Süper.
0: Tabii iş hayatımızda hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok
1: Çok doğru.
0: diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri. Vahşi doğa belgeselleri. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor.
1: Süper.
0: Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı
1: Evet.
0: Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı.
1: Çok iyi,
0: Yani
1: hatırlıyorum.
0: onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış. Doğa fotoğrafları çekerken yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi. Biz orada tabii keçiyi tuttuk çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı ve
1: Sonra
0: orada
1: suyu tükendi.
0: yok az kaldı inşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok
1: Gözlem.
0: ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Ya aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu takip ederim.
1: Kendi hayatınızda.
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var.

0: hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım, şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet. Hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek kelime. O pek çok anlama gelebiliyor.
1: Mücadele.
0: Tabii.
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: Düşünmek de mücadele. En büyük mücadele
1: bir
0: esasında bir varoluş mücadelesi. Hı. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o. Yani. Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler, bazen diyorum arkadaşlara, hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz.
1: Evet.
0: O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz, düşünelim son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer evet. olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
1: Şimdi o mücadele
0: ızdırap verir. Boşa evet. geçmiş bir hayat.
1: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum.
1: Evet.
0: Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz. Bir bilgi birikimi arıyoruz en azından. Bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum. Şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı? Yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen, meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de.
1: Sorulandırabilirim.
0: Ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle.
0: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Ya yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da
1: bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların

0: bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden
1: Hayır,
0: bahsediyorum.
1: olabilir ya, çok anlaşılabilir bir durum. Çok
0: Evet, yani
1: soruyu öyle
0: ben
1: sordum ben.
0: kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki sen de?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler dizayn ediyorlar olup bitenleri? Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı
1: Sorun.
0: duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
0: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar
1: Sorumluluklar.
0: var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük, çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı. Dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Ya aslında bu soylu öfke şey bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan iş.
1: Doğrulana
0: Evet.
1: kadar verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kurulduğu, oluştuğu, yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep
1: Klasik
0: böyle
1: soruyu sorayım.
0: değildi.
1: Hep böyle değil.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı, şimdi 10 milyon kişi duyuyor. en kalitesiz, yani tırnak içerisinde

0: içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor ve o yalan evet dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor toplumlarda.
1: Bir tahribatı var yani. Evet.
0: Tahribatı kesinlikle var ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani böyle nükleer bir saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
1: Kesinlikle.
0: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey. Ve günümüzde de yalan çok yaygın, çok güçlü. En büyük virüslerden bir tanesi. Koronavirüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor, tahribat gücü yüksek. Panzehiri var mı bunun? Var. Panzehiri var. Panzehirinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
1: Hucurat suresi galiba.
0: Ya evet, bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz? Hele böylesi bir atmosferde. Ben bazen şöyle diyorum, gözünüzle görseniz yani inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka
1: onu da yaptı.
0: Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu işte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Ve bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. Buranın da organize edilmesi lazım.
1: Çok doğru. Yani bir yalan savar organizma, yani şeyin olması lazım.
0: Her şeyin organize edilmesi lazım. Kesinlikle. Yani hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon halinde mücadele edebilirsiniz. Sadece ben kendi ilçemde mücadele edeceğim. Artık o devirler kapandı. Sadece kendi ulusal sınırlarım dahilinde ülkemde mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Kıtamda mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Mücadelenin kesinlikle küresel boyutta olması lazım. O yüzden her kim ki küresel bir yeni şey iddia ediyor, onunla ilgilenelim. Ona gidelim. O organizasyonu inşa edelim.
1: Şöyle bir virgül koysam. Mesela yalanla süslenmiş doğru bir haber en doğru değil. Şimdi orada bunu nasıl ayıklıyorsunuz? Süzgeç ne burada mesela?
0: Yani bir yerde yalan varsa, ufak bir yalan varsa
1: kirlenmiş haber mi oluyor?
0: O tabii artık ona itibar edilmez.
1: O sinek düşüyor yani oraya.
0: Ya o süt içilmez.
1: İçilmez.
0: Sineği aldık da süt içelim olmaz. O bir sürü mikroorganizma bırakıyor içeri. Onu biz raftan kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği. Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
1: Hemen.
0: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden
1: çok
0: biri.
1: Aslında burada söylediğim şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü.
0: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak.
1: Tabii bir iyi haber söyleyin sansasyonel olsun mesela.
0: Olmaz yok ki.
1: Niye yok?
0: İnsanların iyiye ilgisi az. İyi, çok iyinin şey dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
1: Bu da insanlara galiba şey sıkıcı geliyor değil mi? Biraz süsleyebilecek
0: yani insanın, gibi. İnsanın doğasıyla da alakalı bir şey bu şey yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız şimdi. O iyi bir şey. Evet. Yani onu gündemimize alalım, onu konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların stratejik bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
1: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
0: evet,
1: görüyoruz.
0: 10 saniye içerisinde tüketiliyor.
1: Evet.
0: Yani belki
1: hemen başka bir şeye
0: 6 getirelim. Saniye bile yüreklerin ısıtılması. Yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Hı hı. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun. Ama falanca
1: şey...
0: falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falanca falancayı öldürdü. Daha evet önce de böyle şeyler olmuştu. Bizim bize falanca vardı. Yarım saat bir saat konuşturuyor. Hı. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: çünkü
0: yerine.
1: Ben bunu çok çok özür dilerim yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi bir yakınmalar da var. Haklı da olabilir ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor gibi ya, geliyor.
0: Ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, hı hı, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten Al-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi. Kötü durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Şimdi buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu. Ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz değil
0: mi? Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermelidir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız.
4: Halkbank. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Arafta Soner programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz'de nerede kalmıştık?
1: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
0: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
1: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı bakiyesinde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında, yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Meclis'ten Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern cumhuriyetin ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
0: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
1: Şimdi neyden bağımsız?
0: Bağımsız habercilik, yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
1: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun

0: Bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele, bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim.
1: Çok iyi.
0: Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Baptist Hastanesi'nde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda evet orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl
1: Siz
0: çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye
1: Demokrasi.
0: çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur yani çok zor karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
0: Bağımlıysak evet yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız.
1: Evet.
0: Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket
0: Yani evet basketbol diyoruz.
1: korkutuyorsunuz. Peki küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
0: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok evet. özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini
1: ne zaman
0: isterim.
1: Ne kuruldu bu hat?
0: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
0: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Hı-hı. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? Büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz. Ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum. İktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin %, bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
1: referans veriyorlar ama, değil mi?
0: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri

0: görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler, medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, bunu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim. Ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra, işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun, peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek, fotoğrafımız da buraya geldi.
0: Evet, bu fotoğraf.
1: Biraz anlatmanızı da çok isteriz. Çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
0: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Hı hı. Yiyecekmiş gibi bir, hı hı, izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki, o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, işi, evet, yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduğu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı. Özellikle Gazze
1: aslında
0: soykırımında.
1: Aslında fotoğraflar da, evet, çok gündem oldu olan fotoğraflar.
0: Hep o peki ya sonrayı sorduğumuz için, hı-hı, dedik ki işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Hı-hı. Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
1: Evet.
0: Burada da zaten çok önemli. Masamızda kitaplarımız.
1: Beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
0: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne oldu sorusu için yaptık bunu. Hı. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
1: Yani bu işgaldeki akbaba İsrail'le.
0: O mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik.
1: Evet,
0: kayıt
1: kanıt,
0: düştük.
1: Kanıtla başlayalım.
0: Kanıt kitabımız bizim.
1: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi, kanıta?
0: Ya buna tabii ki, şöyle alabilir miyiz?
1: Tabii.

0: Şimdi bu kanıt kitabını adı üstünde kanıt. Bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama o fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün. Bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi? Yani.
0: Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabı ile alakalı ilginç bir şey de yaptık. Onu da
1: Tabii.
0: anlatayım. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye
1: Çok iyi.
0: bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak, unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi böyle filmler vardır. The Pianist. İşte Life is Beautiful. Ondan sonra Schindler List. Meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir. Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev, Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa, mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Hı hı. Bu kanıtları her geçen gün, bu arada soykırım devam ediyor, bu kitap 10. baskısında, yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Unutulmayacak. Ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var. Ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İllaki vardır ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100 bin insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür, bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı? Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin, bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine hemen bunu söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman bu buradan fonlanacaksınız denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidin, Yahudi soykırım müzeleri var. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Bizim de işte kendi cebimizden baktığımız zaman Gazze meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız.
0: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist...
1: Hayır, hayır, bence siz en güzel yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız. Hani.
0: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani Piyanist filmi tahmin ediyorum 35 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holocaust filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
1: O bir süreç.
0: O yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme, zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere Parlamentosu'nda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik. İslam ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir misyon.
1: Ve devam edeceksiniz toplamaya.
0: Tabii ki. Soykırım bitene kadar keşke biz soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Ya yani Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa. Şurada yine ikinci kitabımız var, Tanık.
1: Evet, şimdi ona geçeceğim.
0: Yani kanıttan sonra tanığı yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var. Kanıttan sonra tanık. Yani bir senarist bu tanık kitabını alsa, birkaç tanığın ifadelerini okusa, çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
1: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
0: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini bekliyoruz. Evet. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum.

0: organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
1: Şunu da özellikle

0: Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu biz, saldırganın kimler olduğunu
1: Aslında burada
0: tek tek
1: kabine
0: çıkarttık.
1: burada, değil mi?
0: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı
1: Muhteşem. Bu
0: düşmek.
1: bir dua.
0: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
1: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz. Yani unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere. Mesela
0: Evet.
1: alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz birdeyiz. Yani bir iletişimci olarak Holocaust endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri, bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ya bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar.
1: Evet.
0: Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş, topyekün mücadele etmiş, sadece film yapmış.

0: yapmamış, müzesini yapmış, anıtlarını
1: Evet.
0: yapmış, kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler değil o zaman.
0: Bir
1: Öyle mi?
0: güç atfetme taraftarı değilim. Niye
1: Evet.
0: güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? İlk
1: Şöyle.
0: cümleme döneceğim.
1: Evet.
0: Organize değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama. Herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım
0: Tabii
1: diye
0: ki.
1: düşünüyorum.
0: Yani yaptıkları bazı şeyler var,
1: Evet.
0: stratejiler var. O stratejiler modellenebilir stratejiler,
1: Evet.
0: daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan mesela Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
0: Evet.
1: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana.
0: Şimdi mesela
1: Ansiklopedik.
0: toplanma kampı, yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde Şifa Hastanesi'nin tanımlanması lazım mesela. Şifa Hastanesi nedir? Şifa Hastanesi bugün, yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Sadece Şifa Hastanesi'ndeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz, baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda
1: Muhteşem.
0: burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Buraya açtığınız zaman Şifa Hastanesi'ni size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, işte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki Şifa Hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun.

0: Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Hı. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Hı. Küre Ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Hmm. Kim Wikipedia yazıyor? No name. Bilmediğimiz insanlar.
1: Kendi ona göre yargılanıyoruz.
0: İsim yargılayamadığımız insanlar. Hmm. Kim yazmış bu maddeleri?
1: Yok, girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı. O yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor. Onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış. Hacı Mehmet Boyraz. Kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor. Ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler, Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor bilgileri.
0: Wikipedia mı? Hı hı. Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz,
1: değiştirilemez
0: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu Küre Ansiklopedisi'nde çok bulabiliyor güzel. Olması insanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize. Bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var. Evet, yani diyor. Bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman alacak. Zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak. Sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler, İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunu da hemen son şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da biliyorsunuz.
0: Ya tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ben Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da zamanlardır.
1: Ne güzel çıktınız.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi organize bilelim. Olalım. Ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın, bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı yaptık. Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım. Yani duygu transferini yapabilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım. Ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım. Sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o pikiye sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
0: Burası ondan faz 1 tabii.
1: Tabii burası faz 1. Evet.
0: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
1: Gelecek.
0: Hepsi mutluyuz. Gelecek ve karanlık bir ortamdayız ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar, dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
1: Evet.
0: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda, çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: hazırlanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
2: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
1: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
2: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
1: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
2: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
5: Masada ne var, hoş geldiniz.
4: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyoruz.

soruyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel oyuna hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Orta Doğu yine hareketli zamanlar yaşıyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta sonu için İran'a şimdiye kadarki en büyük saldırı tehdidi vardı. Ancak yürütülen diplomatik çalışmalar sonucunda bu saldırı ertelendi ve şimdi tekrar anlaşma pazarlıklarının olduğu bir gün geçirdik. Önümüzdeki günler ne getirecek tabii hep beraber takip edeceğiz. Ancak bu pazarlıkların arkasında neler var? Trump'ı bu niyetinden vazgeçiren neydi? Ne tür girişimlerde bulunuyor? Bunları değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Profesör Doktor Vişne Korkmaz Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Akademisyen Doktor Fırat Demirkol. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Faik Tanrıkol. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Tabii ister istemez İran meselesi gündemimizin öncelikli maddesi, bütün dünyada olduğu gibi çok uzun zamandır her hafta bir farklılıkla, her hafta bir değişiklikle gündeme geliyor. Asla yatışmadığını söyleyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Saldırılar yatışıyor, diplomatik tartışmalar alevleniyor. Diplomatik tartışmalar alevlenirken tekrar saldırılar alevlenince bu sefer savaşa dönüyoruz. Bu işin sonu ne olacak diye baktığımızda aslında kimsenin önünü tam olarak göremediğini söyleyebiliriz sanırım. Şimdi Trump çok sert saldırılarda bulunacağını açıklamıştı. Evet. Özellikle de İran'ın enerji tesislerine, petrol tesislerine büyük saldırılar bekleniyordu ki İran'dan çok sert buna karşı tehditler gelmişti. Bir anda Trump'tan gelen açıklama saldırılar ne zaman olacak diye beklerken İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde anlaşma sağlandığını, bu nedenle de planlanan saldırıyı askıya aldığını ve bunu işte Suudi Arabistan gibi bazı körfez ülkeleri kendisinden talep ettiği yönünde bilgilerle birlikte açıkladı. Açıkladı ama biz neredeyse her hafta bunun benzerini yaşıyoruz.
1: Aynen.
0: Ondan dolayı yani ne yapmak istiyor? İçine düştüğü bir açmaz da olduğunu biliyoruz. Sebebi bu mu yoksa gerçekten bu sefer bir umut doğdu mu? Tabii bu sorunun cevabı merak konusu. Ne dersiniz hocam?
1: Evet. Neredeyse sizin söylediğiniz gibi her hafta bir saldıracağım tehdidi işte sosyal medyasından duyuruluyor ve sonra ciddi bir şekilde anlaşmaya yaklaştıklarını duyuruyor.
0: Evet.
1: Ve ondan sonra da diyor ki o yüzden askıya almadım. Sonra da diyor ki işte bunlarla anlaşılmaz tekrar vuruyorum.
0: Yani bir kısır döngü.
1: Bir kısır döngü ama arada birbirlerine zarar verici vuruşlar yapıyorlar. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor hem İran bölge ülkeleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni ve işte onunla yakın olan müttefikleri ve Amerika Birleşik Devletleri varlıklarını hedefe oturtuyor. Yani karşılıklı olarak bu çatışma sürecek mesajı vermekten çekinmiyorlar. Bugün buradan baktığımızda da bu çatışma sürecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü yani bütün bu kısır döngünün olmasının temel olarak iki sebebi var. Birincisi hani Trump'ın dediği anlaşmanın temel hatları belli falan filan ki biz hep diyoruz biz çatışmanın ikinci devresindeyiz. Birinci devresinin sonucunda aslında bir müzakere süreci ortaya çıkmıştı.
0: Evet.
1: Belirli ilkeler de açıklanmıştı bir yani kılavuzluk edecek o müzakere süreçlerine. Ama anlaşma çıkmadı. Hatta baştan itibaren anlaşamama üzerinde durdukları hala tarafların ortaya çıktı. Kırmızı çizgilerini belirlemek için birbirlerine diş gösterirken hakikaten birbirlerini ısırmaya başladılar ve ikinci devre başladı. Ben o anlaşamama halinin devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu savaş böyle sadece lalettayn sebeplerle çıkmadı. Ciddi sebepleri var bu savaşın. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kafasında bir Orta Doğu düzeni var. Orta Doğu düzeninde güçler dengesini sağlamaya çalışıyor. Yani o güçler dengesini sağlamanın yolu da şu anda bizzat o işin içerisinde. Yolu da İran'ı bizzat sınırlamaktan geçiyor. Ama şu andaki noktada tam anlamıyla sınırlandırabilmiş değil. Evet yani bu sınırlandırma İran'ın işte donanma güçlerini vurdu, şunu vurdu, bunu vurdu, komuta kontrolünü götürdü. Ama hala sınırlandırmayı tam anlamıyla sağlayamadı. Hem nükleer dosya açık, yani İran'ın elindeki kapasitesiyle nasıl bir yola gideceği konusunda soru işaretleri var. Hem de Hürmüz meselesi böyle ki Amerika Birleşik Devletleri'ni en açık rahatsız eden mesele o. Çıkmaz orada çünkü. Çözemediği çıkmaz orada. O çıkmazın nükleer mevzuyla ilişkilenmesi, Orta Doğu'daki güçler dengesiyle ilişkilendirilmesi falan da zaten çok zor olan problemleri daha da zor hale getirdi. anlaşamıyorlar. Anlaşamadıkları müddetçe de Hürmüz düğümü çözülmeyecek. Hürmüz düğümü çözülmediği müddetçe de taraflar birbirlerine diş göstermeye ve ısırmaya devam edecekler. Bu birinci hat yani. Ve bu en temel şeyi söylüyor aslında. Anlaşamadıkları müddetçe biz Orta Doğu'da bu çatışmayı göreceğiz ve çatışmanın devamını göreceğiz. Ha bir de riski var. Çünkü geçtiğimiz hafta bu ikinci devrenin başında biz ne demiştik? Bu daha sert olacak ve bölgesel olarak yayılma riskine evet. sahip. Biz geçen hafta hem İran'ın atışlarında hem milislerin devreye girmesinde, milislerin Irak üzerinden, Yemen üzerinden, Kızıldeniz hattında, Mısır'da ne olduğu belli değil ama yani bence o da bu mücadeleyle doğrudan ilişkili bir şekilde ortaya çıktı. Bütün o huzursuzluklarda görüyoruz ki hatta Hazar, bu savaş bölgesel bir savaş olmaya, hatta geniş bölgesel bir savaş olmaya yani zaten Körfez'i kapsıyordu ama Kızıldeniz, evet. Doğu Akdeniz, hatta Kafkasya ve Hazar hattına doğru da yayılma riskine sahip.
0: Yani seyircilerimiz için kısa bir özetleyelim müsaadenizle. Lütfen. Geçen haftadan bu yana bir kere Ukrayna, Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu. Evet. Irak'taki İran destekli milisler Suudi Arabistan'da yönelik bazı saldırılarda
1: enerji
0: bulundu.
1: Enerji altyapısını vurdular.
0: Suudi Arabistan doğrudan İran destekli milisleri Irak'ta vurdu.
1: Amerika bir de, Birleşik Devletleri ile.
0: ABD ile beraber hatta Irak hükümetiyle koordinasyon içinde de yaptıklarını söylüyorlar ki Mısır dediniz, Mısır'da da Dimyat Limanı'nda ABD'ye ait doğalgaz gemileri İHA saldırısına uğradı evet. ki arkasında İran'ın olduğu yönünde ciddi haberler, bilgiler var.
1: Yani Yemen zaten ciddi şekilde karışık. Yayılıyor. Yemen zaten karışık. Evet, ciddi olarak yayılma tehlikesi var. Bundan sonra bir de ikinci kısma geçelim. Şimdi bu kadar yayılma tehlikesi olan bir savaşta el yükseltme kararı vermek çok kolay olmuyor.
0: Evet.
1: Esas çıkmazlardan biri de o. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bazı tabii ki gidebileceği yollar var. Ama o yolların hepsine baktığımızda gerçekten savaşın doğasını değiştirecek bir hamle yapmadıkça yapabilir mi? Karar verirse yapar. Başarılı olup olmayacağı başka bir mevzu.
0: Bedelini göğüslemek
1: tabii,
0: kaydıyla.
1: Tabii bedelini göğüslemek kaydıyla. Başarılı olması da o kadar kolay değil. Çünkü bu bir asimetrik savaş, coğrafi avantaj var. İran küçücük bir devlet değil. Yani koskoca bir stratejik derinliği var. Onun da gidebileceği başka eskalasyon yolları var falan falan falan. Dolayısıyla çok kan kaybının olabileceği başka bir aşamaya doğru savaşı dönüştürmedikçe Amerika Birleşik Devletleri bu kilidi açabilecek ve İran'ı zorlayıp İran'ın savaşma azmini kırabilecek bir yol bulamıyor. Hı-hı. Elindeki diğer seçenekler Amerika Birleşik Devletleri için çok rahat kabul edilebilir seçenekler değil. Yani Hürmüz'de İran varlığını kabul etmek, İran'la İran'ı sınırlandıramayan ya da önü muğlak bir şey yapmak, bir anlaşma yapmak. Yani
0: bu arada,
1: Suudi Arabistan...
0: Bir parantez şey, açayım müsaadenizle. İran'dan gelen son açıklamalar Umman'la Hürmüz konusunda müzakerelerde son aşamaya doğru gelindiğini söylüyor.
1: Evet.
0: Tabii oradan ne çıkacak onu da bilmiyoruz. ABD bunu kabul edecek mi?
1: O bunu kabul edecek mi? Muhtemelen görüşüyorlar tabii ki yani. Muhtemelen belli bir aşama da kaydediliyor ama şunu da unutmamak lazım. Umman'ın kamuoyu önünde paylaştığı planları ki onlar daha bölgesel şeye açık, bölgesel yönetime açık. Hı hı. Ve Hürmüz'ün temelde özellikle bu trafik konusunda açık olmasına yönelik planlardı. İran kabul etmedi.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla Umman'la görüşme bir anlamda bu işin meşruiyetini sağlıyor. Yani İran aslında çözüm istiyor. Hani bölge ülkeleriyle görüşüyor. Biz çünkü ne olursa olsun bu savaşın sonunu hala bilmiyoruz. Ve bir gün savaş sona erdiğinde bölge ülkeleri bir şekilde birbirleriyle kalacaklar. O nedenle onunla da ilgili yatırımı şu anda yapmak zorundalar. Ama İran kolay kolay Hürmüz'ü Umman'la, Umman'sız şunla bunla kolay kolay açmayacaktır. O elindeki Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkmaza sokan anahtar zaten. Ama mevzu sadece Hürmüz değil.
0: Evet.
1: Ve mevzunun esası da Hürmüz değil. Ama Hürmüz meselesi diğer tüm meselelerden

0: meseleler çözülmeden çözülmeyecek. Bu meselelerin çözümünün ne kadar zor olduğu da Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri anlaşmasının, bu sivil nükleer enerji anlaşmasının bir yapılıp sonra yeni şartlar getirilip şu anda ne olduğu belli olmama halinden de anlaşılıyor. Hiçbir şey basit ve kolay değil. Anlaştık diyerek de anlaşılamıyor. Amerika Birleşik Devletleri bir hesap yaptı ve İran'ı güç kullanarak kolay bir şekilde kendi istediği rota çerçevesinde şekillendirebileceğini düşündü. Belki 12 gün savaşında elde ettiği kısmi başarı da ve kısmi başarısızlık da onu buna yönlendirdi. Ama bugün gelmiş olduğu çıkmaz ciddi bir çıkmaz. Bunun daha yolunu, buradan çıkma yolunu Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yönetimi bulamadı. O yüzden savurduğu tehditler bence ciddiye alınması da tehditler. Çünkü bir, yani o çaresizlik, o kapan aktörleri, savurdukları tehditleri sonuçlarının kötü olacağını bile bile o tehditleri gerçekleştirmeye götürebilir. Tabii bugün bu da... belki bu gece o noktada değiliz. Ama 5 gece sonra, 1 ay sonra o noktaya gelmeyeceğimizi de kimse garanti edemez. Bu nedenle bu savaşın hala önü açık, çok riskli. İş o noktaya geldiğinde bile riskli. Şunu da söyleyeyim, ondan sonra sözü bırakayım. Evet, Körfez ülkeleri, arabulucu ülkeler, bölgesel ülkeler muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşarak bu saldırıyı yapmaması konusunda ikna etmeye çalışmışlardır. Telefon trafiği, tarafların birbiriyle görüşme trafiği de buna uyuyor. Yani Muhammed Bin Selman Trump'la görüştü, Arakçı işte Fidan'la görüştü, evet. Vesaire. Çünkü evet, enerji altyapısını, İran enerji altyapısını Amerika Birleşik Devletleri hedeflediği anda İran'da başka hedefleri hedefleyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Elindeki kapasiteyi de geçtiğimiz haftalarda hedef aldığı aktörler üzerinden gösterdi. Ürdün'ün vurulması çok önemliydi bence. Yemen'deki çatışma, Iraklı milislerin işin içine girmesi çok önemliydi. Buna cevap olarak işte bir operasyon yapılmış, cevap verilmiş falan olabilir. Ama mesele misilleme karşı misilleme değil. Sonuç olarak siz el yükselttirdiğinizde karşı tarafta el yükseltecek ve bölgenin canını yakacak. Bu bilindiği için bölge ülkeleri kesin olarak İran'ın böyle bir saldırıda yenilmesi ya da işte savaşma azminin yok edilmesi mümkün olmadığından böyle bir tırmandırmaya gidilmeden müzakereler açısında daha bölgesel savaş riskinin kontrol altında tutulmasını tercih ediyorlar.
1: Bu da tabii hiç kolay bir şey değil.
0: Değil.
1: Yani genel olarak duruma baktığımızda şunu söyleyebiliriz herhalde. İran'ın tehditleri aslında bölgeye yönelik tehditleri, ABD'nin İran'a tehditlerine galip geldi diyebiliriz endişe bakımından.
0: Asimetrik savaş böyle bir şey.
1: Hatta şunu da söyleyebiliriz. Yani Trump saldırıları durdurdum dedikten sonra aslında daha yumuşak tonda açıklamalar yaparken aksine İran'dan bu sefer biraz daha sert tonda karşı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tabii Amerikan basında da yazılan çizilen pek çok şey var. Onlardan birini hatırlatayım. Wall Street Journal diyor ki İranlı yetkililer Trump'ın siyasi olarak zafiyetinin farkında ve gerekirse bunu kullanmak istiyorlar. Diplomasinin başarısız olması halinde ABD saldırmasa bile devrim muhafızları ordusu saldırmayı düşünüyor. Tabii İran'ın içinde de aslında siyasetle savaşın sürmesini isteyen devrim muhafızları başta olmak üzere daha sertlik yanlısı kesim arasında da ciddi bir mücadele var ama bu tespitler aslında oldukça dikkat çekici. Süreçte kimin üstünlük sağlama çabasını yoğun şekilde gösterdiğinde aslında bizlere anlatıyor diyebiliriz herhalde. Ne dersiniz?
2: Şimdi savaşa başladığımız noktada Amerika Birleşik Devletleri yola çıktığında İran'ın tamamen rejimini de değiştirmek, hatta alternatif rejim üreterek yola çıkmışlardı. İşte eski Şah'ın oğlu üzerinden de yeni bir liderlik de yaratmaya çalışıyorlardı. O güne kadar aslında kimse bu sürecin dönüp dolaşıp Hürmüz Boğazı'na tıkanacağını, bunun bütün küresel anlamda tedarik zincirini, enerji hatlarını etkileyeceğini düşünmüyordu. Hatta belki bugüne kadar baktığımızda İran bile elinde böyle bir güç olduğunun farkında değildi. Ama bir anda mesele de burada Amerika Birleşik Devletleri İran'ı köşeye sıkıştırıp yapacak başka bir alternatif bırakmayınca İran da Hürmüz Boğazı'nı kapatarak bir şekilde oradaki geçişi engelleme noktasına gitti. Ama bugün geldiğimiz noktada sanki Hürmüz Boğazı'nı değil de Amerika'nın boğazını tutuyormuş gibi bir durumla karşı karşıya kaldılar. Hatta bunun üzerine İran el arttırdı. Dedi ki Babil Mendeb'i de gerekirse kapatırım dedi. Babil Mendeb'de baktığımız zaman işte dünya petrol transferinin yaklaşık %12-13'ünü işte kıtaları birbirine bağlayan Kızıldeniz-Akdeniz bağlantısını sağlayan bir noktada. Yani
1: Hürmüz'le beraber yarıya yakın %40 civarında
2: tabii çok bir oran önemli yapıyor. Yani dünyayı tedarik zinciri anlamında, küresel ekonomi anlamında çok ciddi sıkıntıya sokacak bir noktada. Bir de şimdi Hürmüz ilk başta aslında şunun üzerinden, yani bir petrol ticaretinin yavaşlatılması üzerinden bir hamle olarak görülürken, bugün baktığımız zaman işte navlun fiyatları, sigorta fiyatları, bütün dünyadaki küresel anlamda tedarik zincirinin etkilenmesi gibi birçok farklı konuyu da gündeme getirdi ve iş şu anda aslında şeye döndü. Yani ilk başta hiç ortada olmayan bir sorundu. Hatta çok işleyen bir yerken bugün işte biraz önce Vişne Hocam'ın da söylediği gibi belki de en son çözülebilecek sorun noktasına geldi. Yani ben sanmıyorum ki, çünkü İran'ın şu anda elindeki en büyük kozu Hürmüz Boğaz. Bundan vazgeçtiği anda Amerika'nın masaya oturabileceği bir kozu yok elinde. Ya
1: bizim uçak gemimiz diye boşuna demiyorlar.
2: Tabii ki. Yani bu çok çok önemli bir şey. Bir de burada şimdi yine hocamın değindiği bir nokta var. Yani biz şimdi diyoruz ki işte savaş bir sönümleniyor, bir tekrar şey yapıyor. Acaba çok çılgınca Amerika'dan bir hamle gelebilir mi? Zaman daralıyor Trump için. Kasım ayında bir seçim var. Ve orada iç dinamikler nasıl ilerliyor? Trump seçim sonuçta, orada da bir anket yapılıyordur. Bir kamuoyu yoklaması vardır. Trump bu işi nasıl görüyor ve ne yöne doğru sıkışıyor? Yani burada eğer işin içerisinden barış yoluyla çıkamayacağını görüyorsa, el arttırıp daha büyük bir savaşta kendi halkının ya da dünya kamuoyunun karşısına çıkabilir. Çünkü Ocak ayında şunu söylemişti Trump. Dedi ki eğer Kasım'daki seçimi kaybedersek, ara seçimi, beni azledebilirler dedi. Yani Trump'ın böyle bir kaygısı da var ve azledilmesiyle kalmayıp daha sonrasında hukuki anlamda da ileri gidecek. Çünkü bu İran işte operasyon, savaş nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, Trump bunu bir başkanlık kararnamesiyle yaptı. Yani bir kararla, temsilciler meclisi senato kararıyla yapmadı. Bu da bugün çok eleştiriliyor. Acaba bunun üzerinden Trump'a bir suçlama gelebilir mi? Yetkisini aştığına yönelik bir yargılamayla karşı karşıya kalabilir mi anayasa ihlali noktasında? Dolayısıyla evet, yani süreç öyle bir kör düğüm haline geldi ki olmayan bir sorun ortaya çıktı. Bugün o sorunu çözmeden hiçbir şeyi çözemez noktaya geldiniz. Bu hem İran'ın bir anda beklemediği bir şekilde elini güçlendirdi. Tabii bir de İran'da da şöyle bir şey oldu Çağrı Bey. Yani İran'da aslında çok ciddi sıkıntılar vardı. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, insan hakları anlamda, işte devrim muhafızları, velayeti fakih, siyasi kanat, bunlar tartışılırken bir anda İran'da bu tartışmalar ortadan kalktı. Yani bir ülkede sokağa çıkacak en son gruptur esnaf. İran'da esnaf da sokaklardaydı artık.
1: Evet.
2: Son noktada. Biraz Amerika, İsrail burada yanlış, özellikle İsrail'in Amerika'yı yanlış yönlendirmesiyle beraber dışarıdan bir operasyonun içerideki ayaklanmayı tetikleyeceği düşünüldü. Ama İran halkı işte hani hocamın da bahsettiği noktada stratejik derinliği olan, uzun yıllar bir imparatorluk geçmişi olan, evet içerisinde sorunları olabilir ama halkı gidip de devletiyle ya da hükümetiyle sorunları var diye Amerika'ya teslim olmaz ya da Amerika'nın gelip de kendisini işgal etmesine müsaade etmez.
1: Yani muhalif kesim bu tutumundan vazgeçmedi ama sokaklara dökülüp de bunun farklı şekillerde kullanılmasının önüne geçildiği bir şekilde diyorsun.
2: Şu anda bütün şeyler durdu. O tepkiler de durdu. Burada şu var. İran halkı buna ne kadar sessiz kalacak? Yani evet, şu anda bir savaş, yani akut bir durum var ve şu anda hayatta kalmak için yaraya pansuman yapıyorlar. Ama bir yara sadece pansumanla durdurulmaz. Bunun bir tedaviye ihtiyacı var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla burada bakalım İran halkı buna ne kadar dayanacak? Diğer taraftan Kasım'a kadar Amerika ne kadar dayanacak? Trump ne kadar dayanacak? Yani açıkçası biraz nasıl Trump'a öngörülemiyor diyoruz. Buradaki mesele de biraz öngörülemez bir hale doğru ilerlediğini söyleyebiliriz.
1: Şimdi Trump'tan bahsetmişken oradan devam edelim müsaadenizle. CNN, Amerikan CNN'de dikkat çekici bir haber vardı bununla alakalı olarak. Tabii bu İran Savaşı'nın Trump'ın ikinci başkanlık dönemini belirleyebilecek en kritik sorunlardan biri haline geldiğini söylüyor haber. Çarşamba günü yayınlanan son ankete vurgu yapmış. İran politikası ve benzin fiyatları sebebiyle kamuoyu desteğinin %30'un altına indiğini söylüyorlar ki bu tarihi dip seviye diyebiliriz Trump için. Yani işleri iyi gitmiyor belli. Aynı analizde şu da var. Diyor ki Trump'ın önündeki seçenekler giderek daralıyor. ABD'nin yüzlerce askerini kara savaşına göndermesi ya da İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini kabul etmesi gibi seçeneklerin Washington açısından büyük siyasi ve stratejik maliyet taşıdığı belirtiliyor. Ki aslında gerçekten bir hani bir cendere içinde olduğunu da söyleyebiliriz değil mi buna bakarak? Ne dersiniz?
3: Şimdi geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclis üyesi de aslında bu itirafı yaptı. Yani Trump'ın aslında enflasyonu düşüreceği, faizleri düşüreceği, Orta Doğu'dan çekileceği, gereksiz maliyet olacağı, bu bütün söylemlerin hepsi aksi yönde ilerledi. Hı hı. Dolayısıyla çekilecektin, yeniden planı olmayan bir İran'a savaşı neden başlattın? Hangi gerekçeyle başlattın? Başlarken hangi dünyada meşru bir zemin aradın? Yani bu zamana kadar Amerika'nın saldırı yaptığı ülkelere de baktığında hiçbir zaman aslında bir meşru bir zemin yoktu ama en azından bir çaba vardı. Amerika Irak'a saldırırken hatırlayın dünyada birçok NATO ülkeleri bu sürece destek verdi. Sözüm ona bir uranyum zenginleştirmesi bahanesiyle. Kaldı ki yıllar sonra İngiltere Başbakanı da itirafı yaptı. Ya böyle bir şey yokmuş aslında, milyonlarca insan öldü. Bu kadar evet. Basitti. Günah çıkarmak o kadar bir halde de kolay. Hatta ki aynı
1: Trump,
3: kişi...
1: Irak ve Afganistan dahil bunların hepsini eleştiriyordu aslında.
3: Tabii ki eleştiriyordu. Hatta birinci dönem hatırlayın Suriye'den asker çekmek, ki bu Türkiye için önemli bir hamleydi. Acaba biz gerçekten işte o müesses nizama nüfus edemiyor, ondan dolayı mı yapamıyor dedik. Ama ikinci dönem çok farklı, çok güçlü geldi. Sayısal olarak fark attı rakiplerine. Dolayısıyla daha önce ilk dönemde hatırlayın birçok görev verdiği kimseleri işte mahkeme yoluyla da farklı yollarla bir şekilde azlediliyordu. Dolayısıyla ikinci dönemde bu ikilemi yaşamadı. Yani hani artık şu bahane yok. Ya işte evet ben bir siyasi irade belirliyordum ama birileri engel oldu. Bu ikinci dönemde hiçbir engel yoktu.
1: Evet.
3: Çünkü çok farklı, güçlü geldi. Dolayısıyla bunun aksine hareket ediyor oluyor olmanın bedeli tabii ki şu an Amerikan halkında görünüyor aleni bir şekilde. Bakın %70'ti yani Amerika Irak'a saldırdığında ve bugün Trump bütün NATO ülkelerini de azarlıyor ya. O dönemde de birçok NATO ülkeleri bu sürece destek vermişti.
1: Sadece NATO değil yani dünyanın her tarafından vardı.
3: Tabii tabii hatta o zaman...
1: Tonga Cumhuriyeti'nden bile asker geldiğini hatırlıyorum.
3: Haçlı seferi zihniyeti öyle bir... Yani en azından bir sene bunun meşru zemini üzerinde çaba vardı. Hatta Haçlı seferleri diye nitelendirebileceğimiz yani insanları o dönemde ülkeleri motive edecek unsurlarla ilgili bir çaba vardı.
1: Evet.
3: Ama... Biz Venezuela bir anda savaşını tam dünya kamuoyu tartışırken bir anda o özgüvenle Trump İran'a saldırdı. Birincisi bu savaşla ilgili olarak bir planı olmadığı ve çok dar çerçevede o kadar net ki. Yani çünkü burada esas amaç protestocular, az önce Fırat Hocam söyledi. Burada en temel kritik bu kadar alelacele saldırmasının en kritik noktası protestocularla beraber, hatırlayın protesto sokağa çıktığında biz sizin yanınızdayız, destekçiniz. Sonra aylar sonra şu itirafı yaptı. Dedi ki biz dedi Kürtlere silah verecektik, onlar protestocuları, bizi arkamızdan vurdular. Hatta
1: kendilerini aldılar,
3: evet, silahları. İsrailli bir yetkili de şu itirafı yaptı. Dedi ki biz evet İran'a saldırmayı düşünüyorduk ama protestocular olunca bunu erkene aldık diye bir itirafta da bulundu.
1: Evet, hatırlıyorum.
3: Dolayısıyla bütün böyle puzzle'ları birleştirdiğinizde aslında tablo ortaya çıkıyor. Bu sürece baktığınızda da söylemler üzerinden gel gitler yaşadığını görüyorsunuz. Yani şimdi diyelim ki Irak'a saldırırken işte uranyum nükleerle ilgili olarak tek argüman buydu. Şimdi Trump'ın ilk söylemlerine bakıyorsunuz. İşte rejimi değiştireceğini söyledi. Sonra evet rejimin liderlerini öldürdü ama baktı İran sıradan bir ülke değil. Ondan sonra nükleer meselesine.
1: Rejimi
3: sonra
1: değil yöneticilerini
3: proxy,
1: değiştirmiş oldu
3: evet,
1: sadece.
3: Değiştirmiş oldu. Sonra proxy diyebileceğimiz yani İran'ın desteklediği milislerle ilgili olarak. Daha sonra dedi ki ya dedi siz dedi füzeleri falan kullanmayın. Yani en nihayetinde şu an günümüze geldiğimizde İş döndü dolaştı Hürmüz Boğazı'nı. Bir de bunu övünerek anlatıyor ki Hürmüz Boğazı'nı ben açıyorum. Ya senden önce zaten açıktı yani. Bu kadar da insanların aklıyla dalga geçmeye gerek yok.
1: Hürmüz Boğazı'yla alakalı olarak bu arada tabii İran'dan gelen yeni bazı açıklamalar
3: şu an doğru. Kabul etmiyor. Mesela ben İran'ın resmi
1: Fars nefsi. Doğru değil diyorlar bu açıklamalar.
3: Biz diyor doğrulamıyor. Yani çok ilginç bir nokta var. Hürmüz açıldığına doğru olduğunu, askeri kaynak da hatta müzakere heyeti içerisindekiler açıldığını teyit etmiyoruz. Yani Trump'ın söylediklerini teyit etmiyor. Askeri kaynak da kapalı olmaya devam edecek
1: diyor. Bu biraz pazarlıkta söylem üstünlüğü, sürecin kontrolünü elde tutma çabasının sonucu olarak da görülebilir belki ama neticede gelen açıklama bu. Elimizde var olan veri bu.
3: Elimizde var olan ama şunu da biliyoruz. Dün Sayın Hakan Fidan'ı ve diğer Körfez ülkeleriyle Arakçı'nın görüşme hamlesi de aslında bir taraftan da böyle bir çabanın olduğu, yani İran bir müzakere süreci istediği bir yönüyle bunu teyit ediyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Birincisi ki bunu Trump da söyledi. Yani bir kişiyle konuşmadığını, yani sürekli İran'ın farklı fikirlerin çıktığı. Şimdi süreç içerisinde bakıyorsunuz Dışişleri Bakanı Arakçı'nın aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı'nın daha ılımlı bir seyir halinde söylemlerine devam ediyor. Ama devrim muhafızları ve Kudüs gücü gibi ki bunlar gerçekten çok sert yanlısı ve rejim 1970 İran devrimiyle beraber rejime bağlılıkları teyit edilmiş ve bu maksatla var olmuş.
1: Evet.
3: Yani şimdi bu yapıdan var olmuş ve gelişmiş bir yapıyı böyle bir anda hadi gel bakalım. Yani şimdi biz Ankara'dan bakınca açıkçası ben şöyle okuyorum. Yani halk zor durumda, ekonomi, yaptırımlar. Aslında baktığınızda bu müzakere başlıkları İran açısından kötü değildi. Ama İran'da şunu bence özgüveni yakaladı. Ya biz Amerika ve İsrail'e karşı dik durabiliyoruz. İstediğimiz hedefleri vurabiliyoruz. Ama süreci bu kadar uzatıyor oluyor olmanın İran halkına ne kadar fayda sağlayacağı açıkçası büyük bir muamma. Bir de burada tabii ki Suudi Arabistan bence en önemli faktörlerden biri. Çünkü ki Trump'ın da Muhammed Bin Selman'ın arayıp bu konu üzerinde onların olası anlaşmayı kabul etmesi halinde saldırıyı durduracağını söyledi.
1: Bu arada muhtemelen yani genel yapılan yorumlar şunu diyor. Muhtemelen İran'ın vurabileceği noktaları saydığında ABD'nin gerçekten çok zarara uğrayabileceği yerler olduğu anlaşıldığı için belki de bu saldırı ertelenmiş olabilir. Bu da bir ihtimal tabii ki.
3: Tabii zaten Suudi Arabistan içerisinden doğrudan İran, Hürmüz, Güneyde Husiler, Babül Mendeb gibi yani Suudi Arabistan'ı ilgilendirecek ana şeyler var. Sonra kritik tesisler Suudi Arabistan'ı, Akbay ve Cizre kritik petrol enerji hatları gibi. Yani aslında baktığınız bunların dolaylı etkisi Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan vurmaya. Ve bakın daha da kritik Washington Post'a çıkan haber Avrupa Kuvvetler Komutanı diyor ki stokların artık yeterli olmayacağını. Bakın Patriot, Taht Stock gibi ve Destroyer'ların artık stoklarda yetinmeme sürecine başlandığını ve bunun için Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir tehdit olduğunu.
1: Yani şimdi, İran yoğun bir saldırı düzenlerse kendimizi de yeterli seviyede, İsrail'de yeterli
3: şimdi
1: seviyede koruyamayız mesela.
3: Bakın hatırlayın Trump diyor da her defasında ısrarla ya biz orayı alaşağı edeceğiz, bitireceğiz vesaire. Bakın şimdi 7 Nisan'da diyor ki saldırıyı askıya aldık. Hı hı. 15 Haziran'da 60 günlük ateşkes ve Hürmüz'ün açılması anlaşma yapıyor. O zaman da benzer tehditleri bugün yarın. Temmuz'da
1: yani o 60 gün dolmasında da 2 ay 2 hafta bile kalmadı şu anda.
3: Evet. Onu da geçtik. Dolayısıyla Temmuz'da da saldırmazlık anlaşması. Yani bu zamana kadar vuracaktın. Seni hani o kadar biz yenilmeyiz, dünyanın süper gücüyüz. Niye bekledin yani gerçekten o güce haizsen? Ki geçtiğimiz Camp David'de yapılan toplantıda affedersiniz. Orada da aslında biraz Trump'a ya sen sürekli böyle hayal satıyorsun ama sahadaki gerçeklik o değil. Yani şimdi ve bakın ara seçimler 435 tane temsilciler meclisi, hı hı. 35 tane senatör ve 36 tane eyalet değişecek. Bu
1: yani, bütün siyaset tablosunu değiştirebilecek
3: evet,
1: bir seçim.
3: Evet çok önemli yani cumhuriyetçilerin bunu kaybetme ihtimali demek bundan sonraki süreçte senatörde Trump'ın her istediğinin istediği gibi geçmesi anlamına gelmiyor. Ve bu bir yönüyle bu zamana kadar yaptığı politikaların bir güven noktasını gösterecek. Ve şimdi Amerikalılar şöyledir. Amerika yani halkında da ben gittiğimde de onu fark ettim. Sadece kendi meseleleriyle dünyada Amerika saldırıyormuş, şey yapıyormuş. Gerçekten ne derler ya, bilgisi yok diye. Ben kendim bunu müşahede ettim.
1: Tabeladaki benzin fiyatı çok daha önemli.
3: Ama tabeladaki benzini görünce 2'den 4,5

0: doları çıktığında Amerikalı der ki ya tamam Trump iyisin hoşsun güzelsin ama benim
1: Senin ne
0: cebimi
1: olmuyor?
0: yakıyorsun yani. Dolayısıyla bir
1: Aslında
0: yönlü
1: İran biraz da bunu oynuyor herhalde. Yani
0: işte İran bunu keşfetti.
1: Hürmüz meselesinde
0: İran
1: özellikle
0: bunu
1: yapılanlarla.
0: keşfetti.

0: bir ironi yaptı. Aslında o da o gerçeği aleni bir şekilde gösteriyor Trump'a.
1: Yani bunlar tabii iç siyasetle, Amerikan iç siyasetiyle bir şekilde bağdaştırması, İran'ın süreci kontrol etme bakımından da Trump'ı baskılaması bakımından da işine
0: Ki
1: yarıyor diyebiliriz.
0: geçtiğimiz başkan adayı Kamala Harris ilginç bir açıklama yaptı. Yani dedi ki dünyadaki müttefiklerini kaybetti Trump'la beraber. Dünyadaki itibarını yerle bir etti. Ekonomik olarak Amerika'yı geriye getirdi vesaire diye. Hani her ne kadar büyük bir farkla kaybetmiş oluyor olsa bile artık aklı selim insanlar bunu aleni bir şekilde söylüyor. Yani Trump bu yönüyle inandırıcını kaybetti. Ama Trump bunu çözmeden bu masadan kalkması demek hem büyük bir maliyet hem de hiçbir şey çözememiş sözüm ona dünyanın en büyük başkanı. Yani o yüzden adam şunu diyor ya Allah aşkına İranlılar şunu kabul edin de bu masadan böyle ağız tadıyla kalkalım.
1: Yani ikinci kez göreve geldiğinde hatırlarsınız barış yapıcıyım sloganıyla
0: Evet.
1: gelmişti. İçinde bulunduğu durum şu anda ondan çok uzakta tabii. Yani konuşulacak çok fazla
0: Çok.
1: şey var tabii İran konusuyla alakalı olarak ama şu Mısır'daki saldırıyla
0: Tabii.
1: ilgili bir şey daha sormak isterim müsaadenizle. Şimdi haberler özellikle Amerikan ve İsrail basınında İran'ın İHA saldırısına işaret ediyordu.
0: Evet.
1: Trump da aslında buna benzer işaretler olduğunu söyledi ama çok net konuşmadı. Yani zamanla daha netleşecektir. Soruşturma yürüyor mealinde bir açıklama yapmıştı. İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda saldırıyı biz düzenlemedik dediler ki onların da İsrail'e işaret ederek bir sahte bayrak operasyonu olabileceğini söylediğini
0: Evet.
1: görüyoruz. Meseleyi daha da yani kaosu daha geniş bir bölgeye yayıp belki tekrar saldırıları şiddetlendirmek için. Böyle bir potansiyel aslında baktığınız zaman yok diyemezsiniz
0: Yok
1: İsrail
0: diyemeyiz
1: adına.
0: tabii
1: Ne
0: ki.
1: dersiniz yani böyle bir ihtimal olur mu?
0: Yok diyemeyiz ama İran'ın söylediğine de doğrudur diyemeyiz. Çünkü İran daha önce de çeşitli denemeler yapıp bunları yaptığını kabul etmedi. Çünkü bölgesel ülkelerle bir konuşma zemininde tutmaya çalışıyor. Bölgesel ülkeler çok ilginç. Ya bölgesel ülkelerin konumu çok ilginç. Körfez de dahil olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri bölgede bir mücadele içerisinde. O mücadelede İran'ın sınırlama ve dengeleme misyonunu kendi kendine biçti. Yani öyle uzaktan dengeleme falan yapmıyor. Bizzat kendisi dengelemeye çalışıyor. Ama daha onu başaramadı. Dolayısıyla bölgesel ülkeler aslında belki şu anda bizzat bir tarafla savaşarak, bir tarafla barışarak ya da tekrar kayarak bir dengelemenin parçası değillermiş gibi görünürken aslında denge tutucu işlevlerini sürdürüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bizzati olmasına rağmen çok ilginç bir aslında bir şey var, bir bölgesel resim var. Bu yüzden İran bir yandan bölgesel ülkeleri deniyor. Bunu denerken savaşın cephesinin genişleyeceğini gösteriyor. Kızıldeniz tabii ki ve Kızıldeniz'deki enerji ve altyapısı Amerika Birleşik Devletleri'ne de ait olsa bile liman yani hani bize bir mesaj veriyor tabii. Babülmendeb kapanır, Kızıldeniz'deki limanlar vurulur. Dolayısıyla Kızıldeniz, Arap Denizi ve Hürmüz birlikte trafiğe kapatılır ve böylece de büyük bir kriz tetiklenir.
1: Dünya felç olur demek bu
0: Dünya
1: enerji
0: felç olur.
1: üretim bakımından.
0: Zaten öyle zaten buna ne diyorlar? Bizim elimizdeki nükleer silah diyorlar. Çok da doğru bu anlamda baktığınızda. Hani bu mesajı verirken aynı zamanda da bölgesel ülkeleri doğrudan hedef almadığını söylemek tabii ki İran açısından mantıklı olan. İsrail'in de biz biliyoruz ki İsrail de kendi mücadelesini veriyor bu süreç zarfında.
1: Evet.
0: İran'ın sınırlandırma işini büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtına yükledi şu anda. Çünkü Hürmüz Amerika'yı bile aşan bir iş, İsrail'in boyunu kat be kat aşıyor. Ama bir şöyle diyor, yani eğer savaş başka bir boyuta doğru taşınırsa ben buradayım. İki diyor ki yani Lübnan'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de buradaki emellerimi unutmuş falan filan değilim. Zaten bakın Afrika boynuzunda falan zamanında yaptığım hamleler ne kadar mantıklıymış. Bir gün gelip İran buralarda bir oyun oynarsa ben de ona karşı oyun falan filan. Dolayısıyla buralardaki hareketlenme İsrail adına da bir test tabii ki olabilir ya da bir o test üzerinden bir korku hali oluşturup, çünkü İsrail'de

0: Doğu Akdeniz'de bir eksen oluşturuyor. O ekseni şu anda sadece ben Türkiye'ye karşı oluşturduğunu da düşünmüyorum. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimi var, Yunanistan var falan filan. Ama bence onu gelecekteki bölgesel dengeler içerisinde görüyor.
1: Yani Suudi Arabistan bunu olacak. Doğu Afrika ve Afrika boynuzuna kadar uzatabilirsiniz.
0: Uzatabilirsiniz. Çünkü oralar şu anda kendi dinamikleri içerisinde karışık. Yani Sudan yatışmadı, Somali yatışmadı falan ama doğrudan bu çatışmayla ilintili bir çatışmada daha henüz görmüyoruz. Hı-hı. Ama görebiliriz. Çok riskli alanlar o. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi o ekseni uzatabiliriz, kısaltabiliriz ama o eksenin ucu çok açık. O ekseni oluştururken sanki bu sadece Türkiye'ye karşı bir sınırlandırma, bir dengeleme, İşte adını ne koyarsanız bir provokasyon gibi duruyor ama bence İsrail kendi kafasının arkasında şunu da görüyor. Bir gün bu savaş bir şekilde bitecek, hatta belki bitmeyecek, sürecek ve orada işte Orta Doğu'da bir dörtlü var değil mi? Bütün bu süreç içerisinde Gazze'ydi, İran kriziydi, şuydu buydu, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır, o bu birbirleriyle daha koordineli çalışmaya başladılar. Bu koordinasyonun da bir dengeleyici şeyi var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşıyor bu hat ve satta. Dolayısıyla sadece Türkiye meselesi değil, bu aktörleri de dengelemekle ilgili bir potansiyeli orada şey yapmaya çalışıyor, tutmaya çalışıyor. Mısır yani bir zamanlar İsrail'in eksenindeydi. Sonra Türkiye ile Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapma noktasına evet. geldi. Libya'da aralar yumuşadı ve anlaşıldı falan filan. Dolayısıyla o bakımdan evet İsrail'in orada korkuları tetikleyip Mısır'ın belirli açılardan zafiyetini gösterme konusunda bir motivasyonu da olabilir. Bu tür havalar bütün hani aç kurtları harekete geçiren havalardır.
1: Puslu havalardan bahsediyorsunuz.
0: Puslu havalar. Bol bol da puslu hava var. Çünkü daha ileride ne olacağını ve bu savaşın ne yöne doğru evrileceğini, kazananın kaybedenin kim olduğunu daha bilmiyoruz.
1: Tabii yani bu durumda hem İsrail'in hem İran'ın hedef alma potansiyeli olan bir ülkeden bahsediyoruz ki Orta Doğu'daki ikinci Katar evet. olma durumuna düşebilir Mısır diyebiliriz. Tabii onların da atacakları adımlar bu açıdan önemli. Bir araya gidelim, kaldığımız yerden tabii. devam edelim. Daha sonra soracağım sorular olacak. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızdayız.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İran Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Tabii pek çok konuşulacak boyutu var bu meselenin. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Fırat Hocam. Trump'ın saldırıları durdurduğu, askıya aldığı açıklamasında tabii Hürmüz vesaire vesaire bazı konularda belli şartlardan bahsettiğini gördük. Ama o şartlardan biri de İran'ın nükleer silahlanma iddiaları hakkındaydı diyebiliriz. Trump'ın açıklamasına göre bu saldırıları durdurması çerçeve olarak varılan anlaşmada İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona erdirmesini de içeriyor ki aslında tabii süreç henüz oraya gelemedi. Daha çok başka şeyler konuşuyoruz. Biraz önce dedik Hürmüz aslında belki de ön şart, ön kriz olarak duruyordu ama belki de hepsiyle beraber çözülecek. Belki de daha sonra çözülecek bir durum haline gelmeye başladı. Ancak müzakerelere baktığınızda daha önce yapılanlara da İran'ın her ne kadar yoğun zenginleştirilmiş uranyuma sahip olsa da, çeşitli teknolojilere sahip olsa da nükleer silah edinme niyetimiz yok söylemini ısrarla savunduğunu görüyoruz. Hatta dini liderimiz buna cevaz vermiyor diye evet, özellikle vurgulamışlardı. Ha, tabii yazılıp çizilen bazı, yapılan bazı yorumlarda çok sıkışırsa bu tutumun değişebileceği rejim adına gibi bir ihtimalden de bahsediliyor ama... Nükleer silahsa mesele aslında. Bir önce Obama döneminde yapılan Trump'ın çok eleştirdiği anlaşma pekala bunu önleyebilecek durumda bir mekanizma kurmuştu. Bundan önce varıldığı söylenen mutabakatta da aslında benzer bir evet, durum vardı. Ama günümüzde baktığımızda aslında Trump'ın bu konuda eğer gerçekten İran bir nükleer silah elde edinmeye çalışıyorsa hani bir adım bile ileriye gidemediğini geçmişten söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Şimdi oradaki mesele yani biraz işin sanki kılıfı gibi bu nükleer silah meselesi. Biz çünkü Irak'ta da benzer hadiseyi görmüştük. Yani ellerinde işte nükleer silah var, kitle imha silahları var gibi. Şimdi burada tabii İran tarafından da şöyle konuşulan şeyler var. Yani evet ellerinde bir nükleer silah yok ama çok kısa sürede parçalar birleştirilerek bir nükleer silah haline getirilebilecekleri bir teknoloji olduğuna yönelik de hani böyle el altından diyelim verilen mesajlar var. Ya açıkçası şöyle, bunu kesin olarak yani çok ciddi bir miktarda zenginleştirilmiş uranyum var. Bunu biliyoruz. Bunu silah noktasına gelmiş midir? İşte sizin de dediğiniz gibi yani İran benim böyle bir niyetim yok diyor. Dini liderlik bununla ilgili herhangi bir onay vermiş durumda değil. Dolayısıyla ellerinde olmadığını söylüyorlar ama bu %100 olmadığını söyleyebilir miyiz? Bu bir soru işareti. Bu teknolojiyi geliştirirken Rusya ve Çin ne kadar destek veriyor? Ellerindeki uranyumun bir kısmı savaş ihtimaline karşı bu ülkelere çıkartılmış mıdır? Çünkü bu da konuşulan senaryolardan birisiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın elindeki uranyumu başka bir ülkeye sevk etmesi konusu da konuşuluyordu. Evet. Burada tabii nükleer bu uranyum zenginleştirme tesislerinin vurulması ve işler hale getirilememesi üzerinden aslında bunun durdurulduğu söyleniyor ama bunlar eğer çok yeryüzüne yakın veya vurulduğunda hasar alacak tesisler olmuş olsaydı bugün İran'da çok farklı bir senaryoyu konuşuyor olurduk. Dolayısıyla zaten bunlar çok kolay ulaşılabilecek tesislerde saklanılan malzemeler değil. Yani
1: ki,
2: o yüzden
1: bulundukları tesislerin vurulduğu aslında erişiminde kapandığı yönünde bilgiler geldi.
2: Tabii ama işte şu var yani tesisler zarar görmüş olsaydı, bir sızıntı hali olmuş olsaydı çok büyük bir faciayla karşı karşıya kalabilirdi bölge. Evet. Bir de açıkçası şöyle ben şunu düşünüyorum. Şimdi nükleer silah bugün hani İsrail'in elinde nükleer silah olduğu konusunda ciddi bir emare var. Rusya'da var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Çin'de. Yani
1: İsrail'li bakan kendi radyosunda söyledi.
2: Evet, yani atabiliriz, kullanabiliriz diye. Şimdi böyle bir ortamda ben şunu düşünüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olma isteğini biz çok da hayatın gerçeğine ya da doğal akışına aykırı göremeyiz. Çünkü kendisini haritadan silmeyle tehdit eden ülkelerin, varlık tehdidi gören ülkelerin elinde böyle bir teknoloji ya da silah varsa, dolayısıyla İran bunu isteyebilir. Ama diğer taraftan bizim gibi ülkeler açısından baktığımızda, yani bölgesel dengeleri korumak isteyen, insani değerleri ön plana çıkartan ya da bölgenin normalleşmesini isteyen ülkeler açısından baktığımız zaman da bu durumun sonu yok. Yani arada da konuştuğumuz gibi hocamla sohbet ederken, yani bunda sonu yok. O zaman herkes bunu isteyecek.
1: Orada aslında önemli bir güvenlik risk dengesi de var, değil mi? Yani bazı, yanlış hatırlamıyorsam, bazı yaklaşımlar hani ne kadar çok o kadar iyi yönünde de bunu
3: yorumluyorlardı. Bu doğru. Ne kadar çok o kadar aktörler birbirlerini dengeler diyen yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar da ki önemli uluslararası ilişkilerin önemli babaları söylemiş bunu. Yani dolayısıyla biz hayır, bunlar sadece işte belirli mazeretlere üretmek için söylüyor diyemeyiz gerçekten.
1: Yani karşılıklı caydırıcılığın yüksek olması kaynaklı.
3: Ama bunu söyledikleri zaman, yani çok daha iyi, daha dengeli bir dünya yaratır dedikleri zaman Soğuk Savaş yıllarıydı. Hı hı. Ve Soğuk Savaş yıllarındaki konvansiyonel ve nükleer dengeye de bakarak söylediler. Bugün birkaç tane farklı, sizin sorunuzun farklı etkileyen mesele var. Birincisi, Fırat Hoca'nın söylediği gibi zaten bu bölge hani hiç nükleer nükleer yayılma gerçek, nükleer silah yayılması gerçekleşmemiş. Yani bu iş İran'la başlayacakmış gibi tartışılıyor. Batı'nın işine böyle geliyor çünkü. Çünkü şunu söyleyemiyor Batı: ya bizim İran stratejimiz çöktü. Yani biz İran'ın nükleer programını sınırlandırmayı başaramadık. İşte 90'lardan itibaren tekrar İran bu programını canlandırdı. Hı hı. Canlandırmasının temel nedeni de aslında Irak'a Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı müdahalelerdi. Gördü ki Amerika oraya geliyor. İşte Afganistan'da başka bir denge var falan filan. Tehlikeler karşısında dedi ki ben bunları nasıl dengeleyeyim vesaire.
1: Tabii o Irak'a yapılan müdahale aslında sonraları Irak siyasetinde İran ellerine teslim etti.
3: Tabii
1: o da başka
3: ki
1: bir sıkıntı.
3: Ayrıca İran'ı çeşitli havuçlar vererek ikna etme politikaları da olmadı. Ayrıca İran'ın balistik füze kapasitesi dahil kapasite. Çünkü onlar da o kapasitede nükleer silah programı bir gün, yani daha doğrusu bugünkü program bir gün nükleer silahlanmaya doğru giderse o balistik füze kapasitesi son derece ciddi olacak İran'ın elinde. Onu da sınırlandıramadılar. O nedenle Batı bunu söylemek istemediği için sanki hani şu andaki bütün mücadele nükleer silahların bölgeye yayılmasının engellenmesiymiş gibi davranıyor. Oysa İsrail'in...
1: Müsaadenizle o parantezi de açayım. Yani sizin bahsettiğiniz o balistik füzelerin füze teknolojisinin olması nükleer silahla birleşirse dediğinizden kasıt Batı'nın zihnindeki endişe babında söylüyorum bunu. İran'ın nükleer silahı kıtalar arası bir füzeyle belki Amerika'ya, belki başka bölgelere kadar ulaştırabilecek olması riskini doğru anlıyorum.
3: En azından belirli üslere vesaire.
1: Ya yani ABD'nin Batı'nın endişesi bu yönde mi?
3: Ayrıca nükleer silah diyelim ki ürettiniz. Sizin gönderim mekanizmalarına ihtiyacınız var. Hı. Ne yapacaksınız? Nükleer silahınızı kendi toprağınızda mı patlatacaksınız? Bir yere göndermeniz lazım. Ya hava gücüyle göndereceksiniz, ya denizaltılarınızla göndereceksiniz, ya da balistik füzelerinizle göndereceksiniz.
1: Yani işin tabii ironik kısmı şu: bunu yapabilme kapasitesine sahip ülkelerin bir başka ülkenin bunu yapmasından endişelenmesi ve buna karşı durdurmaya çalışması elbette nükleer silahlanmanın yayılması herkes için risk, ama bir yandan da ironik durmuyor mu?
3: İsrail'in tek başına nükleer silahlara sahip olması bölgeye barış getirmedi, yani onu biliyoruz biz. Dolayısıyla bu anlamda hani Batı'nın tezi nükleer silahsızlanmayı ya da nükleer silahların yayılmasını önlemeyi dayandırmaya çalıştığı tezi çok sallantıda gözüküyor. Evet. Ama bir de şu var. Esas burada endişe edilen sadece nükleer silahların yayılmasının değil, bir İran örneğiyle karşı karşıyayız biz. İran nükleer silah geliştirmeden kapasite geliştirerek, yani yakıt, çünkü elinde yakıt var, balistik füze ve şu anda da bir saldırı karşısında savunma kapasitesi olduğunu görüyoruz. Hı hı. Kapasite geliştirerek bunun üzerinden başkalarını pazarlıklarda İran'ın kazanç elde etmesini zorluyor. Bu bir örnek teşkil edecek eğer İran başarılı olursa. O zaman bütün ülkeler yani ya da bu işe bakanlar şöyle bir sonuç çıkartabilir. Aa, biz de nükleer silah elde etmeden ama belirli kapasiteleri geliştirerek acaba İran yolundan gitsek mi? Hani Kuzey Kore yolundan gidince bir şey olmadı ama Kuzey Kore kapalı da kaldı. Ama İran bakın üstelik bir de sistemle bütünleşti falan. Bu tür bir kazancın İran'a böyle sunulmasını arzu etmiyorlar. Yani bütün mücadele
1: Roma'da olması sıkıntısı
3: bütün,
1: var. Diyorsun.
3: Bütün mücadele bunun üzerinden sürüyor. Çünkü böyle bir kazanç demek nükleer eşikteki ülkelerin yayılması demek belki. O zaman Suudi Arabistan bunu izler. Kimse yani hayır Suudi Arabistan izlemez sadece eli böğründe bekler diyemez. Suudi Arabistan izler, başka körfez ülkeleri izleyebilir, başka ülkeler izleyebilir. Çünkü bölgede zaten daha önce de nükleer programlar vardı. Bu da ikinci aya. Üçüncü aya da şunu söyleyelim. Evet yani çok belki denge getirir diye Soğuk Savaş'ta güzel bir formül vardı. O formül hala geçerli olabilir. Yani çok büyük bir çatışma getirecek diye bir şey yok. Ama bölgede
1: tabii yani bu formülün temelinde ülkelerin başlarında sorumluluk sahibi liderler olması varsayımı var anladığım
3: kadarıyla. Veya revizyonist olmamaları yani bu tür bir teknoloji ülkeleri akıllı, statükocu falan filan yapar diyor nükleer rasyonelite. Ama şunu unutmayalım bölgede nükleer silah kullanılmadan, şu anda nükleer silah kullanılmadı. Nükleer silahlı devletler, nükleer silaha sahip olmayan nükleer eşikte bir devlete saldırdılar. Ve nükleer eşikteki devlet, nükleer silahlı devletleri konvansiyonel savaşta zorluyor. Yani mevzu sadece nükleer silah elde etmek, elde etmemek değil. Nükleer caydırıcılık işe yaramadı. Bu çok ciddi bir şey. Yani İsrail vuruldu. İsrail toprakları vuruldu. Öteki tarafa dönün Rusya toprakları vuruluyor. Ukrayna vuruyor. Yani nükleer silaha sahip değil Ukrayna. İran da nükleer silaha sahip değil. Bu bakımdan nükleer caydırıcılığın işe yaramadığı bir yerde nükleer silahların yayılmasından bahsediyorsak formülümüzde bir eksiklik var. Soğuk Savaş'ta formülün oturduğu yer çünkü caydırıcılıktı. Evet. Aktörler caydırıcılık geliştirirler birbirlerini caydırıcılar. Bugün işlemiyor orası. İşte, bu çok ciddi bir şey. Bu yeni bir şey. Yani bu bugüne ait bir şey.
1: Çok uç bir örnek belki nokta olacak ama işte aslında kırılma noktası, endişe duyulan kırılma noktası da o diyebiliriz belki. Yani bu kadar zorlanmışlarken o caydırıcılığı silaha dönüştürüp aslında nükleer bomba atmaya kalkarlarsa ne olacak endişesini pek çok yerde olduğunu görüyoruz.
3: Caydırıcılık işlemiyorsa o zaman biz çatışma ve tırmanmayı görürüz. Caydırıcılıktır asıl o rasyoneliteyi oturtan, yaşatan yani hani bunlar böyle bir matematik formülü olarak yazılmıyor. O işledikçe siz onun üzerinden strateji geliştiriyorsunuz. Tabii. Bugünkü esas mevzu caydırıcılığın işlememesi. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri bu sorunu çözmek zorunda. Bu sorunu çözmezse kendi başı da dertte yani. Bu böyle basit bir şekilde sadece ben dünyanın en büyük gücüyüm diyerek geçiştirilebilecek bir şey değil. Yoksa bölgesel düzeni kuramayacak.
1: Anlıyorum. Yani ABD adına hali sıkıntılı bir durum oldu ortada.
2: Estağfurullah hocam ne demek.
1: Fırat hocam size geleceğim ama Faik hocama şunu sormak isterim. Şimdi Suudi Arabistan'ın Irak'ta ABD ile beraber İran destekli milislere saldırılarını gördük. Aynı milis gruplarının Suudi hedeflerine yönelik bazı saldırıları olmuştu vesaire. Bu gerilim sırasında aslında İran'dan çok önemli bir isimden çok önemli bir mesaj geldi ki Şiilerin en önemli liderlerinden biri Muqteda es-Sadr. Hem siyasette çok etkiliydi. Son zamanda gerçi çekildiklerini açıkladılar ama hala etkili olduğunu biliyoruz. Hem sahada, sokakta hem milis gruplar bakımından da etkili. Diyor ki Sadr, ülkedeki İran'a yakın milis grupları hakkında başıboş ve küstah şeklinde bunları nitelendirip bu grupları Irak'ı sonuçsuz bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı. İsrail kardeşleri birbirine düşürmeye çalışıyor. Buna fırsat verilmemeli diye bir açıklaması var ki aslında hani bizde meşhur bir tabir vardır yerli ve milli diye. Irak özelinde baktığınız zaman Sadr'ın da Irak şartları içinde bu tanıma oturduğunda belki söyleyebiliriz. Bu bakımdan Irak'ın, Iraklıların istikbalini ve rahatını düşünen bir açıklama olarak da yorumlayabilir miyiz bunu? Ne dersiniz?
4: Şimdi tabii yani Amerika Irak'a saldırdıktan sonra Irak gün yüzü neredeyse görmedi. hatırlayın yani gün aşırı neredeyse bombalar patlıyordu. Yani ölen kimdi? Müslüman neticede Sünni, Şii. Ama öyle bir fitil ateşi ateşlendi ki bölgede kardeş kardeşi vurur niteliğe geldi. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani meşhurdur bu Saddam'ın heykelini düşüren kişi ki o gün sevinçle yani Saddam gibi otoriter bir liderden kurtulma sevinç göstergesiydi. Önemli de bir simgeydi aslında. Yıllar sonra onunla röportaj yapıldığına Saddam dönemini arar niteliğe evet, gelmiş oldu.
5: Hatırlıyorum onu.
4: Yani evet. Dolayısıyla bu gerçekten aslında
5: terlikle vuran Saddam'ın heykeli. Evet, ondan evet, bahsediyorsunuz.
4: Evet, evet. Yani tarih bazen bölgedeki insanların hangi ülkelerle, hangi aktörlerle iş tutup sözüm ona sevinç çığlıkları atıp yıllar sonra itiraf yaptığıyla ilgili birçok tarihsel süreçte örnekler var. Hatta hatırlayın yani YPG unsurları işte Türkiye etkili olduktan sonra aynı şekilde o bölgedeki terör grupları da gidip Amerikan oradaki komutanlıklarına veya elçiliklerine yani işte hayal kırıklığına uğradıklarını sürekli dile getirmişlerdi. Dolayısıyla siz bölgedeki aktörlerdeki o iç dinamikleri yok sayıp sözüm ona farklı ülkelerle iş tutarsanız en netice yol üstü bırakılırsınız. Yani dolayısıyla o iç savaştan kim faydalandı? Irak halkı mı bu zamana kadar bir fayda gördü? Ki en önemli bir petrol kaynağı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi tabii bu açıklama manidar ama işin gerçeği gerçekten sahadaki yansıması bu mu? Ve oradaki İran'ın etkisi, Suriye'de nasıl Sünnilere yönelik yapılan Kasım Süleymani, hatta ben videosunu görmüştüm, gerçekten tüylerim ürpermişti yani ve övünerek oradaki Sünni halkın nasıl öldürdüğünü bir övünç kaynağı olarak gösteriyor. Yani insanın gerçekten bunu aklı almıyor. Yani İran'ın aslında bir yönüyle tarihsel süreçte anlayamadığı veya da anlamak istemediği komşularıyla olan ilişkilerini bertaraf edip maalesef sürekli bir düşman psikolojisi içerisinde maalesef bu tür grupları destekledi. Yani PKK'yı destekledi, PEJAK'ı. Yıllarca Türkiye itiraz etti. Desteklemedi, destekledi. Peki Türkiye tarafından İran'a sürekli de böyle anlamsız bir korku iklimi oluşturmaya çalışıyor maalesef. Yani sanki Türkiye İran'a karşı bir tehdit unsuru olmuş gibi. Peki Türkiye hangi İran'a karşı bir terör gruplarını destekledi bu zamana kadar? Bilmiyorum, benim hafızamda bildiğim kadarıyla yok. Kaldı ki bakın bu süreçte hatırlayın çözüm görüşmeler Türkiye'de yapılması planlanıyordu. Ve İran bunu son dakika iptal etti anlamsız yere. Ve bakın şimdiki dünkü görüşmelere bakın. Aslında Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'ı ikna edebileceği yönünde en azından kamuoya yansıyan söylemler üzerinden değerlendiriyorum. Yani bu derecede Türkiye bölgedeki suluetin yaşanmasını isterken bunu tek söylemde değil sahadaki yansımalarında da öyleydi. Kaldı ki Suriye meselesinde en büyük girdabı zorluğu yaşayan Türkiye'ydi. Türkiye olabildiğince İran'ı da karşısına almak istemedi. Yani eğer bunu sabrını göstermemiş oluyor olsaydı 13 sene beklemezdi çoktan. Evet. Çünkü orada Rusya ve İran o bölgede neredeyse Türkiye'ye sınır komşusu olmuşlardı. Ama Türkiye bunu suluetle olabildiğince o ülkeleri karşısına almadan çözmeye çalıştı. Yani dolayısıyla İran'ın ki hatırlayın bu protestoların aslında başlama fitili de bence Esad rejimi değiştikten sonra İran halkı da şunu soruyor doğal olarak. Yani 100 milyar dolara yakın siz Suriye'de harcama yaptınız. Elinize ne geçti? Düşman sayısınızı artırdınız.
5: Trump'a sorduğu sorunun bir benzeri bahsettiğiniz soruda şu anda İran savaşı üzerinden.
4: Evet yani doğal olarak halk bir taraftan ekonomik girdapta ki az önce hocam söyledi. Daha önceki protestolardan çok farklıydı İran'daki. Daha önceki protestolar daha çok bireysel haklar üzerineydi. İlk defa orta sınıf diyeceğimiz kesim sokaklara döküldü. Çünkü bu olağan...
2: Kolay çıkan bir kesim değildir hocam. Değil, evet. Bütün dünya genelinde tabii. O kesim çok öyle sokağa çıkmaz tabii. Yani esnaf
4: yani o dediğimiz. Farsi medeniyet dediğimiz, yani sonuçta güçlü bir medeniyetten bahsediyoruz. Şimdi 100 milyar dolar Suriye'de işte yeni bir şer ekseni oluşturup, yani oradan Lübnan'a uzanan bir hat oluşturmak istediniz. Bu maliyeti kim taşıdı? İran halkı taşıdı. Dolayısıyla Irak'ta da maalesef ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 5 tane anlaşma yapılacaktı. Kamuoyunda sıkça da tartışıldı. Orada da İran'a yakın olan bakanın ayak sürmesiydi, yani kalkınma yoluyla üzerinde. Böyle bir şey olur mu? Son dakika tam bir şark göstergesi. Yani son dakika siz imzayı atmakta direniyorsunuz. Ki bununla ilgili olarak da zaten en büyük Irak içerisinde bir derin bir ayrışma var. Yani bu yönüyle gerçekten bu söylem yerini bulur mu? Açıkçası çok da ümitli değilim.
5: Anlıyorum. Tabii yani Irak'ın içinde bir de devlet dışı silahlı aktörler meselesi var genel olarak. Ki Haçlı Şabi ve diğer gruplardan bahsediyoruz. Gerçi Haçlı Şabi bir dönem sonra ordunun resmi parçası sayıldı ama yeni gelen Irak Başbakanı, Ankara'ya gelen başbakan aynı zamanda.
4: Mesela bakın Lübnan'da aynı mesele yaşanıyor.
5: Bu silahlı grupları ortadan kaldırmak, tasfiye etmek, bu silahlardan arındırmak gibi bir hedef koydu ama bu da Irak içinde çok ciddi herhalde sıkıntılara yol açacak gibi görünüyor ilerleyen zamanda.
4: Hiç de kolay değil. Çünkü Irak halkının belli nüfusu Şii nüfusuna mensup ve siyasi olarak da bir hayli güçlü. Hatta geçtiğimiz aylarda hatırlayın, Irak Başbakan değişimi konusunda Trump

0: çok ciddi karşı durdu ve istemediği tarzda bir başbakanın
1: Nuri
0: olmaması.
1: el-Maliki'den
0: Evet,
1: bahsediyorsun.
0: Maliki, evet, ismi unuttum. Hatırlattığınız iyi oldu. Yani dolayısıyla hali hazırda orada mücadele bitmiş değil. Lübnan'da da böyle. Yani Lübnan'da şu an ulusal hükümet oradaki diğer Hizbullah'la ilgili olarak bir karşı duruş sergiliyor. Ama zaman içerisinde Lübnan hükümetin zayıflığından istifade ediyor. Dolayısıyla hem soft dediğimiz bir devlet içerisinde entegre bir de aynı zamanda silahlı güç olarak bir nüfuz elde ediyor. Yani Lübnan'da ve Irak'ta aslında İran'ın yapmak istediği
1: Durum
0: bu.
1: benzer. Hem siyasette etkililer, hem
0: Evet,
1: sokakta, sosyal hayatta, hem
0: kesinlikle.
1: silahlı
0: Ki
1: güç
0: bakın
1: olarak etkililer.
0: Lübnan'da birçok farklı etnik ve nüfus etnik yapısı var. Orada şundan istifade etti. Yani organize yapılar, organize olmayan yapıları çok daha kolay yönetebilir. Dolayısıyla o organize olmamış devlet yapısından istifade etti Hizbullah. Zaman içerisinde bir güç elde etti. Yani üçte bir nüfusa sahip oluyor olmasına rağmen.
1: Tabii bunlar geleceğe dair ciddi riskler olarak da duruyor Orta Doğu'nun önünde diyebiliriz. Şimdi tabii konuşacak pek çok önemli mesele var. Gazze'de bunlardan biri. Son zamanlarda dikkat çekici önemli gelişmeler oldu. Detaylarına geçmeden önce şunu sormak isterim. Şimdi Trump'ın bir açıklaması vardı. Tabii bu Gazze'de ikinci aşamaya geçilmesi, dediğim gibi birazdan detaylarına daha net şekilde gireriz ama bir şekilde Hamas'ın silah bırakması süreci ve bunun karşılığında atılacak bazı adımlarla alakalı. Trump diyor ki Hamas'ın silah bırakması karmaşık ama İran'da başarılı olmasaydık ilerleyeme sağlayamazdık bu konuda da. Tabii İran'da ne kadar başarılı olduğu konusu
2: Yani.
1: da ayrı bir tartışma ama katılır mısınız bu bağlantıya?
2: Yani ben çok onun öyle olduğunu düşünmüyorum. Hamas'ın doğrudan İran'la bağlantılı bir güç değil. Yani o bölgedeki Şii milis güçler dediğimiz ya da Şii hilali dediğimiz ya da proxy yapılar dediğimiz yapılarla doğrudan bağlantılı değil. Hamas'ın oradaki durumu, Hamas'ın motivasyonu
0: 7 Ekim'den sonra da destek
2: yoktu
0: anlamına.
2: neredeyse yani
1: Yani
2: hani
1: bir parantez açalım. Sünni
2: tabii ya yani bir kere zaten
1: bir yapı
2: mezhepsel
1: Hamas.
2: farklılık var.
1: Ayrıca Suriye'de de ciddi şekilde karşı karşıya
2: Tabii
1: geldiler.
2: tabii
1: Fikir
2: karşı
1: olarak
2: karşıya
1: tepki yapalım.
2: gelindi. Bir de yani o kadar da İran Hamas'a açıktan bir destek verdiği durum yok. Hamas'ın motivasyonu ve orada yapmış olduğu direniş çok farklı bir konumda. Şimdi ben burada aslında aynı şeyi düşünüyorum. Yani Trump burada tamamen konuları birbirinin içerisine karıştırarak özellikle Amerikan ve Batı kamuoyunu İran'la olan savaşı başka bir şeye ikna edip bir başarı hikayesi ortaya çıkarmaya ya da işte klasik Batı'nın yaptığı işte o terör, Batı tehdidi, nükleer tehdit falan gibi böyle bir varlık tehdidi yaratarak kendi aslında bölgesel çıkar politikalarını başka bir zemin üzerine oturtma çabası. Şimdi ben burada aslında biraz önceki bölümde söylediğim gibi yani İran'ın nükleer silahını olmasını istemesi bence çok normal. Çünkü İsrail'de varsa, Amerika'da varsa, ona düşmanlık besleyen ülkelerde varsa onun da istemesi çok normal. Evet bunun bir sonu yok ama hani kimse neden sen istiyorsun diyemez. Hikaye buradan başlamıyor çünkü. Yani siz başkasının evine taş atıyorsanız sizin evinizin camdan olmaması lazım. Şimdi İsrail ve Amerika burada bunu savunuyorsa sizin elinizde niye var? Ve dünya üzerinde nükleer silahı kullanmış tek ülke Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar baktığımız zaman da. Yani
1: Evet.
2: asıl belki yasaklanması gereken ülke Amerika Birleşik Devletleri olması lazım. Şimdi burada da siz diyorsunuz ki işte Hamas silah bıraksın işte bölgedeki çatışmasızlık için. Evet bu uzun vadede belki yani devlet dışı bir aktörün ya da doğrudan bir devlet olup devletin silahlı kuvvetlerinin dışında farklı bir örgütün legal ya da illegal biçimde elinde silah olması evet bu hem devlet için hem bölge için tehdit olabilir. Ama siz burada bölgeyi savunan ya Filistin devletini darmadağın etmişsiniz. Topraklarını parçalamışsınız. Üzerine bombalar yağdırıyorsunuz. Abluka altına almışsınız ve oradaki silahlı bir direniş olmak zorunda size
1: Tabii
2: karşı.
1: şunu da vurgulayalım. Şimdi yani Filistin'de aslında ikiye bölünmüş bir yönetim var.
2: Tabii.
1: Şimdi Gazze'de zaten seçimle başa gelmiş ve Gazze'yi yöneten bir
2: Bir
1: Hamas'tan
2: Hamas
1: bahsediyor.
2: yönetimi
1: Yani
2: var.
1: hani Filistin devletinin içinde Gazze'yi yöneten tırnak içinde söylüyorum bir devlet gibi bir durum
2: Tabii.
1: geldi Hamas.
2: Çünkü
1: Onun
2: kopuk durumda
1: silahlı gücü
2: yani.
1: olarak da
2: Hamas var orada.
1: Kassam
2: Kassam
1: Tugayları'ndan
2: Tugayları
1: bahsediyoruz.
2: var.
1: Yani o devlet dışı silahlı aktör olmada belki küçük bir gri alan içinde
2: Tabii
1: kalmış
2: yani çok
1: olabilir bu
2: öyle de
1: durumda.
2: sayamayız bunu. Yani bugün biz birleşik kendi özgür iradesini kullanabilen bir Filistin devletinden bahsetsek ve bu devletin içerisinde bir bölgede farklı bir grup eline silah alıp da o devlet politikasının dışında bir harekette bulunuyor olsa belki bu eleştiriyi klasik bir devlet eleştirisi üzerinden yapabiliriz. Ama bugün burada siz devleti parçalamışsınız, devletin topraklarını işgal etmişsiniz, soykırım yapıyorsunuz, zulüm yapıyorsunuz, insanları ölüme, açlığa, susuzluğa bırakıyorsunuz ve diyorsunuz ki karşısında kimse bize direnmesin. O zaman dünya kamuoyunu şunu söylemesi lazım. İsrail de silah bıraksın ki Hamas da silah bıraksın o zaman. Eşit şartlarda mücadele edilsin ya da eşit şartlarda bir masa kurulsun. Tamam, Hamas silah bıraksın. Peki bunun karşılığında İsrail'in saldırmayacağını, İsrail'in bölgeye bir işgal politikası uygulamayacağının garantisini kim verecek? Yani bunlar bence hayatın doğal akışı içerisinde çok makul kabul edilebilecek şeyler değil. İşte orada bu genel işte soğuk savaş dönemi ya da nükleer silahla ilgili yani dehşet dengesi ya da ikinci vuruş kapasitesi bazen karşı tarafı durdurur. Yani bu işte bazen boksta da sokak kavgalarında da böyledir. Siz karşı tarafı bir yumrukla deviremeyeceksiniz ve karşı tarafında dönüp size bir yumruk atma ihtimali varsa o yumruğu atarken biraz daha fazla düşünürsünüz. Evet. Çünkü sonucunda siz de bir yumruk yiyeceksiniz ve belki o sizi devirebilir. Dolayısıyla burada o silah bıraksın, onun nükleeri olmasın, tamam güzel olmasın, dünya daha silahsızlanmaya yönelik bir yer haline gelsin ama siz niye elinizde bu silahı tutuyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor? Ki dünyada da bunu kullanmış tek ülkesiniz. İsrail bugün uluslararası mahkemelerde soykırıma yönetilen, soykırımı idare eden ve soykırım suçu işleyen bir yönetimle yönetilen bir ülke konumunda. Hı-hı. Yani siz ona bir şey demeyeceksiniz ama karşı tarafa geçen bunu söyleyeceksiniz.
0: Fransa,
2: yani.
0: Almanya üzerinden uçuş yaptı. Normalde uçmaması lazım. Evet. Ceza mahkemesine göre Netanyahu elini kolunu sallayarak gitti.
2: Ama bir burada Hamaslı bir yetkili geçiyor olsa, uluslararası topraklara gidiyor olsa nasıl bir uygulama yapılır? Yani burada dünyanın aslında ciddi anlamda bir çifte standardı var. Ve maalesef Amerika burada o kamuoyu gücünü kullanarak, işte Avrupa'nın belirli zaaflarını kullanarak, Avrupa'nın NATO ilişkisi güvenlik şemsiyesi zaaflarını kullanarak buradaki meseleyi başka bir yere çekiyor. Yani burada Orta Doğu'daki problem ya da Filistin Gazze'deki problem Hamas'tan mı çıktı ya da nükleer silah meselesi İran'la mı ortaya çıktı? Yani burada da biraz ama bence çok da bunu dünya kamuoyu artık satın almıyor. Biraz
1: tabii eskiye göre durumun daha tabii farklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani en azından hani uluslararası alanda sokakların vicdanının sesini daha güçlü şekilde duyurması bazı şeylerin fark edilmesini sağladı
2: göre,
1: ama hala yol var.
2: 2003'e göre Amerika İran'da bu sefer destek alamadı. Gazze'de bugün işte Türkiye zaten her platformda bunu en yüksek sesten dile getirdi ama bugün işte İspanya'dan, İtalya'dan farklı sesler yavaş yavaş duymaya başladı. Çünkü bu inandırıcılıklarını kaybettiler artık.
1: Bu da aslında önemli bir gelişme diyebiliriz. Şimdi sürecin nasıl devam edeceğine baktığımız zaman aslında daha önce de vardı. Hamas'ın silahları bırakması, evet, teslim etmesi.
3: Gazze
1: şeklinde
3: planının bir parçasıydı.
1: O zamanlarda şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani silahları bırakması değil de rafa kaldırması bir ara formül olabilir mi? Çünkü çok mantıklı görünmüyor. O şartlarda tamamen silahlarını bırakması, teslim etmesi. Şimdi son anlaşmanın detaylarına baktığımız zaman da aslında silahları İsrail'e teslim etmeyeceğini görüyoruz. İşte geçiş döneminde bölgeyi yönetmek ve asayişi sağlamakla görevli kuruluşlara teslim edilecek bunlar. Depolara kaldırılacaklar. Hamas da bu sürece nezaret edecek. Yani Hamas'ın da kontrolü altında olacak. Aslında bu biraz daha önce konuştuğumuz bu ara formüle benziyor mu? Ne dersiniz?
3: Aslında yani tam rafa tabii çok belirsizlik var. Tabii. Şimdi herkes ki bu anlaşmayı tıpkı Gazze planını yorumladığı gibi bu anlaşma o 20 maddelik aslında Trump'ın Gazze planına dayanıyor. Bugün de olmasının çeşitli nedenleri var bence bu anlaşmanın Hamas tarafından kabul edilmesinin.
1: Nedir onlara da almak
3: istedim? İkisini belki söylemek lazım. Birincisi Amerika bunu istedi. Yani böyle bir anlaşmanın olmasını istedi. Bu anlaşmayla beraber direnişin tek bir cephe olmadığını söylüyor. Çünkü Hamas-İran ilişkisi karışık falan filan. Ama ne olursa olsun 7 Ekim sonrasında İran-İsrail çatışması, 7 Ekim saldırıları ve Gazze savaşı üzerinden başladı. Lübnan'da işte bir çerçeve anlaşması yaptırdılar. Yine Amerika Birleşik Devletleri aslında orada da yaptı. Gazze'de işte Hamas'ın silahsızlandırmayı kabul etme anlaşması ve işte bu sivil yönetime geçiş süreci. Dolayısıyla diyor ki direniş sadece İran'ın hakim olduğu bir şey değil. Zaten siz demin de Muktedir Sadr'dan aktarım yaptınız. Yani Irak'taki mevzu da karışık. Çünkü Irak'ta her zaman farklı farklı hatlar ve satlar var

0: İran'a yakın olanlar kadar onunla mücadele, ya yani daha doğrusu mücadele doğru kelime olmadı da rekabet eden diyelim. Rekabet eden farklı Şii unsurlar da var.
1: Yani İran'ın çıkarını ya da Irak'ın çıkarını önceleyen Şii unsurlar belki diyebiliriz.
0: Yani çünkü Irak'taki Şiilik de son derece güçlü ve en az İran Şiiliği kadar önemli bir tarihsel tabana dayanıyor
1: tabii
0: vesaire.
1: Yani büyük ayetullah makamı tabii, Irak'ta değil mi?
0: Tabii. Ve o anlamda da yani rekabetler vesaire var ve Trump demek istiyor ki yani bu Orta Doğu'da direniş böyle tek bir cephe değil. Bu kimin iddiasıydı? İran'ın iddiası. Hı-hı. Yani bütün cephelerin birliği dolayısıyla bütün cephelerdeki gelişmelerle ilgili olarak aslında İran'ın bir nevi işte kurtarıcı bu cepheleri düşünen ve direnişi düşünen bir aktör olarak ortaya çıkması son derece önemliydi bence. Esas da İran'ın potansiyel kazanç arasında Amerika Birleşik Devletleri o işe bir bir keski koymaya çalışıyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben hiç beğenmediyorum çeşitli nedenlerle. Çok istikrar getireceğini de düşünmüyorum ama Lübnan Çerçeve Anlaşması'nın yapılması bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri için bir başarıydı. Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesi de ABD adına bir başarı. Ama arada şöyle bir fark var. Lübnan Çerçeve Anlaşması, tabii Hizbullah ve Lübnan hükümeti birbirinden ayrılması çok daha kolay iki aktör olduğu için Hizbullah'ı tamamen dışarıda tutarak Hizbullah'ın direnişini aslında meşru zeminden uzaklaştırdı. Dedi ki Hizbullah silah bırakacak, onunla ondan sonra İsrail çekilecek. Şimdi bu anlaşmada o kısım biraz daha muğlak.
1: Onda da çekilmeyeceğini biliyoruz ama yani daha önceki
0: zaten
1: örnekler.
0: Zaten yani bu anlaşmaların bir de İsrail tarafından yorumlanan kısmı var. Ama bu kısım burada muğlak. Çünkü tabii Lübnan'daki Hizbullah ve hükümet arasındaki ayrım gibi burada Gazze'de Hamas ve hükümet arasında sizin söylediğiniz gibi bir ayrım yapamıyoruz. Çünkü yani Hamas aynı zamanda meşru aktör.
1: Gazze'nin hükümeti
0: hem direniş aktörü zaten. Hem meşru aktör. Evet, Hamas dışında da İsrail'le mücadele eden örgütler var. Tek Hamas yok ama Hamas oradaki direnişin başat aktörü. Ve silahlı aktör ama aynı zamanda siyasi aktör. Bu bağlamda çerçeve anlaşmasının tekrarlanması üzerinden bir yorum yapmak burada daha zor. Hı hı. Ama hem Amerika hem İsrail bu şekilde yorumlamak istiyorlar. Şu da bir kazanç Amerika Birleşik Devletleri için, daha şu anda değil ama gelecekte. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu, kafasındaki Orta Doğu resminde bölgesel güç dengesinin yanına mutlaka şunu koyuyor: İsrail güvenliğinin öncelenmesi. Yani İsrail'le mücadele eden direnişin silahlardan arındırılması tabii ki İsrail'in güvenliğinin öncelenmesi için en önemli adım. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin neden hem şimdi hem de bu Gazze planını itme şeyiyle bu anlaşmayı yapmaktan memnun olduğunu anlayabiliriz. Bir de şu var: bölgesel aktörler. Bölgesel aktörler ve arabulucular da bu anlaşmayı istediler. Bölgesel aktörler Amerika Birleşik Devletleri'ni Gazze konusunda ikna edebileceklerini göstermek istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de bölgesel aktörleri, arabulucular Katar, Mısır, Türkiye, ama buna uzaktan Suudi Arabistan'ı koyun vesaire. Yani demin dediğim o Orta Doğu dörtlüsü, onunla ilintili, ben pek böyle Şii, Sünni eksen kavramını kullanmak istemiyorum ama hani deniyor ya, bir Sünni statüko hattı oluşuyor, koordinasyon hattı oluşuyor falan filan. Bu ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri kendi kafasındaki Orta Doğu'ya koymak istiyor. Ama bu ülkeler için de Gazze önemli. Evet. Yani Gazze savaşı, ki Gazze'de insanlar hala ölüyor. Yani bir şekilde
1: bugünkü saldırılarda bile 14 can kaybı
0: tabii,
1: vardı.
0: Tabii bir şekilde bu Gazze'deki mevzunun çözülmesi lazım. Hatta Suudi Arabistan, İsrail normalleşmesinin önündeki en büyük engel de bu falan filan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işi neden kotardığını anlıyoruz. Hamas Gazze'yi kurtaran, yine de benim direniş işe yaradı diyecek eğer olursa, dolayısıyla istiyor. İsrail için nasıl yorumlarsa yorumlasın, nereye tükürürse tükürsün, belirli sorunlar getiren bir anlaşma. O nedenle de zaten, çünkü o Hamas'ın

0: buharlaşmasını istiyor yani. Hı-hı. Hamas'sız bir Filistin geleceği istiyor. Evet, Hamas silahlarını bırakacak. Bence rafa kaldırmıyor, bırakıyor. Yani ne olursa olsun eğer bu anlaşma işlerse işleyecekmiş gibi görünmüyor. Onu da parantez içinde söyleyelim. Ama işlerse İsrail'e bırakmıyor ama. İsrail'in kontrolüne bırakmıyor ama kendi kontrolünden çıkartıyor. Bu silahsız direniş çok zor.
1: Tabii bunun bir sonraki aşaması Hamas ve El-Fetih'in bir şekilde bir araya gelmesi, bir uzlaşma zemininde buluşması da olabilecektir. Çünkü bu da konuşuluyordu daha
0: önce. Evet, konuşuluyor.
1: Ya bu olduğunda Hamas'ın Filistin devlet yönetiminde ağırlığı artarsa İsrail için.
0: Belki Hamas olarak artmaz ama yani Hamas adı altında artmaz. Ama Hamas'taki unsurlar ve özellikle de bu iş işlerse ve Gazze kurtulursa bir şekilde, yani şu anda tabii Gazze kurtulur demek de çok komik kaçıyor. Çünkü Gazze'yi yerle bir ettiler ama yine de orada yaşayanlar var, yine de bir Gazze var. Hı hı. Ve yine de bir şekilde 2025'ten itibaren işgal hem sürüyor ama hem de belli bir noktada durdu. Dolayısıyla Hamas hala direniş işe yaradı. Öyle de olsa böyle de olsa işe yaradı deme şansına sahip. Onun üzerinden de gelecekte Hamas unsurlarının Hamas adı olmasa bile varlık sürdürmesi mümkün. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü baktığımızda Gazze için önerilen şey çok katmanlı. Yani bir sürü aktör olacak. Yönetim kurulu, yok Gazze yönetim kurulu, barış kurulu, kurucu kurul, silahlı şey, uluslararası istikrar gücü, polis gücü vesaire vesaire. Ve bütün arabulucular dahil Gazze sürecinde etkili olmaya isteyen, etkili olan tüm aktörler, bütün bunların oluşmasında uluslararası aktörler de dahil. Bu kadar katmanlı bir yapı ki, bu katmanlı yapı da siyasal alanların açılması şansı var tabii ki yani. Hatların
1: bir yandan da işleri daha çetrefilli hale getirme riski
0: var. Kesinlikle, ve bu İsrail'in de çok arzu etmeyeceği bir şey. O yüzden seçimlere doğru giderken muhalifler diyor ki, yani ister Netanyahu'nun yanında olanlar, ister karşısında olanlar, Gazze'den kesinlikle çekinmeyelim. Ama Hamas'ın silahsızlandırılması da İsrail için önemli. Dolayısıyla İsrail de aslında bir dilemma içerisinde, bir ikilem içerisinde
1: bir kalmış durumda. Bir noktada taviz vermek durumunda kalacak gibi anlıyoruz. Doğru mu?
0: İran savaşının nasıl devam edeceği önemli.
1: Anlıyorum.
0: Çünkü onunla beraber Orta Doğu'daki dengelerle ilgili, kimin nerede duracağı ile ilgili daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu arabulucu aktörleri, Sünni aktörleri, eksenleri, Orta Doğu'daki bölgesel aktörleri dinleme şansı var. Ve ikna olma şansı daha fazla. O nedenle hepsi birbirine bağlı aslında, ayrı gibi dursa da. Ama tabii çok su kaldırır ve maalesef hala Gazze'de Filistinliler ölüyor.
1: Maalesef. Tabii bu meselenin kilitlendiği bir nokta var aslında. Şimdi bazı açıklamalar var. Onları alt alta koyduğumuzda daha net ortaya çıkıyor. Onlardan bahsedeyim müsaadenizle. Hamas diyor ki ağır silahları teslim edişimiz bazı şartlara bağlı. İşte İsrail tüm saldırıları durduracak, Gazze şeridinden çekilecek, İsrail güçleri tarafından kurulan silahlı çeteler tasfiye edilecek. Bazı başka açıklamalar da var. Yani İsrail'in saldırıları durdurup Gazze'den çekilmesini ağır silahları teslim etmenin ön şartı olarak sunuyor. Trump'a baktığınız zaman şöyle diyor, silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve işte uluslararası istikrar gücü vesaire devreye girecek. İsrail'li üst düzey bir yetkilinin BBC'ye yaptığı açıklamaya baktığınız zaman, Hamas gerçekten silahsızlanmadıkça İsrail güçleri sarı hattan çekilmeyecek diyor. Yani ilk adımı kim atacak? Yine evet, ortalık karışık. Nasıl
2: önce kim adım atacak? Şimdi öncelikle şuna bakmak gerekiyor. Geçmişte İsrail kaç kez ateşkes yapmasına rağmen bu saldırıları devam etti. Bakın, fosfor bombası mı kullanmadı? Ondan sonraki Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı bir durum. Hı hı. Aynı zamanda hastanelerde ve siviller mi hedef alınmadı? Yapay zeka algoritması kullanarak deyim yerindeyse algoritma üzerinden katliam yaptı. Bunların hepsi aynı zamanda uluslararası hukuk nezdinde suç.
1: Yani hiç bir iki kere de değil, onlarca belki yüzlerce tabii, kez yaşanmış.
2: 33 gibi. Kez Gazze meselesiyle ilgili Birleşmiş Güvenlik Konseyi'ne, yani İsrail'e karşı bu yaptığı insanlık suçuna dair yönerge geldi. Ve her defasında Amerika Birleşik Devletleri bunu veto etti. Hı hı. Dolayısıyla şimdi hep böyle Batılılar 7 Ekim saldırı.

0: Ne indirgiyor? Yani ben 2007 yılında gitmiştim ve bir hafta uluslararası bir proje ekibiyle gitmişim farklı ülkelerden. İnanın öyle bir ağır bir psikoloji var ki orada. Yani siz düşünün 50 yaşın altında Kudüs'ü göremiyorsunuz. Yani duvarlarla Kudüs etrafı örülü ve hatta orada bir
1: Ki
0: Filistinli söyle
1: bahsettiğiniz Batı Şeria, yani Gazze'leri zaten hiçbir imkanı yok bu
0: Gazze'yi
1: arada.
0: hiç saymıyorum ki biz Gazze'ye gitmeyi de hedeflemiştik. O zaman aynı şekilde İsrail saldırına devam ediyordu. Ve orada Filistinli'nin bana söylediği gerçekten beni çok duygulandırmıştı. Siz kaç bin kilometreden geliyorsunuz ama biz kendi toprağımızda kutsal mekanımızı görmeye dahi gidemiyoruz. Bu çok acı bir durum.
1: Evet.
0: Ve düşünün o duvarda sürekli itile kakıla sürekli bir baskıya maruz, psikolojik inanılmaz bir bunalım atmosferi var. Yani o yüzden böyle uzaktan gazel okumak kolay derler ya, orada biz hatta okullara dahi gitmiştik, Filistin okullarına, en ücra köşelere gitmiştik. Gerçekten o travmatik olayları müşahede ediyor oluyor olmak, öylelikle insanların durumunu anlamak gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir Filistinli bize rehberlik ederken dedi ki, amcam şehit, kardeşim işte yaralı, işte diğer kuzenlerim işte 20 yıl hapiste. Dolayısıyla ki sizin dediğiniz gibi Batı Şeria'dan bahsediyorum. Gazze yıllardır abluka altında.
1: Yani 2
0: Ya.
1: milyonluk bir açık hava
0: Evet.
1: hapishanesiydi
0: Ve
1: açıkçası.
0: şimdi hangi ülkeyle, katil bir ülke, uluslararası hukuku tanımayan bir ülkeyle hangi ne hukukundan ne vicdanlığından bahsediyorsunuz? Yani kaç defa anlaşma müzakere yapıldığını biliyorsunuz 7 Ekim'den sonra. Bugün tamam dedik, evet biz bir ara heyecanlandık, tamam ateşkes oluyor. Gene saldırıyor. Mısır aracılığıyla müzakere yapılmıştı. İsrail o zaman mülteci kampına saldırı yapmıştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kadar sayısız örnek var ki ve bakın şimdi sözüm ona
1: Yani
0: barış
1: hal
0: yapıl.
1: böyleyken Hamas'ın İsrail'e güvenmemesi kadar da doğal bir şey olamaz tabii ki.
0: Bir de Hamas durduk yere çıkmadı ki.
1: Evet.
0: Yani 2007'de hatırlayın, 2006 veya 2007 olabilir. İşte uluslararası aktörler, ülkeler dedi ki ya işte milletin iradesi, demokrasi. Tamam seçim yapıldı. Millet Hamas'ı tercih etti. Sonra bir anda terörist ilan ettiler Hamas'ı. Hatta Türkiye'ye baskı yaptılar. Siz Hamas'ı terör örgütü listesi olarak kabul etmiyorsunuz. Onlara destek veriyorsunuz diye. Yani sonuçta insanlar o yaşadıkları baskıya karşı az da olsa tepki vereni doğal olarak bir tercih eder. Durduk yere insanlar Hamas'ı tercih etmedi. Bir sebep-sonuç ilişkisi var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdiki sürece bakıyorsunuz ki Trump bence o bir anda onu bir şov haline getirdi ve en kritik başlıklar buydu. İkinci süreç. Birinci aşama genel hatlarıyla esir değişimi, ondan sonra adım adım çekilmesini kapsıyordu. Ama en kritik başlıklar ki şu anki süreçte başlıyor. Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in geri çekilmesi. Yani halihazırda zaten Sarı Hat'tan çekilmiş değil İsrail.
1: Sarı hat hatta daha da genişledi, yani Gazze'nin içine doğru daha da ilerledi bu sürede. Olduğu
0: Tabii
1: yerde de
0: o
1: kalmadı
0: süre
1: içeride.
0: zarfından beri yanlış hatırlamıyorsam 5000'e yakın da aynı şekilde öldürmeye devam etti. Yani böyle hukuk tanımayan bir ülkeyle ilgili olarak nasıl bir güven sağlayabilirsiniz?
1: Yani İsrail'in güvenliği deyip duruyor ABD, ama Vişne Hocam'ın da bahsettiği gibi aslında İsrail dahil tüm bölgenin güvenliğinin temeli İsrail'in bu saldırganlıkların sona ermesinden
0: Ya
1: geçiyor.
0: şimdi Almanya Başbakanı dedi
1: En
0: ya bizim
1: kısa ve net formül
0: pis
1: bu.
0: işlerimizi İsrail yapıyor diye. Yani aslında işin özeti. Yani güya sözüm ona işte hukuktan bahsedenler bunu bu süreçte aleni ağızlarından çıkarmış oldular. Yani hangi niyetleri taşıdıklarını, yani söz konusu Müslüman olduklarını. Ya Mısır'da aynısını yaptılar ya. Demokrasi dediler. Sonra Sisi'yi gelmesi için neredeyse yalvardılar yani. 700 kişi orada katledildi. Hiç kimse sesini çıkarmadı. Cemal Kaşıkçı meselesinde. Bir ay 2 ay sonra Almanya tank anlaşması yaptı 30 milyar dolar. Yani hani güya insan haklarından bahsedenler. Dolayısıyla böyle bir güven bunalımı var ve İsrail

0: Hamas silah bıraksa dahi, ki biliyorsunuz seçimler var ve Netanyahu açısından çok kritik, aşırı sağ bir hali daha güçlü geliyor. Çünkü bu Gazze ateşkes meselesi bir yönüyle Netanyahu'nun aleyhine işledi. Yani bunu aşırı sağ örgütler ve partiler çok aleyhine kullandı. Yani bir yönüyle bunu kaybetmiş bir savaş olarak nitelendiriliyor. 120 kişi Knesset'te seçilecek ve şu an Netanyahu açısından çok kritik. Muhtemelen
1: Ki İsrail'de hükümet kurmak her zaman çok çetrefilli ve zor olmuştur. Bu sefer daha da zorlanacak
0: daha
1: gibi duruyor.
0: da zor olacak ve ben en azından bu seçime kadar olan süreçte çok Netanyahu'nun ılımlı bir yol sergileyeceğini çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Tabii
2: Evet.
1: mesele dönüp dolaşıp işte ABD'de olduğu gibi iç siyasete dayanıyor. İç siyasete dayandıkça da durum karmaşık hale geliyor. Bir son 5 dakika kadar vaktimiz kalmışken sizden de yorumunuzu almak isterim. Yani mevzu böyle. Şimdi ilk adımı kim atacak? Hamas
0: Evet.
1: diyor ki İsrail çekilmeden ağır silahlarımı teslim etmem. İsrail diyor ki Hamas silahları teslim etmeden ben çekilmem. Ki zaten teslim etse bile çekileceği muamma
3: Çekilmeyecek
1: attıkları
3: zaten.
1: adımlardan gördüğümüz kadarıyla. Trump'ın tabii bu duyuruyu yaparken Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiğini de hatırlatmak lazım. Türkiye dahil bu ülkelerin bu önümüzdeki süreçte de bir sigorta, bir dengeleyici rolü olabilir mi? Ne dersiniz?
3: Kesinlikle, yani burada hem Hamas'ın radikalleşmemesi ya da Hamas'ın bir şekilde çözümün bir parçası olması noktasında Türkiye'nin önemli bir rolü var. Çünkü Hamas uluslararası topluma baktığımız zaman İran başta olmak üzere bölge ülkeleri ya da daha küresel güçlerin hiçbirisine güvenmiyor haklı olarak. Ama burada Türkiye önemli dengeleyici bir aktör olacaktır. Hem Hamas'ın bu müzakere masasına gelmesi ya da daha fazla radikalleşmemesi adına. Diğer taraftan baktığımızda Hamas'a karşı ya da Filistin ve Gazze'ye karşı insani yönden kardeşlik hukukuyla veya onların egemenlik ve yaşam haklarını göz önünde bulundurarak hareket eden ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla diğer tarafa karşı da bölgeyi koruyacak olan, onların haklarını dile getirecek, en yüksek sesten dile getirecek olan Türkiye Cumhuriyeti. Ve tabii burada Amerika Birleşik Devletleri veya diğer aktörleri de bir şekilde dengeleyecek olan Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuğu oldukça önemli. Ama şu bir gerçek ki, yani burada Hamas'ın yapmış olduğu tutum çok doğru, hayatın doğal akışı içerisinde olan bir şey. Tıpkı biraz önce İran için söylediğim gibi. Yani Hamas İsrail'e saldırmıyor. Hamas İsrail'i işgal etmiyor. Hamas mevcutta oradaki, ya Hamas dediğimiz küçücük bir alanda sıkışmış bir halkın içerisinden çıkmış zor şartlar altında karşısında tabir yerindeyse Robocop diyeceğimiz en üst teknolojiyle hava savunma hava saldırı sistemleriyle kendisini yok etmeye çalışan bir soykırımcı devlete karşı hayatta kalmaya çalışan insanlar
1: Yani
3: topluluğu.
1: küçücük bir alanı da biraz açalım. Yani Gazze Şeridi dediğiniz bölge, yani kabaca belki Yalova kadar bir yerden
3: Tabii,
1: bahsediyoruz. Yalova
3: yani
1: ili kadar
3: ve
1: diyelim.
3: denizden abluka, karadan abluka, yani insanların çocukların görüntülerini hatırlıyoruz. Yani bir damla suya muhtaç oldukları bir yerden bahsediyoruz. Hastaneler bombalandı, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, binlerce insan katledildi. Yani şimdi böyle bir ortamda diyorsunuz ki siz hayır hiçbir şekilde bana direnç göstermeyin. Ya yani siz o zaman işgalden vazgeçin, saldırmayın. Karşı tarafla makul bir yol bulunsun.
1: Bu arada bahsettiğimiz az önceki aşırı sağcılar, seçimde daha güçlü gelmekte olan aşırı sağcılardan bahsediyoruz. Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşimleri kurulması propagandası yapıyorlar
3: Tabii
1: şu
3: tabii
1: aşamada.
3: tamamen, yani Sina Çölü'nden tutun başka yerlere kadar oradaki Filistinlilerin sürülmesi, Gazze'lilerin sürülmesinden bahsediyor. Yani siz bakmayın, Trump'ın yayınladığı videoları da hatırlıyoruz. Gazze'yi bir Monaco gibi işte bir turistik yer haline getireceğim dedi.
0: Tabii.
3: Oteller, şunlar
0: Rivera
3: bunlar,
0: yapacağım.
3: yani hani bunları da çok unutmamak lazım. Orada da Amerika ya güvenip de hani barış getirecek gibi düşünmek çok
1: Ki
3: doğru bir
1: o
3: şey değil
1: videoyu
3: yani.
1: hatırlarsanız oradaki o videodaki tek Gazze'liler de o Amerikalılara vesaire hizmet eden
3: Hizmet edenler,
1: insanlardı.
3: yani şimdi insanları siz kendi toprağında neredeyse köle haline getirmeye çalışıyorsunuz. Yani burada Batı'nın ya da İsrail'in bakışı hiç insani değerler çerçevesinde değil. Dolayısıyla kimse burada bu işi Hamas başlatmadı. Hamas kendisi ya da Filistin, ya fark etmez, ya da Hamas olur ya da başka bir şey olur. Hani ben şöyle düşünüyorum. Bir kediyi bile köşeye sıkıştırdığınız zaman kaçmaya çalışıyor, çalışıyor. Belirli bir noktada sizi tırmalıyor. Yani bu bir hayatta kalma refleksi. Siz her türlü saldırıyı yapacaksınız ama karşı taraf size direnmeyecek. Yani böyle bir şey yok. Önce siz bu saldırıları durdurun. Uluslararası kamuoyu Gazze'lilerin can, mal, toprak, ırz, namus, inanç güvenliğini sağlasın. Ondan sonra konuşalım oradaki askeri yapı nasıl olacak. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan. Barış gücünde Türkiye olmasın diyor.

0: Niye olmasın? O zaman çıkartalım Hamas'ı oradan. Türk askeri girsin oraya. Kabul edecekler mi? Etmeyecekler. Dolayısıyla buradaki amaç başka. İşgal. Onun için yani önce orayı durdursunlar, sonra Hamas'ın durumunu konuşsunlar.
1: Anlıyorum. Tabii meseleler oldukça karmaşık. Umuyoruz ki hem Gazze meselesi

Teşekkürler. Meseleler oldukça dediğimiz gibi ciddi, ağır ve karmaşık. İlerleyen haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Umuyoruz ki yakın zamanda bir çözüme ulaşılır. Sevgili seyirciler, bu haftalıkta küresel oyunun sonuna geldik. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: askeri anlamda ne kadar güçlü, ne kadar caydırıcı olursanız olun, aile ve toplum yapınız ne kadar köklü, kurumlarınız ne kadar sağlam, doğal kaynaklarınız ne kadar zengin olursa olsun, ekonominiz ne denli dirençli, tarım ve sanayiniz ne ölçüde gelişmiş olursa olsun, eğer hakikati tam anlamıyla ve tüm yönleriyle muhafaza edemiyorsanız, müreffeh ve huzurlu bir geleceği inşa edemezsiniz. Yalanın hızla yayıldığı, mazlumların sesinin yeterince duyulmadığı bir dünyada hakikat mücadelesinin önemi daha da artmaktadır. İşte bu yüzden dijital egemenliğimizi temin ve tahkim etmek bizim birinci önceliğimizdir. Güçlü ve güvenli bir iletişim altyapısı ise dijital egemenliğin en kritik enstrümanlarından biridir. İletişimde başarıyı sadece görünürlükle sınırlamak doğru değildir. Asıl başarı görünür olurken insan onurundan, özellikle mahremiyetten, özellikle hakikatten ödün vermektir. Mahremiyetin aşındığı çağımızda hakikati, mahremiyeti ve toplumsal güveni koruyan bir dijital iletişim ekosistemi inşa etmek temel hedefimizdir.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli 24 izleyenleri ve dinleyenleri. Selamlar, sevgiler. Efendim 24 Portre programıyla karşınızdayız. Misafirimle karşı karşıya geçtim. Onunla söyleşeceğim. Sizin de seyir zevkinize, dinleme zevkinize uygun, çok hoş ve keyifli bir sohbet çıkacağından emin olarak başlıyorum ama öncelikle birkaç saniye öncesinde konuğumla yaptığım bir konuşmayı size naklederek başlamak istiyorum. Oo Zeynep Hanım yığmışsınız diye söyledi hocamız. Öyle çünkü önümüzde Kemal Tahir kitapları var. Esir Şehrin insanlarıyla, Devlet Ana'yla, Kurt Kanunu'yla fakat sadece edebiyat konuşacağımız, daha doğrusu edebiyatı tek parantez içinde konuşacağımız bir şeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü bugün karşımda konuğum bir edebiyatçı değil, aslında bir sosyolog. İstanbul Üniversitesi'nin efsane hocalarından biri. İsmail Coşkun, Profesör İsmail Coşkun'u misafir edeceğiz sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Ama sosyoloji, toplum, zaman, dönem, modernleşme ve edebiyat bir araya gelecek bu sohbette. Onun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var hocam. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim. İkincisi de güzel bir yayın olsun. Mutfak ekibine şimdiden çok teşekkür ederim.
0: Benim için çok iyi olacağından kendi adıma eminim. Çünkü şükür.

0: şükürler olsun. İnsan hayatta her istediğine erişemiyor ama bir şeyi severek yapmanın mutluluğunu, bir işi severek yapmanın mutluluğunu yaşayanlardanım. Bu bakımdan samimi ve gerçek merakımın peşinden gittiğim yayınlardan birinde olduğumu biliyorum. Çünkü
1: çok
0: daha önce de
1: sizle
0: bir araya gelmiştik. Bu programda değil ama başka vesilelerle bir araya gelmiştik. Çünkü en başta izleyicilerimize de paylaştığım o kısım. Biz bazı şeyleri birbirinden çok ayrı kompartmanlarda değerlendiriyoruz. Evet. Mesela sosyal bilimlerin kendi içindeki geçişkenliğini her zaman göremeyebiliyoruz. Sizin alanınız sosyoloji diye söyledim, çalıştığınız modernleşme diye söyledim. Ama bunun edebiyatla çok kuvvetli bağlar kurduğu, okumalarınızı onun üstünden yaptığınız yerler var. Oralara hep gireceğiz. Sizin dediğiniz gibi bugün bu sehpa ağırlıktan biraz zorlanıyor ama.
1: Eyvallah. Masayı doldurmuşuz.
0: Sadece bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. Yani masamızın üzerinde duran sadece Kemal Tahir'in bizatihi kaleme almış olduğu o meşhur az önce sözünü ettiğim romanlar değil, İsmail Coşkun Hoca'nın Kemal Tahir ve Türk Romanı diye ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Onun dışında Kurt Kanunu'nun eleştirel baskısı yine hocamızın çalışmalarıyla ortaya konulmuş bir eser olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları çapraz okuma olarak önümüze alacağız ama hocam, çok hızlı geçebiliyoruz bazen. Sosyoloji niye var? Bize niye lazım? Olmazsa ne olurdu hocam?
1: Bize çok lazım. Edebiyatla birlikte. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ederim. Sosyoloji niye var derken bir dönüşümün, bir tarihsel dönemin ürünü. Bütün beşeri bilimler, bugün çağdaş beşeri bilimlerin tamamı modern toplumun, devletin, siyasetin, yeni ekonomi biçiminin, yeni üretim biçiminin tabii bir çıktısı. Yani 1789 Fransız İhtilali ve buna eklenen Endüstri Devrimi, Sanayi Devrimi sonrasında yeni toplum, modern toplum bir kuruluş aşamasına geçiyor. Bugüne kadar gelen bir tür hazırlık sınıfı, bir tarihsel süreç işliyor. Ama 1789 Fransız İhtilali sonrasında artık eski toplum, geleneksel toplum, aristokrasi, Hristiyanlık, kilisenin tasfiye edildiği daha farklı esaslar üzerinde, yeni üretim biçimi üzerinde toparlanan bir yeni bir toplum. Tam da bu toplum o kuruluş sürecinde çeşitli toplumsal, siyasi, iktisadi, ekonomi, politik sorunlarla karşı karşıya. Sosyoloji biraz da o toplumun, Batı toplumunun, Batı Avrupa toplumunun karşılaştığı bu sorunları anlamaya, açıklamaya, işin bilgisini oluşturmaya, karar vericiler nezdinde bir siyaset önerme anlamında bir ortaya çıkış söz konusu. Bu beşeri bilimler arasında ciddi bir iş bölümü de vardır. Oraya hiç girmek istemem, iktisat vesaire, ama antropolojiye değinmek isterim. Her ikisinin konusu da, sosyoloji ile antropoloji konusu, toplumdur. Ama birisi doğrudan Avrupa toplumları, Batı Avrupa toplumları üzerine odaklanır. Diğeri Batı'nın sömürgeci süreçte karşılaştığı yeni coğrafyalardaki işgalci olarak girdiği, sömürgeçli coğrafyaya karşılaştığı toplulukları incelemek üzere gider. Yani çok ciddi bir sömürgeci geçmişle, bagajla yüklüdür antropoloji. O da bunu hala bugünle ilişki kurmada falan kısıtlı hale getiriyor. O eski hikayeden, günahlardan arınması biraz zor. 45 sonrası dahi, 1945 sonrası dahi o günahları işlemeye antropoloji her düzeyde devam etmiştir. Dolayısıyla sosyoloji toplumsal sorunu anlamaya ilişkin, açıklamaya ilişkin, o sorunlar nasıl aşılabilir, bir şeyler söylemek üzere çıkmıştı. Bizde de benzer sorunlara, bir Türk modernleşmesinin belli bir aşamasından itibaren devleti, toplumu geleceğe taşıma anlamında, hangi siyasi tercihlerde bulunma anlamında yine yüksek bir siyasi motivasyonla çıkması, gelmesi söz konusu. Türkiye'de sosyoloji yapacaksak olmazsa olmaz, benim farklı yerlerde altını kalın kalın çizdiğim bir şey, coğrafyayla, tarihle, edebiyatla ilişki kurmadan bu coğrafyada sosyoloji yapma imkan ve ihtimalimiz yok. Bu Batı sosyoloji geleneğinde ters ve aykırı, onun dışında bir şey değil. Weber'e de baktığınızda bunu görürsünüz. Klasik dönemle, kültürle nasıl bir beslenme içerisinde olduğunu, Marx'ta da bunu görürsünüz. Hem tarihle ilişki, hem dini olanla ilişki, ister hesaplaşma içersin içermesin, hem de edebiyatta yoğun bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş sosyal bilimler, şimdi çok Amerikan şeyler, interdisipliner falan, herkes kendi omurgasını, pozisyonunu korur, hı hı. Ama o disiplinler arası biraz şey...

0: Ben kesinlikle bunun dışında onu içeren ondan farklı bir düzeyde Türkiye'de sosyoloji yapacaksak biraz üzerinde yaşadığımız coğrafya, onun üzerinde gerçekleşen tarih, ortaya konan kültür, özellikle edebiyat üzerinden sıkı bir ilişkiyle biz Türkiye'de sosyolojiyi başka bir düzeye taşıyabiliriz. Yani öteki türlü Batı sosyolojisinin, Amerikan sosyolojisinin iyi öğrencileri olmaktan öteye gidemeyiz. O da hiç
1: Aa,
0: kimse
1: çok
0: sizi bu anlamda muhatap almaz.
1: çok ilginç. Bu bir disiplin olarak, bir bilim araştırma kolu olarak Batı menşeli diyorsunuz.
0: Evet.
1: Sorunları
0: Ama
1: görme,
0: bütün yani
1: tanımlama
0: bütün şu
1: ve
0: anda her şey
1: evet,
0: evet
1: evet,
0: modern
1: evet.
0: olan şey.
1: Çıkışı böyle.
0: Evet.
1: Bizim kendimizi toplum olarak tanıma veya yaşanan şeyi anlamlandırma, görme, belki yeni teklifte bulunabilme. Toplum akışı ile ilgili bir misyon da edinebilir burada. Peki o bahsetmiş olduğunuz ayrışma nasıl ortaya konulur? Yani bir sosyolojik bilgi veya ilim disiplininin sadece oradan modellenmiş şeklinden ayırarak, mesela Türkiye'de bugün sosyoloji yapabilmenin bu ayrışma yönünden şartı ne, koşulu ne? Bu bir bakış meselesi mi yoksa
0: Yo
1: doğrudan
0: yo o
1: bir
0: yöntem
1: yöntem
0: usul
1: meselesi
0: var,
1: mi?
0: kavramsal bir vokabüler var, bir çerçevesi var vesaire. Siz o usul ve yöntemlerle Türkiye gerçekliği ilişki kuracaksanız o parametrelere vesaire Türkiye insanlığı, toplumunu, tarihi tecrübesini ondan sağlam bir ilişki kurmanız gerekiyor. O da işte coğrafya, tarih, edebiyat üzerinden, yoksa Batı menşeli deyip vesaire değil. Yani oradaki gelişen bir insani tecrübenin ürünü, o insani tecrübesinin gelişen usul ve araçlar, terimleştirmeler üzerinden sınıf orada farklı bir kavramsallaştırma, evet temel bir kavramsallaştırma orada farklı dinamikler üzerinden, işte burada farklı bir dinamikler üzerinden, işte dolayısıyla onu yakalamanın yolu, bir Türk sosyolojisi yapmanın yolu söylediğim üç şeye, esasa coğrafya, tarih ve edebiyata
1: Edebiyata dayanıyor.
0: oturması.
1: Hocam, alanınız mı sizi seçti, siz mi alanınızı seçtiniz?
0: Ya şöyle, yani öncelikle benim sosyoloji kurduğu bir ilişki, o günkü ben 1958 doğumlu vesaire, işte 70'lerin ilk yarısında liseye girip 76'da üniversite iklimine giren bir arkadaş olarak baktığımızda aşırı politizasyondan ölen bir toplum düşünün yani. Şimdi kutuplaşma falan diyoruz. O gün fizik şiddete dönüşmüş. Yani farklı gruplar arasında sağ sol çatışması denen soğuk savaş terminolojisiyle çatışmanın ötesinde grup içi dinamiklerde de, yani grup içi aktörlerinde çatışmalar, yani sol içi şiddet, sol grupların birbirine karşı kullandığı şiddet, sağ içinde şiddet, infazlar vesaire, sağ muhafazakar kesimde iç böyle çekişmeler vesaire. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla televizyon adabına uygundur, uymazdır, Rütük şeyine, pis bir dönem mi? Pis bir hikaye yani, ölüm yani, o kadar kötü bir politizasyon dönemde. Biz de o iklimde, yani üniversite öğrencileri vesaire, o toplumu, insanı anlama, daha lise düzeyinden, orta öğretim düzeyinden bir politizasyona doğmuşsunuz zaten. Bu tür bir şeyle toplumu anlamaya ilişkin kaygılarımız. Bir de siyasiyiz. O siyasi arayışlarla sosyoloji kurduğumuz bir ilişki var yani. Üniversiteye geldiğimiz anlamda bizdeki bu sosyolojiyi siyasi motivasyonla kurduk, ama edebiyatla kurduğumuz ilişki de o yani, insan gerçeği, toplum gerçeğini anlama
1: Ha,
0: anlamında.
1: kendi ideolojik çizginizle
0: Onu
1: bağdaştıracak biçimde.
0: haklılaştırma, doğrulamadan ziyade yani bu topluma nasıl ulaşacağız, nasıl erişeceğiz, nasıl aynı dili konuşacağız anlamında bir anlama çabasıyla bir edebiyata gitmeye, yoksa kendi kabilenin ezberlerini çoğaltma, üretme, yeniden üretme anlamında gidiş söz konusu değil. Öyle bir dönem. Dolayısıyla o seçimler sizin ilgilerinizi de belirliyor. Yani yüksek lisansta, daha sonra ben hiç üniversite aklımda yoktu. 86-87 Türk Modernleşme 80'de çalıştım. Niyazi Berkes üzerine çalıştım. Sonrasında yine bir modernlik problemi olarak modern devlet, yani bu yaşadığımız, içinde yaşadığımız modern devlet örüntüsü anlamaya ilişkin bir şeydi. Bütün bunlar beni hem modernin kendi kaynaklarına götürdü, hem Türk modernleşmesine götürdü. Bu gidiş beraberimde onunla bir elleşmeye, içine girmeye, onunla zaman zaman dövüş etmeye, kitabı okurken kavga edersiniz yani ben gibi, o tür bir bu tür bir süreç bizi besledi yani, bugüne kadar getirdi yani. Hem akademide

0: sosyoloji tarihi dersi vermeler, sosyolojiye giriş, daha sonra uygarlık tarihi, ama esas çalışma alanım Türk modernleşmesi oldu. Türk modernleşmesi bağlamında Türk edebiyatı oldu. Çok konuştum, az eser verdim. Vereceğiz diye düşünüyoruz, çabalıyoruz yani. Kitapsız profesör kalmaktan yara değilim yani. O anlamda gibi yani. Dolayısıyla o dönem, süreç, tarihsellik sizin ilgilerinizi biçimlendiriyor.
1: Biçimlendiriyor.
0: Kısası şimdi, sorunuzun cevabı bu.
1: Sizin bu söylemiş olduğunuz şey hiç yabancılık çektiğim bir şey değil. 60'lı 70'li yıllarda öğrencilik hayatı yaşamış olan insanlarla karşılaştığımda, evet, ister sağda ister solda olsun, bir misyon yüklenme, aidiyet edinme gibi örüntüler içinde yer aldıklarını fark ediyorum çoğunlukla. Tam da dediğiniz gibi bugün aslında siyaseten kutuplaşmadan falan bahsediyoruz ama bugün insanlar kendi ilgi ve hedeflerinin peşinde daha bağımsız gidiyorlar diye düşünüyorum.
0: Yani o gün politizasyonun dozu yüksekti. Evet. Yani fizik tasfiyeye giden bir infazların yaşandığı, sokakta her gün şu kadar insanın öldüğü, düşük yoğunluklu bir iç savaşın yaşandığı, pis bir dönemdir. Türk siyasetinin en kirli, sıkıntılı dönemidir yani 60-80 arası. Evet. 70'ler bunun doruğa çıktığı bir dönemdir. Her bakımdan kötüdür.
1: O bakımdan bu tercihler yapılırken ne olursa olsun yani topluma faydalılık esasıyla da birazcık daha iyi görebilme esasıyla da bir motivasyon bir şekilde kazanmış olduğunu insanların fark ediyorum. Devam ettikçe, ilerledikçe bu daha iyi anlama, daha iyi analiz edebilme ve kendi dilini kurabilme çabası içinde öğrencilik yaptığınız dönemle hocalığa geçtiğiniz dönem arasında İsmail Coşkun'un takip ettiği çizgide meselelere bakışında, ele alışında kendisini değiştiren, dönüştüren şeyler yaşandı mı orada?
0: Ya bir sefer önce şunu söyleyeyim. Sağ, muhafazakar, dinler bir ailenin çocuğuyum yani vesaire. Sonraki süreçlerde de hep yani sağa mesafeliyim. Daha çok ben gençliğime delikanlım. Daha çok İslamcı tecrübeyle ilişki içerisinde geçti. Orada bütün siyasi formasyonumu, dilimi vesaire kazandım. Dolayısıyla önce onu söyleyeyim. Ama bu anlamda bir nasıl böyle edebiyat fakültesinde sosyolojide başlayıp edebiyat fakültesi sosyolojide mesleği tamamlamak bir istikrar yani CV'de yakışıklı durmayabilir ama aynı şekilde hep o belli bir dünya görüşüyle kavrama vesaire de orada bir istikrar var. Ama sürekli her tecrübe, her değişim, her kırılma vesaire siz de onu yaşıyorsunuz. Ona bağlı olarak yani beslenmeleriniz değişiyor, farklılaşıyor vesaire ama çizgi, kavrayış vesaire bir şey yok vesaire. Ama sosyal bilimler anlamında şunu rahatlıkla söylüyorum. Daha çok bir sosyolojinin kendisinden beslenmenin getirdiği bir şey var ama orada Batı sosyolojisi özellikle 1945 sonrasında ana akım sosyoloji, Amerikan sosyolojisinin domine etmesi, biçimlendirmesi, rengini, şeklini vermesi dışında dolayısıyla biz biraz oraya mesafeli bakma anlamında daha klasik gelenekte tamam Durkheim temel bir beslenme alanını oluşturuyor vesaire ama teoride, sosyal bilimler terminolojisinde falan daha çok Marksist teoriye vesaire yakın olduğum, ondan daha fazla beslendiğim söyleyebilirim. Bu böyle bir sentez, böyle İslam'a Marksist falan öyle bir şey demek istemiyorum. Sevmem de o tür şeyleri yani. Tuhaf bir melezliktir yani ama teorik düzeyde o tür bir zenginleşmeler falan oldu. Daha çok kıta geleneğine yakınım, Avrupa geleneğine yakınım. Yani o Amerikanlaşma şeyine itiraz anlamda. Onlardan bir beslenme, onu merkeze alma şey. Talebeyle ilişki, derse girdiğiniz andan itibaren talebe size eğitir.
1: Bir tam öğretim... bunu açacaktım çünkü yani hocalıktan, daha doğrusu öğrencilikten hocalığa geçiyorsunuz. Kendi bir öğrencilik tecrübeniz var ve yaşadığınız bir dönem var. Şimdi 10 yıllardır devam eden öğrenciyle karşı karşıya gelme süreci var. Hem hocalığınız inşa olunuyor o esnada hem insan profili görüyorsunuz. Belki değişimi de.
0: Bir de şu yani bir sefer öğrenci, ana sınıfındaki öğrenciyle akademideki öğrenci dikkat, kavrayışlar olarak çok farklı değildir. Sizin sahne aldığınız andan itibaren sizin öğrenciye nasıl baktığınızı, kendinize nasıl baktığınızda, kendinize öz saygısı olup olmadığı, muhatabınıza saygısınız olup olmadığı, ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi öğrenci okur. Siz orada o öğrenciye karşı açık, saygılı, dürüst olmak durumu ermiş gibi yaparsanız, bu asker de ASTM'nin karakoldaki erle ilişkisinde de yaşanır, amfide sınıfta da yaşanır. Öğrenciye sizin muhatap yapıp ettiğiniz eşe saygınız doğrudan yansır. Eğer siz miş gibi yaparsanız, oynarsanız, o öğrenci de size miş gibi yapar, hatta sizi ne oynar.
1: Of.
0: Dolayısıyla öğrenciyi ne kadar ciddi alırsanız, o bakışın kendisinden de, sorunun kendisinden de, yazdığı cevabın kendisinden de beslenirsiniz. Ben beslenen hocayım yani. Ve onu söyleyeyim yani. Çok ilk 91'de girip 95 mezunlarını, Selma'nın ismini hatırlarım, Belma'nın ismini hatırlarım yani. Belli sonunda itiraz etmiştir bana yani. O itirazlar yani çok dar bir yerden bakıyorsun. Ve diğerleri dışarıda kalıyordan başlayıp eğitmiştir yani size o sorunun kendisi. Yani o daha esnek, geniş bakmaya zorlar. Yani o anlamda hep o öğrenciyle ilişkiden, meslektaşlar ya da akademi dışındaki aktörlerle, arkadaşlarla, dostluklarla hep beslenmiş birisiyim. Yani sorunuza ne kadar cevap oldu bilmiyorum.
1: Şunun peşindeyim çünkü az önce bir şey söylediniz. Belki kendi kendinize neredeyse bir sitem vardı burada. Sınıfta öğrenciyle birlikte geçmiş 10 yıllar var. Ben çok kıymetli hocalar görünce, böyle dimağı açık insanlar görünce kendim bir ikilemde kalıyorum hocam. Bu insan insanla temas edip kendi disiplinini aktarma yoluna mı gitmelidir? Yoksa bir noktada çekilip kendi dünyasında kendi eserini mi inşa etmelidir diye.
0: Yani şimdi iki şey ayrı. Akademik üretim, laboratuvar üretimi, akademik üretim, eser üretimi çok iyi olabilirsiniz. Ama hocalık, sınıfta ders verme, tarz, ilişki kurma başka bir şey. İkisi birbiriyle çelişir. İkisini birden yakalayan insan. Mesela Teoman Duralı büyük hocadır benim için yani. Hmm. Hakikaten Allah büyük hocadır yani. Kesinlikle. Hem eser sahibidir ama sınıfta efsane bir ders anlatımı vardır pedagojik olarak falan. Ben onun gibi değilim. Mesela o göz teması kurmaz. Ben mutlaka o göz temasını yakalamak zorundayım. Onun için sınıfta isteyen istediği çıkar gelir falan, yoklama almasın vesaire, ama yani o göz temasını engelleyecek bir davranışa çok feciden bir biçimde müdahale ederim. Hoca göz teması kurmaz ama çok daha böyle bir yukarıdan bir dille, üslupla, hakim bir biçimde gezerek ayakta bütün konuları çok tane tane, sakin sakin anlatır. Takrir usulü değildir, bir yerden okuyup aktarma değil. Bir taraftan da çok kritik terimleri vesaire kullandığını tahtanın sol üst köşesinden başlayarak oraya yazar. Ders bittiğinde sağ alt köşede son terim kavramı yer alır. Bütün dersi oradadır yani. Dolayısıyla ikisinin birlikte böyle cem olduğu hocalarımız vardır. Ama birisi çok iyi proje üretir, birisi sıfır projedir, ben yani vesaire. Ama dediğim gibi yani ders anlatma biraz başka bir tecrübedir. Yani ikisini birlikte yakaladığımızda bu tadından yenmez bir şey oluyor.
1: Vermiş olduğunuz Duralı örneği öyleydi. Şunu hala merak ediyorum bir yönüyle. İnsana aktarmayı mı sevdiniz, seçtiniz? Sizin insanda bulduğunuz şey ne? Bildiğiniz...
0: Yani insana aktarmayı sevmekten ziyade insani tecrübenin kendisinden beslenme. Dostluklarımda da böyle. Sadece hoca-talebe ilişkisinde değil. Dostluklarımda, arkadaşlıklarımda vesaire de hem olağanüstü dinlenirim hem de beslenirim. Yakın çevremde onu iyi bilir. Yani sofra adamıyımdır. Yani dolayısıyla o ilişkiden daha çok beslenmeyi merkez alan bir şey. Yani aktaran, yukarıdan tanıma. Dil, tarz olarak fazla müteahhikim vesaire, fazla otoriter bir dil üslubuna sahip ama beslenme odaklı biriyim diyebilirim.
1: Sizin öğrenciniz olmak nasıl bir hissiyat olurdu acaba? Bunu
0: talebelere sormamız lazım.
1: Bu çünkü zor sorulardan biridir, onun farkındayım, evet, ama yani insan kendini ne kadar görebilir ya da geri dönüşüm olarak onlarca yıl içinde neyle karşılaştınız? Sizin tesirinizin öğrenci üzerinde ne olduğunu düşünürsünüz ya da gözlemlersiniz? Ya
0: geçerken söylediğiniz bir şey oluyor. Şimdi hocalık konumu olarak, üniversite hocalık, lisede hocalık son derece kritik. Niçin kritik? Çünkü insanın doğal olarak bir otorite uzmanlık alanından konuşuyorsunuz. Sınıf düzeninin kendisi bile o otoriteyi tahkim eden bir düzendir yani. Dolayısıyla o çocuk gelmiş, birinci sınıfa gelmiş, hazır.

0: çocukluğa gelmiş, şu yusufa gelmiş falan. Çocuk sizin önünüzde. Yani bir şey söyleyecek diye bir şey. Siz aslında ettiğiniz her kelime büyük sorumluluk yani. Çünkü ettiğiniz o kelime o insanda bir karşılık yaratıyor ve ondan amel etmeye başlıyor. Ondan hayatını düzenlemeye başlıyor. Sonra siz geçerken ettiğiniz en sıradan bir şeyin sonrasında ya siz birinci sınıfta şunu demiştiniz diyorsunuz. Siz unutmuş gitmiş olabilirsiniz. Ama onu görüyorsunuz yani onun tesirini, ulaştığını ve onun hayatında vesaire işte hiç unutmadım diyor. İşte hayat haline getirdim, ilkesi haline getirdim şeklinde. Dolayısıyla büyük sorumluluk yani. Söz büyük yazma anlamında da konuşma anlamında da. Yani ettiğiniz söz orada kalmıyor. Burada şimdi biz birlikte konuştuk. Bütün bu sözler şu kadar insana ulaşıyor. Ulaşmaya devam ediyor yani. Dolayısıyla yazılı olan da sözlü olan da bu anlamda gerisinde büyük bir sorumluluk var. Yani konuşursunuz vesaire ama yani o sorumluluk ciddi ağır bir yük de yani.
1: Bu sorumluluktan bahsetmişken şimdi özellikle çalışma alanınız şüphesiz araştırma alanlarının her biri kendi içinde önemi haizdir. Fakat modernleşme meselesi geçmişte olmuş bir şey değildir. Bir süreç olarak devam etmekte.
0: Halen.
1: Halen devam etmekte olan bir süreç. Üstelik geçmişin etkileriyle birlikte bugünü şekillendirmeye, yarını şekillendirecek olmaya devam eden de bir süreç aynı zamanda. Bu zor bir alan değil mi aynı zamanda? Yani içine birçok şeyi katmış oluyor. Günceli okumak için geçmişe bakmak ama onunla ilgili mesela kendi öğrenciliğinizden başlayarak bir siyasi bakışında bir perspektif oluşturduğunu veya bir hayat görüşünü söylediniz. Bütün bunları dengeli biçimde yerli yerine oturtmaya çalışırken zorlandığınız alanlar oldu mu? Bunu nasıl dengeye oturtabildiğinizi
0: yani
1: düşünüyorsunuz?
0: Zorlanma alanı vesaire değil. Yani bu problemin içine doğuyorsunuz. Hı hı. Türk toplumunun bir tane sorunu var. Yani modern uygarlıkla karşılaşmışız. Eski uygarlık kodlarını, kültürünü vesaire yapıp etme biçimlerini, devlet toplum ilişkilerini, o ekonomi politik, o üretim biçiminin dışında yeni bir şeyle karşılaşmışsınız. Hı hı. Ve siz uygarlık çevresi olarak, kültür çevresi olarak, örgütlenme alışkanlıkları olarak bir yenilgi yaşıyorsunuz. Bu yenilgi sürekli onu, o gelen meydan okumaya bir karşılık vererek ayakta kalma çabası. Türk modernleşmesi dediğimiz şey tamamıyla bu modern uygarlığın size yarattığı, baskıladığı, açıkça bir meydan okumayla üzerinize geldi. O meydan okumaya karşılık verme girişimi, uygulamaları, açıklama girişimleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü Türk toplumu böyle iki asırlık, artık iki buçuk asırlık muazzam bir öykünün ürünü. Dolayısıyla bu öyküyle ilişki kurmadan siz bugünle konumlanan, bir de yanlış konumlanan bir şey var. Yani yanlış tanımlanan bir şey var. Batı'nın bir yükseliş eğrisiyle siz tam tersi bir süreci yaşıyorsunuz. Bir şeyi yitirip ve o yitirişe karşı koyma ve tekrardan bir şeyi inşa etme süreci iç içe geçiyor. Dolayısıyla yükseliş eğrisiyle çöküş eğrisinde karşılaşınca onlar yaptı biz yapamadık değil yani. Ben dibi görmüşüm, dipten itibaren yukarı doğru bir eğriyi yakalama çabasındayım. Bu da muazzam bir girişim yani. Batı düşüncesi modernliğin kendisine baktığınızda birkaç asır içerisinde modernlik kendisini kurma performansını gösterdi. Yani 1800'lerin başında bir kuruluş oturma sürecine girdi. Ondan önceki süreç hep bir kafa yorma, hep kapsamlı kafa yormalar. Bütün dünyayı, insan bilgisini kuşatıcı bir kavrama girişimleriyle dolu. Dolayısıyla biz de bu kapsamlı okuma, anlama girişimlerini sürdürmek durumundayız. Hazır kalıplarla kimden, hangi batılıdan, muhafazakarından, solundan, sağından, Weber'inden, Marx'ından, Postman'ın aklına ne giriyorsa bu aktararak bir adım yol gidemezsiniz. Türk düşüncesi 1980'den beri özellikle 80 ihtilalinin getirdiği yeni uluslararası düzlemlerde açılma, entegrasyon sürecinde solun bizzat yaşadığı fizik tasfiyenin arkasından sosyal bilimlerden başlayarak çok ciddi biçimde batıdaki o Marksist-Leninist okumaların dışındaki sol liberal okumalara, onun dışındaki okumalara açıldı. Ama Türkiye bütün bunları çok hızlı tüketiyor yani. O günkü tartışmalardan bugün neredeyse eser yok yani. Kimse o tartışmaları anmaz hale geldi. Tekrardan 1920'lere dönme tartışmalarını konuşuyor sevgili entelektüelimiz yani. Böyle bir şey. Dolayısıyla o kalıpları buraya tekrarlayarak, tekrar tekrar aktararak onun üzerinden Türkiye gerçeğini okuma bize bir şey kazandı. Evet Durkheim, evet Bourdieu, evet Marx,